0: Bu nedir? Türkiye'den örnek diyeyim. Tarık Çamdal Galatasaray transferi. Tarık'ın 3,5 milyon euro bonservis bedeli vardı. Gitti Galatasaray Federasyonu'na yatırdı. Ondan sonra işte Tarık'ın kulübü Eskişehir ortalığı ayağa kaldırmaya çalışıyor. Hiçbir önemi yok. Sen o parayı yazmışsın oraya. O parayı Galatasaray Federasyonu'na yatırdı, aldı. Aynı şekilde diğer tarafta bir tek Greenwood transferi birazcık gerçeğe yakın gibi oldu. Onu da nereden böyle gerçeğe yakın gibi alabildik? Hakan Safi Instagram'dan takip alıp fotoğrafını beğendiği için. Maldini gibi isimlerin dünyasında bu tarz şeylerin geçerli yok. İkincisi de Maldini'nin sürekli işte arkasından birisi ittiriyor Maldini. Ayağa kalk falan alkışla diyor. Maldini bunları da zaten yapmayacağını videoda net bir şekilde gösterdiğini gördük. Bunların hepsinden rahatsız oluyor. Cumartesi günü de dediğim gibi zaten ayrılıyor Türkiye'den. Pazar günü Hakan Safi'nin yanında zaten Maldini'yi görmedik. Zaten net bir şekilde desteğini çektiğinin göstergesiydi.
1: Evet, son dedim ama Galatasaray'ı biraz böyle az konuştuk gibi geldi. Sonda da biraz Galatasaray'ı konuşalım istersen. Yani Galatasaray biraz hızlı girmek istiyor bu transfer işine. Can Uzun, Deniz Gül, John Duran ve Van Dijk'ı bitirmek istiyor. Ama Van Dijk için bir sponsor arıyorlar. Yani bir sponsor bulursalar yönetim şöyle söylüyor. Bu transfer sürecini bu sponsor finansmanını bulduğumuz zaman daha hızlı bir şekilde seyredeceğiz diyor ve Ömer Bayram'ı araya sokmuşlar. Şimdi dinleyenlerimiz Ömer Bayram ne alaka diyebilirler. Yani Hollanda'da Breda şehrinde birlikte büyümüş bunların ikisi ve futbolda profesyonel olmadan önce bir İtalyan restoranın mutfağında beraber çalışmışlar ve yakın arkadaşlarmış. Galatasaray'da burada Ömer Bayram'ı da devreye sokup biraz daha transferi hızlandırmaya çalışıyor. Sence bu dört transferden hangisi Galatasaray'a daha yakın ya da hepsi mi Galatasaray'a yakın? Senin düşüncelerin neler?
0: Yani John Duran'la alakalı şimdi Duran'ı çok pozitif yapan bir durum var. 2000 doğum yılı 2004 sonrası olduğu için çok avantajlı John Duran. Yani yabancı listesinde 10+4'ün +4'üne yazılabiliyor ve Galatasaray'ın burada boşluğu var. Yani çok çok değerli. Yani Icardi'den haber bekleniyor John Duran durumu için ama daha önce de ilk adı geçtiğinde konuştuk. Yani John Duran bence karakter olarak çok zayıf bir futbolcu. Fenerbahçe'ye geldiğinde yaptıklarını da gördük. Yani ilk başta değnekle havalimanından gelmesi, sonra bu ameliyat değneksiz yürümeye izin vermez dedikten sonra lojada değneksiz yürürken görülmesi, sonrasında bir sonraki gün tekrar değnekli fotoğrafla kendini göstermesi. O yani Mourinho gittikten sonra Fenerbahçe'de oynamamak için her yolu denedi. Yani zaten de doğru düzgün oynamadı. Sonrasında zaten Zenit'e gitti. Orada da hiçbir şekilde yine forma giymedi. Gol atmadı, oyun oynamadı. Galatasaray böyle karakterdeki bir futbolcuyu Icardi gibi ailesi yüksek bir futbolcudan sonra transfer eder mi? Bunun tek geçerli bir sebebi olabilir 10+4'e uyuyor olması. Can Uzun ve Deniz Gül transferleri bence Galatasaray'ın yerli santrafordaki ikisi için çok daha nokta atış transferler. Deniz için söylüyorum özellikle. Can çok daha Joker'de kullanılabilecek bir oyuncu. Bence ikisi de Galatasaray'a çok çok yararlı olur. Van Dijk'le alakalı ise şöyle. Ya Ömer Bayram'la arkadaşını birçok kişi küçümsüyor ama gerçekten ciddi bir dostluk var aralarında. Hani bunu Van Dijk'la da sorduklarında kabul ediyor. Ya mutlaka araya sokacaklardır. Liverpool'da da şimdi hoca değişiminden tut. Bütün hani sisteme kadar birçok değişiklik var. Belki zaten hani Van Dijk'ın da tercihi Galatasaray'dan yana olabilir. Galatasaray birçok dünya starını getirdi. Ben Galatasaray şu an dünya starlarını Türkiye'ye getiremez. Van Dijk Galatasaray'a çok gelir vesaire gibi açıklamada bulunamıyorum. Sponsor konusu Galatasaray bence bu işi de çözebilir. Osimhen kadar yüklü bir maliyeti zaten olacağını düşünmüyorum. Bunu tamamlayabilir. Galatasaray'ın içinde de bence birçok kişi bu parayı vermeye hazırdır. Daha hücum oyuncusu olsa belki daha cüretkar davranıp parayı verebilirlerdi. Ama Van Dijk için de Galatasaray gerçekten Okan Hoca'dan olumlu raporu alırsa bitirir diye düşünüyorum. John Duran'la alakalı dediğim gibi Icardi konusu negatifleştiği anda bence John Duran Galatasaray'la anlaşabilir. Galatasaray'ın Vedat Muriç'e de ilgisi vardı benim bildiğim kadarıyla. Ama Vedat'ın yani çok ciddi bir Fenerbahçeli olması ve Aziz Yıldırım'ın işte net bir şekilde kendisiyle anlaşması bu konuyu Fenerbahçe'de yine çevirdi. Bir transfer çalımı diyemem. Galatasaray birçok oyuncuyla ilgileniyordu. Bunlardan birisi de Vedat vardı. Bence Duran Galatasaray transferi içlerinde en olası Duran oluyor.
1: Yunus Aydın, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim abi.
1: Dikkat et kendine, olur mu? Görüşmek üzere. Sağ olasın.
0: Görüşmek üzere.
1: Evet, Yunus'tan da detayları, bilgileri aldık. Biraz böyle sohbetimizi gerçekleştirdik. Evet, yani Ömer Bayram ve Van Dijk hikayesi zaten birçok kesim tarafından bilinen bir hikaye. Akhisarspor'da bile, hatta daha sonra Galatasaray forması giydi.

bir dönemde bile Ömer Bayram, hani Van Dijk hiç onu rahat bırakmadı yani, hep peşindeydi. Liverpool'da dünyanın en pahalı ve en iyi stoperlerinden birine dönüştüğü zaman bile Ömer Bayram'ın böyle sosyal medyadaki paylaşımlarına sık sık yorum yapıyordu, işte buraya yazıyordu, alkış koyuyordu, ateş emojisi falan koyuyordu, böyle karşılıklı jestler yapıyorlardı birbirlerine. İlginç yani, beraber bu basamakları tırmanmışlar. Evet, yolları bazen kesişmiş, bazen ayrılmış. Doğunak Brede'ye gitmiş, oradan başka bir takıma falan gitmişti. Unuttum şimdi adını. Ama beraber aynı sokakta büyüyen, çocukluk ve mahalle arkadaşlığı var. Galatasaray'da bu durumları çok iyi kullanan bir takım. Oradan belki bir şey yakalayabilir Van Dijk'le ilgili olarak. Kral, program saatleri günlerimi değişti, sen niye bugün buradasın demiş. Gideyim mi, istemiyor musun Hakan? Selam olsun. Van Dijk Galatasaray'a gelmesi için Ömer Bayram'ı araya sokmaya gerek yok ki, bu sene iki defa sahamıza geldi, ortamı gördü zaten demiş. Ya şöyle, tabii ki iki kez geldi, ortamı gördü ama hani arada biri olunca, mesela Schneider zamanında da araya giriliyordu işte farklı noktada, Mertens de mesela kendi tanışıklığı bulunan bir oyuncu olduğunda, işte yani Galatasaray nasıl bir yer dediğinde ilk ağızdan ondan duyması, güvendiği bir kişiden duyması farklı oluyor. Zaten bedavaya gelecek hali yok, parasını alıyor ama hani ortamı sorması, işte nasıl oranın durumu, ülkeyi sorabilir, farklı şeyler sorabilir. O yüzden önemli bu detay. John Duran iyi golcü ama aşırı sorunlu demiş. Çok aşırı sorunlu. İster miyim Galatasaray'a, şüphelerim var. 2,5 milyona oynarsa gelsin bir sezon demiş. Valla biraz sıkıntılı bir oyuncu, evet. Ama belki de gelip değişebilir ya. Geçenlerde de ben aynısını söyledim. Melo da çok sorunlu bir oyuncuydu. Çok problemli bir oyuncuydu. Hatta ben geldiğinde Galatasaray'ın içindeki o yapıyı, o düzeni bozabileceğini düşünüyordum. Ama geldi, hiç öyle hani hep kolej havası dediğimiz cümle var ya, o kolej havasında futbolunu da oynadı. Yani Icardi'ye 5 milyon euro vermek mi mantıklı bilmiyorum. Ya da John Duran'a daha farklı şekilde 5 milyon maaş vermek mi mantıklı, onu da bilmiyorum. Ama böyle kendini bitirmeye yemin etmiş futbolcuları geri döndüremezsin ya. Bu defalarca yaşandı işte, en yakın örneği Türkiye'de de var, Emre Mor var. Yani bu arkadaşın da sorunu bence böyle genç yaşta çok çok büyük paralara imza attı gitti. Ya yani gittiği ülke bence gelişimine de bir gram etki etmedi. Etki etmediği gibi biraz da böyle geri döndürdü gelişimini. İşte sonra Fenerbahçe'ye geldi. Fenerbahçe'de de zaten o arada kaos vardı yani, tam böyle netlik yoktu Fenerbahçe'de. Evet yani futbolcuya bir katkı sağlamadı bu noktaya gelmesi. Biraz Galatasaray'dan ziyade bu adamın böyle Hollanda'ya falan gitmesi lazım. Biraz daha oyunun konuşulduğu bir yere gitmesi lazım. Burada da çok fazla o kafa karışıklığını sergilerse taraftarlar tarafından da tepki alır, İyice futboldan kopar diye düşünüyorum. Çok mentali sıkıntılı bir oyuncu, evet hepimiz biliyoruz. Ama 10+4 kuralı var bir de, öyle düşünün yani. Şöyle devam edelim. Duran bizde en az 10 gol atar, Ümit Ezat 15 dedi diyor. Benim görüşüme katılır mısın? Fenerbahçe ne kadar şampiyonluk sayılarında ve gelirler olarak Galatasaray'ın gerisinde kalsa bile, bu seneki kongrenin kalabalığı ve giydirdikleri yağmurluklarla seviyeyi ve rekabeti bambaşka bir yere taşımıştır diyor. Yani rekabet hep var ama işte olay yağmurluk falan olmaması lazım. Zaten orada Galatasaray yönetimi yanlış yaptığını söyledi, taraftarlar da eleştirdi. Biraz da sportif başarı lazım, ondan bahsediyorum. Yani rekabet sportif başarıyla olur. Arada bakıyorsun senin takımın 26, sen 19. Yani aradaki şampiyonluk sayısı inanılmaz. Her 2 yılda bir şampiyon olsan zaten baktığında kaç, 6 şampiyonluk fark var değil mi? Şu an 7 şampiyonluk var. 2 yılda bir şampiyon olsan 14 yıl sonra rakip olduğun takıma yetişebiliyorsun. Ya biraz da bu taraftan bakmak lazım. Kendini biraz alkole verirse kesin Adriano diyor. Adriano olma yolunda. Ama Adriano yine fena değildi ya. Yine oynadı, performans verdi. Şey diyorsun değil mi? Inter'deki Adriano'yu diyorsun. O yine iyiydi, o performans verdi ama şu an favela sokaklarında bilmiyorum, en son videosunu falan gördüm. Çok da böyle iç açıcı değildi. John Duran gelirse başına Yılmaz Bural veya Fatih Terim'den birini koymak lazım diyor. Cihan, neden sorunlu oyuncuları biz düzeltmeye çalışıp parlatmaya çalışıyoruz? Emre Mor olsun, Belhanda olsun, Hakim Ziyech olsun. Sorunlu oyuncu istiyorsak Zaha olsun veya şu Zaniolo'yu denememiz lazım diyor. Çünkü
önceden prim yapmış iyi futbolcular ve sorunlu oldukları bilindikleri için de diğer takımlar tercih etmiyor. Biz de biraz böyle popüler kültürün tırnak içinde kölesi olduğumuz için bu adamlar isim adamlar, anladın mı? Şimdi Belhanda geliyor dediğinde istiyor herkes. Sorunlu morunlu gelsin biz hallederiz. Yani Ziyech geldiğinde istiyorsun. Bu adamın sol ayağı mermi gibi, raket gibi, biz Galatasaray'ız, onun bir Florya'nın suyunu içiririz. Artık Kemerburgaz suyu oldu gerçi ama bir kendine getiririz diyorsun. Emre Mor geliyor, ya Fatih Terim onu adam eder diyorsun ama dediğin gibi olmuyor. Olmuyor. Hemen şöyle devam edeyim. Yok abi, şaşırdım, pazar günü yoktun. Keşke her gün olsa, her gün dinlesek. Eyvallah, sağ ol, takıldım ya sana. Tek eğlencemiz Fenerbahçe, bu sene çok eğleneceğiz diyor. Bence çok eğlenemezsin gibi gözüküyor. Hakan Safi gelseydi eğlenebilirdin. Ama Aziz Başkan Fenerbahçe'yi biliyor. Bence Fenerbahçeliler çok zekice davrandı ve Aziz Yıldırım'ı getirdi. Yani Hakan Safi gelseydi bence sonun başlangıcı olabilirdi. Ben böyle çok seçimleri manipüle etmemek adına yayında bu cümleleri kurmadım ama yani Fenerbahçe Hakan Safi ile kendi ayağına sıkabilirdi. Aziz Yıldırım bir şekilde toplar yani camiayı, bir kendine getirir. Ben maçtaydım demiş. Hazırlık maçında mıydın? Süper. Çok sıcaktı ve zemin ev halısı gibi gözüküyordu demiş. Bu şartlarda kendilerini hazırlık maçında zorlamamaları çok normaldi. Ya inanır mısın, gözüm bozuldu. Zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Yani sürekli ya, evet ben bu liglerde işte Güney Amerika liglerini zaten çok fazla izliyorum. Burada çekimler hep böyle ama herhalde az izliyordum. Biraz böyle hani iddia yaparken falan, bahis oynarken izliyordum. Kısa kısa bakıyordum falan. Milli takım olunca dikkatli izledim. Hep bunların bu tarz çekim yaptığını biliyorum zaten. Berbat bir çekim anlayışları var. Her yere reklam falan sokarlar. İşte umarım Dünya Kupası'nda da bu tarz rezillikleri görmeyiz diye umuyorum. Orada tek bir elden çekim olacak herhalde. Böyle kötü bir yayın izlemeyiz diye düşünüyorum. Bu sene hiçbir derbi berabere bitmez. Hiçbir büyük kulüp evinde kaybetmez. Bu sene gerçekten çekişmeli olacak demiş. Halı saha maçı yapalım. Mentali sorunlu futbolcumuz da sen ol demiş. Neşat düzeltecek misiniz mental sorunumu? Fenerbahçe bu sene şampiyon diyor. Mehmet Yıldırım, çok net gelmişsin Mehmet. Dellali'yi unutmayalım diyor. Evet, o da bela. Tottenham'dan gelmişti değil mi? O da problemli bir oyuncu. Ne yazmış dostumuz? Van Dijk Galatasaray'a gelmesi için, tamam bunu okumuştum zaten. Ortamı iki defa gördü demişsin ama bir daha atmışsın mesajını. Abi, milli takımı ve milli takım teknik direktörünü eleştirenlere gerçekten ben hayret ediyorum. Biz bu son 20 yılda, özellikle 2008'den bu yana çok takıma yenildik. İsmini bilmediğimiz diyor. Ülkeye demek istedim. Birçok küçük ada takımlarını yenildik. Şu an Dünya Kupası'na gidiyoruz ama hala milli takım eleştiriliyor. Ben bu konuda şaşkınım demiş. Yani şu santraforsuz olay var ya, çok klasikleşen yorum. Herkes buna takıldı ya, işte ben bir 9 numarayla oynamak istiyorum, pivotla oynamak istiyorum vesaire diyenler var. Adam götürdü bir şekilde. Yani sadece şu eleştiriyi getirenler var. İşte kendi takımlarında kadro dışı kalan ve doğru dürüst oynamayan milli takıma alınan isimler var. İşte Kaan Ahyan, Oğuz Aydın, Çağlar, İrfan, Mert, hatta Samet Akaydın vesaire. Bunları eleştiriyorlardır. Ama yani şimdi bakıyorsun Mert Günoğa, Samet Akaydın'a. Bunlar da bir iki sene önce turnuvada futbol tarihinde gelmiş geçmiş en iyi kurtarışlarından birini yaptı mesela Mert Günok'ta. Yani Samet de gitti Hollanda'ya gol attı. Adam da buradan bakıyor. Hoca milli takımı aldı vesaire. Evet, İrfan Can Kahveci mesela turnuvada gol atsa, Çağlar Söyüncü kornerden kafayla gol atsa hiç uzak ihtimal değil. Yani bunlar olabilir. O yüzden çok bir şey demiyorum. Artık gittik, bütün oyuncularımız orada. Hepsine sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. İşte İrfan Can'la Kaan Ahyan'ı falan çok eleştiriyorlar ama bilemiyorum. Montella'nın tercihlerine saygı duymak zorundayız. Dediğin gibi yıllar sonra Dünya Kupası'ndayız. Yani bu futbolla çeyrek finale falan çıkarsak muazzam olacak. Hatta birçok kişi de özür mesajı yayınlar herhalde Montella'ya. İniyorum aşağılara doğru. Cihan, az önce Murat Özen'e saldırdın ya demiş. Saldırmadım ya. Basın toplantısında çok basit soru sordu dedim. Ya açıklama yapmış onunla ilgili. Hayatımda hiç basın toplantısında soru sormadım. Çok utanıyorum, heyecanlanıyorum. İlk defa bu toplantıda cesaretimi toplayıp basit bir şey sormaya çalıştım dedi. Murat abimi çok boş eleştiriyorsun demiş.
sevdiğimden bulaşıyorum Murat Özen'e. Nasıl heyecan? Ya bir adam gazeteci ise nasıl heyecanlanabilir? Yani ben anlamakta zorluk çekiyorum. İşin bu, anladın mı? Yayına çıkmak, televizyona çıkmak, YouTube yayını yapmak falan. Sonuçta hani insanlarla buradasın. Ağzından çıkacak herhangi bir sözde sıkıntılı durumlarla karşı karşıya kalabilirsin. Yani yeni bir toy gazeteci de değil ki. Hani yeni gazeteci olursun, staj yaparsın falan, heyecanlanırsın, elin titrer, sesin titrer. Zaten o mikrofonu sana vermezler de yeni olunca. Ben almak için çok yalan söylemiştim. Vallahi rahmet eylesin rahmetli babam. Eski bir adı lazım değil. Bir tane müdürümüz vardı o zamanlar 2011 yılında. Bir soru soracaksın demişti. Kimi de hatırlamıyorum soruyu da, vallahi soracağım kişiyi de hatırlamıyorum. O soruyu sormadan gelme buraya demişti. Mikrofon vermiyorlar tabii, yenisin daha, tanımıyorlar falan böyle. Mikrofonu alan yanımdaki arkadaşı şey dedim, yani Allah rahmet eylesin canım babam, ya dedim beni babam izliyor dedim, bu soruyu sormam lazım, kendisi de biraz hasta dedim, o yüzden beni burada görecek, benim sesimi duymazsa üzülür dedim. Çocukcağız da böyle afalladı yani. O da hakkını helal etsin. Bir kere böyle hakkı girmiş diyeyim olabilir. Sonradan söyledim ama kendisine, bak dedim böyle böyle, ben bu soruyu sormam lazımdı, o yüzden böyle yaptım dedim. Asla yapmayacağım bir şeydi. O yüzden yani Murat Özen'e bilerek salça oluyorum, amiyane tabirle. 0212-273-1010'a gelen mesajlara bakıyoruz. Sarıyer sahilde ayran balık seni zımba yapar demiş. Montella'nın en sevdiğim yanı, adam hiç bahane üretmiyor. Elinde ne malzeme varsa onunla bir şeyler yapmaya çalışıyor demiş. Kaan Ayhan'ı ben kabullenemiyorum demiş. Bu sene kaç maç oynadı? Ya işte Fenerbahçelisi Kaan Ayhan'ı kabullenmiyor, tamam mı? Galatasaraylısı İrfan Can Kahveci'yi kabullenmiyor. İşte Çağlar'ı kabullenmiyor. Galatasaray Fenerbahçelisi Trabzonlusu Samet'i kabullenmiyor. Samet'i kimse kabullenmiyor. Bu çocuk bir de Dünya Kupası'nda yıldızlaşırsa muazzam olur. Ben zaten Dünya Kupası başlamadan bir gün önce Samet'i güzel bir eleştireceğim. Çünkü ağzımızın payını veriyor. Ben geçen gün işte Samet'i bir eleştirdik, tamam mı? Yayında adeta yerden yere vurduk. Totemimizdi bizim. İlk eleştirdiğimizde de golünü atmıştı. İkincide de bu sefer biraz daha sert eleştireceğim ki biraz daha kendine gelsin. Hani bir yerlerde bu ses kayıtlarını toplayıp Samet'e falan mı veriyorlar? Ardından işte o gazla maça mı çıkıyor bilmiyorum ama bu totemi yapacağım yine. Abi sen niye Murat Özen'le çok iyi anlaşamıyorsun demiş. Anlaşamıyoruz. Ya anlaşıyoruz da anlaşamıyoruz, öyle söyleyeyim sana. Milli takım maçları da bizim yerel saate göre akşam olsa tadından yenmez. Yıllar sonra Dünya Kupası'ndayız. Sabah 5'te maç var. Haydi demiş. Düzelecek, düzelecek. Yani gruptan çıkarız yüksek ihtimal. Gruplardan çıktıktan sonra o saatler biraz daha işte bizim saate göre 18-17'ye falan tekabül eder. Merak etme yani, majörliklerin, yani majör ülkelerin de Dünya Kupası'nda maçları var. Onlar da Avrupa saatine göre işte bir saat geride, bir saat ileride neyse, ama onlar yine kendi ülkesindeki insanların izlenebileceği bir saat dilimine onların maçları verilmiş. Bizim maçlar biraz böyle sıkıntılı saatlere verilmiş. Gruptan çıkalım da, gruptan çıktıktan sonra rahat rahat bence bir tık daha izlenebilir saatte olacak karşılaşmalar. Gürbüz ne yazmış? Galatasaray ve Fenerbahçe'nin büyüklüğü konusunda bir tespih yapacağım demiş. Tamam, tespit güzel de yani farklı, yani bu tespiti okursam Gürbüz yanlış anlaşılabilir. O yüzden okumayacağım. Aslında kötü bir şey yok. Ama böyle yanlış anlaşılmaya müsaitiz ya. Şey falan, ılımlı hatun, ılımlı hatun falan yazmışsın da çok yanlış anlaşılmaya mal bir örnek. Başka bir örnekle bunu çeşitlendirirsen okurum. Ne demiş şöyle? Ya merhaba. Dünya Kupası'na tarihimizde 3 kere katılmışız. İlk katıldığımızda maddi imkansızlıktan dolayı gidememişiz 1950 yıllarda. İkincisi 2002 Dünya Kupası'nda 3. olmuştuk. Bir de şimdi gidebiliyoruz. İnsanlara bunu detaylı bir şekilde açıklarsak ne kadar önemli olduğunu anlayabilirler diye düşünüyorum demiş. Aslında açıklanıyor yani. Söyleniyor. Sizin söylediğinizi bütün yorumcular dile getirmeye çalışıyor. Mesela Arda Güler ve Kenan Yıldız, hatırlayın, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda ilk 11 oyuncularıydı ve çeyrek final oynayan kadromuzun en önemli oyuncularıydı. Hatta kendi takımlarında o zaman as oyuncu falan bile değillerdi, yani kendi takımlarında bile sonradan oyuna giriyorlardı. Montella ne yaptı? Bu oyuncuları ilk 11'e monte etti. Bu noktada hani Stefan Kuntz'la biraz bence zaman kaybettik.
Yani Arda ve Kenan'ı çoğu zaman yedeklere bile neredeyse dahil etmiyordu. Öyle söyleyeyim sana. Orta sahada ben

falan seçiyordu. Defansa da saçma sapan isimleri falan düşünüyordu. Milli takımın elindeki en büyük koz bence Montella. Ve bunu bütün dünya spor forumlarında okuyabilirsiniz. Ben bu forumlara girmeyi çok severim, okurum. Şey diyorlar, Türkiye'nin hocası çok fark yaratacak, muazzam hocası var vesaire diye dile getiriyorlar ve Montella'ya övgüler yağdırıyorlar. Ve Türkiye'nin kadrosunun çok iyi olduğunu söylüyorlar. 2002'deki kadroyla falan eşleştirmişler, işte aralarında konuşuyorlar. O dönemki kadrodan çok daha iyi kadroları var şeklinde ifade ediyorlar. Bizden çekiniyorlar, öyle söyleyeyim. Ama istatistik verileri çok öyle söylemiyor. Taraftarlar çekinse de istatistiki veriler biraz daha bizi sürpriz olarak değerlendiriyor. İzmir'den kaptan 35. Merhaba kaptan. 35 mi 35.5 mu? Cumartesi Hakan Safi'yi dinledim. İnsan hiç mi kendini geliştirmez ya? Resmen Türkçeyi mahvetti. Üslubu, tonlama, vurgulama, konuşma tarzı hiç hoşuma gitmedi demiş. Evet, yani onunla ilgili bir ders alması lazım, bir eğitim alması lazım Hakan Bey'in. Ya belki de bilerek yaptı, bilmiyorum yani Hakan Bey. Tekrar söylüyorum. Yani hiç seçim kampanyası yapmasa, hiç konuşmasa, o pusulaya basıp geçseydi muhtemelen yüzde kaç aldı? 39 mu almıştı? 37 mi almıştı? Ya muhtemelen %5 daha oyu fazlaydı. Ben öyle söyleyeyim. %100 katılıyorum sana. Hani bir metne bağlı çıkıp konuşması lazımdı. Hep böyle servetten, paradan bahsetti ve dediğin gibi tonlamalar da bir garipti. Hani böyle seçim vaadi verirsin ya, bağırırken ne diyoruz? Greenwood diyoruz. Kim geliyor? Greenwood geliyor falan diye böyle. Yani gerçekten de Fenerbahçeliler çok zeki insanlarmış. Hakan Bey başkan olsaydı Galatasaraylıların ve Beşiktaşlıların ekmeğine yağ sürecekti. Ben tekrar söylüyorum, Aziz Bey'in Fenerbahçe'yi toparlayabilecek insan olduğuna inanıyorum, söylediği gibi. Yani bunu ben yapamazsam kimse yapamaz dedi ya, Sezar'ın hakkı Sezar'a, ben de katılıyorum. Biraz böyle ne diyeyim, egosu yüksek bir cümle gibi geliyor ama bazı insanlara da ego yakışıyor be. Aziz Yıldırım'a yakışıyor mesela. Bunu benden başka kimse yapamaz, ben beceremezsem kimse beceremez dedi. Bence haklı da yani adam. Merhaba, iyi yayınlar demiş. Merhaba Sedat Türkoğlu, teşekkürler. O zaman şöyle diyeyim, Murat Özen mi, Ahmet Konanç mı, yoksa Yakup Çınar mı, hangisini tercih edersin devamlı yayın içinde? Vallahi şöyle, ben gülmeyi, eğlenmeyi seviyorum. Üçünü de ederim ya. Hepsiyle yaptım zaten zamanında. Üçüyle de yaptım. Yakup Çınar'la hala yapıyoruz. Murat Özen'le yapmıyoruz. Ahmet Konaş'la da yaptık. Onda saatleri uymadığı için saat 10'a geçiş yaptı. Bir de biraz çok fazla sıkıştırıyordum ben onu. Çok fazla kıyıdan köşeden kaçmaya çalışıyordu ama Ahmet Konaş cevabını verir yani. Hiç öyle altta kalacak bir adam değil. Murat biraz şey yapıyor, duvara çarpmış gibi oluyor. Mesela ona bir soru soruyorsun, hemen cevap veremeyince ben de sana soru sorayım diyor. Bu Fenerbahçeli arkadaşlarım, 3 boyutlu Hasan yazmış. Aziz Yıldırım'a ne sanıyor ben anlamadım. Yani 10-15 seneki Aziz Yıldırım performansı bekliyorlar ama artık bu adam yaşlandı. Sanki takıma zarar verecek gibi gözüküyor. Kızı Yaz Yıldırım'ı hazırlıyor. Bence ileride onu başkan yapacak demiş. Yani iyinin kötünün iyisi derler ya, şimdi Hakan Safi ve Aziz Yıldırım. Ben de kongre üyesi olsaydım direkt gözüm kapalı Aziz Yıldırım'a oy verirdim. Yani başkan seçildikten sonra bizim birliğe ihtiyacımız var dedi. Geçen sene Saadettin Saran aynı çağrıları yaptığında birlik olmadı ama. Yani biraz burada kendiyle çelişti. Bilmiyorum, gerçekten samimiyse bu birlik beraberlik konusunda Fenerbahçe'yi eski günlerine geri getirebilir. Ama daha önce yaptıklarından yola çıkarsak yani bir iki sezon şampiyon yapmıştı takımı ama biraz da böyle takım böyle iflasın eşiğine falan sürüklenmişti. Hani biraz böyle sefil duruma düşmek var ya, bu duruma kadar gitmişti. Ben yaşa çok takılmıyorum, 73 yaşında olabilir ama hala dinç, diri gözüküyor. Şöyle devam edeyim. Arkadaş yanlış biliyor. Türkiye daha önce 2002 Dünya Kupası'na katıldı biliyorsun. 59 öncesi Türkiye'de futbol oynanmıyordu resmi olarak. Resmi olmayan futbolla nasıl katılabiliriz? 50-54 Dünya Kupalarına değil mi diyor. Yok yok, doğru biliyor. Böyle de sen başka bir şey mi değinmeye çalıştın? Dünya Kupası'na defalarca katılıp gruplardan çıkamamış takımlar sadece katılabilmeyi bizden daha çok seviniyorlar ve önem veriyorlar gibi geliyor. Bizim mutlu olmamız için
şampiyonluk almamız lazım. Evet, Kurasao'nun takım otobüsünü gördünüz mü ya? Şeyden böyle okul servis otobüsünü araklayıp getirmişler gibi, gerçekten inanılmaz mutluydular. 70 yaşındaki adamların ben araba sürmesine bile sıcak bakmıyorum dedim. Yani şey, bu yaş işine çok girme ya, boş ver. Sağlıklıysa, yani zihindeyse, gerçekten de yani akli melekeleri yerindeyse, ben çok yaşa takılmıyorum. Şimdi biz 70 yaşında dinleyen dostlarımız da var. Bana desek şimdi, Cihan ben sapasağlamım, gel hani senden bile iyiyim.

şey olayı var. Genç gelsin, o olsun, bu olsun. Evet, genç de gelsin. Bu önemli. Gençlerin önünü açmak önemli, kıymetli bir şey. O da denendi. Ha, Beşiktaş hoca getirdi. Adama beden hocası dediler. Genç diye. Yaşlı olsa başka bir şey buluyoruz falan. Biz her şeye bir bahane bulabiliriz. Öyle bir mekanizmamız var yani. Hızlıca üretebiliyoruz. Selamünaleyküm, iyi yayınlar, hayırlı cumalar. Aral Şimşir 42 maçta 13 gol 12 asistle sezonu tamamladı. Kaan Ayhan 6 maç 1 gol 0 asistle sezonu tamamladı. Kimse bana haktan hukuktan bahsetmesin. Aral'ın yaşı 23, Kaan'ın 33. Fıkra bu kadar. Okan Buruk istifa demiş. Şimdi şöyle, Kaan Ayhan'ın uluslararası tecrübesi de var ya, belki o sebeple tercih etmiş olabilir. Aral iyi bir çocuk, doğru. Ama Hollanda Ligi'nin dinamikleri de biraz farklı, daha rahat, bilik. Ya dediğim gibi yani çok fazla örneği var. Sen öyle düşünürsün, farklı düşünürsün. Düşüncene de hayır diyemem şimdi. Bakıyorsun çocuk bunları yapmış, bu kadar gole katkı sağlamış. Hücum hattında yaratıcı rolde oynuyor Aral. Hani direkt böyle skora falan da etki edebiliyor. Biraz böyle kanat arkası profilde gibi. Haliyle onun başarısında gol ve asist sayıları sayılıyor. Yani Kaan takımın jokeri gibi. Şimdi Kaan'ın gol sayılarıyla Aral'ın gol sayılarını çok eşitleyemeyiz. Yani karşılaştıramayız. Aynı mevki oyuncular değil. Anlatabiliyor muyum? Kaan çoğu zaman stoper, sağ bek veya ön libero'da oynuyor. Oyunu tutmaya çalışıyor. Yani savunmayı toparlamak için sahaya sürülüyor. Onun skora katkı yapmaması normal. Çünkü görevi gol atmak değil. Yani Kaan'ın görevi gol yememeyi sağlamak. Ama haklısın. Yani bir şekilde kadroya dahil edilebilir miydi? Edilebilirdi. Montel'de farklı bir düşünce var arkadaşlar. Yani onu bir milli takım gibi değil de bir kulüp takımı gibi düşünüyor bence. O sebeple olduğunu düşünüyorum. Çünkü 30'lu yaşların ortasındaki Kaan belki soyunma odasında liderlik yapıyordur. Ne bileyim, bizim bilmediğimiz bir kriz anı tecrübesi vardır. Veya ne bileyim, taktiksel esneklik için kadroda tutulan bir figürdür. Yani her şey olabilir. Öyle söylüyorum. Ama yani skor üretimi ve gençlik enerjisi anlamında isyanına katılabilirim. Aral'ın bu performans, çünkü böyle çok da böyle göz ardı edilecek bir performans değil. Parlak bir performansı var. Bakacağız, göreceğiz. Belki de Montella'nın düşündüğü gibi olur her şey. Aziz Yıldırım'a yaşlı diyenler Dursun Özbey'in yaşının 77 olduğunu unutuyor herhalde, ya da bilmiyor demiş. Dursun Başkan çok göstermiyor ya, böyle saçları falan boya böyle. Oradan biraz şey yapmış, kendini gölgelemiş. Aziz Bey saçları falan boyamayınca bir anda böyle çok yaşlı hissiyatı uyandırmışlar sanki kendilerinde. Doğru söylüyorsun. Yani Dursun Özbey'in yaşı Aziz Yıldırım'dan daha fazla. Büyük yani Aziz Yıldırım'da. Güzel yakalamış. Aziz Yıldırım gelerek hayatının hatasını yaptı. Çünkü yine Galatasaray şampiyon olur ve tarih sahnesinden silinir. Bu da en çok Ali Koç'a yarar. Elini avuşturur. 7 sene şampiyon olamadım. Demek ki sorun bende değilmiş der. Şey mi diyorsun? Yani hep efsane başkan olarak anılsaydı. Zaten ondan sonra gelenler de bu işi beceremedi. Ali Koç'ta, Saadettin Saran'da. Tekrar bu topa girmese miydi diyorsun? Bilemezsin ki ya. İnsanoğlu bazen hırslarının kurbanı olabiliyor. Geçmişte ona yapılanları unutmayabiliyor. Tekrar gelip birilerinden intikam almak için başkan olmuş da olabilir. Evet, Fenerbahçe'yi zaten ne kadar sevdiğini biliyoruz. İlk amacı Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaktır ama ben intikam demeçlerini de bekliyorum sezon içinde. Bir de böyle var ya, Fenerbahçe 3 puan 5 puan falan öne geçerse sen bak Aziz Yıldırım'ın demeçlerini o zaman gör. Geçmişte ona söylenilen sözlerin hiçbirini unutmaz Aziz Yıldırım. Hepsini yazmıştır hafızaya, kazımıştır bir yerlere. Onların hepsinin cevabını bence tek tek verecek lig başladıktan sonra. Öyle düşünüyorum. Yunus Bey mesajını atmış, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Selam olsun. Kaan Ayhan Şampiyonlar Ligi'nde son 16'yı oynayan takımın kadrosunda yer almış bir futbolcu. Avrupa'da oynayıp gelseydi hiç sorun olmayacaktı. Bırakın artık kulüp mantığıyla düşünmeyi demiş. Can, yayın canlı değil mi ya? Hayırlı cumalar diye falan mesaj geliyor. Canlı. Şey yapıyorlar. Onlar ironi yapıyorlar Yalçıncığım. Bizim dinleyenlerimiz severler böyle şeyleri. Aziz Başkan'la hakem hatalarının azalacağını düşünüyorum. Artık kimse kolay kolay ortalıkta cirit atamayacak. Hiçbir şey olmaz, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hakem, yani hakemlerimiz, ben kasti olarak yaptığını düşünmüyorum. Sadece birazcık bu iş konusunda işin ehli değiller. O yüzden hata yapıyorlar. Yani Aziz Yıldırım geldi, aman ben biraz daha çok dikkat edeyim diyerek maçı yönetmeyeceklerdir. Bilgisi o kadar. Yani yapabildiği o. Aziz Yıldırım ona hiçbir şey yapamayacak.

0: bence. Ama sen farklı düşünüyorsun. Onların bilerek yaptığını, artık o şeylere girmeyeceğini düşünüyorsun. Ölüyü diriyi öptük, gözü seçilen kadroya diktik. diktik evet yani. Bu eleştirilere kulak asmamak lazım. Bence eleştirenleri de çok dinlememek lazım. Onlara böyle PR prim vermememiz lazım. Bizim çocuklar Dünya Kupası'na hazır. Bir şeyler yapmaya gittiler. İki maçı da kazanıp buralara kadar geldiler. Yani onlar da Kosova maçı falan kolay gibi görünebilir ama zor maçlardı gerçekten. Arkasında duracağız, devam edeceğiz. Cihan haftalık radyo programları ne zaman diyor? Pazartesi arkadaşlar 12.02, Salı 12.02, Çarşamba 12.02, Perşembe 12.01, Cuma 12.01. Teşekkür ediyorum, sağ olasın. Aziz Yıldırım döneminde 10 lig şampiyonluğunuz, 1 UEFA kupası, 1 süper kupa, 6 Türkiye kupası, 4 sene üst üste şampiyonluk yaşadık. Hatırlatalım, Aziz Başkan şimdi geldi, bu sene 5. şampiyonluğumuza tanıklık edecek demiş Kerim. Çok emin yazmış. Merhaba, hayırlı yayınlar. Fenerbahçeliler 60 bin üyeyle gurur duyuyorlar. Güzel, fena değil ama Aziz Yıldırım'ın kızı 13 yaşında oy kullanıyor. Benim çevremde de bir sürü Fenerbahçeli var. Hepsi oy kullandı kongre gecesi. Bir kulübün geleceği bu kadar ayaklar altına almamalı demiş. Yani ayaklar altına almak değil de demokrasi de diyebilirsin. Nereden baktığına bağlı yani. Ben mesela Fenerbahçeli olsaydım sana şey derdim. Demokratik bir takımız biz. Demokrasiye inanıyoruz. Herkesin fikir özgürlüğü olması gerektiğine inanıyoruz derdim. Galatasaraylı olduğum için şunu diyorum. Nerede fazlalık olursa biraz sıkıntı çıkıyor. Hani eski bir atasözümüz var ya, oraya kadar gitmek istemiyorum. Bunu sordum az önce, mesajlar geldi. İşte çoğu kişinin daha az üyenin karar vermesi doğru olduğunu söylerken, bazıları da biz demokrasi takımıyız, 60 bin kişi bizde, biz bu şekilde halkın takımıyız şeklinde yorumlar yaptılar. Bu kişiden kişiye göre değişebilir bu düşünceler. Ahmet Konaş bir ay Hakan Safi'yi destekledi. Dün seçimden sonra efsane geri döndü diyor. Çok komik değil mi? Ne yerden ne serden. Öyle. Çünkü Aziz Yıldırım bunların hepsini zamanında kulüpten ihraç etti. Bak şu an piyasada olan Fenerbahçeli yorumcular var ya, en popülerlerini söyleyeyim sana. 5 tane. Bunların dördünü kulüpten ihraç etti. Bu adamlar niye desteklesin ki Aziz Yıldırım'ı? Şey diyorlar mesela, metin paylaşıyorlar. Diyorlar ki böyle böyle, ben Hakan Safi'yi destekliyorum. Ama onlar da biliyordu Aziz Yıldırım'ın geleceğini. Sadece destek mesajı attılar ama kim gelirse gelsin Fenerbahçe'nin başkanıdır, biz ona destek vereceğiz diyerek altta böyle bir ama yumuşak tonda oluyor. Öyle. Ya bilmiyorum, ben öyle yapar mıydım? Mesela kulüp üyesiyim, başkan beni ihraç etti. Herhalde ben de vermezdim. Ya adamlara da bir şey diyemiyorum şimdi. Kovmuş kulüpten. Gidin kardeşim demiş yani. O yüzden onların çok oy vermesini de beklemiyorum. Ne demiş? Fenerbahçe kongre ve seçimleri uzun süren aksiyon drama dizisi gibiydi. Ama bu sefer oy verenler akılcı davrandılar demiş. Ya Fenerbahçe'de artık şey oldu. Her yaza girişinde bir dondurma reklamı vardı ya. O dondurma reklamı işte yalın şarkısını söylediğinde "aa yaza girdik" derdik. Veya böyle Fedon denize atladığında "yaz geldi" derdik. Bodrum'da Fedon denize düşünce. Fenerbahçe'de de başkanlık seçimleri olduğunda artık yaz geldiğini anlıyorum yani. Ne diyeyim abi? Ya yani buradan geliyorum. Helal olsun. Yani Haziran ayı katılım sayısı da bir hayli güzeldi. Keyifliydi evet. Biraz tartışmalar çıktı ama bir şekilde o tartışmalarını Şekip Mosturoğlu dindirmesini bildirdi. Dedi daha fazla tartışırsanız, A blok dedi herhalde değil mi, daha fazla tartışırsanız tatil edeceğiz bunu dedi. Hemen orada işler biraz tatlıya bağlandı. Daha sonra Aziz Yıldırım gitti, Hakan Safi'nin destekçilerinin daha yoğun olduğu alana gitti, onlarla biraz böyle sohbet etti. Belki oyunun artmasında da biraz payı olabilir. Hani siz ne yapıyorsunuz demeye getirdi. Hepimiz Fenerbahçe için buradayız, niye böyle davranıyorsunuz, ben buradayım, bir derdiniz varsa bana söyleyin demeye getirdi. Bence o konuşma da önemli. Evet, belki arka taraflar duymamıştır ama o görsel hafıza bile, lan biz yanlış yerde miyiz acaba, Hakan Bey atıyoruz ama hata yapıyoruz, bu adam geldi bizim önümüze de bizi de yumuşatmaya çalışıyor deyip belki o an bile kararını değiştirenler olmuştur diye düşünüyorum, bilemedim. Cihan artık algıcılar dikkat etsin, troller yalan oldu, sen kolla Yakup Çınar uyar demiş. Hiçbir şey olmaz, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Derbileri istisna tutuyorum bu süreçte. Galatasaray 10'da 10 yaparsa yeni sezonda şampiyon olur demiş. gün Fenerbahçe kazandı diyen Aziz Yıldırım aslında ben Fenerbahçe'yi mi tekrar söyledi demiş. Evet. Biz de yavaş yavaş vedamızı gerçekleştirelim. Yaklaşık 12.05'te girdik ve reklamsız devam ettik yayınımıza arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Reklamlar gecikti çünkü. Onlara da girmem gerekiyor. Kendinize dikkat edin. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Az sonra Çağatay Çıtlak yok. Çünkü ufak bir rahatsızlığı varmış ama merak etmeyin. Kim ne dedi içeriklerimizle programlarımız devam edecek. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Cihan Dişli. Sosyal medyada takip edin. Söz. Ben de sizi takip edeceğim.
1: Cihan Dişli ile sokak futbolu devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteyim ve birazdan İzzet Özcan hattımızda olacak. İzzet Özcan'la başlayacağız. Sonrasında Ali Şivilioğlu'na gideceğiz. Dünya Kupası heyecanını yaşamaya devam edeceğiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Tabii ki dün oynanan hazırlık maçları da vardı. Dünkü sonuçlar nedir? Şöyle bir bakalım. Jamaika, Güney Afrika 1-0 Güney Afrika kazandı. Brezilya, Mısır karşısında 2-1 kazandı. Biz Venezuela'yı 2-1 ile geçtik. Arjantin, Honduras mücadelesinde 2-0 kazanan taraf Arjantin oldu. Curaçao, Aruba'yı 4-0 ile geçti. Afganistan 0, Pakistan 2, Liechtenstein 0, Güney Kıbrıs Rum kesimi 2, Kenya 4, Lesotho 0, Oman 4, Mozambik 1, Maldivler 1, Bangladeş 1, Danimarka 2, Ukrayna 1 ama yarıda kaldı mücadele çünkü Eriksen benzer bir yere yığılma yaşadı. Yani Allah korusun gerçekten. Artık bırakması gerekiyor Christian Eriksen'in. Kosova 3, Andorra 0, Hırvatistan 2, Slovenya 1, Fas 1, Norveç 1, Yunanistan 0, İtalya 1, Ekvador 3, Guatemala 0. Dünün sonuçlarıydı. Bir diğer yanda tabii PNL'de de haftanın son karşılaşmaları oynandı. PNL'de haftanın son karşılaşmalarındaki sonuçlarsa şu şekildeydi. Almanya 0, Japonya 3, Tayland 0, Çek Cumhuriyeti 3, Belçika 3, Sırbistan 2, Çin, Polonya 3 birlik Çin üstünlüğü, Dominik Cumhuriyeti 0, Hollanda 3, Ukrayna 2, Fransa 3, Brezilya 3, İtalya 2, Amerika Birleşik Devletleri 3, Almanya 0. Gece saatlerinde Japonya-Kanada maçı da müthiş bir maçtı gerçekten. Japonya-Kanada karşısında 3-2 kazandı. Ve milli takımımız da Filenin Sultanları da Bulgaristan karşısında 3-1 kazanan taraf oldu. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri 0212-273-10-10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Yeniden hatırlatalım, artık Dünya Kupası'na son 3 gün kaldı. Start saat 22'de Meksika-Güney Afrika mücadelesiyle 11 Haziran günü vereceğiz. Sabaha karşı oynanacak mücadelede saat sabaha karşı 5'te. Güney Kore ve... Bir anda her şey karıştı tabii, hemen bakalım. Güney Kore ile... O kadar çok grup olunca ezberlemek de kolay olmuyor tabii ki. Çekya olması gerekiyor. Evet, Güney Kore, Çekya arasında oynanacak. Hemen bağlantımıza geçelim.

0: bulduk.
1: Dünya Kupası'na ramak kal artık, hazırlık maçları da tamamlandı yavaş yavaş. Tabi dikkat çeken sonuçlar vardı, dikkat çeken takımlar vardı, beklentinin altında kalan takımlar da vardı. Onlarla başlayacağız ama dün yine yürekleri ağza getiren bir an, Christian Eriksen tıpkı Avrupa Şampiyonası'nda gördüğümüz gibi yine bir anda yere yığıldı. Sonrasında bilinci açıldı, maç yarıda kaldı ama ikincisi de oldu artık. Ya canından değerli değil mi yani, Eriksen'in bırakması gerekiyor.
0: Kesinlikle katılıyorum yani, artık topu savunmak lazım sanki, bu topu bırakması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta sağlıklı oynayamıyorsanız ne anlamı var bu işi yapmanın, değil mi? Yani sağlığınızdan olacaksanız zaten oynayamayacaksanız daha neyi zorlayacak bir insan?
1: Bu zamana kadar da oldu zaten.
0: Aynen yani, bizzat yeteri kadar oynadı zaten. Parası da birikmiştir. Kenarda otursun. Fena da bir teknik adam da olmayabilir Eriksen. Hani futbolun evet. İçerisinde kalmaya devam edebilir ama bu futbolcu olarak değil de farklı yollarla olmalı bence artık.
1: Kesinlikle aynı fikirdeyim. Ve hazırlık maçları dün, hatta benim anlattığım bir maç, Hırvatistan Slovenya karşısında zor kazandı. Ya İzzet, şimdi sen de rehber hazırladığın için biliyorsun, Hırvatistan'ın kadrosuna baktığımızda Modric 40 yaşında, Kramaric 37 yaşında, 34 yaşında, Perisic 37 yaşında. Yani böyle bir kadroya sahipler. Daha birçok böyle isim var bu arada. Yani ne kadar ilerleyebilirler? Tabii Hırvatistan'a ne zaman bunu desek gidip bir dereceyle dönüyorlar ama gerçekten çok yaşlı bir kadro ve Slovenya'yı da zor yendiler.
0: Şimdi yaş tabii çok önemli. Bir de Dünya Kupası'nın da uzadığını da, hani bir maç bile olsa uzadığını da belirtmekte fayda var ve normale göre çok daha fazla yolculuk yapacak takımlar. Yani hani Türkiye'ye baktığımız zaman biz turnuvanın sonuna kadar gitmiş olursak dünyanın etrafını tam bir tur atmış oluyoruz. Başka takımlar, daha uzun mesafe kat eden takımlar da var. Hani bu kadar uzun süre mesafe bu kadar mesafe kat ederek sürekli yolculuk halindeyken aynı zamanda maç sayısının da arttığını düşünürsek Hırvatistan'ın gerçekten işi çok zor. Çünkü yeteri kadar dinlenme süresi, evet maçlar arasında bir hafta varmış gibi gözükse de maçtan sonraki gün yolculuk, o gün yolculukla geçecek belki de. Sonrasında tekrardan bulunduğu ortama alışma, farklı tesislerde antrenmanlar. Maç öncesinde tekrardan maçın olduğu yere tekrar bir yolculuk olacak. Hani aslında bir haftanın verimli olarak kullanabilecekleri bir 3 gün var. Dinlenme açısından da verimli geçiremeyecekler süreyi. Bu açıdan kötü bir durum tabii bu yeni düzen. Birçok takımda problem yaşıyor açıkçası bu noktada. Hırvatistan'ın yeteri kadar dinlenememesi ve yaşlarından ötürü problem yaşaması muhtemel. Ama şimdi bu problem ne zaman gün yüzüne çıkar? Gerçekten karşılarına çok fiziki anlamda çok kuvvetli, sahada durmadan hareketli olan bir takımla eşleştiklerinde, örneğin bir Kolombiya ile eşleştiklerinde, örneğin bir Ekvador ile eşleştiklerinde, tam senaryoları birebir hatırlamıyorum, ezberimde değil ama yanlış hatırlamıyorsam son 32, eğer grup ikincisi olarak çıkarlarsa son 32'de en yüksek ihtimalle Ekvador ile eşleştiriyorlardı. Kontrol ederiz tekrardan, bizi dinleyenler de kontrol etsin lütfen. Şimdi Ekvador'la eşleştikleri zaman Ekvador gibi fizik kuvveti çok üst bir takım Hırvatistan için çok ters bir takım açıkçası. Ve son 32'de Hırvatistan'ın bir anda elendiğini de görebiliriz. Grubu bir şekilde geçeceklerdir. Burada tabii grupta Gana'nın olması onlar için çok önemli. Çünkü biraz evvel söylediğim tezin doğrulup olmadığını Gana bir nebze de olsa gösterecektir. Hoş, defans tarafında çok yaşlı değiller. İşte Vuskovic, Gvardiol gibi çok önemli iki tane genç yetenekleri var. Ama tabii futbol sadece defanstan oluşmuyor. Artık bütün takımın koştuğu ve hatta bunu belki birazdan da konuşuruz. Brezilya Mısır maçında falan koşmanın, baskı yapmanın falan ne kadar önemli olduğunu da gördük. Hırvatistan'ın bu konuda dezavantaj yaşayacağı kesin. Yani bu büyük ihtimalle Hırvatistan'ın da gelirken ki en büyük problemi budur kendi kafalarına, kendilerine ait. Ama bu durumu bilmiyorum ne kadar yaşarlar. Tecrübeleri, kalite ayakları ne kadar öne çıkar onu göreceğiz. Hoş, dünkü hazırlık maçında çok öne çıkamadılar. Hani Pulisic de işte yani Modric'te çok iyi maçlar çıkarmadı açıkçası.
1: Evet, Perisic ve Modric, yani
0: Perisic pardon,
1: gol attı aslında ama şimdi harcanan çok pozisyon da vardı. Benim çok şaşırdığım Baturina'nın yaptığı hatalardı. Ondan çok şey bekliyordu Hırvat taraftarlar. Peki Brezilya Mısır dedin, o maçla devam edelim. Keyifli bir maçtı.
0: Keyifli bir maçtı ama Mısır tarafı biraz sinir de ediyor insanı. Hani yedikten özellikle ilk goldeki hata, hani yenilir yutulur bir hata değil. Keza Brezilya'da Marquinhos da çok büyük bir hata yaparak gol yediler. Ama şimdi düşünüyorum, Mısır'ın bu ön tarafa topu götürme problemi olacağını zaten birçok otorite söylüyor. Benzer şeyleri düşünüyorum ben de. Bu maçta da bunu çok net gösterdiler. Şimdi defansa kuvvetli bir baskı yapıldığında, oyun alanını iyice daralttığınızda Mısır belli ki doğru pas kanallarını bulmakta çok zorluk çeken bir takım. Ve siz yani böyle Salah da geleyim işte oyun kurayım ya da Trezeguet ya da Marmuş, hani gelin birinci bölgede top alayım ileriye taşıyayım bir şekilde oyun açayım tarzı oyuncular da değiller. Veya bunu yapabilecek başka bir orta saha oyuncusu da yok Mısır'ın. Bu tabi gruplarında bulunan diğer ekipleri biraz ağzını sulandırmıştır ya. Biz böyle oynarsak belki Mısır'ı yenebiliriz diye. Çünkü Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda grubunda kağıt üstünde hani Belçika ve Mısır çok rahat bir 1-2 olur gibi hissettiriyor ama İran ve Yeni Zelanda'nın da üçüncülük için birbiriyle mücadelesi sert olacakken Mısır'ın bu zayıf kanadını görünce ben eminim Mehdi Tarami ben sabah akşam işte ön tarafta bir baskı yapayım diye şimdiden şey yapıyordur yani, kendi kendine bile planlar kuruyordur diye tahmin ediyorum.
1: Evet.
0: Brezilya tarafında da onlar da neredeyse tüm takımı oynattılar sanırım. 3-2 girmedi maça. Ryan girmedi hatırladığım kadarıyla. Bir iki isim daha vardı. Ederson biri tabii kaleci olarak. Bir isim daha vardı girmeyen maça ama geri kalan herkesi kullandılar kadroya yazdıkları. Maça başladıkları 11'de genel anlamda belki de ilk 11'lerine yakın bir takımdı. Onlar da maçı ciddiye aldıklarını gösteriyorlar açıkçası. Ama biraz dağınık gördüm ben Brezilya'yı. Keyifli bir maçtı evet ama maçın başlangıcında bu pas kanallarını bulmakta, doğru kararlar vermekte biraz onlar da zorlandılar zaten ki Marquinhos'un yaptığı hatayla da gol yediler. Bu durum yani ne kadar hızlı bir takım da olsa Brezilya'nın bence bu dünya şampiyonasındaki kendi adlarına en önemli avantajları hızları. Rafinha, Vinicius Junior gibi çok hızlı bir şekilde karşı kalenin önünde var olabilecek oyuncuları var. Belki de zaten en önemli taraflar o. Igor, Thiago, Ryan, hani yazabileceğimiz oraya çok isim var bunu yapabilen. Ama bu hızlı oyun içerisinde arkadan baskı aldıklarında yine özellikle Casemiro'nun kilitlendiği durumda, oyunu rahatça yönetemediği durumda Brezilya'da biraz tıkanabilir gibi geldi bana. Grupta çok böyle bir şey yaşarlar mı bilmiyorum ama sonrasında Brezilya'nın öyle bir zayıf kanı varmış gibi hissettim ben maçı izlerken.
1: Peki bir diğer yanda senin dikkatini çeken, ne kadar iyi oynuyorlar dediğin, beklentinin dışında bir takım var mı hazırlık maçında?
0: Yani böyle düşününce şimdi beklentimin üstünde oynayan bir takım var mı?
1: Benim Cezayir'di mesela.
0: Yani bu arada kesinlikle Cezayir. Hollanda'ya karşı çok iyi oynadılar gerçekten. Ama ben şeyi çok merak ediyorum. Şimdi yarın Kongo ile Şili'nin maçı var. Ben bunu çok dile getiriyorum ama Kongo'yu niyeyse böyle izlemeden bir samimiyet oluştu kendi içimde, kendi adıma. Kongo'nun çok başarılı olmasını istiyorum turnuva içerisinde. Onların maçını merak ediyorum. Şili ile nasıl oynayacaklar diye. Çünkü Şili de kuvvetli bir rakip aslında. Gelemediler Dünya Kupası'na ama. Cezayir'in ön tarafının ne kadar kuvvetli olduğunu, çok yetenekli oyunculardan oluştuğunu Mazadona, İbrahim Maza'ya Mazadona diyorlarmış.
1: Evet.
0: Ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu, genç bir yetenek olduğunu gösteren bir hazırlık dönemi geçirdi. Yanlış hatırlamıyorsam bir maçları daha var zaten diyebiliyorum ama kontrol etmem gerekiyor tekrardan. Bir hazırlık maçları daha var diye hatırlıyorum. İyi bir takım Cezayir. Bence birçok kişiyi şaşırtacak şekilde de top oynayacaklar. Ve Avusturya'nın da Arjantin, Avusturya, Cezayir, Ürdün grubu, Avusturya'nın da Baumgartner'den eksik olduğunu düşününce, bir de tabii Baumgartner çok önemli bir oyuncu, İkincilik adına da ciddi anlamda rakibi olduğunu söyleyebiliriz. Ki ben kendi FIFA tahminlerimde de Cezayir'i ikinciliğe koydum. Hollanda'ya karşı oynadıkları maçtan sonra. Keza kalecileri de çok başarılıydı bu maçta. Hani beklediğimden çok daha iyi bir performans göstermişti. Özellikle kale tarafında. Hoş bu belki de Hollanda'nın ön tarafının zayıflığından da olabilir ama Zidane da çok iyi maç çıkardı açıkçası. Hani kendi atlarına önemli bir özgüven depolama fırsatı da aynı zamanda. Yani Hollanda'yla hazırlık maçında başa baş oynamak, hatta yenmek çok önemli bir meziyet. Bu hazırlık maçları da normalden daha önemli maçlar. Çünkü normal zamanda takımlar burada sadece form tutmak, biraz da olsun milli takımın havasını solumak için vardır. Ama şimdi Dünya Kupası hazırlığındayız. Bütün takımlar çok önemli taktikler deniyorlar. Kendi atlarına zayıf ve güçlü yanlarını analiz ediyorlar. Çünkü kendi rakipleri de bunları onlar adına yapıyorlar. Bu maçlar çok daha önemli normalden. Normal hazırlık maçlarından. O açıdan baktığımızda Cezayir gerçekten önemli işler yapıyor. Ben Fas-Norveç maçını merak ediyordum açıkçası. Dün oynanan. O maç çünkü kağıt üstünde böyle hani dark horse diyebileceğimiz, ya işte yarı finale kadar gittiği zaman ya da yarı finale kadar çıkması muhtemel olabilecek böyle baş altı favorilerden iki takımlı Fas'ı Norveç benim nezdimde yenişemediler. Ben orada Fas'ın biraz daha kuvvetli gelmesini bekliyordum hani Norveç'e karşı. Norveç'te de Sörlo çok iyi bir maç çıkarmadı ama İki tarafta birbirini yenemedi. Bu da önemli bir gösterge. Çünkü Norveç uzun yıllar sonra Dünya Kupası'na geri dönüyor. Çok buraların tecrübesi olan hiçbir oyuncuları yok. Evet, çok önemli isimlerden oluşuyorlar ama buraya gelirken ki performansları, durumları önemli. İki tarafta çok iyi maç çıkarmadı bu arada. Biraz beklentilerin altındaydı bence. Ama yani önemli olan şey iki takımın da ne kadar güçlü ve birbirine denk olduğunu da gösteren bir maçtı. Fas'ın da son Dünya Kupası'nın yarı finalist olduğunu düşünürsek Norveç adına güzel bir sonuç aslında.
1: Bir dinleyicimiz de zaten diyor ki Fas benim gizli favorim. Yarı finale oynamaları bence sürpriz olmaz. Siz ne düşünüyorsunuz Fas konusunda diyor.
0: Şimdi Fas'ın grupta Brezilya yenme ihtimali de var. Bence hiç az değil. Çünkü bir arada oynamaktan çok keyif alan bir ekip. Aynı zamanda hala gençler ve genç olmalarına rağmen de tecrübeli bir takımlar. İşte Dünya Kupası son 2022'de gidilebilecek en yüksek noktalardan birine kadar gittiler. Ve buraya da hani hükmen de olsa Afgan şampiyonu Apoleti ile geliyorlar. Özgüvenli bir takımlar. Ve içlerinde de çok genç yetenekler var kendilerini kanıtlamaya çabalayan, şimdiden 50-60 milyonluk piyasayı gören isimler var Bavatti gibi. Hakimi ve Diaz'dan bahsetmeye gerek yok zaten. Bana ilginç gelen dün Forvet'te Saibari ile başladılar. Ben çok rahat, yani bilmiyorum, turnuvada hep El Kabi'nin oynayabileceğini düşünüyorum ama Saibari'yi de sanırım Forvet'te kullanmayı düşünüyorlar. Belki de daha dinamik bir takıma, biraz da Türkiye'nin oynadığı şekilde, hani biz bazen 4-6-0 gibi bir dizilişle oynuyoruz maçı. Belki de o yaklaşımla oynayacakları bir dizilişteydi Fas'ta dün. Yarı final, tabii eşleşmeleri ne zaman denk geldiğine göre bakmak lazım tekrardan. Şu an o da yine senaryolar da tam ezberinde değil ama imkansız değil yine. Tabii 2022'yi tekrarlamak çok kolay da iş değil. O birazcık dengine düşürdüler orada diyelim, evet. Turnuvada biraz mucize olur tekrardan aynı şey olması. Hoş, bu arada gruptan ikinci çıkarlarsa Hollanda ile eşleşiyorlar. O da, yani ben Hollanda'nın F grubunu birinci bitireceğini düşündüğüm için böyle söylüyorum. O da muazzam bir maç olur bu arada. Son 32'de hangisine veda edersek edelim çok büyük bir kayıp olacak turnuvadır ama çok da keyifli maç olur Hollanda.

0: esas.
1: Peki son olarak milli takımımız için neler söylersin? Venezuela karşısında geriden gelip kazandık.
0: Zayıf karnımızın ne olduğunu gösteren bir gol yedik bence. Hızlı, topla hızlı olan, çabuk olan, atık olan bir kanat oyuncusunun bize büyük sıkıntılar çıkardığını zaten aslında İspanya maçında Yamal bize bunu acı şekilde tattırmıştı Konya'da, ama burada Venezuela kanadı, şu an ismi gelmedi aklıma ya, sabah da muhabbetini yapmıştım arkadaşlarımla, ama Mendoza, evet, yani belli bir yetenek seviyesinin üzerindeki bir kanat oyuncusunun bizim takımımıza zorluklar çıkarabildiğini gördük. Beklerimizin ve stoperlerimizin oradaki doğru şekilde pozisyon alması konusunda bazı problemler yaşadığımızı zaten önceden de biliyorduk da şimdi yine yaşandı. Bunu tespit etmiş olmak güzel. Venezuela çok iyi bir seçim mi? Paraguay maçını düşünürsek bence iyi bir seçim. Zaten Montella'nın da o yönde açıklamaları var. Ama oynadığımız futbol, hani ben tamamını izleyemedim maçın, ama ilk 40-45 dakikalık kalan kısmını izleyebildim. Oynadığımız futbol çok iç açıcı değildi. Tabii oyuncularımız da sonradan söylediler. İşte jet lag durumu var, alışma durumu var. Tamamen farklı bir kıtadasınız. Farklı bir hayat düzeni var. Farklı tesislerdesiniz. Ve evet, ilk 11'imize yakın bir 11 ile oynadık, ama yine de birbiriyle milli takımlar düzeyinde yan yana oynayan birçok yeni dizilişler vardı sahada. Bu da alışması kolay bir şey değil. Yani geriden gelip kazanmayı bilmek önemli. İki de çok güzel gol attık bu arada.
1: Evet.
0: Attığımız goller jeneriklik, yani Arda'nın kestiği orta bence hani Barış'a yazdılar golü, ama o gol Arda'nın diye düşünüyorum ben. Ve Yunus'un golü de muazzam. Bu şutları denememiz gerekiyor. Yani Yunus'un oynadığı sürelerde kendisine biraz daha fazla güvenip bence maç içerisinde bu şut tehdidini her zaman sunması gerekiyor. Ki futbolda bu çok önemli bir aksiyon bence. Biz çok fazla şut çeken bir ülke değiliz. Böyle şutları çekmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ayaklarımız bu kadar kaliteliyken. Bir tek şey hoşuma gitmedi. Maç içerisinde, yani hazırlık maç içerisinde gerilmek çok bence güzel bir şey değil. Neden yaşandığını bilmiyorum, ama biraz daha sakin olmak lazım. Çünkü Dünya Kupası çok daha gergin olacak. Ve gerilebildiğimizi göstermek, rakiplerimizi biraz, ya biz bunları biraz kışkırtalım, biraz gerelim şeklini itebiliriz. Çünkü bir ev sahibiyle oynayacağız. Hani her şeyden öte Amerika'ya karşı oynayacağız. Ve ev sahibinin ciddi bir seyirci avantajı olacak. Böyle maçlarda gerilmeden, sakin ve soğuk kanlılığını koruyarak oynayabilmek önemli. Çünkü o kaybettiğimiz zaman daha da zorlaşacak maç. Hazırlık maçında olması biraz açıkçası bizim adımıza bir eksi yazabilecek bir şey. Çünkü demek ki biraz çabuk gerilebiliyoruz takım olarak. Bunu da eminim ki rakiplerimiz kullanmak isteyecektir.
1: Peki İzzet, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için, ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim nazik davetin için. Keyifli yayınlar, keyifli dinlemeler.
1: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kaldığımız yerden devam ediyoruz ve hattımızda Ali Şevilioğlu var. Ali hoş geldin.
2: Hoş bulduk, yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. İlk olarak NBA finalleriyle başlayalım. New York Knicks neler yapıyor öyle gerçekten. 2-0 oldu. Son maçı izleme fırsatı buldum. Tam olarak izleme fırsatı ve Wembanyama büyük hata yaptı. Yani son toplarda falan. Hepsini senden dinleyeceğiz tabii ki. Nasıl değerlendiriyorsun serinin gidişatını? Kupanın bir ucundan tuttu sanki New York Knicks.
2: Ya haklısın, ama aslında maçlar oldukça yakın geçiyordu baktığınız zaman. Şimdi belki iki maçta kazanmış olabilir mi yok Knicks, ama iki maçı da nasıl kazandı, hangi şartlarda kazandı ve bundan sonra ne olacak kısımlara baktığımız zaman bence bitmiş bir şey olmadığını düşünüyorum ben. Sesim geliyor mu?
1: Evet geliyor.
2: Bir kere zaten hani özellikle tam ilk maç biraz daha rahat kazandı yok Knicks ve hani o maçta özellikle işte, bu arada yani iki şey çok benziyor. New York Knicks'e hani böyle box score olarak baktığınız zaman iki maç birbirine aşırı benziyor. Onu öyle başlamak lazım anlatmaya. Çünkü yani sadece Nikal Bridges ve Jalen Brunson katkılarında biraz değişiklik var, ama gene kümülatif baktığınız zaman o ikilinin aslında takımdaki 1 ve 2 numara guardların toplam skor katkısı aynı. Ama işte ilk maçta Brunson daha çok öne çıkmışken ikinci maçta Nikal Bridges birazcık daha katkı vermeyi başardı. Mesela Josh Hart hiç sayı atmıyor, ama Jimmy Butler da çok aktif. Ayrıca çok asist de yaptı. Kenardan gelen Zendry Schmidt'in maç başı 13 sayı atması. İki maçta da topa 26 sayı attı yani. Çok iyi katkı kalıyor bench'ten. Knicks bu bakımdan ki bence şeyin bench'i biraz daha güçlü. Spurs'un bench'i biraz daha güçlü diyebiliriz. O da zaten Dylan Harper'ın bench katkısı mükemmel yani müthiş. Luke Cornett'in Oklahoma serisi gibi bir etki yapamadığını görüyoruz şu anda. Çünkü tabii onun şey etkisi çok büyük. Bench anlamında orada fark yaratıyor bence Knicks. Mitchell Robinson bench'ten geliyor ve yaptığı savunma katkısı inanılmaz gerçekten. Çok iyi oynuyor o da. Onun dışında Anunoby, Karl Anthony Towns yani aslında bütün o New York kadrosuna aynı katkıyı alıyor Knicks ve zaten aslında bu 13 maçlık galibiyet serisinin altında bu istikrar yatıyor zaten. Çünkü roller çok net ve bu yani biraz ufak güncellenen aslında kadro aynı ama Mike Brown'dan sonra ufak ufak güncellenen roller var. Karl Anthony Towns birazcık daha pas istasyonu olmaya başlaması gibi. Onun dışında ya bunların yanında Landry Schemat'ın bir anda çok önemli katkı vermesi ve Jose Alvarado'nun takaslanması bence yine çok kritik burada. Jose Alvarado biliyorsun sezon ortasında takaslandı ve o da çok başka bir enerji katıyor takıma. Belki çok kısa iki oyuncu Schemat ve Alvarado ama yani Robinson da kenardan geliyor. Orada bir dengeleme oluyor. Ki yani kenardan gelen dördüncü oyuncu da Deuce McBride. O da yine kısa oyuncu ama Josh Hart yine öyle bir oynuyor ki zaten birçok şeyi kapatıyor Felix'in anlamda. Karl Anthony Towns da geri bant çekince herkes birbirini dengelemiş oluyor. Güzel bir birliktelik var. San Antonio Spurs'ta bence yani Wembanyama'nın hatalarından katılıyorum. Yani aslında birazcık da riskli şeyler deniyor. Şimdi mesela hatırlarsın Oklahoma serisi de böyle çok saçma sapan bir tenis denemişti kritik anda ve isabetli olmuştu. O zaman tip seferki olmadı gibi biraz bir durum var bir bakıma. Birazcık tamam şey, ben şeyi kabul ederim yani Wembanyama biraz fazla dışarıda oynuyor bence ama yani bu takımı nasıl etkiliyor emin değilim. Ya Stephen Castle ve Julian Champagne'den bence istikrarlı şekilde çok iyi katkı alıyor Spurs. Bence hatta Julian Champagne bu sezon biraz kendini açtı o konuda. Ben playoff'ta Julian Champagne'nin bu kadar etkin olabileceğinden şüpheliydim. Ama hayal kırıklıkları var diğer tarafta. De'Aaron Fox bence en büyük hayal kırıklığı San Antonio Spurs'ta. Ve Devin Vassell de yine hayal kırıklığı denebilir. Ya ben bayağı en azından hani şutları girmese bile çember altına yaklaştığı zaman o ancak faal durdurabiliyor New York Knicks savunması. Ve o yüzden çok da iyi bir faal atıcısı olduğu için ben Miami 2.25 boyuna rağmen bir şekilde o katkıyı yapıyor. Mesela 6 tane top kaybı yaptı. Bence çok fazla ama yani ilk maçtan bahsediyorum. Ama yine de yani o kadar çok faal yapılıyor ki 13 defa fiziğe gitti ben Miami ilk maçta. İkinci maçta kez daha benzer şekilde. Ama işte De'Aaron Fox'un Devin Vassell'in katkısı az olunca maç kazanmak daha zor oluyor. İkinci maçta mesela San Antonio maçı kazanmaya çok daha yakındı. Ki bu arada iki maçta iki takım da birbirine çok seriler yapıyor üst üste. Bir New York'tan 15-0 gibi bir seri geliyor. Sonra Spurs geliyor 10-0 yapıyor. Bir anda fark çift tane Spurs lehine geçiyor. Sonra çift tane fark New York lehine geçiyor falan. Çok gidip geldi iki maçta bu arada o bakımdan. Yani günün sonunda her çeyrekte bir farklı üstünlükler gördük aslında bu bakımdan. Sonuç olarak yani ve Fox ve Vassell'den biraz da katkı geldiği zaman ki geldi bak ikinci maçta. Üçüncü maç bence New York için yine zor olacak. Yani Wembanyama azıcık daha verimli olduğu anda Spurs bir maç alabilir New York'u sahasında. Ben böyle düşünüyorum. Bu yüzden seri yani Knicks in 4 gelmez bence. Orası kesin yani. Kesin demeyeyim de ben öyle düşünüyorum. Ama yine de New York deplasmanda iki tane maç aldığı için, iki maç da deplasmanda aldığı için daha doğrusu çok büyük avantajı var. Orası kesin. Ama San Antonio Spurs söyleyecek söz kesinlikle var ve yani rakamlara bakınca da Spurs'un bir maç kazanması hiç uzak gözükmüyor. Tam tersi. Maç kazanması çok kuvvetli ihtimal Spurs'un. Ve yani çok ufak ayrıntılarda kaybettiler maçları. Şimdi Landry Schmidt diğer maçları bu kadar verimli oynayacak mı? Veya De'Aaron Fox ve Devin Vassell yine yani biraz iyi oynasa zaten geçiyor yani. San Antonio Spurs'un maçı kazanması için her şey.
1: Kesinlikle öyle. Bakalım bugün serinin 3. karşılaşması oynanacak. Ligimizde de playofflar devam ediyor. Ve
2: bu arada Trump geliyormuş, onu gördün mü?
1: Efendim, duyamadım.
2: Donald Trump da gelecekmiş maçı izlemeye.
1: 3. maçı mı?
2: Evet, New York'a.
1: Dünya Kupası'nda da sık sık göreceğiz bence zaten.
2: Bakalım, enteresan olacak o maçlar, izlemek lazım.
1: Yani tepki alabilir. Gerçi salon New York'ta, evet. Tepki de alabilir. Ama asıl tepki ekstrem... Dünya Kupası'nda alır Ali.
2: Efendim?
1: Asıl tepki Dünya Kupası'nda geldiğinde alabilir. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin olmayan bir maçına, başka iki ülkenin maçına gelirse büyük tepki alabilir.
2: Aynen. Ama bu New York serisinden önce de herkesin 2 saat önce gelmesi istenmiş. İşte çantalarınızı hepsini kontrol edeceğiz falan denmiş. Bayağı üst düzey önlenmeler var. Futbolda nasıl olacak merak ediyorum o bakımdan da. Trump biraz karıştırıyor işleri.
1: Peki ligimize dönelim. Ligimizde de Fenerbahçe Anadolu Efes serisinde Fenerbahçe kazanan taraf oldu 3-1 ile. Nasıl değerlendirirsin?
2: Ya öyle ama ne kadar yakın geçti. Çok güzel seri oldu bence. Yani çok böyle çok güzel bir basketbol izledik mi emin değilim. Ama yani bütün serideki 4 maçta birbirinden yakın çekişmeli ve bu bakımdan da keyifli geçti bence. Aslında ilk iki maç bence çok seriyi kıran nokta oldu. İlk iki maç Fenerbahçe'nin sahasındaydı ve yani Fenerbahçe iki maçı da Cisa ile kazandı. İki maçı da bütün maç gerideyken, geri dönerek yani şey Efes birinci ve ikinci maçın 35 dakikası falan, hatta daha fazla. Yani bir tane ilk maçta özellikle 39 dakika boyunca önde götürdüler maçı. Son topta artık hani farkı kapatıp maçı çevirmeyi başardı Fenerbahçe ve maçı kapattı öyle. 60-59 bitti zaten. O da bambaşka bir şey yani. Ki düşük skorlu maçların yani Fenerbahçe kazanır yani. Bunu hep söylüyorum ben. İkinci maçta yine benzer bir durum var. Yine Fenerbahçe kazandı. Yine bir sayı farklı sadece. Üçüncü maç Efes'in kazandığı çok garip bir maçtı. İnanılmaz bir yüksek skorlu geçti maç bir kere. Çünkü hani takımdan bağımsız her çembere atakta bir faul dedi. Ben yani maç 2,5 saat sürdü. Ben iki maça gitmemişim dedim yani. Evden izledim maçı. Kaç faul diye çaldım hatırlıyorum da. Faullerin haricinde en çok fauller, challenge'lar, teknik fauller falan. Yani çok o bakımdan çok kötü bir maç. İzlemesi çok zor bir maçtı bence. Orası kesin. Yani Efes 102-93 kazandı. Zaten işte yüksek skorluysa Fenerbahçe, yüksek skorluysa Efes'e yakın olurdu bu seride maçlar ama yani maçların böyle oluş şekli biraz hakemlerin maça karşı tutumuyla alakalı bence. Şimdi bir playoff yönetmen serisinde biraz daha hani Türklerin aslında standartlarının yüksek olması beklersin. Her şeye bir kutu çalınmaması beklersin ama şey öyle de olmadı. Bu kadar her şeye faul çalınması falan hakemler maçın çok önüne geçti ve zaten o bakımdan zaten herkes çok eleştirdi maçı. Yani hakemleri de çok eleştirdi çünkü yani taraf gözetmeksizin yani bu kadar yani Efes'in sahasını indi maç. Efes taraftarları da isyan etti. İşte sosyal medyada Fenerbahçe taraftarları da isyan etti. Ben de isyan ettim. Herkes etti. Çünkü evet çok temaslı ve şey bir maçtı belki ama yani hakemler de bir noktada artık otomatiğe bağlamaya başladı. İşte çember altına atak varken bir savunma orada yardıma geldiği anda bir temas varmışçasında faal düdükleri falan gerçekten çok komikti bazı düdükler bu arada. Yani çalmak için ezbere çalınmış düdükler bayağı bir vardı. O bakımdan enteresan bir yönetim oldu. Son maçta bu arada aynı skorla bitti. Çok enteresan bir tesadüf. Yine 102-93 bitti ama bence başka bir hikayesi vardı son maçın. Yani uzatmaya gitti maç zaten. Ve uzatmada Fenerbahçe Türk tarafı oynayıp kazandı. Aslında uzatmaya kadar yine yakın bir maç. Shane Larkin döktürdü mesela o çok faullü maçta. Shane Larkin belki bu sezon en iyi maç oynadı. Bir sonraki maçta Larkin, ya son maçta Larkin sağ içinde isabet bulamadı. Sıfır isabet ama çok fazla faul yapıldı Larkin'e yine. Ve Larkin 12-12 attı faul çizgisinden. Ve maçın en kritik faul atışında 2-1 attı. Yani ikini attı, ikinciyi kaçırdı. Sonra Fenerbahçe rebound'u aldı. Horton Tucker'dan çok şıklı turnike ve maç uzatmaya gitti. Kronik yanlış olabilir ama o tarz oldu yani. Aslında uzatmaya kadar iyi getirdi Efes maçı. Ama uzatmada ben Efes'in bu kadar sineceğini düşünmemiştim. Fenerbahçe çok ağır bastı uzatmada. Orada kimin daha hazır olduğu biraz daha belli oldu. Aslında ya da belki de hani şey gibi oldu. Efes bütün kredisini 40 dakikada tüketti ama Fenerbahçe'nin söyleyecek sözü varmış ya, onu gördük mesela. İki maçta da aslında, son iki maçta da Fenerbahçe'nin özellikle uzunlardan çok faul problemi yaşadığını gördük. Ki ıslıklardan da yaşadı ama uzunlardan daha büyüğünü yaşadı gibi, yani öyle oldu. Ki Efes'te Poirier'in yokluğu da çok daha negatif etkileyeceğini düşünürken bir anda Bristezer özellikle dünkü maçta inanılmaz iyi oynadı. Bristezer ve çok büyük faktör oldu. Az daha Efes'e maçı da getiriyordu. Seriyi çok güzelleştirdi. Erkan Yılmaz'ın katkısı, Paris Sezer'in katkısı maç ekstra oldu. Zaten Larkin ve Lloyd iki tane çok iyi skorer guard performansı verdiler falan. Efes'te işler hiç fena gitmedi aslında seri boyunca o bakımda. Ve Fenerbahçe'de de yani işte uzunların faul problemleri, Melli, Birch, Yantunen, Metecan hepsi faul problemine girdi. Ve buna rağmen maçı kazanamaması Efes'in hani bence ayak kırıklığı bu arada, onu söylemem lazım. Ama orada bahsedilmesi gereken birisi var ki o da Wade Baldwin. Son maçta uzatmalarda iyice koşarak 32 sayıyla bitirdi maçı ve maçı aldı. Ki bir önceki maçı da iyi oynamıştı gene. Ve tabi Tarık'ın çok iyi katkısı vardı ki Tarık da yine faul problemine giren bir diğer oyuncuydu. Çok fazla faul dedik ama bu seri birazcık faullerle tanımlandı açıkçası ister istemez. Ve çok yani etken oldu fauller. maçın sonucuna da onu etki ettim, faullerin durumları. Sonuçta benim 5-7'den 4 yiyeceğini kritik oluyor. Mesela Efes'te Larkin 4 faulle oynadı uzun bir süre. Ama atılmadan oynamayı başardı. Ama işte bu ayrıntılara rağmen biraz ekstra farklı, ekstra katkılarla, ki Fenerbahçe'de son maçta mesela Onur Alp'in katkısı çok kıymetliydi ve bence işte mesela Erkan Yılmaz nasıl 3. maçta katkıyı özellikle yani ekstra bir, yani çok iyi katkı verip maçı aldırdı bence. 4. maçta Onur Alp biraz çok katkıyı verdi. Yani zaten bazen de bu ayrıntılarda bitiyor maçlar ve bence bu bakımdan çok güzel bir seri oldu.
1: Peki seride, yani daha doğrusu yarı finalde diğer seriye geçelim. Bahçeşehir Koleji Beşiktaş. Bahçeşehir Koleji'nin 2-1'lik üstünlüğü var. Bugün kazanırsa seri biter. Nasıl değerlendirirsin?
2: Yani serinin başında Beşiktaş biraz daha ağır basıyordu favori anlamında. Ama yani ilk maçtan itibaren çok öyle olmayacağını gördük ki aslında hani bir önceki çeyrek final maçlarına baktığınız zaman da Bahçeşehir Koleji birazcık daha iyi gözükmedi değil. Şeye göre, Beşiktaş'a göre bence daha iyi gözüktü aslında, ama sonuçta belli de olmaz. Bir de şey de var, şimdi bu iki takım arasında bir ayrı bir rekabet var biliyorsunuz. Ve yani genelde kazanıyor Beşiktaş bu rekabeti son zamanlarda. Ama bu seride biraz işler tersine döndü. Bir kere Jonathan Matthews çok kötü bir seri geçiriyordu son maça kadar. Son maçı da bu arada çok iyi oynamadı. Yani çok daha iyi oynadı geri kalanına göre serinin, ama yeterli olmadı bu sefer de. Ve Bahçeşehir Koleji uzatmada kazandı. Gene aslında uzatmaya gitti. Kadar götürdü maç Beşiktaş belki Matthews'un performansıyla, ama yeterli olmadı. Orada tabii Malakai Sedin'in çok iyi katkısı var. Bahçeşehir'i taşıyan, ki bence onun yanında Hunter Hale çok iyi çıkartıyor skor anlamında. Zaten maç başı 15 sayı gibi bir ortalama yakaladı bu seride. O ikili, o kısa ikilisi önemli katkı verirken Trevin Williams'ın double-double yakın ortalamalarla oynaması seriyi bir yandan çember altında daha da iyi. Ama bunların hepsinin yanında bence Bahçeşehir'de çok hani böyle daha beklenmedik mi diyeyim, daha hani Bahçeşehir'in işine yarayan, Bahçeşehir için seriyi kazandıracak ayrıntı Furkan Alpalı ve İsmet Aklınar'ın bence bu serideki performansında yatıyor. Çünkü İsmet bu sezonu birazcık, yani nasıl diyeyim, Rolant'ta geçirdi desek yanlış olmaz. Çok daha iyi sezonları var İsmet'in. Çok daha nasıl bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Yani bir zamanlar Almanya bir takımının oyuncusuydu, gardıydı. Schröder'in gelemediği pencerelerde İsmet Aklınar. Şu an belki o seviyelerde değil, ama bu seride yeniden böyle çok kendine geldi ve çok daha istekli başka oynadığını gördük. Kenan Sipahi'nin sezonu kapattığını düşünürsek, Kenan Sipahi'nin yokluğunda İsmet Aklınar'ın katkı çok kıymetli olmakla beraber, Furkan Altalı bu sezon formu inanılmaz düşmüştü Furkan'ın. Geçen sene yine milli takıma kadar yükselmişti, ama bu sene hiç o haline eser yok. Fakat o da son bir aydır toparladı ve bu seride de çok önemli faktör olmayı başardı ve olmaya devam ediyor. Şimdi uzatmada kazanılan maçta zaten Zidic yoktu ve Zidic'in, Beşiktaş'ta Zidic'in ameliyat olacağı açıklandı zaten, yani sezon kapattı. Morgan'ın da hafif sakatlığı var. O eksikler bence Beşiktaş için çok kritik, çünkü zaten Beşiktaş iyi bir savunma takımı olmakla beraber hani tek iyi klasik uzunu olan Zidic'in kaybı Beşiktaş için çok büyük bir eksiklik. Ve Bahçeşehir'in şu anda bir problemi yok. Buna rağmen bu arada bence Beşiktaş son maçı kazanma potansiyeli yitirdi. Hatta yani ben şaşırdım. Jonathan Matthews'un maçı uzatmaya götüren bir üçlü var. O pozisyonda Bahçeşehir Koleji faul yapsa, zaten fark 3. İşte faulden 2'de 2 atsa bile bir fark önde kalacaksın ve top sende olacak. Ya o yüzden faul yapmak çok mantıklıyken faul yapmaması Bahçeşehir savunmasının çok tartışıldı orada ve ben sordum. Ya öğrenmeye çalıştım yani. Denmedi mi, kenardan söylenmedi mi faul yapın diye. Acaba hani öğrenmeye çalıştım ve söylenen o ki, bench'in aslında faul yapılması yönünde bir talimatı olduğunu duydum. Buna rağmen herhalde oyuncuların artık otoritesi mi bağlandı, o heyecanlanıp ne oldu bilmiyorum, ama oyuncuların hani o pozisyonda faul yapmamasıyla sonuçlandığını duydum. Eğer öyleyse de enteresan yani, ama o bence o pozisyonda faul yapılmaması az kalsın Bahçeşehir Koleji'nin için seriyi çok zora sokmak anlamına gelecekti. Ya hala avantajı Bahçeşehir Koleji ama hani o maç uzatmada gelmeseydi gerçekten büyük fırsat tepecekti yani Bahçeşehir Koleji. Ama öyle olmadı. Şu anda bir adım uzakta finale ve bence bu son maçı da favori olarak geliyorlar. Şimdi Jonathan Matthews berbat geçirdiği seriye toparlandı. O yüzden bence bu maçı da çok iyi oynayacaktır yine. Ben çok öne çıkacağını düşünüyorum, ama yeterli olacak mı? Diğer katkılar kimden gelecek mesela? Şimdi Beşiktaş Matt Thomas'ı pek oynatmıyordum Olympiakos, ama şu anda Matt Thomas'ı da biraz mecbur kalmaya başladılar tırnak içinde. Çünkü Matt Thomas çok iyi bir skorer, ama savunmadan çok şey götürüyor. Bir ikincisi, zaten genel olarak skor potansiyeli yüksek takım olduğu için Beşiktaş Matt Thomas'ı ihtiyaç olmuyor diyebiliriz yani. Çünkü daha dengeli olmak adına. Çünkü Beşiktaş'ta çok büyük savunma problemleri var. Ona rağmen şu anda lig maçlarında son 3 maçtır falan Matt Thomas'ın sürelerinin arttığını gördük. Bu aslında Beşiktaş için iyi bir şey anlamına gelmiyor. Onu da söylemek lazım. Yani Matt Thomas bence çok kaliteli, çok izlemesi keyifli bir oyuncu ama yani Olympiyevic'in bu sistemde ona mezun kalması demek sorunlar var demek sistemde. İşemeyen çaklar var demek. Ki tabii orada hani Vita Brown'un önderliğinde çok büyük bir verimsizlik var. Vita Brown sezonun belki en kısa transferlerine bir tanesi oldu. Şimdi bakın belki Can Berkuş falan belki birazcık daha fazla süre alacaktır belki bu serinin son maçında. Tabii bütün sezon onunla oynamadı aslında ama şu an biraz oraya doğru gidiyor. Mesela Brinton Demar'dan iyi katkı geliyor. Devon Dotson yani vasat diyebileceğim sene olmayan bir katkısı var ama yeterli olacak mı emin değilim. Bu uzatmaya giden son maçta Jonan Matthews'un yanında Berkurlu sorumlu kalıp mükemmele yakın harika bir performans göstermeseydi zaten hiç şans yok, hiç şans yoktu Beşiktaş'ın ve yine o tarz bir şeye ihtiyacı olacak onların. Orada bir tek Anthony Brown biraz istiyorlar ama onun da işte savunması soru işareti. Çünkü yine işi zor yani bütün hepsine bakınca Beşiktaş'ın işi zor ama imkansız değil. Ama işte Bahçeli Koleji de daha sağlam geliyor bence buraya yani. Hem yerli katkısı anlamında hem diğer oyuncuların katkı anlamında. Matt Mitchell mesela geçen maç gayet iyi oynadı. Konitka'dan katkı alabiliyorlar bu dönemde ki Konitka bence çok son geçirdi. O yüzden Bahçeli Koleji bir adım önde bence.
1: Peki Ali çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
2: Ben teşekkür ederim. Hoşçakal.
1: Hoşçakal. Ali Şiviloğlu ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve birazdan içeriklerimiz sizinle birlikte olacak efendim. Bizden ayrılmayın.
3: Gökçe'nin çağrısı araçla ortaya karışık sona erdi.
4: 2026 Dünya Kupası grupları. C grubu. Arjantin. Son şampiyon unvanıyla turnuvada yer alan Arjantin 19. kez turnuvaya katılmayı başardı. 3 kupayı müzesinde bulunduran Arjantin 2022'de Fransa karşısında epik bir sona imza atmış ve Lionel Messi önderliğinde kupanın sahibi olmuştu. Benzer kadroyla turnuvada yer alacak Arjantin bir kupa daha alır mı bilinmez ama onları izlerken biraz üzünlü olacağız. Çünkü bu turnuva Lionel Messi'nin son turnuvası. Cezayir. Beşinci kez Dünya Kupası'na katılacak olan Cezayir sadece 2014 yılında Brezilya'da gerçekleşen turnuvada gruptan çıkma başarısı göstermişti. Zorlu J grubunda yer alan Cezayir, Riyad Mahrez, Faris Şaibi, Muhammed Amoura, Ryan Aitnouri ve İbrahim Maza gibi yetenekleri kadrosunda bulunduruyor. Avusturya. 28 yıl aranın ardından ilk kez Dünya Kupası bileti alan Avusturya, teknik direktör Ralf Rangnick önderliğinde iddialı bir görüntüyü ortaya koyuyor. Özellikle Bundesliga'da yer alan yıldızlarıyla fark yaratan Avusturya, Christoph Baumgartner önderliğinde bu turnuvada sonuna kadar gitmeyi hedefliyor. Ürdün. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden Ürdün, turnuvanın kapalı kutu olarak görülen takımları arasında yer alıyor. Ren forması giyen Musa Tamari önderliğinde Ürdün sürprizi gerçekleştirmek istiyor.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
6: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Taraftar Kulübü ile karşınızdayım. 2 saat boyunca gündemi değerlendireceğiz. Tabii hafta sonunda Fenerbahçe açısından kritik bir dönemeç vardı ki hani viraja ne kadar hızlı girersen savrulabilme ihtimalin derken biraz daha tecrübeliydi. Bir ağır toptu aslında. Geçmişte yaptıkları, bundan sonra yapacaklarıyla beraber bir teminat gerçeğiydi ve tarihinin belki de en fazla oyunu alarak yeniden değil, işte yeni değil, geri geldi şeklinde yapılan yorumların tam karşılığıdır aslında. Aziz Yıldırım Safi ile girmiş olduğu yarışı kazandı. Tarihin en yüksek oyuyla Fenerbahçe'nin de başına geçti. Tabii ki burada hemen bir teknik adamı, ardından yapacaklarını, transferleri, peki kaybeden tarafta Sayın Safi'nin vaatlerinde ortaya çıkan yıldızları alabilme ihtimali var mı? Sayın Safi acaba bir tane oyuncu bağışlar mı? Böyle şeyler çok fazla konuşuldu. Hani bari Greenwood'u bıraksın. Hani o kadar söz vermişti, geldiğinde nasıl olsa alacaktı diye. Tabii bunlarla ilgili kafada görüşler, düşünceler, fikirler var. Bu arada çok enteresandır. Öyle veya böyle bir senelik bir süreç içerisinde belki özel yaşantısında ön plana çıkan sıkıntıların kulübe yansımasıyla ilgili olarak olmasaydı daha farklı şeyler yaşanabilir miydi diye düşünülen bir Saadettin Saran gerçeği var. Yaklaşık 9 ay Fenerbahçe'nin başkanlığı görevini yürüttü ve Saadettin Saran oy kullandığı sırada da yoğun sevgi gösterilerine karşılık verdi. Burada ekonomik anlamda bitirdin, transferdi, şöyleydi, böyleydi gibi suçlamalara çok da maruz kalmadı. Çünkü ayrılıklar sevdaya dair belki ama kulübün belki de kimyasında hep bozuk olan tarafında ayrılıkların çok kırıcı bir şekilde gerçekleştiğini hep gördük bu zamana kadar. Futbolcusundan başkanına, yöneticisinden tutun medya mensubuna kadar devam etti. O yüzden fotoğraf çektirme talepleri nedeniyle yürümekte çok güçlük çeken bir Saadettin Saran gördüm ben. Televizyona yansıyan tarafıyla, işte arkadaşlarımızın açtığı sosyal medya hesaplarından canlı yayınlarda falan. O yüzden Saran'ın neşeli olduğunu, herhangi bir açıklama yapmadan alandan ayrıldığını gördüğümde etkilemek de istemedi. Yani Hakan Safi'nin tarafını ya da kararsız kalan kesimi çok da etkilemeye çalışmadı. Bu arada tabii seçim öncesi son akşam Hakan Safi ile yemek yiyen eski başkan Ali Koç, hani hiçbir şey tesadüf değildir diye yapılan yorumlarla acaba desteğini mi açıkladı, yoksa tam da karşımızdaydı. Bir taraftan Lübe Ayar diyor ki hiçbir şey tesadüf değildir, tamamen organize bir olaydır gibi yorumluyor. Murat Aşık'ı dinliyorsun mesela, tam karşıda başka bir restoranda, kendi restoranında yemek yerken Hakan Bey de tam karşısında yemek yiyordu. O oraya sürekli gelirdi, Hakan Bey de oraya çok da fazla gelmezdi. Diyorlar ki Hakan Bey buradaymış, aa öyleyse bir de uğrayalım biz de diyor Ali Bey de. Onun sonrasında yapmasa mıydın acaba, hani etmese miydin, gitmesek mi başkan falan derken adam gelmiş buraya kadar, hani sonuçta bizim mekanımızın karşısına gelmiş, öyle veya böyle bir merhaba demek lazım diye düşünüyor. Onun sonrasında bir destekmiş, yanında duruyormuş gibi bir hava yaratılması Hakan Bey için ya da Aziz Bey için farklı anlaşılır mı sorularını daha net bir şekilde ortaya çıkardı. Tabii bunun akabinde birlik beraberlik çağrısı hep Aziz Bey tarafından yapılmadı. Biraz yumuşama vardı. Aslında üslup anlamında sertleşen taraf ağırlıklı olarak Hakan Bey tarafı oldu. Doğru bir psikoloji, doğru bir seçim stratejisi mi izledi? Aslında onu biraz tartışmak lazım. Biraz yıllar öncesine falan döndüğümüz o viraj içerisinde şöyle bir gerçek vardı. Paralı bir başkanın neler yapabileceğini, öncelikle genel kurul üyelerini ne kadar etkileyebileceğini, bunları aslında konuşmak lazım. Bunları dile getirmek lazım. Yıllar öncesinde bunun bir örneğini zaten Fenerbahçe yaşamış. Hatırlarsanız Cevher Özden diye adlandırılan, namı diğer Banker Castelli lakaplı Cevher Özden de Fenerbahçe tarihinin en önemli kongrelerinden birine katılıyor. Ve
40 milyon TL yani bugünün parasıyla yaklaşık 100 milyar TL. Beni seçerseniz bu parayı Fenerbahçe'ye hibe edeceğim. Yarın sabah kulüp borçsuz uyanacak falan diye açıklamalar yapıyor. Ardından da ekibinden dönemin en büyük iş insanları var. Öyle bir yönetim kurulu kurmuş. Adeta bir Şampiyonlar Ligi kadrosu oluşturmuş kendi ekibiyle beraber. Salonda buz gibi bir hava esiyormuş. Herkes Alişe'nin seçimi kaybedeceğini düşünmeye başlamış. Adam parayla geldi. İşte yönetim listesine bakıyorsun. Neler var neler yok. Öbür taraftan bakıyorsun. Bir bu insan bu kadar para vereceğini söylüyor. Yaklaşık 40 milyon TL. Yani günümüzün parasıyla 100 milyar TL para bırakacak. Kim bilir kimleri de getirir. Öyle böyle değil falan diye. Tabii salonda buz gibi bir hava esince Alişe'nin seçimi kaybetti artık. Yok abi bundan dönmez. Kaybeder falan deniliyordu. Ardından o sırada Semih Bayülgen balkonda otururken durumu fark ediyor ve büyük bir öfkeyle aşağı doğru bağırıyor. Bana bak, bana bak diye bağırıyor Cevher Özden'e, Banker Castelli'ye. Fenerbahçe'ye başkan mı olacaksın? Kendine gel. Bu kulübü haram para girmedi. Borcumuz

lirada bu kulübü bir yerlere getireceğine söz verenlerin arkasından koşmayız biz falan diye bir kıvılcım atıyor. Bir kişinin kıvılcımı. Ya o dönem hani ihtilallerin falan olduğu dönem gibi düşün. Hani Kenan Evren döneminin bile çok fazla etkileyemediği, hani Cevher Özden denilen isim Kenan Evren'den falan çekinmiyor. Öyle bir güce sahip olmuş bir anda, Banker Castelli falan diye. Sinirlenip kürsüye geliyor Cevher Özden. Tekme atıyor kürsüye. Kürsüyü deviriyor. Ve tüm salon şaşkına dönüyor. Sonrasında diyor ki ben diyor ne söz verdiysem yaparım, para bende falan diye konuşuyor. Sonra oy kullanımı başlıyor. Alişen başkan seçiliyor. Kongre üyeleri tarihe geçebilecek bir ders veriyorlar belki de. Yani hiç kimse parasını kullanarak Fenerbahçe'ye hükmedemez. Ya da başkasının parasıyla Fenerbahçe satın almaya çalışan bir camia haline gelmez gibi yorumlanıyor. Bu işin parayla olup olmamasıyla alakalı. Tabii o kadar enteresan genel kurul üyeleri vardı ki, o kadar fazla genel kurulda yapıldı ki, hani onu da yakından takip etmiş biri olarak son dönemlerde de, bir genel kurul üyesinin dönemin başkanı Ali Koç'a başkan bu işler öyle parayla olmuyor dediği dönemi de hatırlıyorum. Ardından Hakan Bey'in bu kadar para verecekmiş, Kerem'in parasını kendi cebinden ödeyecekmiş, şöyle olacakmış, böyle olacakmış derken, o paranın zengin başkan seviyoruz. Ha burada Ahmet Konaş da makarasını yapıyor. Biz zengin başkan seviyoruz. Biz umutlanmayı seviyoruz. Biz belki de bundan hoşlanıyoruz falan gibi böyle bahaneler üretiyordu. Ha ben de hep söylüyordum ya, ne zaman gerçekçi olunacak acaba? Problemin, hani hatalarınız büyüktür yapıdan diye Tahir Kum'un söylediği sözün hep arkasında durdum. Burada buna eleştirisel olarak bakıyor diyebilirsiniz, buna yorumluyor diyebilirsiniz, buna gerçekçi bakıyor diyebilirsiniz, buna hani boş boş konuşuyor da diyebilirsiniz. Şimdi burada bir gerçek var. Bu kadar eleştirilen ve nasıl ayrıldığı daha dün gibi hafızalarda olan bir ismin tekrar kurtarıcı gibi gündeme gelip 8 sene ortalıkta gözükmeyip hiç birlik mesajı vermeyen bir ismin şu an ortaya çıkıp da birlik beraberlik mesajlarıyla seçmeni etkilediğini ve rekor oyla da seçildiğini görüyoruz. Gerek listesine mi güvenildi, gerek çok da vaadi yoktu. Yani Hakan Bey'in her güne bir yıldız sıkıştırdığı Merih Demiral'lardan tutun Hakan Çalhanoğulları'na kadar devam eden, yok Greenwood'lardan tutun öbür taraftan işte aklınıza kim geliyorsa, hani Sanchez'ler, Manchez'ler falan konuşuldu. Yani Suarez'ler gündeme geldi, öbür taraftan başka isimleri de alırız, gerekirse onu da alırız, para bizde falan denilen bir sürece gitti. Yani Hakan Bey ne dedi kaybettikten sonra? Ben Fenerbahçe camiasına heyecan ve nefes getirmeye çalıştım. Fenerbahçe camiası eskiden yana olmayı seçti diye de eleştirisini yaptı aslında. Yani her zaman Fenerbahçe'nin emrindeyim. Bize oy vermeyenleri anlamam gerekir. Acaba nasıl bir Fenerbahçe hayal ediyorlar? Onu da merak ediyorum diyor. Böyle bir yorum da yapıyor. Yani giderken de aslında sitemini de dile getiriyor. Hakan Bey eskiden yana olmayı tercih etti. Ben yenilikçiydim. Bunu sadece Fenerbahçe kabul etmedi. Biraz örneklerini gösterdiğim, hatırlarsanız, vay be dedim, hani Real Madrid ile Fenerbahçe ne kadar çok benziyor son dönemlerde. Hemen anında 3 tane mesaj geldi. Ya aynı 2 tane kulübü yan yana getiren senin gibi bir adam da, vay efendim sen de kendini yorumcu mu zannediyorsun diye. Sonra bir baktım, hani takip ettiği yorumculara hepsi aynı şeyi söylemeye başladı. Biz daha öncesinde fark etmiştik. Dedik ki mesela 23 senedir koltukta oturmuş, kalkmayan, sonrasında yeniliğe de çok fazla açık olmayan, gerekirse onu da alırım, bunu da alırım, gerekirse Barcelona ile, gerekirse Atletico Madrid ile, gerekirse onunla bununla da mücadele ederim, Bilbao suydu, o suydu, bu suydu falan diyen bir Perez gerçeği vardı. Genç bir aday çıktı karşısına. Babası yıllardır görev almış yönetimlerde, para desen var, yani itibar desen, tarz desen, hava desen, gençlik desen, her şey ortada. 89 doğumlu bir aday var karşısında yani. Ne oldu? Tarihi bir farkla 23 yıldır koltukta oturan Perez,
Real Madrid Genel Kurulu üyeleri tarafından

0: yandan genç, vizyonlu, işte heyecanlı, onun sonrasında yenilikçi falan gibi ön plana çıkan açıklamalarla gündeme gelen ismi geride bıraktı. Real Madrid'de eskiden yanı olmayı tercih etti mesela. Burada şey var, biraz emin olmak. Yani ya bizim bu sene kesin şampiyonluğa ihtiyacımız varsa, bizim sadece sahada mücadele değil, rakibiyle, federasyonuyla, yeri geldiğinde merkez hakem kuruluyla, yeri geldiğinde tahkimlerle, yeri geldiğinde etik kurullarıyla mücadele edebilecek, yeri geldiğinde medya mensuplarıyla, ki bayağı aba altından sopayı öyle böyle göstermedi Aziz Bey de, hani tribünlerdeki, dışarıda 50 tane bölünebilir, dışarıda onu sevmeyebilir, dışarıda beni de sevmeyebilir, dışarıda futbolcudan hoşnut olmayabilir, dışarıda teknik adamı da beğenmeyebilir. Ama bu stada girdiğinde herkes Fenerbahçe'yi sevmek zorunda. Herkes Fenerbahçe'nin iyiliğini düşünmek zorunda. Herkes Fenerbahçe'yi ortak bir şekilde desteklemek zorunda. Bunu da yapacak olan benim dedi. Çok enteresan bir şekilde. Belki de etkilenme sebeplerinden bir tanesi genel kurul üyelerinin buydu aslında. Tribünü ben de hep ön plana çıkardım. Bunu İrfan 25'e de sordum. Bunu Galatasaraylı yorumcularımıza da sordum. Bunu Ahmet Konanç'a da sordum. Bunu Ahmet Ercanlara da sordum. Yani dedim ki hep başkan değişiyor. Futbolcu değişiyor, gelip gidiyor, teknik adamların haddi hesabı yok, her şey değişiyor. Bu tribünlerin değişmesi gerekmiyor mu artık? Çünkü bölündükçe bölünüyor, amip gibi. Hani öyle bir şey var ya, biyolojide bilirler yani sonuçta. İnanılmaz bir bölünmeyle karşı karşıya. Hani bir tribün dersin ikiye bölünmüştür, oradan çatlak bir ses çıkıyordur. Hani ikiye bölünen de kendi arasında üçe falan bölünüyor. Öyle düşünün yani. 8 tane 9 tane grup var dedi ya geçenlerde İrfan 25 Fenerbahçe tribünlerinde. 8-9 grup mu? Lan 4 tane tribün var zaten. Maraton, eski açık, yeni açık, numaralı. Onun üstlerini koy. Demek ki her üstte de ayrı bir şey var. Küçük maraton, küçük numaralı, küçük eski açık, küçük yeni açık falan. Öyle bir şey olmasa 8 tane oluyor o zaman ya. Ya yeniden stat yapıyoruz, bir kat daha çıkacağız dese 9 olacak taraftar grubu. Oraya da yeni bir oluşum gelecek belki yani Fenerbahçe'ye. Öyle bir moda geçilmiş ya. İşte bunu engelleyeceğim demesi benim için en güzel vaatlerden bir tanesiydi. Az önce Sayın Keçeli de Emre Tilev'e bağlandığını ya da Faik abi de konuşurken şey diyordu. Yani Süleyman Seba'nın yapmış olduğu en güzel yorumlardan bir tanesi, kulübü taşladığı zaman Beşiktaş taraftarı Galatasaray kimleri alıyor, Fenerbahçe kimleri alıyor denildiğinde hemen bir basın toplantısı, hemen medya mensuplarını karşısına alıyor rahmetli Süleyman Seba. Diyor ki tarihin en güzel transferini yaptım diyor. Ne yaptınız efendim, kimseyi almadınız diyorlar işte. Örneğini verdi az önce. Mevcut kadromu korudum diyor. Bundan daha güzel bir şekilde transfer olur mu diyor yani. 2 sene şampiyon olamamış bir takımın taraftarının vermiş olduğu reaksiyona bir başkanın ortaya çıkıp dik duruşunun, gösterdiği dik duruşun karşılığı budur yani. Sonra ne oluyor? 3 sene üst üste Beşiktaş şampiyon oluyor. Ne? O şerefli ikinciliklerin çok konuşulduğu ve gündeme gelen 3 sene üst üsteki şampiyonluk yani. Şimdi de kadro konulacak mı? Üzerine takviyelerle beraber bir yıldız, geri kalan asker olacak falan denilen bir sistemde nasıl hazırlıklar yapıldı? O forvet arayışıyla alakalı Aziz Yıldırım'ın seçim öncesi 2 tane santraforun işini bitirmişti, iş resmi imzalara kalmıştı diye adlandırılan, işte Mallorca'dan Vedat Muriç'i, Borussia Dortmund'dan işte Giresi'yi en kısa sürede İstanbul'a getirecek olması camiayı gene de heyecanlandırıyor. Ama bir de kaybeden tarafın vaatlerindeki isimler vardı. Mesela çok tartışılması gereken bir konu. Hakan Çalhanoğlu gerçeği mesela. Her şey bitmiş. Bir gece konuşulmuş, menajeri gelmiş, olaylar, imzalar gerekirse bir ön protokol falan. Hani her şey tamamlanmış bildiğimize göre. Bugün Sayın Hakan Safi olsaydı belki milli takım kampında olan işte Melih Demiral'ından Hakan Çalhanoğlu'na, öbür taraftan belki Zeki Çelik'e kadar yıldız oyuncuların milli takımda forma şansı bulacak, oraya konsantre olması gereken oyuncuların açıklamalarını duyacaktık. Hem başkanı tarafından hem de belki kendileri sosyal medya hesaplarından bir şeyler yazacaklardı. Şimdi şeye dönebilir konu. Hiç böyle bir şey yaşanmadı, hiç böyle bir konuşma olmadı falan da denilebilir menajeri tarafından. böyle bir vaadin içerisinde yer almaktan dolayı. Şimdi hatta geçen senelerde bir iki sene öncesinde falan da konuşmuştuk. Kulüpsüz kalan oyuncu mu demiştik, öyle bir şeydi mesela. Hakan Çalhanoğlu işte kolundaki aslan dövmesiyle, daha önce yapmış olduğu açıklamalarıyla işte ne demişti, hani çocukluğumdan beri Galatasaray, çocukluk aşkım falan gibi böyle yorumlar yapmamış mıydı, gündeme gelmedi mi, sosyal medyada karşınıza çıkmadı mı hiç yani? Camiasız kalmak, yani kulüpsüz değil, camiasız futbolcu falan gibi. Hakan oraya doğru mu evriliyor, ilerliyor? Hemen unutulur ya, 5 dakikasını almaz yani. Ben 5 dakika vereyim, 3 dakikada biter yani. Ben garanti olsun diye 5 dakika derim yani. Unutma olayını. Kimler nerelere ne şekilde geldiği hatırlarsanız yani. Bir Mehmet Topuz transferini de gördük bu zamana kadar. Ondan sonra formalar falan giyilmişti yani. Ertesi gün başka takımın antrenmanına nasıl çıkılır ya? Ya Gökhan Gönüller'in Fenerbahçe'ye geri dönüşünden, Burak Yılmaz'ların Beşiktaş'a tekrar geri dönüşünden, bağrına basılıp pamuklara sarılıp kral diye karşılanmasından falan. Neler yaşandı yani hani. Hiçbir camiada hani biz yapmadık, hep bunu bunlar yaptı, bunlar yaptı, biz yapmadık falan diyebilecek hiçbir camia yok yani. Yöneticisiyle, taraftarıyla falan diye. Bizdeki duruş falan diye, ben o duruş falan demek. Ey gideyim. Çaktırma, kimse görmeden falan dediğin noktaya geliyor ya. Kimse görmeden, kimse görmeden. Aman çaktırma falan diyor. Yok artık böyle mi olur diye. Şimdi ne olacak? Ya başkan Greenwood'u bir getir be. Seçilmedin ama bundan sonra yemin ederim söz sana vermezsen ben de hani genel kurulu üyeliğim iptal olsun falana döner konu. Hep beraber göreceğiz bir süreci. İnceleyeceğiz. Bugün de birlikteyiz. Oğuz Altay da yok. Bir göz muayenesi dolayısıyla şu an doktor randevusu vardı, ona gitti. Sabahta konuştuk. Ondan sonra bize yansımalarını bakıyoruz hep beraber. Biraz milli takım üzerinden gideriz. Biraz Beşiktaş'ın yeni hocasının katabilecekleri, yapabilecekleri. Bir, yeni bir hava geldi. Görüyorum birkaç tane arkadaşı. Hemen şeye döndü konu. Abi çok iyi teknik adam falan diye. Ya bırakın hani abi, işte daha öncesinde yaptıklarını görmedin mi ya? Hani neler neler başarmış bir adamdan bahsediyoruz yani. Boş adam değil abi falan diye. Yani daha önce görev aldığı takımların hangilerini çalıştırdı falan diye konuşsak, hani o muydu ya, Spezia'ları, Fiorentina'ları, Bologna'ları falan diye konuştuğunda kaç tane Bologna maçı seyrettik, kaç tane Fiorentina maçına denk geldik falan diye. Vincenzo Italiano falan diye, abi adam ismi güzel bir kere falan. Hani tam böyle ambalajı güzel olan, yedikten sonra bu ne biçim tadı var, çok acı gibi değil mi, sanki benim iç damak zevkime uymuyor da diyebileceğini. Ben olumsuz bakmayı çok seven bir insan değilimdir, önce kötü düşünürüm falan gibi de bir şeyim yok, ama bir anda havaya girmenin değil ya, bir görmek lazım, hamlelere bakmak lazım. Aynı şekilde hani Önder Hoca geldiğinde de, yani bu Önder Hoca'da ne var ya diyenler de oldu. Ve benim özel yaşantıda da görüştüğüm, çok şey paylaştığım, aynı masada oturmuştuğumuzun işte saatlerce sabahlara kadar hani aynı ortamlarda bulunduğumuz isimlerden bir tanesi Önder Hoca'da. Ama doğru mudur gelişi, değil midir, tartışırım. Hani Önder Hoca'yla ilgili kimseye laf söyletmem belki, ama gerektiği zaman en büyük eleştiriyi de ben yapabilirim yani. Öyle de olması gerektiğini düşünürüm. O yüzden Beşiktaş hocasını buldu dediğinde, evet, kötünün iyisini mi, iyi mi, vasat mı, yoksa çok mu iyi, yoksa gerçekten evet ya aradığı kan işte buydu, öyle veya böyle güzel hocalar da işte güzel oyuncularla gelirler, iyi bir ekiple çalışırlar, bir sürü şey söyleyebiliriz yani. Oynattığı oyun tam Beşiktaş'ın istediği oyun diye. Tamam. Yani bu oyunu oynatmaya çalışan çok hoca var. Burada hep beraber gördük. Nuri Şahin de güzel oyun oynatmaya çalışıyor. Farioli de güzel oyun oynatıyordu. Montella da kimine göre güzel oyun oynatıyor. İşte ne bileyim, İlhan Palut da çok güzel oyun oynatıyor. Bir eksiği yok yani aslında. Thomas Rice'ı da öyle oynatıyordu. Okan Buruk da iyi oyun oynatıyor kimine göre. Ya da iyi oyuncularla iyi oyun zaten kendi oynanıyor ya, dönebilir. Ateşli bir hoca. İşte ofansif oynamak, zaferler elde etmek, sezonları kupayla tamamlamak zaten hedefiymiş adamın falan. Yani bu hedefsiz teknik adam mı olur ya? Ben de geldim Beşiktaş'a, ne yapacağımı bilmiyorum ben de sizin gibi. O kadar başarısız olmuşsunuz, 50 tane teknik adam değiştirmişsiniz, belki bir yenisini daha aldınız falan demedi ki. Sonuçta geldiğinde camiayı bir gaza getirecek. Başkanıyla, sportif direktörüyle, futbol aklıyla, teknik adamıyla, kendi ekibiyle. Yapacak yani bunları. 7 tane transfer yapılacak. Devre arasında bir 7 tane yapılmıştı. 4. olmak için mi yaptınız diye sorulan soruya döneminin teknik adamı da evet 4. olmak için yapmıştık bu transferleri dedi. Şimdi o transferlerde bir bakıyorum mesela benim yanımda oturuyor işte dün gece de bas bas bağırıyordu Agbadu ile ilgili olarak. Bu ta Agbadu transferine bakmak ya Agbadu en güzel santraforlu şey stoperlerden biri diyorduk. Mesela benim en beğendiğim transferlerden biriydi gücüyle bir o kadar paraya ama falan diye almasaydı o zaman çıksaydı herkes. 7 tane transfer gelince herkesin ağzından su yaktı bir anda vay be helal olsun 7 tane transfer mi yapmayacak deniliyordu 2 tane bekliyorduk 3. olursa o zaman kısa günün kârı derdik bir baktık 7 tane birden geldi ne oldu? Alkışlanıyordu hemen havaalanlarında orada burada maytaplar meşaleler falan yanıyordu. Adam bir kere bir de bizim böyle duygusallığımız vardır ya. İşte Montella dedi ki İtalyano vatandaşı olan A milli takım teknik direktörü Montella ile henüz görüşmediğini falan söyledi ama Montella dedi ki ben dedi zamanında işte o 6 Şubat depreminde Adana'daki bir kampanyaya en fazla destek veren isimlerden bir tanesiydi. Adana'da depremzedeler için elini taşın altına koyan dünyada sayılı teknik adamlar vardır. İlk sıraya ben dedi İtalyano'yu koyarım dedi. O dönem Spezia, Fiorentina, Bologna hangisine denk geliyorsa artık orada o esnada en güzel maddi yardım o yaptı. Vay be herife bak neler yapmış bizim için para da vermiş Adana için dik durmuş. Burada Türkiye'nin kendi göbeğinde bunları yapmayanlar varken falan diye anıyor. Öyle şeyler çıktı. O taraftan da sevdik. İnsanmış be falan diye adam falan. Ondan sonra teneke bağlayıp gönderilme kısımlarına falan gelebilir. Yani bu 3 tane başarısızlığa bakar üst üste gelebilecek. Yani bu da hocam ya onu oynatıyor oyunu ben de oynatırıma döner konu yani. Herkes teknik adam, herkes futbolcu, herkes yorumcu olduğu için ne kadar zorlanacağını tahmin ediyorum ben. Yani burada tabii İtalya'nın da geri kalan bir tarafı yok arkadaşlar. Bunlar sadece bizim ülkemizde oluyormuş gibi değil. Burada adamı çiğ çiğ yerler falan diye. Yani hiç olmazsa çiğnerler çiğ çiğ falan deyip orada kesmeden yedikleri ülkeler var ya. Siz ne diyorsunuz yani? Onlar da bir şey mi? Abi kimse İtalyano'yu tanımıyor aslında. İsmi işte Vincenzo Montella'dan tanıdık geldiği için dillerinde ve algılarına hoş geliyor bence. Şu an Montella'nın başarılı olmasından dolayı onun da başarılı olacağına inanılıyor diye yazmış bir dinleyicimiz. Doğan abi hayırlı yayınlar diliyorum. Ben İstanbul'dan Hasan. Bence bu sene Fenerbahçe 4. olur. Aziz Yıldırım'la beraber artık eskiler iş yapmıyor abi diye düşünüyorum demiş. Bu mesajı da alacaksın. Bunu şimdi duvara koyacaksın. Diyeceksin ki sevgili kardeşim Hasan Buse. Derim ki ben sana hatırlıyor musun aylardan Haziran'dı ayın 8'i miydi 7'si mi 8'i mi bugün 8 Haziran günlerden pazartesiydi sen de bana sabah ben de Ahmet Çakar gibi oldum ha bir Haziran günü hava nasıl sıcak sabah zaten öyle bir sıcak yapmış ki öğle saatlerinde nasıl sabah buna dayanamıyorsak öğlen ne yapacağız diye düşündüğümüz bir anda hiç ummadık bir ortamda hiç ummadık bir mekanda böyle bir mesaj çınladı kulaklarda sağır edercesine falan diye yani böyle şey var ya betimlemeler yapıyor ya. Öyle şeylerden bir tanesi işte Hasan bir arkadaş dedi ki Fenerbahçe 4. olur Aziz Yıldırım o kupayı kaldırdığında Hasan'ı görürüm bana döner konu belki de oraya gidecek falan diye. Ya dün bir imza töreni falan yapıldı arkadaş da bak biri de hatırlatmış. İmza töreninde işte kalem malem olayları bildiğin işte iddia bayilerindeki o en ucuz kalemle bir imza mı atılır? Hiçbirinin cebinde bir dolma kalemi bir tükenmezi falan bir şey yok mudur arkadaşlar falan diye. Yani öyle şeyler konuşuldu sosyal medyaya bakıyorum. Kim yazmış geçen Tahir Kum yazmış. SOS medya diye yazmış yani sosyal medyaya SOSyal medya diye yazmış. Lütfen hani birilerinin mutlaka durdurması gerektiği bir hal aldı artık. YouTube'da istediğimi konuşurum buradan gereken kişilere gerekmeyenlere herkese sallarım falan diye. Hiç ummadığımız çok farklı yerlere gidiyor. Ama orada işte. işte bir yönetim kurulu üyesinin annesinin vefat haberi gelince öbür taraftan başkana hani böyle böyle bir durum var kalem malem diye sorunca yani bırakın onları da Rıdvan kız isteme muhabbeti yapıldı değil mi? Çok enteresandı. Biz de Rıdvan'a kız isteyeceğiz galiba. Arıyor deminden beri falan diye. Sürekli mesaj yazıyor falan diye. Rıdvan'a kız istemeye döndü konu yani. Mesela Ali Bey'in dün seçim öncesinde işte son akşam Hakan Bey'le bir yemeğe çıktı falan gibi yorumlar yapıldıktan sonra oy kullanmak için stada gittiğinde o da yoğun ilgi gören isimlerden bir tanesiydi. Bir taraftan hep böyle açık sözle söylenmese de işte başkan işte tekrar işte dik dur eğilme Fenerbahçe seninle falan gibi yorumlar Hakan Bey yapıldı ya mesela. Ali Bey'e mesela öyle şeyler yokken Ali Bey'in yanına gidenler şey bir gün tekrar geri geleceğini biliyorum ve o günü dört gözle bekliyorum falan deyip böyle fıs fıs fıs fıs seslerle Ali Bey'e sürekli bunu söylediğine yemin edebilirim ama ispatlayamam. Bana hep öyle geliyor mesela Ali Bey'e yanına etrafında gidenler Ali Bey de mesela öyle samimiyeti de çok sevmez. Hani temas onun sonrasında yakınlaşma falan değil uzaktan bakar. Ondan sonrasında öyle çok da şey yapmaz muhatap olup olmama konusunun kararını o verir. Mesela hani gidip Ali Bey'le konuşayım dediğinde bakalım Ali Bey buna izin verecek mi kısmına gelir. Buna Aziz Bey için de diyebilirsin, bunu işte Saadettin Saran için de söyleyebilirsin belki ama hani şeydir. Saadettin Bey daha öncesinden zaten hep böyle işte bir gün başkan olacaksın merak etme diye bir havaya sokulan bir isimdi. O belki de hayatında yaşayamayacağı duygulardan birini yaşadı. Hani onun sebepleri de Saadettin Saran olduğu için değildi. Hani Ali Bey gitsin, Saadettin Bey'in yanına ben söylüyorum bak iddia ettim dün de yayında. Hani Ali Bey'in karşısında ya da bugün Hakan Bey'in yerine işte ben olsaydım ulan bu adam da kim deyip ya ben bunu biliyorum oğlum bu Beşiktaşlı değil mi falan deyip olsa bile en azından 2000 tane oy alırdım. Sadece Aziz Bey'e tepkisinden Ali Bey'e tepkisinden ya da Hakan Bey'e tepkisinden dolayı oyunu bana atabilecek 2000 kişi olurdu yani. Hani bu kadar da işte akılsız mı falan gibi bakmayın. Benim ne demek istediğimi anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum yani. Anlamayanlarla muhatap zaten olmam da ne demek istediğim konusunda. 80 tane boş oy var. Yani havan kime diyebileceğin 80 tane boş oy. Bak 80 tane. 30 tane oyla kazanmış olsaydı şu an Aziz Bey ya da Hakan Bey. Bu 80 tane oy ne olurdu biliyor musunuz? Türkiye'nin en çok konuşulan şeyi konumuna gelirdi. O 80 kişi tek tek bulunup şeye giderdi yani, yani liste olarak açıklanabilir. Kulübe bir daha girmesin, tribünlerde yer almasın, kombineleri varsa iptal edilsin falana dönebilirdi yani. 80 tane boş oy enteresan ya. Hani geçersiz oy olabilir, yanlış bir şey yapmış olabilirsin, karttır bu hani farklı bir şeydir yani. Pusulaya şey yazmış olabilirsin, dik dur eğilme, işte bu camia seninle falan yazabilirsin. Bir şeydir yani, bir ihtimaldir. Çok güzel değil mi ya? 80 tane boş oy ya. Boş boş. Çok komik geldi bana. 80 tane. Şey dedim hani. Niye gelmişler ki o zaman diye. Geçerken uğradık. Aa bugün müydü ya? Benim de var ya. Hemen de hemen deyip hani. Bir aidatı da yatırdım. Ben kullanırım ha istesem falan. Kime açıksın? Hiç kimse. Öyle. İçerisine bakın diye. Hani. Ne var ne yok bir bakayım diye. Çok mesaj var. Hakan Safi dükkanı açık unutmuş. Bütün müşteriler Aziz Yıldırım tarafında durmuş bir anda diyor. Kısa bir değerlendirmem diyor bir dinleyici. Aziz Yıldırım'ın yeniden göreve gelmesi Fenerbahçe'de tecrübeye dönüş anlamına gelir. Güçlü liderlik ve camiayı mobilize etme konusunda avantaj sağlayabilir. Öte yandan günümüz futbolunda sadece tecrübe etmiyor. Doğru sportif planlama, finansal disiplin ve sürdürülebilir başarı gerekiyor. Kısacası taraftar için heyecan verici bir gelişme olurdu. Ancak başarısı transferlerden ve sahadaki sonuçlardan belli olur. İlk sezon performansı her zaman belirleyici olacaktır. İlk sezon performansı mı? Devre arasına kadar ki mi? Ligin ilk yarısı anlamında mı söylüyorsunuz bunu? Zaten bir senelik başkan geldi arkadaşlar bunu. Kimse görmesin yani. Aziz Bey'in başarısı olabileceği bir şey. Ondan sonra tekrar bir seçime girebileceği anlamına gelmiyor bence. Mbappe de gelmezse öyle düşün yani. Niye? Hakan Bey ismini söyleyemiyor falan gibi bir yorum yaptı galiba ya. Mbappe olayını Mbappe alıyoruz falan. Mbappe ve Mbappe, Mbappe işte onu al, onu gerekirse onu alırız diye. Yani. Onu söyledi bir yıldız diye. Göreceğiz mesela. Hep beraber takipteyiz ama bu sene renkli geçecekmiş gibi gözüküyor. Selam, ben Aydın, Trabzon taraftarıyım. Bizim transferleri yorumlayabilir misin? Artem Doğubek konuşuyor. Neler söylüyorsun mesela diye. Valla Trabzon öyle emin adımlarla öyle güzel işler yapıyor ki, bir kere kadrosunu koruma, atanı ve tutanı dediğimiz konuda Onana'yı bir taraftan korumaya çalışmak United istemiyor. Allah razı olsun o United'dan. Çelenkler, çiçekler yollayalım, çikolata yaptıralım, gidelim United'a. Helal olsun kim aldıysa o kararı diye. Onana'yı kalede görmek istiyor Trabzon taraftarı. Öbür taraftan Onaçusu var. Olayısı var. Giden oyuncuları var. Yerini alabilecek oyuncuları var. Her zaman. Ya. Çok güzel işler yapıyor yani. Fatih Tekke gibi sonuna kadar güvenilmesi, inanılması gereken bir ismi var. Bence. Güzel işler olacakmış gibi gözüküyor. Bakıyorum da gazetelere de şey yok yani, hani yer kalmamış. Şeyden. Fenerbahçe Kongresi'nden ve en sonunda Makedonya'yı 4-0 yenip Amerika'ya uçtuktan sonra Miami'de Güney Amerika ekibini 1-0 yenmemizin ardından Venezuela maçıyla alakalı 2-1'lik bir galibiyet. Yalnız Yunus'un golü yediğimiz gol kadar güzeldi. Onu söyleyeyim. Hani Arda'nın korneri Arda'ya mı aitti? Barış biraz sahiplendi falan, hemen anında çamura yattı. Ben attım falan. Bırak abi ya bu işleri. Direkten döndü, önüne düştü. Hani ben attım sayılır o golü diye. %80'i bana yazar durumuna geldi. Allah kim atarsa atsın, atsınlar da. O yüzden oynanılan oyun bir de şeydi yani. Biraz ideal kadroya yakın bir kadroydu. Belki Ferdi'si yoktu. Belki Kenan'ı yoktu. Belki Meri'yi yoktu. Ama ideale yakın bir 11'i vardı. Hakan'ı yoktu falan. 11'de başlayan oyuncularla beraber vardı, bende de önümde. Televizyonda aldığım notlardan bir tanesi de oydu. Bir reklama gidelim. Gelen mesajlara bakalım. Sonra telefon hattımızı açalım. Sizlerle beraber günü değerlendirelim. Hafta sonunu değerlendirelim. Önümüzdeki hafta veya bundan sonra olacaklarla alakalı ihtimalleri biraz paylaşalım. O yüzden bir reklam arasına gitme izni veriniz. Gece saat 2:30 gibi falandı. 3'e doğru geliyordu işte. Kanaldan daha yeni çıktık Ali Naci falan filan. Ondan sonra Ali Naci dedi ki benim yarın işim yok. Ben dedi yatarım. Sen ne yapacaksın? Sabahleyin 9'da çıkarım. Büyük ihtimalle 10'da yayınım var. Ondan sonra yayına gideceğim. Vah vah vah canım abim falan, oralara döndü konu. Hani tabii sıcak havalar zaten uyutmuyor. Eve gidiyorsun bilmem ne falan. Tam da o dönemeç içerisindeyiz. Viraja hızlı mı girsem, ağırdan mı alsam, dorse var gibi açıktan mı alsam falan, böyle gideyim falan istiyorum ama yorucu dönemlere giriyoruz yani. Sıcağın da insanları yormaya başladı. Bir anda geldi galiba değil mi yaz deyip, hani herkes aynı şeyleri konuşuyor etrafımızda. Bu ne sıcak be falan diye. Haziran'da bunu yaptıysa. Yani Haziran'da bunu yaptı. Geçen sene Mayıslardan insanlarda yanıyorduk biz. Yağmur yoktu, su yoktu. Yağar mı acaba falan diye içimizden dualar ediyorduk. Böyle toplu bir yağmur duası durumumuz olmadı bu zamana kadar ama. Gidip de İstanbul'un göbeğinde daha doğrusu. O yüzden şey var şimdi, ne sıcak yaptı be, nefes alınmıyor falan diye. Dur, bunun bir Ağustos'u var daha ya, Temmuz'u var, daha Ağustos'u var ya. Amerika'da diyorlar insanlar nefes alamıyormuş. Katar'da yapıldı Ocak ayında. Pervaneler bilmem neler, teknoloji dünyanın devi Amerika. 3 tane füze yollayacağına 2 tane de klima yollasın statlara, bir şey yapsın yani. Onu da o düşünsün. En son gördüm Norveçlileri bu kadar sıcakta falan yerde bayılmış yatıyorlardı. Norveç milli takımının antrenmanını seyrettim. Bu ne sıcak ya diye böyle herkes kendi ya. Adamlar hani serin sulardan sıcak kumsala falan vardı ya, sıcak kumsaldan serin sulara falan. Norveç öyle olmuş yani. Buzlardan geldik biz diye. Ne yapıyoruz? Doğan abi Aykut Hoca geliyor mu acaba diye yazmışlar. Aykut Hoca gelmiş olabilir. Sen hala gelemedin mi? Aykut Hoca bile geldi. Sen hala gelememişsin kendini. İrfan'la konuşuyorduk. İrfan 25'e telefonda da. O yüzden hani bir stadyum daha eklemek zorunda kaldım. Onunla da konuştuk. Mazbatayı aldığında Aykut Hoca'yı açıklayacağını söyledi. Az önce İrfan 25, Oğuz Hoca ile beraber Volkan Demirel bonusu gelebilir. Arkada bir açıklama, Dick Kite. Onun sonrasında Ceko ile Balkan ülkelerinde Dünya Kupası'ndan sonra bir çalışma, bir danışmanlık hizmeti Ceko'dan da alınabilir gibi. Her şeyin hazır olduğunu söyledi bu arada. Aziz Yıldırım yönetiminin neler yapabileceği ile ilgili hem sportif anlamda, diğer branşları da tabii ki ihmal etmeyecektir. Hem tesisleşmeyle hem diğer branşlardaki başarıyla ön plana çıkmış bir başkandı ama bu sefer tamamen futbola kanalize olabileceğini söylüyor İrfan 25'te. O da yorgundu etti. Hani yayını alayım mı bile demedim zaten. Zaten konuşuyoruz sürekli. Dedim ki yani Mazbata ne zaman, salı günü, çarşamba günü olur dedi. Bugün saat 17 itibariyle de zaten resmi bir açıklama yapılacaktır. Net. Divan Kurulu Başkanı Sayın Şakip Mostroğlu tarafından da tüzük gereği resmi açıklama saat 17 civarında. Aziz Bey'in almış olduğu oy, ondan sonrasında başkanlığıydı, Mazbata salı günüydü, çarşamba günüydü falan. Bunlar konuşulacak, bunlar gündeme gelecek. Oluşum, transferler, işte Vedat Muriç'ti, ondan sonrasında Girasi'ydi, en kısa sürede İstanbul'a getirilecektir. Bu transferlerin maliyetiyle alakalı, limitiyle alakalı bütün kafadaki soru işaretleri giderilecektir diye tahmin ediyorum. Hep beraber yaşayarak göreceğiz arkadaşlar. Fenerbahçe sağ sol geri, sağ sol geri futbolu geri dönmüştür. Benim Fenerbahçeliliğim bitmiştir diye bir mesaj gelmiş. Bu mesajı da yapıştır, kenara koy. Onu da hatırlatırız ilerleyen dönemlerde, olur mu olmaz mı diye. Öyle çok da umutlu bir, çok da beklenti içinde değil. Yani sadece böyle iddialı konuşan, kesin konuşan arkadaşlara biraz daha görmekte fayda var. Realist yaklaşmanızı tavsiye ediyorum diye önerilerde bulundum zaten. Hani nasıl İtalyano için adamın dibi, harika hoca geldi, helal olsun falan diye. Şöyle bir şey de olabilir işte. Okan Hoca yeni teknik adamlarını görmek istiyor gibi bakıyor mesela. Galatasaraylılarda da parantez içinde öyle bir ukalalık var. Hani sıradaki falan diye bakış açıları var yani. Okan Hoca'nın kendi koltuğunun sağlamlığı tartışılırken bir anda bir başarısız olsaydı esamesi okunmayacak bir teknik adam konumuna bile gelebilirdi. İşte belki Fatih Terim şansının Okan Hoca'ya geçmiş olması mı dersiniz? İyi bir kadroya denk gelmesi mi dersiniz? Oynattığı oyun keyif vermiyor ama yine de bence başarılı bir teknik adam mı dersiniz? İyi bir idareci mi dersiniz? Kriz yönetiminden tutun, her açıdan bakmak lazım bazı şeylere. Öyle veya böyle sonuçta 4 yıl şampiyon olmuş, son 7 yılında 5. şampiyonluğunu yaşamış bir teknik adamdan bahsediyoruz yani. Dinleyici alacak mısın diye sormuşlar. Dinleyici beni alır mı diye sormam lazım aslında yani. Radyo sizin, program sizin arkadaşlar, ne demek yani. Dodo, Ceko ile mutfak tüpü icraatına da girilebilir mi acaba? Oralara döner mi konuya dönmüş? Günaydın abi, İstanbul'dan Ahmet Ertaş ben. 37 yaşındayım. Aziz %70 oyla kazanır dedim. Ama işte biz askerdeyken acemiliği Kütahya'da hava indirmede yaparken falan gibi yorum yapmıştı. Aziz gelir, Ali bir Hakan da öyleydi falan diye yani. Arkadaşlar yani daha kahvede işte dördüncüymüş gibi muhabbet yapmam bir anlamı yok yani. O yüzden neymiş, Safi çok salladı, Real Madrid'de aynı olacakmış, Safi yerine ben konuşsaydım vallahi daha çok oy alırdım diye düşünmüş bir dinleyicimiz. Fenerbahçe kazanmadı, şahısçılık kazandı. Fenerbahçe saflarından ayrılmış bulunmaktayım. Yıllardır Aziz ve Aykut'tan çok çektik, bıktık artık diyen bir Berk mesajı var. O yollamış bir dinleyicimiz. Cenab-ı Allah kendisine ağababası dediğim kişiye federasyon başkanlığı yapmadığı bize nasip etti. Nasıl olacak şimdi ya diye bir mesaj gelmiş. Tabii bir taraftan Sayın Safi'nin santrafor için Sporting Lisbon'dan işte Luis Suarez'le anlaştığı, İşte Suarez, Almeyra, Marsilya gibi takımlarda oynadıktan sonra Sporting'e gitmişti. 5 büyük ligde o beklentilerin altında kalmıştı. Fakat Portekiz'de başarılı bir sezon geçirdi. Burada eskilere mi dönecek, Portekiz havasını yakalayabilecek mi falan derken, hani oyun tarzı derseniz biraz Ener Valencia'ya benzeyen bir forvet tipi var. Hani top sürebilen, hızlı, hareketli, bitiriciliği de Süper Lig için fena olmayan bir isim belki ama biraz şeydir, kimyası uyar mı uymaz mı? Tabii İspanya'da gol kralı olmuş bir ismin Türkiye'ye geldiğinde leblebi gibi gol atar derken bir anda küçük Emrah moduna döndüğü dönemleri de hatırlıyoruz. İşte hiçbir şey yapmadan bile belki oynadığı futbolla ya da maç sayısıyla attığı gol sayısı arasında nasıl olur diye düşünülen bir Icardi gerçeği. Bir Mario Gomez, Eyşan hatırlama durumları. Bunlar hep beraber yaşadığımız şeylerdi. Belki de Anadolu'nun en golcü yerli forvetini getirdiğinde ya ne oldu ona, bir çocuk vardı bizim falan dediğimiz dönemleri de hatırladık. Hiç ummadık isimlerin gol kralıyken bile eleştirildi. İşte Valencia en büyük örneğidir. Ener Valencia yani. Böyle yorumlanıyordu. Derbilerde yok ama falan diye. Aynısı En-Nesyri için de söylendi. Kalsaydı şampiyondu, Fenerbahçe'ye dönmedim ya. Yani. Osimhen gidiyor mu diye bir soru gelmiş. Vallahi kafalar karışık. Bu arada tabii ki kimse satmak istemez çünkü başka bir Osimhen yok diye dün Ali Naci ile konuştuğumuzda da aynısını söylüyordu ama karşında Real Madrid gibi dünya devleri varsa ve masaya da 120-130 milyonu çat diye koyabiliyorsa, o yüzden bakmak lazım konulara. Burada oyuncunun istemesi, kulübün istemesi, serbest kalır maddesini devreye sokması, paraysa para demesi falan çoğu şeyi değiştirebilir. O yüzden bir şey diyemeyeceğim yani. Doğan Bey, Safi Bey'e 9000 oy çıkması manidar. Çünkü vaatlere hala eğilimli Fenerbahçeliler var aramızda diye yazmış. Bir şeyler yazılmış uzun uzun. Nobre vardı abi. Adı sana duyulmamış, kimsenin bilmediği bir adamdı. Survivor'da bile şu an kazanır diye düşünülen bir adam haline geldi yani. Ligde 17 haftada Saraçoğlu stadında yükselecek sesi yazıyorum. Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon denilecektir demiş. Bunlar temenniye dönüyor arkadaşlar. Tahmin değil artık bu yapılanlar. O yüzden söyleyeyim, hatta bu tahmini yapan Erhan Yavuz mu? Erhan Yavuz yazmış. Günaydın Dodo. Aziz Yıldırım'ı film gibi kongreyle gönderdiler. Ondan sonra işte Koç dediler, geldi. Sonra gitsin dedi, gitti. Sonra Saran'ı seçtiler, Yıldırım dediler. Belki oldu ya, Aziz Yıldırım sezon sonu ya da 12. haftada 10 puan farkla Fenerbahçe ne olacak belki, o zaman bakmak lazım demiş. Vallahi ona bakacağız zaten. Belki de şöyle bir gerçek vardı, işte şampiyonluğu çok fazla konuşulmayan bir Fenerbahçe, başkanlık adayı bile daha fazla konuşulan bir Fenerbahçe, işte Galatasaray'ın şampiyonluğunu unutturdu, ne kadar büyük kulüp, iyi ki Fenerbahçe falan diyenler oldu. Galatasaray dedi ki ya 4 senedir şampiyon olmuşum ben, hani şampiyonluğu falan artık o kadar da uzun uzun uzadıya kutlamanın da bir anlamı yok derken, işte gördün mü Fenerbahçe kongresinde, genel kurulunda başkan adayları ağızlarından düşürmediler. İyi ki Galatasaray, ne büyüksün Galatasaray falan diyenler de çıktı. Öyle yorumlar yapıldı yani. Ama gene renkli, gene hararetli, gene hareketli bir sezon bizi bekliyor. Dünya kupasına odaklanamadık bile farkındaysanız. Osimhen gider mi? Icardi kalır mı? İşte defansta Davinson Sanchez satılacak diyorlar. Abi ne diyorsun? İşte Fenerbahçe onu alır mı? Ne diyorsun? Cirasi mi gelir? Greenwood'u alacaklar mı? Hakan Bey belki bırakır be falan yapar falan. Bunlar konuşuluyor. İşte milli takım Venezuela'yı yendi diyoruz. Makedonya falan. Dur daha var diyor, dünya kupasına 3 gün var daha diyor. Konuşuruz o yeri geldiğinde diyor. Bir havamız falan yok yani daha. 24 yıl sonra dünya kupasına katılmışız. Kimsenin şeyle ilgisi yok yani, böyle bir havaya girmedik yani, reklamlarda bile çok da şey değil yani, hani bizim çocuklar yapay zekalarla onlarla bunlarla falan bir şeyler olmuş. Bizim çocukların şakası yok farkındaysanız arkadaşlar. İyi bir hava yakalamışlar, iyi bir ortamları var. Mesela Melih Demiral'ın bir YouTube kanalı var. Bilmiyorum dikkat ettiniz mi, gördünüz mü? Kulüp içerisinde, milli takımdaki daha doğrusu, takım içerisindeki oyuncularla tek tek röportajlar yapıyor. İşte Hakan Çalhanoğlu ile yapmış bir tane röportaj. Çok samimi. Melih Demiral'ın kendi YouTube kanalı. Orada şey diyor Hakan Çalhanoğlu. Hakan diyor, işte böyle böyle neler söyleyeceksin milli takımla alakalı, Venezuela maçını, Makedonya'yı yaptık, işte gruplardan çıkma konusunda falan. Hakan mı? Sen daha önce bana abi diyordun, hayırdır Hakan'a ne zaman geçtiğine falan dönüyor yani. Öyle samimi bir ortam var yani. Ha, gülüşmeler, şakalaşmalar. İşte bazen bazı aplikasyonlar, oyunları oynamaya çalışmak mesela. Ülke bayrakları geçiyor, onlarla ilgili kelimeleri telaffuz etmeye falan çalışıyorsun. İşte Japonca bir şey geliyor, arkasından Afrika kabile dillerinden bir şey geliyor falan. Var ya Afrikalıların da öyle konuşmaları. Falan diye lak lak falan diye aralardan böyle sesler falan çıkan şeyleri, onları yapmaya çalışıyorlar. Çok komik bir ortam var, çok eğlenceli bir ortam var yani. Ve hiç ummadığımız şeyleri yaşayacağız gibi gözüküyor. Çünkü işte milli takıma o gelir mi, bu gelir mi, öyle olur mu, böyle bir kadroyla çıkılır mı falan derken, belli tane oyuncular var işte. Aral Şimşir'i konuşuyor. Can Uzun'u oynatır mı oynatmaz mı? Babacım sistemin değişmesi lazım. Kerem bile belki rotasyona girer. Onun yerine belki Deniz Gül'ü, belki Can Uzun'u falan oynatacaktır diye. Belki İrfan Can Kahveci'nin hiç ummadık bir performansla Dünya Kupası'na damga vuracağını iddia etsem, yak be falan diyen de çıkabilir. Vallahi belli de olmaz Erdoğan, doğru söylüyorsun diyen de çıkabilir yani. Ama Abdülkerim Bardakçı'yı gördüm, kaçırdığı adamı gördün mü? Abdülkerim Bardakçı biraz kilo mu almış sanki ya falan gibi. Diyetisyen gibi maçı izleyip öyle yorumlayan, abi biraz enine gitmiş galiba diye eleştirilerini esirgemeyen bir duruma geldi yani konu. İşte Melih Demiral, Çağlar Söyüncü ile olur mu bu işler? Yani Ozan Kabak abi yok ya falan gibi. Öyle beğenmeme üzerine daha ağırlıklı olarak gidiliyor. Peki 0212 273 1010 telefon numaramız. Dinleyicilerimizi de alalım. Biz konuştukça bir sürü mesaj da geliyor. Yaptığımız yorumlarla ilgili ya da değinilmesi gereken konularla alakalı bir sürü bir yönlendirme de var. Bunu konuş, bunu konuştun mu? Şunu yap, şuna değindin mi? Değinmediysen buna bir değinsene. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Sor bakayım dinleyiciye, o ne diyor bu bana. Öyle mesajlar da var, güzel geliyor. Yayın koordinatörü gibi bir dinleyici kitlesi var. Beşiktaş taraftarıyım fakat bir futbol sever olarak Aziz Yıldırım gidince sevinç nağlarına atanlar şimdi bizi kurtar Aziz Baba diyorlar. Fenerbahçe yine bizi çok güldürüyor. Bağcılar'dan İsmail ben demiş. Şu Afrikalıları bir daha bir konuşsana demiş. Çok güzel konuştun diye. İsimleri var ya öyle söylemeye çalışan ya. Gummaga nende gummayata diyeler. Şeyler var ya. İyi yayınlar abi. Serdal Başkan kız istemeye gidince vermişler mi kızı Rıdvan'a? Var mı haber falan diye. Beşiktaş'ın en iyi transferi. İşte yenge falan diye. Rıdvan'ın yeni işte eşi falan diye. Doğan abi günaydın. Galatasaraylıyım. Aziz Yıldırım iyi oldu. Kapışmalı bir sezon olacak galiba demiş. Çok şey olacak bu sezon. Selamun aleyküm değerli kardeşim. Doğan Öncel. Güzide rakibimiz Fenerbahçe. Yeni başkanı Aziz Yıldırım'ın hayırlı olsun. Dünya Kupası ile artık futbolumuz basketbola evrilecek. Sorarsan geç bile kalındı diye düşünüyorum. Lakin ülkemde kalecilerin inanılmaz vakit geçirmelerine sarı 85 çıkıyor. Taç atışları 5 saniye nasıl olacak sevgiler saygılar. Bu Dünya Kupası'ndaki yeni kurallarla alakalı çok başımız yanacak gibi gözüküyor. Hani sakatlanmış gibi yapan oyuncuyu sağlık ekibi gelmeden, hakem maçı durdurmadan sen git bakayım bir kenarda bir iki dakika bekle ondan sonra tekrar girersin dediği şeyleri yaşayacağız. O taç atışları işte kimine göre Amerika 10 saniye oldu hala kullanmadı, kimsenin gıkı çıkmıyor falan deyip Çura Çao'ya 3 saniyede düdüğü çaldılar kullanmadın diye. Bu UEFA yok mu, bu FIFA falan diye. Abi sen ne güzel gülüyorsun öyle gevrek gevrek demiş. Öyle ya işte. Çok pişmiş seven dinleyiciye hitap eden bir yayıncı olduğum için ben de. Öyle gevrek gevrek devam. Günaydın Dodo. İyi ki varsın. İzmir'den Kaptan 35 ben. Cumartesi Hakan Safi'yi dinledim. İnsan hiç mi kendini geliştirmez? Resmen Türkçeyi mahvettiği üslubuyla, tonlamasıyla. Vallahi Yusuf Kenan gibi bir iletişimcisi varken bazı yaptığı şeyleri ben gerçekten anlam veremedim yani hani Yusuf hani Hakan Bey bunu yapmak isterse Yusuf durdurur falan diye düşünürdüm ama orada çok şaşırdığım şeyler var yani. Doğan'ım Afrikalılar gibi konuşunca öyle bir gülmüştüm ki şirketteki herkes bana baktı falan dedi. Fenerbahçe'de sözleşmesi devam eden yabancıları sayayım mı size diye bir mesaj gelmiş. Valla hepimiz çok iyi biliyoruz, ezberledik artık yani, bunu bilmesi gereken kişi artık bundan sonra Aykut Kocaman'dı, Oğuz Çetin'di, Volkan Demirel'di, hani Dick Kite'di, ondan sonra belki Dzeko'ydu Dünya Kupası'ndan sonra görev alacak olan, işte Şikrinyar'ıydı, Ederson'uydu, işte Gendouzi'siydi, Kantesi'ydi, Asensio'suydu, Talişka'sıydı, bunlar kalırlar. Şerifi Nene'yi yaştan dolayı tutarlar ama Musabba'yı yollarlar, Fred'i yollarlar, Amrabat'ı, Brown'u, Bekao'yu, diye Diego Carlos'u, Osterwolde'yi yollayacaksın abi. Semedo'yu hemen abi paketleyeceksin. Omar Fayet mi? Omar Fayet kimdi ya falan diye. Mimović mi? Abi bir görmedik çocuğu da falan. Livakovic bizde mi hala diye. Öyle şeyler söylenecek yani, çok fazla konuşulacak. Milli takımda defans ne kadar açık veriyor gördün mü demiş. Vallahi dekolte defans diyorum ben ona. Çok açık. Çok açık yani. Dekolte defans iyiymiş değil mi? Futbola yeni tabir kazandırdım. Bunu aslında Ömer Üründür'e söylemem lazım falan diyeyim. Çok dekolte defans diye açık, çok açık veriyor diyeyim hani. Aldım hadi telefonları. Hadi şöyle bir telefonla başlamakta fayda var. Sonu 19.07 ile bitiyor. O yorumlamasında ben mi yorumlayayım yani yaşananları? Hoş geldin, günaydın.
1: Ben... Hoş bulduk, günaydın Doğan. İyisin, ses tonundan belli olduğu
0: maşallah
1: kadarıyla.
0: Maşallah, turp gibiyim, turp falan yani böyle.
1: Evet,
0: her işte, başkalarına inat turp yani, gibiyim falan diye bir de öyle şey var.
1: Yani gece üstü programının bittiğinden söz etmiştin az önce. Yani eve gelmen 4 olsa hani hemen vurup kafaya yatmak işte.
0: Mümkün değil ya, mümkün değil.
1: 4.30. Yani.
0: Vallahi zor oluyor pazartesileri açık konuşayım artık. Eskiden olsa uyumadan gelirdim falan gibi olur ama şimdi evet, evet. Yani 50'ye gelince yaş insan bir şey yapıyor yani. Etkileniyor tabii, ister istemez.
1: Şimdi ben tabii Fenerbahçe Kongresi malum, onu tabii konuşacağım ama şimdi az önce Türk Birliği takımı ile ilgili bir cümle kullandın hani hava. İşte ben de katılıyorum bu arada da. Ama şöyle bir durum var. Türk Milli Takımı konuşulmadığı müddetçe daha çok başarılı diyor gibi geliyor bana sanki.
0: Değil mi? Kesinlikle ben de katılıyorum buna. Aman aman boş ver ya, hiç gerek yok. Çocuklar kazanmış gene, işte Avustralya'yı yenmişler. Aa öyle mi falan densin, boş ver ya.
1: Evet evet, yani üzerinde baskı oluşmuyor galiba herhalde. Ben bu zamana kadar hep bunu gördüm. Ama çok konuşulursa Milli Takım, işte zaten prim mirim konuları olmuş geçtiğimiz turnuvalarda. Yani kötü sezonlar geçirmedik değil, çok kötü turnuvalar geçirmedik değil ama çocuklar böyle devam etsinler. Yani dediğim gibi kimin attığı dönemdir, Arda attı, Şasar attı, yani bütün golleri kendi kalesine atsınlar da biz şampiyon olalım, önemli değil. Şimdi tabii ben Fenerbahçeli biri olarak ben şunu söyleyeceğim. Transferler, Hakan Safi'nin açıklamaları, işte Aziz Yıldırım'ın sessiz kalışı, doğru bir strateji. Ben bütün bunların dışında Fenerbahçe'nin bir sorunundan bahsedeceğim. Bana göre en önemli sorunu transfer, santrafor, sağ bekten daha önemli. Fenerbahçe'nin birlik olma sorunu var. Fenerbahçe'nin tribünlerini
0: nerede? İşte düşünün. Mesela birlik nerede olması gerekiyor? Aziz Bey'in söylediği çok güzel bir söz var. Dışarıda kimi desteklersen destekle, kimi sevmiyorsan sevmeyebilirsin. Ama bu stada girdiysen Fenerbahçe'yi desteklemek zorundasın. Ortak bir şekilde diye söyledi. Bunu da başaracağım ben, görürsünüz nasıl yapacağım, bana kalsın dedi yani.
1: Ya benim görüşüm bu konuda Aziz Yıldırım'ın da bunun üstesinden gelemeyeceği, çünkü bütün bu sorunların ana kaynağı aslında Aziz Yıldırım'ın biraz kişisel hırsları, bana göre biraz kindar yapısı, yani işte deminden de sözünü ettiniz Ali Koç'tan bir seçimden sonra eli kaldırıp 2 ay sürmesi gibi mesela Ali Koç, yani pardon hani Aziz Yıldırım, ki bakın Ali Koç şey dedi ya, ben size kaç defa mektup yazdım dedi, bu Habertürk canlı yayınlandı galiba. 5-6 tane mektup yazmış, hiçbiri de olmamış. Yani şimdi olmuyor yani. Birlik diyorsunuz. O zaman işte insanlar diyor ki sen bundan önce 7-8 yılda hiç böyle açıklamalar yapmıyordun. Şimdi ben şey diyemiyorum hani bu adam benim başkanım olamaz diyemiyorum. Ben Fenerbahçeliyim. Yani Aziz Yıldırım da olsa, hiç sevmediğim bir adam da olsa.
0: Makama yani saygın var diyorsun yani sonuçta.
1: Nasıl?
0: Makama saygın var diyorsun. Kim gelirse gelsin. Yani başımın üstüne eleştiririm. Da... Gelirken derim ki ya abi gelmesin derim. Ama geldikten sonra da başımın üstünde yeri var. Sonuçta o makama saygı duyarım ben diyorsun.
1: Tabii tabii aynen öyle. Yani sizin söylediğiniz gibi hiç gelmesini istemediğim bir başkan, ki ben bu seçimde ikisini de iki adayı da yani desteklemiyordum. Benim adayım değildi ama yani biri başkan olsa

0: yaptı nihayetinde ve Aziz Yıldırım başkan oldu. Ve söylediğim gibi Fenerbahçe'nin bu tribünlerinde olsun, kongre yapılarında olsun bölünmüşlüğün bana göre büyük sebebi Aziz Yıldırım'ın tavırları, yani tribünlerle olan tavırları, ki haklı olduğu yerlerde olmasına rağmen yani biraz bana göre dediğim gibi Çindar bir yapısı var, bir türlü barışmayı sevmiyor. Bakalım şimdi bir fırsat geldi önüne, umarım birleştirir, istiyorum, destekliyorum çünkü Fenerbahçe'nin başkanı. Ama öncelikle şu tribünlerin maç esnalarında, yani bu tribün gruplarıyla mı konuşuyor, nasıl çözülecek bilmiyorum. Yani biri arabesk şarkı söylerken öbürü pop, öbürü klasik söylerken öbürü hicaz makamında sanat müziği söylemesini ben açıkçası maç izlerken gülüyorum yani. Hani ben kulağıma geliyor, tribünde de gidiyorum bazen bulunuyorum ama genelde televizyon başında oturuyorum. Ya oturdum ya, buna biliyorum Fenerbahçe tribün grupları beni dinler mi dinlemez mi bilmiyorum ama arkadaşlar ben size gülüyorum, haberiniz olsun. Doğancığım sana da iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim, sağ olasın. Ya ben diyecekti. Bazı değişikliğe gidilecek derken şunu da söyleyeyim, medyada da bir değişikliğe gidilecektir. Her yere dokunacaktır Aziz Bey. Hele hele başarılı bir 3 hafta 4 hafta falan geçsin. O 4-5 hafta içerisinde öyle şu an işsiz kalacak diye düşünülen Fenerbahçeli yorumcular var biliyorsun. Hep böyle işte Hakan Bey gelseydi Aziz Bey'i destekleyenlerden, işte Aziz Bey gelince diğerlerini destekleyen yorumcularla ilgili öyle enteresan şeyler olacak. Bir toparlama, o düzenleme olayına girilecek. Merakla bekliyorum ben de.
0: Bakalım önümüzdeki günler ne gösterecek.
1: Hep beraber takipteyiz. Teşekkür ediyorum. İyi haftalar diliyorum size de. Sağ olun.
0: Hoşça kalın.
1: 40-63. Sana da günaydın. Mutlu sabahlar olsun.
2: Günaydın. İstanbul'dan arıyorum. Bir Fenerbahçe taraftarıyım. Aziz Başkan'ın seçilmesine kalben gerçekten çok sevindim. Geçen haftaki bir programa katılıp Aykut Kocaman'la ilgili endişelerimin olduğunu söylemiştim. Sakın yanlış anlaşılmasın, maksadım küstahlık yapmak değil. Bu sahibinden nokta.com'daki gibi, hani derler ya sahibinden garaj arabası, ya garaj arabası olan bir şey teknolojisiyle eskidir, yani kullanılmamış bile olsa. Şu anda ben onu sırf gezmek için almayı düşünürüm ama yeni teknoloji bir arabayla yarışacaksam garaj arabasıyla işim olmaz. Yani Aykut Kocaman'ın çıkıp Aziz Yıldırım'ı da kurtarması için bir basın toplantısı yapıp Fenerbahçe seyircisini ikna etmesi lazım. Aziz Yıldırım bunu açıkladıktan sonra çıkmasının da bir anlamı yok. Çıksın desin ki biz kapalı kapılar ardında konuştuk ama ben öyle değilim. Artık böyle bir adamım. Ben bu 10 senede şunları yaptım, şuralara geldim desin. Aziz Yıldırım yarın açıkladıktan sonra onu söylemesinin de bir anlamı. Bu benim şahsi görüşümdür. İyi günler diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Ben de katılırım. Aykut Hoca dün zaten seçim öncesinde, genel kurul öncesinde konuştu. Ayrışmanın öznesi olmaktan çok şikayetçiyim diye bir cümle kullandı. Benim arkamdan çok konuşuldu, bazen malzeme haline geldim dedi. Ama ben Hakan Bey'e de, ben Aziz Bey'e de bir medya mensubu olarak, bir futbol sever olarak kızgınım. Şundan dolayı kızgınım. Madem güç olduğunu düşünüyorsunuz, bu yarışa giriyorsanız hamlelerinizle girmeniz gerekir. Ay ben Aykut Hoca ile çıkıyorum demeliydi. Hakan Bey de, ben de İsmail Hoca ile yarım kalmış bir hikayem var, onu tamamlayacağım diyerek girmesi gerekirdi. Yani bunlar oy kaybıyla endişe yaratılabilecek isimlerdi ki, camianın çok değerli isimleri bunlar yani. Neden bu kadar çekinildi, ben bunu anlayamadım bir türlü. Bence yanlış bir stratejiydi.
2: Benim de bir taraftar olarak endişem o. Belki Aykut Kocaman kalktı Aziz Yıldırım'ı gerçekten ikna etti. Veyahut da Aziz Yıldırım onda bir şey gördü. O gördüğünü ben de görmek isterim bir taraftar olarak. Ben de bilmek isterim.
1: Ya da neden endişe duyduğunu bilmek isterim. Açıklamamasının sebebi.
2: Evet. Evet. Ben mesela şimdi niye Fenerbahçe taraftarı olarak kafamda soru işareti var. Her Galatasaraylı bağlandığında içinden ki gülerek bağlanıyor. İroni yapıyor. Adamlar haklıdır. Diyor ki ya bizimle diyor 4 sene üst üste şampiyon olmuş adamın karşısına, Okan Burun karşısına 10 senedir ortalıkta olmayan bir Aykut Kocaman geliyor. Hayırdır derler. Dedirtmemek lazım. Ben bunu söylüyorum.
1: Kesinlikle öyle. Teşekkür ediyorum düşüncelerinizden dolayı. Bağlanmanızdan dolayı eksik olmayın. İyi haftalar diliyorum size de. 25-0. Sana da günaydın. Mutlu sabahlar olsun.
3: Alo.
1: Günaydın.
3: Günaydın. Kolay gelsin.
1: Sağ olun. Buyurun.
3: Ben Galatasaray taraftarıyım da. Şimdi son dönemde bir şey çok okuyorum. İşte Türkiye'nin güne Galatasaray şampiyon oldu. Fenerbahçe kadar konuşulmuyor. Ben sadece şunu merak ediyorum. Bu kadar büyük bir Fenerbahçe neden bütün başkan adayları, işte yöneticiler hepsi Galatasaray'ın büyüklüğünden bahsediyor. Galatasaray'a geçmeliyiz. Galatasaray şöyle, Galatasaray yapısı. Ya madem bu kadar büyüksünüz, Galatasaray'la ilgilenmeyin abi. Kendi futbolunuza ilgilenseniz de kendi takımınızla. Ben bunu sadece gerçekten sizin yorumunuzu merak ediyorum.
1: Yo, bu yorumu yaptım ben zaten. Dün hatta gece TGRT Haber'deyken Ali Naci'ye de söyledim. Dedim ki Fenerbahçeliler Fenerbahçe'nin büyüklüğünden bahsederken tabii ki hepimiz kabul ediyoruz bu 3 büyükler, 4 büyükler, gerekirse Bursa'yı koy 5 büyükler, hadi Başakşehir 6 büyükler diyelim. Her şampiyon olan büyük olmuyor tarihleriyle. Ya yani Cumhuriyet kurulmadan kurulmuş camialardan bahsediyoruz yani sonuçta. Yıllarını vermişler, 100 yıllık asırlar bunlar. Asırlık kulüpler. Şöyle bir gerçek var. Burada onların büyüklüğü başına gelebilecek başkanlarıyla ya da transfer ettiği futbolcularıyla değil zaten. Şimdi onları konuşurken senin 14 yıllık 15 yıllık şampiyonsuzluk döneminde Galatasaray küçük bir camia mıydı? Tabii ki değildi. Hı? Fatih Hoca ile büyüyen bir camia olmadı ama önüne geçtiği dönemleri de hatırlıyoruz. Aziz Bey'in Fenerbahçe'nin önüne geçtiği, Fenerbahçe demek ben demek, ben demek Fenerbahçe demek söylemleri, Cumhuriyet söyleminin yanlış anlaşılması, bunların sıkıntıları yaşandı zaten. Hele hele günümüz döneminde sosyal medyanın da kullanımıyla beraber insanlar böyle şeylerden daha beslenip hoşlarına da giden bir ortam oluşunca çok güzel ekmeği yendi. Eleştiri hep bundan dolayı kaynaklanıyor yani.
4: İnşallah bu sadece kendi takımıyla ilgilenecek seviyeye getirirler şimdi. Yani umarım çünkü başarılı bir şekilde gelmez diye düşünüyorum.
1: Öyle, kesinlikle öyle. Yani 3 haftaya bakar, 4 haftaya bakar bir başarısızlık geldiğinde. Bu Okan Hoca için de olacak, bak göreceksiniz gene. Sizde çünkü o potansiyel var.
4: Evet.
1: Artık hani başarısızlar, evet, tahammülsüzlük, tahammülsüzlük diye bir şey var yani. Ya ben düşünemiyorum Galatasaray'ın ilk 5 haftasında işte Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde olsa, örnek veriyorum bir örnek size. Hani o ne oluyor Okan Hoca, ben demiştim abi olmaz Okan Hoca ile diye falan diye. Hemen anında girecek konuya yani birileri.
4: Aynen öyle, doğru diyorsunuz.
1: Peki, teşekkür ediyorum.
4: Teşekkür
1: sağ olun.
4: Ediyorum.
1: Ben sağ teşekkür ettim. Görüşmek üzere. 30-67 sana da günaydın.
5: Merhaba, günaydın.
1: Hoş geldiniz.
5: İstanbul'dan arıyorum.
1: Buyurun.
5: Kenan Köroğlu. Ben de birkaç şunu söyleyeyim. Başkanımızla tekrar aramızda geldiğimiz için sevinçliyiz. Bir de Aykut Kocaman hakkında, yani bizim seyircimizin, medyanın yaptığı yorumlar, olumsuz yorumlar rahatsız ediyor. Yani adam en az gol yedi, en fazla gol attı diye linç ediliyor. Böyle bir şey yok. Bıraktığı sezon en fazla gol atan takımdı. En az gol yiyen takımdı. Fazla gol yemesini mi istiyordu bu taraftarlarımız? Ben anlamıyorum. Aykut Kocaman üzerinde 3 Temmuz süreci devam ediyor. Neden direndi diye. Hem medyada hem taraftarlar arasında ben anlamakta zorluk çekiyorum. Ne korkunç bir şey. Taraftar maça gidiyor, futbolcusuna sövüyor. Rakip takım futbol, ya futbolcuya sövmek nedir? Eşine sövüyor. Böyle bir korkunç bir şey olamaz ya. Başarı istiyorsan futbolcuyu motive edeceksin. Motive nasıl olur? Ceza odasıyla. Sen severek futbolcuyu motive edemezsin. Buna ahlaksızlık. Futbolcuya sövüyor, taraftara sövüyor, başkanına sövüyor. Ya, sövüyorsan git de tribüne. Tribün bir eğlence yeri. Mesela ben 85 ile 2000 yılları arasında tüm maçları katılmadım hemen hemen. Gittim. Ama öyle değildi yani. O kadar değildi. Vardı, o zaman da vardı sürük yelma, ama bu kadar değil, bu böyle bir şey olamaz. Futbolcuna sövüyorsun, ya futbolcu seni orada temsil ediyor, ya nasıl futbolcuya sövüyorsun, böyle bir şey olamaz ya. Çirkinliğe bak yani, yabancı madde atıyorsun, o ayrı bir çirkinlik. Ya bize futbol şey, spor ya, spordan çıkarttık, böyle bir şey olamaz ya.
1: Peki, teşekkür ediyorum size de, sağ olun. Hayırlısı olsun tekrar. Sağ olun, iyi haftalar diliyorum size de. 53-31 sana da günaydın. Mutlu sabahlar, iyi haftalar olsun.
6: Günaydın, iyi yayınlar.
1: Buyursunlar.
6: Alo.
1: Buyursunlar. Hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk. Ben Fenerbahçe taraf. İzmir'den arıyorum. Dün içeriyle ilgili ya, Az Yıldırım'ın gelmesi, tekrar başkan olması bindim. Yani bizim Fenerbahçelilerin yani çok iyi transfer, çok iyi transfer deyip deyip uyumsuz takımlar kurduk. Gerçekten bu Türkiye Ligi'nde gerçeklikle mücadele edebilecek çok zor. Bu anlayışta futbolcularımız teknik ekibimizin olduğuna inanmıyorum. Çünkü Türkiye'de futbol biraz daha bir tarafa biraz daha avantaj sağlanan şekilde oynanıyor. Fenerbahçe'nin de hani bununla Aziz Yıldırım'ın yönetimin daha planlı, daha gerçekçi mücadele edebileceğini düşünüyorum. Takımın yaşayacağı haksızlıklara karşı.
1: Ya ben size bir şey söyleyeyim.

0: Efes'le mücadelesinde. Oradaki sistemde teknik adamı, oyuncusu, koçu etkilenmemiş midir bu süreçten? Ama sahaya yansımadı. Ya demek şöyle, ki başarılı olabiliyorsunuz. De. Devam eden bir süreç var, işleyen bir şey var orada, bir çark var yani, dönüyor.
1: Benim şeyle yönetim olarak şey değil, genel anlamda son sarından da önce şey olarak da ya getirdiğimiz, bundan önce getirdiğimiz isim olarak hocalar da mesela Türkiye Ligi'ne alışmakta çok zorlandılar. Türkiye Ligi'nde oynanan oyunlara çok zorlandılar. Ya teknik ekip olarak da benim gerçekten ya uzun yıllardır Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe Kulübesi diyelim. Olmasını hani teknik ekibim, takımın başında olmasını istiyordum. Çünkü ya Fenerbahçe'nin DNA'sını biliyor, dinamiklerini biliyor. Nasıl sahada mücadele etmesi gerektiğini gerçekçi biliyor. Yani hiç uçmadan, kaçmadan Fenerbahçe'nin sadece bir şampiyonluğa ihtiyacı var. Fenerbahçe bir şampiyon olacağı zaman ölü toprağını da üzerinden atacak, stresi de atacak. Şimdi Fenerbahçe'nin yani şöyle düşünün, bir takım uyumlu bir takım, fizik olarak, kapasite olarak birbiriyle daha birlikte hareket edebilecek bir takım kurduktan sonra Fenerbahçe, ya ben şunu da göz alayım, hala Aykut Kocaman 1-0 olsun benim olsun modunda diyenlere de ben eleştiriyorum. Şöyle söyleyeyim, biz son 4-5 senedir herhalde tarihimizde yediğimiz gollerin toplamından da en fazla gol yediğimiz sezonlar olmuştur. Özellikle son sezonda 10 kişi kalan takımlardan gol yedik. Ya Fenerbahçe bu süreçte 1-0 olsun Fenerbahçe'nin olsun. 2-1 açın, Fenerbahçe'nin bir şampiyonluğa ihtiyacı var.
0: Evet.
1: Fenerbahçe'nin bir şampiyonluk için bu sene gerçekten Fenerbahçe için çok önemli. Hani 1-0 olsun Fenerbahçe'nin olsun. Biz çok fazla gol yedik. Çok fazla gol yediğimiz için de çok geriye düştük. Ya bu seçim süreci de Fenerbahçe için hayırlı olacağını düşünüyorum.
0: Peki. Teşekkür ediyorum size de. Sağ olun. Yorumlarından dolayı eksik olmayın. Size de hayırlı haftalar dileyelim. Hem bir reklama gideceğim. 9 saniyelik bir ara rica edeceğim sizden. Sonrasında tabii gelen telefonlar var. Onları almaya devam edelim. Mesajları araya sıkıştırırız. İrfan 25 beni de bağlasana diye yazmış. Belki bir son 10 dakika, 15 dakika onunla da bir bağlantı kurarız. Genel kurulu cumartesiden pazara öyle bir yorumlayabilir ama çok kısa bir ara, hemen hiç araya bir şey katmadan, ara vermeden daha doğrusu, sadece reklama gidip dönebileceğimiz bir müsaade isteyeceğim. Vallahi hani öyle bir restoran ki menüsü değişmiyor. Abi döneri orada yiyeceksin, lahmacunu burada yiyeceksin. Abi yıllardır gidiyorum, aynı lezzeti buluyorum falan diye. Bugünkü programa baktım da diyor bir dinleyici. Hani bir yemek yersin ya, bir şeyi eksiktir. Ben hep örnek gösteririm onu, hastane yemeği derim. Çok yararlıdır, ihtiyacın olandır. Ama ne yağ vardır, ne tadı vardır, ne tuzu vardır, hiçbir şey yoktur. Öyle oldu galiba bugün biraz diye yazmış. Kimi de diyor ki bugün program su gibi akıp gidiyor. Kimseyi mutlu etmek gibi bir yarış içerisine girmedim. Hani bir çizgi belirledik. O çizgiye uyabilenler, buradan keyif alabilenler geliyorlar. Zaman zaman çok farklı yerlere de gidiyorduk, konuşuyorduk, ediyorduk ama bugün tabii ki biraz seçim üzerine, biraz gelecekle ilgili kaygılar üzerine falan konuşulacak. Yani Hakan Safi neden kaybetti? Aziz Yıldırım neden kazandı? Buradaki beklenti neydi? Çünkü belli faktörler var. Agresif mi olmak gerekir? Defansif mi olmak gerekir? İşte yönetim listesinin daha güçlü oluşu mudur? İyi organize olabilmek midir? Olağanüstü bir gayret gösterip vaatleri sıralamak mıdır? İşte veya ne bileyim şimdi bundan sonrası için işte Volkan Demirel'le, Aykut Kocaman'la, Oğuz Çetin'le, Nihat Özbağ'ıyla falan gibi hani böyle bir oluşumla nasıl bir başarı elde edilecektir? Değişen şey ne kadar hızlı hayata geçecektir? Ya da değişebilecek mi? Buna inanç ne kadar vardır? Onu göreceğiz. 71-91 sana da günaydın. Duyabiliyor musunuz?
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Evet, duyabiliyorum. Günaydın.
0: Buyursunlar.
2: İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun.
2: Ben Bolu'dan arıyorum, Vedat İstol. Bu Hakan Safi seçimden önce Hakan

0: Çalhanoğlu'yla anlaştığını söylemişti. Hı hı. Hakan Çalhanoğlu da buna istinaden bir açıklama yapmadı diye biliyorum. Yanlış biliyorsam kusura bakmayın. Şimdi Hakan Safi seçilmedi. 2 yıl sonra, 3 yıl sonra Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a gelmesi konusu açıldığında Hakan Çalhanoğlu'nun ne diyeceğini çok merak ediyorum. Büyük ihtimalle bir anlaşmamıştık. İşte ben öyle bir şey söylemedim gibi cümleler kuracak. Yalnız hatasını şurada görüyorum. Hakan Safi Hakan Çalhanoğlu ile anlaştıklarını ifade ettiğinde ya da kendisi ifade etmemiş bile olsa öyle bir duyum olduğunda Hakan Çalhanoğlu'nun çıkıp hayır ben böyle bir anlaşma yapmadım ya da böyle bir görüşme yapmadım diye açıklaması gerekirdi diye düşünüyorum. Galatasaraylı kimliğine eğer öyle bir kimliği varsa o kimliğe yanlış yaptığını düşünüyorum. İyi çalışmalar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun, eksik olmayın. Hakan Çalhanoğlu ile alakalı doğru zaman doğru yer mi, bu bir vaat olarak mı, işte tam bilemiyorum ama bu konuyla alakalı çok şey konuşuldu. Yani pazarlıklar devam etti. Gece saat 1'lerde 2'lerde Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe haberleri çıktı. İşte Hakan Safi bu haberleri menajer bilerek sızdırıyor. Sabah 6'ya kadar menajere süre verdim dedi. Saat 3'te işte kıran kırana pazarlıklar devam etti. Sabah Hakan Çalhanoğlu transferi bitti. Hayırlı olsun falan yazıldı. Gece bitirildi falan diye. Şimdi bu açıklandı, bu Hakan Çalhanoğlu mu o zaman Hakan Safi falan deyip ne kadar etkilemiş olabilir diye ben de düşünmedim değil, hani bir anda ne kadar etkileyebilir genel kurul üyelerini. 30.46 sana da günaydın.
2: Günaydın abi.
1: Hoş geldin. Yani bir bazı oyuncular vardı ya böyle camiasız mı kalırlar falan diye. Arkadaşlar bu işi yapıyorlar ve bu insanlar profesyoneller. İşte Gökhan Gönül örneklerini, Burak Yılmaz örneklerini, Mehmet Topuz örneklerini, oradan oraya giden asla gelemez, bir daha buraya dönemez denilen futbolcuları hep gördük, yaşadık. Bu bizim bunları unutmamız, yani kimine göre bir haftayı bulur, kimine göre bir günü bulur, kimine göre bir saati bulur yani.
2: Nasılsın Doğan abi?
1: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
2: İyi, Ramazan'la beraber seni dinliyoruz.
1: Aleyküm selam, selamlar.
2: Çok çok selamları var sana.
1: Eyvallah.
2: Doğan abi, MTS ne zaman geliyor?
1: Yani bunu açıklayacaktır. Çarşamba, perşembe günü mutlaka bu konuyla ilgili olarak net bilgileri verecektir. 15 günlük bir süre istedi Aziz Bey. Bütün oluşumu hayata geçirmek için.
2: Bakalım ya, güzel bir kadro bekliyoruz ama göreceğiz.
1: Bakacağız. Peki. Teşekkür ederim sana da. Sağ olasın.
2: Abi,
1: sağ olasın. Eyvallah. Kimi aldık? Kimi almadık? 0721'i mi almadık? Aldık mı? 0721.
3: Merhaba.
1: Günaydın. Hoş geldin.
3: İyi yayınlar. Doğan Araçoğlu, İstanbul Bayrampaşa.
1: Hoş geldin. Adaş.
3: Hoş bulduk. Nasılsınız abi? İyisiniz.
1: Eyvallah. Eksik olma. İyi diyelim, iyi olalım. İç güveysinden hallice diyelim. Hadi. Öyle olsun.
3: Abi Aziz Yıldırım'ı tebrik ediyoruz. Desteklemememe rağmen. Şunun için bağlandım. Yabancı hocadansa Aykut Kocaman'ın ben takımın başına getirilmesini destekliyorum. Sebebi de şu: Türkiye Ligi'nin şifresi fazla gol atmak değil, gol yememektir. Son sezonda da son dakikada yediğimiz gollerden bu ortaya çıkmıştır. Hakan Safi'nin de en büyük hatasının üst üste binen transferler olduğunu düşünüyorum. Skriniar varken Melih Demiral, Kante, Gendouzi, İsmail varken Hakan Çalhanoğlu. Bizim esas ihtiyacımız olan sol stoper, sol bek, sağ ön ve santfordur. 4 tane çok iyi oyuncu alınarak, 2 tane de 3 tane de genç Türk yetenek alınarak transferin kapatılmasını, çok fazla transfer yapılmamasını. Ama özellikle sol bek konusunda çok yetenekli bir oyuncunun, Brown ve Levent'in yeterli olmadığını düşünüyorum. Bu konudaki fikirlerimi belirtmek istedim. İyi yayınlar diliyorum. Hayırlı
1: teşekkür
3: uğurlu
1: ediyorum.
3: Olsun Fenerbahçe'de.
1: Hayırlı uğurlu olacaktır, olmayacaktır. Bunu hep beraber göreceğiz. Bir senelik bir başkanlık olduğunu düşünüyorsunuz değil mi?
3: Ben Aziz Yıldırım şampiyon olursa bırakacağına inanmıyorum.
1: Tabii ki, kesinlikle.
3: Desteklemiyordum. Başında da söyledim, desteklemiyordum ama Mehmet Ali Aydınlar çekilince zaten kucağına kaldı başkanlık.
1: Peki şöyle söyleyeceğim. Mesela bir sene şampiyon yaptı ve dedi ki ben de zirvede bırakıyorum. Onun sonrasında arkadaşlar gelsinler, yeni başkanı ben başarılarla bırakıyorum, teslim ediyorum dese heykeli dikin.
3: Yemin ederim.

0: Yemin ederim ispatlayamam abi. Kesinlikle bırakmaz. Tanıyoruz abi.
1: Tanıyorsan bırakmaz. Peki. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi haftalar.
0: Peki. İyi haftalar. Sağ olun.
1: Vallahi hani ben de çok söylediğime inanmadım da bir an hani şey yaptım. Hani acaba mı ya? Hani böyle bir şey olsa nasıl olur acaba deyip. 34.94 merhabalar. Günaydın.
2: Merhabalar Doğan abi, günaydın, hayırlı sabahlar.
1: Hoş geldin.
2: Nasılsın kral, iyi misin?
1: Çok şükür.
2: Seni sorma. Abi Galatasaray taraftarıyım ben de. Dün Fenerbahçe'nin seçimi oldu. Aziz Yıldırım'a hayırlı olsun demiyorum. Olmayacak da inşallah. Öyle bir düşüncemiz var. Aziz Yıldırım Galatasaray 4 sene üst üste şampiyonluğunu gördü. Geldi, Allah'ınıza bu sene 5. üst üste şampiyonluğumuzu görecek. Ondan sonra ben onu hissediyorum. Yani az
1: ama ondan sonra
2: bilmiyor.
1: Bir şey söyleyeceğim. Olamayınca hemen şey deme. Abi 4 sene olunca yani biz hepsi oluyoruz zaten deyip ona kılıp bulma ama.
2: Yok,
1: bak,
2: bulmaz.
1: Bu kadar zaten bu kadar iddialı abi. Konuşuyorsun çünkü, o yüzden söylüyorum.
2: Anladım.
1: Abi biz Avrupa'ya şey odaklandık da işte
2: Az Yıldırım konuşma yaptı seçim esnasında dün. Dedi ki bu Galatasaray 6-0 yenen başkan benim dedi burada dedi. Kimse yok dedi 4-0. Aziz Yıldırım şunu unutuyor. Galatasaray eski Galatasaray değil, 20 sene önceki Galatasaray. Galatasaray 20 sene sonraki Galatasaray. Galatasaray'ın lobisi, gücü, kuvveti, transfer bütçesi, gelirleri, giderleri Fenerbahçe'nin şu an 10 kat üstünde. Biz şu an istediğimiz oyuncu indiririz.
1: Belki de eski Aziz Yıldırım öyle bir durum değildir. Yok. O da belki eski Aziz Yıldırım değildir. Bu sezon yani bu kadar
2: biz zannetmiyordum Doğan abi. Yani kendi taraftarlarına satılı köpekler, ben sizi bir daha bu stada sokmayacağım. Paralı askerlersiniz siz. Taraftarlara dalga geçip hakaret eden bir başkanla başkan olmaz, yönetemez. İmkansız yani, öyle bir düşünce. Az Yıldız zaten 70 üstünün yaşına gelmiş. Daha bu saatten sonra da bir şey yapacağını düşünmüyorum ben. Gelecek reklamını yapacak bir sene. Ali Koç gibi, Hakan Safi gibi, diğerleri gibi gelip gidecek olan
1: Fenerbahçe zamanında belli hataları vardır. Yani. O hataları senin teknik adamın da yaptı, zamanında başkanların da yaptı. Öyle de böyle de onları unuttuk, geçtik gitti. Bundan sonrasında yeni bir sayfa açmak lazım. Eskilerle yaşayınca başarının gelmediğini hep gördük. O yüzden önümüzde daha gidilecek çok yol var. O yolların tadını çıkartmak lazım.
2: Şöyle söyledim. İstatistikler kaideyi bozmaz. Galatasaray Aziz Yıldırım döneminde mesela başkanlık yaptığı dönemde 10 tane Süper Lig şampiyonumuz, 1 UEFA kupası, 1 Süper Kupa, 6 tane de Türkiye kupamız var. Hepsi hikaye yani anlatılanların. Ben onu düşünüyorum Doğan abi. Düşüncelerim bu. Peki, seviyorum seni. Allah'a emanet olun. Fenerbahçeli kardeşlerime de geçmiş olsun.
1: Peki öyle söyleyelim sizin yorumunuzu. Geçip geçmeyeceğini, kime geçmiş olacağını, onun sonrasında sezon sonunda kime serum takılacağını hep beraber göreceğiz. Fenalıkla geçiriyorum, nasıl olabilir böyle bir şey, aman da şöyledir böyledir diye. Mesela dün pilav günü vardı Galatasaray'da. Kulüp başkanı Dursun Özbek Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen o klasik pilav gününde Fenerbahçe'ye göndermelerde bulundu mesela. Hani hiç muhatap olmuyorum falan gibi de diye bir şey yok. Çünkü o kadar ön plana çıktı ki bir anda seçim durumları. Hatta işte eğitim kurumlarımız, vakıflarımız, spor kulübümüz, derneklerimiz o kadar büyük bir aileyiz ki oluşturduğumuz bu yapıyla beraber dedi. Ondan sonra ya bu yapı mapı derken dedi, hani yanlış anlaşılacak bir kelime. O yüzden bunu şimdi değiştireyim dedi. Bu organizasyonu kıskanmayı hak ediyor, kıskanılmayı hak eden bir organizasyon bu dedi. Yapıyı bir anda organizasyona çevirdi. O yüzden bir an kendimi Galatasaray camiasının dışında hissediyorum ve karşımda böyle bir kurum var, ben de kıskanırdım açıkçası diye konuştum diyor, biraz empati kurunca diyor. O yüzden orada da Fenerbahçe'yi asla düşünmeden, ağzına getirmeden ne Fenerbahçeli Galatasaray'a karşı bunu yapabiliyor, ne Galatasaray Fenerbahçe'ye karşı bunu yapabiliyor yani. Öyle söyleyelim, net. Değil mi ya? Şaka değil yani. Telefon ne aldık? 85-58. Seninle de devam edelim. Sonra bir İrfan 25 yapmaya çalışayım. Bugün güzel olur İrfan.
3: Alo.
1: Merhabalar, günaydın. İyi haftalar.
3: Merhabalar, iyi yayınlar Doğan abicim. Ben Bakırköy'den Sivas İlhami. Nasılsın?
1: Eyvallah İlhamim. Çiçekçim benim.
3: Teşekkür ederim abim. Herkese iyi haftalar. Tüm Radyo Gol dinleyenlerine güzel bir diliyorum. Çünkü seçimler konusunda Berk'le yaptığımız bir telefon görüşmesiyle ilgili şu detayları vermek istiyorum. 25 bin ve 30 bin bandında oy kullanım oranının olacağını ve bunun da 14.152 oy Aziz Yıldırım'ın alacağını ümit ediyordum. Fakat bir 3.000 oy sapmam oldu. Ama ben Aziz Yıldırım'ın kazanacağını fikren ve kalben istiyordum. Çünkü Fenerbahçe camiasının, kongre üyelerinin bir vefa borcunun olduğunu düşünüyordum. Her ne kadar vefa gücüye karşı bir oyla kazanıp 20 yıl başkanlık yapsa da Sayın Aziz Yıldırım. Ama bunu hak ediyor. Ben Aziz Yıldırım'ı iyi bir başkan olarak, büyük bir başkan olarak, rakip bir takımın taraftarı olarak her zaman destekliyorum. Çünkü Türk futbolunun ve ülke futbolunun rekabetçi ortamında her zaman yükselten bir başkan olmuştu. Yaptıklarıyla ve söylemleriyle. O yüzden kendisini bir kez daha tebrik ediyorum. Fenerbahçe camiasına da hayırlı uğurlu olsun. Bu sene güzel bir lig izleyeceğimizi ümitli umut ediyorum. Beşiktaş da teknik direktörünü belirledi. Önder Özen.
1: Beşiktaş aradan sıyrılabilir mi sence? O kadar mesela bu sene Fenerbahçe kesin şampiyon olmak zorunda diye zaten sezona başlıyoruz. Galatasaray'ın Avrupa'da yoluna devam ederken yorulabileceği ve ligde yaşayabileceği yol kazaları diye adlandırabiliriz. Bu aradan Trabzon'un veya Beşiktaş'ın sıyrılma ihtimali yüzde kaç sence şimdiden?
3: %80 Trabzon olur, yüzde örnek veriyorum 25'te ayrılan sıyrılma şansı Beşiktaş'ın olur ama Beşiktaş bu seneyi yapılanma seneyi de başarı kıstası altında kendine şey koyması lazım. Ne diyeyim, motto koyması lazım. Bu seneyi yapılanma da altında Önder Özen ve Gianlu
1: İtalyano
3: İtalyano diye Infantino diyeceğim geliyor.
1: Infantino.
3: Evet. Dilimize alıştığı için bu UEFA'dan dolayı. Dediğim gibi Beşiktaş bu sene yapılanma olarak değerlendirebilirim. Trabzon'u çok bu sene daha farklı bir Trabzon izleyeceğimizi bekliyorum Doğan abi.
1: Sana hızlı bir de şunu söyleyeyim. Dünya Kupası hazırlık maçlarını falan seyredebildin mi?
3: Ben bir tek Yunus Akgün'ün golünü izledim. O gol de bana Hakan Ünsal'ın Glasgow Rangers attı. Sol ayakla dış pantolonla attı. Golü anlattı.
1: O da efsane goldür. Zaten herhalde kariyerinde en fazla 3 gol falan var.
3: İndirdi resmen.
1: Vallahi kariyerinde 3 gol vardır herhalde. Herhalde bir tanesi de hiç unutulmayacak bir goldür o da, doğrudur.
3: Gerçekten muhteşem bir gol attı. Buradan gösteriyor ki herhalde Dünya Kupası'nda Hasan Şaş'tan sonra 2002'deki Yunus Akgün'de imzasını atacak diye ümit ediyorum ama benim yıldızım Kenan bu arada.
1: Evet.
3: Allah hepsine de güç kuvvet versin. Sakatlıksız güzel bir
1: kesinlikle bir kesinlikle. Bu arada yediğimiz golün de hakkını vermek lazım. Hani Uğurcan, Muğurcan kalede 2 tane 3 tane Uğurcan olsa o top çıkmayacakmış gibi gözüküyordu da onu da unutmamak
3: adamları
1: lazım.
3: Adamları da tebrik edelim yani gerçekten ama biz Montella liderliğinde, önderliğinde inşallah damgamızı vuracağız. Bu arada küçük bir olumsuz bir yorumum olacak Türk futboluyla alakalı. Ankara'da gerçekleştirilen TFF Mali Kongresi'ne 3 büyük kulübümüzden hiçbir yetkilinin katılmaması da Türk Futbol Federasyonu'na
1: 3 tane 4 tane Anadolu kulübü katıldı ya 4 tane mi ne? Başkan biliyorsun ben uçakla gitti Amerika'ya hemen döndü ertesi gün bile değil yani akşamında döndü neredeyse saat farkından dolayı. Millileri götürdü. Hani neden gittiyse bir daha gidecekse o havayı yakalamak istedi. Onların yanında olmak istedi belki ama çok enteresan.
3: Bence olması gerekiyor.
1: Yani tabii ki ama böyle bir seçim varken ona göre bir planlama da yapmak gerekiyordu. Zaten bir ekiple çalışmak gerekiyor ama o da yanında olmak istedi. Buraya geldiğinde de şöyle bir şey var. O kadar hukuksuzluk var ki yanlış var ki dün Ömer Faruk İnal anlattı. Mali Genel Kurul'la alakalı ibra edildi falan ama biri itiraz etse çok büyük baş ağrısı yaşayabilir federasyon yani. Hani mutlak butlan dediğin olay federasyona yapılsa kimse gıkını çıkartamaz diye konuşuluyor.
3: Doğan abi tam bu konuya değinmek üzereydim. Sen tabii ki hemen kendi bilgi birikiminle hemen olaya hakim oldun. Ben Aziz Yıldırım'ın gelişiyle beraber federasyonun da Dünya Kupası'ndan sonra her an değişme ihtimalinin %90 olduğunu düşünüyorum. Üç büyük kulübün başkanlarıyla beraber Sayın Aziz Yıldırım'la mutlaka bir istişare yapıp zaten Hacı Osmanoğlu'yla aralarının pek iyi olmadığını yıllar önce hatırlıyoruz. O yüzden ben federasyonun da değişebileceğini Dünya Kupası'ndan sonra beklentim değil ama tahmin edebiliyorum çünkü artık Aziz Yıldırım muhtemelen 8 yıllık aramın ağzından Dün Tegrizi'deki yayını da X olarak paylaştım. Taş üstünde taş, baş üstünde baş. Mecazen bırakmayacak diye ümit ediyorum. Yani düşüncem bu şekilde. Fenerbahçe camiası kendi içinde bir genel anlamda bir çeki düzen vermeli. Şey anlamda, birlik ve beraberlik adına gruplar, grupçular, işte dernekler, vakıflar, çok ayrımcılık olduğunu görüyoruz. Her seçimde ayrı bir kaos yaşanıyor, kavga yaşanıyor. Birici oluyor. Mutlaka bunlar olur ama saygı çerçevesinde olur. Kongrenin içinde olmaz bunlar. Tribünlerde olabilir, taraftarlar arasında olabilir ama bence kongrede bu tarz şeyleri büyük camialara yakışmadığını düşünüyorum. Sivasspor'a da küçük bir değinmek istiyorum. Başkanımız halen yok. Üzüntü duyuyorum. Anadolu'nun kadim şehri Sivas'ın başkanını bulamıyor. Oradan tüm yetkililere de seslenmiş olayım. Bir an önce bir başkan adayı çıkartıp etrafında toplanıp Sivas'ımızı özlenen Süper Lig'e çıkarma yolunda.
4: Hadi inşallah deyip öyle noktalayalım o zaman. Teşekkür evet, ediyorum sana da. Sağ olasın. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.
3: İyi yayınlar. Kolay gelsin.
4: Abi. Eyvallah. Sağ olasın. Peki İrfan 25'i aradık. O da ulaştık çünkü telefonu susmak bilmeyen insanlardan bir tanesidir diye tahmin ediyorum. Geliyor değil mi telefon İrfan sürekli? Evet. Sana da günaydın. Selamlar, saygılar. Duyabiliyorsun değil mi beni?
5: Duyuyorum. Benim sesim normal.
4: Biraz düşük geliyor. Yükseltme şansın var mı?
5: Şu anda nasıl geliyor biraz evet.
4: Harika geliyor şu an.
5: Evet çok yorulduk Doğan. Yani iki gün boyunca gerçekten yani şöyle söyleyeyim o seçim süreci bizi fazlasıyla yordu. Dün de yani dün hem bugün yani bir önceki günde baktığımızda yani 40 yani 27 bin kongreye oy kullandı. 27.000
4: O kadar kalabalığın biraz problem yaratabileceğini tahmin ettim ve bu arada girer girmez birileri konuşurken hemen susturmak adına tezahüratlar falan yapılınca o kongrenin ikinci günü daha sakin ve olaysız geçti ama birinci gündeki gerginliğin sebebi neydi?
5: Ya şu var aslında birinci gündeki gerginliğin en önemli sebeplerinden bir tanesi bence Sayın Hakan Sarp'ın kullandığı iletişim diliydi. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım genellikle daha çok birleştirici bir dil kullanırken kendisine yönelik sert eleştirilere zaman zaman alaycı ifadeleri kullanılmasına rağmen bunlara hiçbir şekilde karşılık vermedi. Ama Sayın Hakan Safi sürecin sonlarına doğru bu kullandığı dili çok daha sertleştirdi. Sayın Nihat Özdemir'in oğlunun Batuhan Özdemir'in listesinde yer almasına üzerinden Sayın Nihat Özdemir'e sert yüklenme yani çok aşırı derecede eleştirilerde bulunduğunu gördük.
4: Nihat Bey'e çok olumsuz tezahüratlar yapıldı.
5: Evet işte bir taraf şey yaptı. Ama şimdi şu var, şu camiye şu tabloyu şu gösteriyor. Çok kutuplaşmış, bölünmüş bir camiye var ama bu seçim süreci şunu gösterdi. Saygı ve kullanımdan güçlük, iletişimden güçlü unsurlarıdır. Yani transfer vaatleri, rakibe yönelik sert söylemler, alaycı ifadeler değil, birlik beraberlik mesajları ve camia ile kurulan duygusal bağ, tecrübe ve güven duygusu tercih edildi. Fenerbahçe kongreleri verdikleri kararla güvene, istikrara ve liderliğe önem verdiklerini açık şekilde ortaya koydu. Yani 27 bin üzerinde 27 bin oy kullanıldı ve Sayın Aziz Yıldırım rekor oyla başkanlar seçildi. Aynı zamanda vefayasını çünkü Sayın Aziz'in bütün konuşmaları sonu söylüyordu. Bir yılına geliyorum. Ben bir yıl şampiyon olacağım. Ondan sonra görev bırakacağım. Ve Fenerbahçe kongre üyeleri de aslında 2018'de başkanlıktan ayrıldıktan sonra Sayın Aziz'in yaşanan süreç içerisinde o süreçte birçok kongresiyle de konuşmuştum ben. Birçok kongre esasında ona çok sevdiğini, çok saydığını ancak artık değişimin gerekli olduğunu belirterek Sayın Ali Koç oy vermişti. 2025'teki genel kurul seçiminde de 2024'teki Aziz Yıldırım Ali Koç seçiminde de aynı şekildeydi. Yani yaştan açık Sayın Aziz Yıldırım'ın yine Ali Koç'a teveccüh gösterilmişti. Ama diğer taraftan yine herkes yine bir şekilde Sayın Aziz Yıldırım'ı çok seven, çok sayan ama yine farklı bir aday oy vermişti. Ama bu kez kongreleri Sayın Aziz Yıldırım'a vefasını gösterdiğini söyleyebilirim. Bir de şu var. camiye hangi değer, bir de kongrelere camianın hangi değerlere önem verdiğini de göstermiş oldu. Kongrelere tercihlerini sosyal medya kampanyalarından, maddi güç gösterilerinden veya transfer vaatlerinden değil, tecrübeden, güven duygusundan, liderlikten ve kulübün değerleriyle kurulan bağlardan yana kullandı. Yani bundan sonra aday olacak isimler de en önemli mesaj şu: Fenerbahçe camiası paradan çok akla, vaatlerden çok güven veren liderliğe değer vermektedir. Yine sosyal medyanın da bu seçim sonucunu belirleyen şeylerden bir tanesi de bu sosyal medyanın artık gerçek hayatın bir yansıması olmadığını da gösterdi bu. Yani hiçbir seçim yalnızca sosyal medya üzerinden kazanılmıyor. Sosyal medyayı hak ettiği ölçüde önemsemek ancak onun oluşturduğu yapay gündemin esiri olmamak da gerekiyor. Yani bu aslında seçimin sonuçlarını Sayın Hakan Sarp de önemli bir oy aldı. Onu şey yapmak, tebrik etmek lazım. 9000 küsur oy aldı.
4: Şimdi herkes onu bir tarafa bırakıyor da bundan sonrası artık belli. Adaylar vardı, adayların vaatleri vardı ve o vaatler üzerinden herhalde Aziz Bey vaatte bulunmayıp da seçilen nadir başkanlardan biri oldu değil mi? Yani ama öyle şöyle, çok bir vaati yoktu.
5: Aziz Yıldırım'ın en büyük vaati Doğan, 20 yıllık ortaya koyduğu başkanlık şeyiydi. En önemli vaati. Ben 20 yılımı buraya yani tehlikeye sokarak aday oldum dedi. 20 yıllık tecrübesini ortaya koydu. 20 yıllık başkanlık tecrübesini.
4: Şimdi mesela Hakan Bey'in burada ortaya koyduğu bir taraftan işte Greenwood'tu, bir taraftan Melih Demiral'dı, bir taraftan Luis Suarez'lerdi. Sonra bir Hakan Çalhanoğlu falan dendi. Tabii sosyal medya üzerinden çok herkes yorum yaptı. İşte Yağız Sabuncuoğlu yorumlar yaptı. Az önce görüştük, başkanın söylediği gibi Hakan Bey'in eğer seçilmezse adayları arasında kendisinin görüşebileceği futbolcu var mı yok mu falan diye soruldu. Hakan Çalhanoğlu'na o parayı vermem dedi. İşte yok Greenwood'a ne bileyim sorunlu oyuncu, bu kadar para etmez dedi falan gibi. Çoğuna olumsuz baktığı söyleniyor. Senin aldığın bilgiler doğrultusunda kendisi Vedat Muriç ve aynı zamanda Ciresi transferleriyle alakalı yorumlar yapmıştı da. Ne diyorsun Hakan Bey'in ön plana attığı oyuncuları Aziz Bey ister mi?
5: Öyle söyleyeyim. Şimdi tabii Aziz Yıldırım bununla ilgili.
4: Ya da Aykut Hoca ister mi artık o saate? Oraya gelelim.
5: Şimdi ona da değinelim. Aslında biliyorsun yayın biz seninle yayın yaptığımız zaman Aziz Yıldırım ilk adaylığını açıkladığı günden itibaren ben teknik direktörün Aykut Kocaman olacağını söylüyorduk. Hı hı. Bundan da hani benim satmadım. Ben Aykut Kocaman isminin de mazbatı töreninin ardından açıklanmasını bekliyorum. Şimdi Aykut Kocaman'a niye seçim sürecinde açıklamadı? Yani sosyal medyada o kadar kötü bir şey var ki Aykut Kocaman ismi çok yıpratılacaktı eğer çok ilk başta açıklanmış olsaydı. Çünkü futbol haklı olarak Oğuz Çetin açıkladı. Son dönemde son 2-3 hafta Oğuz Çetin'e neler söylendi yani sosyal medyada olsun yorumlar yapılırken. Yani bu insanlar mesela o yorum yapan insanlar Tedesco'yu daha tanımadıkları Tedesco'yu mükemmel her şey çok iyi şeklinde yorumlar yaparken yani imparator olarak Fenerbahçe'nin bir efsanesini değersizleştirmeye çalıştılar. Şimdi Aykut Kocaman'ın süreçte çok fazla yıpratılacaktı. Dolayısıyla bunu açıklamadı. Yönetim kurulunda da farklı isimler gündeme gelmişti. Yönetim kurulu toplanacak. Şimdi mazbatı töreninin ardından. Ondan sonra da teknik direktöre karar verildi. Yani teknik direktör için farklı isimler var mı? Var. Ama Fenerbahçe'nin fazla zamanı yok. Dolayısıyla biz burada Aykut Kocaman olacağını ben düşünüyorum. Çünkü Oğuz Çetin'le Aykut Kocaman'ın sürekli görüştüğünü, artık seçim bitti bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Sayın Oğuz Çetin'le Aykut Kocaman sürekli görüşüyorlar. Yani sonuçta burada ben yapılan transferler, Vedat Muriç'in Cirasi transferlerinde de Aykut Kocaman'ın da isteyip, yani onun oyun planına uygun oyuncular doğrultusunda transfer edildiğini düşünüyorum.
4: Peki neden açıklanmadı İsmi? Aykut Kocaman isminden neden çekinildi? Gerçekten oy kaybettirme potansiyeli mi vardı yani?
5: Ben şöyle söyleyeyim. Aslında
4: Aziz Bey'e gösterilen tepki zaten Aykut Hoca'ya gösteriliyordu. Aziz Başkan'ı seçmek isteyen Aykut Hoca da kabullenirdi zaten yani.
5: Ya şöyle söyleyeyim. Yani belki de yani o şekilde çok fazla yıpranmasını istememiş olabilir. Yönetim kurulunda farklı isimler gündemdeydi. Ama orada yönetim kurulundaki üyelerle tartıştıktan sonra karar verdikten sonra zaten lider olarak son kararı Aziz Yıldırım verecekti. Ben Aziz Yıldırım'ın inandığı isimlerle doğru bildiği karar doğrultusunda karar vereceğini düşündüğümde Aykut Kocaman'ın zaten ilk başta, eğer başkan seçilirse ilk başta Aykut Kocaman'ın bu kafasını da şekillendirmiş zaten. Yani ben Aykut Kocaman'la çalışacağım. O düşüncesi daha ilk başkanlığı açıkladığı dönemde bile vardı, ben onu öyle düşünüyorum. Ardından da işte süreci içerisinde belki fazla yıpranmaması adına, işte çok fazla yıpranmaması adına bunu açıklamamış olabilir. Yoksa Aykut Kocaman seçimi kaybettirir, kazandırır, ya kaybettirir algısına ben katılmıyorum. Çünkü Saadettin Saran da Aykut Kocaman'ı açıklamıştı. Eğer göreve gelirsem Aykut Kocaman, Volkan Demirel ikilisini göreve getireceğim demişti. Ve seçimi kazanmıştı. Sayın Aziz Yıldırım'ın da birçok dernek ziyaretlerinde Aykut Kocaman'a yönelik eleştirilere de nasıl cevap verdiğini, onu nasıl savunduğunu da gördük. Şu anda Fenerbahçe'nin bu tartışmalardan daha ziyade şu anda birlik beraberliğe daha fazla ihtiyacı var. Ve açıklanan şey de hocanın erdiği tekniğe de Aykut Hoca açıklanırsa Aykut Hoca'nın arkasında destek vermesi gerektiğini diye düşünüyorum. Yani bazıları var yine sosyal medyada yazmışlar. İşte onlar çok taraflı olacak. İşte gideceğim stada protesto edeceğim. İlk şeyde istifa diye bağıracağım. Bunu yaptığın zaman zaten tribünde ben şöyle söyleyeyim. O zaman başarıyı da kabul edemezsin. Yani şahsızcı olur. Ama şu var, tribünde çok fazla bölünmüşlük var, cami içerisinde bölünmüşlük var. Bu bölünmüşlük içerisinde eğer birlik beraberliği sağlayamazsan paşanın gelmesi oldukça zor. Zaten Sayın Ali Yıldırım'ın orada Sayın Ali Koç aleyhine yapılan eleştirilerek tezahür yapılması en büyük nedenlerinden bir tanesi buydu. Ben birlik beraberlikten bahsediyorum, seçim sürecinden beri birlik beraberlik vurgusu yaptım ama sizin böyle biz bu insanları çağrıda bulunduğumuzda, bir sonraki dönem bir çağrıda bulunduğumuzda demeyecekler mi yani böyle bağırttınız diye. Yani orada kızdı. Diğer taraftan işte Sayın Barış Göktürk sevinç yapmışlar hani kazandığında, yani oradaki kongrelerine yumruğunu sıkarak, yani onu o sevincine dahi kızdı. Yani onu da eleştirdi. Dolayısıyla bundan sonraki süreç aslında Fenerbahçe adına daha hem mali yönetimi de Aziz Yıldırım'ın da doğru bir görev de bekliyor.
4: Bu arada Hakan Bey gerçekten tamamen Hakan Çalhanoğlu transferini bitirmiş miydi?
5: Ya şöyle söylemiş. Zaten biraz da aslında oradaki, yani bu kadar yıldız transfer açıklamasına rağmen geniş kongre üyelerinin dahi çok fazla teveccühünü alamaması Sayın Hakan Çalhanoğlu. Zaten demek ki insanların orada tam olarak güven duygusunu yaratamamasından kaynaklandı. Ha, bu neden kaynaklandı? Luis Suarez'e mesela açıkladı, anlaştım dedi. Ama sonra Sporting Başkanı çok sert ifadeler kullanarak bunu yalanladı ve
4: seçtirmek. Aynısını Inter'de yaptı Hakan'la ilgili olarak.
5: Evet, işte Inter, işte Hakan Çalhanoğlu açıkladı. Inter, hatta açıklamadan önce sabah Inter Hakan Çalhanoğlu'nun fotoğraflarını paylaştı. Yani ön almak adına. Şimdi Melih Demiral da açıkladı. Kulübü
4: El Ahli bizim oyuncumuzdur, evet, vermeyiz dedi.
5: Bizim oyuncumuz, vermeyiz dedi. Mason Greenwood'u söyledi. Yani Mason Greenwood'la ilgili belki orada tek yani kulübünden bir açıklama gelmediğini gördük. Ama diğer taraftan da ama o güven duygusunu pek karşı tarafa tam olarak yansıtamadığı ortaya koydu. Çünkü insanlar tabii dernek toplantısında Sayın Hakan Sarp'e şu soruldu. Siz anlaştığınızı söylüyorsunuz ama ortada ıslak imzalı bir sözleşme yok dedi. Şimdi burada bir sözleşme ortaya konuldu mu? Bir sözleşme ortaya konuldu mu? Konulmadı. Yani Sayın Hakan Sarp şunu söylemişti.
4: Koyamazsın ki ama İrfan, yani şimdi seçilmemişsin. Sadece vaat olarak sözleşme imzalandı geldi diyemezsin ki zaten.
5: Ama işte sorun orada. Zaten o yüzden de o güven duygusunu tam olarak yansıtamış şey yapmadı. İnsanlarda kafalarda soru işareti oluştu. Çünkü sen açıklıyorsun futbolcu, kulübü yalanlıyor. Bir de ortada bir gerçek var. Fenerbahçe'nin bir finansal bir limiti var. Bu limite nasıl uyacaksın?
4: Hakan Bey şu an sessizliğe mi gömülür, yoksa Aziz Bey'e de bir destek yapıp, bir futbolcu örnek veriyorum, bu kadar baskıdan sonra maddi anlamda sponsorluk olarak falan bir şeyler yapar mı?
5: Ya şimdi mutlaka ben yani sessizliğe gömüleceğiz düşünmüyorum. 9000 oy aldı. Yani aslında bir daha yeni tanınan Sayın Ali Koç'un yönetiminde 2 yıl sadece görev yapmışlar. 1,5 yıl görev yapmış bir yönetici. Sonra taşın altına Endüstri Sokarak Başkanlık başkanlığa soyundu. Yani başkanlık için aday oldu. Yani 9

0: gün oy aldı. Dolayısıyla aslında şu var, kongreleri şu mesajı da verdi. Dedi ki ben tamam, ben lider diye tecrübeye, güven duygusuna ve liderliğe kulübün değerleriyle kullanan bağdan yana kullandı oyunu. Ama şunu da, şu mesajı da verdi. Evet, sen de önemli bir değersin Fenerbahçe için. Ama daha erken 2027'de veya daha sonra da seni kaybetmek istemiyoruz. Ama sen de Fenerbahçe'nin önemli bir değerlisin mesajını da 9000 oy alarak, oy vererek bunu da göstermiş oldu Sayın Hakan Safi. Hakan Safi Fenerbahçe'nin önemli bir değer. Yani bunu öyle isimleri kaybetmemiz lazım. Küstürmemek gerekiyor. Sadece ben şunu söyleyeyim. Ben bunu zaman bir şey radyoda ki yayınlarımızda seninle yaptığımız zaman da geçen hafta şunu söylemiştim zaten. İletişim dili çok sert. Bu iletişim dilinin kendisine ne kadar zarar verdiğini aslında verilen oylardan anlıyoruz. 65 yaş üstü kavramı, stadyumda oy verenler için azınlık ifadesini kullanması, işte 65 yaş üstü için artık onların başkanı olmaması gibi cümleler kurması, mesela Sayın Aziz Yıldırım'ın Mbappe'nin telaffuzunda onun telaffuzuyla belki bir alaycı ifade kullanması, rakibe şeyin yönetim kurulu üyelerine yönelik sert ifadeler kullanması, bunlar şeyde olumlu, yani
1: olumsuz anlamda geri dönüş yaptı diyorsun.
0: Evet, onu çok
1: Hakan Bey ile ilgili. Neyse, bunları zaten konuşacağız. Mazbata bir alınsın. Salı günü ya da kesin çarşamba günü başkanlığına resmi bir şekilde başlayacak Aziz Bey. Ve herhalde 10 gün 15 gün içerisinde de bütün oluşumu açıklayacaktır değil mi?
0: Ya 15 gün olmaz. Bence bir hafta içerisinde oluşuma. Şöyle söyleyeyim. Bununla ilgili.
1: Hayır, hepsini beraber. Yani 15 günde transferleriydi, teknik adamıydı, ekibiydi falan, her şeyi açıklar.
0: Sayın Oğuz Çetin zaten dün bir konuşma şey oldu. Sayın Oğuz Çetin de her şey hazır diyor şu anda. Yani planlama zaten hazırdır. Yani onlar başkanlık süreci içerisinde takımdan gidecek oyuncular aslında şu var. Oğuz Çetin mesela çok eleştiriliyorlar ya. Oğuz Çetin ilk yani başkan adaylığını açıkladığından yandan itibaren çalışmaya başlamıştı zaten. Orada takımdan gönderecek futbolcular, işte transfer edecek oyuncular, takımın hangi noktalara eksik, mevkilere eksik, oraya kaç tane transfer yapacağı noktasında yönetim kurulu üyeleriyle birlikte görüş başkanla, yönetim kurulu üyeleriyle görüş alışverişinde de bulunuyordu ve şunu söylüyor Sayın Oğuz Çetin de dün de söyledi, her şey hazırdır. Yani bu şu demek, Fenerbahçe zaten Vedat Muriç Cilasi'yi yakın zamanda bu hafta içerisinde açıklarlar.
1: Ben Hakan Bey'in bu kadar vaatte bulundum, camiama sözler verdim, ben de seçilmemiş olabilirim ama böyle bir oyuncunun masrafları ile ilgili olarak ben de bir şeyler yapmak istiyorum söylemi, ne olursa olsun Aziz Bey'lik bir senelik bir başkanlık dönemi diyoruz, gelecekle ilgili yatırım anlamına gelir. Bilmiyorum işte nasıl Kerem Aktürkoğlu ile ilgili bir kasa kolaylığı sağladıysa burada da yapacağı bir şey, daha sonra Ali Koç mu karşısına gelir, Mehmet Ali Aydınlar mı gelir bilmem ama Hakan Bey'in eli daha da güçlenir böyle bir hamle yaparsa diye düşünüyorum, bilmiyorum, yanılıyor da olabilirim.
0: Bir de şu var, şu da insanlara artık şey yaptı. Şimdi şöyle söyleniyordu, Aziz Yıldırım'ın kemik oyu işte diyelim ki 6000 ya da en fazla 10.000 oy alırmış, onun üzerine çıkamadı Aziz Yıldırım diye. İşte gençler Aziz Yıldırım'a oy vermez şeklinde ifadeler kullanılıyordu. Aha. Aslında bu söylemin de ne kadar yanlış olduğunu çünkü seçimde gördük. 17 bin küsur oy aldı. Ve oy verenlerin birçoğu da gençti. Yani gençlerdi. Yani aslında şu da yanlışlığı da ortaya koydu. Sadece transfer vaatleriyle genç kongreyelerinin bir zamanda vefa yasını çünkü Sayın Aziz'in bütün konuşmaları sonuç söylüyordu. Bir yılında geliyorum. Ben bir yıl şampiyon olacağım. Ondan sonra görev bırakacağım. Ve Fenerbahçe kongre üyeleri de aslında 2018'de başkanlıktan ayrıldıktan sonra Sayın Erdoğan'da yaşanan süreç içerisinde o süreçte birçok kongresiyle de konuşmuştum ben. Birçok kongresi aslında ona çok sevdiğini, çok saydığını ancak artık değişimin gerekli olduğunu belirterek Sayın Ali Koç'a oy vermişti. 2025-2024'te de 2025'teki genel kurul seçiminde de Sayın 2024'teki Aziz Yıldırım Ali Koç seçiminde de aynı şekildeydi. Yani yaştan açık Sayın Aziz Yıldırım'ın yine Ali Koç'a o teveccüh gösterilmişti. Ama diğer taraftan yine herkes yine bir şekilde Sayın Aziz Yıldırım'ı çok seven, çok sayan ama yine farklı bir adaya oy vermişti. Ama bu kez kongrelere Sayın Aziz Yıldırım'a vefasını gösterdiğini söyleyebilirim. Bir de şu var. Camiye hangi değer, bir de kongrelere camianın hangi değerlere önem verdiğini de göstermiş oldu. Kongrelere tercihlerini sosyal medya kampanyalarından, maddi güç gösterilerinden veya transfer vaatlerinden değil, tecrübeden, güven duygusundan, liderlikten ve kulübün değerleriyle kurulan bağlardan yana kullandı. Yani bundan sonra aday olacak isimler de en önemli mesaj şu: Fenerbahçe camiası paradan çok akla, vaatlerden çok güven veren liderliğe değer vermektedir. Yine sosyal medyanın da bu seçim sonucunu belirleyen şeylerden bir tanesi de bu sosyal medyanın artık gerçek hayatın bir yansıması olmadığını da gösterdi bu. Yani hiçbir seçim yalnızca sosyal medya üzerinden kazanılmıyor. Sosyal medyayı hak ettiği ölçüde önemsemek ancak onun oluşturduğu yapay gündemin esiri olmamak da gerekiyor. Yani bu aslında seçimin sonuçlarını Sayın Hakan Safi de önemli bir oy aldı. Onu şey yapmak, tebrik etmek lazım. 9 bin küsur oy aldı.
1: Şimdi herkes onu bir tarafa bırakıyor da bundan sonrası artık belli. Adaylar vardı, adayların vaatleri vardı ve o vaatler üzerinden herhalde Aziz Bey vaatte bulunmayıp da seçilen nadir başkanlardan biri oldu değil mi? Yani ama öyle çok bir vaati yoktu.
0: Aziz Yıldırım'ın en büyük vaati Doğan, 20 yıllık ortaya koyduğu başkanlık şeyiydi. En önemli vaat. Ben 20 yılını buraya yani tehlikeye sokarak aday oldum dedi. 20 yıllık tecrübesini ortaya koydu. 20 yıllık başkanlık tecrübesi.
1: Şimdi mesela Hakan Bey'in burada ortaya koyduğu bir taraftan işte Greenwood'tu, bir taraftan Merih Demiral'dı, bir taraftan Luis Suarez'lerdi. Sonra bir Hakan Çalhanoğlu falan dendi. Tabii sosyal medya üzerinden çok herkes yorum yaptı. İşte Yağız Sabuncuoğlu yorumlar yaptı. Az önce görüştük, başkanın söylediği gibi Hakan Bey'in eğer seçilmezse adayları arasında kendisinin görüşebileceği futbolcu var mı yok mu falan diye soruldu. Hakan Çalhanoğlu'na o parayı vermem dedi. İşte yok Greenwood'a ne bileyim sorunlu oyuncu bu kadar para etmez dedi falan gibi. Çoğuna olumsuz baktığı söyleniyor. Senin aldığın bilgiler doğrultusunda kendisi Vedat Muriç ve aynı zamanda Ciresi transferleriyle alakalı yorumlar yapmıştı da. Ne diyorsun Hakan Bey'in ön plana attığı oyuncuları Aziz Bey ister mi?
0: Şöyle söyleyeyim. Şimdi tabii Aziz Yıldırım bununla ilgili...
1: Ya da Aykut Hoca ister mi artık o saate? Oraya gelelim.
0: Şimdi ona da değinelim. Aslında biliyorsun seninle yayın yaptığımız zaman Aziz Yıldırım ilk adaylığını açıkladığı günden itibaren ben teknik Aykut Kocaman olacağını söylüyorduk. Hı hı. Bundan da yani benim satmadım. Ben Aykut Kocaman isminin de mazbatı töreninin ardından açıklanmasını bekliyorum. Şimdi Aykut Kocaman'a niye seçim sürecinde açıklamadı? Yani sosyal medyada o kadar kötü bir şey var ki Aykut Kocaman ismi çok yıpratılacaktı eğer çok ilk başta açıklanmış olsaydı. Çünkü futbol haklı olarak Oğuz Çetin açıkladı. Son dönemde son 2-3 hafta Oğuz Çetin'e neler söylendi yani sosyal medyada olsun yorumlar yapılırken. Yani bu insanlar mesela o yorum yapan insanlar tezeş koyuyor. Daha tanımadıkları tezeş koyuyor. Mükemmel her şey çok iyi şeklinde yorumlar yaparken. Yani imparator olarak yani Fenerbahçe'nin bir efsanesini değersizleştirmeye çalıştılar. Şimdi Aykut Kocaman bu süreçte çok fazla yıpratılacaktı. Dolayısıyla bunu açıklamadı. Yönetim kurulunda da farklı isimler gündeme gelmişti. Yönetim kurulu toplanacak. Şimdi mazbatı töreninin ardında. Ondan sonra da teknik direktöre karar verildi. Yani teknik direktör için farklı isimler var mı? Var. Ama Fenerbahçe'nin fazla zamanı yok. Dolayısıyla biz burada Aykut Kocaman olacağını ben düşünüyorum. Çünkü Oğuz Çetin'le Aykut Kocaman'ın sürekli görüştüğünü, yani artık seçim bitti bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Sayın Oğuz Çetin'le Aykut Kocaman sürekli görüşüyorlar. Yani burada ben yapılan transferler, Vedat Muriç'in Cirasi transferlerinde de Aykut Kocaman'ın da isteği, yani onun oyun planına uygun oyuncular doğrultusunda transfer edildiğini düşünüyorum.
1: Peki neden açıklanmadı İsmi? Aykut Kocaman isminden neden çekinildi? Gerçekten oy kaybettirme potansiyeli mi vardı yani?
0: şöyle söyleyeyim aslında
1: Aziz Bey'e gösterilen tepki zaten Aykut Hoca'ya gösteriliyordu. Aziz Başkan'ı seçmek isteyen Aykut Hoca'ya da kabullenirdi zaten yani.

0: Ya şöyle söyleyeyim, yani belki de yani o şekilde çok fazla yıpranmasını istememiş olabilir. Yönetim kurulunda farklı isimler gündemdeydi. Ama orada yönetim kurulundaki üyelerle tartıştıktan sonra karar verdikten sonra zaten lider olarak son kararı Aziz Yıldırım verecekti. Ben Aziz Yıldırım'ın inandığı isime doğru bildiği karar doğrusuna karar vereceğini düşündüğümde Aykut Kocaman'ın zaten ilk başta eğer başkan seçilirse ilk başta Aykut Kocaman'ın o kafasında şekillendirmiş zaten. Yani ben Aykut Kocaman'la çalışacağım. O düşüncesi daha ilk başkanlığı açıkladığı dönemde bile vardı, ben onu öyle düşünüyorum. Ardından da işte süreci içerisinde belki fazla yıpranmaması adına, işte çok fazla yıpranmaması adına bunu açıklamamış olabilir. Yoksa Aykut Kocaman seçimi kaybettirir, kazandırır, ya kaybettirir algısına ben katılmıyorum. Çünkü Saadettin Saran da Aykut Kocaman'ı açıklamıştı. Eğer göreve gelirsem Aykut Kocaman, Volkan Demirel ikisini göreve getireceğim demişti. Ve seçimi kazanmıştı. Sayın Aziz Yıldırım'ın da birçok dernek ziyaretlerinde Aykut Kocaman'a yönelik eleştirilere de nasıl cevap verdiğini, onu nasıl savunduğunu da gördük. Şu anda Fenerbahçe'nin bu tartışmalardan daha ziyade şu anda birlik beraberliğe daha fazla ihtiyacı var. Ve açıklanan şey de hocanın erdiği tekniğe de Aykut Hoca açıklanırsa Aykut Hoca'nın arkasında destek vermesi gerektiğini diye düşünüyorum. Yani bazıları var yine sosyal medyada yazmışlar. İşte onlar çok taraflı olacak. İşte gideceğim sırada protesto edeceğim. İlk şeyde istifa diye bağıracağım. Bunu yaptığın zaman zaten tribünde ben şöyle söyleyeyim. O zaman başarıyı da kabul edemezsin. Yani şahısçı olur. Ama şu var. Tribünde çok fazla bölünmüşlük var. Cami içerisinde bölünmüşlük var. Bu bölünmüşlük içerisinde eğer birlik beraberliği sağlayamazsan başarının gelmesi oldukça zor. Zaten Sayın Aziz Yıldırım'ın orada Sayın Ali Koç aleyhine yapılan ve eleştirilerek tezahürat açılması en büyük nedenlerinden bir tanesi buydu. Ben hani ben birlik beraberlikten bahsediyorum. Seçim sürecinden beri birlik beraberlik kurgusu yaptım. Ama sizin böyle biz bu insanları çağrıda bulunduğumuzda bir sonraki dönem bir çağrıda bulunduğumuzda demeyecekler mi yani böyle bağırdınız diye. Yani orada kızdı. Diğer taraftan işte Sayın Barış Göktürk sevinç yapmışlar hani kazandığında oradaki kongrelerine yumruğunu sıkarak. Yani onu o sevincine dahi kızdı. Yani onu da eleştirdi. Dolayısıyla bundan sonraki süreç aslında Fenerbahçe adına daha hem mali yönetimi de Aziz Yıldırım'ın da doğru bir görev de bekliyor.
1: Bu arada Hakan Bey gerçekten tamamen Hakan Çalhanoğlu transferini bitirmiş miydi?
0: Ya şöyle söylemiş. Zaten biraz da aslında oradaki yani bu kadar yıldız transfer açıklamasına rağmen geniş kongre üyelerinin dahi çok fazla teveccühünü alamaması Sayın Hakan Çalhanoğlu. Zaten demek ki insanların orada tam olarak güven duygusunu yaratamamasından kaynaklandı. Ha, bu neden kaynaklandı? Luis Suarez'e mesela açıkladı, anlaştım dedi. Ama sonra Sporting Başkanı çok sert ifadeler kullanarak bunu yalanladı. Ve
1: aynısını Inter'de yaptı Hakan'la ilgili olarak.
0: Evet, işte Hakan Çalhanoğlu'nu açıkladı. Inter hatta açıklamadan önce sabah Inter Hakan Çalhanoğlu'nun fotoğraflarını paylaştı. Yani ön almak adına. Şimdi Melih Demiral da açıkladı. Kulübü
1: El Ahli bizim oyuncumuzdur, evet, vermeyiz dedi.
0: Bizim oyuncumuz vermeyiz dedi. Mason Greenwood'u söyledi. Yani Mason Greenwood'la ilgili belki orada tek yani kulübünden bir açıklama gelmediğini gördük. Ama diğer taraftan da ama o güven duygusunu pek karşı tarafa tam olarak yansıtamadığı ortaya koydu. Çünkü insanlar tabii dernek toplantısında Sayın Hakan Sarp'e şu soruldu. Siz anlaştığınızı söylüyorsunuz ama ortada ıslak imzalı bir sözleşme yok dedi. Şimdi burada bir sözleşme ortaya konuldu mu? Bir sözleşme ortaya konuldu mu? Konulmadı. Yani Sayın Hakan Sarp şunu söylemişti.
1: Koyamazsın ki ama İrfan, yani şimdi seçilmemişsin. Sadece vaat olarak sözleşme imzalandı geldi diyemezsin ki zaten.
0: Ama işte sorun orada. Zaten o dedim ya, o güven duygusunu tam olarak yansıtamış ya. İnsanlarda kafalarda soru işareti oluştu. Çünkü sen açıklıyorsun futbolcu, kulübü yalanlıyor. Bir de ortada bir gerçek var. Fenerbahçe'nin bir finansal bir limiti var. Bu limite nasıl uyacaksın?
1: Hakan Bey şu an sessizliğe mi gömülür, yoksa Aziz Bey'e de bir destek yapıp bir futbolcu örnek

0: baskıdan sonra maddi anlamda sponsorluk olarak falan bir şeyler yapar mı?
1: Ya şimdi mutlaka ben yani sessiz egemeyeceğiz düşünmüyorum. 9000 oy aldı. Yani aslında bir daha yeni tanınan Sayın Ali Koç'un yönetiminde 2 yıl sadece görev yapmışlar. 1,5 yıl görev yapmış bir yönetici. Sonra Ataş'ın altında Enes Sokarak başkanlık başkanlığa soyundu. Yani başkanlık için aday oldu. Yani 9000 oy aldı. Dolayısıyla aslında şu var. Kongrelere şu mesajı da verdi. Dedi ki ben tamam ben lider diye burada tecrübeye, güven duygusuna ve liderliğe kulübün değerleriyle kurulan bağdan yana kullandı oyunu. Ama şunu da şu mesajı da verdi. Evet sen de önemli bir değersin Fenerbahçe için. Ama daha erken 2027'de veya daha sonra da seni kaybetmek istemiyoruz. Sen de Fenerbahçe'nin önemli bir değerlisin mesajını da 9000 oy alarak, oy vererek bunu da göstermiş oldu Sayın Hakan Safi. Hakan Safi Fenerbahçe'nin önemli bir değeri. Yani bunu öyle içinde de kaybetmemiz lazım. Küstürmemek gerekiyor. Sadece ben şunu söyleyeyim. Ben bunu zaman bir sürü radyoda ki yayınlarımızda seninle yaptığımız zaman da geçen hafta şunu söylemiştim zaten. İletişim dili çok sert. Bu iletişim dilinin kendisine ne kadar zarar verdiğini aslında verilen oylardan anlıyoruz. 65 yaş üstü kavramı, sadece oy verenler için azınlık ifadesini kullanması, işte 65 yaş üstü için artık onların başkanı olmaması gibi cümleler kurması, mesela Sayın Aziz Yıldırım'ın Mbappe'nin telaffuzunda onun telaffuzuyla belki bir alaycı ifade kullanması, rakibe şeyin yönetim kurulu üyelerine yönelik sert ifadeler kullanması. Bunlar şeyde olumlu yani
0: olumsuz olarak anlamda geri dönüş yaptı diyorsun.
1: Evet, onu çok olumsuz.
0: Hakan Bey ile ilgili. Neyse bunları zaten konuşacağız. Mazbata bir alınsın salı günü ya da kesin çarşamba günü başkanlığına resmi bir şekilde başlayacak Aziz Bey. Ve herhalde 10 gün 15 gün içerisinde de bütün oluşumu açıklayacaktır değil mi?
1: 15 gün olmaz. Bence bir hafta içerisinde oluşuma. Şöyle söyleyeyim. Bununla ilgili.
0: Hayır, hepsini beraber. Yani 15 günde transferleriydi, teknik adamıydı, ekibiydi falan. Her şeyi açıklar.
1: Ne Sayın Oğuz Çetin zaten dün bir konuşma şeyde oldu. Sayın Oğuz Çetin de her şey hazır diyor şu anda. Yani planlama zaten hazırdır. Yani onlar başkanlık süreci içerisinde takımdan gidecek oyuncular aslında şu var. Oğuz Çetin mesela çok eleştiriliyorlar ya. Oğuz Çetin İlk yani başkan adaylığını açıkladığından yandan itibaren çalışmaya başlamıştı zaten. Orada takımdan gönderilecek futbolcular, işte transfer edilecek oyuncular, takımın hangi noktalara eksik, mevkilere eksik, oraya kaç tane transfer yapacağı noktasında yönetim kurulu üyeleriyle birlikte görüş başkanla, yönetim kurulu üyeleriyle görüş alışverişinde de bulunuyordu ve şunu söylüyor Sayın Oğuz Çetin'de dün de söyledi, her şey hazırdır. Yani bu şu demek. Fenerbahçe zaten Vedat Muriç Cilasi'yi yakın zamanda bu hafta içerisinde açıklarlar.
0: Ben Hakan Bey'in bu kadar vaatte bulundum. Camiama sözler verdim. Ben de seçilmemiş olabilirim ama böyle bir oyuncunun masrafları ile ilgili olarak ben de bir şeyler yapmak istiyorum söylemi. Ne olursa olsun Aziz Bey'lik bir senelik bir başkanlık dönemi diyoruz. Gelecekle ilgili yatırım anlamına gelir. Bilmiyorum işte nasıl Kerem Aktürkoğlu ile ilgili bir kasa kolaylığı sağladıysa burada da yapacağı bir şey daha sonra Ali Koç mu karşısına gelir? Mehmet Ali Aydınlar mı gelir? Bilmem ama Hakan Bey'in eli daha da güçlenir böyle bir hamle yaparsa diye düşünüyorum. Bilmiyorum yanılıyor da olabilir.
1: Bir de şu var. Şu da insanlara artık şey yaptı. Şimdi şöyle söyleniyordu. Aziz Yıldırım'ın kemik oyu işte diyelim ki 6000 ya da en fazla 10.000 oy alırmış. Onun üzerine çıkamadı Aziz Yıldırım'ın. İşte gençler Aziz Yıldırım'a oy vermez şeklinde ifadeler kullanılıyordu. Aha. Aslında bu söylemin de ne kadar yanlış olduğunu çünkü seçimde gördük. 17.000 küsur oy aldı. Ve oy verenlerin birçoğu da gençti. Yani gençlerdi. Yani aslında şu da yanlışlığı da ortaya koydu. Sadece transfer vaatleriyle genç kongre üyelerinin öğütüğünü almaya çalışmanın da aslında bu kongre üyelerinin de kongrenin teveccühünü almaya çalışması da bence yanlış bir durumdu. Yani ona projelerden, öngörülebilirlikten, istikrardan falan bahsetmesi gerekirdi. Ama bunu yapmadı. Sadece transfer vadede genç kongrelerini kendisinin yanına çekebileceğini düşünmüştü ama bu da öyle göstermedi. Şimdi Hazirem'in kemik oyu artık şunu diyorlar ya, kemik oyu şu kadar diye. Hazirem'in artık kemik oyu 17 bin köşelere ulaştı. Yani gerçekten yoğun bir sevgi gösterisi de var kendisine. Yoğun bir şey de var. Gençlerden de çok ciddi bir teveccüh aldı. Bu anlamda biraz yalp bir şey olarak söyleyebiliriz. Yani artık oyla beraber 17 bin köşelik oyla beraber ekonoyla beraber bu söyleminde artık tarihe karıştığını söyleyebiliriz.
0: Peki İrfan, gelen mesajlarda ya bu dinleyicilerimiz çok tehlikeli. Diyorlar ki ya bırak Hakan Safi, Aziz Yıldırım arkadan çocuk baba baba diyor, diyor oradan sus işareti yapıyor, ben de yapıyorum diyor, telefondayım kızım falan oğlum falan diye. Çocukla ilgilensin sal diyor İrfan 25'i de diyor. Yazmışlar bana da. O yüzden sana da kolaylıklar diliyorum ya, programda
1: bir
0: zaten.
1: Bir şey söyleyeceğim sana. Geçen şey oldu. Kongrede. Ben demiştim ya oğlum oradan bir sınavdan beni gelirse.
0: Telefonla ilgili.
1: Sırada oy vermek için bekliyor kongresi. Döndü ona dedi. Abi çocuğa dedi telefonu ver artık. Dedi. O hak ediyor.
0: Güzelmiş, o da iyiymiş. Peki İrfan'ım, görüşmek üzere. İyi haftalar diliyorum. Perşembe günü tekrar detaylarıyla konuşuruz. Artık daha netleşecek, sağ olasın. İrfan'la da beraberdik. Eksik olmasın, kırmadı bizi de. Süreci, detayları anlattı her şeyiyle. Yaklaşık 20 dakikadır bağlantımızı yaptık bugün de onunla. Gelen telefonlar vardı, yazılan mesajlar vardı. Binlerce kez teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. 17.245 oy, 9.927 oy alarak da Hakan Bey'e karşı %63'e 37'lik bir fark gibi gözüküyor bu. O yüzden yansıması budur istatistik anlamında, yüzdelik dilim olarak böyle bir gerçek var. Bundan sonra bakalım neler olacak. Galatasaray'ın buna karşılık refleksi ne olur? Beşiktaş'ın yeni bir yapılanmada hangi planlamalarla karşı karşıya kalacağı? Milli takımda heyecan artık önümüzdeki günlerde daha tavan yapacak. Bunları hep beraber gözden geçireceğiz. 3 gün kaldı Dünya Kupası'nın başlamasına ama bizim maçımız cumartesi gecesi oynanacak. Pazar günü de heyecanı sabahın erken saatlerinde yaşamış olacağız. Pazar sabahı aslında. Hayırlısı olsun. Yarın da detaylarıyla tabii olayı daha farklı boyutlardan inceleme altına alan Ahmet Konanç gerçeği var değil mi? Yarın Ahmet Konanç var. Peki, teşekkür ediyoruz. Cihan Bey, Müjdat Yetkiner bir açıklama yapmış tabii seçimle ilgili, şeyle ilgili. Onunla devam edeyim istiyorsan. Olur diyor o da, tamam. Ondan sonra da biz gereken şeyleri, detayları, ayrıntıları konuşmayı sürdürürüz gün içerisinde. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
2: Taraftar Kulübü devam edecek.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Aziz Yıldırım kazandı çünkü insanlar macera istemediler. Yani bunu çok iyi bildiği için kurt deneyimi var Aziz Yıldırım'da. Hep sakin kaldı o. Artık o herkesin alıştığı sinirli yüzünü hiç göstermedi. Hakan Safi Kanadı o tarafı çok zorlasa da cevap vermedi ve bir olalım, birlik olalım dedi. Türkiye'nin de Fenerbahçe'ye ihtiyacı var diyerek böyle adaylığını çok sağlam bir zemine oturttu. Acayip de bir oy aldı. Çünkü insanlar vaat dinlemekten ziyade hani şampiyon olmak için kadroyla, ruhun ve kavganın birlikte yürütülmesi gerektiğini düşünüyor. Aziz Bey de geçmişten hikayelerle burayı hep diri tuttu. Hocasını açıklamadı, oyuncularını açıklamadı. Burada şöyle bir mantık var. Kongre zemininde böyle isim yarışını hiç yapmadı. Oraya işi götürmeden ilerlemiş oldu. Çünkü seçtiği aktörleri tartışmak belki de karşı tarafın ekmeğine yağ sürmek olacaktı. Ve hani bana oy verin, seçeceğim aktörleri değil diyerek kendini yıldız gösterdiği, deneyimini ön plana çıkardı, bir seçim kampanyası yürüttü. Barış Göktürk ve ekibini de oyuna çok doğru dahil ederek dinamizm kattı kampanyasına ve kazandı. Kendini öne atması şu açıdan da doğru oldu.

Aziz Yıldırım'la vakit geçirdim biliyorsunuz ve yayınladık. Özel sohbetimizde de birkaç tane Samandıra hatırası anlattı. Biliyorsunuz o zaman da aynı fikirde olduğumuzu anladım. Şampiyonluk ortam işi.

Kocaeli maçında hoca En-Nesyri 65. dakikada oyundan çıkardı. Maç bittikten sonra oyuncular soyunma odasına geldiğinde En-Nesyri duşunu almış, vedalaşmadan gitmişti. Çünkü yuhalanmanın sosyal medyada yazılanların etkisi oluyor. Yani Kadıköy ruhunu arıyor. Kimse de dönüp böyle yarattığı ortama bakan yok. Aziz Yıldırım bunun farkında olduğunu söyledi ve bunun için teknik direktörü belli ki Aykut Kocaman, onun etrafına Volkan Demirel'i davet edecek, Dirk Kuyt'u davet edecek, Edin Dzeko'yu, belki Şikirtel'i davet edecek ve burada bir Fenerlilik yaratmaya çalışacak. Şimdi bu isimlerin nihai kararlarını bilmiyoruz ama şunu biliyoruz. Fenerbahçe'nin yeni hocası belli ki Aykut Kocaman olacak. Görüntü bu. Oğuz Çetin futbol konusunda bir aktör olacak ve ona bağlı başkanlığını yaptığı vakıf ve oradaki Fenerbahçe değerleri de aidiyet unsuru olarak kullanılacak. Öyle görünüyor. Diğer yandan gelelim tartışmalı konuya. O da ne? Aykut Kocaman ve teknik ekip yapılanması. Burada herkes işte ekip beraber mi, kaç senedir, neredeler gibi sorular sordular. Haklı olarak sordular. Bunlar yanlış sorular değil. Onu söyleyeyim. Ancak bir süredir boş durmadıklarını öğrendim. Onu anlatacağım şimdi size. Söyleyeceklerim benim fikrim değil güzel insanlar. Yani ben düşüncelerimi anlatmayacağım. O yüzden hani fikre muhalefet edebilirsiniz ama o fikir bana ait değil. Bendeki bilgi. Onu söyleyeyim. Biraz ders çalıştım. Onu anlatacağım. Premier Lig dinamiklerini model olarak almış Kocaman ve ekibi. Buradan ilhamla oyunu birazdan modernize etmemiz lazım deyip ona uygun görmüşler. Yani çok tartışılan o eski döneme nazaran oyun değişti biz de değişmeliyiz'i baz almışlar. Yani bunu sadece teknik kadro dizilimi olarak almayın meseleyi. Performansa ilişkin kültür yaratmada da karar alma mekanizmalarında da bir Premier Lig organizasyonu gibi davranalımı seçmişler. Bu ne demek? Mesela teknik ekip uzmanlaşmış departmanlara ayrılsın. İşte atletik performans departmanı spor bilimleri temelli çalışan profesyonellerden oluşsun. Tamam, burası normal değil mi? Ama işte bu departmanın amacı Premier Lig seviyesinde uygulanan o yüksek yoğunluk antrenmanı ve maç temposunu sürdürülebilir kılmayı referans alsını düşünüyorlar. Oyunculara yük yönetimini o referansla bilimsel verilerle uyarlayacak. Ona göre işte sakatlık riskini minimum indirgeyecek metotlar kullanılacak. Yani klasik kondisyon anlayışından ziyade daha bireyselleştirilmiş bir performans yönetimi yaklaşımında olsun demişler. Bu birincisi. İkincisi analiz departmanı. Burada da 4 alt bileşene ayrılacak mevzu. Ne onlar? Takım analizi, rakip analizi, antrenman analizi, bireysel oyuncu analizi. Bu ayrım sayesinde de verinin toplanması, işlenmesi, teknik ekibe sunulması daha hızlı olsun, daha operasyonel olsun. Yani amaç antrenman tasarımının tamamen veri destekli bir zemine oturtması. Bunun düşünceleri buymuş. Bakın öğrenebildiklerimi söylüyorum. Yani ben onun yancısı, bunun bilmem nesi Allah korusun değilim. Yaparlar harika olacak demiyorum. Bilgi olarak cebinizde dursun diye anlatıyorum. Tamam mı? Madem Premier Lig modellemesi varsa şeyi de merak ettim. Varmış. Örneğin taç antrenörü olacakmış. Duran top antrenörü olacak. Buna benzer özel organizasyon antrenörleriyle beraber bayağı kalabalık bir hani kocaman ekip diyeyim. Kelime oyunu olsun. Olacak. Çünkü şeyi de dedi ya Aziz Yıldırım işte eski futbolcular. Bunlar da aidiyet için işte kültürel süreklilik için o hani kaybolan ruh geri gelsin diye uğraşacaklar. Çünkü Fenerbahçe'de ortam eksikliği de var. Çok anlattım. Yani sadece taktiksel değil mevzu. Duygusal mevzular da var. Kültürel eksiklikler de var. Taktiksel konularda soru işaretleri çok oldu. Aykut Kocaman'la ilgili işte yan pas, geri pas. Aziz Bey de işte çıkıp söyledi ya işte bizde de anlattı. 30 metrede top oynayacağız diye. Öğrenebildiğim kadarıyla Aykut Kocaman ve ekibi de yüksek ön alan baskısı, agresif pres yapısı, sürekli hücum odaklı dinamik bir oyun planlıyor. Yani takımın genel karakteri rakibi sürekli baskı altında tutan, topu kaybettikten sonra hızlı reaksiyon veren, oyunu domine etmeye çalışan bir yapı hayal ediliyor. Ofansif oyun, tempolu oyun anlayışı gibi düşünebilirsiniz. Kadıköy ruhunun da böyle geri geleceğine inanılıyor. Yani içeride yüksek, işte enerjili, baskılı, coşkulu takım olursa taraftar da zaten bu mücadele ortak olur mantığı var. Peki bu modele uygun oyuncular nasıl olacak? Öyle değil mi şimdi? Elde de bir kadro var ya. Elde bir kadro var, bir de hayal edilen oyun var şimdi.

0: Mesela böyle bir oyun için senin yüksek pres kapasitesi lazım. Tekrar sprint yeteneği lazım. Bir de o baskıyı sürekli yapabilmek disiplini lazım ya. Orta saha oyuncuların o presi yönlendirebilmesi lazım. Savunma hattın öne çıkacak değil mi? Baskı devam edebilsin diye. Dedik işte, oyun 30 metrede oynamaktan kasıt bu. Baskı altında doğru karar verebilmesi lazım. Şimdi tüm bunlar inşa edilirken de bu arada Avrupa'da da tur geçirmesi lazım. Aslında o nedenle Aziz Yıldırım yönetimini ve tercih edilecekse Aykut Kocaman'ı kısa sürede büyük testler bekliyor. Şimdi camianın ruh hali malum. Bir kesimin ciddi muhalefeti de ortada. O nedenle birdenbire acayip radikal hamleler beklemiyorum ben şahsen. Bu zaten intihar olur. Çünkü kamp başlasa atıyorum 21 Temmuz'da Dünya Kupası dönüşü falan. O yüzden transferde de çok acele kararlar olabileceğini ben zannetmiyorum. Giden oyuncularla ilgili de öyle olur süreç. Çünkü atıyorum örnek bu. Fred'den çıkmak istiyor diyelim ki teknik heyet. Sana elemeler de lazım Fred. Çünkü Fransa yarı final oynasa Kanten yok bir kere. O yüzden hani böyle konsol oyunu gibi hemen yarın o gider bu gelir falan olmaz, onu baştan söyleyeyim. Yoksa diyorum Semedo'dan çıkmak isteyeceklerdir. Şimdi yeni kural da var, yerli yabancı dengesi de var malum. Atıyorum sol stoper alman gerekecek, o zaman Osterwold'e teşekkür etmen lazım. Ama ilk eleme maçında da Osterwold'i sahada görür müyüz? Evet görürüz, yani onu anlatmaya çalışıyorum. İki forveti biliyorsunuz zaten, Vedat Dortmund'un forveti falan. Bence bir sol bek kanat, en az bir de hücum kanat alıp işte Archie Brown'la falan, neyse şimdi hani tahminlerimi bilgiyle şey yapmayayım, karıştırmayayım da yanlış anlaşılmasın. Yani durum böyle, anladınız siz beni. Sonuç olarak güzel insanlar, yani bu yapı yalnızca bir teknik ekip organizasyonu değil. İşte verisi, kültürü, fiziksel performansı, oyun felsefesini hep aynı çatı altında birleştiren hani modern bir futbol işletim sistemi gibi duruyor. Öyle planlanıyor gibi. Kağıt üstünde tabii. Benim öğrenebildiğim Aykut Kocaman ve ekibi değişti. Kendilerine göre de gelişti. Buna göre bir kimlik inşasını amaç ediniyorlar. Oğuz Çetin bir pozisyon. Yazıldığı kadarıyla belki Hasan Çetinkaya'nın döndüğü bir pozisyon. Yönetim tarafına da baktık. İşte iletişimin parçalar ayrıldı. Yani işte takım için ayrı, başkanlık için ayrı şekilde konuşlandığı. Bir yandan yönetimin bir kısmı tabii uzun vadeli plana çalışacak. Zannediyorum bu Barış Göktürk kanadı bu işlere bakacak. Nihat Özbağ tarafı tamamen stada konsantre olacak şekilde işe dalacak. Statla ilgili çalışılırken işte bu arada takım maçları Kadıköy'de oynamaya devam edecek gibi görünüyor. Sadece çatı işlemleri sırasında birkaç iç saha maçı başka yerde oynanabilir. Dört koldan farklı görev dağılımlarıyla yeniden organizasyon hedefleniyor. Bunlar hedefler. Uygulamaları biz hep beraber görürüz. Hem tenkit ederiz. Ancak ilk rüzgarda savrulmaması, taşların yerine oturması için de Fenerbahçeli'nin de hesapçı, adamcı, rövanşist tavırlı değil. Yani seçilen benim başkanımdır, atanan benim hocamdır düşüncesine geçmesi lazım artık. Ya medyacısının bile kendini dev aynasını görebildiği bir camia. Onun için talebim biraz abartılı olabilir ama başarı da böyle gelir genelde. O nedenle Hakan Safi'nin niyeti de alkışlanmalı, tukaka edilmemeli. Aziz Yıldırım da destek görmeli, ismi açıklanırsa Aykut Kocaman da öyle. 5 sene önce şunu yapmıştı, 7 sene önce şöyle söylemişti, eskiden böyle oynatmıştı. Ya bunlar değil, eskinin eksiklerini tamamlayacak şekilde bir bütünlükle o mevcut açıklanacak kimse, o aktörler ya da var olan aktörler, bunlara sarılırsa şampiyon Fenerbahçe mümkün olacak. Şimdi bunun aksini göreceğimiz bir mevsim varsa önümüzde, Fenerbahçe kongresi her sene yapılmaya devam eder. Şey diyorum zaten, üniversite şenliklerine döndü. Yani seneye sanatçı da çıkarsınlar kongre. Böyle tribünler bölünüyor çünkü. Tezahüratlar, yağlamalar, sıkılıyor insanlar. Grup 84'ü konsere çağırsınlar, tam olsun. Ya yine söyleyeceğim o yüzden. Başarı ortam işidir. Ortam işidir. Ve bakalım bu yeni ortam nasıl olacak? Fenerbahçe'ye de, Fenerli takipçilerime de ve elbette Türk futboluna da hayırlı uğurlu olsun efendim.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Kim ne dedi? Digi Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz gündemi değerlendirdi.
3: Digi Futbol'dan herkese selamlar. Ben Burak Yakut. Bugün Aydın Cingöz'le birlikteyiz. Hoş geldin.
4: Merhaba Burak. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
3: Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın diyelim. Ve bir de hype puanı istiyoruz. O da videomuzu etkiliyor izleme açısından.
4: Evet. Biz tabii bu kanalı yeni kurduk. Gazeteciden oluşumu tekrar söylüyorum. Çok da yoğun ilgi var. Herkese, tüm izleyenlerimize teşekkür ederiz. Umarım daha da iyi olacak.
3: Peki seçimle başlayalım. Fenerbahçe'de evet. Seçim sonuçlandı. Aziz Yıldırım 17.245 oy. Hakan Safi'de 9.927 oy aldı. Katılım yüksekti. Katılımın artması Hakan Safi'nin işine yarar denildi. Hakan Safi kazanır denildi. Ama Aziz Yıldırım beklenenin çok üstünde bir oy alarak seçimi kazandı. Bu seçim bize neyi anlatıyor?
4: Boş muhabbet kaybetti. Gerçekler kazandı. Ya da aynı zamanda akıl kazandı. Bu arada çok büyük fark, onu söyleyeyim. Demek ki Fenerbahçe Kongresi'nin iradesi varmış. Fenerbahçe Kongresi'nin iradesi başkaymış. Konuşulduğu gibi değilmiş. Aman Aykut Kocaman gelirse seçimi kaybedersin. Hakan Safi yıldızları açıklıyor. Sen kimi getireceksin? Gibi sözler tamamen ortadan kalktı ve Fenerbahçe dedi ki kardeşim Fenerbahçe uçurumun kenarında. Fenerbahçe Aziz Yıldırım'dan sonra darmadağın oldu. Galatasaray fark attıkça attı, atmaya devam ediyor. Bu iş parayla pulla çözülmez. Bu iş iradeyle, güçle ve akılla çözülür. Ben Fenerbahçe Kongresi'nin tam olarak bu bakış açısıyla böyle hareket ettiğini ve Aziz Yıldırım'ın büyük bir farkla kazandığını düşünüyorum. İkiye ayırmak lazım. İki günü ikiye ayırmak lazım. Birincisi ilk gün ben hem Digi'deki yayında hem Sky Spor'daki yayında şunu söylemiştim. Benim için Aziz Yıldırım'ın kaybetmesi sürpriz olur. Çünkü şöyle bir durum var. Yani ben sosyal medyada bakıyorum. Bana yazanlara da bakıyorum. Kongrede olanlara da bakıyorum. Aziz Yıldırım'ın yaklaşımlarına da bakıyorum. Ortada olumlu bir tablo var. Hakan Safi'ni anlatıyor. Hakan Safi sadece para diyor. Başka hiçbir şey demiyor. Geleceğiz birazdan Hakan Safi'nin sözlerine de. Şimdi ben onu yapacağım, bunu yapacağım diyen Hakan Safi yanına oturtabileceği, işte burada diyebileceği tek bir adam vardı. Diğerlerinin hepsinin sözleşmesi var. O da Lewandowski. Onu da alamadı. Hocayı açıklayamadı. Aziz Yıldırım'a laf ederek oy alabileceğini zannetti. Aziz Yıldırım ettiğin lafların karşılığı ne oldu? Sana yolsuz elektrik olarak döndü. Kongrede iki gün boyunca vardım ve birçok kongre üyesi sağ olsunlar bu arada. Ben oradayken çok insanla geldi. Tanıştık, sohbet ettik. İlgilenene çok teşekkür ederim tekrar bu yayın aracılığıyla. Şunu hep söylüyorlardı. Çok kongre üyesi bana bunu söyledi. Bu bir seçimdir ama kalkıp da aynen şöyle diyorlar. Sen kimsin ki 20 yıllık koca Fenerbahçe başkanında hataları da olmuş olabilir ama o bizim efsanemizdir. Büyük başkanımızdır. Böyle ileri geri lafla ediyorsun. Daha dünkü adam olarak kalkıyorsun. Fenerbahçe'nin bir değerine abuk sabuk laflar ediyorsunuz. Aynı zamanda buna ciddi bir tepki vardı. O işin iletişim tarafına da geleceğiz. Şimdi ilk gün şu Aziz Yıldırım tarafı şunu söylüyordu. 60'a 40 biz bu seçimi alırız. Beklenti 20 bin civarındaydı. Sandıklar kapanana kadar oradaydım. Saat 13.30'dan sonra büyük bir yoğunluk oldu. Yani 16 bin insan daha geldi. 13.30'a kadar 11 bin kongre üyesi vardı. 13.30'dan sonra 17'ye kadar 16-17 bin insan daha geldi ve oy kullandı. Aziz Yıldırım tarafında da şöyle bir tedirginlik vardı. Açıkçası 20 bin seviyesinde kalırsa biz kazanırız. 20 bin üstünde Hakan Safi'nin şansı daha da artar. Geçmiş seçimlerden yola çıkarak böyle değerlendirmeler yapılıyordu. Ama şu bence yorumlanamadı. Bu seçimin koşullarıyla 2024 Ali Koç seçimlerinin koşulları, geçen seneki seçimlerin koşulları aynı değil. Çünkü Fenerbahçe bir kırılma noktasına gelmiş ve bu para lafları, vizyon laflarının bir karşılığı yok. Geçmişin referansı Aziz Yıldırım'ı çağırıyor, yaptıkları çağırıyor diye bir anlayış olur mu diye benim genel görüşüm buydu ve 27 bin üyenin 17 bin tanesi belli ki tam bu kafayla geldi. Sayın Başkan Aykut Kocaman'ı getireceksen de getir, biz senin yanındayız. Sana destek veriyoruz. Sana vefamız var. Sana bir özür borcumuz var aynı zamanda anlayışıyla Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturduğunu, boş muhabbetin kaybettiğini, gerçeğin ve aklın kazandığını düşünüyorum. Fenerbahçe Kongresi özellikle bu para meselesine sosyal medyadaki gibi bakmadı. Vardı, oldu. Ali Koç'tan daha büyüğüm var. Yoktu. Geldi ama olmadı. Demek ki mesele yapabilme becerisi. Ve aynı zamanda Aziz Yıldırım bence çok samimi bir tavır sergiledi. Başından itibaren. Birlik beraberlik dedi ve bundan hiç vazgeçmedi. O kongrede Ahmet Bulut'a da buradan selam olsun, ilk divan konuşmasını bekliyoruz şimdi. Oraya çıkıp Aziz Yıldırım'ı tahrik edelim kurşunlu atan Ahmet Bulut'tu Hakan Safi'nin listesinde. Hakan Safi'nin lehine konuşanların hepsi kürsüden gelirken ben de diyorum bu insanlar nereye gidiyor? Ben oradaydım çünkü. Birisi çıkıyor Aziz Yıldırım'a ağır sözler söylüyor. Sonra konuşması bittikten sonra böyle 7-8 kişilik bir koruma ekibi gidiyor kürsüye, karşı tarafa. Bir süre sonra o konuşanı koruma ekibiyle birlikte tribünlere götürüyorlar. Yani siz provokasyon yaparak bu işi kazanmaya çalışınız. Gerçekler bunlar. Şimdi soru şu. Bu bence ortaya çıkacak. Bunu da söyleyeyim. Özellikle ilk günü Aziz Yıldırım'a saldıralım. Aziz Yıldırım kızsın. Aziz Yıldırım bağırsın. Ve bu kongrede dengeler değişsin. Şimdi Aziz Yıldırım'ı bu niteliğinden ötürü eleştirenler Hakan Safi ve ekibinin bu yaptıklarına hiçbir şey demiyorlar. Niye? Bir kere yapınca da olmuyor mu bu iş? Çok yapınca tepki var ama bir kere yapınca aynı noktaya gelmiyor musun? Ucuz iletişim taktikleriyle bu iş tutmadı. Kongrede geldi, yanıtını verdi. Sen Aziz Yıldırım'a eskimiş zihin, bay bay. Son konuşması da zaten
3: yaşıyla ilgili söylemleri de var.
4: Yaşıyla ilgili sözler. Hakan Safi kendi gerçeğini vurguladı. Ya aşağılıyor işte şeyi, Fenerbahçe Kongresi'ni aşağılıyor. O videosunda var.
3: Evet, oraya da geleceğiz.
4: O videosunda var, geleceğiz oraya. Aziz Yıldırım sakin kaldı ve aynı düşüncede Aziz Yıldırım. Ben birlik beraberlikten hiç vazgeçmeyeceğim. Fenerbahçe şampiyon olacak. Bizim için en önemli unsur bir ve beraber olmak. Bir ve beraber mücadele etmek. Aziz Yıldırım aynı düşüncede. Ali Koç'a, Hakan Safi'ye, Saadettin Saran'a, adı geçen kim varsa, Aziz Yıldırım, Mehmet Ali Aydınlar belki, bilemiyorum. Bunları çıkar kendisi yakında açıklar. Birlik ve beraberlik içerisinde Fenerbahçe'nin huzura erişeceğini, şampiyon olacağını düşünüyor. Ve bunun mücadelesini vereceğinde ısrarla altını çiziyor. Bu kongrede, tabii bir işin medya tarafı var ama medya eleştirisine girmeyeceğim. Bu kongrede gerçekten de çok ayıplar dedildi yani. Çok ayıplar dedildi. Hakan Safi açısından Fenerbahçe Kongresi dedi ki kardeşim, parayla pullu işimiz yok. Bizim akılla ve gerçekle ilgimiz var. Dedi ve Aziz Yıldırım'ı iki katı farkla başkan seçti.
2: Dici Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz gündemi değerlendiriyor.
4: Aziz Yıldırım geliyorum diyordu zaten. Aziz Yıldırım bana göre en büyük hatası geçen yıl aday olmaması. Olsaydı yine alırdı. Hem Hakan Safi tarafı hem Aziz Yıldırım tarafının, ben kongre uzmanı değilim. Kongre siyaseti yapmıyorum. Gördüklerimi aktarıyorum. Bu sonuçları Aziz Yıldırım tarafı %60'a 40 kazanırız diyordu ama 20 bin bandında rahatlıkla kazanabileceklerini düşünüyorlardı. 27 bin geldi. 3 aşağı 5 yukarı aynı oran çıktı. Bu sonuçları okuma konusunda seçimden önce o kaygılarının çok da kendileri açısından, mesela Aziz Yıldırım tarafına bakarsak 27 bin geldi ne olacak sorusuna, sayı arttıktan sonra özellikle ister istemez doğaldır bir seçimdir bir kaygı oldu. Çünkü geçmiş seçimlerde bunlar yaşandı. Oraları da çok iyi okuyamadıklarını ama kongrenin, Fenerbahçe Kongresi'nin Fenerbahçe'ye çok ciddi bir yön verdiğini, kongrenin net bir şekilde bir irade koyduğunu altını çizmek gerekiyor.
3: Ali Koç'un bu seçime etki ettiğini düşünüyor musun? O Hakan Safi ile verdiği
4: etti.
3: Fotoğraf sonrası.
4: Etti. Artışın ben çok insana, ben mi? Çok insana denk geldim. Tepki gösterenler var. Ama şunu da söylemek lazım. Olumlu anlamda da etki etti. Yani Hakan Safi ile yine olumlu anlamda da etki ettiğini düşünüyorum. Bu 9000 oy Hakan Safi'nin oyu değil. Bence 9000 oy Hakan Safi'nin oyu değil. Aziz Yıldırım'a tepkili olanların ve aynı zamanda Ali Koç'u destekleyenlerin oyu olarak aynı zamanda değerlendiriyorum. Bu arada şu gençler onu istemiyor, bunu istemiyor vardı ya. Demek ki gençler istiyormuş. Yani gençleri bir kalıbın içerisine sokmaya gerek yok. Ayrıca bu kadar sosyal medyayla yaşıyorsak, gençlerin hepsi sosyal medyada. Aziz Yıldırım Türkiye'nin en popüler adamlarından bir tanesi. Tanımıyor diyorlardı. Şimdi Aziz Yıldırım'la tanışırlar. Bunu olumsuz anlamda söylemiyorum yani. Aziz Yıldırım'ın geçmişinden yola çıkarak bunu söylüyorum. Aziz Yıldırım'ın referansları var. Bak aynı zamanda kongre şuna oy verdi. Yine söylüyorum. Aziz Yıldırım referansına oy verdi. Fenerbahçe'yi Fenerbahçe yapan adamlardan biridir Aziz Yıldırım. Yani Hakan Safi'nin dediği gibi ya, bunlar o kadar büyük gaflar ki, benim gençliğimdeki Fenerbahçe nerede?
3: Yaratan
4: Aziz Yıldırım zaten. Ondan sonra bay bay diyor falan. Yani bu kadar çok net söyleyeceğim. Yani bu kadar böyle hani kopuk bir iletişim sergilerseniz, Aziz Yıldırım'a ben laf söyleyeyim, bu seçimi kazanayım derseniz, o kongrede gelir iki kart farkla Aziz Yıldırım'ı seçer, size de güle güle der. Bu kadar basit. Ali Koç da yani bir yıl boyunca hiç bir şey demedi, ağzını açmadı, Fenerbahçe'ye destek olmaya devam etti. Son gün, bu arada Ali Koç bir taraf belirtebilir, burada bir problem yok ama tesadüf de olsa o fotoğrafın bir anlamı vardı. Ben senin yanındayım anlamı vardı. Bu fotoğraf böyle yorumlandı ve kongreye etki etti. Ama ben daha çok Aziz Yıldırım lehine etki ettiğini açıkçası düşünüyorum. Yani bu Aziz Yıldırım nefreti meselesi vardı ya Burak. Sürekli Aziz Yıldırım nefreti, Aziz Yıldırım nefreti. Demek ki nefret geçiciymiş ama Ali Koç özelinde, hani Ali Koç'a karşı büyük bir tepki var. Nefret ifadesini kullanmayacağım. Ali Koç bir yıl bence çok iyi götürdü. Son akşam o fotoğrafı vererek sağlıklı iletişimine de zarar verdiğini düşünüyorum. Ali Koç her zaman Fenerbahçe'nin yanında olur. Olmaya da devam eder. Öyle bir kimlikten ve kişilikten bahsediyoruz. Ali Koç'un da seçim yapma hakkı var tabii ki. Hakan Safi'ye buralarda bir destek verebilir. Ama bu seçim bir ittifak seçimi olarak tarihe geçmiştir. O fotoğraftan ötürü belki bir gün Ali Koç da çıkar ve bunu anlatır. Ama biz burada şunu da yapmayalım. Yani Ali Koç'un Fenerbahçelilik samimiyetini de bence sorgulamayalım. Çünkü Ali Koç gerektiğinde Fenerbahçe'ye destek olmaya da devam ediyor. Bundan sonra da olmaya devam eder.
3: Hakan Safi'nin seçim sonrası açıklamaları vardı. Onun bir videosu var. Onu izleyelim. Daha sonrasında devam edelim.
4: İzleyelim.
5: Ben Fenerbahçe camiasına heyecan ve nefes getirmeye çalıştım. Fenerbahçe'ye ciddi yatırımlar ve ciddi transferler sözü verdim. Bunların da kontratlarına yaptığımı da söyledim. Ama takdiri gördüğünüz gibi Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor. Eskiden yana içkiyle yaşamayı seviyor. Sizlere oy veren değerli camiama da çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bize inanmışlar. Ama diğer tarafta da daha fazla bize oy vermeyenler var. Onları da anlamak lazım. Acaba nasıl bir Fenerbahçe hayal ediyorlar? Nasıl bir Fenerbahçe olmasını istiyorlar? Onu da artık zamana bırakacağız. Zamanla bunlar hepsi çıkacak mesela.
4: Hakan Saf giderken de laf sokuyor Fenerbahçe Kongresi'ne. Öyle yok. Aziz Yıldırım kaybettiğinde laf soktu mu Fenerbahçe Kongresi'ne giderken? Yok, bir şey demedi. Ali Koç laf soktu mu? Bir şey demedi. Saadettin Saran bir şey dedi mi? Bir şey demedi giderken. Bu laf sokma nedir? Hani rekabet? Ne oldu, siz bağırıyordunuz kürsülerden? Bay bay, eski zihniyet, o bu. Fenerbahçe Kongresi'ni de anlamak lazımmış. Öyleymiş, böyleymiş. İşte onları vaat etmiş. Siz ıslak imza dahi gösteremediniz. Onu yapacağım dediniz, bunu yapacağım dediniz ve bir ortaya bir şey attınız. Sonuçlanıp sonuçlanmayacağı belli olmayan bir şey attınız. Zaten siz buralarda sıkıntı olduğunu anlayınca, Hakan Safi üzerinde söylüyorum, bu sefer Aziz Yıldırım'a saldırmaya başladınız. Ya Aziz Yıldırım'a saldırırsanız, yine söylüyorum, Hakan Safi'nin Aziz Yıldırım aleyhine söyleyeceği bir oy, sen Fenerbahçelisin, seni etkiledi mi?
3: Yok, hayır.
4: Etkilemez. Gerçekten soruyorum ya. Yani aklı mantığı olan bir insan Hakan Safi'nin Aziz Yıldırım'a yönelik söylediği bir sözden etkilenme şansı var mı? Ya derler ki baba dur orada. Yani Aziz Yıldırım'ı eleştirebiliriz ama sen Aziz Yıldırım'a böyle bel altı, yok sen yaşlısın. Onu da bir ara bir yayında söylemiştim. Ya madem sen bu kadar prensiplerin var, ülkeyi yönetmek mi daha zor, Fenerbahçe yönetmek mi daha zor? O zaman çıkıp desenize ülkenin cumhurbaşkanı da 65'in üstünde olamaz. Derler. Size kalırsınız. Diğer yandan gerçek bir iletişim faciası yani. Bu nedir ya? Fenerbahçe neyse işte, biliyor musunuz Hakan Safi? Anlasaydınız bunu belki biraz daha şansınız olabilirdi. Öyle vaatlerle, parayla Ali Koç bunu yaptı. Ali Koç'tan daha zengini yoktu Fenerbahçe. Bu şeyden geçti. Sınavdan geçti. Ne olduğunu anladı. Bu işin tutmadığını gördü. Siz kalktınız. Onu da yapacağım. Bunu da getireceğim. Sosyal medya operasyonu. Anlaştım. Bir tane fotoğraf veriyorsunuz. Sonra Aziz Yıldırım'a karşı ileri geri bir sürü söz. Sonra giderken de kongreye laf sokup gidiyorsunuz. Neyi seçtiklerini anlamadık falan diyorsunuz.
3: Nasıl bir Fenerbahçe hayal ettiklerini anlamadık.
4: Ettiklerini Fenerbahçe'yi söyleyeyim mi? Kongre o yüzden gitti. 2001'den itibaren olan Fenerbahçe'yi. Ben hep anlattım. 2001'de Aziz Yıldırım kabul edilsin ya da edilmesin, Avrupa şampiyonu olmuş Galatasaray'la kafa kafaya geldi. 2005'te Galatasaray eski 2. başkanı Ergün Gürsoy, Fenerbahçe bizi geçti demişti. 2011 operasyonu Fenerbahçe'yi geri götürdü. Ona rağmen Fenerbahçe Galatasaray karşısında o 2011'den 18'e kadar Aziz Yıldırım döneminde hiç bu kadar ezildiği kadar ezilmemişti. Bunlar gerçek, bunlar olgu, kimse kusura bakmasın. Fenerbahçe Kongresi onu tercih etti. Boş vaatleri değil. Ne yapıp yapmayacağınız belli olmayan, işte ortaya bir şey atıyorsunuz. Bu arada oyuncu getirmekte bir problem yok ki. Getirirsiniz. Sanki ilk defa yıldız getiriyormuş gibi bir tavır ve değerlendirme yapıyorlar. Getirdi. Aziz Yıldırım 50 tane oyuncu getirdi. 50 tane Türkiye'de bugüne kadar gelmiş 50 tane büyük oyuncu varsa yarısını zaten Aziz Yıldırım getirdi. Demek ki gençler de biliyormuş bunu. Burada mevzu şu. Giderken kongreye laf sokuyorsunuz. Söylüyorum, Fenerbahçe Kongresi'ne laf sokuyor. Hani ne oldu centilmenlik? Adam size birlik beraberlik diyordu. Sizin yandaşlarınız çıkıp orada adama ağzına geleni söyledi. Aziz Yıldırım gram ağzını bile açmadı. Bir şey demedi. Oraları geçmiş adam, yaşamış adam. Siz oy verilmedi diye laf sokuyorsunuz işte şeye, kongreye. İki tane soru var mesela. Şu o da. Bence önemli bir soru. Şimdi bu oyuncularla ilgili olarak, mesela bu oyuncuları siz seçilmeden sözleşmeli oyuncularla ilgili kamuoyuna duyurdunuz ya, kimseden de bir ses çıkmadı ya, bu oyunculara siz ne kadar, bak, para verdiniz mi demiyorum, ne kadar para verdiniz, menajerlerine ne kadar para verdiniz, bu paralar havaya uçtu gitti. Acaba şimdi ulan cebimizden bu kadar para çıktı, başkanı da seçilemedik, Allah kahretsin diyor musunuz? Diyor musunuz, demiyor musunuz? Kaç milyon para verdiniz? Bu parayı getirip Fenerbahçe'ye verebilirdiniz. Bir senedir Kerem Aktürkoğlu'na verdiğiniz parayı konuşuyorsunuz. Doğru, getirdiniz ve Fenerbahçe'ye bir oyuncu kazandırdınız. Herkes size teşekkür etti. Ama onu da şöyle yapıyordu. Ben icraatın içinde değildim. Hem bunu söyleyip Ali Koç'a laf sokuyordu sürekli. Hem de Kerem Aktürkoğlu'nu aldı diye bangır bangır 1-2 ay boyunca sürekli Hakan Safa anlattı. Kimse demedi mi? Biz buralarda konuştuk. Kimse demedi mi ya biz bunları yapmayalım diye. Ya Aziz Yıldırım ne demişti? Adamcağızın özelliği bu. Mbappe mi demişti?
3: Evet, Mbappe'ye.
4: Yani kalkıp buradan böyle, ya size derler ki Aziz Yıldırım yine ağzını açmadı, biliyor musun? İnsan rahatsız oluyor mesela, böyle bir yaklaşımdan rahatsız oluyor yani. Bence Aziz Yıldırım'ın bu dönemki en büyük hatası oydu. Onu söyleyeyim. Bunu konuşurken de merak etmiştim, sormuştum. Demiştim ki Hakan Safi ile karşı karşıya gelecek misiniz? Aziz Yıldırım bence bu süreçteki en büyük hatası Hakan Safi ile bir programda karşı karşıya gelmemesiydi.
3: Hakan Safi ister miydi?
4: Bence çıkmazdı. Madem Aziz Yıldırım'a bu kadar laflar soruyorsunuz, sormak istediğiniz sorular var. O zaman şey yapsaydınız. Hakan Safi olarak Aziz Yıldırım'a çağrı yapsaydınız.
2: Dici Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz gündemi değerlendiriyor.
4: Şimdi bu laflarla kazanamadınız siz. Giderken laf sokmayı bırakın. Gerek yok. Ettiğiniz laf Fenerbahçe Kongresi'ne. Niye sizi seçmek zorundalar mı?
3: Transfer vaadi verdiniz, seçmedi.
4: Ya Aziz Yıldırım vermiyor mu? Aziz Yıldırım getirmedi mi? Demek ki bu yemiyormuş. Fenerbahçe Kongresi'nin karakteri bu değilmiş. Size destek verenler de var. 9000 insan geldi ve size destek verdi. Ama vermeyenleri de ya siz zaten hani bunu hak ediyorsunuz gibi laflarla anlatmaya gerek yok. Ayıp bir ifade. Ben Aziz Yıldırım'ın şöyle bir hamle yapacağını da düşünüyorum. Belki de olacaktır. Bu konuşuluyor da bu arada. Hakan Safi diyor ya ben bu oyuncularla anlaştım diye. Ben Aziz Yıldırım'ın şöyle bir hamle yapacağını da düşünüyorum. Biraz konuşulan bir şeyi aktarayım.

0: Yakında bir çağrı yapıp, buradan Hakan Safi'ye çağrı yapıyorum. Sayın Hakan Safi, bu anlaştığınız oyuncular var ya, imza attırdım dediğiniz oyuncular var ya, onları getirin divan kurulu başkanlığına, o sözleşmeleri bırakın, koyun. Biz de onları alalım ya da bize verin. Fenerbahçe'nin çıkarları doğrultusunda ihtiyacımız olan hangisi ise halihazırda bir anlaşma var. Bu anlaşma üzerinden devam ederek Fenerbahçe'yi de bu oyuncuları kazandırmaya çalışalım. Bu konuşuluyor. Bence doğru da bir şey olur. Çağrı olur ve samimi bir çağrı olur. Böyle bir şey olursa bu Fenerbahçe'nin de faydasını olur.
1: Transfer sürecini hızlandırmış olur. Fenerbahçe'nin de kısa bir süresi var. Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak. O yüzden kesinlikle faydası olur.
0: Madem ama Hakan Safi böyle bir ben, hani o gelir böyle oynar, bu gelir böyle oynar, şu işi yapar. Bu işin uzmanları başka. Öyle bir değerlendirme yapmayacağım ben. Ama burada böyle bir şey varsa, kaynak varsa eğer, belli sözler alınmışsa eğer, Fenerbahçe'ye faydası varsa, bu arada Aziz Yıldırım bu çağrıyı yapmadan Hakan Safi'nin gelip bu sözleşmeleri Fenerbahçe kulübüne vermesinde fayda var. Belli ki belli kaparolar da verildi bu oyunculara. Yanmasın yani o kaparolar.
1: Anlaştı mı zaten? Anlaştıysa artık sadece kulüplerle bonservis pazarlığı kaldı demek.
0: Evet. Onlar da... Onu da bu arada tabii şöyle kaldı da yani Aziz Yıldırım hep şey diyordu. Ya kardeşim ben şimdi bir isim açıklasam bu kulübü benden bir yerine 3 isteyecek. Bir de o evreye geçildi. Diğer yandan bana çok şey çok ilginç geldi. Yani 2 tane milli oyuncu var. Merih Demiral, Hakan Çalhanoğlu, diğerleri. Bunlar mesela ne kadar zor duruma düşecekler, düşmeyecekler. Bu seçim sürecine böyle bir katkı vermiş olabilir. Oyuncudur, profesyonel oyuncudur. Gidip anlaşma da yapabilir. Ama bu oyuncular da biraz daha ben soğukkanlı bence olmalıydılar. Bak şimdi yarın milli takım kötü gitsin. Merih'le Hakan kötü gitsin. Başka bir hikaye konuşulacak. Ama Merih dışında kimseyi de şeyde görmedik. Yani hiç kimseden bir açıklamada, bir fotoğrafta görmedik. Merih Demiral'le ilgili de konuşulanı da söyleyeyim. Biz işimizi yapıyoruz. Söylemeye devam edeceğiz. Özellikle menajeriyle birlikte bu seçim sürecinde Hakan Safi için aktif rol oynadığı yönünde de yorumlar var. Konuşulanlar var. Bir futbolcunun buralarda pozisyon alması, tavır alması ne kadar sağlıklı, ne kadar değil onu da önümüzdeki dönemlerde görürüz. Zarar vermeyelim kimseye bu arada. Onu da söyleyelim. Seçim biter. Bütün bu tartışmalar yaşanır. Söylenecekler söylenir. Ama kimseyi de boğmamak, öldürmemek lazım. Ama biraz da akıllı olmak lazım. Doğru zamanda doğru hamleyi yapmak lazım bence.
1: Peki Aziz Yıldırım'ın golcüleri kimler olacak? Aslında birisi Vedat Muriç.
0: Vedat'la anlaştılar. Net bilgi, teyitli. Sabah yayına gelmeden önce de Vedat tamam. Girasimiydi. Dortmund'daki oyuncu. O da tamam. Ama o oyuncu 4 yıllık bu arada bir kontrat yapılacağını biliyorum. O oyuncu bir hocayla da konuşmak istiyor. Bir hocayla da konuşup çünkü 4 yıl boyunca bir kontrata imza atacak. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin hocası belli olduktan sonra o da hızlıca belli olur. Benim bildiğim kadarıyla yarın Aziz Yıldırım Futbol Komitesi ile toplantısını yapacak. Hoca konusunda son kararı verecekler. Düşündükleri, karar verdikleri isim kimse ona gidip teklifini yapacaklar ve yollarına devam edecekler. İki oyuncu Fenerbahçe için yani Vedat Muriç kesin, Jurassic de kesin ama oyuncu 4 yıllık bir kontrata imza atacak. Son ufak tefek detaylar var. İmzadan önce kim Fenerbahçe'nin hocası olacaksa kendi geleceği, kariyeri planlaması açısından da hocayla da bir değerlendirme yapmak istediğini duydum ben.
1: Peki hocaya geçelim.

0: kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
1: Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Ömretile bile uyandırma servisi.
3: Ömretile bile uyandırma servisi başlıyor.
4: Gol pozisyonu, vurana gol! Allah'ım Brezilya mı? Allah'ım da sıkacak, Allah'ım da sıkacak. 7.32.44 bir Allah bir top. Bir kare, top dışarı. Önce kaleye sonra direğe. Nasıl kaçar? Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex. 100 kere.

Günaydın. Dünya Kupası haftası başladı. Yıldızlı milli takımımıza gönül veren bizler her anını, her saniyesini adeta objektifle tarıyoruz, ayrıntılarına bakıyoruz ve milli takımın oyuncularıyla, Dünya Kupası'yla yatıyor, onlarla kalkıyoruz ve onların her anına ortak olmak istiyoruz. Kenan'ından Meri'ye, Hakan Çağlanoğlu'ndan Arda'sına kadar hepimiz onlarla birlikteyiz ve Dünya Kupası haftasına marşlarla, coşkumuza ortak olacak her türlü yansımayla merhaba diyoruz. Herkese günaydın. Yepyeni bir günün sabahında uyandırma servisi başlıyor. Haydi eller havaya, coşku tavan yapsın bu ülkede ve milli takıma büyük destek Amerika.

0: uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
1: Reklam bitti.
4: Ümretçiler bile uyandırma servisine hoş geldiniz.
0: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Hocam günaydınlar. Hattımızda Profesör Doktor Yavuz Fırıncıoğlu var. Günaydın, mutlu sabahlar.
1: Günaydın, teşekkür ederim. Sizlere de hayırlı sabahlar diliyorum.
0: Artık milli maçlar haftasındayız. Dünya Kupası için geri sayım başladı. 104 maçlık maraton ve A millilerde bu hafta sonu, yani cumartesini pazara bağlayan gece sabaha karşı pazar günü saat 07'de ilk maçına Avustralya ile çıkacak. Neler söylersiniz?
1: Evet, yani inşallah başarılı oluruz tabii. Yani kalbimiz milli takım için çarpıyor. Çok heyecanlıyız. Yıllar sonra ikinci kez ben seyrediyor olacağım. Yıllar önce seyretmiştik ve o zamanlar gündüz kuşağına rastlamıştı. Hastanede hasta

0: çıkarken aralarda gidip sorardık maç kaç kaç diye. Bayağı heyecanlanıyorduk ve neredeyse final oynayacaktık. İnşallah şimdi de aynı heyecanı çocuklarımızla beraber yaşarız. Çok güçlü bir aslında gruptayız. Yani düşününce Amerika, ben bir iki maçına rastladım. Bayağı iyi oynuyorlar. Hazırlık maçlarını gördüm. Fena değiller. Yani ciddi oyuncuları var. Diğer takımlar da öyle. Hatta sürpriz, yani ne yapacağını bilemediğimiz takımlar da var. Onları hiç seyretmemiştim ben önceden mesela. Güçlü bir gruptayız ama ben çıkacağımıza inanıyorum. Yani biz çok iyiyiz. Venezuela maçında da zaten eksiklerimizi gördük bence. Millet farklı oynuyor biraz. Hele ki böyle yıldız futbolcuları varsa onları iyi tutmak lazım. Bizde nasıl Arda Güler kornerden gol attı neredeyse. Yani bana göre o kornerden goldür. Barış'ı sadece çarptı yanlışlıkla. Direkt de kaleye girebilirdi. Başka milli takımların da Arda kadar da olmasa da çok iyi futbolcuları var. Tabii Arda'dan daha iyi olanlar da olabilir ama Arda 21 yaş altı başvurulan ya oynayan futbolcular arasında birinci sıraya koymuşlar gördüğüm kadarıyla, en iyi ve en değerli futbolcu diye. Çok iyi bir jenerasyon yakaladık deniyor ya, bu jenerasyonları arada bir yakalayabiliyoruz ama önemli olan alttan devamlarının gelmesi. Yani sadece bu Dünya Kupası'nda yine final oynayıp mesela, inşallah öyle olur. Ondan sonraki Dünya Kupalarına katılamamak gibi bir şey olmaması lazım. Alttan yeni jenerasyonun devam etmesi lazım. Yani bizi heyecanlandırıyor. Dünya Kupası heyecanlandırıyor. Futbol ile iç içe olan insanlar için tabii ki en önemli organizasyonlardan biri. Bakalım görelim ne olacak ama kalbimiz milli takım için çarpıyor.
1: Peki hocam. Tabii milli takım bizim için çok kıymetli ve gözümüz kulağımız Amerika'dan gelen her haberde ama diğer taraftan ülkemizde de futbol heyecan devam ediyor. Aykut Kocaman adım adım Fenerbahçe'ye gidiyor. Mazbata töreni sonrası Aykut Kocaman'ı açıklayacak bugün Az Yıldırım. Az Yıldırım süreci yeniden başladı. Yaklaşık 8 yıllardan sonra neler söylersiniz?
0: Yani ben kulüp başkanları tabii ki önemli ama orada devamlı kalması daha da önemli. Yani istikrara ben önem veriyorum. Biliyorsunuz benim kriterlerim farklı. Yani benim için tek kriter şampiyonluk değil. Aziz Yıldırım da mesela tesisleşme açısından çok iyi şeyler yapmıştı yıllar önce. Bence bu gelişinde de altyapıya önem verirse ve altyapıdan futbolcular çıkarmak için uğraşırsa geleceği yine Fenerbahçe adına sağlam adımlar atmış olurlar. Yoksa bu sene şu transferleri yaptık, işte bu sene şampiyon olduk. Ben çok fazla bunlarla ilgilenmiyorum. Gelip geçici şeylerin bir önemi yok. Bu sadece tribünleri oynamaktır. Ama bu da şart mı diyorsanız, şart olabilir. Yani böyle düşünülüyor olabilir. Ama benim kriterlerim arasında sadece bir tane kriteri bu. Şampiyonluk olması ve yeni güzel transferler yapılması sadece bir kriter. Diğer kriterlerin altlarını da doldurmak lazım ki başarı kalıcı olsun. Yoksa biliyorsunuz eskiden bir slogan vardı, Alişan Başkan Fenerbahçe şampiyon diye. Şimdi de Aziz Başkan Fenerbahçe şampiyon olur. Ama ondan sonra yine kaç yıl beklemek zorunda kalır. Böyle olmaması lazım spor kulüplerinin ve futbol kulüplerinin. Yani kişiyle gelip şampiyon olup kişiyle gitmemesi lazım. Sağlam temelleri koyulup bir sistem oturtulup bu sistem başkan kim olursa olsun devam etmesi lazım. Tabii ki başkan bazı dokunuşlar yapabilir ama sistemi değiştirmemesi lazım. Mesela Aykut Kocaman gelecek, yeni bir sistem kurulacak. Ama bu sistem belki de başkan gittiğinde Aykut'la beraber gidecek. Ben böyle sistemli siz yönetimler çok fazla uzun süreli başarılı olmuyor maalesef. Kişiye bağlı başarılar oluyor. Burada temel şeyleri koyarlarsa yapılacakları ve bundan sonra yapılacakları ve bunlara herkesin uyması sağlanırsa o zaman kulüp devamlı olur ve başarılar devamlı olur. Onun için başkan benim için kimin olduğunu çok bir önemi yok. Bazı şeyler çok önemli olabilir. Dediğim gibi Aziz Başkan çok iyi bir başkan olabilir. Ama devamlılık olmadığı müddetçe Aziz Başkan'la gelip Aziz Başkan'la gider. Şimdi Aziz Başkan diyelim ki şampiyon olamadı bu sene. Ama adam bir sürü yatırımlar yaptı, altyapıya önem verdi, bir sürü futbolcular çıkarttı ve çok değişik ülkelerde, değişik yerlerde Fenerbahçe'yi temsil etti. Şampiyonlar Kulübü'ne gitti ama başarılı olamadı. Ne yapacaklar? Aziz Yıldırım'a istifa mı diye bağıracaklar. Yani şu ana kadar hep böyle oldu. Halbuki ben diyorum her zaman, teknik direktörü de güzel seçeceksin. Seçtiğin zaman vazgeçmeyeceksin, değiştirmeyeceksin. Olağanüstü haller dışında. Ama geldi Aykut da çok iyi bir teknik direktördü. Çok iyi yönetti yıllar önce. Ama Aykut'a da istifa dediler. Yani bu popülist kültür ve popülist yaklaşımlar çok fazla başarıyı getirmez. Biri gider, biri gelir. Fenerbahçe'ye gönül verenler, başkan olanlar hepsi şampiyon olmak istedi. Ama altyapıya önem verip kendileri gittiğinde sağlam bir yapı, mesela Ali Koç başkanken de eminim ki çok şeyler vermek istedi. Eminim ki çok paralar harcadı. Ve Fenerbahçe'nin iyi olması için uğraştı. Ama şampiyon olamadı, adama git dediler. Halbuki altyapıyla 3 yıl, 5 yıl uğraşılsaydı, yani çilek transferler yerine o kadar milyonlarca euro Mourinho'ya da verdik, onu da yolladık. Yani dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri deniyor. O da geldi gitti. Çünkü Mourinho'yu bırakacaksın, 3-5 yıl burada sistem kurmasını isteyeceksin. Ondan şampiyonluk istemeyeceksin. Yani diyeceksin ki Mourinho'ya, bize bir sistem kuracaksın. Altyapıdan futbolcular yetiştireceksin. Dünya çapında adamları bulup çıkaracaksın. Bunları monte edeceksin ve biz senden 3 yıl sonra başarı bekliyoruz.
1: Ona tahmin edebilecek bir taraftar işte, topluluğu var mı Türkiye'de?
0: İşte olmadığı için böyle zaten. Ondan sonra da 20 yıl şampiyonluk olmak için beklersin. Yani bu taraftarlara göre bir şey yönlendirilmemesi lazım. Tabii ki taraftar vazgeçilmez ama taraftarı bunu anlatmak lazım. Bakın Anadolu kulüpleri yıllardır oynuyor, hiç şampiyonlukları yok ama taraftarlar isyan etmiyor. Demiyor ki istifa bilmem ne, veya yani sabrediyorlar. Biz de sabretmeyi öğrenmemiz lazım İstanbul kulüpleri olarak.
1: Anadolu kulüpleri acaba hani şampiyonluğu bir üç büyükler kadar, dört büyükler kadar istiyor mu? Ne dersiniz? Yani birazcık yani, sanki idari maslahat gibi geliyor bana bazı şeyler. Çünkü bakıyorsunuz çok enteresan geçmişte hadiseler yaşandığı için hani bir noktadan sonra ya bizim gücümüz bu şampiyon olmaya da gerek yok diyen başkanlar gördüm ben.
0: Tamam, doğru. Yani bunlar gerçekler ama Bursa'da şampiyon oldu bizde. Trabzonspor büyük ama kaç yıl şampiyon oldu. Veya aradan çıkan kulüpler, Kocaeli Spor, Göztepe, bu sene Samsun Spor çok iyi yerlere geldiler. Avrupa'da ses getirecek yerlere geldiler. Yani bizim eskiden bir sürü Anadolu kulübü şampiyonluk için oynardı tabii. Ama adamların gücü yetmezdi, paraları yok. Şimdi paraları daha çok bence. Çünkü ortak yapıdan para da alıyorlar. Yani yarın bir gün bir Samsun Spor veya Göztepe başı oynarsa şaşırmayalım ki Göztepe'nin biliyorsunuz çok eski yıllardı, belki de bizim doğmadan önceki yıllarda başı oynayan Göztepe çok meşhurdu o yıllarda. Şimdi niye bir Anadolu kulübü olmasın ki? Olur tabii ki. Sistemlerini kurar. Bakın biz çoğu İzmir kulüplerinden çok meşhur çocukları veya Ankara'da Gençler Birliği'nden transferlerle bazen çok iyi çocuklar üste çıkmak zorunda kalıyor. Çünkü bizim İstanbul kulüplerinden altyapıdan çıkıp oynayan yok. Bizim İstanbul kulüplerinden altyapıdan çok iyi çocuklar Anadolu kulüplerine transfer oluyor. Orada kendini gösterince ancak dönebiliyor İstanbul kulüplerine. Ben bu yapılara karşıyım. Yani bu çocuk müthişse bu çocuk çıkacak yani. Arda Güler bir Anadolu kulübünden gelmeseydi, biri bulup getirmeseydi Arda Güler oralarda oynayacaktı ve oralarda tanınacaktı. Ama birisi bulup İstanbul'a getirdi. Bu Arda Güler niye altyapıdan bizim Arda Güler'ler yetişmiyor? Belki de geçen gün bir futbol adamını dinledim. Ben altyapıda işte bu futbolcu araştırıp bulma şeyinin başındaydım dedi yönetiminin. Bir sürü futbolcu buldum dedi. Ama tarif ettiği şeylerin hepsi Anadolu kulübünde oynuyor çocuklar. Yani onlar niye İstanbul kulübünde oynamadı? Yani onlar niye İstanbul kulübünde üst düzeylere gelmedi? Çünkü gelemiyor hocam. Yani biz popüler transferlerle uğraşıyoruz. Yani biz gidip şu anda Muhammed Salah'ı alırsak, biz gidip şu anda Lewandowski'yi alırsak herkes alkışlıyor, havaalanlarında karşılanıyor. Giderken de kimse yüzüne bakmıyor, öyle gidiyor. Çünkü popüler olaylar böyledir. Halbuki hiç bilmediğiniz bir adamları getiriyor Trabzonspor. Adını sanını duymadığınız. Sörlot mesela Trabzonspor'da oynadı gençliğinde, değil mi? Oradan gitti. Bak Sörlot'u bulup getiriyor adam. Böyle transferler istiyorum ben. Yani başarılı transfer politikası bunlardır. Getirirsiniz, çok meşhur adam edersiniz, yollarsınız. Eskiden Galatasaray'da yine biliyorsunuz Ribery vardı. Ribery de gençliğinde burada oynadı ama sonra da kaçtı gitti. Çünkü burada tutamadılar. Kıymetini anlamadı. Ribery dünya çapında futbolcu oldu. Böyle daha çok şey sayılır. Fener'e ilk başta getirildi ama işte Fener oynatmadı. Sonra bak bu adam dünya çapında, sonra bilmem 20 milyon 30 milyon eurolar verip aynı adamın yaşlı halini almaya kalkıyoruz. Benim anlatmak istediğim bunlar. Yani biz artık mantaliteyi değiştirmemiz lazım. Bakın dünya futbolu genç çocuklar bulup çıkarıyor ve onları parlatıyor ve onları kaç milyon euroya satıyor. Şimdi Portekiz kulübünden bir Yunanlı futbolcuyu almaya kalkıyorlar. Galatasaray'dı galiba. 20 milyon veya Fenerbahçe'de olabilir, emin değilim. 20 milyon euro veriyorlar, onlar 60 milyon euro istiyor. Yani şimdi bu çocukları biz gençken bulup çıkarmamız lazım. Yani gençken bizim kulüp altyapıları ne iş yapıyor? Biz 80 milyonluk bir ülkeyiz, 86 milyonluk bir ülkeyiz. Yani bizde bu değerler yok mu? Tabii ki var. Bir koskoca Türkiye'de çıkaramıyoruz. Ufacık bir Almanya'da, ufacık derken Türk nüfusunu kastediyorum. 3 milyon, 4 milyon, 5 milyon ne derseniz. Ciddi futbolcular çıkıyor. Dünya çapında futbolcular çıkıyor. Ufacık bir Belçika'dan, yine Türk futbolcu olarak söylüyorum. Yani müthiş futbolcular çıkıyor. Demek ki biz yani bunları yetiştiremiyoruz, kıymetini bilmiyoruz. Altyapıdan üst yapıya çıkaramıyoruz bunları. Bunlara odaklanmak lazım hocam. Ya bunlar dertlerimiz bizim bunlar. Bizim derdimiz çok paralı başkan olup getirsin 100 milyona bilmem neyi transfer. Bizim dertlerimiz bunlar değil. Bizim dertlerimiz böyle futbolcuları bulup ortaya çıkarmak. Ya ben şimdi büyük kulüplere bakıyorum. Barcelona'sından tutun. İşte Portekiz'in meşhur kulüpleri, Porto'lar bilmem. Bunlar niye? Bunlar altyapıdan futbolcular yetiştiriyor ve bütün dünyayı pazarlıyor. Brezilya'ya bakın. Bütün dünyada Brezilyalı futbolcular oynuyor. Hepsi 17 yaşında, 18 yaşında çocuklar. Ondan sonra parlıyor, yaşlanıyor, ihtiyarlıyor. Biz alıyoruz, ondan sonra dövünüyoruz bunu transfer ettik diye. Bu politikalar yanlış hocam. Ha bunlar bir kişi olabilir. Bak bir kişiyi transfer edebilirsin böyle. Hani çilek der bazıları. Pastanın üstündeki çilek. Bir kişiyi transfer edebilirsin, iki kişiyi transfer edebilirsin. Bu ses getirebilir. O da hacı gibi monte edersin takıma, takımı götürür. Abilik yapar. Bunlara karşı değilim. Tabii ki bunlar olsun. Ama benim derdim sistem bozukluğu. Yani bu sistemi düzeltmek lazım. Taraftar da eminim ki buna anlatılırsa, taraftar buna sabreder. Hocam 20 yıl sabretmiş bir taraftar 2-3 yıl sabredebilir. Yalnız doğru iletişim, doğru anlatım ne olur bunlar? Ve doğru yol gider. Yani taraftar bir yıl görür ki daha iyiye gidiyor, ikinci yıl görür daha iyiye gidiyor. Altyapıdan futbolcular çıkıyor. Yani bunlar önemli. O kulüple siz gurur duyarsınız. Yoksa biz şunu transfer ettik de gurur duyulacak bir şey değil bunlar. Bunlar dediğim gibi çilek transferler olursa eyvallah kabul ediyorum. Ama bütün takımı 10 kişi değiştiriyorsunuz. 100 milyon eurolar, 200 milyon eurolar harcıyorsunuz. Seneye de şampiyon olmadığınız için tukaka oluyorsunuz. Size istifa diye bağırıyorlar. Ya bu sistemi artık değiştirelim. Yani ben böyle düşünüyorum ve aylardır her sorduğumda sevgili Emre'cim böyle anlatıyorum. Benim düşüncelerim bunlar. Ama tabii bu düşünceye katılmayan olabilir. Ben böyle düşünüyorum.
1: Hocam harika anlattınız. Çok teşekkür ediyorum. Ama süren bitti. Var mı eklemek istediğiniz bir şey?
0: Yani ben tabii Türk milletine başarılar diliyorum. Orada Türk milli takımına başarılar diliyorum. Biz burada kalbimiz çarpıyor. Genç çocuklar da bizim burada kalbimizin çarptığını biliyor. Yalnız bütün millet uykusuz kalacak. Saat 1'de maça kalkacak. Bugün gerçi bu hafta 7'de herkes uyanık ama ben benim için problem değil, ben 1'de de ayakta olabilirim, 3'de de ayakta olabilirim, biz alışırız böyle şeylere. Onun için kalbimiz milli takım için çarpacak. Ya inşallah çok başarılı oluruz, bütün milletçe seviniriz. Başka da söyleyecek bir şeyim yok, kalbimiz milli takımla.
1: O zaman ben size bir marş dinleteyim hocam.
0: Çünkü, ben memnun olurum.
1: Evet. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nde Devlet Bahçeli bir marş yapılmasına emri vermiş. Ahmet Öngel de marş yapmış. O marşla reklama gidelim müsaade ederseniz.
0: Tamam. Estağfurullah. Memnunlukla dinliyorum.
1: Sevgiler.

0: Yatırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Baba bu ne bayramı?
3: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gurur

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Reklam bitti.

0: Hızla devam ediyor ve birazcık ceplerimizde yaşanan hadiselere kulak vereceğiz ve ekonomi diyeceğiz sevgili Tolga Atlı'yla, ama ekonomi öncesinde birazcık da yaşanan spor hadiselerine birer cümleyle değineceğiz. Tolga Atlı bizlerle, günaydın Tolga.
1: Günaydın Emre Bey, nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum. Tabii her şey Dünya Kupası'na, reklamlar bile milli takımın Dünya Kupası'ndaki serüvenine adeta endekslenmiş durumda. Bazı marşlar iyi ama bazıları kötü. Mesela Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptırdığı bu marşı beğenmedim ben. Bilmiyorum sen dinleyebildin mi? Arkanızdayız.
1: Şimdi şöyle, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gidince herkes de bir milli takıma destek olma, işin içinde olma hevesi, isteği olması çok normal. Hani bunu Tarkan bir kere şarkı yaptı, onun üstüne artık bir daha şarkı yapılamaz, yapılmamalı gibi bir yaklaşım bence doğru değil. İnsanlar içinden geliyorsa milli takıma şarkı yapmalı. Yaptırtmak isteyen de varsa yaptırtmalı. Ve halkın, kamuoyunun beğenisine sunulur. Hangisi hoşa giderse zaten dillere pelesenk olur gider. O yüzden yapma gayretini, yaptırma gayretini bence burada önünden çekilmek lazım. Hatta mutlu olmak lazım, yani insanlar katkı veriyor. Tabii 2002'deki hem şarkı hem oradaki hikaye çok büyük olduğu için birazcık onun gölgesinde kalınıyor her defasında. Zaten onun yerine bir şarkı yapılmıyor. Yanına bir şarkı yapılmıyor. Yanına bir marş yapılmaya çalışılıyor. O yüzden bence problem değil. Çok daha Instagram'da falan böyle yerel sanatçıların yapmış olduğu şarkılar da var. Bakalım inşallah milli takımımızın oyunuyla, duruşuyla.
0: Ama o Tarkan'ın şarkısının bizde yarattığı etki, ya da ne bileyim, mesela Kıraç'ın yapmış olduğu bir Fenerbahçe marşı var. Ben yani bir Fenerbahçeli olmamama rağmen her dinlediğimde tüylerim diken diken oluyor. İnanılmaz güzel. Öyle bir havası yok. Yani hani biraz zorlama oluyor. Biraz bir yapay zekanın her noktasını çok yoğun kullanıyorsun. Bu da hani kalitatif ve kantitatif değerleri düşürmüş durumda.
1: Doğru söylüyorsunuz. Yani orada artık birazcık da bu işleri yapmanın kolaylaştığı bir döneme denk geldiğimiz için fabrikasyon işler gibi geliyor bazı şarkılar kulağımıza. Bu normal müzik endüstrisi için de bir problem zaten, ama netice itibariyle milli takımımız çıkacak, bir performans ortaya koyacak ve bu şarkılardan biri de bence sıyrılacak. İnşallah güzel bir hikaye yazılır da biz işte şu şarkı mı olsun, bu şarkı mı olsun tartışmasında kalırız. Burada milli takımımızın oynayacağı futbol önemli. Hazırlık maçıyla dilerseniz bir iki yorum yapayım. Bence gayet istekli takımımız. Güzel de bir galibiyet aldık. Yani gruplardan falan çok kesin çıkmamız lazım. Yani gerçekten öyle bir beklenti içerisindeyiz. Burada her hafta konuşuyoruz. İnşallah milli takım bize güzel bir an, güzel bir yaz geçirtir. Yalnız maçları izlemek gerçekten zor olacak gibi. Yani hazırlık maçı bile işte 1'de başladı falan. Bitesiye saat 3'leri buldu. Yani saat sabaha karşı işte 5'te 6'da, işte ilk maç 7'de falan, ama birazcık bizi zorlayacak gibi. Artık Dünya Kupası atmosferine girince bakalım nasıl bir döngü, uyku döngüsü, iş temposu nasıl olacak, hep beraber milli takım için herkes fedakarlık yapacak. Yani şarkıya girene kadar önce herkes uykusundan fedakarlık edecek, ondan sonra inşallah keyifli bir dönem geçiririz.
0: Peki dünyada neler oluyor, dünya borsalarında neler yaşanıyor? Amerikan doları neden bu kadar değer kazandı ve daha önemlisi, daha altın ne kadar düşer sorusu var.
1: Yani altının gerçekten bu kadar düşmesi bundan 2,5-3 ay önce beklenilen bir şey mi derseniz, bu kadar çekilme beklemiyorduk. Ben programdan önce de anlık olarak baktım, gram altın 6400 liraya kadar düşmüş. Yani bu ara eğer altın borcu olan, evlenmek isteyen, altın yatırım yapmak isteyenler için bence bir fırsat dönemi diyebiliriz. Burada tabii genel itibariyle dünya piyasalarındaki şu İsrail, İran üzerindeki meselenin biraz daha çözüm noktasına gidiyor oluşu altın fiyatlarını genel olarak etkiliyor. Bir de Trump'ın bu ithalat vergileri karşısındaki agresif tavrı savaş sebebiyle birazcık geri durdu. Yani biliyorsunuz Amerika içine mal satıyorsanız burada bir üretim ayaklarından en azından ciddi bir kısmını Amerika'ya getirmeniz gerekiyor. Aksi takdirde ithalat vergilerini arttırıyorum ve korkunç boyutlarda arttırıyorum. Yani %100, %150'lere varasıya zam yapıyordu ki bu furyayı Amerika kendince bir mesafe alarak kapattı diyebiliriz. Artık böyle bir zam haberi görmüyoruz ama zaten olanlar oldu. O dönemde bütün dünya, özellikle büyük ülkelerin merkez bankaları olası bir ticaret savaşları durumunda, ticaret savaşı durumunda ne yapabiliriz? Altın en risksiz korunma aracı olarak gördükleri için devlet nezdinde büyük altın alımları yapıldığından altın fiyatı çok hızlı tırmanmıştı. Üstüne bir de İsrail-İran savaşı çıkınca değerli madenler tarih boyunca her zaman savaş durumlarında çok daha kıymetli hale gelmiştir. Doğal bir fiyatlamayla altın fiyatları çok fazla artmıştı. Şimdi 6400 liralara kadar düştü. Biz TL bazında bakıyoruz. Bu ciddi manada bir geri çekilme demek. Daha da geri düşer mi? Yani altın tarih boyunca hep gördüğü zirveleri tekrar yakalamış. Kısa sürede olmuş, orta vadede olmuş, uzun vadede olmuş ama gördüğü zirvenin her zaman üzerine çıkmış bir değerli maden, bir yatırım aracı. Bu yüzden bence bu aralar altın yatırım yapmak isteyenlerin, altına ihtiyacı olanların alım yapabilecekleri bir fırsat dönem olarak değerlendirebiliriz. İsrail-İran savaşı burada bizim için birinci öncelikli durum, global piyasalar etkileyecek olan. Birazcık Trump'ın yaptığı açıklamalara baktığımız zaman, biz savaş uzmanı değiliz ama ekonomik olarak baktığımız zaman sen savaşın ateşinin söndüğü, bir barış anlaşmasına doğru işin yuvarlandığı, gidildiği noktaya geliyoruz gibi. Bu bağlamda da savaşın bitmesi tabii ki piyasalar açısından, özellikle borsa açısından çok daha yapıcı bir sonuç doğuracaktır. Bizim gibi dört bir taraf savaşlarla çevrili olan güzide ülkemizin borsasında da yeniden canlanacaktır bu savaş durumları. Çatışma durumları sona erdiği zaman. Şimdi biz eğer savaş durumları olmasaydı, özellikle biliyorsunuz ülkemizdeki siyasi atmosferde gene itibariyle gergin devam ediyor. İşte yaşanan son olarak olaylar neticesinde asıl bu yaza doğru beklentimiz işte biraz daha konut kredilerinin vatandaşın ulaşabileceği seviyelere gelmesi ve işte orta sınıfın yeniden konut piyasasının canlandırmasını bekliyorduk. Bankalar da buna göre kendileri bir hazırlık yapıyordu ama işte bu savaş neticesinde normal kredilerin bile yeniden çekilmesi zorlaşmaya başlamıştı. Bunun yanında TOKİ'nin tüm Türkiye'de 500 bin konut kampanyasını burada konuşmuştuk. Şimdi yeniden TOKİ kurağısız bir konut edindirme kampanyası düzenliyor. Bazı illerde peşinatsız ya da peşinatla beraber taksitli, bazılarında peşin fiyatına yani %80'i %90'a bitmiş evler satışa çıkarılacak. Yani burada sosyal devlet ilkesi anlayışınca devlet destekli konut edindirme kampanyaları yürütülmek zorunda Türkiye'nin gerçekliğine geldiğimiz zaman. Çünkü konut üretim maliyetleri çok fazla olduğu için piyasadaki müteahhitler çekilmiş durumda. Yani ev üretimi noktasında Türkiye bir arz problemi yaşıyor. Arz az olunca da zaten hali hazırda üretim maliyeti çok fazla. Mevcut konutlara olan talep de fazla olduğu için konut fiyatları yukarı yönlü hareket ediyor. Bu şekilde dengelenmeye çalışılıyor. Sosyal devlet ilkesi gereği

0: Türkiye'de enflasyonun düşmesi, belki arsa konut paylarının yeniden düzenlenmesi, belki kat planlamasının yeniden düzenlenmesi gerekebilir. Bunlar çok aslında istediğimiz şeyler değildi. Yani arsa yapılacak olan konutun parselin yükselmesi orada daha sık binalar anlamına gelmekte ya da kat sayısının artması daha boğuş şehirler anlamına gelmekte. Ama Türkiye gerçekliğinde maalesef bu noktalara birazcık evrildik. Piyasanın canlanması için bunlar gerekiyor.
1: Peki
0: Enflasyon
1: özellikle Bitcoin cephesinde muazzam
0: tabii.
1: bir dağılma yaşandı. 130
0: Evet.
1: binleri gören Bitcoin 60 binlere kadar geriledi.
0: Yani 60 binin altına bile düşmüştü. Kripto para tarafı çok sallandı. Temel olarak gözüken majör bir etki var, onu söyleyebiliriz. Dünya piyasalarında çok uzun süredir Bitcoin yatırımı yapan bir iki tane şirket var. Bu Michael Saylor'ın bir şirketi var. Kendisi doğrudan kendi şahsi hesabıyla piyasa hakkında devamlı yorum yapıyor. Bu dünyadaki Bitcoin arzının neredeyse %4'üne sahip olan bir şirket. O elindeki Bitcoin'lerden bir kısmını sattı. Elinde çok fazla Bitcoin olduğu için dünyadaki Bitcoin balinalardan bir tanesi, daha Türkçeleştirelim. Elinde Bitcoin balinalarından bir tanesi, elindeki Bitcoin'lerden bazılarını sattığı için, satışa çıkardığı için işte çok daha yüksek miktarda bir satış yapabilir mi korkusuyla piyasa bir anda çöktü tabiri caizse. Yani kendi de aslında bu işten çok büyük kâr etmiyor belki ama piyasaya yön verebilme gücünü neredeyse ele geçirdi. Yani %4 gibi bir arzı elinde bulundurduğu için şirket olarak, şahsi olarak bir şekilde piyasayı manipüle edebiliyor ya da piyasaya müdahale edebiliyor diyebilirim. Bitcoin çok ciddi manada yuvarlandı. İşte zaten çok uzun zamandır konuşuyorduk her programda sizinle. İşte kripto para piyasası olumlu sinyaller vermiyor. Yatırım için fiyat düşse bile bir fırsat oluşturmuyor. Çünkü fiyatı yukarı yönü taşıyacak olan bir gelişme gözükmüyor şeklinde yaklaşıyorduk. Sizin de dediğiniz gibi çok ciddi bir çöküş yaşadı. Dün itibariyle neredeyse 60 bin doların altına 58 bin 59 bin dolarlara kadar gördü. Kripto para piyasası hala aynı durumda. Yani çok fazla bir nabız atmıyor. Fiyatların yukarı yönüne gitmesini sağlayacak olan bir sebep, bir unsur, yeni bir gelişme, bir ışık gözükmüyor. Biraz daha beklemek lazım kripto para tarafı için. Onun dışında Dünya Kupası dönemi geldiği için çok kısa süreli bir İşte milli takım tokenları, coinleri, bunlar resmi olmayan coinlerden de bahsediyoruz. Yani lisanslı olmayan kripto para projelerinden de bahsediyoruz. Milli takımların ismini taşıyan projelerin bazıları çok hızlı yükselişler yaşadı ve tekrar geri çekildi bir kısmı. Böyle bir furya oldu ama onun dışında kripto para piyasasında heyecan verici bir gelişme gözükmüyor.
1: Peki Tolga Atlı ile birlikteyiz. Enflasyon rakamları da açıklandı. Buna bağlı memur zamlarının oranları da 3 aşağı 5 yukarı şekillendi ama Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamaları var. Savaş bizi etkiledi ama düzeltilmeyecek bir durum değil şeklinde geçtiğimiz günlerde zannediyorum A Para'ya katılmıştı. Buradaki açıklamaları dikkat çekiciydi. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir? Savaş ekonomisinin yaratmış olduğu ve savaşın evrildiği nokta anlamında baktığımız da yatırım tavsiyesi olmasın ama ne yapmak lazım? Mesela dün bir profesör dinledim, bir uzmanı diyor ki parayı saklayın. Şu anda asla mesela dışarıda yemek yemeyin, sokağa çıkmayın, tatile gidecekseniz erteleyin. Daha yoğun bir ekonomik zorluk sizi bekliyor diyor ve insanları endişelendiriyor. Katılır mısınız bu fikre?
0: Yani Türkiye'nin son 10 yılını şöyle göz önünde bulundurduğumuz zaman enflasyon bir önceki yıldan genel itibariyle hep daha kötüye gittiği için ya da bir önceki yıllardan daha sıkıntılı, daha zorlu ekonomik koşullara gittiğimiz için kira fiyatları artmış, gıda fiyatları artmış. Bu bağlamda bu tarz yorumlara katılmamak elde değil. Mevcut dediğimiz gibi etrafımızda devamlı bir çatışma hali söz konusu olduğu için böyle bir tedbir, daha doğrusu uzmanların bu konudaki yaklaşımı daha net ifade etmek gerekirse tasarruflu yaşamayı bir hayat felsefesi haline getirmemiz gerekiyor. Yani biz bunu çünkü özellikle 2002-2015 yılları arasında Türkiye'deki para arzının artması bir şekilde ekonominin canlı olması sebebiyle yeni bir ekonomik alışkanlık peyda geldi. Tabii bu günümüzün sosyal medyası ve çağın getirdiği gereklerinden biri. yoğun miktarda para harcama. İşte dışarıda çok daha kolay yemek yeme, elbiseleri eskiden, yani 90'lı yılların konuşmalarını, muhabbetlerini yapmak istemiyorum ama işte 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık ayakkabıyı neredeyse bir numara büyük alarak gelecek senede giyilmesi çocuklar nezdinde. Şimdi tişörtle bile biz sezonluk alıyoruz. Yani bu yaz giyebileceğim bir şey var mı diye gidiyor. Bir dolap dolduruyoruz. Ondan sonra önümüzdeki yaz bir daha kıyafetleri alabiliyoruz. Belki ürünlerin kalitesi de olsa.

0: seviyeye düştü. Yani dayanmıyor uzun yıllar ama böyle bir tüketim toplumu haline gelmiştik. Ama şu an Türkiye gerçekliğinde biraz daha tasarruf toplumu, özellikle bireysel vatandaşların ekonomilerini yönetirken dediğiniz gibi her öğünü ya da günde mutlaka bir öğün dışarıdan yemek yemek yerine belki haftada bir defa ailesiyle beraber dışarıdan yemeği kendisine bir ödül gibi bir farklılık olsun diye adet edinmesi gerekiyor. Türkiye gerçekliği şu an bunu dayatmaya başladı. Yoksa diğer türlü gelecekte işte bir ev, bir araç sahibi olma ya da eğitim olanaklarına para ayırabilme gibi fırsatlar elimize gelmeyecektir. Burada asıl bahsedilen hayat felsefesinin Türkiye şartlarında yeniden değişmesi gerekliliğidir. Maalesef böyle bir duruma geldik. Bu çok kötü bir şey de değildir. Tasarruf edilmesi gerekiyor. Bir taraftan Sayın Bakan'ın yaptığı açıklamada düzeltilmeyecek bir durum değil enflasyonist ortamda diyor. Doğru. Yani düzeltilmeyecek bir durum değil. Koskoca ülke ekonomisi geri gitmeyecek ama maalesef biz bireysel vatandaş olarak, yani sıradan vatandaşlar olarak ekonomik baskıyı çok ciddi hissediyoruz. Bugün efe tüfe oranları %30'un üzerinde, yani standart bir kira zammı bile İstanbul gibi büyük bir şehirlerde, yani 45, 50, 60 bin liralık kira ödeyen yerlerde bile normal zam uygulansa, %30'luk zamlar uygulansa bile, yani şöyle 40 bin liralık bir yerde oturan biri için 12 bin lira, 15 bin lira arasında bir zam demek. Yani bunlar bile çok büyük rakamlara tekabül etmeye başladı. Çünkü rakamlar çok büyüdü. O yüzden evet, düzeltilmeyecek bir şey yok ama maalesef biz bu konuda biraz vatandaş olarak beklenti içerisindeyiz. Biz kendi ekonomimize dikkat edeceğiz, tasarruf edeceğiz ama biraz daha artık ülke ekonomisinin istikrara kavuşması gerekiyor. En temel yapılabilecek olan hamlelerden bir tanesi bir şekilde ihracat çözümlerinin sağlanması lazım. Döviz girdisi bu ülkeyi rahatlatır. Yeniden işte konut piyasasının canlanması bu ülkeyi rahatlatır. Burada az önce bahsettiğimiz çözümler üretilebilir alternatif çözümler, işte arsa paylarından girdi maliyetlerin bir şekilde düşürülüp yeniden üretim noktasında ülkenin sanayi kollarının teşvik edilmesi gerekiyor. Bir şekilde sıcak para yeniden piyasaya girdiği zaman piyasa rahatlayacaktır. O yüzden yani genel olarak sadece burada son olarak şunu söyleyeyim. Beklentimiz işte işçi maaşlarına zam yapılsın, asgari ücrete zam yapılsın, memur maaşlarına zam yapılsın. Tamam, bir zam beklentimiz var, çok var ama zam sadece beklenen tek çözüm değil. Zamlar burada ekonomist olarak baktığımız zaman zamlar bir sonuç. Gıdaya yapılan zam da bir sonuç. Maaşa yapılan zam da bir sonuç. Asıl olarak burada yaşanan problem enflasyonun yüksek olması sebebiyle paranın alım gücünün çok hızlı değer kaybetmesi. İnşallah bunlara bir çözüm sağlanırsa biraz daha istikrarlı bir ülke ekonomisine kavuşuruz. Bireysel vatandaş olarak bizler de biraz daha bu konuda refahımız artar.
1: Çok teşekkür ediyorum Tolga Atlı.
0: Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Sağ olun. Tolga Atlı'yla bir araya geldik. Detayları ve bize yansımaları konuştuk. Günaydın Emre abi, Yalçın ben. Duygularımız kapır kapır oluyor. İnşallah hayal kırıklığına uğramayız şeklinde bir değerlendirme yapmış bir değerli dostumuz. İnşallah diyelim. Emre abi günaydın. Hocamız çok güzel konuşuyor da Türkiye'de bunları hiçbir zaman olmayacağına inanırım ben abi. Olmaz, ne kadar sabredecek taraftarlar? Bence taraftarlar sabretmezler demiş. Genel hatlarıyla bunu dinleyebildiniz mi demiş Parçala Türkiye. Dinledim birçoğunu ama dediğim gibi çok fazla karşılık bulmadı bende. Selamun aleyküm uyandırma servisi, aleyküm selam. Ve Derfin Yunustane'den gelmiş, çok teşekkür ediyorum. Çağatay Çıtlak hocama geçmiş olsun demiş. Hasta mı Çağatay? Ben detayları bilmediğim için. Günaydın Emre abicim, konuğumuza katılmıyorum. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Anadolu kulüpleri gibi nasıl yıllarca seyredecekler? Böyle bir kıyas hem taraftar açısından hem de sabretme açısından mantıklı değil. Sakın altın almayın, 8000'den alanlar ağlıyor, çok daha fazla düşmeye devam edecek demiş. Ve iyi yayınlar Emre Bey, grupta Meksika bizi yener, ABD Paraguay ile beraber kalırız, umarım yanılırım demiş. Hocam her konuda bilgi yazmış, varol uzay baş ama yalan yanlış bilgiler. Meksika bizim grupta değil hocam. Yani Avustralya ile oynayacağız ilk maçı. Biraz sallamasyon olmuş saygıdeğer hocam. Yani Varol Uzay Baş hocam geleneksel oda gecesinden de fotoğraf koymuş WhatsApp'ına ama bizim rakip Meksika değil. Hani siz hayallerinizde Meksika ile oynarsanız onu bilmem. Ama biz cumartesini pazara bağlayan sabah Avustralya ile oynayacağız. Sonra Paraguay var, sonra Amerika Birleşik Devletleri var. O yüzden de son maçımız Amerika Birleşik Devletleri, hatta o maçta sizlerle birlikte olacağız. Bu arada dediğim gibi diğer konularda da yatırım tavsiyeleri asla vermiyoruz. Evet, bir reklam arası. Reklamların ardından sizlerle birlikteliğimiz devam edecek. Lütfen ayrılmayın.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
8: Bana göre vizyoner olmalı.
9: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
10: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
11: Sağlam bankacılık.
12: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla. At yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
13: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
14: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
15: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
13: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
15: Akakçe.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Reklam bitti.
2: Ümretine bile uyandırma servisine hoş geldiniz.
3: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
4: Devam ediyoruz ve hattımızda Okan Üniversitesi'nin çok değerli Spor Bilimleri Fakültesi'nin dekanı Profesör Doktor Caner Giray hocam var. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
5: Günaydın sevgili hocam. İyi programlar diliyorum.
4: Sağ olun hocam, nasılsınız, iyi misiniz?
5: İyiyiz çok şükür. Sağlık, hep söylediğim gibi sağlık yerinde, her şey yerinde.
4: Peki hocam, bir sürü maç var, nasıl buluyorsunuz?
5: Vallahi
4: milli takım için herkes bir marş yapmış.
5: Vallahi güzel, yani yapılsın hocam, marştan zarar gelmez dedim yani. Ama bir Tarkan'ın o 2002'deki marşının yarattığı etkiye yakın bir marş ben henüz rastlamadım.
4: Evet hocam, bir kulak verelim mi?
5: Olur tabii ki. Zırdeniz
6: bir şey. Zırdeniz'den alırsın.

0: Hocam marşlarda çok fazla intro yapıyorlar ve doğal olarak orada müzik ölüyor. Yani marş dediğim böyle gümbür gümbür hemen sözleriyle ve o sözlerin de şarkıyla uyumu ve hafızalara kazınan anlayışının çok iyi olması lazım. Şu ana kadar öyle bir marş pek görmedim. Bir EPO'nunki beni birazcık sardı, o kadar.
1: Vallahi ben de şöyle düşünüyorum. Bütün sanat dallarında yıllar sonra bile bilmem kaçıncı kez dinlendiğinde, bakıldığında, işitildiğinde işte beş duyu organının herhangi biriyle aynı duyguları hala uyandırıyorsa o eser gerçekten iyi bir sanat eseri anlamına geliyor. Ben şimdi mesela şu an sizi açtım.

0: Otomatikman tüylerimin diken diken olduğunu yine fark ettim. Bak çok ilginç. Uzun zamandır dinlememiştim. Dolayısıyla işte bu tabii sanatta bu çok önemli bir konu. Bu ayrı bir tartışma konusu. Bir gün konuşmak da isterim. Birçok şeyin bir araya gel. Mesela benim Tarkan'ın şeyinde beni çok etkileyen kısım neresiydi biliyor musunuz hocam? Zurna giriyor ya bir yerde devreye.
1: Evet.
0: Maç bitiyor böyle zurna giriyor. Mesela o zurna çok da bizden bir şey olduğu için çok Avrupa insanı marşın gelip ondan sonra arayı o zurnanın melodiyi zurna ile çalmaları falan beni çok etkilemiştir her zaman.
1: Şu mu hocam?
0: Ondan sonra...
1: Şöyle hemen bir daha.

0: bundan çok güzel. Tam bizden biri yani, gelin almaya geldik.
1: Yani evet, tam böyle o Anadolu'nun o anda o Avrupa'yı marşın içine girip ondan sonra işte vakti zamanında Türk marşında olduğu gibi böyle bizim şeyimiz çok çok güzeldi inşallah. Ben bir de şeyi çok bugün sabahleyin bakarken grubumuzdaki en değerli futbolcular açıklanmış. Listeyi gördünüz mü bilmiyorum.
0: Gördüm yani Arda açık, Arda en değerli birinci isim.
1: Arda ve Kenan açık ara zaten şey. Bir Amerika'dan Pulisic var zaten, klasik falan. Yani geri kalan bizimkiler domine etmişler. Hani bu bile benim gruptan çıkacağımıza dair umutlarımı arttırdı.
0: Peki hocam, bazen ben spor ve bilim üzerine yapılan değerlendirmelerde makalelere bakıyorum, araştırmalara bakıyorum. Bilmiyorum, spor ve bilim dergisi var. Bakıyor musunuz onu?
1: Tabii.
0: Şimdi orada geçtiğimiz gün bir makale okudum. Futbol antrenörlerinde duyguların karar verme stilleri üzerindeki yordayıcı rolü şeklinde. Bilmiyorum, okuma şansınız oldu mu? Zeki Taş'ın bir makalesi. Orada şöyle bir şey diyor. Duygular karar verme stillerine değişimler gösteriyor. Mesela siz duygu yönetimi, pazarlama stratejileri dikkate alındığında bu konuya çok vakıf bir kimliksiniz. Ben de biraz NLP tarafını seviyorum. O yüzden mesela duygu karmaşasını önleyebilecek, milli takımı özellikle Vancouver'daki ilk maça taşıyacak felsefenin ne olması gerektiğini düşünüyorsunuz?
1: Hocam çok güzel bir soru, muhteşem bir soru. Tam da dediğiniz gibi bizim çalıştığımız alanları yansıtıyor. Tabii ki cevabı çok uzun ama bizim insanlara özet bir şey verebiliyor olmamız lazım. Aslında bunun en, yani ben mesela bu Fenerbahçe seçimine de uyarlayabilirim. Hayatta şu anda bizi dinleyen tüm dinleyicilerin hayattaki her şeyi için birazdan söyleyeceğim şey geçerlidir. O da dopamin teorisi hocam. Şimdi dopamin teorisi zaten duygular, biliyorsunuz.
0: Bu arada arkasında dopaminin bir ne olduğunu da anlatırsak hiç bilmeyenler olabilir hocam.
1: Şimdi bizim dört tane temel mutluluğumuzu, daha doğrusu mutluluk da değil, bu yabancıların İngilizce'de well-being dediği, bizimle Türkçe'ye işte onu iyi hissetme durumu. Yani mutluluk dediğim şey aslında çok genel geçer bir kavram. Aslında kendini iyi hissetmeye bağlamamız gerekiyor. Bu bazen, yani çok mutlu değilsindir ama kendini çok iyi, enerjik, motive hissediyorsundur. Dolayısıyla o hani iyi hissetme diye diyelim biz buna. Bu dört tane hormon bunu belirliyor. Fakat bu dört hormon arasında dopamin bunların arasında en önemlisi. Neden en önemlisi? Şimdi diğerleri sadece sizin kendinizi iyi hissetmenize, huzurlu, mutlu hissetmenize yararken dopamin sizin prefrontal korteksteki bu uzak planlar yapma, siz kendinizle ilgili, hayatınızla ilgili stratejiler üretme, en önemlisi kendinize dolayısıyla hedef koymanızı sağlayan temel şey. Ve çalışma prensibi de çok ilginç. Bakın, bunu şu anda gerçekten bir sosyal hizmet yapalım. Ben bunu Türkiye'deki bütün vatandaşlarımın çok iyi bilmesini çok isterdim. Çünkü birazdan söyleyeceğim şey aslında birçok şeyin önüne geçebilecek, birçok şeyin de önünü açabilecek bir şey. O da şu: dopaminin çalışma felsefesi. Dopamin şöyle çalışıyor hocam. Hepimizin doğuştan genetik özelliklerle, işte yaş, cinsiyet vesaire, bu genetik beslenme şekliniz falan.

0: bir sürü faktörle belirlenmiş bir dopamin seviyemiz var. Buna taban seviye diyelim. Taban seviye. Hepimizde var. Kimisi çok şanslı gerçekten genetik olarak. Çok yüksek bir taban seviyeye sahip. Kimisi düşük seviyeye sahip. Fakat fark etmiyor. Bunu sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme, sağlıklı ya da güzel davranış kalıpları edinerek değiştirebiliyorsunuz, yükseltebiliyorsunuz. Bu başka bir konu. Şimdi mesela bu temel dopamin seviyesi hocam bizim günlük işlerimizi yapmamızı sağlayan motivasyon seviyesini getirmeye yetiyor. Ne demek bu? Sabah yataktan kalkmak, işe gitmek, okula gitmek, görevlerimizi orada yapmak, akşamleyin eve geldiğimizde ailemizle vakit geçirmek vesaire gibi temel işlerimiz. Ama bakın dikkat edin, temel iş derken de aslında hayatımızı geçirmemizi sağlayan işler bunlar. Şimdi ne oluyor? Bu taban seviye bu şekilde gidiyor. Sonra akşamleyin eve geldiğinizde ya da cumartesi pazar sabah kalktığınızda, bu bir kahvaltı olabilir, bu bir akşam yemeği olabilir, kendi dopamin seviyenizi zirve yaptıracak bir şey yapıyorsunuz. Yani mutluluğunuzu arttıracak. Kimi için bu akşam bir kadeh bir şey içmektir, kimi için bu akşam full çay içmektir, kimi için pasta börek yapıp gece börek yemektir, kimi için lahmacun söylemektir falan. Şimdi siz bunu yaptığınızda dopamin seviyeniz yükseliyor. Yükseliyor. Şimdi bütün toplumun sağlığının en büyük düşmanı olan uyuşturucu maddelerin maalesef ve maalesef insanlarda yarattığı olay bu. Tam da bu nokta. Ne demek bu? Şimdi bir lahmacun yediğimizdeki dopamin zirvemizle Allah göstermesin dünyanın başına bela olan bu uyuşturucu maddelerin kullanıldığındaki zirve farklı oluyor. Şimdi bu ilk başta insanlara tatlı geliyor. Bunu böyle alın, o oradan lahmacundan size keyif veren her şeye kadar indirin ya da çıkartın. Fakat işin kötü yanı şu hocam, çöküş fena oluyor. Yani zirve ne kadar yüksek olursa çöküşünüz o kadar çukur düşünün. Bunu bir hani zirveye gitti grafik, böyle herkes gözünde canlandırsın. Zirveden sonra bir aşağı iniş var. Taban seviyenizde geçiyorsunuz. O tabanın da altına doğru gidiyorsunuz ve çöküş zirveniz ne kadar yüksekse o kadar derin oluyor. Bir gün önce diyelim ki mezun oldunuz, ailenizle harika bir yemek yediniz, muhteşem eğlendiniz, belki annenizle babanızla dans ettiniz falan, harika bir akşam eve geldiniz, sabah kalktığınızda içinizden hiçbir şey yapmak gelmemesinin, hatta yataktan bile çıkmak istemeyişinizin sebebi işte bu dopaminin de yaptığınız zirvenin sonucundaki çöküştür. Tekrar onun taban seviyeye gelmesini beklemekten başka da bu işin hiçbir çaresi yoktur hocam. Bekleyeceksin. Yani bu bazen yarım gün sürer, bazen iki gün sürer. Bekleyeceksin. O taban seviyeye geldiği zaman İşte sen tekrardan hayata dair, temel ihtiyaçları yapmaya dair motivasyon kazanırsın. Şimdi konuları böyle biraz belki uzattım ama en basit şekilde anlatmaya çalıştım. Şimdi bu bizim bugün futbolcularımız için de geçerli. Şu an bizi dinleyen birçok insan için de geçerli. Bizim futbolcularımızın şu anda en önemli şeyi nedir? Kendilerine hedef koymak. Hedef koymak, uzun vadeli strateji, plan yapmak, maçta nasıl oynayacağını şey yapmak falan. Bunu da yapabilen aynı 8 milyar insanda olduğu gibi onlarda da bunu yapmalarını sağlayacak hormon dopamin hormonu. Dopamin hormonunun şu anda taban seviyede minimum durması lazım onlarda. Bunun da yolu kafalarında maçı oynayıp kazanmalarından geçiyor. Çünkü bütün çalışmalar gösteriyor ki hedefi yakaladığınızı ve o yakaladığınız andaki kendinizi iyi hissetme durumunu düşündüğünüzde vücut ve beyin, yani beyin tabii ki, beyin dolayısıyla vücut kendini motive edebiliyor bu konuya ve sizi hedefe yaklaştıracak davranış ve tutumlara sevk edebiliyor. Dolayısıyla ben bugün teknik heyetin yerinde olsam futbolcularımıza çok tabii ki antrenmanlar dışında çok dingin, dopamin seviyelerini asla düşürmeyecek. Mutlaka ki ekipte benim bu anlattıklarımı, sonuçta ben iletişimciyim. Özel olarak beyin çalıştığım için bunları biliyorum. Ama mutlaka ki milli takım ekibinde tamamen psikiyatri, psikoloji biliminden gelen, benden çok daha iyi bu konuları bilen hocalarımız vardır. Ya da vardır diye umut ediyorum ama yani vardır diye de düşünüyorum.
1: Hocam buyurun. Peki radikal bir şey sorayım mı size?
0: Tabii ki.
1: Çok radikal, yani şu anda beni radyodan dinleyenler aa falan diyebilirler ama ben buna çok inandığım için soruyorum. Oyunculara teolojik desteğe de ihtiyaç var mıdır?
0: Hocam teolojik destek, buna işte Batı dünyası şimdi meditasyonda diyor, başka şeyler.
1: Evet.
0: Buna mutlaka her ortamda ihtiyaç vardır. Bakın biz Kıbrıs Barış Harekatı'nda çıkartma yaparken de gemilerimiz, biliyorsunuz çıkartma gemimiz bile yoktu. Feribotlarla askerlerimizi oraya götürürken gemide imamlarımız askerlerimize şey yapıyordu, telkinde bulunuyordu. Şehitlik, gazilik mertebesinin önemini anlatıyordu. Bu sadece bize has bir şey değil ki. Bugün Amerikan ordusunda da var, her yerde var. Dolayısıyla teolojik destek de tabii ki önemlidir. Bu insanın zaten dua, hocam işte bu beyin, şimdi 2010'dan beri dünya beyine odaklandı. Dünyadaki Ar-Ge harcamaların neredeyse %70-80'i beyin üzerine yapılıyor.
1: Çünkü küçük bir parantez açayım, size ukalalık yapayım belki. Bir metre küpün, şey, bir milimetre küpünde 4 kilometrelik otoban varmış hocam. Şok oldum. Yani hoş, beyne çok meraklıyımdır. Ben bir beyin ameliyatı geçirdiğim için, bizim beyni açtıkları için. Bir milimetre küpünde işte hani o nöronlar, nöronların birleşimi, dentinitler, dentinitlerden snapta giden yapı, snaptik yapılar falan. Bir metre küpündeki o hadiseyi duyunca, yani 4 kilometrelik otobanı duyunca tam anlamıyla yani yaradanın ne muhteşem bir organizmayı ortaya koyduğunun tam bir şaşkınlığı içerisindeyim. Ki bu arada prefrontal korteksten bahsettiniz. Yani ben hemen ona bir açıklık getireyim. Belki bilmeyenler olabilir. Prefrontal korteks hemen bizim ön tarafımızda yer alıyor. Normalde neandertal insanda arkada bir amigdalamız var bizim. Yani ilkel beyin. O gelişiyor. Prefrontal korteksle düşünebiliyorsak araçtan inip adama baltayla saldırmıyoruz. Baba olur böyle şeyler. Sorun yok. Hadi yolumuza gidelim diyoruz. Doğru mudur hocam?
0: Aynen öyle. Benim bir ailem var, benim kaybedecek çok şeyim var deyip ona göre hareket ediyoruz. Zaten bizi gorilden ve şempanzeden ayıran taraf bu. Şempanze, goril kavgaya, yani kavga örneğini verdiğiniz için her şeye uyarlanabilir. Kavgaya gireceği zaman adam ertesi günkü sorumluluklarını, yavrusuna karşı olan sorumluluklarını düşünemiyor. Dediğim gibi prefrontal korteksin özelliği bu. Yalnız bayıldım hocam sizin bilgi seviyenize, birçok konuda olduğu gibi.
1: Yok hocam, estağfurullah, öyle
0: azıcık şaşırmadım ama bir gün gerçekten bunları da ayrıca konuşabiliriz. Tabii ki ben de tıpçı değilim, tamamen ilgi alanım olduğu için ve mecburen.
1: Hocam benim beyin ameliyatının aynısına girdim, yani izledim. Ben hipofiz tümöründen ameliyat oldum. Nasıl olunuyor? Bazen işte çok hemen bu alttan açıyorlar. Benim kafayı açtılar. Kemikler nasıl ayrılıyor? Yani beyin yapısını gördüğünüzde işte o kafatasının hani bir puzzle gibi açıldığını falan, işte onların böyle sabitlendiğini gördüğünüzde, tıp dili kullanmayayım, normal dili kullanayım, onu aradım. Sabitlendiğini gördüğünüzde böyle bir kafesin içine alıyorlar. Beyin beni hep çok etkilemiştir. İşte hani hep şunu sorarlar ya, sevda, akıl beyinde midir, kalpte midir, hep bunu tartışırız biz. Ya da işte ruh beyinde mi konumlanmıştır, aslında kalpte mi konumlanmıştır? Bu da enteresan bir şey. O zaman da işte birazcık daha böyle mesnevi düşünceye doğru kayıyorsunuz.
0: Aynen öyle. Bir de hocam bilimin zaten güzel tarafı şu. Yani bizim bilimsel metodu sevmemizin hepimizin sebebi şu. Bilim zaten ortaya bir düşünceyi attığı anda, teori diyelim, süper teoriye doğru gitmiş bir şey, aksini ispatlamak için çalışmaya başlıyor. Şundan bahsediyorum. Şu anki mesela teori nedir? K Kalbin sadece bir pompa işlevi olduğu, herhangi bir şekilde orada duygu, düşünce vesairenin oluşmadığı. Fakat bu bugünkü bilgi seviyemiz ve bilim şu anda mesela bu

0: artık hipotezi bu. Tamamen kanun seviyesinde. Kanun da demeyelim, süper teori seviyesinde. Bilim bunun şimdi aksini ispatlamak zorunda. Daha doğrusu bunun için çalışmak zorunda. O yüzden nereye gideceğini bilemeyiz. Ama ben inşallah şimdi not alayım. Gelecek hafta da hazır bu dopamin seviyesi konusuna sizin sorunuzla girdik. Vaktiniz kalmadı. Fenerbahçe Kongresi'nde de neden Aziz Yıldırım'ın seçildiğini de aynı yine bu dopamin teorisi üzerinden bir anlatmak isterim haftaya.
1: Hocam harikasınız. Oksidosininiz bol olsun.
0: Çok teşekkür ederim. Sizlerin de öyle iyi programlar diliyorum. Sevgiler.
1: Reklam vakti. Profesör Doktor Caner Giray hocam, Okan Üniversitesi'nin değerli dekanı bizlerleydi.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla. At yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
8: Lezzet arıyorsan
9: Festi.
8: Opet'te duracaksın.
9: Eh.
8: Aradığın ne varsa
9: buldum.
8: Opet'te bulacaksın.
10: Hedefe ulaştınız.
11: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
12: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
13: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
14: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Reklam bitti.
15: Emretile bile uyandırma servisine hoş geldiniz.
2: Emretile'yle uyandırma servisi devam ediyor.
1: Devam ediyoruz ve süper bir isim, doktor öğretim görevlisi ve aynı zamanda çok değerli ekonomist ve spor ekonomisinin de duayen isimlerinden Sayın Bora Yargıç hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
16: Hoş bulduk Emre'yle, bir yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Saygıdeğer hocam, Dünya Kupası'nın yaratacağı coverage'ı nasıl yorumlarsınız? Dünyada spor etkinliklerini artık ülkeler tek başlarına ev sahipliği yapmak istemiyorlar. Çünkü maliyet kazanç eğrisi çok da birbirini dengelemiyor diyorlar. O yüzden Kanada, Meksika ve Amerika birlikte yapıyor. Şimdi bir sonrakinde Fas, Portekiz, İspanya buluşacaklar falan derken siz nasıl yorumluyorsunuz dünyadaki özellikle futbol ekonomisini?
16: Evet, dün akşam yaklaşık gece 01'e kadar aynı şeyi TV kanalında canlı Dünya Kupası'nın mali boyutu ve küresel ekonomiye katkısını konuştuk. Şimdi sevgili Emre Tilev, futbolun artık sadece bir spor olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Burada küresel ekonominin en büyük endüstrilerinden biri futbol, Dünya Kupası da bunun başrol oyuncusu. Peki böyle bir endüstri var, küresel endüstri var. Dünya Kupası artık sadece bir futbol organizasyonu değil, ne olarak? Aynı zamanda bak, turizm, inşaat, ulaşım, medya,

0: birçok sektörü tetikleyen, ivmeleyen, sponsorluk pazarını hareketlendiren, aynı zamanda dijital ekonomiyi de hareketlendiren dev bir ekonomik motor oldu artık. Ya şimdi 2022'ye ben Katar'la karşılaştıralım. Rakamlara geçelim. Biraz bağımsız denetçilik tarafımı şimdi bu taraftan şey yapacağız. 2022'de emretilip Katar'da 17 milyar dolar gelir elde edildi. Oranın elde edilen küresel ekonomik etkinin 17 milyar dolar olarak hesaplandı. Peki şimdi 2026'ya geldik. 3 ülkede yapılan ve takım sayısının 48'e çıktığı 104 maçın oynanacağı dev bir görsel şölenle karşı karşıyayız. Nedir bunun boyutu? 30 milyar dolar. Artık bu iş tamamen bir böyle finans, futbol, ekonomi devi haline geldi. Yani milyarlarca insan ekran başına geçiyor, milyonlarca turist seyahat ediyor, binlerce şirket reklam, sponsorluk yatırımı yapmak için birbiriyle devasa yarışa geçiyor. Peki bugün Dünya Kupası sevgili Emrekine olimpiyatlarla birlikte dünyanın en büyük ekonomik etkinliğidir, festivalidir. Şimdi yeni formatlar var, sürekli de izlenmenin artması için. Bakın bunu şunu söylüyorum. Aslında FIFA, bu işin patronu olan FIFA en kazançlı şey konumunda, kurum konumunda, şirket konumunda. Neden? Dünya Kupası'nın bu yarattığı devasa etkiden, aslan payından FIFA nemalanıyor ya, FIFA alıyor ya. Pek burada vergiden muaf tutulan gelirler var. Dünyanın finans devi ülkesine baktığımız zaman İsviçre. FIFA'nın genel merkezi neresi? Yine İsviçre. Şimdi bu elde edilen gelirler, bu vergiden muaf olan gelirler, hasılatın %90'ının bu organizasyonu yapan FIFA'ya gittiği bir durumda bu işin bilançosu kime yazar? Tabii ki FIFA'ya yazar emretiyle. Ev sahibi ülkenin yerel esnafı, işte oranın ekonomisine kalan ise ne kalıyor burada? Sadece bu en büyük şölenin faturası ve vergi mükelleflerinin sırtına yüklenen uzun vadeli kamu borcu. Bu madalyonun diğer yüzü, burada da bundan bahsedelim. Format değişikliği, 48 takıma çıkması, 104 maç oynanması, bunların hepsi finans ve ekonomiye dayanıyor. Daha fazla para elde etmek, daha fazla kazanç elde etmek, daha fazla gelir yaratmak, bilançonun gelir hanesini daha fazla doldurup taşırma amacını taşıdığını buradan söyleyelim emretilir.
1: Burada tabii şöyle bir farklılık da oluşmuş hocam. Dün bir makale okumuştum, o yüzden bu soruyla başladım. Kanada 2.8 milyar dolarlık bir ekonomik çıktı sağlayacak turnuvada. Meksika 1 milyar dolarlık. Amerika ise GSYH oranının yaklaşık 0.05 ile 0.20'si arasında. Bu inanılmaz bir rakam olarak tanımlanıyor. Yani toplam 3 ülke dikkate alındığında çıkan rakamlar muazzam bir seviyede, sizin de dediğiniz gibi. Peki buradan biz yola çıkarsak, biz bunu nasıl kendimize bir yansıma olarak gösterebiliriz? Biraz da onun üzerinde duralım.
0: Evet, güzel ifade ettin sevgili emretler. Şimdi burada Amerika'nın ekonomik kazancı çok yüksek. Bunu şuradan görüyoruz. FIFA'nın başkanı bu sene ödülü kime verdi? Amerikan başkanı Trump'a. Yani buradaki, bak buradaki al gülüm ver gülüm işini zaten baştan burada görüyoruz. Bu 2026 organizasyonunun en büyük kazananı Amerika Birleşik Devletleri. ABD zaten dünyanın monopolü, tek eli haline gelmiş. En büyük reklam pazarı, en büyük medya pazarı, en büyük tüketim ekonomisi Amerika'da. Peki ne olacak? Bu turnuva yalnızca Amerikan ekonomisine 30 milyar dolar, bak rakamı da verelim, 30 milyar doların üzerinde katkı sağlayacak. Yani oteller, restoranlar, hava yolları, perakende şirketleri, eğlence sektörü doğrudan Amerika'yı zaten uçuyordu, daha da uçacak. Gelelim Türkiye'ye. Türkiye açısından bir değerlendirme yapacak olursak, Türkiye açısından konuyu değerlendirdiğimde emretiyle, Dünya Kupası organizasyonu yalnızca sportif başarı meselesi değil, aynı zamanda hem turizm geliri, altyapı yatırımları, ülke tanıtımı, uluslararası marka değeri. Hep burada brand value, benim uzmanlık konu, şirket değeri, marka değerini konuşuyoruz ya. En büyük bunun katmanı Dünya Kupası işte. Türkiye'de bundan en fazla katkı sağlayacak, yani bilançosunu en fazla dolduracak değer marka değeri. Bir ülkenin marka değeri neden önemli? Marka değeri arttıkça ne olacak? Yatırımın cazibesi artacak. Yatırım artacak. Yatırım çekme kapasitesi artacak. Bu da spor ekonomisi ile ülke ekonomisi arasındaki ilişkiyi ne kadar birbiriyle bağlantı, ne kadar iç içe geçmiş olduğunu bize gösterecek. Brand value, marka değeri eşittir yatırım değeri. Ülkeye yatırım çekme, ekonominin artması, ekonominin yükselmesi ve o ülkede refah seviyesi ve alım gücünün daha fazla artması anlamına gelecek. İşte böyle birbirini tetikleyen, birbirini ivmeleyen birçok katman Dünya Kupası'nda söz konusu emretine.
1: Peki, şimdi Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu, gündem hareketli. Aziz Bey'in gelişiyle birlikte ekonomik anlamda ciddi ihtiyacı olduğunu sık sık vurguladığınız Fenerbahçe'de neler olacak? Nasıl okuyorsunuz hadiseyi? Galatasaray'ın özellikle Aziz Yıldırım'lı bir Fenerbahçe karşısında 2026-2027 sezonunda vereceği mücadele birazcık daha sert geçecek. Bugüne kadar başkanlar arasında diyalog kopuklukları zaman zaman yaşamıştı ama zannediyorum sert bir sezon bizi bekliyor. Çünkü diğer tarafta Beşiktaş'ta İtalyano'yu getirdi. Herkes bu yarışa ortak olma çabasında her zaman olduğu gibi.
0: Evet, dün şeyi konuştuk, hangisi daha yaşlı diye. Sayın Dursun Özbek 1949 doğumlu, Sayın Aziz Yıldırım 1952 doğumlu. 3 yaş var aralarında. Tamamen diş ediş, koro kor bir mücadeleyi, eski Fenerbahçe'nin özlenen o Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinin tekrar yaşanabileceği bir ortama doğru gidiyoruz. Tabii işin bir de mizansen tarafı var. Bir taraf işte sinek ikili diyor, öbür taraf destede zaten yok diyor. Şimdi bu olayın ironi tarafı. Ama bu tarafa baktığımız zaman iki kulüp de özellikle Fenerbahçe ile Galatasaray arasında finansal açıdan açık daha da fazlalaşmaya başlıyor. Neden? 4 yıl üst üste şampiyon olan takımın başkanı bir tarafta, tamam eski geçmiş başarıları var ama 6-0'dan başka da elinde fazla bir done olmayan, kart gösteremeyen ve bununla vaat veren bir başkan. İki tarafın böyle bir bilançosu var. Şimdi baktığımızda Fenerbahçe eski günlerine dönebilir mi? Fenerbahçe bir kere öncelikle süratli bir şekilde şu finansal yapısını, borç ve yükümlülüğünü düzeltmek zorunda. Bakın Bankalar Birliği'nden ne kadar zorlanarak çıktığını hep konuştuk Emre'yle. Yani Trabzonspor çıktı, Galatasaray çıktı. Fenerbahçe çıkmak için Sayın Ali Koç zamanında büyük çaba sarf etti ama çok zorlanarak çıktı. Ki devre arasında bu Türkiye 1. Futbol Ligi'nde en fazla para harcayan, şampiyon olmak için her şeyi feda eden, ayağını yorganına göre uzatmayan, her sene başkanı değişen bir Fenerbahçe ne yazık ki 2026'da da tekrar bir sportif başarısızlık yaşadığı için tekrar kongreye gitmek zorunda kaldı. Yeni bir başkan, eski başkanı tekrar yeniden başa getirmek zorunda kaldı. Bence Aziz Yıldırım'ı çok zor bir sezon bekliyor. Neden? Bir kere tecrübeli, lige alışmış, Avrupa Kupası'nda kapı kuleye geçtikten sonra olursa olur, olmazsa çok önemli değil. Ama öncelikle amacımız lig, ligde şampiyonluk devam etsin. 5'te 5 şampiyon olalım. Hedef 27 diyen bir takım. Diğer tarafta 19'da kalan, her sene o sene bu sene diyen, feda sezonu diyen, yani taraftarın büyük bir ümitle, taraftarın büyük bir sabırsızlıkla beklediği şampiyonluk vaadiyle gelen bir yeni yönetim. Bu anlamda yeni yönetimin işi gerçekten zor ama rekabet açısından, futbol zevki açısından Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinin eski seviyesine sportif anlamda gelebileceği bir sezon olabileceğini düşünüyorum. Ama Sayın Aziz Yıldırım'ın bu sefer işi eskisine göre çok çok daha zor. Neden? Finansal anlamda çok zor, sportif anlamda çok zor. Yani teknik direktörü henüz belli değil. Takım yeniden bir yapılandırma içinde, diğer tarafta oturmuş 4 sene üst üste kayıpsız şampiyon olan bir takım var. Siz böyle bir takımla karşılaşacaksınız. Böyle bir takımı devirmek zorundasınız. Hem finansal anlamda aradaki gelir uçurumu da çok artmış. Bir taraf mağazacılığı halka arza hazırlanan, Türkiye'de belki de bir ilk, futbol spor kulübü dışında, spor ağaçı, futbol ağaçı dışında yeni bir iştirakini halka arz yapıp oradan yeni nakit elde ediyor. Bunu da yatırıma dönüştürmeye çalışan bir takım var. Diğer tarafta

0: Aziz Yıldırım'ın bunların önünü kesip sportif başarıyla birlikte finansı önleyebileceği bir şey var. Fenerbahçe bekliyor. Bu anlamda ben iki tarafında çok zevkli ve heyecanlı bir dönem beklediğini burada görüyorum.
1: Evet, bizim küçük kahramanımız da her sabah olduğu gibi ben de katılacağım yayına dedi. O ben onu yerim. Katılsın, onu da dinlemekten keyif alırız. Biz ne yazık ki bu patili dostlarımızı çok dinlemeyi sevmiyoruz. Hatta onlara zarar veriyoruz. Allah onlara zarar verenleri de ıslah etsin, akıl fikir versin diyelim.
0: Evet.
1: O vesileyle her sefer sabahları bize sesini duyuruyor. Diyor ki benim arkadaşlarımla da ilgili konuşun diyor. Konuşmaz mıyız biz? Buradan hem ona hem bütün patili dostlara, özellikle de benim küçük latteme kucak dolu sevgiler. Sabahleyin yine öpücüklerle uğurladı beni.
0: Ne güzel.
1: Evde kimse onlar kadar coşkulu karşılamıyor, onlar kadar güzel uğurlamıyor.
0: Ya dün gece ben yayından yaklaşık gece 02 civarında geldim. Yani kapı açılmadan da anahtarı sokmamla birlikte hemen tabii hissediyorlar, şeyi yapıyorlar. Bu patili dostlarımız en büyük, evet. Yani bizim yakın dert ortağımız diyelim.
1: Ya ben bütün sıkıntılarımı onu sarıp kucaklayınca,
0: evet,
1: bir anlamda geride
0: bırakıyorum. Çok güzel bir, çok güzel bir duygu, çok güzel bir bağ. Yani lütfen hayvanlara işte sahip çıkalım, onlara destek olalım. Onlardan bize zarar gelmez. Onlar bizim insanların en büyük dostları, arkadaşları, sevgi bağları.
1: Peki, son sorum, Galatasaray Real Madrid'de Camavinga'ya gitti gibi bir değerlendirme var. Şimdi bu transfer arayışları ki 50 milyonlar, 40 milyon eurolar konuşuluyor. Osimhen'den sonra Galatasaray'daki, mutlaka konuşmuşsunuzdur, bu hafta Galatasaray'ın pilav günü vardı. Orada da biraz evrildi mi, değişti mi? Yani biz herkesi dünyada transfer edebiliriz mantığı içinde hareket edip bir fütursuzluğu mu beraberinde getiriyor, yoksa gerçekten ayaklar sağlam yere basıyor mu?
0: Ayaklar sağlam yere basmak zorunda. Bakın Galatasaray çok büyük aslında bir nasıl söyleyeyim, deneme yaptı. Neden? Geçen seneki çıktığımız yayınlarda sevgili Emre Tilem, ne dedik? Türkiye'de hiçbir takımın mali tablosu, bilançosu 75 milyon euro verecek bir bilançoya, mali tabloya sahip değil dedik. Galatasaray gitti bunu aldı. Çok büyük bir kumar oynadı aslında. Osimhen tutabilirdi, tutmayabilirdi. Ama o Osimhen tek başına geldi. Sadece Osimhen değil, Uğurcan, Barış Alper takımı 2 yıldır sırtlayan şampiyonluğun en büyük domino taşlarından biri. Şimdi her futbolcu böyle olacak değil. Şimdi Leroy Sané de katkı sağladı. Ona da büyük yatırım yapıldı. Oynadığı maçlar var, oynamadığı maçlar var. Ama Osimhen böyle değil. Ama şimdi ben her futbolcuyu alırım, benim mali tablom buna uygun, bastırırım parayı alırım mantığı bence yanlış. Hakan Safi'nin bence bu seçimi kazanamamasındaki en büyük faktörlerden biri, yani Mbappe'den tutun dünyanın en büyük yıldızlarını, onu alırım, bunu getiririm, onu yaparım vaatlerinin bence genel kurul üyeleri, kongre üyelerinde karşılık bulmamasıdır. Bak bunu böyle okumak lazım. Yani çok fazla vaat verip bir siyasetçi gibi dünyanın en büyük futbolcularını getireceğim, hocasını getireceğim, kalecisini getireceğim. Fenerbahçe dünyanın en büyük kalecisini getirdi. Ne oldu? Ederson'un bu seneki sportif başarısı, Ederson'un bu seneki sportif katkısı nedir? Ya da dünyanın en büyük teknik direktörü, Jose Mourinho'dan daha büyük teknik direktörün var. Marka değeri en yüksek teknik direktörlerinden biri. Ne oldu? Demek ki her zaman para sportif başarı değil. Ben bu kadar maliyete katlanacağım, paraya katlanacağım, en büyük futbolcuyu alacağım, kaleciyi alacağım, teknik direktörü alacağım. Sonuç sportif başarısızlıksa o da sizin bilançonuza işte böyle başarısızlık yazar. Hep şunu söylüyoruz ya, futbol tamamen finansal yönetim işidir. Siz finansınızı, kasanızı, bilançonuzu yönetemezseniz sportif başarı yapsanız ne yazacak? Ve bugün ne yazık ki Türk futbol kulüplerinde biz bunu görüyoruz. Neden? Dört büyük futbol kulübümüzün hepsi neden teknik iflasta? Neden öz sermayelerinin kat kat üzerinde borçlulukları var? Bunun bir izahı olmalı. Bu da işte bu fütursuz transferlerle tamamen taraftar ekonomisi güdüsüyle, taraftarın gazıyla, isteğiyle, taraftarı motive etmek amacıyla yapılan yanlış transferler sonucu, ki Fenerbahçe bunun acısını, ceremesini bu sene devre arasında çekti. Kante'nin alınmasıyla, diğer futbolcuların alınmasıyla devre arasında

0: en fazla harcama yatan, bonservis bedeli ödeyen, en fazla borç ve yükümlülüğe giren takım oldu. Sonuç, Türkiye'de belki de en fazla ikinci olan takım olan ünvanını aldı. Kusura bakmayın ama işin mali tarafı, bilançosu, gelir tablosu bu şekilde. Bunu da ayrı bir değerlendirmek, çalışmak, incelemek ve ona göre bir strateji belirlemek gerekir emretilir.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Patili dostumuza kucak dolu sevgiler diyor ve reklama gidiyorum.
0: Selamlar, saygılar.

0: Ulaştırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
3: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Reklam bitti.
5: Reklam bitti ve Selim Gezer, spiker arkadaşımız geldi. Selim günaydın, hoş geldin.
6: Günaydın, hoş bulduk Emir abicim.
5: Selim, Koblenz'ten yazmış bir değerli dinleyenimiz Aydın Uğur. Artık arabalarla getirdiğimiz çikolatalar, şekerler maalesef mümkün olmayacak. Çünkü gümrükte çikolata ve şekerlere maalesef sınırlama gelmiş.
6: Yani gümrükten artık şekerleme ve çikolata getiremeyecek miymiş bizim yurt dışındaki gurbetçilerimiz?
5: Evet, maalesef çikolata beklemeyin sevgili dostlar. Türkiye'den alın.
6: Vallahi buna en çok ben üzüleceğim herhalde. Birçok akraba yurt dışında.
5: Onun için söyledim zaten bildiğimden. Kongredeydin. Kongre için neler söylersin?
6: Kongredeydim Emre abi. SG Sport adına 2 gün boyunca kongreyi yerinden takip ettim. Gerçekten çok büyük bir deneyimdi. Önce bir kongrenin cumartesi ve pazar gününü 6-7 Haziran'ını ayrı ayrı şöyle kısaca bir üzerinden geçmekte fayda var. Fenerbahçe kongreleri saat 9 gibi Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun yan tarafındaki Kenan Evren Lisesi arazisinde o bölgede toplanmaya başladılar. Daha sonra yavaş yavaş artık akreditasyonlarını alan basın mensupları bir tarafta, diğer bir yandan da kongre üyeleri yine kendileri için ayrılan akreditasyonlarla Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'na doğru hareketlenmeye başladı. Kenan Evren Lisesi arazisinin olduğu taraftan içeriye doğru. Bu noktada Fenerbahçe kongre üyesine ayrı ayrı güzel limonlu kekler, Fenerbahçe'ye özel bazı yiyecekler vesaireler, çok güzel bir paket yapılmıştı. Herkes yiyecek içecek noktasında Fenerbahçe yönetimine öncelikle teşekkür ediyoruz. Sayın Saadettin Salam'ın yönetimine. Çok güzel organize edilmişti. Daha sonrasında
5: ne verdiler birlikte, yiyecek içecek? Döner falan yiyecek, var mıydı?
6: Şu vardı. Özel bir limonlu keki var. O kongreye özel, her sene her kongrede limonlu kek ikram ediliyormuş. Onu da bu sene öğrendim ben. Bir adet özel sandviçler, efendime söyleyeyim işte değişik bir içecek, yani bunları söylemek çok doğru değil, insanların canı çekmesin diye söyleyemiyorum, tostlar vesaireler, yani güzel bir paket aranjman yapılmıştı ve tatlısı vesairesi Fenerbahçe kongreleri ve basına özel böyle bir uygulama vardı. Teşekkür etmemiz gerekiyor açıkçası Fenerbahçe yönetimine. Bir ayrı parantez açmak gerekiyor. Devamında tribünlerde Aziz Yıldırım taraftarları A, B, C, D blokta yer alıyorlardı. Hakan Safi'yi destekleyen taraf ise diğer taraftaki blokta yer alıyorlardı. Açıkçası kongrenin sonucu beni hiç de yanıltmadı. Aziz Yıldırım tarafında destekçileri gördüm Demir abi. Çünkü şöyle bir durum söz konusu. 2018 yılında Sayın Aziz Yıldırım seçimi kaybettiğinde Fenerbahçe kongre üyeleri konuşma gününde Aziz Yıldırım'a adeta konuşma yaptırmadılar. Ve bununla birlikte Ali Koç taraftarının, Ali Koç destekçilerinin, kongre üyelerinin baskın tezahüratlarıyla o gün Ali Koç'un kazanacağı aslında belli olmuştu. Devamında Saadettin Saran'ın yarışa girdiği dönemde yine aynı keza Saadettin Saran destekçileri Ali Koç'u konuşturmayıp artık seçimin boyutunun neye döneceği noktasında bir fikir edinmemize fayda sağlamıştı. Yine bir önceki seçime gidiyorum 2024'de. Aziz Yıldırım Ali Koç ikinci randevuda, bu kez yine Aziz Yıldırım'ın tarafı konuşma yaptığında Ali Koç destekçileri tarafından yoğun bir ıslığa, yoğun bir tezahürata maruz kalmışlardı ve yine Ali Koç'un kazanacağı noktasında bir fikir edinmemiz noktasına gelmiştik. Ve hafta sonu yapılan kongrede de bu kez Hakan Safi mikrofona geldi ve Hakan Safi Aziz Yıldırım destekçileri tarafından yoğun bir ıslığa maruz kaldı. Bu noktada yapılan destek vesaire bizi artık Aziz Yıldırım'ın bu seçimde bir adım öne çıktığı noktasında fikir vermeye başladı. Fenerbahçe kongrelerinin en sevdiğim tarafı bu. Çünkü bir gün önceden size ne olacağı konusunda fikir elde etmenizi sağlıyor. Yine 2024 kongresine gidelim. Orada da örnek vermek gerekirse Şekip Mosturoğlu ya da Vefa Küçük Divan Heyeti Başkanlığı'nın el kaldırma usulüyle seçilmesi noktasında da Ali Koç tarafının Vefa Küçük'ü divan başkanlığına getirebilmesi sonucunda da seçimin bize kimin lehine sonuçlanacağı konusunda fikir sahibi olmamızda fayda sağladığını belirtmem gerekiyor. bu önemli noktalara değindikten sonra tekrar seçim gününe geçmek istiyorum. Açıkçası ilk gün konuşmalarla, tezahüratlarla geçti. İkinci gün daha heyecanlıydı. Çünkü tüm Fenerbahçe Kongre üyeleri stada geldiler. Ali Koç, Saadettin Saran, eski Fenerbahçe başkanları stadtalardı, tarazisi tarafındalardı. Ve bir süre taraftarlarla, kongre üyeleriyle bir araya geldikten sonra oylarını kullanıp bu bölgeyi terk etme durumuna geldiler. Yani klasik bir Fenerbahçe kongresiydi. Öncelikle Şekip Mostaroğlu'nu tebrik ettim.
5: Peki burada şunu sorayım. Yunus Emre'den gelmiş. Yunus Emre Tan diyor ki Fenerbahçe'nin en büyük sorunu taraftarı o kongresi. Kongre üyesi taraftarı var ya, takımı geriye götürüyor. Sanki siyasi parti destekler gibi başkan destekliyorlar. Utanmasalar kavgaya tutuşacaklar. Böyle başarının gelmesi imkansız. Dünyanın en iyi topçularını getirsen bile birbirleriyle adeta didişiyorlar diyor. Katılır mısın buna?
6: Evet, nispeten de olsa katılıyorum. Spor siyaseti diye bir şeyi getirdi Fenerbahçe hayatımıza. Nedir spor siyaseti? Yani Aziz Yıldırım, Ali Koç, diğerleri, yani bu yarış bu şekilde Fenerbahçe'nin içinde. Eğer bu kongre üyesi sayısı artmaya devam ederse apayrı bir noktaya gelecek. Hatta şunu iddia ediyorum, artık Fenerbahçe seçimleri önümüzdeki bir 5-10 sene içerisinde, örnek veriyorum, Gaziantep'te ayrı bir sandık kurulacak. İstanbul'da ayrı, tıpkı Cumhurbaşkanlığı seçimi nasıl yapılıyorsa her ilde, kongre üyelerinin olduğu illerde sandık kurulacak artık. Yani Fenerbahçe kongre üyelerinin artık bir belli bir kapasitede durdurulması gerekiyor. Çünkü sürekli üye sayısı artıyor. 9000 yeni üye ne demek ya? 9000 yeni üye ile birlikte şöyle de bir problem çıkıyor Emre abi. İnsanlar nasıl oy kullanacaklarını bilmiyorlar ve orada gerçekten saat 22.10'da Fenerbahçe Kulübü Başkanı'nın kim olacağı açıklandı. Saat 17'de kapanan bir sandıkta. Normal şartlarda zarflar açıldığında tasnif işlemleri yapılmalı. Zarflar sarı ve lacivert olarak ayrı ayrı taraflara konulup en sonunda sayım yapılıp bitirilmeli.
5: Ama hocam, zarf mı kaldı artık ya? Yani bu mesela çok ilkel değil mi? Ben Türkiye'deki normal seçimlerde de bunu görüyorum. Tabii çok spekülasyon olabilir ama parmak izi diye bir şey var. Hiç kimsenin parmak izi yaradan, dünyadaki hiçbir varlığın parmak izini birbiriyle eşdeğer yaratmamış. O yüzden de parmak iziyle verilecek olan oylar değerlendirmeye alınamaz mı? Elektronik ortamda oy verme sistemi kurgulanamaz mı? Bunu merak ediyorum. Mesela Amerika'da falan böyle yapılıyor artık.
6: Emre abi, bizde kişisel verileri koruma kanunundan dolayı bir müddet sonra bazı kurumlarda alınan parmak izi ve avuç içi sadece devlete özel haline getirildi. Yani eğer takılırsa KVKK'ya takılabilir. Çünkü parmak izi almanın yasak olduğunu biliyorum şu anda. Başka bir kurum tarafından, devlet harici bir kurum tarafından. Yani ama elektroniğe çevrilmesi gerekiyor. Çünkü çok büyük bir eziyet. Ya bütün basın mensupları tavuk gibi kızardı Emre abi. Yani her tarafımız kıpkırmızı durumdayız. O sabahın 9'undan akşamın 18'ine kadar güneşin altında yanıyorsun. Tamam, ortam güzel, her türlü konfora sahipsin ama

çok fazla bir mesai üretmek zorunda kalıyorsun. Yani kongre üyeleri için de bu böyle. Zaten Şekip Posturoğlu bunu belirtti. Bunu elektroniğe çevirmemiz lazım. Elektronik ortam gibi bir şeyler ifade etti basın mensupları ama bakalım ne olacak.

0: çok fazla bunu göremedik. Hani kendilerini belli edebilmek noktasında beyaz tişört. Artık hani beyazın anlamı istifa mı nedir bilmiyorum ki. Yani Aziz Yıldırım'a
1: bir çağrı mı? Beyazın anlamı temiz bir sayfa açıyoruz.
0: Ya da beyaz bayrak sallarsın ya istifa diye. Yani yeter artık gibisinden. Aziz Yıldırım'a manevi de olsa istifa mı et demek istedi acaba, sormak lazım.
1: Peki bir spiker olarak iletişim dillerini nasıl buldun? Mesela Hakan Safi'nin iletişim dili, Sayın Aziz Yıldırım'ın Sayın Hakan Safi ile hiç polemiğe girmemesi ve Aziz Yıldırım'ın iletişim dili sende nasıl yansıma gösterdi?
0: Yani evet, iletişim dili konusunda ikisi de birbirine, bana göre şöyle bir durum söz konusuydu. Aziz Yıldırım sert bir tavra sahip bir insan. Yani o sert mizacının altında belki yakınlarına, eşine, ailesine çok daha ılımlı bir tarafı vardır, ama Sayın Başkan'ın bir sert bir profili var. Bunu herkes biliyor. Ve bu sert profilin altında da şu var. Aziz Yıldırım çok fazla ilgiyi seven, ona karşı yoğun ilgi gösterilmesini seven bir yapıya sahip değil. Yani çünkü bunu kongrede de gördüm. Etrafına gelen insanları uzaklaştırma çabasındaydı. Bir sıkılmışlık ya da bunalmışlık içerisinde. Yani bunun da sebebini anlayabiliyorum. Artık belli bir yaşta ve belli bir ne derler ona, şeye sahip, artık toleransa sahip kendi içerisinde. Ama Hakan Safi daha insanlara karşı sıcakkanlı olma eğilimindeydi. Tabii başkanlığa gidiyorsanız mutlaka güler yüzlü ve açıkçası boncuk dağıtmanız lazım. Neden? Ne derler ona, mavi boncuk dağıtmanız lazım ve herkese merhaba, günaydın demeniz gereken bir ortama sahip olmanız gerekiyor. İletişim diline geldiğimizde de dedim ki Aziz Yıldırım sert bir üslubu, karakteri var ama derinde yatan temiz, saf yani bir insan olduğunu düşünüyorum. Hakan Safi'nin iletişim dili seçim anlamında da şöyle bir durum söz konusu. Herkesin en çok eleştirdiği taraf vaatler, vaatler, vaatler. Vaatler noktasında kendini açıkçası yani çok büyük bir holdingin sahibi olarak birazcık küçük düşürdüğünü bir de inanıyorum. Çünkü Hakan Safi bugünü değil yarını da düşünmeliydi ve vaatlerini verirken biraz daha işi temelde sağlam noktaya oturtmalıydı. Bu onun iletişim diline, kendisine zarar verdi. Çünkü ülkede artık insanlar vaatlere çok doymuş durumda. Dün bir spor programında geçmiş, çok geçmiş dönemde Genç Parti lideri Cem Uzan'ın vaatleri hatırlatıldı. Mazot 1 lira olacak, o 200 lira olacak, işte öğretmen maaşı şu kadar olacak diye bir yorumcu arkadaşımız bahsederken çok güzel bir örnek verdi. Ondan alıntı yapmış olayım. Yani Genç Parti'nin lideri Cem Uzan'a döndü. Greenwood'u aldım, öteki taraftan açıklama yapıyor. Ben hayır vermeyeceğim diyor kulübü. Yani sağlam temelleri oturtturamadı. Bu da kendisinin iletişim diline zarar verdi Emre abi.
1: Peki Ali Koç'un Hakan Safi ile fotoğraf vermesi neyi etkiledi?
0: Ali Koç, Ali Başkan çok kibar. Bakın şöyle bir durum söz konusu. Ben son iki dönem Fenerbahçe yönetimiyle bazı isimlerle yakın ilişki içerisindeydim. Gerçekten iki yönetimin de, hem Ali Koç hem de Saadettin Saran yönetiminin içerisindeki isimler ve kendileri de aslında naif, kibar, dokunulabilir tarafa sahip insanlar. Yani kapalı kutu değiller. Yani dün Ali Koç'un mesela Fenerbahçe o kongresinde dönüp Fenerbahçe Spor Kulübü'nün içerisine girip kendi personeliyle selamlaşması alçak gönüllülüğün bir göstergesi. Çok alçak gönüllü iki insandı Fenerbahçe'nin geçmiş başkanları. Sevilebilecek yapıda insanlardı. Yani halka dokunabilen kısımdaki insanlardı. Şöyle bir şey var. Yani soruyu bir daha alabilir miyim Emrah? Ben bir yere girdim, onu unuttum bir anda. Özür dilerim.
1: Ali Koç'la Hakan Safi'nin yan yana gözüküyor olması nasıl bir yansıma? Ya da yan seçimi nasıl etkiledi?
0: Ali Bey olumlayarak girmek istedim oraya. Soruyu unuttum sonradan. Dedim gibi Ali Bey iyi niyetli bir insan. Ama şu var. Ali Bey çok hırslı bir insan. Ali Bey'de çok aşırı derecede bir hırs var. Yani bu hırsla birlikte kendisine zarar veriyor. Ya Hakan Safi'yi sen desteklesen de desteklemesin de bu seçimin galibinin Aziz Yıldırım olacağı çok belli. Bana göre verilen fotoğraf Fenerbahçe'nin gelecek birkaç dönem içerisinde yapılacak seçimlerinde Ali Koç'a eksi yazar. Hakan Safi artı yazabilir ama Ali Koç'a eksi yazar. Çünkü siz bir önceki dönemde resmen imzayla gönderildiniz. Toplanan oylarda her ne kadar 100-200 oy fark olmuş olsa da Sayın Ali Koç, verdiğiniz fotoğraf ben Hakan Safi'yi destekliyorum fotoğrafıydı. Siz Hakan Safi'yi desteklemeyecektiniz. Siz olası bir başarısızlıkta Fenerbahçe'nin yeniden ayağa kalkabilmesi için çalışmalar yapacaktınız. Nitekim 8 sene başarısız bir başkanın arkasından, ya ben gitmem yani, şahsen bunu söylemem gerekiyor. Ben 8 sene başarısız olan bir başkanın bana olan telkiniyle her ne kadar sevsem de, her ne kadar kibar desem de, her ne kadar alçak gönüllü desem de gitmem abi arkasından ya. Yani bana kimse şunu diyemez, baba gel Emre Tilev'e oy kullan. Emre Tilev benim sevdiğim dostum, arkadaşım, çok zengin, bu işi yapabilecek bir adam dese

0: kullanmam. Yalnızca şu şekilde kullanırım. Senin ortada bir başarın vardır. Sen gitmişsindir. Ve oradaki insanı Hakan Safi örneğinde olduğu gibi önerirsin. Dersin ki ya bak benden sonra geliyor. İstersen bir deneyelim. Anlatsın kendini. Sen de denemek istiyorsan dene. Ama telkinle oy mu kullanılır ya? Türk siyasi tarihinin en kötü olgusu. Ben girmiyorum. Benim yerime Ahmet girsin. Ben Ahmet'i destekliyorum. Sen kimsin? Sen kimsin? Sen 8 sene Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başında dönemin tarihinin en kötü başkanlığını yapmış bir insansın ya. Senin Fenerbahçe'ye verdiklerin çok fazla. Biz biliyoruz bunu. Parasal anlamda bağışladığını da biliyoruz Sayın Başkan. Ama Fenerbahçe Spor Kulübü'nün içerisinden elini çek. Çünkü sen çekmediğin sürece bu Fenerbahçe Spor Kulübü'nde ayrışmaya sebep oluyor. 2018'de Ali Koç şunu bir kere bilmeli. Fenerbahçe'nin ayrımcılığa, ayrılığa, bütün problemlerinin temelinde 2018'deki Ali Koç'un kongredeki tavırları yatıyor. Siz 20 senelik başkanınıza, yanında 20 senede yol yürüdüğünüz insana bir şekilde de olsa seçimde oy kullanabilmek, oy kullanan insanlara şirin gözükmek için hakaret edemezsiniz. 8 sene Aziz Yıldırım boş mu durdu? Aziz Yıldırım'ın bugün Fenerbahçe'ye tekrar başkan olmasının temelinde, altyapısında Ali Koç'un yaptığı saygısızlıklar var. Tamam, Aziz Yıldırım da yaptı. Aziz Yıldırım yapmadı demiyorum. Her dönem kalktı, bir sene içerisinde çıktı, basın toplantısı yaptı ama 2018'deki seçimde Ali Koç'un yapmış olduğu tüm hareketler bugün Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın 8 sene boyunca çalışmasına sebebiyet verdi. O kongre döneminde Ali Koç sert bir üslup kullanmasaydı, sen bizim başkanımızsın ama lütfen artık bırak ve bu kulübe zarar veriyorsun şeklinde daha naif ifadeler kullanmış olsaydı bugün Fenerbahçe ayrışmayacak. Aziz Yıldırım dönemi de tamamıyla kapanmış olacaktı. Ama kullandığı sert üslup Aziz Yıldırım gibi çok güçlü bir figürün 8 senede daha da güçlenerek bu kulübün başına gelmesine sebep oldu. İyi de olduğunu düşünüyorum. Aziz Yıldırım'a başarılar dilerim.
1: Peki. Şimdi dünyada başkan yaş ortalamalarını araştırdım dün. En yaşlı başkan Florentin Perez 79 yaşında. Sonra da Galatasaray başkanı geliyor, Dursun Özbek. Serdar Adalı 62 yaşında ve Aziz Yıldırım şimdi 72 yaşında. Şöyle bir soru aklıma geldi. Sen bu soruyu nasıl yanıtlarsın? Modern futbol milyarlarca dolarlık bir endüstri haline geldi. Kulüplerin başkanları da deneyimli iş insanları tarafından şekilleniyor. Peki özellikle bir kuşak çatışmasına yol açan bir bakış açısı söz konusu olabilir mi? Başkanlar kendilerini upgrade edebilirler mi?
0: Başkanlar kendilerini upgrade edebilirler mi? Aziz Yıldırım özelinde bunu söylemek açıkçası birazcık zor evladım.
1: Sadece Aziz Yıldırım özelinde sormuyorum. Yani Galatasaray'ın 77 yaşındaki başkanı Dursun Özbek özelinde de soruyorum.
0: Yani yapısal olarak bunu bir kere karakter olarak da içine girmemiz gerekiyor. Dursun Özbek soyunma odasına giriyor mu? Girmiyor bence. Oyuncularla çok fazla kurduğu diyaloglarda sert bir üslup kullanıyor mu? Bence hayır. Yani işi bir şekilde Okan Buruk ve yanındakiler çözmüş oluyor ve Dursun Özbek parayı veren ve Okan Hoca'yla iletişim halinde olan, oyuncuların gözünde de sevgili bir başkan rolündedir bence Dursun Başkan. Burada upgrade etmesine ya da oyuncuların dilinden anlamasına gerek kalmayabilir ama Aziz Yıldırım için şöyle bir tehlike söz konusu bana göre. Aziz Başkan soyunma odasına gireceğim diyor. Aziz Başkan salandırada oturacağım diyor. Aziz Başkan futbolcuları yanıma yine çağırmaya devam edeceğim diyor. Şimdi Aziz Başkan'ın 60'lı yaşlarındayken Volkan Demirel 1981 doğumlu bir futbolcudur. Nitekim yaş aralığı biraz daha yakın. Ama şu anda mevcutta 24-25 yaşındaki bir futbolcunun Aziz Yıldırım'ın o dilinden anlaması için Aziz Yıldırım'ın kendini doğru ifade etmesi gerekiyor. Yani bunu bir şekilde kapatmış olalım çünkü upgrade etmesinde fayda olacağına seninle aynı düşüncedeyim. Kesinlikle gerekiyor. Yani o çağın gereğine, Z kuşağının artık o yapısal diline yakın bir mantıkta hareket etmesi gerekiyor. Diğer bir tarafta yaş konusuna gelelim. Evet, 70-80 yaşında başkanlarımız var. Dünyada da bu şekilde örnekleri var. Dünyayı yönetenler arasında yaş fazlalığı olan insanlar var. Ömür uzadıkça biz bunu daha fazla görmeye başlayacağız. Ki nitekim ömürler de uzuyor. Temelde şu var Emre abi. Emek verilen bir iş. Yani emek veriyorsun. Vücudu kullanıyor olabilsen. Yani işçi gibi gidip çalışıyorsan, işte ne bileyim, gidip bir fabrikada yoğun bir mesai gibi değil. Masa başında yönetilebilecek işler. Dönem dönem kalkıp O tesislere gitmen gereken noktalar olabiliyor. Ziyaretlere gitmen gereken noktalar olabiliyor. Eğer gücün yetiyorsa, ki bu insanlar artık belli bir zenginlik seviyesindeler. Şoförleri var, ne bileyim başka araçları var vesaireleri var. Her gittikleri yerde özel korumaları, şoförleri onların en konforlu alanlarında rahat etmelerini sağlıyor. Bu noktada da yaşın çok bir önemi yok. Eğer ki zihinlerinde bir problem yoksa bu herhangi bir problem yaratmayacağı düşüncesindeyim, kanısındayım açıkçası.
1: Teşekkürler. Kendine çok iyi bak. Gaziantep'e kucak dolu sevgiler.
0: Görüşmek üzere Emre abi, kendine iyi bak.
1: Reklama gideceğiz sevgili dostlar. Sevgili Selim Gezer'le bir araya geldik ve bize spiker arkadaşımız ayrıntıları aktardı. Ama sırada reklam var.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
9: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
8: Akakçe.
10: Hemen bakıyorum hayatım.
8: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Yarış severlere müjde.
2: Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Bahsin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.

0: dediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Reklam bitti.

0: Katılın, anlatın, yorumlayın. Zamanı başladı ve sizlerden gelen soruları yanıtlayacağız. Değerlendirmeleri yapacağız. Sizlere kulak vereceğiz. Bu arada Fuzul'ün reklamda kullandığı müzik benim şu ana kadar dinlediğim en iyi marş müziği diyebiliriz. Bunu pek çok dinleyici yazmış. En son sonu 99'la biten değerli dostum Çağlar Gedik de yazmış. Devletimiz 50-100 bin oylaması olan seçimler... devlet entegre edebilir demiş bir değerli dostumuz. Ayrıca birinci gün konuşmaları tezahürattan dolayı konuşmacı konuşamadı. Ali Koç, Acun Ilıcalı, Hakan Safi'ye son gün destek verdiler. Buna destek denmez gibi bir yaklaşımı olmuş. Ve gelen telefonlar var. Hemen hızlıca o telefonları alacağım. İlk telefon sonu 31 ile bitiyor. Ve kendisine günaydın. 1,5 dakikamız var. Hızlıca özetlemenizi rica ediyorum. Çok telefon var çünkü. Alo.
1: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Buyurun efendim.
1: Alo.
0: Dinliyoruz efendim, buyurun.
1: Ben Fenerbahçe taraftarıyım. Kongremizin hayırlı olmasını istiyorum kulübümüze. Umarım seneye daha iyi bir Fenerbahçe izleriz. Gönlümden geçen de zaten yeni değil, 8-10 yıldır Fenerbahçe'nin başına Aykut Hoca'nın geçmesi, bilgi birikimiyle Fenerbahçe'nin gerçeğini bilerek ona göre adım atmasını

0: çok çok iyi bilen Aykut Kocaman'ın ya bir an önce takıma gelmesini istiyorum. Aykut Kocaman'la seneye daha güçlü olabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü çok şişme transferler yapmadan daha sistemli, daha çalışarak ve Oğuz İmparatorumuz Oğuz da geldi futbol komitesi başına. Biraz da ehline bıraktık. Umarım Aykut Hoca da bir an önce gelir çalışmalara başlar. Gerekli yerlere takviye yapıp seneye çok daha iyi bir Fenerbahçe izleyeceğimizi düşünüyorum. Çünkü biz bu sene gerçekten çok kolay goller yedik. Çok çok kolay goller yedik. Seneye Aykut Hoca ile beraber bunun çok azalacağına inanıyorum. Takım oyunu da, takım uyumu da, takımın birlikteliğinin de çok çok daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Buradan taraftarların da kayıtsız şartsız tribüne gelip takımına destek vermesini istiyorum. Çünkü çok üzüldü Fenerbahçe'nin uzun yıllardır. Bu sene Fenerbahçe'nin çıkış yılı olabileceğini düşünüyorum Aykut Hoca'yla beraber. Teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Ben teşekkür ederim. Hemen sonu çift sıfır olan dostumuza gidelim. 273-10-10 bizlere ulaşabileceğiniz numara, telefonlarınız geliyor, hızlı hızlı alıyorum. Alo. Alo, sonu çift sıfır, 25 çift sıfır olan arkadaşımız. Beni duyabiliyor musunuz efendim? Duyamıyorsunuz. Peki hemen... 1907 ile sonu biten değerli dostumuza gidelim. Alo, duyabiliyor musunuz beni?
2: Evet evet, duyuyorum sizi. Emre Bey, iyi yayınlar, iyi sabahlar diliyorum.
1: Sağ olun, buyurun efendim, başladı süremiz. 1,5 dakika görüşlerinizi alın.
2: Ha öyle mi? Tamam. Ya ben şey söyleyecektim. Aslında bu seçimin bize gösterdiği bir acı bir sonuç mu diyelim? Bilemiyorum ama bu hani sosyal medya gerçeğinin aslında alt üst olduğu. Çünkü sosyal medyada Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman hakkında çıkan bana göre haksız da hadsiz algılar bence sonuç vermedi. Bir de şu işte 20 bin üzerinde bir seçim yani katılımı olursa eğer işte Hakan Saati'nin lehine yarayacağı konusundaki de bu basındaki bazı çok bilmiş arkadaşlarımızın da öngörülerinin tutmadığını gördük. Fenerbahçe kongreleri şaşırtmaya devam ediyor. Bir önceki kongrede de Ali Koç Saadettin Saran çekişmesinde de Ali Koç'un kazanacağını düşünenler vardı. Maalesef öyle olmadı. Yani demek ki şöyle söyleyeyim, sosyal medyanın gerçek anlamda bir şeyler ifade etmediğini buradan bizi dinleyenlere ben tekrar söylemek istiyorum ve bu sosyal medya algılarına göre aklınızı hareket ettirmeyin. Herkes kendi mantığını, kendi aklını kullansın. Aykut Kocaman'ın hoca olarak ben de aslında çok takdir etmedim bundan önceki dönemlerde. Ama bundan sonra kendisi hakkında edindiğim bilgiler, kendisine yakın çevrelerden edindiğim bilgiler tabii ki sizin sayenizde. Kendini geliştirmiş olduğu İngiltere Premier League
1: toparlarsak oyun sevinirim.
2: İngiltere Premier League ayarlarıyla kendini programladığını duydum. Umarım öyledir, umarım doğrudur. Aykut Hoca'ya, Aziz Yıldırım'a başarılar diliyorum. Ben her ne kadar Aziz Başkan'ı bu seçimde desteklemesem de bu Fenerbahçe'nin başkanı olduğu için benim de başkanımdır. Umarım bütün Fenerbahçeliler de bu minvalde hareket eder ve tribünlerde bunu yansıtır diyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Sonu çift sıfır olan, 25 çift sıfır olan dostum aramaya devam ediyor. Hemen ona bir daha dönelim. Yaklaşık 7
3: dakika. Günaydın Emre abi, kolay gelsin.
1: Günaydın. Demin de seslendik ama duyamadınız. Buyurun, 1,5 evet, dakikanız abi. Başladı hocam.
3: Abi ben Galatasaray taraftarıyım. Ya bize gereken transferler muhtemelen kulüp biraz Dünya Kupası'ndan dolayı şey yapıyor ama ben size sormak istiyorum. Bu biraz bir rehavet gibi mi algılanmalı? Çünkü en nihayetinde kampa ne kadar hazır takım olarak katılırsanız o kadar iyi. Bir de sizin duyduğunuz bir düğüm var mı? Özellikle 10 numarayla ilgili abi. Ben çünkü Galatasaray Mertens'in yokluğunu geçen sene çok ciddi oranla aradı. Ben yıllardır tribündeyim. Maçları çıplak gözle izlemek gerçekten farklı oluyor. Televizyondan izlemek çok başka bir şey. Daha net görüyorsunuz oradaki boşlukları falan. O yüzden hani sizin bir duyumunuz var mı onu öğrenmek istiyorum. Bir de bu Fenerbahçe Kongresi ile ilgili gerçekten bir futbol sever olarak gördüm. Tek olumlu şey futbol aklı olarak Yaz Yıldırım. Başka hiçbir şey görmedim ben o kongrede. Teşekkür ediyorum. Yorumunuzu bekliyorum Emre abi.
1: Peki, teşekkür ediyoruz. Ya ben transferle ilgili değerlendirmeleri yaparken hayal satamıyorum. Yani birçok gazete hayal satabiliyor. Yok o geliyor, bu geliyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Ama netle

0: Değişmeden bir şey söylemek mümkün değil. Tam imza masasından kalkan transferler var. Ama ihtiyaç var mı? Evet, Galatasaray'ın bir 10 numaraya ihtiyacı var. Galatasaray'ın iyi bir sol beke ihtiyacı var. Galatasaray'ın bir stopere ihtiyacı var. Eğer Barış giderse Galatasaray'ın bir kanat oyuncusuna ihtiyacı olacak. Bunlar tartışılıyor. Mutlaka bir golcüye ihtiyacı var. Bunları söyleyebilirim. Sonu 89-47 ile biten değerli bir dostumuz var. Hemen onu alalım. Günaydın efendim. Sonu 69-47 mi? Sonu 47 ile biten değerli dostum, beni duyabiliyor musunuz? Evet. Zannediyorum duyamıyor. Yine sonu 1907 ile biten bir değerli dostumuz var. Alo.
1: Merhaba Emre Bey, yayınlar, günaydınlar diliyorum.
0: Sağ olun efendim, hoş geldiniz, buyurun.
1: Ben Fenerbahçe Kongresi ile ilgili konuşmak istiyorum. Aynı zamanda kongre üyesiyim. Bu kongreye katılmadım, katılmak istemedim. Doğru da bir karar verdiğini düşünüyorum. Sadece bir olay çok canımı sıktı. Fenerbahçe'nin eski kaptanına ne olursa olsun bir kişinin o kadar hakaretlerine rağmen bu kişiyi kulüpten irade etmeden, bu da Fenerbahçe'nin artık değerlerinin olmadığını, Fenerbahçe'nin değerlerine saygı göstermediğini düşünüyorum. Kesinlikle de Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman'ın başarılı olamayacağını düşünüyorum ve olmasını da istemiyorum. Ya biz bu Aziz Yıldırım'dan, Aykut Kocaman'dan bıktık artık. Yani Aykut Kocaman'ın da artık, yani sorsa taraftara, kimse istemiyor, kimsenin istemediği, yani o da biliyor, da farkında, kongrelerde açıklanamıyor ismi falan. Hala geliyor kongreye, kongreden öncesinde açıklama yapıyor falan. Biz yani çoğu insan istemiyor. Ben gerçekten Fenerbahçeliğimi dondurdum artık. Yani bu hocam, şekilde böyle Fenerbahçe'yi istemiyorum. Şu anda taraftar tamamen ikiye bölünmüş durumda.
0: Üstad,
1: yani arkadaşlarım da var. WhatsApp grubuna takip ediyorum. Yani bunların gitmesi için başarısızlık gelecekse gelsin ısısındayım. O şekilde düşünüyorum ben.
0: Hocam, Fenerbahçeli olup da başarısızlık gelsin ya da inşallah Aziz Yıldırım'la Aykut Kocaman başarısız olur demek, bana bir taraftarlıktan daha çok birilerinin adamı gibi davranmak modelini hatırlatıyor. Yani o yüzden
1: de...
0: Efendim, beni dinlemezseniz sizi yayından alırım. Beni dinleyin önce, ben sizi dinleyeyim. Lütfen beni dinleyin. Beni dinlerseniz ancak konuşabiliriz. Anlatabildim
1: mi? Ben konuşmak için bağlandım. Yani sizi dinlemek için bağlamadım ki.
0: Anladım da ben de size bir soru soruyorum. Yani eğer soruma...
1: Buyurun, dinliyorum.
0: Eğer soruma izin verirseniz. Neyse, 1,5 dakika doldu zaten. Siz konuştuğunuz 1,5 dakika. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin efendim.
1: Yani biz sizi dinledik yani.
0: Anladım efendim. Ben de yorum mu yaptım sizin yorumunuz üzerine? Teşekkür ederim.
1: Ne yorum yaptınız? Ben yorumunuzu duyamadım mesela.
0: Peki, dinlersiniz efendim. Saygılar sunuyorum. Hoşçakalın. Evet, bir başka değerli dostumuza gidelim. 23-10 kıymetli dostumuza gidelim ama bir takımın taraftarı olmak, o takımın her koşulda, yani legal ve etik değerler koşulunda kim gelirse gelsin başarılı olması gibi bir düşünceyi taşıması gerektiğine inanıyorum. Hattımızda 23-10 var, hoş geldiniz efendim.
2: Abi günaydın, iyi yayınlar dilerim.
0: Buyurun efendim, 1,5 dakika sizi dinliyoruz.
2: 1,5 dakika duygularımı açmak istiyorum. Öncelikle az önceki arkadaşa gereken cevabı verdiğin için ellerinden öpüyorum bütün Fenerbahçe camiası adına. Yani Aziz Başkan, Ali Başkan, o başkan, bu başkan yok. Fenerbahçe asıldır. Fenerbahçe'nin başarısızlığını isteyen de değil kongre üyesi, ne üyesi olursa olsun bir taraftar değil, ancak olsa olsa bir muhtaçtır. Az önceki arkadaşa gereken cevabı verdiğin için ellerinden öpüyorum. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederim. Sonu 74 ile biten değerli dostumuza gidelim hemen hızlıca. Günaydın, hoş geldiniz.
3: Merhabalar. Öncelikle İstanbul Sarıyer'den İbrahim Bulut. Emre abi, ben sana şunu soracaktım. Biliyorsun ki sen Avrupa futbolunu da daha iyi biliyorsun. Beşiktaş'ımızın başına gelen İtalyan'ı soracaktım sana. Bir de seçimden sonra biliyorsun ya, sen yakınsın, Aziz Yıldırım'ı seviyorsun.
0: Evet, sesiniz.
3: Kendisine başarılar diledin mi?
0: Efendim
3: bir sesi... Konuşmalar geçtim aranızda, onu senden.
0: Saygıdeğer dostum, hoparlörden konuşuyorsunuz ve sesiniz o kadar kötü geliyor ki ne olur telefonla konuşun. Yani eğer kulaklıkla hoparlör...
3: Şöyle o zaman söyleyeyim, tekrar edeyim hemen abi.
0: Hoparlörle konuşursanız hiçbir şey anlaşılmıyor.
3: Şu an nasıl, net mi sesim?
0: Evet, buyurun yeniden, 1,5 dakika sizindir efendim, buyurun.
3: Tamam. Avrupa futbolunu bildiğin için sana İtalyan'ı soracaktım abi. Çünkü Avrupa futbolunu biraz iyi biliyorsun.
0: Tek cümle söyleyeyim Beşiktaş'ın. Bence Beşiktaş'ın...
3: Bir de...
0: Hocam yanıt vereyim hemen.
3: Ne soracaktım ben size?
0: Hocam beni dinlemeden konuşuyorsunuz anladığım kadarıyla. Lütfen dinleyin, karşılıklı konuşalım. Hani bir soru soruyorsunuz ya, yanıtını vereyim efendim. Yani bence Beşiktaş'ın teknik direktörü değil İtalyano. Yanlış seçim. Buyurun devam edin efendim.
3: Bir de seçimden sonra, Fenerbahçe seçiminden sonra biliyoruz ki Aziz Yıldırım'a biraz yakınlığım var senin abi. Bunu yayınladığına da diletti. Kendisine başarılar diledin mi, aradın mı, görüştünüz mü, vaatleri nedir, onunla yorumlayabilirsen sevinirim abi.
0: Valla Aziz Yıldırım'a yakınlığım Dursun Özbek'e yakınlığım kadar. Aziz Yıldırım'a yakınlığım Serdar Adalı'ya yakınlığım kadar. O yüzden de kendisine tabii ki bir başkan olarak, kendisine değil, basın danışmanı var. Basın danışmanına hayırlı uğurlu olsun, yolunuz bahtınız açık olsun dedim. Her
3: teşekkür
0: başkan seçilenden sonra
3: abi,
0: bunu yapıyorum.
3: Biz dinleyicileri de bekletmiyoruz.
0: Eyvallah. Her başkan seçiminden sonra bunu yapıyorum. Bütün başkanlar. Serdar Adalı seçildiğinde de işte Bülent Ülgen'e yazmıştım o zaman. Dursun Özbek seçildiğinde de sevgili Galatasaray basın direktörüne yazmıştım. Murat benim kıymetli bir dostumdur, beraber çalıştık. Her ne kadar Okan Buruk'u eleştirdikten sonra beni arayıp sert bir üslupla eleştirmiş olsa da ben kim seçilirse seçilsin özellikle üç büyüklerde başarılar diliyoruz tabii. Onlar bizim futbol takımlarımız ve değerli kimliklerimiz. Hattımızda sonu 1081 ile biten bir beyefendi ya da hanımefendi var. Buyurun efendim, siz dinliyoruz.
3: Emre Bey günaydın.
0: Günaydın efendim, ben... lütfen hoparlörle konuşmayın, konuşursanız sizi anlayamıyoruz, sesiniz çok kötü.
3: Ben İstanbul'dan arıyorum, isim Halil İbrahim İnir.
0: Buyurun efendim.
3: Sizi tebrik ediyorum, biraz önceki 1907'li arkadaş bu Fenerbahçeli değil. Fenerbahçeli olsa ne Aziz Yıldırım ne Ali Koç'un ifade ettiğini saran hangisi gelirse gelsin. Biz hepsiyle gurur duyarız, başarılı olduklarında. Başarısız olduklarında da üzülürüz, tenkit ederiz ama sonuçta onlar bir kulübün başkanı. O yüzden ben sizin yayın aracılığınızla dinlediyseler Fenerbahçe yönetiminden bu arkadaşın telefonundan ismini cismini bulup öğrenip izah etmelerini istiyorum. Yani bir tavsiye ediyorum daha Türkçesi. Aziz Yıldırım'a da başarılar diliyorum. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sağ olun.
0: Sağ olun efendim. Sonu 57 ile biten değerli dostumuza gidelim. Alo.
4: Selamlar Emre abi, günaydın.
0: Günaydın efendim, buyurun. Sizi dinliyoruz.
4: Ben de Beşiktaş'ın hocası için birkaç bir şey söyleyeyim. Beşiktaşlar belki tamamen bir analizini yapmamıştır ama yani Beşiktaş'ın hocası şu anda, ben de Beşiktaş'a bence aradığı bir teknik direktör olmadığını düşünüyorum. Aykut Kocaman'ın sıkıcı futbolunu izleyeceğimizi düşünüyorum. Gol beklentisi çok düşük. Tamamen defansla, kontratakla çıkan bir taktik uyguluyor. O yüzden ben Beşiktaş taraftarının zevk alacağını düşünmüyorum. Bu hocanın da 8 ile 13 hafta arasında göndereceğini düşünüyorum.
0: Peki, teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Bir başka değerli dostumuza gidelim. Sonu 82 ile bitiyor. Alo.
5: Emre Bey merhaba.
0: Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Buyurunuz. Söz sizde.
5: Hoş bulduk. Ya size bir eleştiri getireceğim. Şimdi az önce Fenerbahçe Kongre üyesi bir arkadaşımız bağlandı. Ya tamam, yani bir eleştiri yapmak istedi arkadaş. Bir anda yayından aldınız, hiç müsaade etmediniz. Ya terbiyesizlik de yapmadı. Dinledim çünkü ben de. Sadece
0: yayından almadım yani, efendim. Ben kendisine seslendim ve defalarca seslendim hani bir şey söylemek adına, çünkü zaten 1 dakika 40 saniye konuşmuştu. Normalde herkesi 1,5 dakika tutuyorum. Şu anda mesela siz de benim konuşmamda 35. saniyede ve hani ben Fenerbahçe'nin başarısız olmasını istiyorum yaklaşımının ne kadar doğru olacağını soracaktım. Ama maalesef bunu almadı, dinlemediği gibi dinlememeye devam etti. Dinlememe durumu söz konusu olursa o zaman bir kakafoni oluyor ve doğal olarak da zaten kendi süresinde görüşlerini açıkladı, her zaman bağlanıp
5: açıklıyor. Ama şöyle Emre Bey, şimdi sizinle böyle yayında konuşurken ben de ikinci, üçüncü sizi arayışım. Ya bazen karışabiliyor yani, bu radyodan hani böyle.

0: konuşurken yüz yüze konuşmak veya telefonda konuşmak gibi olmuyor.
1: Başkalarında karışmıyor çünkü... saygıdeğer dostum. Hani herkesle karışıyor dersek eğer karşılıklı birbirimizi dinle bakın karışmıyor şu anda. Ben susuyorum sizi dinliyorum siz susuyorsunuz beni dinliyorsunuz. O yüzden burada bir kakafoninin önüne geçmemiz lazım.
0: Ama bir kongre üyesi Emre Bey sonuçta bu arkadaş.
1: Beyefendiciğim ben ve kongre üyesi.
0: Kendince şimdi bu insan yani sonuçta sevdiği bir camianın içinde kendince eleştirir. Ben bir Galatasaraylıyım açık söyleyeyim yani ama yani benim de eleştirilerim olabilir. Onun da var ben kongre üyesi falan değilim ama yani eleştirisi neydi? Ne demek istedi? Belki de bir katkı sağlayacaktı eleştirileri.
1: Neden efendim böyle, eleştirisini dinlemediniz mi saygıdeğer dostum? Dedi ya.
0: Yok ben, eleştiri daha oraya gelecek de aslında.
1: Efendim bir dakika bakın ben beyefendiye bir dakika 40 saniye süre verdim diyorum. Beni dinlemiyorsunuz. Ben bugün arayan herkese ve bundan sonra arayan herkese herkes bağlansın diye bir dakika 30 evet. saniye veriyoruz. Saygıdeğer evet. dinleyicim de o 1 dakika 30 saniyeyi kullanmıştı eleştirisini yaptı zaten. Dedi ki ben Aykut Kocaman da gelse Aziz Yıldırım da gelse Fenerbahçe'nin başarısız olmasını istiyorum dedi. Ben Fenerbahçe'nin inşallah bu sene başarısız olur dedi. Ben de bunun üzerine bir soru yöneltmeye çalıştım. O yüzden karşılıklı kontak kuramadık.
0: Ya evet ama Güzide rakibimin içinde bir takım kaotik durumlar var.
1: Efendim yani sizde de bir arkadaş... bakın 2 dakika 50 saniye oldu. Son tamam, peki, 30 saniye sözünüzü peki, alayım tak kapatalım.
0: Peki. Emre Bey çok teşekkürler sağ olun.
1: Sağ olun efendim. Reklama gidiyorum.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Bizim çocuklar sahada. Ülker hep yanlarında.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Baba, bu ne bayramı?
2: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun futbol

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
0: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
3: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın.

0: Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Reklam bitti.
5: Efendim beraberliğimiz Hakan Can hocamla devam ediyor. Arayan değerli dostlara çok teşekkür ediyorum ama dediğim gibi her gün saatler 08.40 ile 09'u gösterdiğinde 20 dakika birer buçuk dakika birlikte oluyoruz. O yüzden de bu zaman dilimini bizle paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Ve Hakan Can hocama gidiyorum. Hakan abi günaydın, hoş geldiniz.
6: Günaydın kardeşim, iyi yayınlar diliyorum.
5: Çok teşekkür ediyorum. Hakan abi nasıl bir kongre oldu? Aziz Başkan yeniden Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu. Bu Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor yarışını bu sene nasıl etkileyecek? Ve Aykut Kocaman bugün muhtemelen açıklanacak.
6: Evet, açıklanacaktır. Bence çok başarılı bir kongre oldu. Bu anlamda Şekip Mosturoğlu'nu kutlamak lazım. Çünkü katılımın bu kadar yüksek olduğu bir spor kulübü kongresi yapılmıyor. Beklentilerin çok üzerinde bir oy kullanımı olduğu için de oyların sayımı tahsil edilmesi falan çok zordu. Aziz Yıldırım, Hakan Safi'nin ataklarına rağmen soğukkanlılığını koruyarak bu seçimi kazanmayı başardı. Yani bu sıcak günde o kongreye gelip oy kullanan herkese Fenerbahçe'nin iradesini gösterdikleri için de tebrik etmek lazım. Aykut Kocaman açıklanacak. Aykut Kocaman'da yana bir sürpriz yok. 16 kişilik bir ekiple geliyormuş. Ben sosyal medyaya düşen bir videoda Aykut Kocaman çok neşeli, çok coşkulu olduğunu gördüm. Ben çok iyiyim ya siz diye sorduğu bir video var. O video nerede çekildi bilmiyorum ama küçük küçük değişiklikler yapacaklar. Ama 2014'ten bu yana kazanamayan şampiyonluğu kazanmak için elde iyi bir kadro var. Camia birleşmiş durumda. Yani Hakan Safi'nin de ben seçim sonrası yaptığı açıklamaları çok beğendim. Ya hepimiz Fenerbahçeliyiz ve Fenerbahçe'nin başarısı için çalışacağız demelerine. Fenerbahçe şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesidir.
5: Peki bir kesim şöyle bir değerlendirme yapıyor. Bugün bağlanan değerli dinleyicilerden biri de yaptı. Aykut Kocaman da gelse, Aziz Yıldırım da gelse inşallah Fenerbahçe başarısız olur dedi. Ben Fenerbahçeliyim dedi.
6: Fenerbahçeliyim şarkı.
5: Evet, sonu 1907 idi hatta telefonunun. Ben buna çok takıldım. Yani Türkiye'de bu...
6: Soruyu sorayım da onu sonra anlat. İnşallah Fenerbahçe başarısız olur diyen bir Fenerbahçeli neye hizmet ediyor farkındayım acaba?
5: Ya ben ne de onu düşünüyorum. Ya bu sadece Fenerbahçe'de de değil. Son dönemde tabii, bütün takımlarda tabii bu tip kavramlar ortaya çıkmaya başladı. Bir spor adamı olarak bunu nasıl yorumlarsın abi?
6: Vallahi çok hastalıklı bir durum olarak değerlendiririm. Benim taraftar olduğum takım kazanırsa mutlu olurum. Kaybederse mutsuz. Yani bir taraftarın tarifi de budur ama benim takım kaybettiği zaman uzun vadede benim istediğim başkanla yürüyecekler diye sevinecek halim yok. Bu bir ruh hastalığı durumudur. Kabalığımı bağışlasın eğer o arkadaş dinliyorsa ama ben Galatasaraylıyım. Dursun Özbek olduğum dedikçe Galatasaray'ı bırakıyorum. Evet bırak. Bırak yani gerçekten. Aziz Yıldırım başkan olduğu dedikçe ben Fenerbahçeli değilim. Olmayın abi, siz hiç olmayın yani, siz zaten oralı değilsiniz ki. Sizin kalbinizin o kulüpte mücadele eden sporcular için atması lazım. Bu arada Fenerbahçe şampiyon olmayalı tam 12 sene oldu değil mi?
5: Sanırım abi, yani tam hesaplamadım. 8 yıl sonra yeniden başkan olduğuna göre 8-9
6: 4 sene beklenmişimden var 12.
5: Yıl abi. Evet.
6: 12. Fenerbahçe büyüklüğünden bir şey kaybetti mi? Yani büyüklük şampiyonlukla ilgili bir şey miymiş? Hayır, değilmiş. Aziz Yıldırım başkan olmasaydı Hakan Safi adı olacaktı, başkan olacaktı. Önümüzdeki seçimde belki Ali Koç, belki Mehmet Ali Aydınlar başkan adayı olarak çıkacak. Bunların hepsi ekonomik anlamda çok güçlü isimler. Fenerbahçe büyük geçen sene Galatasaray'ın gerisinde kaldılar belki ama maddi manevi. 350 milyon euroluk bir gelir yönetiyor Fenerbahçe. Bütün iş doğru planlama ve doğru devam etmekte ve futbolu, özellikle futbolu bir eğlence olarak görebilmekte. Büyüklüğü elde edilen şampiyonluk sayısı belirlemez. Büyüklük başka bir şey. Ekonomik anlamda devlet ve federasyonlar kulüplerin saçma sapan para harcamasına engel olup bu kulüpler kapanma noktasına gelmezse eğer, engel olmayıp bu kulüpler kapanma noktasına gelmezse eğer, büyüklüklerini hep koruyacaklar. Mühim olan ligde saygıyla, alın teriyle yarışabilmekte. Ben lige yeni yönetimin yeni bir heyecan getireceği düşüncesindeyim.
5: Hakan abi, şöyle bir soru var, Hakan Can'la birlikteyiz. Diyor ki değerli dostumuz, Aziz Başkan Fenerbahçe'yi ben şampiyon yaptım diyor bazen. Acaba tersi olunca ben şampiyon yapamadım der mi diyor?
6: Vallahi Aziz Yıldırım kendi başkan olmadığı süreçlerdeki şampiyonlukları yapıya bağlayanlara çok sert cevaplar verdi. En güçlü sen olursan şampiyon olursun dedi. Çoğunlukla bu başarısızlıkları dış güçlere değil, kulüp içindeki çekişmelere ve kadro kalitesizliğine ya da kadronun iyi yönetilmemesine bağladı. Bu ben yaptım Fenerbahçe'yi şampiyon ifadesi doğru bir ifade değil. Fenerbahçe camia olarak şampiyon oldu her seferinde. Şampiyon olamazsa da ben şampiyon yapamadım diyecektir tabii ki. Yani bu konu, Özlü Bey'in bu ifadeleri çok teknik direktörün kalbini kırmıştır. Bizzat biliyorum yani. Mustafa Denizli başta olmak üzere. Sen mi yaptın şampiyon dediği zaman soyunma odasına soğuk bir rüzgar esiğini de biliyorum.
5: Peki şimdi Vincenzo Italiano Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü oldu. Ve oyun felsefesinde genelde topa sahip ol, önde baskı yap, rakibin kendi yarı alanında hapset, tempolu, cesur, önde pres yapan bir anlayışı tercih ediyor. Ama İtalya dışına hiç çıkmamış, hep İtalya'da görev almış. Ben dün biraz Vincenzo Italiano'yu anlattım. Bir dinleyenimiz şöyle bir soru sormuş abi, diyor ki dün Vincenzo ile ilgili dediklerinizi dinlerken aklıma Ben Schuster'li Beşiktaş geldi. Ama o dönem Beşiktaş'ın hücum hattı ve orta sahasını düşünürsek bugünün değeriyle o kadroyu kurmak çok maliyetli. Bu finansal tablo ve nakit akışı dikkate alındığında, ki ben şöyle bir şey dedim, İtalyan'ı bu takımın yarısından fazlasını gönderir dedim ki dün 3 tanesi gönderildi. Nasıl değerlendirirsin Beşiktaş'ın tercihini ve oyun bakış açısını?
6: Vallahi ben kendisini tanımıyorum. Yalan söyleyecek değilim. Yani İtalya Ligi'nin orta sıralarında olan bir takımın teknik direktörünün oyun felsefesine, oyuna nasıl müdahale ettiğini, oyuncularıyla ve teknik kulüp yönetimiyle nasıl ilişkiler kurduğunu biliyormuş gibi anlatırsam yalan söylerim. Hem kendime saygımı kaybederim hem dinleyenlere. Ancak sen ve birkaç dosttan öğrendiğim kadarıyla bu anlatılan şey, önde baskıda ısrarcı olması, çabuk oyun, üçlüsü falan, Önder Özen de bu derse çok iyi çalışmıştı. Kağıt üzerinde iyi bir tercih gibi gözüküyor ama demin kahkaha attım işte. İtalya dışında hiç çalışmamış.
5: Evet, bu benim tespitlerimden.
6: Geçen sene Fenerbahçe'ye Tedesco geldi. O yurt dışında da çalışmıştı ama Türkiye'de çalışmak bambaşka bir şey. Herhalde sosyal medyayı Türkler kadar çok, bizler kadar çok kullanan bir başka ulus yoktur. Herhalde futbol üzerinden yaptığı yorumlarda bu kadar yıkıcı olan başka bir ulus daha yoktur.

0: Fener Beşiktaş'ın kaynakları kıt. O kaynakları doğru kullanmak zorundalar. Sergen Yalçın'la çok sayıda transfer yaptılar. Ve transfer hamleleri sürecekti. Nereye ne kadar kaynak ayıracakları, hocanın kadro üzerindeki düşüncesini henüz bilmiyoruz. Yani Rıdvan'ı yetersiz buluyorlar ama adam belki de benim üçlü oyununun en kilit oyuncularından biri o olacaktır diyebilir. Hiç bilmiyoruz. Ön bölgeye takviyeye ihtiyaç olduğunu hepimiz tahmin ediyoruz. Ya bu iş transferle halledilecek bir iş değil. Bunu da anlatmakta güçlük çekiyoruz. Sevgili dinleyicin ne kadar kaliteli bir yorum yapmış da Schuster'e kadar gidip Schuster'in kadrosunun aslında ne kadar daha kaliteli olduğunu söylemiş. Bir de bu oyuncuların bir arada oynama alışkanlığı yok. Şimdi yeni transferler yapacaklar. Bir arada oynama alışkanlığını kazanacaklar. Teknik direktörün felsefesine uygun davranmaya çalışacaklar. Bu geçiş süreçleri hep çok zor. Şimdi yeni CS'in istatistiklerine baktım da bir arada oynama süreleri futbolcuların Real Madrid'de 46 ay, Atletico Madrid'de 43 ay, Bayern'de 45 ay, Manchester City'de 36, Arsenal'de 32 ay, Inter'de 32 ay, Fenerbahçe'de 15, Beşiktaş'da 15, Trabzonspor'da 11,5 ay. Galatasaray burada yukarı doğru çıkıyor 22 ayla ama elit takımların ortalama birlikte oynama süresinin yarısından az. Bir de oradaki futbolcular nispeten daha kaliteli. Oradaki kadrolar daha derin.
1: Peki. Abi sürem de dar.
0: Bir arada oynama alışkanlığını bu takımlar kazanana kadar sabretmeleri lazım. Oyunun bir ezbere dönmesi lazım. Yoksa iki tane mağlubiyetle bundan da bir şey olmuyor. Kadro çöp falan diyerek seneleri ve kulüpleri için çok değerli paraları kaybetmeye devam ediyoruz.
1: Abi sürem daralıyor, son 4 dakika içerisindeyim, hemen şunu da sorayım. Galatasaray sosyal medyadan son yayınladığı özel içeriklerle 15 milyon TL kazanmış. Yani zorla işte canım sensin, Galatasaray taraftar marşı, saldır Galatasaray ve dominasyon videolarıyla kazanıyor bunu. Yaklaşık 15 videoyla 15 milyon TL. Galatasaray değişik alanlarda da ciddi paralar kazanıyor. Yaklaşık olarak abone sayısı da 3.93 milyon. Şunu sormaya çalışıyorum. Gündemde de şimdi Camavinga var. Real Madrid 50 milyon euro istiyor bu oyuncu için. Makas çok mu açılıyor ve Galatasaray bu transfer hamlelerini yaparken bambaşka bir noktaya mı evriliyor, yoksa karanlığın içine giden bir tren gibi mi?
0: Soru güzel. 15 milyon lira para aslına bakarsan çok önemli ama denizde bir damla, çünkü Galatasaray'ın geçen sene YouTube yayınlarından Osimhen'in geldiği dönemden başlayarak 7 milyon euro kazandığını biliyorum. 7 milyon euro.
1: Tabii bu sadece 10 günde kazandığı para. Onu hatırlatmak istedim.
0: Tabii yani çok büyük paralar kazanıyorlar. Camavinga transferi konusunda hiçbir bilgim yok. 50 milyon euro bonservis öder mi Galatasaray? Öder. Ödeyebilir. Ancak ben hem yüksek maaşların hem çok yüksek bonservis ücretlerinin kulüpleri zora soktuğunu düşünüyorum. Hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın kadrolarının yeterli, birkaç takviyeyle çok daha yukarı çıkabilecek kadrolar olduğunu düşünüyorum. Bana hep vasat sevici derler de vasat sevici falan değilim. Çünkü kulüplerin uzun süre kimseye kapısına gidip yalvarmayacak şekilde yönetilmesi gerektiğini düşünüyorum. Camavinga transferine itiraz edecek tabii ki değilim ama Lemina gidecek mi mesela? O maaş yükünü de iyi ve dengeli götürmek lazım. Bunların hepsini düşünüyorlardır. Eğer ki sportif başarı gelmezse senin dediğin gibi sonun nereye çıkmadığını

0: Nereye çıktığını bilmediğimiz bir tünel yolculuğu olabilir bu. Bu arada Fenerbahçe'nin de Şampiyonlar Ligi'ne kalmasını çok istiyorum. İlk iki ön eleme turundaki rakiplerin hepsi elenebilir rakipler. İkinci ve üçüncü ön elemede.
1: Fenerbahçe için mi konuşuyoruz?
0: Fenerbahçe için konuşuyorum. Galatasaray ilgili başlayacak. Fenerbahçe 21-22 Temmuz'da.
1: Evet, rakiplerini de söyleyebilirim. Union Saint-Gilloise, Sparta Prag, Sturm Graz ve NEC Nijmegen.
0: Ondan sonra playoff var. Playoff
1: evet, yani bu ikinci, evet, ikinci turdaki rakipleri. Ondan sonra playoff'u geçerse oraya gelecek takımlar önemli ama burada unseeded pozisyonunu alabilir. Çünkü orada Olympique Lyon ve Bodo Glimt gelirse 57.750 puanı var Fenerbahçe'nin. Ve Olympique Pire'de çıkarsa 3. turdan Fenerbahçe bir anda 2. torbaya düşüyor.
0: Mesele Fenerbahçe'nin bu turları geçmesi ve Galatasaray'la ikisi de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için eşit güçte rakiplerle, zorluk derecesi benzer rakiplerle yarışarak lig yarışının sürmesi gönlümden geçen odur. Zor gözüküyor çünkü milli takımlarda çok oyuncusu var ama dilerim başarılar ve iki başkan adayı da Aziz Bey de Hakan Safi'de biz Şampiyonlar Ligi'ne bu sene gitmek istiyoruz. Çok istiyoruz ifadesini hiç kullanmadılar. Bu da bana çok acayip geliyor yani. Hedefi yerel bir şampiyonlukla sınırlamak, biz büyüğüz diye kendilerini tarif eden kulüplere yakışmıyor açıkçası. Onu da söyledim.
1: Abi harikasın. Ama
0: röportajın tekniği şu, sana ne sorarlarsa sorsunlar, sen istediğini söyle.
1: biri geçen gün yazmış zaten, Emre abi sen soru soruyorsun ama onlar senin soruna yanıt vermiyorlar diye.
0: Ben ama soruların hepsini yanıtladım.
1: Evet hepsini veriyorsun abi sen. Abi süren bitti. Reklama
0: tamam
1: gitmem
0: abi,
1: lazım.
0: Sen beni 19 dakika diye alıyorsun, 4 dakikada gönderiyorsun. Bunların hepsinin farkındayım. Ama sana... İyi yayınlar diliyorum.
1: Seni seviyorum abi. An itibariyle 19 dakika 20 saniye olmuş yayın.
0: Hep aynı şarkıyı söylüyorsun.
1: Peki, seviyorum seni abi. Reklama gidiyorum. Saygılar.
2: Reklam. Sen de katıl derim. Katılır. Reklam.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
5: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen en paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
6: En para, en para, bankanın güzeli.
2: Reklam bitti.
1: Reklam bitti ve hattımızda çok değerli bir isim, Almanya'dan Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Ali Bilgin var. Ali'cim günaydın.
7: Günaydınlar Emre abicim, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu. Onunla başlayalım, sonra milli takıma uzanırız. Aziz Bey nasıl bir başkandı? Sen 2007-2008'de onunla çalıştın. Ve özellikle Aykut Kocaman'ın gelişi Fenerbahçe'yi ne kadar etkiler? Top sende.
7: Yani şimdi başkanımız da 3 sene birlikte çalıştık. Zaten benim Antalya'dan Fenerbahçe'ye transferimde etkili rol oynamıştı. Başkanın tabii Fenerbahçe'ye baktığımızda vizyonu sadece Fenerbahçe'ye değil, bence Türk futboluna vizyonuyla çok değer kattığını düşünüyorum. Tesisleşme, markalaşma,

0: hep rol model olmuştur diye düşünüyorum başkanın. Tabii buradaki aslında belki de uzun başkanlıktan sonra bu seçim döneminde istenmeyen durumlar yaşandı. Gidişatını birazcık göz önünde bulundurduğumuzda aslında hak etmediği bir seçimle veya seçim sonucuyla tavırla gönderildiğini düşünüyorum. Uzun zamandan sonra tekrardan başkanlığa seçilmesi bence Fenerbahçe camiasının taraftarının borcunu ödediğini düşünüyorum Aziz Yıldırım'a. Bu konuda zaten taahhütü belli. Bir sene içinde hem şampiyonluk sözü verdi. Bunu da veya bununla birlikte yine vizyonunu ortaya katarak stadın kapasitesini, stadın yenilemesini taahhüt etti. Bence zaten bunlar önemli noktalar. Dediğim gibi hem markalaşma hem Fenerbahçe'nin birliği adına yapılmış adımlar. Bu da zaten başkanın tecrübesini ortaya koyuyor. Aykut Kocaman'la büyük ihtimal birlikte çalışacak. Zaten bizim doğum dönemimizde de sportif direktörlüğünü üstlenmişti Aykut Kocaman. Yani uzun bir tanışıklığı var başkanla. Ardından kendisine teknik direktörlük görevini de tesis etmişti. Maceraya atılmıyor başkan. Tanıdığı, güvendiği insanlarla birlikte hareket ediyor. Bence en büyük avantajı bu olacak. Kalkıp da dışarıdan yabancı teknik direktörü getirip burada zaman kaybına uğramak istemiyor. O yüzden Aykut Hoca'yla büyük ihtimal bu sezon veya yeni sezonda panolar şampiyonluk olacak. Onun için de bütün adımları atıyor. Transferler anlamında da zaten orada önceliği olacak ki takımı çabuk bir araya toplayıp bilhassa kamp döneminde takımın kaynaşmasını sağlayıp sezona iyi bir giriş yapmak isteyecek.
1: Peki, bir değerli dostum demiş ki Aziz Yıldırım geçmişten ders almış. Bu seçimde de bunu gösterdi. Artık ben değil biz yaptık diyor. Bunu vaatleriyle de her çıktığı programda dile getirdi diyor. Katılır mısın bu fikre?
0: Yani tabii ki burada önemli olan başkanın vizyonu. Zaten başkanlık da ekip işi. Arkadaşlarıyla birlikte bu ortaya koymuş olduğu vizyonu gerçekleştirmek istiyor. Bence başkan daha önce de aslında belki bunu dışarıya bu şekilde yansıtmış olabilir ama yapılan işlere bakıldığında bu bir ekip işi. Hangi işi yaparsanız yapın tek başına bir işi başarmak çok zor ama liderlik yapmak önemli. Bence liderliği tekrardan yapacak. Ama bunu tabii ki arkadaşlarıyla birlikte gerçekleştirecek.
1: Bu arada milli takımı Arizona Athletic Ground'daki antrenmanın ardından otele taşıyan motosikletli polislerden biri kaza yapmış. Yaklaşık milli takım oyuncuları da hemen başına gitmişler, polisle ilgilenmişler. Milli takım 15-20 dakika o noktada beklemek zorunda kalmış. Polisin durumu iyiymiş ama hastaneye kaldırılmış, yaralanmış. Hafif bir yaralanma söz konusu olmuş. Bunu da hemen belirtelim, sıcağı sıcağına bir gelişme. Sevgili dinleyenlerimiz attı. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz İbrahim'in. Milli takım demişken de ne bekliyorsun Dünya Kupası'ndan?
0: Yani artık şampiyona başlasın Emre abi. Meksika maçı.
1: Meksika Almanya maçını seyrettin mi, Almanya milli maçını?
0: Vallahi Almanya milli maçını seyredemedim. Amerika'ya karşı oynadılar. 2-1 kazandılar. Tabii ev sahibi aynı zamanda bizim rakibimiz olacak. Ben bu maçın zorlu geçeceğini düşünüyorum. Ama teknik anlamında tabii ki izleyemediğimden dolayı Amerika adına fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Ama dediğim gibi bu şampiyona ateşi artık yanmaya başladı. Meksika maçıyla bir başlangıç bulacak. Ondan sonra inşallah Türkiye'mizin de Avustralya'ya karşı iyi bir sonuçla turnuvaya başlayacağını düşünüyorum. Çünkü hem takım olarak hem bireysel olarak Avustralya'dan daha üstün bir takım ve milli takım olduğumuzu düşünüyorum. Son maçları zaten ortaya koyduğumuzda Avustralya'nın son 5 maçında galip gelemediğini görüyoruz.

tabii şampiyonlarda her şey birazcık daha farklı olabilir. Ama kalite anlamında daha iyi olduğumuz, bunu da sahaya yansıttığımız takdirde kesinlikle galip geleceğimizi düşünüyorum.

0: Onu sever. Genç oyunculara fırsat verir. Dikine oyuna önem verir. Ama ben hala İtalyano'nun Beşiktaş'ın teknik direktörü olup olmadığı konusunda fikir soranlara değil diye diyorum. Çünkü Beşiktaş'ın böyle bir zaman kaybına ve böyle bir oyuncu profiline ihtiyacı var. Ama o oyuncu profili yok. Sen ne dersin bu konuda İtalyano'nun Beşiktaş'la birlikteliğine?
1: Öncelikle tabii Emre abi sen her zaman için dersine çalışıyorsun.
0: Estağfurullah.
1: Teknik detay anlamında bu konuda detaylara iniyorsun. İtalyano'ya baktığımızda ben de birazcık mercek altına aldım. Tabii alt liglerden başlamış. Belirli bir başarıyı elde ettikten sonra Fiorentina'ya geçmiş. Oradan da Bologna'ya ortalama bir takımda 1,5-2 sezon çalışmış. Aslında tabii Beşiktaş'ta 2 sezon kalabiliyorsan bu da sanki başarı elde etmiş gibi gözükecek. İtalyano'nun burada tabii ki bence en büyük avantajı Önder Özen olabilir. Çünkü ligi biliyor. Önder Hoca'yla Fenerbahçe'de birlikte çalışmıştık. Çok detaycı bir yapıya sahip. Burada birlikte ekip olabilirlerse bence Önder Ezan'ın İtalyano'ya çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Kendi felsefesini de sahaya yansıttığında Beşiktaş'ın en azından son senelere baktığımızda sanki biraz daha iyi bir grafik çizeceğini düşünüyorum. En azından yarı sezonda havlu atmayan bir Beşiktaş izleyeceğimizi düşünüyorum. Burada tabii ki transferlerin de önemi ortaya çıkacaktır. Burada gelecek transferlerle birlikte Beşiktaş da rotasını çizecektir. Knight'la anlaşması belki de burada yine bir vizyonu ortaya koyuyor, bir gelecek planlaması ortaya koyuyor. Bu konuda da Beşiktaş'a başarılar diliyoruz. Baktığımızda tabii ki son senelerde istenmeyen sonuçları yaşayan Beşiktaş baskı altında ve kesinlikle bu konuda grafiğini yükseltmesi gereken kulüplerimizden birisi.
0: Sevgili Ali Bilgin'le birlikteyiz. Fenerbahçeli eski oyuncu. Ali, Fenerbahçe'ye dönecek olursa tekrar bir makas açıldı mı? Yani taraftarlık ve tarafkirlik yaklaşımı farklı bir boyuta mı evriliyor? Bunu şunun için soruyorum. Mesela bir değerli dostumuz yazmış. Sorar mısınız Ali Bilgin'e? Oğuz Bey ve Aykut Kocaman'ı takımdan kim göndermişti de şimdi geri alıyor diyor. Ve 1995-96 sezonuna bir gönderme yapıyor Aziz Yıldırım'a.
1: Yani abi burada çok geriye gittiğimizi düşünüyorum. İki teknik adam da Fenerbahçe'nin tarihinde önemli yeri olan iki isimden bahsediyoruz. Burada başkanın sanki birazcık daha hem Fenerbahçe'ye bu kadar katkı sağlamış isimleri onurlandırmak ama aynı zamanda onlardan istifade etmek isteyen bir görüntü gibi geliyor bana. Çünkü Aykut Kocaman'ın zaten teknik anlamdaki donanımı son yıllara baktığımızda ortada. Burada tabii Oğuz Çetin'in birazcık daha kulüp bazından uzaklaştığını TFF'de daha fazla rol aldığını görüyoruz. Benim bildiğim oradaki Tudorların teknik ekibi yetiştiren başında olduğunu biliyorum veya duymuştum. Oğuz Çetin'in bu konuda takımın yapılanmasında onlardan istifade etmek isteyen bir başkan var. Bunu tabii ki şu anda değerlendirmek birazcık zor olacak. Avantaj iki teknik adam da ligi biliyor, oyuncuları biliyor. Yurt dışından gelecek transferlerle birlikte takım olma yolunda burada tabii Aykut Kocaman'a büyük rol düşecek. Bunu da sezon başlangıcıyla transferlerle birlikte göreceğiz. Aslında Beşiktaş için geçerli olan Fenerbahçe için de geçerli. Şampiyon olmak istiyor. Son senelerde Galatasaray'ın ardından ikinci olmuş. Bu konudaki baskı, taraftarın, camianın isteği, arzusu kesinlikle şampiyonluk. Ondan dolayı da zaten başkan seçildi Aziz Yıldırım. Başkanın da tabii buradaki özgüvenli demeçler camiaya umut veriyor. O sene bu sene mantığıyla hareket eden bir camia görüyoruz.
0: İlhan Palut bana şans vermiyorlar dedi. Gerçekten Türk teknik direktörler gerekli şansı buldu.

0: Olmuyor mu?
1: Yani baktığımızda Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'dı. Galatasaray'a dönüyoruz. Okan Buruk senelerden beri. Ya burada tabii ki İlhan Palut'un geçmişindeki belki futbol kariyeri şu anda kendisini büyük takıma taşımamış olabilir. Ama ileriye yönelik göstermiş olduğu performansla zaten ön plana çıkacaktır teknik direktörler. Burada birazcık daha zor olduğunu düşünüyorum. Bu konuda katılabilirim İlhan Palut'a. Ama imkansız olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi burada diğer takımlardaki göstermiş olduğu performansla birlikte zaten kendini bir yere taşıyabilirsin. Verdiğin demeçlerden değil.
0: İnan Bal der ki sana 8 yıl takım çalıştırmamış birinin Türkiye Ligi'nde tecrübeli olduğunu söylemek doğru bir yorum olur mu diyor. Aykut Kocaman için. Bir tane daha soru sorayım mı onunla ilgili?
1: Evet.
0: Güven de diyor ki merhaba Emre Bey, Ali Bilgin sallıyor. Aykut Kocaman'ın başarısı var konuşmak için mi konuşuyor demiş.
1: Buna da saygı duyuyoruz. Tabii ki sallama değil. Burada elde olan veriler üzerinde değerlendiriyorum. Çünkü
0: Tabii
1: Aykut
0: yani o
1: Kocaman'a
0: kurşunlanma sürecini iyi hatırlayanlar çok iyi bilirler. O onun öncesindeki Aykut Kocaman sürecini de.
1: ya dediğim gibi ben şimdi Aykut Kocaman ile 2009-2010 sezonunda birlikte çalışmıştım. O dönemde Christoph Daum teknik direktörümüzdü. Aykut Kocaman da sportif direktördü. Orada kendisiyle ilk tanışma fırsatını yakaladım. Bir sezon birlikte çalıştık. Orada tabii ki daha ön planda olan Christoph Daum'du. Ondan sonra takımı Aykut Kocaman'a emanet etti başkan. Onunla birlikte gelen bir şampiyonluk, Avrupa Kupası'nda yaşanan yarı final, yani bunlar da tabii ki Fenerbahçe tarihine yazılan Aykut Kocaman'la birlikte yazılan başarılardı. Ondan sonraki gelen süreçle birlikte futbolun dışında olan süreç aslında takımın belki o yakalamış olduğu ivmeyi devam ettirmekte veya sürdürmekte sıkıntı çektiği bir dönemde Aykut Kocaman yine bütün zorluklarla boğuşmuş bir teknik ekipti. Daha fazla saha içinde değil, saha içinde de uğraşması gereken bir görüntü ortaya koydu. Yani bu konuda kesinlikle tecrübe anlamında o tecrübeyi kaybetmezsiniz, o sahanın kokusunu kaybetmezsiniz. Burada önemli olan Aykut Kocaman'ın takımı ne kadar çabuk hazırlayabileceği, gelecek transferleri ne kadar çabuk adapte edebileceği önemli konular bunlar. Bunu da tabii ki sezon başlangıcıyla birlikte görüp izleyeceğiz.
0: Çok teşekkür ediyorum Ali'cim. Var mı eklemek istediğin?
1: Emre abicim ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Dediğim gibi milli takımımıza canı gönülden başarılar diliyorum. İnşallah iyi bir başlangıç olur. Avustralya'ya karşı 3 puanla turnuvaya başlar ve o şekilde özgüvenle diğer maçlara çıkarız. Bizim çocuklara başarılar diliyorum.
0: Ben de bir güzel müzikle gidiyorum bizim çocuklara. Teşekkürler Ali Bilge.

0: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
0: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Bahsin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
1: Reklam bitti.

0: Efendim beraberliğimiz astrolog, yönetmen ve senarist, aynı zamanda da ekonomist sevgili Özlem Koza ile devam ediyor. Özlemciğim günaydın.
1: Günaydın Emre, iyi yayınlar.
0: Özlem, ne diyorsun? Hangi aydayız, hangi burçtayız ve bizi neler bekliyor ekonomi anlamında da? Sen çünkü Amerikan borsalarıyla da kotasın, onlarla da işlem yapıyorsun sürekli. Özellikle altındaki düşüş, Amerikan parasının değerinin arttırılması, ama bugün Hürmüz Boğazı'nda sabah saatlerinde bir Amerikan helikopterinin düşürülmesi, neler olur, neler bekliyor bizi?
1: Açıkçası hala biz ikizler burcundayız. Güneşimiz ikizler burcunda devam ediyor. O yüzden böyle iletişimle ilgili yalan yanlış bilgiler biraz daha önümüze düşebilir. Ancak Emre, ben bugünle ilgili çok önemli bir şey, durum var. Onu söylemek istiyorum. Kullanmak gerektiğini düşünüyorum. Kranı Saden diye geçer Osmanlı astrologlarından. Sadullah El Ankarabi'nin tabiridir bu. Hocam Öner Döşer'den öğrenmiştim ben de. Jüpiter ve Venüs'ün kavuşumu var Emre. Bugün iki iyicil olarak değerlendirilir. Özellikle ilişkilerle anlamında, her türlü ilişki anlamında çok uğurludur. Zaten Jüpiter biliyorsun büyütme prensibiyle ilgilidir. Venüs de iyilik, güzellikle ilgilidir. Ancak bu iki gezegen finansal astrolojide parayla da ilgilidir ve yengeç burcunda kavuşumda olması, su elementinde kavuşumda olması daha ziyadesiyle suyla alakalı, suya yakın bölgelerdeki yerlerde bir takım fırsatları beraberinde getirebilir. O yüzden önce bunu söylemek istedim. Yengeç ev, yuva, aileyle bağlantılı ve bu büyük güzel birleşimin bu alanda olması özellikle bu kavuşumda bugün netleşti ve bir haftaya yayılacak Emre bu etki, onu da söyleyeyim.
0: Yani kranı müşteri ve zühre. Burada zühre Venüs, müşteri Jüpiter. Kavuşumda kran olduğu için kranı müşteri ve zühre oluyor, öyle mi?
1: Öyle de diyebiliriz. Aynen öyle oluyor diyebiliriz Emre. Çok güzel de tanımladın. Böyle bir etki var. Hani bu etkiyi nasıl değerlendirebiliriz, ondan bahsedeyim hemen kısaca. Özellikle evle ilgili bir kadilat yapmak istiyorsak çok uygun. Ev almak, ev satmak ya da

bununla ilgili bir araştırma da yapmak istiyorsak çok uygun. Çok evi temsil eder, yuvayı, aileyi, çocuklarla ilgili durumları. Kız isteyeceksek bugün bir telefon edebiliriz, birine evlenme teklif edeceksek bunlarla ilgili olabilir. Aileyi büyütmek, ailede kırgınlıklar varsa bunları konuşmak, anlaşmak. Bu anlamda çok gerçek anlamda değerlendirilecek bir birleşim bu ve bizim Türkiye haritamızın da birinci evine denk düşüyor. Yani halkı temsil eden alana denk düşüyor. Bizim yükselenimiz yengeç. 25 derecede oluyor. Bu anlamda halkın da bir nebze olsun bu önümüzdeki süreçte, özellikle dedim ya böyle hani ev, yuva, aile. Tabii ki bu dünya haritası, ülkeler haritasına baktığımız zaman bunu ev olarak değil de belki otel olarak alabiliriz. Yeme içme sektörü olarak alabiliriz. Yani evde uyuduğumuz, beslendiğimiz, işte güvenlikli alanda olduğumuz alanı hani böyle dışarıda olarak düşünecek olursak belki bu, çünkü önümüzdeki döneme de yayılacak, ilk ikisini buradan alıyoruz. Umarım otelcilik ya da turizm sektörüne güzel bir yansıması olacaktır bunun. Aynı zamanda yeme içme sektörüyle de alakalı güzel bir yansıması olacağını düşünüyorum bizim ülkemiz için. Bu arada yengeç İstanbul'la da çok ilintilidir. Yengeç burcu olarak tabir edilir İstanbul. O yüzden bu bir hafta içinde İstanbul'la ilgili de güzel olumlu gelişmeler olabilir. Dedim ya Türkiye'nin birinci evine düşüyor. Bizim beşinci evimizde biz akrep burcuyuz. Yengeç ve akrep iki su elementi, aralarındaki olumlu açı beşinci evimizdeki bu akrep burcundaki gezegen toplaşmasıyla birlikte ülkemizin de özellikle dış arenada bir koz, sağlam bir koz elde etmesine sebep olabilir. Su elementi dedim. Biliyorsun şu anda Yunanistan'la ilgili bizim deniz hatlarımızla ilgili bir gerilim var. Biz orada da bir avantaj elde edebiliriz. Bunu hemen söylemiş oldum. Hemen diğer sorularına geçiyorum. Özellikle emtialarla ilgili konuşmak istiyorum. Geçen yıl hatırlıyorsam Jüpiter'in yengeç burcunda olmasının gümüşe yarayacağını söylemiştim. Çünkü yengeç burcunun madeni gümüştür. Ve evet, gerçekten de Jüpiter'in buradaki şeyini biz gördük. Özellikle yılın sonunda bütün şey enstrümanlara göre neredeyse çok ciddi anlamda bir fark attı. Şimdi bu kavuşum da biliyorum şu anda çok ciddi anlamda bir hem gümüşte hem altında düşüş var. Bunu şöyle de görebiliriz. Biliyorsunuz az önce de söyledim, bizim yükselenimiz yengeç ve bir yaz ayı geliyor, evlilik sezonu geliyor. Bunu yatırım olarak değerlendirebiliriz. Yuva kurmak anlamında da bu çok önemli girişimler olabilir. Ama hani elinde bulunduranlar var ise hemen özellikle altın ve gümüş üzerinden devam edeceğim. Astrolojik olarak 13 Haziran'da Venüs Aslan Burcu'na geçiyor. 30 Haziran'da da Jüpiter Aslan Burcu'na geçiyor. Aslan Burcu'nun da metali altındır. O yüzden hani artık buralardan öyle tahmin ediyorum ki evet, ben borsalarda da işlem alıyorum. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte ben hem gümüşü hem altını buralardan ufak ufak toparlamaya başladım. Kendi bütçeme uygun olarak. Yani demem o ki bu kavuşum gerçek anlamda bize şu anda bir fırsat veriyor olabilir, imkanı olan için. Yazın evlenmek isteyen için ev kurmak artık kolay bir şey değil. 3 kuruş 5 kuruş önemli değil. Hani böyle bu anlamda bunu değerlendirebilir. Onu söylemek istedim. Bu kavuşumun iz düşümü Amerika'nın üzerinden de geçiyor ki Amerika'nın burcu da yengeçtir. 4 Temmuz'dur doğum günde, biliyorsun. Bu anlaşma tetikleyebilir. Yani belki Amerika Birleşik Devletleri, evet, helikoptere düşürülmüş olabilir, şu olmuş olabilir, bu olmuş olabilir, ama burada bir bu birleşmenin etkisiyle belki bir anlaşma zemini hazırlamak istiyor olabilir Amerika. Tabii hani orada İsrail'in haritası çok tetik alıyor. İsrail orada bu durumu bozmak isteyebilir ama biz önümüzdeki bir hafta 10 gün içinde yine emri her zaman olduğu gibi hadi barışıyor muyuz, hadi masaya gelin söylemleriyle karşı karşıya kalabiliriz. Diğer yandan da doları konuştuk. Doların güçlenmesini konuştuk. Doların haritasına ben çalıştım. Emre, bu doların haritası şu anda ben bunu biraz şey olarak görüyorum. Son kurşunlarımı sıkıyorum ben. Ben devrileceğim, yıkılacağım dünya arenasında. Benim param güç kaybedecek ve ben şu anda elimde ne var ne yok saldırıyorum ki paramı güçlü tutayım atmosferini okuyorum ben bu astrolojik haritada. O yüzden dediğim gibi doların da dünya arenasında ciddi anlamda güç kaybedeceği bir döneme gireceğimizi hala ben ısrarla söylüyorum. Dediğim gibi bu sürece yayılacaktır. Hatta şöyle söyleyeyim, biliyorsun Çin artık dünya ticaretinde kendi parasını da kullanmaya başladı. Yani bu girişimler başladı. Zaten şu anda Amerika'nın yapmak istediği şey zaten dünyanın lideri artık için, bunun resmiyete kavuşturmamak için elinden geleni yaptığı bir atmosfer olarak yorumluyorum ben bunu.

0: Diğer yandan da Emre, hani günümüzü konuşalım, bu haftayı konuşalım. Özellikle yarın ayın 10'u, 10 Haziran günü bir toplantınız varsa, bir görüşmeniz varsa ya da bir şey imzalayacaksanız mümkünse yarını pas geçelim. Evet, çok güzel bir haftaya girdik ama yarın çok sert bir hafta, yani bir gün. Mümkünse yarını pas geçelim. Ha, mümkün değilse de oturun tabii ki konuşun ama inceleyip sıkı dokuyun. Aralarda hakkınızın yenileceği bir şeyler olabilir ya da duygu sömürüsüne açık olabilirsiniz. Yengeç duygulara karşı çok tepkiseldir. Gözyaşı gördüm, hiç dayanamaz, hemen elindekini avucundakini birazcık sarıp sarmalamak ister. Bu anlamda da gökyüzünde böyle bir enerji varken manipülasyona açık olabiliriz. Bunun da altını çizmek istedim, özellikle bu yarın için, ama ondan sonraki günler için böyle durumlar söz konusu değil. Dünya aynasında ise bu kavuşumun duygusal anlamda tetikleyeceği için fazla büyük duygusal patlamalara sebebiyet verebilir. Olumsuz yönünü söylüyorum şu anda. Hani bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Bireysel hayatlarımızda da ayın yönetimindedir yengeç ve ay çok değişkendir, biliyorsun. Yani 2,5 günde bir zaten burç değiştirir. Dalgalanmaya açık olabiliriz, yanlış anlaşılmalara açık olabiliriz. Özellikle ailevi konularda hassas olabiliriz. Yani biraz daha buralara dikkat etmek gerekiyor. Önemli olan ama bu kavuşumun birlik ve beraberlik açısından çok önemli olması ve yengeç kadınlarla da çok ilgili olduğu için bu süreçte kadınların sesinin daha yükseldiğini, haklarıyla ilgili konuşmaların olduğunu görebiliriz. Türkiye haritasına tekrar dönüyorum. Türkiye haritasının 10. evi, yani iktidar elinden geçmekte olan bir satürn var. Ve bu kavuşuma Merkür'le eşlik edecek bir kare açı yapacak. Satürn kısıtlama demek, Merkür iletişim demek. Yani bu biraz belki şeyi anlatıyor olabilir. Halkın iletişimle ilgili konularda bir kısıtlama gelebilir. Hani oluyor hep sosyal medyaya kısıtlama ya da bir yayın yasağı gibi durumlar söz konusu olabilir. Halkın da buna karşı bir tepkisi olabilir. Buraya karşı da dikkatli olmak lazım. Önce iyi anlamak lazım. Çünkü Güneş şu anda hala İkizler Burcu'nda. İkizler değişken bir burçtur. O yüzden görünen gibi olmayabilir. Her söze inanmamak lazım. Önce bir ne yapılmış, ne edilmiş iyice bir araştıralım, kendi akıl süzgecimizden geçirelim, ondan sonra hareket alalım. Bu genel olarak hani toplumsal bir yerden söylüyorum. Galyana gelmemek gerekiyor. Çünkü söylediğim gibi biz yengeç burcuyuz. Birbirimizi kollamak konusunda halk olarak dünyada bizim kadar yardımsever bir halk daha yoktur. Bunu depremde görüyoruz. Yangında gördük. Bir otel yangınımız oldu maalesef, biliyorsun. Bir kişi girdi, tüm insanları kurtardı ama kendisi yanarak öldü. Bu bizim halkımızla çok özdeş bir durum. O yüzden birbirimizi kollamak, korumak isterken daha kötü yerlere evrilebiliriz yanlış anlaşılmalardan ötürü. Bu hafta biraz da buna dikkat etmek gerekiyor Emre.
1: Özlem, çok teşekkürler. Haftaya şu Dünya Kupası'nda milli takım ne yapar, çalışabilir misin?
0: Çalışabilirim tabii. Bu arada da şeyi söylemek istiyorum. Aziz Yıldırım biliyorsun başkan seçildi. Kendisini de tebrik ediyorum.
1: Yıldırım seçilir demiştin zaten.
0: Açıkçası diğer adayın da böyle bir Uranüs'le şeyi var Emre. Yani orada böyle bir sıra dışılık bekliyordum. Onu söyleyeceğim ben de. Evet, öyle bir durum var ama zaten karşıdaki aday da tebrik etti. Hani hiçbir usulsüzlük olmadığını hepimiz biliyoruz. Ancak orada da bir iki ay içinde bilmiyorum bir değişiklik olabilir mi? Çünkü seçimin yapıldıktan sonra ilan edildiği ana baktım ben. Sıra dışı bir açık kalıbı var orada. Yani hiç beklemediğimiz başka bir şeyler de olabilir. Onun da altını çizmek istiyorum.
1: Oo, bugünden enteresan bir bilgi. Bakalım. Çok teşekkürler, evet. Özlem Koza.
0: Rica ediyorum Emre. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sevgiler, senarist, astrolog ve yazar sevgili finans uzmanı Özlem Koza bize aktardı. Efendim, gitmeden San Antonio Spurs New York Knicks mücadelesi, herkes Madison Square Garden'da işte zaferi kutlayacaktı New York Knicks adına, ama San Antonio Spurs'te Wembanyama 32 sayı, 8 rebound, 6 asistle yıldızlaştı ve Spurs'e galibiyeti getirdi. Seri 2-1 oldu. Enteresan. Keza yine aynı şekilde Beşiktaş-Gain-Bahçeşehir maçı, son saniye, son 3 saniye kala topu kullanamayan bir Bahçeşehir oldu. Orada da Beşiktaş-Gain seriyi 2-2'ye getirdi ve Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. San Antonio Spurs'le bir sonraki buluşma New York Knicks arasında zannediyorum çarşambayı perşembeye bağlayan gece. Sabaha karşı olacak. Yani perşembe günü Dana

Kuyruğu kopmuş olabilir. Bu sabaha karşıları hazırlıklı olun. Bak ben sabah 7'de buradayım. Sizi de beklerim. Çünkü 4'lerde, 3'lerde falan kalkacaksınız. Dünya Kupası geliyor. Dünya futbolunun heyecanını yaşamak isteyenler o saatlerde kalkacaklar canlar. Yani hep ben mi kalkacağım sabah saat 5.30'da? Ha? Elbette hep ben kalkmayacağım. Sevgili Doğan Öncel de. Doğan Önceli zaten biliyorsunuz, Doğan Öncel ağzında kaşıkla doğanlar, böyle altın kaşıkla doğanlar grubundan. Doğan Öncelik mürebbiyesi sabah saat 7.35'te kaldırıyormuş. Özel şoförü onu 7.55'te arabasıyla götürürken kucağına alıyormuş. Küçükken özel arabasına koyuyormuş. Öyle götürüyormuş mürebbiyelerle büyüdüğü için o. O yüzden sabah erken kalkamam ben diyor. Kalkarsam da diyor birilerinin beni diyor böyle kaldırıp böyle güzel güzel diyor yumurtamı yedirmesi, portakal suyumu içirmesi, ballı kaymağımı böyle sürüp ekmeğe. Hatta diyor ben yorulmayayım, benim yerime diyor onu diyor hafif ezip de öyle ağzıma verirlerse çiğnemekle de uğraş. Doğan Öncel candır. Bizden sonra burada Doğan Öncel vardır. Biliyorsunuz bizden sonra sevgili Doğan Öncel, Doğan Öncel biliyorsunuz radyoya da artık ortak. Yani Radyo Doğan olacak radyomuzun adı. Maaşlarımızı da sevgili Doğan Öncel'den aldı. Doğan Öncel Amerika'ya gidecekmiş. Ben size söyleyeyim. Bana dedi ki Emre'cim dedi 3-5 gün bakar mısın yerime? Dedim 3-5 günlüğüne mi? Ya dedi iki Dünya Kupası seyredelim. Acun'la bir araya gelelim. Belki dedi oradan Survivor'a bir kaçarım gezerim Domini'yi falan dedi. Dedim tabii ki bakarım Doğan Beyciğim ne demek, artık sizin söyledikleriniz benim için emirdir. Efendim veda vakti. Sevgili Doğan az sonra sizlerle birlikte olacak. Bizse yarın Allah ömür verirse sabah 7 gongunda sizlere merhaba diyeceğiz. Merhaba olarak ve bir maraba olarak sevgili Doğan Bey'e, büyük kralımıza, üstadımıza sözü bırakıyoruz ve bırakırken de Tarkan Üstad'a gidiyoruz. Sevgili Tarkan zaten geçen Doğan'ı aramış. Demiş ki bir şarkı yaptım, beğendin mi Doğancığım, bir bakar mısın demiş.

0: Bu arada Doğan Bey'e geldiler. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş gördüm efendim, saygılar.
0: Tişörtte Balenci... Yok ne o? New York... Neyse markasını söylemeyeyim. Son model yeni aldınız herhalde efendim.
1: Evet şu.
0: Oo çok iyiymiş efendim. Allah bize de nasip etsin. Veda ediyoruz ve sözü Tarkan'la birlikte Doğan'a bırakıyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın efendim.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
3: Reklam.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
4: Birikim yapmak yetmiyor.
5: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
6: Bunu al, şunu sat.
5: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
9: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
8: Akakçe.
10: Hemen bakıyorum hayatım.
8: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

2022'de Katar'da gerçekleşen turnuvada kupayı finalde Arjantin'e kaybeden Fransa, Kylian Mbappe önderliğinde bu kez kupaya erişmeyi hedefliyor. Daha önce iki kez şampiyonluk yaşayan Orozlar öyle bir oyuncu havuzuna sahip ki dördüncü kadrosu bile kupayı kazanma ihtimaline sahip. Fransa kupanın favorileri arasında gösteriliyor. Senegal. Dünya Kupası'na katılım konusunda 2018'den bu yana istikrarlı bir görüntü ortaya koyan Senegal, zorlu I grubunda yer alıyor. Kadrosunda Sadio Mane, Nicolas Jackson, Gueye gibi isimleri bulunduran Senegal, dördüncü kez Dünya Kupası'na katılıyor ve 2002'de yaşadıkları çeyrek final başarısını tekrarlamayı hedefliyor. Irak. 1986'da grup aşamasında elendikleri Dünya Kupası'nın ardından ilk kez turnuvaya katılım hakkı kazanan Irak, zorlu I grubunda yer alıyor. Diğer takımlara nazaran mütevazı bir kadroya sahip olan Irak, beklenmeyeni başarmayı hedefliyor. Norveç. Tarihinde dördüncü kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden Norveç, 1998'den bu yana ilk kez boy gösteriyor. İddialı kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Norveç, Erling Haaland, Julian Riyerson, Martin Ødegaard, Alexander Sørloth, Antonio Nusa gibi yıldızlarıyla rakip

0: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap başlıyor.
1: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Ahmet Konanç'la birlikteyiz. Gündeme dair konuları her sabah olduğu gibi bugün de işleyeceğiz. Tabii yoğun geçen bir hafta sonu vardı. Rekor oyla 8 sene sonra yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım ve kurmaylarını zorlu bir sürecin beklediğini de hatırlatmakta fayda var. Aslında ateşten bir gömlek giyebilir.
2: Evet.
1: Öyle diyebiliriz. Bazı şeyleri mesela Aziz Bey'den sonra Ali Bey'i, Ali Bey'den sonra Saadettin Bey yönetimlerinde çok fazla bir önceki yönetimlerin sıkıntılarını veya problemlerini su üstüne çıkmamıştı. Görmemiştik onları. Şimdi çok şeffaf ve çok net bir sene mi bekliyor bizi?
2: Anlamadım, ne
1: borçlarla işte daha önceki şeyden aldığımız bırakılan borçlar, şunlar bunlar derken biraz enkaz devraldık kültüründen uzaklaşıp biraz şey yapılmıştı.
2: Ya.
1: Aziz Bey
2: biraz daha açık olacaktır.
1: Eski yani, gömleği giyecek
2: eski mi? Eski gömleği şöyle giyer. Der ki zaten diyordu. Yani kulübün borcunu, gerçek borcunu açıklayın, şudur budur. Ya niye böyle negatiften başladın ya sabah sabah? Ya Fenerbahçe'yi koymak istediğiniz yer hep böyle iç tartışmalara gitmesi mi abi? Söz meclisten dışarı olsun hadi. Seni de bilinçaltında etkilemişler biliyorum. Normalde böyle bir adam değilsin. Ya bismillah, Aziz Bey'e bir hayırlı olsun diyelim. Fenerbahçe'ye hayırlı olsun diyelim. Daha kafadan
1: günlerden
2: Aziz Yıldırım...
1: salıya biz onu pazar günü seçildikten ve pazartesi
2: tamam,
1: programda
2: ben de ilk program
1: söyledik.
2: Yapıyorsun abi daha.
1: Tabii bir ay sonra yapsak gene aynılarını söyleyeceksin sen. Abi sen sürekli olumsuzdan başlıyor diyeceksin yani.
2: Yani yok işte borçlardan mı bahsedecek Aziz Yıldırım? Kulüp batıyor mu? Bu yönetimin parası var mı? Az sana özel bir haberle başlayayım abi. Şimdi dün bir tane sevdiğimiz bir gazeteci abimiz, hadi polemik olmasın burada isim vermeyelim, program yapmış. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yönetiminin parası olmadığı aşikar demiş. Ya nereden biliyorsun? Ben kongre dönemi çok fazla hani PR gibi algılanmasın diye ne Hakan Safi tarafının parasını konuştum, ne Aziz Yıldırım tarafının yönetiminin parasını konuştum. Ama yönetim seçildi. Artık konuşabilirim. Ya Fenerbahçe'de yönetimde, Aziz Yıldırım yönetiminde gerek yönetim listesi gerek Sportif AŞ yönetim listesinde ya bir inceleyin, nereden biliyorsunuz paralarının olmadığını? Fenerbahçe ne zaman parasız kalmış? Ne zaman parasız yönetimi olmuş? Feridun Geçkel işte tam şeyini de söyleyeyim. Atlas Maden'in sahibi İsmail Balcı, Özgür Peker Kayışdağ projesini alan adam, şimdi önden de parayı verecek bir kısmını daha, ikinci partiyi. Yani bir sürü insan var. Barış Göktürk var, o var, bu var. Çok ezbere konuşuyor abi medyadaki bazı arkadaşlarımız. Aziz Yıldırım yönetiminin parası yok. Bak bakayım bu adamlar kaç milyar dolarlık servetlerin sahibi. Şimdi ben dün bunu sordum biliyor musun Fenerbahçe'de bir yöneticiye, yeni yöneticiye, Sayın İsmail Balcı'ya. Sayın Aziz Yıldırım'ın yönetimindeki güçlü isimlerden Atlas Madenciliğin sahibi İsmail Balcı ile görüştüm Doğan abi. Sevgili Doğan Öncel. Bizim için yeni sezon zor olmayacak, keyifli olacak dedi. Özeti şu, şampiyon olacağız dedi. Mesele para değil ki, o para bizde de fazlasıyla var. Mesele futbol aklı. Aziz başkanımızla bir aydır her gün beraberim. Ondaki büyük liderliği gördüm. Bizim en ciddi avantajımız bu diye ekledi. Sayın İsmail Balcı, her konuyu yönetimimizde tartışıp öyle politika haline getiriyoruz. Çok inandığım liderimizin, Aziz Yıldırım'ın futbol aklıyla da şampiyon olacağız. Bir daha söylüyorum, bizde para sorunu yok dedi. Ha, bu kadar lafın üstüne para problemi yaşandı. Fenerbahçe atıyorum yeniden bankalara büyük meblağlarla borçlanmaya başlandı. Ya hepimiz sorarız ama daha öyle bir şey yok ki. Yazıyorlar çiziyorlar bu yönetimin parası yok. Ya şaka mı yapıyorsunuz abi? Veya Fenerbahçe'de yeni yönetimi neden hemen böyle
1: acaba şöyle bir şey sorsam yani. Doğru mu? Hakan Bey kadar mı yok? Çünkü Hakan Bey sanki bir parayla dolar işareti gibi bir başkan adayı gözüktü. Anladın
2: böyle
1: mı?
2: Bir profil çizdi.
1: İşte o yüzden ama parayı neden tercih etmeyen genel kurul üyelerinin daha önce yıllar öncesinde Banker Castello gibi ben paramı veririm başkasının parasıyla bu takım satın alınmaz öyle bir kültür yok bilmem ne falan derken parasız oluyor mu? Olmuyor tabii ki. Bu konjüktürde de baktığında transfer lerinle, borçlarınla, tesisleşmenle, maaşlarınla, her şeyinle bir önde olman gerekiyor. Bir de rakibin biraz arayı açmaya başlayınca başarılarıyla, aldığı transferlerle, oynattığı oyuncularla, şunlarla bunlarla deyince yetişebilmek adına da Bunları yapman gerekiyor. Ben son dönemlerin en zengin yönetim kurulunu görüyorum Aziz Bey'de zaten.
2: Teşekkür ederim abi. Doğru değerlendirmişsin. Ben yönetimi savunmak için söylemiyorum. Yönetimi savunmak istesem bu yönetimi seçim döneminde konuşurdum. Bak ben bunları daha yeni konuşuyorum. Seçildi artık. Bu yönetimi tespit ediyorum. Vakay rapor yapıyorum. Parasız yönetim değil bu yönetim. Ama ne dedin az önce? Yönetim paralı başkanı değil parasız başkanı mı seçti dedin ya, öyle bir şey yok. Bu öyle yönetimde şey de paralı olduğunu biliyor zaten taraftar.
1: Yok, Aziz Bey de söylüyor zaten. Yine, hani onu mu yapacağız? Ben alırım. Bende var para deyip konuşmalarında söylüyor zaten ya kendisinin
2: Aziz
1: de.
2: Aziz Bey döneminde alınmadı mı dünyaca ünlü yıldızlar, dünya paralar verilmedi mi? Zaten,
1: zaten o yıldızlar kimseyi etkilemedi ki. Ya bu takıma şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani örnek bir Anadolu takımının genel kurulu değildi ki. İki tane yıldız isim verdiğinde de hani iki tane yıldız isim de ne kadar yıldız diye tartışılır. Hani bir Melih Demiral'ı geri getireceğim, Hakan Çalhanoğlu belki bir heyecan yaratır falan derken, orada bir heyecan dediğin konu şu an kimi getirsen heyecan yapmaz. Bana şampiyon yapacak takımı kurman lazım, anladın mı? Bir kişiyle şampiyon olunmayacağını tabii Messi'den biliyoruz biz. Arjantin olamadı yıllarca, evet. Dünya Kupası'nı, anladın mı? O yüzden bir takım oluşturabilecek mi? Daha ayakları yere sağlam basabilecek mi? Hakan Bey biraz uçtu gibi sanki, tabiri caizse.
2: Uçtuğunu düşünmüyorum Hakan Bey'in de.
1: Ha, şey anlamında, onu yaparım bunu yaparım hani değil. Mesela burada her şeyi bir anda yeni gelen birinin kolay kolay yapabileceği bir ortam değil aslında şey Fenerbahçe başkanlığı.
2: Abi. Bir şey söyleyeyim abi. Hakan Safi kendine inandı. Bir yıllığına gelen bir adam yapamayacağı sözleri veremezdi. Ve yaklaşık 10 bin oy aldı ya. Aziz Yıldırım gibi bir efsaneye, gerçeğe karşı. Hakan Safi de kendi adına çok başarılı oldu. Şimdi ben bir şeyden daha rahatsızım. Abi Fenerbahçe başkan seçiyor. Bütün siyaset yazan yazarlar, konuşan gazeteciler Fenerbahçe başkanlık seçimini siyaset üzerinden okuyorlar. Niye diğer kulüplerde böyle okuma yapmıyorsunuz? Ne istiyorsunuz ya Fenerbahçe'den? Bir tane gazeteci arkadaşımız şöyle bir yazı yazdı.
1: Ver isim.
2: Ya gerek yok. İsim vermeyeceğim abi. Aziz Yıldırım da biraz iktidara karşı bir adaydı. İktidarın tercihi Hakan Safi'den yanaydı. Ya yok böyle bir şey. Yok. Yine başladık ha. Aziz Bey'in yönetimine bir bakın abi. Nasıl Ankara'ya karşı olabilir? O da, onlar da Ankara'ya gayet yakın.

0: Yani isim isim anlatmaya gerek var mı? Okuma yapmayı bilmiyor musunuz? Fenerbahçe'yi artık çekmeyin şuralara ya. Siyasete sokmayın abi bu kulübü. Vallahi yorulduk ya. Şampiyon olsun şu takım, milletin yüzü gülsün. Tabii hak ederse. Sanki diğer kulüp yapı itibariyle çok şey ya. Neyse ya, şimdi gireceğim bir yerlere. Yani bir tek Fenerbahçe'yi siyaset üzerinden okuyorlar ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. İki. Bir başka siyaset yazarı, gazeteci büyüğümüz, abimiz. O da girdi topa. Aynı okuma. Fenerbahçe seçiminde çıkan sonuç sadece bir başkanlık yarışı sonucu değildir. Hakan Safi'nin arkasında saray desteği olduğu algısı Fenerbahçe delegesinde ters tepti diye yazmış. Ya abi, siz niye Fenerbahçe'yi her şeyi siyaset üzerinden okuyorsunuz? Benim çevremde çok koyu AK Partili arkadaşların da gitti Aziz Yıldırım'a oy verdi. E ne olacak şimdi? Hadi diyelim ki senin tezinle konuşalım. Hakan Bey de ilk seçiminde, daha bu cami onu 1,5 yıldır tanıyor, 10 bin oy aldı, 10 bin. E senin mantığına göre Fenerbahçe Kongresi'nde de en az 10 bin AK Partili de var. Az mı? Ya biraz da diğer kulüpleri yazın kardeşim. Biraz da o diğer kulübü konuşun kardeşim. Nedir ya Fenerbahçe'deki bütün okumayı, ama bütün okumayı siyaset üzerinden yapmak? Yazıktır, günahtır ya. Bundan da çok rahatsızım Doğan abi. Fenerbahçe dışında hiçbir kulüp siyaset üzerinden değerlendirilmiyor. Bizi bir rahat bırakın ya. Bu camiayı bir rahat bırakın ya. Bu camia birçok siyasi görüşten, birçok hayat felsefesi görüşünden insanları, güzel insanları, temel değerleri, insanlık namına, vatan millet namına eşit olacak şartta içinde barındıran, çatısı altına alabilen yüce bir kulüptür ya. Her görüşten insan var ya. Ya bir rahat bırakın Fenerbahçelileri ya. Size başka malzeme yok mu? Yok Fenerbahçe'nin başkanı şuna karşı, yok kongre böyle yaptı. Bakın tezlerinizi 2 dakikada çürüttüm abi. 2 dakikada çürüttüm. Ben böyle bir şey görmedim. Mesela Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım. Abi sezon daha başlamadı, Fenerbahçe'yi konuşmaya başladı. Ne diyor? Yapılmamış transferler yapılmış gibi gösteriliyor. Hakan Safi'yi kastediyor. O paralar nasıl bulunacak, nasıl ödenecek? Devlet bunun neresinde olacak? Bunların hesabını soracağız.
1: Ben de sıraya girerim diyor.
0: Ben de sıraya giriyorum diyor. Ya kardeşim, Galatasaray'a Osimhen'e 80 milyon euro verirken benzer şüpheleri, benzer savları ortaya koydu mu Yüksel Yıldırım? Ya siz Fenerbahçe'den ne istiyorsunuz ya? Ya bir kulübün üstüne bu kadar gidilir mi ya? Bu noktada da Fenerbahçe'de kulüpçülük kaybolduğu için bu tür konularda Fenerbahçe hep yara alıyor. Aziz Yıldırım seçildi. Bitti gitti. Fenerbahçe'nin başkanı Aziz Yıldırım'dır. Kulüpçülüğe dönün. Yol budur. Saflara girin. Ya şimdiden bakıyorum. Bakalım başarılı olabilecek mi? Ya sen Fenerbahçeliysen eğer kongresi olmana da gerek yok. Taraftar olman yeter. Aziz Yıldırım'ın başarılı olması için uğraşacaksın. Kulüpçülük budur. Öbür türlü bu tür saldırılara ne yaparsın? Malzeme verirsin. Arkadaşlar bakın. Fenerbahçe şu anda yıl sonuna kadar 180 milyon euro açığı var gelir gider arasında. Yeni sezonun totalinde de özellikle stat büyüklüğü ve loca sayısı farkı nedeniyle Galatasaray senden bir kez daha 120 milyon euro fazla kazanacak. Buna güvenerek de transferler yapacak. Kulüpçülüğe dönün, saldırılar ortada.
1: Bol malzemeli bir kulüp zaten Fenerbahçe. Hiçbir zaman da malzemesinden ödün vermiyor. Ama her tür malzeme var. Yani şey anlamında söylüyorum, sebzeli istiyorsan da pizza gibi söyleyeyim, şarküteri istiyorsan da, hepsinden bol malzemeli bir kulüpten bahsediyoruz. Doğru mu söylüyorum?
0: Aynen öyle.
1: Ratingiyle, içerideki kavgalarıyla, oyuncularıyla, yönetimiyle, yönetiminin rakibiyle, diyaloğuyla, medyasının Fenerbahçe'ye bakış açısıyla, her şeyiyle bakıyorsun. Yani ben hep söylüyorum, rating Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe eşittir ratingdir. Yani burada senin bahsetmiş olduğun konuda geçen şunu söyledin. Ya Galatasaray'ın şampiyonluğu bile çok fazla konuşulmadı. Galatasaray'ın seçimi olmuş, benim haberim yok ya, başkan gene seçilmiş falan diye. Abi biz zaten aile içinde bir düğün gibi Galatasaray. Kendi içinde problemleri çözebiliyor. Kol kırılır, yen içinde kalır mantığıyla devam ediyordu. Hı-hı. Yeni yeni çatlaklar çıkmaya başladı. Divandan sesler yükseldi. Bazı problemlerin olduğu...

0: bunu orada anlıyorduk. Onlar da bundan rahatsızlık duymaya başladılar. Ve dışarıdan başka güçler, sadece Abdurrahim Albayrak üzerinden inceliyorduk. Erden Timurlar geldi. Öbür taraftan Metin Öztürk de ön plana çıktı. Üslup biraz değişti. Galatasaray'ın kültüründe çok fazla bir değişime girdik. Medya mensuplarının tavrı değişti. Anladın mı? Biraz parantez içinde ukala bir tavıra döndü. Başarının sürekli gelmesiyle beraber. Bunun getirdiği bir mücadele savaş ortamıyla karşı karşıya bıraktı bizi. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında.
1: Evet.
0: Bunu da çözebilecek bir isim varsa eğer, çünkü bu Ali Bey'le olmadı, bu Saadettin Bey'le de olmadı, o zaman şöyle bir ihtiyaç hissedildi. Bunları yaparsa Aziz Bey yapar.
1: Evet,
0: tekrara
1: bravo,
0: döndü.
1: Bravo.
0: Anladın mı? O yüzden Aziz Bey'in seçilmesi, ben vaat vermeden seçilen ilk başkan olarak görüyorum.
1: Bravo, çok güzel.
0: Anladın
1: doğru
0: mı?
1: Ama neden olduğunu da ben anlatacağım.
0: Çünkü
1: sana.
0: Şeye ihtiyacı yok. Vaade ihtiyacı yok. Ya bu takım bravo. Anadolu kulübü değil. 3 tane yıldız geldiğinde taraftarı bravo. Vay be bunu mu alacaksın diye bir camiye
1: taraftarı
0: değil.
1: Camia gücünün geri gelmesini özledi.
0: Ya bak,
1: buna ilişkin başkan değil
0: lider gerekirse seçti. Bu kulüp için forma mı kalmadı? Babacığım, kombi satılık mı ya da ne bileyim ne diyorsun ona, kasa satılık mı falan diye soruyorlardı, hatırlıyor musun?
1: Ne diyorlardı, klimayı sat bana.
0: Ha, klima klima istiyorlardı
1: hani
0: ya.
1: Klimayı sat hani bir şey kalmadıysa, forma
0: bir şey
1: kalmadıysa.
0: Abi şunu ver bana, lambaları sökelim falan diyorlardı yani, anladın mı?
1: Abi dün de aynısı yaşandı ya, bak tüylerim yine diken diken oldu. Allah'ım, çok seviyorum Fenerbahçe'yi. İşte o yüzden çok, bak Fenerbahçe tutkusu, kimse kusura bakmasın. Bak bütün kulüplere saygım var. Benim biliyorsun bir lafım da var. Ben Galatasaray'ım.
0: Ama şu limonlu keki yemek için
1: gelin,
0: sürekli
1: sonra
0: olarak
1: gelin,
0: şeye gelmeyin.
1: Limonlu keke geleceğim. Benim bak biliyorsun camialarına, taraftarlarına, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon'un karşısında da ceketliklerim ben. Ben böyle konuşan bir adamım biliyorsun. Heybetleri, camiaları, armaları ayrı. Benim kişilerle derdim var. Ama Fenerbahçe başka bir tutku. Abi Fenerbahçe cumartesi pazar kongre yaparken statta bir forma sattı. Bir ürün sattı. Londra'dan gelenler, Viyana'dan gelenler, Stuttgart'tan gelenler, Avustralya'dan gelenler. Benim bir arkadaşım var, Server İnce kongre üyesi. Seneye bir daha seçim var, bir daha gelecek, bir daha geldi. Sırf dedi Fenerbahçe'yi yaşamak için geliyorum dedi. Bu başka bir tutku. Diğer arkadaşlar kusura bakmasın. Ha bu arada Şekip Bey'in, Yüksek Divan Kurulu Başkanımızın şöyle bir lafı oldu. Ya dedi artık zorlaşıyor kongreleri yapmak. Hani büyük mekanlar. 55 bin 57 bin kongreyesi var. Bunun 25-30 bini kongreye geliyor. Artık dedi çağda ilerliyor. İnternetten yapılabilir oylama dedi. Katılmıyorum. Katılmıyorum Şekip abi, sakın. Neden? Cumartesi pazar o statta iki tane, bizim biliyorsunuz Fenerbahçe'de iki tane büyük mağaza var. Maratonun altında Maraton Feneryum. Orası mesela iki katlı falan böyle. Çok büyük.
0: Yol tarafında.
1: Bağdat Caddesi'ne giren,
0: Hasanpaşa'yı
1: bağlayan. Tamam. Bir de arkada bizim protokolün Feneryum tribününün altında bir Feneryum daha var. Abi iki gün boyunca orada bir satış oldu. Mevcut yönetici Sayın Sinan Öncel'le de konuştum. Yeni formaları da kongreye yetiştirdik dedi. Abi formasını alan o, hele herhalde bir de sarı beyaz var ya.
0: Yeni
1: biraz soluk
0: forma,
1: sarı.
0: Hafif böyle lacivert ya, olan falan.
1: Onlar falan formasını giyen kongreye geldi. Fenerbahçe kongreleri bu şekilde yapılmaya devam edilmeli. Çünkü o iki günde bir buçuk maçlık gelir sağlıyorsun. Belki kulübün çalışanlarının 5 aylık maaşı çıkıyor. Kongreleri internetten yapmaya karşıyım. Sebebi de bu. Mantıklı mı abi?
0: Doğru.
1: Abi esnaf gülüyor. Bizim Ciğerci Ahmet Allah'a şükür dedi ya. Neredeyse dedi iki sezon birleşti dedi. Buradaki toplantılar, kongreler, işte Şampiyonlar Ligi'ne de Fenerbahçe ikinci elemeden erken başlayacak ya. Bir hazırlık maçı da statta en az bir tane oynar. Esnaf güldü. Fenerbahçe güldü. Feneryum'da esnaflık yapan bir kurum sonuçta. Bir de ben şöyle bir genel bir neden Aziz Yıldırım seçildiğiyle alakalı çok yakından takip ettim abi biliyorsun. Bir analiz yapmak istiyorum. Müsaade edersen. Şimdi efsane başkan Aziz Yıldırım'ın geri dönüşüne tanıklık ettik. Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Kongre güvenli limanı seçti. Bu futbolda sadece şampiyonluk hasretiyle değil, Kadıköy'deki derbi serilerinde, camianın heybetini kaybetmesinde, Yüksel Yıldırım'ın bile Fenerbahçe ile ilgili ileri geri konuşabilmesinde, bu 8 yılda böyle öyle büyük başarısızlıklar yaşandı ki, sadece şampiyonluk hasreti değildi Fenerbahçe Kongresi'nin verdiği tepki ve Aziz Yıldırım'ı seçme nedeni. Bunu söyleyeyim. Hatta Aziz Yıldırım 10 bin imzanın toplandığı geçen yılda aday olsa bana göre seçilecekti. Ben bunu defalarca yayınlarımda da ifade ettim. Aziz Bey'in yakında bu arada çok ciddi bir oy alan, 1,5 yıllık tanınma süreci içinde 10 bine yakın oy alan Hakan Safi'ye bir çağrı daha yapmasını ve transfer sürecine destekle birlikte Hakan Safi'yi Sportif AŞ'ye davet etmesini bekliyorum.
0: Niye yapsın ki diye konuşuluyor. Ben de bu soruyu sordum. Mesela ben çünkü de dedim ki geleceğe yatırım anlamıyla. Bak şimdi bir senelik bir başkan gibi gözükebilir Aziz Bey. Eğer şampiyonluk gelirse tam 4 sene boyunca bu görevde kalacağından hepimiz eminiz. Hiç kimse bırakmaz. Şampiyon olduktan sonra Aziz Bey şöyle bir davranışta bulunabilir mi sence? Şampiyon yaptım. Yeni gelecek olanları da bırakayım bırakmasın ben bunu gideyim
1: zaten.
0: Der mi?
1: Bırakmasın
0: belki
1: zaten.
0: Sağlık sorunları olabilir. Yok, yok. Belki yaştan dolayı olabilir. Yok. Hayat bu. Karşımıza ne çıkartacağını evet, bilemeyiz.
1: Ama şu anda çok şükür.
0: Ama
1: Allah'a çok
0: kolay
1: şükür.
0: Kolay kolay bırakmayacağını da herkes iyi. Biliyor. Evet iyi. Gördük. Öyle maşallah. Veya böyle. Yani mücadelesini
1: kız onu
0: ne olursa olsun.
1: Biliyor musun? Yaz onu gençleştirmiş. Yaz
0: ben
1: sarılması,
0: onun yanında çok durmasından da yana değilim.
1: Bakmasını.
0: Onu da söyleyeyim baştan. Çocukların tabii ki Fenerbahçeli olmasıyla ilgili mücadelesini başlatmasından yanayım ama medyanın da yazın da medyaya karşı
1: doğru,
0: bir
1: daha,
0: duvar örmesi lazım. Anladın
1: biraz
0: mı?
1: Daha,
0: bir seviye lazım.
1: Ama yine de şu ana kadar bizim yazımız bize hiç kış olmadı. Yanlış bir söyleme olmadı. Başkalarının olabilir.
0: Yani
1: Fenerbahçeli
0: şöyle bir
1: yazında
0: şey var.
1: Problem
0: başka
1: yok.
0: Yönetimlere...
1: Sadece sevgi dağıtıyor. Sadece pozitiflik dağıtıyor. Sayın Aziz Yıldırım'ın kızı yazı, Fenerbahçe'nin yazı. Hiç kötü örneklere malzeme olmadı. Hiç olumsuzluk yapmadı. Rakiplerle ilgili konuşmadı. Yazı ayrı bir yere koyalım. Enerjisi Fenerbahçe'ye çok iyi geldi.
0: Bu mutlaka ama yazın dışarıdan daha babası bile şey değil.
1: Anladım.
0: Hayır.
1: Ben de başka bir şey anlatmaya
0: örnek
1: çalıştım.
0: Veriyorum sana. Yaza transfer soruluyor. Çünkü Mourinho'yu o getirdi
1: doğru,
0: anladın
1: doğru,
0: mı?
1: Doğru.
0: Yani ben söyledim dedi.
1: Doğru.
0: Şimdi oradan onun... kimi bir yıldız var mı? Babanızın getireceği bir yıldız var mı diye
1: medya
0: soruluyor yolda bile. Bak sadece mikrofona konuşmuyor.
1: Ben
0: yoldan geçenler, yandan
1: abi.
0: Geçenler de ben merak ederim.
1: Ben
0: çünkü o kız biliyor diye biliyorum
1: ben.
0: Ben
1: sormam. Ben gazeteci olarak yaza baban kimi transfer ediyor diye hele mikrofonla falan sormam abi. Sormam abi. Tercihtir bu. Ben sormam.
0: Bak Mourinho Real Madrid'le anlaştı. Önümüzdeki sezon Real Madrid'in başına
1: Allah
0: geçiyor.
1: Allah Real Madrid'i korusun.
0: Evet.
1: Bologna'ya da Tedesco
0: Allah Real Madrid
1: gitmiş.
0: Arda Güler'i düşünüyorum ben
1: korusun.
0: Orada.
1: Devin Özek de Milan'a gidiyormuş. Allah Milan'ı korusun ne diyeyim ben. Arda Güler'in sıkıntısı var. Mourinho'dan çok mutlu değiller.
0: Bakacağız.
1: Ailecek. Detaya girmek istemiyorum. Biraz endişeliler Mourinho konusunda. Hayırlısı olsun. Ya bizim
0: olabilir.
1: Yakup Çınar geçen demiş ki YouTube yayınında önüme düştü. Kongre'yle ilgilendiğimden Yakup'la ilgilenemedim. Senin fikrini merak ediyorum. Sezon başında mı demiş, geçen sezon devre arası mı ne? Neredeyse Arda Güler Galatasaray'a kiralık geliyordu demiş. Ya sen inanıyor musun böyle bir şey abi? Ya bir kere kiralık gelse bir sürü dev takım var. İki Fenerbahçe'ye gelir. Galatasaray'a geldiği anda Arda Güler Fenerbahçeleri küstürür. Böyle bir şey yapar mı? İhtiyacı var mı? Maddi manevi. Ya bunu nasıl söyleyebiliyorsun Yakup? Arda Güler
0: Yanlış ağzından. John Duran'dır o.
1: Abi Arda Güler dedi.
0: Yok John Duran'dı.
1: Bak sen de inanamadın. Ya bu kadar da yapma Yakup. Yakup. Bizden sonra o var değil mi? Ben abi değerlendirmeme devam etmek istiyorum.
0: Neyi?
1: Abi kongreyi bitirmek
0: yeni
1: herhalde.
0: Yönetimi. Ben sana şunu söyleyeceğim. İlk günle ikinci gün arasındaki farkı söyleyeceğim. Öyle kavgalar mavgalar
1: limonlu
0: çıktı onlar.
1: İlk gün limonlu kek vardı. 18 tane limonlu kek yedim. Nasıl yediğimi de anlatayım. İkinci gün abi limonlu kek yoktu biliyor musun?
0: Ne? 18 tanesini o gün yemeseydin, 2 tanesini yarına saklasaydın yerdin.
1: Ya ben bir tane limonlu kekle video çektim.
0: Şey gibi söyleyeceğim. At gibi yemiş orada çatlayacak neredeyse. Ertesi gün diyor ki limonlu kek yoktu.
1: Aa Yakup Çınar Instagram'daki yayına katıldı. Yemin ediyorum sana. Yakup. Arda Güler Galatasaray'a kiralık geliyordu demişsin. Kongre yüzünden seninle ilgilenemedim. Yakup. Nasıl söyledim bak Doğan abi bile genelde bana muhaliftir. Doğan abi bile seni savunamadı ya Yakup Çınar. İnanamıyorum ya.
0: Arda ya, değil de bu konuya şey bu, daha Ahmet daha çok güler.
1: Bu kadar.
0: Ben sana söyleyeyim yani böyle.
1: Ya bir insan bu kadar sallar mı? Bana troll diyormuş Yakup. Bana geliyor haberleri. Her yayında benimle ilgili troll diye bahsediyormuş. Ya Yakup böyle bir yalanı ben düşünsem aklıma getiremem. Aklıma getirsem bu dil söyleyemez. Niye böyle işlere giriyorsun? Boğazıma Yakup takıldı.
0: Ya öyle. Ama Yakup da kolay lokma ölüyorum. Değil. Yakup kolay lokma değil. Böyle anlarsın onu ya. Ya niye sürekli olarak Fenerbahçe konuşuyorsunuz? Ne faydası olacak? Gerçi biz yine şampiyon olacağız diye devam etmiş. İyi arayayım mı 112'yi?

0: İyi misin?
1: Abi Yakup'u konuşunca ben niye kötü oldum ya?
0: İşte ne var? Hafif ben de alerjik durum olabilir. Sende başka bir durum olabilir. Nefes darlığı yaratıyor olabilir. Yan etkileri çok fazla Yakup'un.
1: Çok güzeldi bu.
0: Her bünyeye farklı etki ediyor.
1: Ben Yakup'u seviyorum ha. Çok anlaşamam. Çok... İnanılmaz anlaşamam. Ama Yakup'un kalbini seviyorum. Hem iyi gazeteci. Müthiş bak ya. İyi gazeteci ha. Gerçi şimdi iyi gazeteci diyoruz. Arda Güler yalanını ortaya çıkarttık yani. Bunu niye? Acaba bunu troll olarak mı? Bunu gerçek olarak söyleyemez
0: ben
1: abi.
0: Ben gazeteci değilim. Ben İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'a geleceğini söylediğimde. Bundan iki sene önceydi daha doğrusu. Feridun Nidelioğlu ile beraber yayın yapıyorduk o zaman. Ali Naci, Yakup, herkes yok abi öyle bir şey falan diyorlardı. Abi görüştüm bize Türkiye'ye geliyor bak bir reklam çekiminde oynayacakmış falan deyip bir biliyorsun oynamıştı.
1: Ah gözümden yaş geldi.
0: Ondan sonra bak gazetecilik şey değil ya anlık yakalayabileceğim bir şey o an o doğru yer doğru zaman anladın mı? Birinin bir konuşması olur bir yere denk gelirsin sana paylaşırlar olur bunlar mesela.
1: Aziz Yıldırım'ın seçim zaferinin arkasında sevgili Doğan Öncel çok ciddi bir Barış Göktürk etkisi var. Zira ilk adaylığını o açıkladı ve önden gerek iletişim, gerek projeler, gerek transfer, gerek yönetim bakımından yol aldı. Ve Yıldırım'a hazır da bir sistem sundu. Yıldırım'ın aday olduğu anda daha hızlı yol almasını sağladı. Barış Göktürk etkisini de burada konuşmak istiyorum. Bu arada Hakan Safi stattan ayrılırken Fenerbahçe camiasının sandığı namustur. Heyecan ve nefes getirmeye çalıştım. Fenerbahçe'ye ciddi yatırımlar ve ciddi transferler sözü verdim. Kontratlarını da yaptım. Aziz Başkan'ı tebrik ediyorum. Ben Fenerbahçe'nin emrindeyim dedi. Ama şöyle de bir eleştiri yaptı. Fenerbahçe camiası dedi, kongresi dedi, eskiye dedi özlem duyuyor, eski istiyor dedi. Benim yapacak bir şeyim yok dedi. Bu biraz da kongreyi kaybetmenin üzüntüsüyle söylenmiş bir söz. Ben Hakan Safi'nin daha önce de olduğu gibi yine kulübe destek olmaya, Aziz Bey davet ettiğinde görüşmeye gelmeyi düşüneceğine de inanıyorum. Şimdi bir analiz daha yapacağım abi müsaadenle. Nasıl olsa süremiz de uzun. Hani iki gün boyunca oradaydım ben. Hı hı. Fenerbahçe kongresinde Doğan abi ciddi bir kabuk değişimi var son yıllar içinde. Böyle sanılanın aksine kongre kişici değil. Aziz Yıldırım'ı da kişicilikten seçmediler. Güvenli liman olduğu için, camia heybetini kaybettiği için yarın Aziz Yıldırım başarısız olsun Aziz Yıldırım'ı da gönderirler.
0: Tabii ki.
1: Fenerbahçe camiası kongresi artık kişici değil tamamen şampiyonluğa odaklanmış durumda. Yani şampiyonluk gelmezse herkesi gönderirim diyor Fenerbahçe kongresi artık. Ben bunu net olarak gördüm. Yarın yine gönderir. Kupalar için ciddi kararlar alabilir Fenerbahçe kongresi artık. Çünkü kongre üyeleri evlerinde yıllardır evlatlarıyla mutlu olamıyor, çocuklarının yüzlerine bakamıyor, çocukları okullarda arkadaşlarının yanında eziliyor. Bunlar bu camianın gerçeği kabul edelim. Bunu söyleyelim. Aziz Yıldırım da burada abi çok doğru bir şekilde geldi. Ben başkanlığa gelmiyorum, liderliğe geliyorum dedi. Bu söylemini Aziz Yıldırım devam ettirir. Eylemleriyle de liderlik, camianın babalığı rolünü göstermeye devam ederse Fenerbahçe'de endişe edilen birilerinin de olmasını istediği Aziz Yıldırım kaynaklı gerilimler yaşanmaz. Kulüpçülük tekrar Fenerbahçe'nin genlerine oturur. Bak, Fenerbahçe stadının önünde, burayı da anlatayım abi. Fenerbahçe stadının önünde hani böyle havai fişekler falan patlatıldı balkonda. Aşağıda da böyle taraftarlar vardı. O taraftarların yarısı çocuktu biliyor musun? Ben Twitter'da da görüntüleri paylaştım. Oradaydım çünkü. İlk gün... Bak çocuklar çok önemli. Çocuklar Aziz Yıldırım'ı görmedi. Aziz Yıldırım'a özlem taşıyorlar. Niye? Babaları onları anlatıyor. Açıyorlar bakıyorlar son şampiyonluk Aziz Yıldırım'la gelmiş. Çocuklar diyor ki biz de Aziz Yıldırım'ı yaşayalım. Çocuklar etkiledi biliyor musun kongreyi? Babalarını. Kongreyeleri babalarını, annelerini, büyüklerini. Ben ilk gün Fotospor'dan Erhan Alveroğlu, Anadolu Ajansı'ndan bizim Süha, Ciğerci Ahmet, ben. Aldık Ciğerci Ahmet'in dükkanından kamp sandalyelerini. Hani... Can Bartu'nun Alex'in heykelinde olduğu sonra kaldırılan bir park var ya küçük. Hı hı. Öbür tarafta da Yoğurtçu Parkı var. Arada yol geçiyor. O küçük üçgen parka çimlere koyduk abi kamp sandalyelerini. İlk günün sonunda böyle analiz yapıyoruz aramızda. Bir tane elektrikli bisikletli arkada bir markanın işte adı yazan paketi olan kurye bir çocuk geldi. Çocuk diyorum 18 yaşında kendi söylüyor. Abi dedi ben 18 yaşındayım dedi. Kime oy vereceksiniz dedi. Kim seçilecek dedi. Sen dedim bizi boş ver niye soruyorsun bunu? Paket dağıtmaya çıkmış çocuk işte geldi. Abi dedi ben dedi Fenerbahçeliyim. Ya sana geçen konuşmalar olur ya abi o çocuğun konuşması bize geçti. Ben orada anladım. Ertesi günde bu görüntüde çocuk sayılarının çok olmasını birleştirdim. Ben dedi Fenerbahçeli 18 yaşındayım ben şampiyonluk hatırlamıyorum dedi.

Babamdan ötürü çok seviyorum dedi. 6 yaşındayken şampiyon olmuşuz en son. Hatırlamıyorum, Aziz Yıldırım dönemiymiş. Babam da bana hep Aziz Yıldırım döneminden şampiyonluk anlatıyor. Ben başka bir şey duymuyorum dedi. Lütfen Aziz Yıldırım'ı seçin dedi.

0: İşte katılım çok olursa Hakan Bey kazanır. İşte bu olursa şu olur, şu olursa böyle tamam. olur denilen her şeyin karşılığı çıkmadı. Anladın mı? Tersini doğru. karşı karşıya yaşadık.
1: Ama şöyle
0: mesela oldu. Bunu aynı şekilde Real Madrid'de yaşadı. Örneklerini verdik ya.
1: Kim 23 kazandı? Yıldır Perez kazandı.
0: Perez kazandı 23 yıldır.
1: Kaça kaç kazandı? Onlarda
0: çok fazla. 21 bin %65'i 35 falan o da. Onlar aynı şekilde.
1: 80-100 bin.
0: Aynı şekilde. Çok benzerliklerini hep konuştum ben Real Madrid'de. Yani dünyanın en iyi stadyumu Santiago Bernabéu falan filan diye konuşuyoruz. Onun inşaatıyla onunla gurur duymaya devam edeceğiz. Burada büyük başarılar elde edeceğiz. Zamanında biz yaptık, hala biz yapacağız. Oydu buydu şuydu sürekli olarak konuşuyordu. Bir de genç 89 doğumlu bir kardeşimiz. Ben de varım bu işte dedi. Para da var bende dedi. Yaparız dedi. Artık bazı şeylerin değişmesi lazım dedi.
1: Real Madrid'in başkan adayı 89
0: doğumluydu.
1: Abo.
0: Hani böyle de çok bir şey var dedi. Ama seçmen ne yaptı?
1: Ne oldu? Perez dedi güvenli liman.
0: Sağlam yere basana, güvenli limana, sağlam dala gene tutundu. Fenerbahçe'de de aynı şeyler yaşandığı için söylüyorum yani. O yüzden burada sadece eleştirdiğim noktalardan bir tanesi... Burada Saadettin Bey'den sonra Aziz Bey ya da iki tane başkan olmayan kişiyi seçecek olan genel kurul üyeleri bilmiyor muydu kimleri getireceklerini? Mesela Aykut Kocaman isminin ön plana çıkılmaması Aykut Kocaman'a biraz zarar vermiştir kısmındayım. Herkes bir gün evine dönecektir. Öyle bir şey vardır. Anladın mı? Öyle veya böyle. Aykut Hoca... İşin içinde olduğu sürece ben de varım diyen insanlar vardı. Ama Aykut Kocaman var diye ben oy atmam diye düşünen biri olduğunu düşünmedim ben. Aziz Bey'in seçilmesinde.
1: Vardı ama çok yoktu. Vardı yani ben Aykut
0: Sana bir şey söyleyeyim en fazla 300 falan oy olabilir. Yani 200 yani. Falan
1: bilmiyorum,
0: olabilir en fazla. 300 bile değildir ya.
1: Birebir gördüm abi.
0: Ya, orada oy atan herkes Aziz Bey'e oy atan herkes Aykut Bey'in geleceğini Aykut Hoca'nın geleceğini biliyordu zaten. Sen de biliyordun ben de biliyordum. İrfan da söylüyordu. Anladın mı? Hakan Bey'in bir sürprizi vardı. Ne olabilirdi?
1: Ama Hakan Bey'in de hakkını verelim mi?
0: Konteydi. Tabii ki verelim.
1: Verelim mi? Ben bir vermek istiyorum. Bir kere Hakan Bey'e oy vermeyeceğim. Aziz Bey'e vereceğim. Bir sene zaten Aziz Bey'le bir helalleşelim diyen birçok insan vardı. Aynı zamanda şunu söylediler. Hakan Bey'i üzmek istemiyorum. Kaybetmeyelim. Diyenler vardı Aziz Bey'e oy verenler arasındaki. Aziz Bey de benzer şekilde onu davet etti. İki... Kongrede şunu da gördüm. Ben Aziz Bey'in kazanacağını biliyorum. Yani kongre tek vücut olarak hareket etti biliyor musun? Bir kısmı da şöyle dedi. Ben Aziz Bey'in kazanacağını biliyorum. Aslında Aziz Bey'e de oy vermek istiyorum. Ama nasıl olsa Aziz Bey kazanacak. Hakan Bey de biraz oy alsın, oyunu görelim. Onu da heveslendirelim sonraki seçimler için. Deyip Hakan Bey'e oy verenler de vardı. Bak bunlar bence özel durumlar abi. Dolayısıyla Hakan Bey'e kongre şunu dedi. 10 bine yakın oy aldı abi. Bu adam 1998'de üye olmuş.
0: Yüksek netleşti. 9.927 oy.
1: 10.000 diyelim abi lütfen. 98'de üye olmuş. Yüksek Divan Kurulu üyesi Sayın Hakan Safi. Ama 1,5 yıldır tanıyor camia. Ve geldi 10.000 oy aldı. Ve çok da iddialıydı. Bir yıllık seçime giren adam alamayacağı adamların ismini açıklamaz abi. Zaten hepsine şimdi tazminat ödeyecek bireysel kişisel olarak. 10 milyona yakın. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla Hakan Bey de burada çok başarılı oldu. Hataları vardır ama ben sana bir şey söyleyeyim. Hakan Bey'in doğruları hatalarından fazlaydı. Fakat Hakan Bey ne yaparsa yapsın karşısında Aziz Yıldırım varken bu kadar oy alabilirdi. Alabileceği maksimum oyu da aldı. Anlatabiliyor muyum? Hı-hı. Camiye Hakan Bey'i bir yere koydu. Sen dedi bekle sen gençsin. Biz seni başkan yapacağız. 10 bin oy bu demek abi.
0: Herkesin aklında var zaten. Bundan sonra eğer bir evet. başarısızlık olursa yeni bir seçimde Hakan Bey'in de aday olacağını. Oradan ama. Artık devreye kim girer? Ali Bey tekrar girer mi? Mehmet Ali Aydınlar tekrar ismini duyar mıyız? Aziz Bey ben devam ediyorum der mi? Bir sürü yani genel başkanı ya da başkan adayı fazla olan bir seçime doğru gidiyor. Bundan sonra evet. Fenerbahçe.
1: Ama inşallah öyle olmayacak. Evet. Aziz Bey'le şampiyonluk gelecek. Aziz Bey 3 yıl daha devam edecek. Fenerbahçe'ye yaz gelecek. Memleket bir güzelleşecek. Ya biraz Fenerbahçeliler şampiyonluğu hatırlasın. Biraz işler dengeye otursun.
0: Ben yalnız şöyle söyleyeyim. Başlangıç sana... olarak hemen onu söyleyeyim. Futbol direktörü Oğuz Çetin, Aykut Hoca ile beraber ve yardımcıları Dikkat ve Volkan Demirel olarak da açıklayabilirsin aslında desem sana. Katılır mısın? Abi dur daha
1: evet,
0: söylemeyelim.
1: Evet doğru.
0: Açıklayabilirsin. Biliyorsun çünkü böyle bir şey olacağını.
1: Oğuz Çetin, Aykut Kocaman.
0: Evet. Dikkat ve Volkan Demirel de geliyor. Ben Aykut Hoca varsa işte Aziz Başkan geri geldiyse deyip Volkan Demirel'in de bir teknik direktör

0: olarak ilk defa yardımcı bir teknik direktörlüğe geri döndüğünü burada göreceğiz hep beraber. Fikir olarak da şey.
1: Şimdi
0: yapacağım.
1: Abi ben bir şey söyleyeceğim. Hani bana diyorlar ya yapı diye milleti kandırıyorsunuz, hep hakemleri konuşuyorsunuz diye. Şimdi Halil Özer'i tanırsın değil mi? Halil abi yılların gazetecisi.
0: Tabii.
1: Artık emekli oldu ama emeklilik döneminde geldi TFF'de çalıştı. Şampiyonlar Ligi organizasyonunda federasyon bünyesinde oldu. TFF'ye yakındır yani bilir
0: benim
1: yani.
0: Çift forvetimdir biliyorsun. Gürcan Bilgiç, Halil Özer ikisi.
1: Halil abi biliyorsun. Tabii. Ben Halil abi yakından takip ederim. Çünkü ben mesela ben Tahir Kum'u, Ömer Faruk Ünal'ı neden? Çünkü bilirim onların hangi bölümlerde ihtisas sahibi olduğunu. Biz de onlar gibi insanların yanında büyüdük. Satır aralarını okumayı bilirim. Biz böyle öğrendik gazetecilikten. Halil abiyi de ben okurum. Halil abi dün bir tweet attı biliyor musun Halil Özer? Bak TFF'yi bilen bir adam, çalışmış bir adam. Gazeteciliğinin arkasında, sonrasında. Hani ben konuşuyorum ya bir tek hakemlere, dikkat edin diyorum ya. Madem Aziz Yıldırım başkan oldu, ilk önerimi yapıyorum diye başlıyor Halil Özer ve devam ediyor. 8 yıldır Aziz Bey kulüpte olmadığı için bilmiyordur. Eğer başarılı olmak istiyorsan önce MHK başkanı ve yardımcısı Ahmet Şahin konusunu masaya yatırması lazım. Son cümleye dikkat abi. Yoksa Aziz Yıldırım istediği futbolcuyu alsın fark etmez. Şimdi ben soruyorum. Kim bu Ahmet Şahin ya? Aziz Yıldırım neden istediği futbolcuları alsa bile, yıldızlarla dolu bir kadro kursa bile bu adam oldukça başarılı olamıyormuş, ben anlamıyorum. Kim bu adam? Ve hatta MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan da böyle endişeyle bahsediyor Halil Özer. Takımcılık mı yapıyorlar? Fanatiklik mi yapıyorlar? Fenerbahçe ötekiciliği mi yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Bu bir ihbardır Halil Özer'in bu tweet'i. Oraları bilen bir adam olarak. Biz geçtiğimiz sezonlarda tiyatro mu oynadık yani futbolu oynuyoruz diye zannederken. Ha bu arada deniyor ki Ahmet Şahin yok artık MHK'de deniyor. Ona da cevap vermiş Halil Özer. Al işte hep böyle düşünenler kaybediyor. Yaşlanınca böyle oluyor demek ki. Bir yaşlı bir arkadaşı yazıyor ona Twitter'dan. O da ona yanıt veriyor. Adam halen en yetkili. Her şeyin, her kararın arkasında o var kanka demiş. Ne oluyor kardeşim? Biz hakem konuşunca ya burada bir gariplikler var. Bir şeyler oluyor deyince. Bırakın yapayım yapayım diyenler. Bak Halil Özer federasyonu bilen bir adam olarak neler yazıyor. Bu bir ihbardır. Fenerbahçe Başkanı Sayın Aziz Yıldırım'ın dikkatine sunuyorum. Fenerbahçe yöneticilerinin dikkatine sunuyorum. Nedir ya bu Ahmet Şahin olayı? Ne yapıyor? Kendi bölgesinden hep var hakemlerini o mu atıyor? Hakemleri o mu atamaya yardımcı oluyor? Yönlendiriyor? Ne oluyor ya? Halil Özer neden böyle bir şey yazmış ya?
0: Biz bu konuyu tabii Tahir Kum'la beraber çok incelemiştik. Federasyonda bir tokat krizi yaşanmıştı, hatırlıyor musun?
1: Açar mısın abi?
0: MHK'nin ikinci adamı diye adlandırılıyordu Ahmet Şahin'le ilgili. Federasyonun en üst düzey isimlerinden biri tarafından darp edildiğini konuşmuştuk. Tahir Kum bunu anlatmıştı.
1: Ahmet Şahin mi darp ediliyor?
0: Evet.
1: Görevdeyken.
0: Peki neden şikayetçi olamadığını sorduk biz.
1: Kim darp etmiş?
0: O ismi de Tahir Kum vermek istemedi. Böyle bir duyum geldi dedi.
1: Tamam.
0: Federasyon içerisinde böyle şeyler yaşanıyor dedi. Ama bir taraftan da 2025'te ben bildiğim kadarıyla Yunus Yıldırım'la beraber istifa ettiler Ahmet Şahin.
1: Tamam işte Halil Özer de diyor ki birisi böyle yazmış altına. Yok o artık diyor. Öyle zannedin siz diyor.
0: Şimdi şöyle zannedin kısmında da ona da hak verebilirim.
1: Nasıl? Niye?
0: Bazı şeylerin değişmesi sadece yardımcılarıyla, yanındaki isimlerle gitmesiyle değil. Hani bataklığı kurutmak gerekiyor kısmına bakarsan. Burada zaten son senesinde ilk defa bir MHK başkanı biliyorsun sözleşme yaptı 3 senelik. O da Ferhat Bey. Yani Türkiye'de bana güçlü insanlar diye saydığında ilk 5 isimden bir tanesini Ferhat Bey derim. Kimler geldi, kimler geçti, koltuğunda ne demedi dediğimiz isimlerden biri. Herkes rahatsız bu arada. Şampiyon olan Galatasaray da rahatsız, şampiyon olamayan takımlar da rahatsız, küme düşenler de rahatsız, yükselenler de rahatsız, anladın mı? Biz nelere rağmen Süper Lig'e geldik diyorlar, anladın mı onlardan? O yüzden mesela bugün bir Çorum Spor'un taraftarına sorsam, baba gelişteki Badireleri anlatsana bana desem, ya bir tane Keçiören güçlü bir futbolcunun yapmış olduğu bir açıklama. Sevgili Cumhurbaşkanım, biz de sizin çocuğunuz dedi, hatırlıyor musun? Esenler Erek Spor'la ilgili olarak yaptığı konuşmada. Bu hakemler falan dedi. Bak oradan başlıyorsun. Sen şimdi önümüzdeki sezon için tam 13 tane yeni hakemin Süper Lig'de görev alacağını biliyor musun?
1: Şimdi mesela bu hakemler kim? Hangi kriterlerle seçildi? Kim seçti? Halil Özer'in bu lafından sonra ben endişe ediyorum kardeşim Fenerbahçe adına. Federasyonu bu kadar i̇şte tanıyan sen... eski bir gazeteci abimiz Aziz Yıldırım hangi futbolcuyu alırsa alsın Ahmet Şahin konusunu masaya yatırmazsa başarılı olamaz, fark etmez diye yazıyorsa Sayın Aziz Yıldırım bunu mutlaka görmüştür, görecektir ve takibini yapacaktır. Fenerbahçe camiasını uyarıyorum. Hani Ahmet Konan Çep Hakem hep yapı konuşuyor ya, buyurun abi iddiaları. Ve biz geçtiğimiz sezonlarda tiyatro mu izledik ya? Neden bu olayların üstüne gidilmiyor kardeşim? Neden Aziz Yıldırım dünya yıldızlarını toplasa bile Ahmet Şahin var diye orada perde arkasında Halil Özer'in iddiasına göre Fenerbahçe başarısız olacak? Bıktık ya. Fenerbahçe başkan seçer. Siyaset yazan yazarlar siyaset üzerinden Fenerbahçe'yi zor duruma düşürecek yorumlamalar okumalar yapar. Fenerbahçe takım kurar. Federasyonu bilen gazeteci abilerimiz ama şu adama dikkat edin yoksa başarılı olamazsınız der. Biz ne oynuyoruz abi biz? Neden her şey Fenerbahçe üzerinden dönüyor ya? Ne istiyorsunuz abi Fenerbahçe'den? Ne istiyorsunuz abi? 12 yıldır şampiyon olamıyor zaten takım ya. Nedir abi bu Fenerbahçe ötekiciliği? Ne yaptı abi Fenerbahçe bu memlekete? Ne yaptı yani? Hep Fenerbahçe, hep Fenerbahçe. Ama reyting deyince... Evet Fenerbahçe reyting yaptırıyor. E bu da ekmek demek. Medyaya da sesleniyorum. Kardeşim biraz da Fenerbahçe'ye sahip çıkın ya. Bu kadar vurulur mu abi? Bu kadar vurulur mu? Biraz sorgulayın. Siyaset yazan yazarlara spor medyası desin. Ben bunu Galatasaraylı yorumculardan da bekliyorum. Beşiktaşlı yorumcu arkadaşlarımdan da bekliyorum. Kardeşim bu kadar siyaset üzerinden yorumlamayın futbolu deyin. Bugün bana yarın sana. Bu nedir abi? Adalet istiyorsak herkes için isteyelim abi. Hep bana hep bana oluyor mu? Bugün yayın gelirlerinin bir anlamı kalmadı ya futbola güven kalmadığı için. Stadın büyükse, locan çoksa oradan geçiniyorsun. O da nereye kadar? Yarın iki sezon başarısız ol, stadında olmayınca mali sıkıntı çekiyorsun. Yani kendi gemimizin dibini deliyoruz abi.
0: Ben aynı gemideyiz olayından da çok rahatsızım. Ben aşağıda kürek çekerken yukarıda kaptan köşkünde oturanlarla ben aynı gemideyim diyemem. Anladın mı? Aynı gemide olmak, aynı yolculukta, aynı... Belki görev dağılımında farklı şeyler olabilir ama kürek mahkumuyla kaptan arasında da fark ne kadar varsa aynı geminin kültüründen uzaklaşmak lazım. Şimdi Beşiktaş'tan transfer atağı geliyor diye yönetim forvet, kaleci, bek, orta saha ve stoper takviyeleri planlıyor diye şimdi görünce bir anda bir şey açıklanacak mı diye bekledim televizyonda da. Ama isimler çıkmaya başlıyor. Beşiktaş'ta nasıl bir beklenti varsa... İşte 10+4'e uygun oyuncular, elindeki oyuncuları satabilme gibi bir meziyet almaktan çok satmak Fenerbahçe'nin herhalde yapması gereken en kıymetli davranış olacak şu an. Ve yani bunun için Aykut Hoca'nın, Oğuz Hoca'nın, Volkan Demirel'in ve Dirk Kuyt'ın mutlaka bir planlama yapıyor olması lazım. Çalışmaya başlamışlardır. Gelecek olan 17-18 tane oyuncum var zaten kiralıktan. Evet. Hı hı. Onları elden çıkartman gerekiyor.
1: 37 satman gerekiyor. Topçu var. 37. 19 yabancı.
0: Yakın, 50'ye yakın topçum var senin. Anladın mı? Genele bakıldığında. Bunları satman lazım. 35 milyon euroluk bir limitim var. Bunu yükseltmen lazım.
1: Evet.
0: Diğer taraftan kasa kolaylığı ya da bir şekilde bir gelir üretebilecek projeler yapman lazım. Bu da bir sene içerisinde olabilecek bir şey değil kolay kolay. Şimdi bir isim çıkacak. Diyecekler ki mesela Grimaldo diye bir isimden bahsediyorlar. Aziz Bey anlaşmış. Vedat Muriç'in yanında. Onun sonrasında Cirasi gibi bir ismi de alıp bir de Grimaldo gibi bir isim.
1: Leverkusen'ın sol beki.
0: Evet.
1: Grimaldo'yu diyorsun.
0: Evet. Bir yıl sözleşmesi var bildiğim kadarıyla Leverkusen'de evet, ama İspanyol futbolcu kendi ayrılmak istediği için hemen menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye öneriliyor. Bu oyuncunun tabii şeyine bakmak lazım. Önerilen her oyuncuyu da aman ne güzel bir oyuncuymuş falan deyip üstüne atlamamak lazım. Sağlıkla ilgili bilmem neyle ilgili kaç maç oynayabilir, ne kadar katkı sağlayabilir, bu kadroya ne kadar uyum sağlayabilir falan gibi şeyleri düşünecek olan insanlar koskoca Dirk Kuyt'lardan, Volkan Demirel'lerden, Oğuz Çetin'lerden, Aykut Kocaman'lardan bahsediyoruz yani. O yüzden söylüyorum. Şimdi o aşamaya gireceğiz. Farkında mısın? Hep bunları konuşurken 3 gün sonrasında, 4 gün sonrasında milli takımın maçı varken 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılıyoruz. Evet. Biz milli heyecanın şeyini hissedemiyoruz yavaş yavaş. Daha böyle şey
1: evet,
0: değil.
1: Ya o havaya giremedik bir türlü. Ama bir şey söyleyeyim. Bunda medyanın da kabahati var. Konuştursanız abi milli takımı da. Konuşun abi, konuşturun abi. Milli takımı niye

0: konuşturamıyorsunuz. Federasyonun da kabahati var. Niye abi milli takım Dünya Kupası'na gitmiş, bunun kampanyasını yapamıyorsunuz? Yani medyayla irtibatta olmanız, milli takımı da konuşturmanız lazım. Konuşturamıyorsunuz. Bak Fenerbahçe Kongresi bitti. Halen konuşulmuyor milli takım düzgün. Değil mi? Öte yandan konuşuluyor mesela. Hadi biz diyelim çok Fenerbahçe medyası kongre nedeniyle oraya kanalize olduk. Diğer medyadaki arkadaşlar nerede? Neredesiniz abi? Onlar da Fenerbahçe'yi konuşuyor abi. Ya siz bari milli takımı önceleyin akışlarınızda. Siz de Fenerbahçe'yi konuşuyorsunuz.
1: Şeye dönecek o. Bence önümüzdeki pazar sabahı saat 7'de oynanan maçtan sonra biz onu hissetmeye başlayacağız. Maçı seyreden insanların aldığı keyif veya reytingi maçın sabah 7'de nasıl olmuş, bunları hep beraber öyle göreceğiz. Abi çok iyi başladı milli takım diyebileceğiz. Ne yaptı çocuklar öyle diyebiliriz belki, Allah korusun. Gerçekleri konuşmak lazım. Kötü düşünmek de lazım bazen. Ama en kötüsünü düşünmenin bir anlamı yok. Ama bir beraberlikle de başlayabilirsin. Bu demek değil ki Arjantin mağlubiyetle başlamıştı biliyorsun değil mi? Katar mağlubiyetiyle, evet. Suudi Arabistan mağlubiyetiyle başlamıştı Dünya Kupası'nı aldığında. Ya bu her şeyin bittiği anlamına da gelmiyor diye bir konuşma da yapabiliriz pazartesi sabah hep beraber burada. Hı-hı. Ya da şey diyebiliriz. Çok iyi başladık. Biz buradan yürürüz abi de diyebiliriz yani. Şimdi Paraguayları, Amerikalıları bilmem neleri düşünsün. İspanya falan diye bağırırız yani. O yüzden burada sıkıntılar şöyle şöyle haberler çıkıyor. Zeminde top sekmiyor diyorlar. Çizgilerin çok fazla, evet, fazla olduğu, havanın çok sıcak olduğu.
0: Biz nereye gittik?
1: Kamp yerlerinde, bak sana bir şey söyleyeyim
0: Arizona
1: mi?
0: Diye bir yere gitmişiz. Bak, 40 dereceymiş ya.
1: Amerika bundan sonra hiç...
0: Somali'de hakemi almamışlar, İstanbul'a yollamışlar.
1: En son Dünya Kupası organizasyonudur bak Amerika'nın bu. Bir daha hayatta gitmez kimse. Bu tavırlar sergilendikçe. Senegalli futbolcuların üzerleri köpeklerle aranmıyor mu? Oturup zorla neredeyse... test falan yapacaklar neredeyse. 10 tane soru soracaklar. Ne eziyetler
0: neden
1: çektiriliyormuş biliyor musun? İran'a yapılanlar, Irak'a yapılanlar, Mısırlı futbolculara yapılanlar, Afrikalı oyunculara yapılanlar, inanılmaz eziyetler.
0: Çok kötü bir imaj Amerika için. Yani, zaten genelde de imajı iyi değil.
1: Çok da iyi bir imajı yok zaten yani, genelde zalim bakıldığında. Bir ülke yani. Öbür taraftan kamp yerlerinin korumaları, doğayla iç içe olmaları çok güzel bir şey ama zehirli yılanlarından tut timsahlarına bilmem nelerine kadar inanılmaz endişe yaşıyorlarmış biliyor musun?
0: Hani bu Amerikalılar nasıl yaşıyor bu
1: eskiden
0: Amerika'da
1: mahalle
0: abi?
1: Maçlarında topu atan alır vardı ya. He. O top kaçtığında oraya ben gitmem falan diyorlarmış. Bu malzeme işleri falan yok.
0: Bu Amerikalılar Amerika'da nasıl yaşıyor abi?
1: Yani
0: halen vahşi bir ülke diyorsun yani.
1: Yani vahşi bir ülke zaten ya, kendine de zarar veriyor, anladın mı? Böyle bir ülke.
0: Ya abim sana bir şey diyeyim mi? Bak yine memleketçiliğe geleceğiz, milliyetçiliğe döneceğiz ama ya ne olursa olsun şu memleket kadar güzel bir memleket yok ya. Her şeye rağmen çok güzel bir memleket. İnsanı güzel, yaşamı güzel, doğası güzel. Kıymetini öyle bilmek lazım abi.
1: Bunlar önemli şeyler. Yani
0: bugün telefon alacağız mı?
1: Alırız tabii. Önümüzdeki mesela şu yaptığımız bir saatlik programda hiç reklamımız yoktu zaten, rahat gittik. 11 itibariyle bir reklama gideceğim.
0: Tamam.
1: Hem milli takımla ilgili hem de ben sana burada İrfan'ın da yazmış olduğu Sözcü gazetesinde şimdi İrfan'la ilgili olarak da şöyle söyleyeyim. En başından bu yana Tedesco da geldiğinde, Mourinho da geldiğinde Aziz Başkan'a olan yakınlığını, ama burada diğerlerine karşı bir antipatik bir tavrı da olmamıştır. Yok, yok. Ama gönülden biraz bağlılığı vardır. Mahmut Uslu ile arası çok iyidir sevgili yöneticiyle.
0: Mesela
1: öbür tarafta Aykut Hoca ile arası çok iyidir. Tam onun dönemi gibi.
0: İrfan çok İrfan? Güzel bir kardeşimiz. Mesela Aziz Yıldırımcı olduğunu bilir Hakan Safi. Ama Hakan Safi İrfan'ı gördüğünde o İrfancığım der. Hem Giresunlu hemşeriler.
1: Evet, evet, hemşeriler.
0: Hem çok yani sever hem de der yani. Bu der Aziz Yıldırımcı der. Tamam mı Hakan Safi?
1: Uçağına bile binmiştir sonuçta mesela. Bilmiyorum. Çok da eleştirilmiştir.
0: Eleştirilmiştir ama. Bilindi. Bir şey söyleyeyim mesela. Abi ben o konuya o gün girmedim ama abicim şimdi bak bu spor gazetecilerinin üzerine çok yükleniliyor. Yok uçağına bindim bilmem ne. Ya kardeşim
1: ya nemalanmak dediğin oradan ya alıyorsun ördeği paraları
0: bir şey söyleyeyim.
1: İban
0: yok ama falan öyle bir şey
1: diye.
0: Öyle bir şey olsa
1: ya olanlar
0: zaten
1: da vardır.
0: O ayrı ama,
1: olanlar da vardır. Ama şimdi sen öyle bunu, bir şey yok deme.
0: Ama sen mı bunu buna koyduğunda İrfan'ı bu işe soktun şimdi.
1: Ben diyorum ki ama Aziz Beyci diyorum ama ya sen Hakan Bey de seviyor diyorsun. Zorla binmek zorunda kaldı dedik biz
0: zorla
1: de İrfan'ı
0: dedik. Zorla binmek zorunda mı kalmış onu bilmiyordum evet. Ben. Niye?
1: Çünkü 3 kere ısrar edildi. Ben gelmem bravo dedi. Dediler ki bravo yapma. Gel.
0: Hoş
1: biz
0: karşılanmaz.
1: De gidiyoruz.
0: Bravo.
1: Hoş karşılanmaz.
0: Şimdi burada bir şey
1: antipatik
0: yok
1: de olma dendi o zaman ona.
0: Şimdi bak şu anda elektrik kesilse, yayın kesilse İrfan beni kötü bilecek biliyor musun abi? O kadar çok böldün ki beni.
1: Doğan abi.
0: Paramparça kaldı.
1: Sen beni anlamamak konuyu, için o kadar çaba sarf ediyorsun
0: ki. Ama sen konuyu nemalanmaya
1: falan taşıdın. Bak hala konuşurken biri üstüne konuşuyorsun ya. Seninle o yüzden anlaşamıyoruz bazen.
0: Sen konuşuyorsun
1: bazen.
0: Üstüne. Ben şimdi orada şunu söylemek istedim. İrfan çok güzel bir kardeşimiz. Çok da kendi yağıyla kavrulan bir kardeşimiz. Uçak meselesinde İrfan'a da çok vuruldu. Bak sen de çok güzel oraya ekledin. Binmek zorunda kaldı. Niye binmek zorunda kalıyorsun? Ya mesela benim bir tane takipçim bana 10 kere yazıyor. Sana diyor ki yöresel ürünler paketi göndereceğim. Ya diyorum ki istemiyorum kardeşim. Çünkü böyle şeyleri sevmiyorum. Ama artık adam neredeyse mesela affedersin ağlayacak duruma geliyor. Kırılıyor. Tamam diyorsun gönder. Anlıyor musun? Yani ona ihtiyacımız olduğundan değil. O da öyle. O kadar çok ısrar ediliyor ki. Hayır.
1: Bak o yöresel ürünler geldiğinde şöyle tavır da sergileyebilir. Vahmet'i ben doyuruyorum.
0: Ha, diyebilir. Yaşadım ben bunları.
1: Bunu da söyleyebilirim.
0: Buna benzer. Ama öyle bir duruma geliyor ki artık yeter diyorsun. Kırmak istemiyorsun. Kırmaktan da çok korkuyorum insanları. Şimdi İrfan'a da söylenmiş 3 kere 5 defa. Gitmediğin zaman da tavır algılanıyor. Tavır gibi algılanıyor. Artı bir şey söyleyeceğim. Benim olayı getirmek istediğim yer şu. O uçağa binen başka gazeteci arkadaşlarım da vardı. Ankara'da hukukçu Fenerbahçeliler Derneği'nin gecesi vardı.
1: Evet.
0: Ben normal uçakla gittim. Bana da mesela dönüşte davet ettiler. Benim zaten uçağım vardı. Ben hemen orada şey yaptım. Gelmedim. Ben de gidebilirdim. Hatta gece ne oldu biliyor musun dönüşte? Dönüşte benim İstanbul'da İkiterli'deki hastanede amcam vefat etti. Şenol amcam.
1: Gayrene rahmet diliyorum.
0: Allah rahmet eylesin. Benim uçağım sabahtı. Tamam mı? Ama bir an önce araçla otobüsle götürürüz biz genelde Giresun'a şeylerimizi. Akrabalarımızı doldururuz abi. İzin alırız. Belediyelerden araba buluruz büyük. Bizde öyle bir alışkanlık var memlekete giderken Giresun'a. Yetişme sıkıntısı yaşadım. Keşke dedim ben de bana teklif edildiği şekilde uçakla İstanbul'a Hakan Safi'nin uçağına ben de binseydim dedim mesela. Bak burada bir zaruriyet var. Ama dümdüz sen uçağına bindin dediğin zaman olmaz. Asıl konuyu getireceğim yer şu abi. Ya bir uçağa binmekle ne oluyor abi? Şimdi bak ekonomi gazetecilerinden diyeyim bak hepsi değil. Birçok ekonomi gazetecisi muhabir arkadaşım sen de bu işin içindesin doğru mu abi?
1: Hı hı.
0: Yıllardır uçaklara biniyorlar haberlerini yapıyorlar. Kimse onlara bir şey demiyor bir şey olduğundan da değil. Niye kardeşim benim spor muhabiri 3 kuruşa çalışan kardeşlerim İrfan'ım o Erdem'im oyun buyum. Mecburiyetten ısrar edildiği için zaten kendi uçak biletleri var gidiyorlar. Israr edilmiş bir uçağa bindi Ankara'ya gitti diye bu kadar yerden yere vuruldular. Niye bu spor medyasına yapılan haksızlık abi? Ne olmuş ya? Ve bunu spor medyasından insanlar yaptı. Ve bunu yapan birçok insan kanallarını aldıkları sponsorlar yaptıkları yayınlar ortada. Niye yapıyorsunuz böyle şeyler ya? Ha? Ekonomi servislerinde birçok insan dünyayı geziyor be. Gözümüz olduğundan değil yani. Bunları yaşadık ha. Bu mesleğinde artık belli bir yerine gelmiş insanız. Bunları konuşurum. Benim spor muhabiri kardeşlerim 3 kuruşa çalışıyorlar. Bir uçağa bindiler Ankara'ya gittiler diye bir ay konuştular. Ve bunu yine onlara spor muhabirleri, yorumcuları yaptılar bunları. Bu vicdansızlığı.
1: Bu arada o uçağa binemeyenler, binemeyenlere böyle bir tavır.
0: Ne oldu?
1: Bak burada.
0: İrfan Hakan Safi'nin uçağına bindi de Hakan Safi'cilik mi yaptı? Hı. Tam tersi Aziz Yıldırım'a daha yakın. İşte benim spor muhabiri kardeşlerim böyle delikanlıdır. Herkes kendi kapısının önünü süpürsün. Tamam.
1: Yani hepimiz aslında yaptığı yayınla ya da yazdığı yazıyla ya da duruşuyla her şeyi belli ediyor zaten. Herkes biliyor zaten abi. Kimin kime yakınlığı olduğunu. Geçelim herkes çok işi. İyi biliyor. Yani seçim sonucu açıklanıyor. Suratı düşük olan Fenerbahçeli yorumcular görüyorum ben. Yani mesela hani sana da mesaj yazıyorlar. Hakancıydın ne oldu Aziz Başkan seçilince diye soruyorlar mesela.
0: Tam tersini
1: sana.
0: Yazanlar da var.
1: Yani onlar
0: Azizciydin
1: da var.
0: Hakan Safi gitti öksüz kaldın diyenler de var. Ya da işte tam tersini anlatanlar da var.
1: Var. Hepsi
0: var ya. Yani.
1: Karşımıza çıkıyor. Sen bir mangal yemek için 1000 TL benzin kullanıp gidiyorsun. Bırak bu işleri diye bir şey yazmışlar. Ne o benzin olayı?
0: Şimdi mangalı ya.
1: Birinden mangal için atın benzini ben size götüreyim mi dedin?
0: Yok bana öyle bir şey topladın. Ya. Abi gibi. Bir şey söyleyeyim. Bak bu konularda sen de beni bilirsin. Ben çok hem eli açık hem rahat bir insanım.
1: Eyvallah.
0: Ben böyle 3 kuruşun 5 kuruşun peşinde olacak adam değilim.
1: Yok 1000 liradan bahsediyorlar.
0: 1000 lirayı iyi para diyorsun yani. Dolayısıyla bu mevzuda bu spor muhabirleri kardeşlerimin üzerine özellikle bizim sektörden spordan arkadaşların gitmesi hoş değil yani. Bunu da böyle bir toparlamış olalım.
1: Toparlanacak mı peki? Ben sana toparlamış olalım dedin de ben şimdi istiyorsan bir araya gideyim yeni bir saat başlangıcıyla istiyorsan yeniden başlayalım. Çünkü
0: öyle yapalım.
1: İrfan'ın da yazdığı konular dedim ya az önce sana.
0: Evet.
1: Olumsuz bakan aslında İrfan bugün. Ben öyle girmiş gibi oldum programa.
0: Aziz Yıldırım
1: gelmesiyle
0: haber yapmış.
1: Ateşten bir gömlek
0: ya,
1: giyiyor.
0: İşte İrfan
1: aslında,
0: böyle gazeteci, böyle delikanlı.
1: Diyor ki
0: ne kadar tarafsız. Bak eleştirmiş, azici diyorlardı. Eleştirmiş.
1: ateşten gömlek var. Bunları başarabilecek mi diye soruyor.
0: Bravo,
1: mesela
0: bravo.
1: Diyor ki
0: benim ilk konuma
1: hani,
0: bravo.

0: Aziz Başkan geldi. Her şey süt liman olacak. Bundan sonrasında çiçekler açacak. Senin dediğin gibi yaz gelecek. Güneşlerden bilmem öyle ne şezlong şey edeceğiz falan yazmamış.
1: Bravo.
0: Diyor ki kulübün içinde büyük borçlar var. Bunları ödeyebilecek mi? Şu anda yabancı futbolcu sayısı var. Bunları halledebilecek mi? İşte maaş yükünün altından kalkabilecek mi? Gelir elde edebilecek, yatırımlar yapabilecek mi? Bu bir seneye şampiyonluğu sıkıştırabilecek mi gibi bir sürü sebeple karşı karşıya, sorunla karşı karşıya. Bunları konuşalım. Ve burada tabii araya bir de transfer sıkıştırabilecek mi durumu var. Bir şeyler
1: son yarım saatte
0: lazım.
1: De telefon alalım.
0: Telefon alalım.
1: Yalnız
0: ama
1: telefonlarda ben
0: beni bir karıştırma.
1: Tamam, yok,
0: ben alo mi derim.
1: Tamam.
0: Bilmem şöyle, kaç bilmem kaç derim. Sen devamını
1: telefonlarda git. Mesela geçen bir beyefendi şöyle girdi lafa. Şu Ahmet dedi. Şimdi ben bunu hissettiğimde bir karar aldım. Hı. Cevap vermeyeceğim. Bitirdikten sonra yanıt vereceğim. Ama saygılı, seviyeli soranlara sonuna kadar yanıt vereceğim. Veriyorum zaten. Telefon alınmasını da ben rica ediyorum.
2: Dilimin ucuna getiriyorsun. Bak böyle burada.
1: Söyle diyorum. Söyle.
2: Ya sen kendin camianda şucu bucu diye söylüyorsun. Sana şu dediklerinde alınıyorsun.
1: Ama
2: yapma.
1: O şuculuk olarak demedi. Eyvallah. O bir seviyesizlik ifadesi. Kendi seviyesini belli etti.
0: Hani o şeye söylüyor. Doğancığım şu Ahmet'e söyle
1: ama şu
0: diye söylüyor abi, işte.
1: Değil. Yani şu adı denir mi? Ben onun
0: dese olur mu?
1: Yani.
0: O dese olur mu?
1: Sen dersin bana.
0: O Ahmet'e söyle dese olur mu?
1: O biraz daha kurtarır. Ama şu dediğinde şu bu biraz daha böyle.
0: O gidişata göre kurtarabilir.
1: Küçültme.
0: Kötü bir başlangıç ama evet, hiç olmazsa kurtarır tarafı var diyorsun.
1: Dolayısıyla böyle bir tarz hissettiğimde cevap vermeyeceğim. Telefonu kapattığında yanıt vereceğim. Telefondaki bu saygısızlığın ölçüsünün seviyesini ve kapatıp kapatmayacağını da Doğan Öncel ayarlayacak.
0: Şey olayım mı?
1: Ben karışmayacağım.
0: Vekil anlamında söylüyorum. Hakim anlamında söylüyorum. Bir saniye susar mısınız? Ahmet sen söyle.
1: Yok,
0: Ahmet bir
1: yok.
0: Saniye susar mısın? Siz söyleyin falan gibi böyle
1: şey,
0: bir şey olsun.
1: Seviyesizlik hissettiğimde yanıt vermeyeceğim. O telefonu bitirip bitirmemenin kararını
0: peki,
1: sen vereceksin.
0: Peki Ahmet bu konuya cevap vermemeye hakkını kullanıyor. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
1: Cevap veririm.
0: Sizden sonra teşekkür ediyorum. Ahmet sizden sonra bu konuya cevap verecek.
1: Çünkü çıkıyor böyleleri ama öyle diğer takım taraftarları
0: kuralı biliriz. Ondan sonra oyun içerisinde oyun oynamaz.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Ama bir öyle kural. Güzel bugüne kadar bir kere yaşadık bunu. Öyle güzel diğer takım taraftarlarından da telefon geliyor ki laf da sokuyor bana mesela ama belli bir böyle tatlı tatlı sokuyor. Cevap tamam. Veriyorum ben onlara. Cevap vermiyorum diye bir şey yok.
0: Olur.
1: Telefon isteyen zaten benim. Mesela Yakup Çınar telefonlu program yapamıyor mesela Yakup Çınar.
0: Tabii.
1: Arda Güler Galatasaray'a kiralık geliyordu neredeyse geçen sezon diyen Yakup
0: doğru.
1: Çınar telefon alamıyor. Ben alıyorum abi.
0: Biraz
1: ama burada bir seviye istiyorum.
0: Öksürmeye başlayacaksın biraz sonra. Yakup kolay lokma değil.
1: Değil
0: takılır boğazında kalır. Boğazında kalır. Öyle
1: hadi bakalım
0: sana.
1: Reklamdan sonra.

0: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam edecek.
1: Reklam.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Octafor. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
4: Baba, bu ne bayramı?
5: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Reklam bitti.
2: 2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field, 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto,

Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu, hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu, NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumen Field aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumen Field 69.000 kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu. Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu, NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu, 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum, açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum 71.000 kapasitesiyle konuklarını bekliyor. Energy Stadyumu. Houston, Texas'ta yer alan Energy Stadyumu, NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli Energy Stadyumu 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu. Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. AT&T Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehrinde bulunan bu stadyum, NFL takımlarından Dallas Cowboys'un evi olarak biliniyor. Amerikan futbolu maçlarının yanı sıra rodeo, motocross ve profesyonel güreş gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan AT&T

0: AT&T Stadyumu 80 bin kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası için hazır. MetLife Stadyumu. New York'ta yer alan MetLife Stadyumu, NFL takımlarından New York Giants ve New York Jets'e ev sahipliği yapmakta. Super Bowl'lara da ev sahipliği yapan MetLife Stadyumu, 82.500 kapasitesiyle hem turnuvada kullanılacak hem de turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak. Aztec Stadyumu. Meksika'da yer alan Aztec Stadyumu 87.253 kapasitesiyle turnuvada kullanılacak en yüksek kapasiteli stadyum unvanını elinde bulunduruyor. Birçok finale ev sahipliği yapan bu stadyum farklı etkinliklerde de kullanılıyor. Michael Jackson tam 4 konserini burada gerçekleştirdi. Aztec Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nı bekliyor.
1: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam ediyor.
2: Yeni bir saati karşıladık. Mutlu sabahlar bir kez daha. Günlerden salı, Ahmet Konanç'la birlikteyiz. Ve tabii yeni bir yol haritası belirleniyor. Fenerbahçe'de yeniden Aziz Yıldırım dönemi başladı. Ama burada bazı sorunlardan da bahsedeceğiz dedik. Mesela Saadettin Saran 8,5 ayda tam 10 kupa kazanan bir başkan olarak veda etti. Ama tabii bunları sayınca da şey diyorsun. Abi bunları zaten kazanıyordu ki.
3: Evet
2: diyorsun.
3: Bunları zaten yani... kazanıyor. Tabii ki emekleri var. En azından sistemi bozmadılar oralarda. Ama zaten Fenerbahçe'nin güçlü olduğu branşlar
2: şimdi
3: bunlar.
2: Merak
3: bence
2: edilen...
3: Saadettin Saran'ın imzası Süper Kupa'dır.
2: Evet. Merak edilen de işte teknik direktörle beraber Muriç ve Ciresi transferleri olacak mı? İşte Hakan Çalhanoğlu transferi gerçekleşir mi? Kiradan dönen oyuncuların ne olacağı? Bir sürü isim sayabiliriz buna. Cengiz Ünder'den, Diego Carlos'lara, ondan sonra Livakovic'lerden, Amrabat'lara, Bekao'lara kadar aklıma geldikçe yani bir sürü isimden bahsedeceğiz bunlar ne olacak diye. Tabii yabancı kuralı için federasyona Galatasaray'ın vermiş olduğu tepkiyi verecek mi? 10+4 ile ilgili olarak Aziz Başkan ve yönetimi. Bunlar merak edilirken Hakan transferinin doğurduğu bir sıkıntı da var ortada. Farkında mısın? Asensio bir taraftan, Kante bir taraftan, Genduzi bir taraftan, İsmail varken böyle bir şeye ihtiyaç duyulur mu? Olması mı lazım? Gerek var mı yok mu tartışmaları var. Buna da cevap olarak Mahmut Uslu devreye girdi. Hı hı. Asensio'da hiçbir sorun yoktur şeklinde bir açıklama yapma ihtiyacı hissetmiş demek ki bu konuyla alakalı. Hangisinden başlamak istersen oradan devam et istiyorum.
3: Şimdi Mahmut Uslu'nun ilk 11'de yine Aziz Bey de aynı şeyi söyledi. İlk 11'deki bir oyuncu ayrılmak istiyormuş. İşte durumuna bakacağız dediği adam Asensio değil zaten. Zaten Sauno bunu Mahmut Uslu Asensio değil diye de teyit etti. Jadon Osterwold. Bunu herkes biliyor. Ayrılmak istiyor. Sene başında da ayrılmak istedi sezon başında. Rica ettiler. Kaldı çocuk. Şimdi ayrılmak istiyor. Bence de ayrılsın.
2: İki isim daha sayabilirim. Kim? Bir Fred diyebilirim. İkincisini de kaleci diyebilirim. Ederson
3: evet.
2: diyebilirim.
3: Evet. Şimdi Ederson'u başkan tutmak istiyor. Bence Ederson'da Sayın Aziz Yıldırım çok zekice bir hamle yapıyor aslında. Strateji gidiyor. Ederson nerede abi? Dünya Kupası'nda. Brezilya milli takımında. Bir tane iyi maç oynasa fiyat uçar mı? Uçar. Ama sen burada nasıl olsa onu göndereceğim derken dersen o fiyat yine düşer mi? Düşer. Şimdi Aziz Yıldırım diyor ki ben diyor Ederson'u tutacağım, iyi topçu. Hop fiyatı düşmedi, bir yerde durdu. Bir de Dünya Kupası'nda Brezilya ile iyi bir maç oynadı. Hop fiyatı 50 milyona çıktı. Ben sana haberi de vereyim. Al-Nassr Fenerbahçe'nin yanılmıyorsam Manchester City'den 25 milyon euroya aldığı Ederson için, kaleci Ederson için 15 milyon euro Fenerbahçe'ye teklifte bulundu. Ya Arabistan'a zaten o fiyatlar adam verilmez 40'tan 50'den aşağı da. Sen fiyatını bu kadar düşürürsen o fiyatlara düşerler. Ama Aziz Yıldırım ne yaptı? Ben dedi oyuncumdan memnunum. Adam Brezilya kalecisi. Bir de adam Brezilya'da Dünya Kupası'nda bir tane maç iyi oynasa, iki tane maç iyi oynasa bir de al sana 50-60 milyon euroluk teklif gelir Arabistan'dan. Ben Aziz Yıldırım'ın stratejisini doğru buluyorum. Ama günün sonunda Ederson'la yolları ayırmak lazım abi.
2: Peki daha önce denk geldin mi? Aykut Hoca'nın Asensio ile ilgili yapmış olduğu yorumlarda sanki takımı biraz yavaşlatıyor ya da oyun
3: şöyle
2: anlayışı
3: diyor.
2: Falan derken hatırlıyor musun o konuşmasını?
3: Hatırlıyorum. Şöyle diyor Aykut Kocaman, diyor ki Asensio diyor burada daha başarılı görünüyor diyor. Neden diyor? Çünkü Türkiye'de futbol düşük tempoda oynanıyor. O da yeteneklerini öne çıkarıyor diyor. Hani hızlı tempoda oynansa bu kadar yeteneklerini öne çıkaramayabilir diyor. Yani şu bu Aykut Kocaman'ın genel felsefesi yani. Ama Aykut Kocaman da hızlı oyunu isteyecek. Hızlı oyunu istediği anda Asensio'nun yetenekleri gölgede kaldı.

0: mı kalmadı mı tartışmasıyla bir tartışma yaşanabilir. Fakat şunu çok iyi biliyorum. Fenerbahçe'de sahaya ilk 11 oyun sistemi bir tek Aykut Kocaman'dan geçmeyecek. Oğuz Çetin var. Onun çevresine inandığı eski futbolcu arkadaşları var. Ben karışacağım diyen Aziz Yıldırım var. Bu kadar eyvah Aykut Kocaman döndü, geriye pas dönecek baskısı altında, yok öyle olmayacak dediği zaman Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman zaten öyle oynatmayacak takımı, öne doğru oynatacak.
1: Ben de sana bildiğim bir şeyi paylaşmak
0: isterim. Ama öne doğru oynamak
1: isterim.
0: İçin de iyi futbol kadrosu lazım. Yoksa Aykut Kocaman'la yazık olur Fener'e.
1: Sadece bir tane soru işareti ortaya çıkıyor. Biraz futbolu incelediğinde o sistem üzerinde dışarıda kalan bir isim var. Aslında geçen sene sana sağladığı katkılardan dolayı sonucu ne olacağı, akıbeti ne olacağı merak edilen bir oyuncuyu söyleyeceğim. Oğuz Çetin diyor ki, Asensio'nun gönderilmesini Aykut Kocaman istiyor şeklinde yapılan yorumlara Oğuz Hoca diyor ki, bu takımı Asensio üzerine kurmalıyız diyor. Ve ben Aykut Hoca'nın dediği gibi aynı fikirdeyim, ama endişem sadece bu durumda Genduzi, Kante, İsmail gibi bir orta sahanın önünde Asensio oynarsa Talişka'nın durumunun ne olacağı merak ediliyor.
0: Abi,
1: bu oyunda. Çünkü iki tane kanat oyuncusu da gelecek. Anladın mı? Transfer için düşünülüyorsa. Maliyeti yüksek olan bir oyuncunun yedek oturuyor olması sorun yaratır mıya dönecek bir
0: abi,
1: süre sonra.
0: Adı Fenerbahçe olan bir kulüpte kulübede oturan adamın da maliyeti yüksek olur. Çünkü sen daha büyük zorluklara karşı daha büyük hedefler için oynuyorsun. Talisca bir zenginliktir ama mevcut kadroda eğer bir de Hakan Çağlanoğlu alınırsa Talisca'yı gönderebilirsin. Ama göndermedin, bu kadar pahalı adam kulübede nasıl oturur? Ya kulübede oturmayacak ki zaten, bir dünya maç var abi. Zaten ayın 21'inde Şampiyonlar Ligi ile maçı sezonu açıyorsun. Allah korusun sakatlığı var, formsuzluğu var, PFDK cezaları var. Zaten PFDK Fenerbahçe'ye ceza vermeyi sever, biliyorsun. Değil mi? Sever yani. Dolayısıyla Fenerbahçe'de maliyet tartışması değil, kalite tartışması yapılmalı. Başarı başka türlü gelmez. Kante konusunu da açayım abi. Kante'ye teklifler var. Ülkesine de dönmeyi istiyor aslında. Ama illa gideceğim diye bir şey yok. Yönetiminde illa satacağım diye bir tavrı yok. Ama iyi bir teklif gelirse, maaşı da 11 milyon euro olan bir oyuncunun gönderilmesi gayet mantıklı. O zaman Hakan Çağlanoğlu, ki şu anda Aziz Yıldırım tarafı Hakan Çağlanoğlu için de bazı adımlar attı, çok mantıklı gelir. Zaten Kante'yi göndermeden, ki Gendüz'ü bir yere gitmiyor, Kante'yi göndermeden Hakan Çağlanoğlu'nu alırsan İsmail'i tamamen kaybedersin. İsmail geçen Gendüz'ü geldiğinde bile sıkıntı yaptı. Ben nerede oynayacağım, ne zaman oynayacağım o zaman diye. Ama İsmail'de de şöyle bir sıkıntı var Doğan Öncel. Çok sakatlanıyor. İstikrarsızlığı var.
1: Ben milli takımda iyi bir performans sergileyeceğini, hatta onlardan bir tanesi de İrfan Can Kahveci olacağını düşünenlerdenim. Sürpriz yapabilir, inanılmaz bir oyun ortaya koyabilir, çok büyük katkılar sağlayabilir falan, bunları düşünüyorum da hepsi inşallah öyle olacaktır. Orkun'dan da aynı performansı, Kerem'den de aynı performansı, Oğuz'dan da, kim varsa artık kadroda forma şansı, bunların hepsinden göreceğiz. Ama senin eksikliğinin geçen sene şampiyonluğun kaçınılmasındaki en büyük sebeplerden bir tanesi forvet bölgesindeki oyuncu eksikliğiydi. Burada Muriç ve Cilesi yeterli midir?
0: Yeterli abi. İkisi olursa yeterli.
1: Bir de Şerif var.
0: Şerif'i gönderecek. Çünkü niye? 3 tane yabancı golcü istihdam edemezsin.
1: 10 artı 4'üm var.
0: Tabii.
1: Şerif'i olsun. Yollayamazsın.
0: Yollayacaksın abi. 2 tane yabancı golcüm var. Bir de 3. golcün yabancı olmuyor ki. Hangi takımda 3. golcü yabancı? Yerli olacak orası. Sıdık'ı kiralayacaksın. Başka bir 23 yaş altı bulacaksın. Zaten artı 4'e Fenerbahçe'nin itiraz edeceğini düşünüyorum ben.
1: O zaman Nene'ye mi tutuyor?
0: Ya Nene kalabilir. Arşi Buran kalabilir tutuyor diye. Mesela Arşi'yi tutacaklar muhtemelen.
1: Arşi Buran çok ayrılmak isteyen bir oyuncu durumunda diye
0: ya, tutarlar. Yani eğer Sıdık 23 yaş altında sorun yaşarlarsa Arşi'yi tutarlar. Ya da Semedo'yu yollayıp 23 yaş altı bir tane sağ bek bakabilirler. Brezilya'dan bakıyorlarmış. Ama Sıdık
1: Alvarez var.
0: Hangi Alvarez?
1: Gitti mi? Esso kiralık gitti. Mıydı?
0: Ama Sıdık niye gidecek biliyor musun abi? Bu kontenjan yabancı darlığı, kontenjan probleminde 3 tane golcünü birden 3. golcünü de yabancı yaparak yabancı yapamazsın. Sıdık'ı gidecek. Ha ben yalnız şunu yaparım. Evet, Muriç'in dışında Gressi ya da o ayarda bir golcü daha alırım, ama Muriç'i almışken bugün yarın açıklayacaklar Muriç'i. Gressi'yi bekletirim. O paranın üstüne 10-15 milyon euro daha koyarım. Giderim Greenwood'u alır, kanat işini hallederim. İkinci büyük golcüyü bir ay sonra da hallederim. Nasıl olsa Muriç'i almışım. Greenwood'u alırım, Muriç'i alırım. Gressi'yi bekletirim.
1: ki Greenwood zaten

0: Kanattan bir forvet kadar katkı sağlamış bir oyuncu.
1: Ya buradan sesleniyorum.
0: Zaten Hakan Bey'in kaybetmesinde üzüntü duyanların sebeplerinden bir tanesi bari Greenwood'u getirseydi,
1: evet,
0: bıraksaydı,
1: evet,
0: diyenler,
1: evet,
0: oldu yani.
1: Ben buradan Aziz Bey'e sesleniyorum naçizane. Muriç'i zaten aldınız. Mallorca'yla da 18'i 12'ye falan düşürmüşler. Muriç zaten gelmek istiyor.
0: Küme de düştü zaten.
1: Küme de düştü. Muriç çok iyi bir golcü. Sizi en az 1-1,5 ay rahatlıkla taşır. Zaten bak en kral golcü bile gelse formayı Muriç alacak, göreceksin. E o zaman Gressi'ye 30-35 milyon euro vereceğinize koyun üzerine bir 10 milyon daha. 40-45 milyon euro zaten fiyatı. Greenwood'la anlaşın. Sağ kanadı halledin. Forvet kadar da gol atıyor. Gressi de bir yere giderse gitsin canım. Golcü mü bitti? Zaten Muriç var elinde. Sonra bir daha alırsın. Ama önce Greenwood'u alın.
0: Bu arada Muriç TC vatandaşı değil arkadaşlar.
1: Değil abi. Kosovalı bir kardeşimiz. Türk vatandaşı değil. Ya zaten
0: onu da söyleyelim.
1: Olsa da oynayamaz ki abi Türk vatandaşı olarak. Artık oraya milli takım kriteri getirdiler biliyorsun.
0: Selamun aleyküm Doğan abi. Aziz Başkan 5 sene üst üste şampiyonluğumuzu görüp de gene tarihe geçmesin. Biz de bekliyoruz vallahi demiş Galatasaraylı bir arkadaşımız. İrfan Can kahveci mi? İrfan turnuvada süre bile alamaz. Siz hangi futbol aklıyla İrfan Can ön plana çıkar diyorsunuz? Sizin parlatma çabanız mı yoksa bunlar? İrfan Kasımpaşa'da kadroya giremeyecek durumdayken bu yorumlarınız olmuyor maalesef diye yazmış ki bazı oyuncular bazı yerlerde şaşırtabilecek, utandırabilecek performanslar sergilerler. Benim İrfan'ı tanımışlığım falan da yoktur. Onun sonrasında menajerliğini de üstlenmem. PR çalışmalarını da ben yapmıyorum. Sadece oynadığı oyun anlamında katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. Umut ediyorum sadece. Temenni olarak bunları dile getirdim. O yüzden İrfan bunu yapamaz. Kerem abi bırak, gördük Fenerbahçe'deki performansını. Hani o da gitti. Aykut Hoca bile söyledi ya, günümüz tabiriyle bazı oyuncular çöp olur kısmını söylüyor. Olmuyor yani. Anladın mı? Ahmet abi sen git fındık toplamaya diye yazmışlar sana.
1: Tamam kardeşim.
0: Biraz gerildiğini düşünüyorum demiş. Abi dünya sıralamasında en çok maaş ödemesi yapan takımlar sırasında Fenerbahçe 25. Bu duruma ne yorum yapacaksın peki diye yazmış. Var mı cevap bir şey?
1: Yok abi.
0: Merhabalar, Bolu'dan Vedat. Bu sezon haksız rekabet var. Diğer takımlarda bir tane teknik direktör olacak iken Fenerbahçe'de 5 tane teknik direktör var. Bu haksızlık değil mi diye yazmış. Ahmet abi herkes Aykut Hoca'ya kızıyor da Tedesco yerine Aykut Hoca olsaydı son dakika gollerini yemezdik. O topu nasıl çevireceğini gösterirdi. Defans sağlam olmadan atak olmaz. Ederson da bu kadar kötü olmazdı. Aziz Başkan sahip çıktı. O da aidiyet hissederse çok iyi olabilir. Bazı inceleri iyi almak lazım demiş. Yakarız abi kaçmaz demiş. Geçen sene En-Nesyri'ye 40 teklif var diyorlardı. Allah aşkına sorar mısınız? Var mı öyle bir teklif şimdiden diyor oyunculara da. Zanımca kadro oluşumuna hatta ilk 11'e Yaz Yıldırım da karışabilir demedi demeyin sakın demiş bir başka dinleyicimiz. Anlaşıldı Aykut Kocaman Alex gibi Asensio'yu da yiyecek galiba denmiş. Hakan Safi yakın çevresine bir daha seçime girmem dediğini söyleyen. Var mı öyle bir bilgin, duyumun?
1: Ya onu İbrahim abi söyledi, İbrahim Seten. Öyle söylemiş olabilir üzüntüyle ama gireceğini düşünüyorum ben.
0: Doğan abi Ahmet abiye sorar mısın? Ona ilahi bir mesaj gelse ve orada Fenerbahçe'nin 10 yıl daha şampiyon olamayacağını söylese ne hissederdi? Niye yazmış Allah?
1: Tövbe tövbe bizi iz, tövbe tövbe ya.
0: Ahmet bir rahatlamış gördüm seni diyen var. Doğan günaydın, hayırlı yayınlar. Mesaj yazmıyoruz ama dinliyoruz, haberin olsun. Her zaman seninleyiz. Kartal'dan Mustafa diye yazmış, eksik olmasınlar. Çalhanoğlu konuşuluyor. Asensio, Kante, Gendouzi varken gerek var mı acaba sorusunu ben sana sormuştum. Bir dinleyicimiz daha sormuş. Levent yazmış. Selamlar, ben Mehmet Ali, sevgiler saygılar diye yazmış. Bilemedim. Mesajın detayını göremedim. Cesaretinden dolayı Ahmet Bey'le telefon aldığı için teşekkür ediyorum demiş bir başka dinleyicimiz. Yakup Çınar kadar taş düşsün kafana olur mu demiş. Anti Galatasaray Ahmet seni yazmış. Senin yüzünden taksici de Doğan abime sataştı Ahmet Konanç. Saadettin Saran nasıl yumruk vurdu sana ama geçerken diye yazmış.
1: Ya abi yumruk atıyor ya Saadettin. Neyse ki Saadettin.
0: Sen ilkini mi yedin?
1: İlk yumruğu
0: benim
1: yedim.
0: Benim 3-5 tane var.
1: Vallahi mı?
0: Tabii canım.
1: Neyse ki.
0: Zaten o ilk artık defa başkan yaptığı bir şey değil. O alışkanlığı onun. Yanından geçen birine
1: yumruk atıyor ya.
0: Vurmak, evet. Ne haber?
1: Adamın enerji patlaması var ya. Sayın Başkan'ın.
0: Ya bir de şey var mesela, isim olarak da şey, ne haber deli falan diyeyim. Ne haber kız, HT Spor falan, yani böyle şeyler söylüyor.
1: Öyle diyor yani, tarz öyle. Geldi geçti yani. Yol açık olsun Saadettin Bey'in.
0: Doğan abi, diğer kulübün taraftarıyım. Diğer kulübün 10 bin üyesi yok. Bu birincisi ve seçim zamanları yapılan araştırmalarda üniversite okuyan kişiler arasında iktidar partisine oy verenlerin oranı daha düşük. Mevcut durumda Galatasaray'ın bütün kongre üyeleri üniversite mezunu olduğuna göre bu arkadaşın hesabına karşılık olarak Galatasaray'da daha az iktidar partisi taraftarı var diye düşünürüm demiş.
1: Tamam, ben aksini söylemedim ki zaten. Ya da bunu da söylemedim de aksini de söylemedim yani. Bana niye geldi top, onu anlamadım.
0: Top her türlü sana gelir.
1: Bana geliyor abi. Her türlü bana.
0: Sen nasıl oynamak istiyorsan herkes de seninle oynamak istiyor diye yazarlar buraya.
1: Benle oynamak zordur.
0: Ahmet Konaş Bey, tanışmak istiyorum. Koyu Fenerbahçeli abinizin fikirlerim var size demiş. Senin bulamadığın fikir ne kalmış olabilir ki?
1: Saygılar. Şu
0: yapmadığın bir şey ne olabilir?
1: Saygılar sunuyoruz inşallah.
0: Dodum günaydın. Ahmet Konaş'a sorar mısın? Kaç tane limonlu kek yemiş?
1: 18.
0: Bir tanesini böyle yavaş yavaş yiyip çantasına koyduğu videoyu gördüm diyor.
1: Ya yarısını da çantama koydum, eve götürdüm ya. Benim el çantam var, Feneryum'dan aldım.
0: Bir de reklam olmasın diye o meyve suyunu kapattığın anı da çok iyi hatırlıyorum. Onu da
1: abi gördüm. Korkuyorum ya reklam olacak diye. Reklam. Markayı kapattık. Ya bir tane yedim.
0: Sandviç neliydi?
1: Abi sandviçin içinde füme et vardı.
0: Evet.
1: Çok güzel.
0: Kaşar peynir, mayonez.
1: Çift kat kaşar vardı. Bir şey daha vardı, mayonezimsi bir şey vardı böyle.
0: Tamam.
1: Ekmek çok kalındı ama ben bir yarısını yedim, yarısından sonra içini yedim sadece.
0: Yani o kadar doyursun diye o zaten.
1: Ya ben bir tane limonlu kek yedim.
0: İçiyle değil dışıyla doyuluyor. Bütün vitamin kabuğunda onun. Öyle düşün.
1: Limonlu keki yerken video çektim işte, limonlu kek klasiği yaşanıyor diye. Abi onu gören herkes benim yanımdan geçerken kongreleri bana limonlu kek verdi. Günün sonunda bir baktım 18. yiyorum.
0: Ertesi gün yok diye de şikayet ediyorsun.
1: Ertesi gün yok diye şikayet ediyorum. 18. yiyemedim, yarısını çantama koydum.
0: Peki ya, neden bu limonlu kek neden böyle çok meşhur oldu?
1: Ya Ülker abimiz işte koyuyor oraya.
0: Hep limonlu mu peki
1: ya? Abi tadı çok güzel. Ya limonlu kek, limonlu yani. Harbi limonlu. Bir de çok yumuşak.
0: Kabuğunla mı?
1: Bir de böyle şey veriyorlar bize. Sallama mı? Çay veriyorlar. Gidiyorsun yukarıdan ücretsiz sıcak su alıyorsun. Kartona koyuyorsun. Onunla beraber de limonlu kek böyle yumuşuyor ağzında böyle. Böyle zaten yumuşak. Abi akışkan sabah, sabah 9 akşam 7. 18 tane limonlu kek yemek çok bir şey değil ki saate vurduğunda. Saat başına bir limonlu kek düşüyor. Pardon, 1,5-2 mi düşüyor? Çok yemişim ya. Harbi çok yemişim ha. Bak şimdi böyle düşününce var ya.
0: Beni mi kekliyorsun sen? Çok merak ediyorum. Beni mi kekliyorsun?
1: Yedim 18 tane yedim ya. Yedim. Bende var öyle şeyler.
0: Ay be.
1: Ben bazen kendimi tutamıyorum abi. Ertesi gün olmaması skandal ama. İlk gün insanları limonlu keke alıştırıp ertesi gün oyunuzu kullanın evinize gidin demek doğru bir şey değil yani.
0: Yalnız şunu iddia edebilirim demiş. Ercan İzmir'den yazıyor. Aziz Yıldırım Saran'dan daha kötü bir başkanlık dönemi geçirirse aynı eleştirileri yapamayacağını düşünüyorum Ahmet Konanç'ın demiş. Çekincen olur mu biraz?
1: Yaparım, niye yapamayayım abi?
0: Çekincen olur mu biraz diye soruyoruz zaten.
1: Yo yaparım Aziz Bey'le, yaparım eleştirimi, niye yapamayayım?
0: Yapamaz demiyoruz, yapamayacağını düşünüyorum diyor.
1: Yo yaparım ama şimdi yani Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'ye verdikleri kattıklarıyla Saadettin Saran'ın verdiği katkı arasında Aziz Yıldırım'ın lehine büyük farklar var. Dolayısıyla Aziz Yıldırım'ı eleştirirken tabii ki bir tık daha az eleştirebilirim. Neden? Çünkü zaten Fenerbahçe'ye verdikleri kattıkları var ama eleştiriden geri kalmam ben. Ne zaman kaldım ki? Ama işte bu yaklaşımlar hep baştan negatif pompalayan yaklaşımlar. Bir bakalım ya, belki yine başaracak ki ben başaracağını. Ben Hakan Safi de seçilse Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağını düşünüyordum. Hiçbirisinin önceki başkanlar kadar büyük hatalar yapacağını düşünmüyorum çünkü.
0: Bir soru gelmiş. Pasolik bu sene kalkacak mı?
1: Yok abi Pasolik. Pasolik'in kalkması, bir kere burada teknik tabir yanlışlığı var Doğan abi.
0: Bu arada ben hemen şöyle söyleyeyim. Pasolik kaldırılmıyor. Ancak tek zorunluluk olmaktan çıkıyor. Bildiğim kadarıyla.
1: Şöyle yani burada arkadaşımızın da kastı aslında e-bilet kaldırılacak mı? E-bilet
0: kimlikle
1: kaldırılmaz.
0: Kimlikle giriş dönemi başlıyor aslında.
1: Şöyle, kimlik kartıyla da girsen e-biletle gireceksin. Hani paso ligin olmayacak da maso ligin olacak. O da senin kimlik kartına yüklenecek mesela. Anlatabiliyor muyum? Yine bir uygulama, yine bir şirket üzerinden bilet alacaksın. E-bilet sistemi kanunda var. Elektronik bilet. Kağıt bilet yok. Bu arada... Ha bunu uygulayıcısı bugün Pasolik. Ona bakarsan baskette başka bir takım. Karagümrüğü Pasolik'ten alamıyorsun. Başka bir markadan Karagümrüğü maçlarına giriyorsun.
0: Bunu zaten kulüpler belirliyor.
1: Kulüpler
0: yani Pasolik'le anlaşan federasyon ha. değil. Bu bir tek kulüpler. Tek

0: heykel olmayacak
1: anlaşırsan
0: diyor.
1: Anlaşırsan onunla devam
0: Fenerbahçe
1: ediyorsun.
0: Fenerbahçe diyor ki ben Pasolik'le anlaştım bu senede. Beşiktaş diyor ki ben de diyor Masolik'le anlaştım.
1: Yani
0: mesela
1: Pasolik gidiyor, atıyorum Biletix geliyor mesela ya da kulüp kendi yapıyor. Ama sistem kalkmıyor. Pasolik'e bu kadar takılmayın. Sistemin kendisi zannediyorsunuz Pasolik. Pasolik sadece bir uygulayıcı. Evet. O gider başkası gelir.
0: Yani şöyle söyleyeyim, bilet satış platformları ve stadyuma giriş kuralları konusunda kulüpler kendi anlaşmalı oldukları firmayla,
1: biletleme sistemiyle,
0: evet, firmayla belirleme hakkına sahip. Onu kullanır mı kullanmaz mı bilmiyorum. O yüzden söyleyeyim şimdiden. Çok, o kadar çok mesaj var ki.
1: Bir şey de demedik bugün. Bugün niye bu kadar şey geldi abi, tepki
0: Devin geldi. Özey'in Galatasaraylı olduğu kesin bilgi mi?
1: Yakup Çınar samimi olarak söyledi burada.
0: Ama diğerini, Arda Güler'e inanmadın. Haberciliğini orada söyledin. Dedim bay öyle
1: Arda
0: miydi
1: Güler,
0: ben tam.
1: Arda Güler mantıklı değil ki. Devin Özey'in Galatasaraylı olduğuna inanırsın yani. Ama Arda Güler Galatasaray'a kiralık geliyordu geçen sezon demek sallamanın daniskası.
0: 18 tane keki yemediğin, 17 tanesini çantaya koyup bakkalda onları satmaya çalıştığın söyleniyor, doğru mu?
1: Yedim.
0: Ahmet Bey, Doğan Bey iyi yayınlar. Fenerbahçe kombine satışlarıyla alakalı bilginiz var mı?
1: Söyleyeyim, dün mevcut yönetimden Burçin Gözlüklü ile görüştüm. Hı-hı. Dedi ki biz dedi Mayıs ayında kombine yenilemelerini ve kombine satışlarını başlatacaktık. Parayı da alacaktık dedi. Kullanacaktık ama dedi kongre karar verince bunun etik olmadığı kararını verdik ve yeni yönetime bıraktık dedi. Yeni yönetimden de Barış Bey'le görüştüm, Barış Göktürk'le. Dedi ki çarşamba günü mazbatayı alacağız. Kombine kartlarının satışı ve yenileme süreciyle ilgili perşembe günü dedi yönetim kurulunda dedi gerekli yol haritasını çizeceğiz dedi. Yani bu hafta içi perşembe cuma kombine yenileme tarihi belli olur. 15 gün içinde de belli olur, yapılır.
0: Limonlu kek ayağına ürün de yerleştirdiniz programda diyor.
1: Yo, limonlu kek dedik sadece.
0: Ermenistan seçimlerinin ne olduğunu biliyor musunuz diye yazmıştı. Dodo anti Galatasaray.
1: Paşinyan kazandı.
0: Mısın?
1: Türkiye'ye güzel mesajlar verdi. İç siyasetteki sert tepkilere rağmen Türkiye'yle yakınlaşacağız kardeşim. Türkiye büyük ülke dedi. Kapıyı açmamız lazım dedi. Bak genel kültürümüz de var yani.
0: Harikasın. Ben Mbappe diyebiliyor musun diye sormuşlar sana.
1: Mbappe
0: diyebiliyor musun diye
1: ben sormuşlar. Mbappe diyemedim mi bir yerde bu soruyu soruyorlar.
0: Hayır, Aziz Bey diyemedi diye oradan şey yapmaya çalışıyorlar.
1: Diyemeyebilir. Aziz Bey Mbappe diyemiyordur ama başka şeyler diyordur.
0: Ama Hakan Bey onu eleştirdi ya, böyle diyemedi falan gibi.
1: Kusura bakmayın, size Mbappe diyebilen bir başkan seçemedik, kusura bakmayın. Abi olaylara bak ya. Ya nerelere takılıyorlar insanlar ya. Bak konuştuğumuz mevzuya bak ya. Allah Allah ya.
0: Sait Kızılkaya der ki Aykut Kocaman'a sesleniyorum. Alex'i unutmadık, Asensio hatasına düşme diye yazmışlar.
1: Düşmez bence. Alex korkusu var onda zaten. Yıllardır peşini bırakmadığını
0: biliyor.
1: Baksana bir
0: şey söyleyeceğim. Neden hep eleştiriliyor kısmı var ya. Hep daha önce de yaşananların tekrar yeni yansımalarını görüyoruz, gördün mü?
1: Evet.
0: Yani buradan hani neden hep bir problem çıkıyor camiada diye. Çünkü camia o kadar bölünmüş ki türbünleriyle. Evet. Aziz Bey'in bunu ortadan kaldırabileceğini düşünüyor musun? İnanıyor musun? Söyledi ya, dışarıda istediğinizce olun dedi.
1: Aziz Bey,
0: beni sevin ya da sevmeyin ama bu kulübe, bu stada girdiğinizde burada dedi bu takımı desteklemek zorundasınız. Ayrı sesler çıkamaz, bunu engelleyeceğim dedi.
1: İnanmak istiyorum Aziz Bey'e, çünkü ben liderim vurgusu, herkesi birleşmeye çağırması, geçmişten farklı bir metot izlediğini, yaşlılıkla, yaş almakla beraber olgunlaştığını gösteren emareler, ki kendi de bunu bu şekilde ifade ediyor. Bence camiayı birleştirecek.
0: Yüreğim varsa bütün yazdıklarımı okursun diyen arkadaşın gazına gelip en baştan okumaya başlayayım mı? Kendisi ferman gibi mesaj atmıştı.
1: Yüreğin varsa sen de bunu yazılı imzalayıp bize gönderirsin. Bizde hukuki bir problem varsa hukuk boyutuna taşırız. Muhtemelen hakaret ettin. Yayıncıyı zor duruma düşürecek şeyler yazdın. Yüreğin varsa oku diyorsun. Sanki okumayınca yüreksiz oluyor Doğan Öncel ya da Ahmet Konanç. Allah bilir neler yazdın, ne hakaretler yazdın. Gel sen oku burada bakalım. Yarın kendini ya da hemen bugün savcı karşısında bulunca ne yapacaksın? Bir de böyle yazıyorlar. Yüreğin varsa oku. Geçen bana biri de yazmış. Küfür etmiş, hakaret etmiş. Nasıl okuyacağım ben bunu? Yüreğin varsa oku. Yani oradan kendinizi bir şey yazınca haklı zannediyorsunuz. Hani var ya, hep müşteri haklıdır, hep dinleyici haklıdır. Haklı değildir kardeşim. Haksız da olabilir dinleyici ya da müşteri. Yok böyle bir dünya. Yüreğin varsa oku. Delikanlıya bak ya. Ne var abi mesela yazısında, hakaret var mı?
0: Geçen hafta seninle tartışmışız. Onun sonrasında bugün seni nasıl çıkartmışım tekrar yayına. Rating kasmak için her şeyi yapıyormuş.
1: Bunda ne var abi? Bunu zaten okuyorsun.

0: şey okuyabilirim canım.
1: Ha, gaza getirmeye çalışıyor seni. Yani ne kadar zekisin sen ya. Bak gaza getirdin bizleri. Bravo sana.
0: Hani kendisi
1: ya çok kızıyorum böyle dinleyicilere ya.
0: Kardiyolog. O yüzden hani yürek konusunda şey yapıyor. Bir bakayım diyor yani.
1: Ha, bir bakayım diyor ya. Yüreğim var. Sağ okursun. Stetoskopuyla
0: beraber yayın dinliyor.
1: Ya daha böyle zeki şeyler yazın ya.
0: Kulaklıkla değil de stetoskopla dinliyormuş gibi sanki. Bir de, değil mi? Kardiyolog.
1: Daha zeki şeyler yazın. Zaten okuyoruz. Daha kaliteli yazın. Yüreğim varsa okursun. Nasıl bir üslup ya?

0: şeyi güzel bir Türk usulü şiş kebapla kendisine gitmeyi düşünüyorum. Özlemiştir memleketin kebabını, şişini. Özlemiştir böyle. İki eliyle tutup böyle lavaşın arasında sıyırmayı özlemiştir. Üzerine keki
1: nasıl
0: beraber yeriz.
1: Bak.
0: Üzerine keki yeriz. Ya bana böyle şeylerle gelmeyin abi, bak yapmayın.
1: İki güzel insan.
0: Biz Zeytinburnu çocuğuyuz.
1: Ben İsveç Stockholm'den, bizim takımlar transferde neden İskandinav ülkelerine bakmaz, bir örnek almaz? Her şey istiyor. Norveçli, Danimarkalı, İzlandalı, İrlandalı, o taraflardan, o coğrafyadan İskoç futbolcu neden almıyorsun diyor mesela. Onu soruyor sana. Mesela AHK takımında Taha Ayarı diye, Ayari diye al, değer sakatlık olmasın, Allah çocuğun yoluna açık etsin, seneye 40-50'ye satarsın, al bu çocuğu demiş. Buradan sevgiler saygılar Stockholm'de. Geçen akşam Ahmet abinin YouTube yayınına katıldım. Süper chatleri görünce kendisini takdir etmek istedim. Gazeteciliği konuşuluyor ama abinin bu piyasaya gerçekten hakim olduğunu da söyleyebilirim demiş.
0: Allah razı olsun, yapıyoruz bu işi.
1: Süper chatlerden güzel bir gelir elde ettiğin söyleniyor.
0: Sağ olsunlar, her yayında olmuyor ama yayıncıyı destekleme, özgür yayıncılığı teşvik etme anlamında takipçilerimiz bağlılıklarını gösteriyorlar. Biz de taş mı yiyelim abi? Bak, bu kadar özgür konuşuyoruz. İnsanlar destekliyor yani.
1: Buçukta alacağız dedik, yavaş yavaş telefon almaya başlayalım.
0: Alalım abi.
1: Bir reklama gidelim o zaman, hemen devam edelim.
0: Tamam.
1: Arada bölünmesin. Reklamlardan sonra telefon hattımızı açalım. 0212 273 10-10 üzerinden telefonlarınızı bekliyoruz efendim.
2: Ahmet Onanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam edecek.
3: Reklam.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: Hedefe ulaştınız.
1: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
2: Reklam bitti.
3: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam ediyor.
4: Devam ediyoruz. Telefon hattımızı açtık. Sizlerle buluşuyoruz ve şöyle de bir hatırlatma yapma ihtiyacı hissediyorum. Şu, bu, o gibi sıfatlarla Ahmet Konanç'a hitaben başlangıç yapmayınız konuşma için. O yüzden öncelikle bu uyarıyı yaptı. Şu Ahmet'e söyle, bu Ahmet'e söyle gibi örneklerini de vereyim. O ona söyle oradan Doğancım deyip beni de maşa olarak kullanmayın. Ben taşeron firma değilim. Aracı da değilim ben. Ara bulucu da değilim ben. Onları söyleyeyim ya. Beni karıştırmayın abi. Ben açık konuşayım. Beni karıştırmayın. Ne yapacaksınız yiyin. Şu an şöyle bir şey söyleyeceğim. Er meydanı gibi burası. Anladın mı? Gaza gelmiş herkes.
5: Abi niye insanları gaza getiriyorsun ya? Savaşa mı gidiyoruz ya?
4: Yiğitlerim, güveniyorum size.
5: Veriyorsun gazı insanlara. İki kelime edecek insanlar. Soru soracaklar. Tepkilerini gösterecekler. Desteklerini gösterecekler. Gidecekler abi. Son hayatımıza devam edeceğiz ya.
4: İlk telefonumuz. 24.44 günaydın. Gitti. 24.44. Vazgeçti seninle konuşmaktan. 78.09. 78.
6: Efendim.
4: Ha, merhaba. Ha.
6: Benim.
4: Tamam doğruymuş.
6: Merhabalar. 78. Galatasaraylıyım. Adım Abdülkadir Sarım. Ahmet Konanç'ı da çok seviyoruz. En azından küfür yok. Kendi iddialarını söylüyor. Yalnız ben bu Arda Güler hakkında konuşmak istiyorum. Arda Güler'i Fenerbahçe ile Galatasaray'ın arasında bir tartışma unsuru yapmamamız gerekiyor. Hepimizin gururu, saygılarıyla programımızı da zevkle takip ediyoruz.
4: Seni sevdiğini söylüyor. Küfür yok, bir şey yok diyor. Sen kendi yönelik bir tarz yaratmışsın diyor. Şota'nın tercümanı

0: gibi benimle konuşuyorsun.
1: O sırada kulaklığı yoktu, seni duymadı da.
2: Niye tercih ediyorsun? Adam zaten gayet güzel kendini anlattı, ifade etti ya.
1: Sen o sırada kulaklık yoktu ya.
2: Kendi kendini dedi. Zor duruma düşünüyorsun. Sonra ikidir şotan tercümanı gibi Türkçe'yi tercüme ediyorum diyorsun. Abi şaka gibisin Doğan abi ya. Arkadan da arkadaş bizi iki kere dinliyor. Bak, olsun. Doymamış bizi dinlemeye. Teşekkürler kardeşim, sağ olasın.
1: Peki.
2: Gitti mi beyefendi?
1: Evet.
2: Tamam.
1: Gitti.
2: Ne anladın, biz nasıl bir görüşme yaptık, biz de biz ne yaşadık abi, nasıl bir insanları şey yaptıysak
1: hizaya sunduk. Kısa bir özel bir adam geldi anlattı gitti. 29.94.
3: Merhabalar.
1: Hoş geldiniz.
3: Merhabalar, adım Erdal. Yayınınızı başarıyla dinliyorum. Az önce İrfan Can Kahveci ile ilgili söylemiş olduklarınıza ben de katılıyorum. Şimdi arkadaşların bazıları yorumlar yapıyor. Diyorlar ki işte Kasımpaşa'da kadroya giremeyen. Hatırlarsanız bundan 4-5 sene önce Kasımpaşa'da kadroya giremeyen bir Macar oyuncu bizim milli takımımıza 2 gol atmıştı. Hı hı. Yani onun için bizim Türk milli takımlarının da başarı olacağına ben umut ediyorum. Teşekkürler efendim.
1: Ben teşekkür ediyorum, sağ olun vermiş olduğunuz bilgiden dolayı ve desteğinizden dolayı da eksik olmayın. 82-58 seni gördüm, günaydın.
4: Doğan abi iyi yayınlar, günaydın. Ahmet Bey size iyi yayınlar. Galatasaray taraftarıyım. Yayınınızı dinleyemedim, müşterideydim. Telefonu duyunca hemen bağlanmak istedim.
1: Eyvallah.
4: Sadece şeyi yakalamıştım. Ahmet Bey şeyi demişti. Milli takımı kimse konuşmuyor vesaire. Bence de şu anda önemli olan tabii ki Fenerbahçe'nin seçim süreci vesaire. Ama diğer takım gazetecileri hiçbir şekilde milli takıma odaklı değil. Bence çok önemli maçlarımız var. Milli takım çok iyi bir hava yakaladı. Ortam çok iyi. Yok İrfan'ıymış, yok Samet'iymiş. Onları tartışmaya gerek yok. Öyle anlamda bence burada milli takım başarılı olacaktır. Ahmet Bey'e de şunu söyleyeceğim. Biz eski Fenerbahçe'yi özledik. İnşallah eski Fenerbahçe'yle şöyle güzel bir daha eskisi gibi rekabet olur. Daha güzel günler Türk futbolunu karşılar diye ümit ediyorum.
1: Bir Galatasaraylı olarak Aziz Bey'in gelişini nasıl yorumluyorsunuz?
4: Abi ben sevindim. Niye sevindim? Şöyle sevindim. Ben eskiden, ben açık söyleyeyim, kimseyi de kandırmaya gerek yok. Ben Fenerbahçe deplasmanlarını izlemezdim. Yani bunu herkes biliyor. Yenemezdik, edemezdik. Daha iyi bir rekabet vardı, daha güçlüydü. Ama o dönem yavaş yavaş bitti. Ben Fenerbahçeli arkadaşlarıma, kuzenlerim var, yeğenlerim var. Hep şunu söylüyorum. Yani çocukları görüyorum. Geçen yeğenim ağlıyor. Diyor ki senin diyor bir kızın var, ellerinizde öper, 5,5 yaşında. Ya diyor Mehmet abimin kızı diyor 4 tane şampiyonluk gördü. Ben daha şampiyonluk göremedim. Ne zaman göreceğim? Oğlum ağlama, niye ağlıyorsun? Maçı beraber izliyorduk biz de. Hı hı. Yani ben bu çocuklara gerçekten üzülmeye başladım. Artık bu çocukların da mutlu olmaya hakkı var. Umarım eski Fenerbahçe'ye geri döner diye umut ediyoruz. Daha büyük bir rekabetleri görürüz.
1: Belki bu arada Kadıköy büyüsü olacakmış. Bu arada çok da güzel geçenlerde bir yorum yaptık. Ümit Özat'ı dinledim. Dedi ki ya bu dedi Fenerbahçe Galatasaray konuşuyoruz da inanılmaz bir teknik adam aldı Beşiktaş. İyi de transferler yaparsa Önder Hoca'ya da inanıyorum ben. Aradan sıyrılabilir. Bu sezonun en sürpriz takımı Beşiktaş olabilir dedi mesela. Ben de merak ettim.
4: Doğru söyledi yani. Ama kim? Evet. Kimse Trabzon'u da konuşmuyor mu?
1: Ben Trabzon'u daha önde görüyorum bu arada, yapıyor. Açık konuşayım. Çünkü oturmuş bir kadrosu
4: alamadım, özür dilerim.
1: Ben Trabzon'u senin gibi önde görüyorum çünkü Trabzon'un oturmuş bir kadrosu var. Hele atanı tutanını korursa Onaçu duruyor. Onana'yı da koruma ihtimali var. United istememiş galiba. Bence sıkıntısı yok. 3-5 takviyeyle ben şeyi de çok beğeniyorum, Fatih Tekke ve oyununu. O yüzden...
4: Kesinlikle.
1: Büyük sürpriz yapar yani.
4: Trabzon'u kimse konuşmuyor. Göztepe'yi de kimse konuşmuyor. Göztepe bu arada ben iddia ediyorum 4-5 seneye Türkiye Ligi'nde şampiyon olabilir. Yani olabilir. O derece iyi yönetiliyor.
1: Olabilir. Bir Bursa, yine Başakşehir havasına girebilir tabii ki.
4: Kesinlikle. Umarım bunların hepsi Türk futbolu için önemli yerlere gelecek. Ben Fenerbahçe'nin de artık Şampiyonlar Ligi'nde olmasını istiyorum.
1: Teşekkür.
4: En azından birlikte orada gidelim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Size de görüşmek üzere.
4: Sağ olun, iyi yayınlar. Sağ olun, iyi çalışmalar.
1: Senle konuşmuyorlar, benle konuşuyorlar, farkındayım.
2: Abi insanlar bağlanıyor, biraz onlar konuşsun istiyorum ben.
1: Ne demek insanlar bağlanıyor? Başka kim bekliyor ki?
2: Ya Doğan abi ya. Yayının sonlarına doğru kopuyorsun ya.
1: 01 bir dakika 01:53.
2: Senle konuşmuyorlar, benle konuşuyorlar.
1: Ben yokum. 01:53 günaydın.
5: Günaydın Doğan abi.
1: Ahmet de var.
5: Alo.
1: Bir merhaba demiş.
5: Günaydın Doğan abi.
1: Merhabalar, günaydın kardeşim. Merhaba. Hoş geldin.
3: Ahmet abi, Aziz Yıldırım'ın geri dönmesine

0: çok sevindim ya. Bir Galatasaray taraftarıyım. Sevinme sebebim de şu. Rekorunu geliştirip öyle gidecek diye düşünüyorum.
1: Yayına niye bak sürekli ince, Galatasaraylar bak, bağlanıyor?
2: Bilmiyorum. Seni takipleri...
0: Abi seni çok seviyoruz
2: sen
0: abi.
2: Sen nereye onlar oraya Ahmet?
0: Bakacağım en çok işler. Sevdiğimiz Fenerbahçeli sensin abi.
1: Sevmeyin beni abi. Sıkıntı var o zaman bende. Bende problem var. Bakacağız abi nasıl
0: yıldırım. Sen olmazsan günümüz geçiyor.
2: Sen
0: o kadar
2: Galatasaray
0: yani.
2: Taraftarının limonlu kekisin. Seni çok seviyorum.
1: Baba girmeyelim oraya ya. Hollanda'dan davette bulunan arkadaşa doğru gider bu iş. Sağ ol kardeşim. Teşekkürler. Hayırlı günler. Sağ olasın.
2: Peki. Teşekkür ettik sana da. Bu da geldi geçti. Öyleydi. 11.35. Günaydın.
3: Günaydın, iyi yayınlar.
2: Buyursunlar.
3: Severek ilgiyle dinliyoruz sizleri.
2: Sağ olun.
3: Sevgili Ahmet Konanç'a ve sana sevgili Doğan selamlar olsun.
1: Sağ olasın.
3: Şeyden başlayayım. En son bağlanan arkadaştan başlayayım ki polemik başlasın biraz. Hani Aziz Yıldırım en çok Galatasaray şampiyonluğu gören başkan dedi ya. Hı hı. Orada aslında suç Fenerbahçe'de değil, Beşiktaş'ta ve Trabzonspor'da. Çünkü Aziz Yıldırım yani 3 büyükler ve 4 büyükler olarak ele aldığımızda ortalama olarak ortalamayı tutturmuş durumda. Ama diğer takımlar şampiyon olamadığı için sadece Fenerbahçe ve Galatasaray şampiyon olduğu için o dönemde Aziz Yıldırım daha çok Galatasaray şampiyonu görmüş gibi oldu. İkinci nokta aslında bu son kongre çok enteresan bir kongreydi. Şu anlamda enteresan bir kongreydi. 12 yıldır şampiyon olamayan çok büyük bir takım var. Çok büyük bir kulüp var daha doğrusu. Ve bir başkan adayı çok önemli transferler açıklıyor. Normal şartlar altında hani şeyin Sayın Hakan Saati'nin seçilmesi beklenirdi. Ama Fenerbahçe taraftarı artık şimdi farkına vardı. Bu iş parayla, pulla, futbolcuyla olmuyor. Saha içi olduğu kadar saha dışında da güçlü olman gerekiyor.
2: Onu da şöyle söyleyebilir miyiz? Hakan Bey'in bu gücü olsaydı Ali Bey yönetimindeyken de devreye girebilirdi gibi mi?
3: Ama o konuda soruldu ona. Şöyle bir açıklama yaptı. Ben açık bir konumdaydım dedi.
2: Evet, karıştırmıyordu yani, ki hiçbir şey dedi. Mesela o açıklamayı.
3: Evet. Evet aynen. Ona benzer bir açıklama yaptı. Dolayısıyla Fenerbahçe kongre üyeleri ya istediğiniz kadar 11 tane Lewandowski getirin. Bu takım şampiyon olamaz. Ancak bu gücü Aziz Yıldırım yıkar. Aziz Yıldırım başa çıkabilir düşüncesiyle oy verdiğini düşünüyorum. Bu konuda Ahmet Bey'in görüşlerini rica ediyorum. Söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
2: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.
1: Yayının başında ifade ettiğim gibi güvenli limanı seçti Fenerbahçe Kongresi ama Hakan Safiye de 10 bine yakın çok ciddi bir oy vererek seni de unutmadık. Buraya yazdık. Sen de gelecekte yeniden lütfen başkan adaylığına soyun mesajı verdi. Aziz Yıldırım güçlü geldi. Çok fazla vaatte bile bulunmadan seçildi. Bu da taraftarın artık Aziz Yıldırım dönemindeki güçlü camia özelliğinin geri gelmesini istediğini ortaya koydu. Aziz Yıldırım'ın zayıf dönemleri de oldu ama güçlü dönemleri de çok fazla oldu. Bakalım, zaten bir yıllık bir seçim. O da bunun farkında. Bu bir yıl şampiyon olmak için öncelikle çok iyi kadro kuracaktır. Saha dışında da mücadelesini maksimum verecektir.
2: 75-31 günaydın.
4: Günaydın Doğan Bey, günaydın Ahmet Bey.
1: Günaydın.
4: Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Fazla uzatmadan çalışacağınız zamanı alacağım. Fabrikada çalışıyorum. Tekstil fabrikasında. Kulaktan konuşuyorum. Sesim biraz kalabalık gelebilir.
2: Peki, hızlı alalım o zaman. Buyursunlar.
4: Aziz Yıldırım, ilk şikeden dolayı kapısına gelen polislere dedi ki, ne şikesi kardeşim dedi, ilçe elden gidiyor dedi. İlk kötüyü fark eden önden tesislerden biridir Aziz Yıldırım. O yüzden sevgili başkanımızın başkanlığı tekrardan hayırlı uyumlu olmasını diliyorum. Başarılı olacağına da inanıyorum. Bir diğer konu şeyi çok eleştiriyorlar. Şimdi bu Cübbeli Ahmet Hoca niye Aziz Yıldırım'ı tebrik etti diye. Niye işte Dursun Özbey'i tebrik etti mi? Yok Saadet İhsan'a tebrik etti mi? Kardeşim onları tebrik etmedi. Çünkü Aziz Yıldırım'la beraber FETÖ'den dolayı içeride yapmışlar. Adam yani normal yani Aziz Yıldırım'ı tebrik etmesin.

0: Buradan o Gülbel Ahmet Hoca'yı eleştirenlere de cevap olarak bunu söylüyorum. Yani adam beraber yapmışlar, kader arkadaşlığı yapmışlar. Artı yani Gülbel Hoca ile Aziz Yıldırım araları bayağı şeydi yani, beraber yaptıkları için. Bu arada şeye de Ahmet Bey'e de buradan saygılarımı dinliyorum, iletiyorum. Beğeniyle de dinliyorum her zaman.
1: Teşekkür mukabele ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Hoşça kalın. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Çok olun, teşekkür ederim.
0: Teşekkür ediyorum. İyi hoşça programlar diliyorum.
2: Sağ olun. Çok tez canlısın biliyor musun?
1: Niye?
2: Cümleye girdiğinde Aziz Bey'in şikayetle ilgili dediğinde hemen bir cevap verecektim. Bir şey yaptım böyle. Sonra arkasından açıklamayı duyunca evet. Sessiz kalma hakkını kullandın. Evet, evet, seni yani. İzledim tamamen burada.
1: Orada ters bir şey söyleyecek zannettim ama hakkını verdi Aziz Bey'in. O yüzden hemen kendimi geri aldım. Beyefendi gereğini söyledi zaten. Söyletmem.
2: 47-17.
3: Selam Doğan abi. Ahmet Bey. İstanbul'dan Ayhan Kılıç ben. Umarım iyisinizdir.
1: Teşekkürler, sağ olun.
3: Bugün yani bu ara yeni bir heyecan var Fenerbahçe Spor Kulübü'nde. O yüzden Ahmet Bey'i böyle kızdıracak böyle şeyler konuşmak istemiyorum. Sadece bugün bir şey tespit ettim Doğan abi.
2: Lütfetti, bak gördün mü, seni kızdırmak istemiyor. Bu heyecanını da yarım kalsın istemiyor Ahmet. Öyle düşün.
3: Ya Doğan abi, Ahmet abi de Ahmet Bey de şey yapsın. Ben Ahmet Bey'in duygularıyla hareket ettiğini ve konuştuğunu düşünüyorum bu zamana kadar. Yani böyle bir mantığa sığdırmak yerine duygularıyla o an aklına ne geldiyse onu konuştuğunu düşünüyorum. O yüzden ben Ahmet Bey sizin de yorumunuzu merak ediyorum. Keşke sinema tiyatro okusaydınız. Bence mesleğinizde gayet başarılısınız, bir şey demiyorum ama sinema tiyatro bölümünde okusaydınız bence daha başarılı olurdunuz diye düşünüyorum. Çünkü ben o yeteneği size görüyorum. Doğan abi, Ahmet Bey, ne diyorsunuz bu yorumuma?
1: Teşekkür ederim. Beni izlemeye devam edin. Yayınlara gelin. Süper chat atın. Radyo yayınlarımı izleyin. Teşekkür ederim.
3: Teşekkürler.
2: Peki. Ayhan Doğan abi. Görüşmek üzere. Saygılar. Eyvallah.
1: Ne diyeyim?
3: Saygılar ya. Abi.
2: Peki. İyi bir oyuncu olduğunuz söyleniyor. Önümüzdeki dönemlerde sizi Altın Portakal'da görmek istiyor.
1: İlkokulda 5. sınıf biterken piyes yapılır, bilirsin değil mi abi? Evet. Yapılıyor mu hala bilmiyorum. Bizim dönemimizde
2: okuma
1: vardı.
2: Okuma bayramında.
1: Yok yok.
2: En son karne alacağın günlerde.
1: Ben 89 senesinde Sümer İlkokulu'ndan, Zeytinburnu'ndan mezun olurken o dönem öyleydi. Şimdi bilmiyorum.
2: Sümerler dönemi.
1: Sümerler dönemi. Evet. İlkokul 5. sınıfın mezun verirken piyesler yapılırdı böyle. Çocuklar piyeslerle velilere veda evet. ederler. Ben o kadar iyi oynamıştım ki rolleri. Oynayamayan bütün arkadaşlarımın piyeslerindeki rolleri de beni yazmıştı hoca. Ya tiyatral tarafım var.
2: Tek kişilik dev oyun.
1: Ben mesela her piyeste bir çocuk bir kere oynar. Hani herkes bir piyeste oynasın, annesi babası görsün diye. Hoca beni oynarken o kadar beğendi ki. Bak, ilkokul 5. sınıf mezuniyetinde Zeytinburnu'nda. Sana yemin ediyorum bir tane arkadaşıma böyle yaptı. Sen tamam dedi. Sen oynayamıyor çocuk. Sen dedi çekil dedi. Ahmet sen gel dedi. Ben öbür tarafta Nasrettin Hoca oynuyordum. Burada da bir tane patron oynayacaktık. Çocuk patron da oynayamadı. Ben Nasrettin Hoca ile oynadım. Patron da ben oynadım. Evet, ben tiyatral tarafım var. Dramatize etmeyi de bilirim. Coşturmayı da bilirim. Var yani, okuyabilirdim sinema tiyatro ama gazetecilik de hayatın ta kendisidir. Ben gazeteciliği şöyle de görüyorum abi. Gazetecilik yeni nesil dijital medya ile birlikte aynı zamanda bir sahne performansıdır. Gazetecilik, hani vücut dili. Hani biliyorsun bazı enkırmenler vardır. Dümdüz okur değil mi?
2: Bazıları bunu yorumculuk diyelim ya. Gazetecilik demeyelim. Gazetecilik kalemi oynar.
1: Abi hayır.
2: Başka yere oynamasın.
1: Abi gazeteciliğin tarifini burada tartışabiliriz. Sana göre başka, bana göre başka.
2: Başka yere oynamasın.
1: Bana
2: oynasın.
1: Göre gazetecilikte vücut dili de vardır. Anlatabiliyor muyum? Yani bazı enkırmenler vardır mesela, vücut dilleriyle, tarzlarıyla marka olurlar. Onlar gazeteci değil mi şimdi? İsme
2: onu
1: gerek
2: gazetecilik
1: yok.
2: Gazetecilik dediğinde, o genelleme yaptığında onu kabul
1: ya.
2: Ediyorum
1: ya
2: da.
1: Şu mudur gazetecilik yani? Televizyondaysan dümdüz oku. Yazıyorsan dümdüz yaz. Şimdi bazı bizim meslek büyüklerimiz var. Mesela İslam abinin satırlarına bak. Dans ettirir kalemini.
2: Tabii ki.
1: Bazı yazar abilerimiz var, dümdüz yazar. Dolayısıyla ben gazeteciliği bir sahne performansı olarak da görürüm. Gazetecilik hayatın ta kendisidir. İçinde tiyatral yeteneğin de olabilir, sergileyebiliyorsan. Başka şey de olabilir.
2: Dinleyici mi konuşsa azıcık?
1: Ya konuşuyorum. Peki. Konuşuyorsun diyorsun.
2: 43-24.
1: Konuşmuyorsun diyorsun. Aha da küstüm. Daha da gelmem.
2: Heh bak, 43-24.
4: Alo.
2: Merhaba.
4: Merhaba. İsmim Metin Şahin.
2: Metin
4: Galatasaray taraftarıyım.
1: Abi Fenerli yok mu ya?
2: Yok. Onlar oydan sonra gittiler. Aramızdan ayrıldılar. Oyunu kullandılar, aramızdan ayrıldılar.
4: Ben bir Galatasaraylı olarak Aziz Yıldırım Başkan'ın seçilmesine sevindim. Çünkü mücadele olacak. Mücadele de herkesi diri tutar.
2: Mücadele yani, nerede olacak? Sağ içinde mi, sağ dışında mı?
4: Sağ dışında. Sağ içinde de sağ dışında da.
2: Evet.
4: Aslında sağ dışını Hakan Safi daha iyi oynuyordu. Çünkü her şeylerini israf ettiler. Nasıl yapı kurduklarını, nasıl hakem getirdiklerini, nasıl çift sözleşme yaptıklarını hepsini Hakan Safi itiraf etti. Aslında Hakan Safi'nin kaybetme sebebi de oydu. Çünkü bütün yaptıklarını itiraf ettiler. Fenerbahçe taraftarı, kongre üyeleri biraz da ona kızdı. Dedi ki sen yaptığın her şeyi itiraf ediyorsun. Yani Galatasaray'a söylediklerinin hepsini aslında kendileri yapmış. Federasyonlar da çok güçlülerdi aslında. Ama buna rağmen başarılı olamadılar. Bu seneki şampiyonluk da çok değerli bizim için, Galatasaraylılar için. Çünkü Fenerbahçe'nin hediyesi.
2: Peki.
4: Galatasaray çok fırsat sundu Fenerbahçe'ye ama Fenerbahçe yok istemiyoruz dedi. Onun için bu seneki şampiyonluğumuzda Fenerbahçe'nin hediyesi olduğu için daha çok değerli.
2: Teşekkür ettim. Sağ olun.
4: Ama Aziz Yıldırım'ı tebrik ediyorum. Ahmet Konaç ne yapacak onu bilmiyorum. O Hakan Safi'yi destekliyordu. Onun durumu biraz sıkıntı olur bence.
2: Olabilir diyorsunuz. Peki. Ahmet Bey bu konuda cevap verme hakkını kullanıyor
4: teşekkür
2: mu kullanmıyor?
4: Ederim.
2: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Görüşmek
4: üzere. Ahmet Konancı seviyoruz.
2: Eyvallah.
4: O bizim kardeşimiz ne olursa olsun. Biz saha içinde rakibiz, saha dışında kardeşiz. Kim ne derse desin. Yani benim amcanın çocukları, benim kardeşim Fenerbahçeli. Onun için biz ne olursa olsun saha dışında biz hepimiz kardeşiz. Birbirimizi kırmaya gerek yok. Evet, birbirimizi kızdırabiliriz ama kırmaya hiç kimsenin hakkı yok.
2: Peki,
4: teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim. 88-57.
1: Söyleyebilir miyim bu arada abi? Evet. Şimdi bizden sonra Yakup Çınar gelecek ya.
2: Evet.
1: İnsanlar çok yıpranacak. Bir 5 dakika sessizlik yapıp programı bitirsek. İnsanlar Yakup Çınar da zaten çok yıpranacağı için bir 5 dakika insanlar bir enerjisini toplasa.
2: Çıkmak istiyorsan çık Ahmet.
1: Yok, çıkmak için söylemiyorum ya. Ha, Yakup gelecek ya bizden sonra.
2: Tamam.
1: Yine sallayacak, trollük yapacak. Bir 5 dakika radyolarında böyle bir sessizlik duysalar insanlar. Arabalarını bir kenara çekseler. Yakup'a hazırlansalar.
2: Abi Kafa Radyo diye bir radyo var. Kafasını dinlemek isteyen oraya doğru gitsin. Oraya söyleyeyim ben.
1: Ben gidiyorum abi. Ben peki. Gidiyorum abi.
2: 88-57. Günaydın.
5: Merhabalar. İyi yayınlar.
2: Hoş geldiniz. Buyursunlar.
5: Hoş bulduk. Adana'dan Emre. Fenerbahçe taraftarıyım.
1: Nihayet bir Fenerli geldi
2: ya. Al sana Fenerbahçe. Hem de Adana'dan.
1: Abi nereye gitsem Galatasaraylılar peşimden geliyor ya.
2: Niye?
5: Peşindeyiz Ahmet abi, bırakmayız seni.
1: Yok, sen Fenerlisin kardeşim, hoş geldin.
5: Eyvallah. Benim ilk sorum bu radyo golle ilgili olacaktı. Bu Adana'daki yayınınız bir daha önce vardı ama şu an yayınınız
2: maalesef biraz tabii küçülmeye de gittik. O yüzden inşallah önümüzdeki dönemlerde başka illerde ya da daha önce yapmış olduğumuz illerde tekrar yayına başlarız. Bizim de öyle planlarımız var tabii.
1: İnternetten dinliyorsunuz zaten.
2: Evet.
1: Açıyorsun radyogol.com tarihi, canlı yayın dinle diyorsun. Dinliyorsun baba.
2: Herhangi bir radyo uygulamasından da zaten
1: dinliyorsun. Evet.
5: Şimdi Ahmet abi, ben pazarlamacıyım, sürekli günüm arabada geçiyor. Arabada dinlemek varken radyoda YouTube üzerinden dinlemek biraz
2: sıkıntılı oluyor. Ama artık arabalarda da Bluetooth'u bilmem nesi falan bağlanıyor ya. Oradan da şey yapabilirsin demek. Oradan Ahmet bunlara cevap veriyor. Ahmet'in her şeye cevap verebileceğini biliyoruz hep beraber.
5: O zaman Ahmet abime iki tane soru sorabilir miyim?
1: Evet. Hadi sor bakalım.
5: Birincisi Fenerbahçe'nin o maraton bölümündeki, orta bölümdeki VIP denilen yeri Aziz Yıldırım kaldırmayı düşünüyor mu?
1: Aziz Bey'in ekibi de İkincisi oranın de... faydasız olduğunu, evet oradan yıllık 3,5-4 milyon euro kazanılıyor ama bu tartışmayla sezona girmemeleri gerektiğini söylüyorlar. Bence kaldıracaklar.
5: İnşallah. İkincisi de yeni teknik direktörümüz Aykut Kocaman mı?
1: Hayırlı olsun Fenerbahçe Aykut Kocaman.
5: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Adana'ya selamlar. Adana'da da çok Fenerli var. bilirim yani. Böyle ben Adana'yı herkes Galatasaraylı bilir ama çok
2: şey
1: Fenerli vardır
2: mesela,
1: Adana'da.
2: Cevabı bilinen sorular bence. Yani yo, aslında sadece teyit etmek istedi. Bence evet, o da biliyor.
1: Evet evet ama gündemdeki
2: daha önce konuşuldu bunlar. Çünkü 75-80 mi? 75-80 evet.

0: Alo.
1: Merhabalar, buyurun.
0: Merhabalar, Doğan Bey ve Ahmet Bey, iyi yayınlar diliyorum.
2: Merhaba.
0: Ben de Koyu'da Fenerbahçe taraftarıyım.
2: Hoş geldin. Oh! Hoş geldin kardeşim. Nasılsın? Evet.
3: Bak kendine geldi. O da geldi. O da koyuldu.
0: Öncelikle Aziz Yıldırım'ı destekliyorum. Tebrik ediyorum Aziz Yıldırım'ı ve Fenerbahçe'nin başarısı için diyoruz her şey. Bunun haricinde ben farklı bir şey söyleyeceğim. Bağlanan arkadaşlara bakıyorum. İyi niyetli olmayanların dışında.
2: Evet. Alo.
0: Alo.
2: Evet. Devam et. Hızlı toparlama. Sen de arayacağım.
0: Alo. Sesin...
2: Geliyor. Konuş.
0: Şundan çok mutlu oldum. Bağlananlara bakıyorum. Hepsi Galatasaraylı. Ya da Beşiktaşlı. Çoğu Galatasaraylı. Hep Fenerbahçe'yi konuşuyorlar. Bu benim düşüncem. Yani bu, ben 44 yaşındayım. Küçüklüğümden beri hep böyledir. Yani hep böyle herkes Fenerbahçe'yi konuşur finalde. Ben bundan çok haz alıyorum, kilo alıyorum. Böyle var ya, inanılmaz zevk alıyorum. Fenerbahçe konuşulduğu için. İyi niyetli olanları tenzih ediyorum. Kötü niyetler için hoş geldin yeni sezon diyorum.
2: Eyvallah, çok teşekkür ederim. Ve bunlar Fenerbahçe'nin...
0: Ne de iyi yayınlar diliyorum.
2: Teşekkürler. Fenerbahçe'nin kötü günleri bunlar. İyi günlerinde daha da çok konuşacaklar inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Bizden sonra Yakup Çınar, Cihan Dişli ikilisi var.
3: Burada mı? Burada.
2: Ben duyabiliyor muyum beni insanlar şu anda?
3: Tabii duyabiliyor.
2: Tamam, bizden
3: Yakup
2: sonra,
3: Bey de duyabiliyor.
2: Bizden sonra yani. Yakup Çınar, Cihan Dişli ikilisi var. Evet. Allah kolaylık versin. Yapacak bir şey yok. Sabırlar dilerim. Ben kaçıyorum. Saat 12.30'da birazdan, yarım saat sonra Sansürsüz Futbol YouTube kanalında Fenerbahçe'nin yeni transferlerini, 4 büyük ülkeden 4 transferini açıklayacağım. Sansürsüz Futbol YouTube kanalında birazdan 12.30'da buluşalım. Hoşçakalın.
4: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap sona erdi.
5: Reklam.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.
2: Reklam bitti. Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
5: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
2: Reklam bitti.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Aziz Yıldırım kazandı çünkü insanlar macera istemediler. Yani bunu çok iyi bildiği için kurt deneyimi var Aziz Yıldırım'da. Hep sakin kaldı o. Artık o herkesin alıştığı sinirli yüzünü hiç göstermedi. Hakan Safi Kanadı o tarafı çok zorlasa da cevap vermedi ve bir olalım, birlik olalım dedi. Türkiye'nin de Fenerbahçe'ye ihtiyacı var diyerek böyle adaylığını çok sağlam bir zemine oturttu. Acayip de bir oy aldı. Çünkü insanlar vaat dinlemekten ziyade hani şampiyon olmak için kadroyla ruhun ve kavganın birlikte yürütülmesi gerektiğini düşünüyor. Aziz Bey de geçmişten hikayelerle burayı hep diri tuttu. Hocasını açıklamadı, oyuncularını açıklamadı. Burada şöyle bir mantık var. Kongre zemininde böyle isim yarışını hiç yapmadı. Oraya işi götürmeden ilerlemiş oldu. Çünkü seçtiği aktörleri tartışmak belki de karşı tarafın ekmeğine yağ sürmek olacaktı. Ve hani bana oy verin. Seçici

hem aktörleri değil diyerek kendini yıldız gösterdiği, deneyimini ön plana çıkardığı bir seçim kampanyası yürüttü. Barış Göktürk ve ekibini de oyuna çok doğru dahil ederek dinamizm kattı kampanyasına ve kazandı. Kendini öne atması şu açıdan da doğru oldu. Aziz Yıldırım'la vakit geçirdim biliyorsunuz ve yayınladık. Özel sohbetimizde de birkaç tane Samandıra hatırası anlattı. Biliyorsunuz o zaman da aynı fikirde olduğumuzu anladım. Şampiyonluk ortam işi. Ortam işi. Buna dair anekdotlar anlattı bize. Ben de aynı fikirdeyim zaten. Diyorum ya, çok söyledim ya. Abdülkerim Bardakçı Fenerbahçe'de 5 sene stoper oynayabilir miydi? Bakın ne dedi Saadettin Saran HT Spor'daki yayınında? Kocaeli maçında hoca En-Nesyri'yi 65. dakikada oyundan çıkardı. Maç bittikten sonra oyuncular soyunma odasına geldiğinde En-Nesyri duşunu almış, vedalaşmadan gitmişti. Çünkü yuhalanmanın sosyal medyada yazılanların etkisi oluyor. Yani Kadıköy ruhunu arıyor. Kimse de dönüp böyle yarattığı ortama bakan yok. Aziz Yıldırım bunun farkında olduğunu söyledi ve bunun için teknik direktörü belli ki Aykut Kocaman, onun etrafına Volkan Demirel'i davet edecek, Dirk Kuyt'ı davet edecek, Edin Dzeko'yu, belki Şikirtel'i davet edecek ve burada bir Fenerlilik yaratmaya çalışacak. Şimdi bu isimlerin nihai kararlarını bilmiyoruz ama şunu biliyoruz. Fenerbahçe'nin yeni hocası belli ki Aykut Kocaman olacak. Görüntü bu. Oğuz Çetin futbol konusunda bir aktör olacak ve ona bağlı başkanlığını yaptığı vakıf ve oradaki Fenerbahçe değerleri de aidiyet unsuru olarak kullanılacak. Öyle görünüyor. Diğer yandan gelelim tartışmalı konuya. O da ne? Aykut Kocaman ve teknik ekip yapılanması. Burada herkes işte ekip beraber mi, kaç senedir, neredeler gibi sorular sordular. Haklı olarak sordular. Bunlar yanlış sorular değil. Onu söyleyeyim. Ancak bir süredir boş durmadıklarını öğrendim. Onu anlatacağım şimdi size. Söyleyeceklerim benim fikrim değil güzel insanlar. Yani ben düşüncelerimi anlatmayacağım. O yüzden hani fikre muhalefet edebilirsiniz ama o fikir bana ait değil. Bendeki bilgi. Onu söyleyeyim. Biraz ders çalıştım. Onu anlatacağım. Premier Lig dinamiklerini model olarak almış Kocaman ve ekibi. Buradan ilhamla oyunu birazdan modernize etmemiz lazım deyip ona uygun görmüşler. Yani çok tartışılan o eski döneme nazaran oyun değişti biz de değişmeliyiz'i baz almışlar. Yani bunu sadece teknik kadro dizilimi olarak almayın meseleyi. Performansa ilişkin kültür yaratmada da, karar alma mekanizmalarında da bir Premier Lig organizasyonu gibi davranalımı seçmişler. Bu ne demek? Mesela teknik ekip uzmanlaşmış departmanlara ayrılsın. İşte atletik performans departmanı, spor bilimleri temelli çalışan profesyonellerden oluşsun. Tamam, burası normal değil mi? Ama işte bu departmanın amacı Premier Lig seviyesinde uygulanan o yüksek yoğunluk antrenmanı ve maç temposunu sürdürülebilir kılmayı referans alsını düşünüyorlar. Oyunculara yük yönetimini o referansla, bilimsel verilerle uyarlayacak. Ona göre işte sakatlık riskini minimum indirgeyecek metotlar kullanılacak. Yani klasik kondisyon anlayışından ziyade daha bireyselleştirilmiş bir performans yönetimi yaklaşımında olsun demişler. Bu birincisi. İkincisi analiz departmanı. Burada da 4 alt bileşene ayrılacak mevzu. Ne onlar? Takım analizi, rakip analizi, antrenman analizi, bireysel oyuncu analizi. Bu ayrım sayesinde de verinin toplanması, işlenmesi, teknik ekibe sunulması daha hızlı olsun, daha operasyonel olsun. Yani amaç antrenman tasarımının tamamen veri destekli bir zemine oturtması. Bunun düşünceleri buymuş. Bakın öğrenebildiklerimi söylüyorum. Yani ben onun yancısı, bunun bilmem nesi, Allah korusun değilim. Yaparlar, harika olacak demiyorum. Bilgi olarak cebinizde dursun diye anlatıyorum, tamam mı? Madem Premier Lig modellemesi varsa şeyi de merak ettim, varmış. Örneğin taç antrenörü olacakmış. Duran top antrenörü olacak. Buna benzer özel organizasyon antrenörleriyle beraber bayağı kalabalık bir hani kocaman ekip diyeyim, kelime oyunu olsun, olacak. Çünkü şeyi de dedi ya Aziz Yıldırım işte eski futbolcular. Bunlar da aidiyet için işte kültürel süreklilik için o hani kaybolan ruh geri gelsin diye uğraşacaklar. Çünkü Fenerbahçe'de ortam eksikliği de var. Çok anlattım. Yani sadece taktiksel değil mevzu. Duygusal mevzular da var. Kültürel eksiklikler de var. Taktiksel konularda soru işaretleri çok oldu. Aykut Kocaman'la ilgili işte yan pas, geri pas. Aziz Bey de işte çıkıp
söyledi işte, bizde de anlattı. 30 metrede top oynayacağız diye. Öğrenebildiğim kadarıyla Aykut Kocaman ve ekibi de yüksek ön alan baskısı, agresif pres yapısı, sürekli hücum odaklı dinamik bir oyun planlıyor. Yani takımın genel karakteri rakibi sürekli baskı altında tutan, topu kaybettikten sonra hızlı reaksiyon veren, oyunu domine etmeye çalışan bir yapı hayal ediliyor. Ofansif oyun, tempolu oyun anlayışı gibi düşünebilirsiniz. Kadıköy ruhunun da böyle geri geleceğine inanılıyor. Yani içeride yüksek, işte enerjili, baskılı, coşkulu takım olursa taraftar da zaten bu mücadeleye ortak olur mantığı var. Peki bu modele uygun oyuncular nasıl olacak? Öyle değil mi şimdi? Elde de bir kadro var ya. Elde bir kadro var, bir de hayal edilen oyun var şimdi. Mesela böyle bir oyun için senin yüksek pres kapasitesi lazım. Tekrar sprint yeteneği lazım. Bir de o baskıyı sürekli yapabilmek disiplini lazım ya. Orta saha oyuncularının o presi yönlendirebilmesi lazım. Savunma hattın öne çıkacak değil mi? Baskı devam edebilsin diye. Dedik oyunu 30 metrede oynamaktan kasıt bu. Baskı altında doğru karar verebilmesi lazım. Şimdi tüm bunlar inşa edilirken de bu arada Avrupa'da da tur geçirmesi lazım. Aslında o nedenle Aziz Yıldırım yönetimini ve tercih edilecekse Aykut Kocaman'ı kısa sürede büyük testler bekliyor. Şimdi camianın ruh hali malum. Bir kesimin ciddi muhalefeti de ortada. O nedenle birdenbire acayip radikal hamleler beklemiyorum ben şahsen. Bu zaten intihar olur. Çünkü kamp başlasa atıyorum 21 Temmuz'da Dünya Kupası dönüşü falan. O yüzden transferde de çok acele kararlar olabileceğini ben zannetmiyorum. Giden oyuncularla ilgili de öyle olur süreç. Çünkü atıyorum örnek bu. Fred'den çıkmak istiyor diyelim ki teknik heyet. Sana elemelerde lazım Fred. Çünkü Fransa yarı final oynasa Kanten yok bir kere. O yüzden hani böyle konsol oyunu gibi hemen yarın o gider bu gelir falan olmaz. Onu baştan söyleyeyim. Yoksa diyorum Semedo'dan çıkmak isteyeceklerdir. Şimdi yeni kural da var. Yerli yabancı dengesi de var malum. Atıyorum sol stoper alman gerekecek. O zaman Osterwold'e teşekkür etmen lazım. Ama ilk eleme maçında da Osterwold'i sahada görür müyüz? Evet görürüz. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. İki forveti biliyorsunuz zaten. Vedat, Dortmund'un forveti falan. Bence bir sol bek kanat. En az bir de hücum kanat alıp işte Archie Brown'la falan neyse. Şimdi hani tahminlerimi bilgiyle şey yapmayayım, karıştırmayayım da yanlış anlaşılmasın. Yani durum böyle, anladınız siz beni. Sonuç olarak güzel insanlar, yani bu yapı yalnızca bir teknik ekip organizasyonu değil. İşte verisi, kültürü, fiziksel performansı, oyun felsefesini hep aynı çatı altında birleştiren hani modern bir futbol işletim sistemi gibi duruyor. Öyle planlanıyor gibi. Kağıt üstünde tabii. Benim öğrenebildiğim Aykut Kocaman ve ekibi değişti. Kendilerine göre de gelişti. Buna göre bir kimlik inşasını amaç ediniyorlar. Oğuz Çetin bir pozisyon. Yazıldığı kadarıyla belki Hasan Çetinkaya'nın döndüğü bir pozisyon. Yönetim tarafına da baktık. İşte iletişimin parçalar ayrıldı. Yani işte takım için ayrı, başkanlık için ayrı şekilde konuşlandığı. Bir yandan yönetimin bir kısmı tabii uzun vadeli plana çalışacak. Zannediyorum bu Barış Göktürk kanadı bu işlere bakacak. Nihat Özbağ tarafı tamamen stada konsantre olacak şekilde işe dalacak. Statla ilgili çalışılırken işte bu arada takım maçları Kadıköy'de oynamaya devam edecek gibi görünüyor. Sadece çatı işlemleri sırasında birkaç iç saha maçı başka yerde oynanabilir. Dört koldan farklı görev dağılımlarıyla yeniden organizasyon hedefleniyor. Bunlar hedefler. Uygulamaları biz hep beraber görürüz. Hem tenkit ederiz. Ancak ilk rüzgarda savrulmaması, taşların yerine oturması için de Fenerbahçeli'nin de hesapçı, adamcı, rövanşist tavırlı değil. Yani seçilen benim başkanımdır, atanan benim hocamdır düşüncesine geçmesi lazım artık. Ya medyacısının bile kendini dev aynasını görebildiği bir camia. Onun için talebim biraz abartılı olabilir. Ama başarı da böyle gelir genelde. O nedenle Hakan Safi'nin niyeti de alkışlanmalı. Tukaka edilmemeli. Aziz Yıldırım da destek görmeli. İsmi açıklanırsa Aykut Kocaman da öyle. 5 sene önce şunu yapmıştı. 7 sene önce şöyle söylemişti. Eskiden böyle oynatmıştı. Ya bunlar değil. Eskinin eksiklerini tamamlayacak şekilde bir bütünlükle o mevcut açıklanacak kimse o aktörler ya da var olan aktörler bunlara sarılırsa
şampiyon Fenerbahçe mümkün olacak. Şimdi bunun aksini göreceğimiz

0: bir mevsim varsa önümüzde Fenerbahçe kongresi her sene yapılmaya devam eder. Şey diyorum zaten, üniversite şenliklerine döndü. Yani seneye sanatçı da çıkarsınlar kongre. Böyle tribünler bölünüyor çünkü. Tezahüratlar, yuhalamalar, sıkılıyor insanlar. Grup 84'ü konsere çağırsınlar, tam olsun. Ya ben yine söyleyeceğim o yüzden. Başarı ortam işidir. Ortam işidir. Ve bakalım bu yeni ortam nasıl olacak? Fenerbahçe'ye de, Fenerli takipçilerime de ve elbette Türk futboluna da hayırlı uğurlu olsun efendim.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Birebir. Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir başlıyor.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Birebir başladı, saatlerimizi 12-13'ü gösteriyor ve Yakup Çınar'la birlikte olacağız. Saatler 14'ü gösterene kadar, umarım o saate kadar siz de bizimle beraber olursunuz. Yakup abi hoş geldin, selamlar.
6: Hoş bulduk Cihan, selamlar, nasılsın?
5: İyiyim, teşekkür ediyorum. Koltukta bir anda senin yüzünü görünce Ahmet Konaş'tan sonra daha böyle bir keyfim yerine geldi. Daha böyle bir...
6: Abi, bu programda ben o ismin anılmasını istemiyorum ya. Gerçekten istemiyorum.
5: Hayır ama programdan çıkarken sana salvo yaptığı için söz hakkın doğuyor yani.
6: Ciddiye almayalım abi.
5: Almayalım. Görmezden mi geleceğiz?
6: Kesinlikle abi. Gerek yok.
5: Tamam.
6: Gerek yok.
5: Bu arada tüm dostlara da selam olsun. 0212 273 10 WhatsApp numaramız. Buradan mesajlarınızı bize atabilirsiniz. Abi büyük buluşma mı dersin yoksa dostça bir buluşma mı dersin?
6: Bir virgül koyalım istersen. Bugün böyle değişiklik yapalım. Fenerbahçe seçimlerinden girelim.
5: Ha, direkt öyle mi gireceksin? Evet. Tamam, olur.
6: Ya öncelikle hani Fenerbahçe'ye, Aziz Yıldırım'a hayırlı olsun. Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığını bırakırken başarısız olduğu için bırakmıştı. Sonrasında Ali Koç geldi. Ali Koç daha başarısız oldu. Bu sefer daha az başarısız olanı seçtiler. Hakan Safi bir sürü şey söyledi. Şunu yapacağım, bunu yapacağım, şunu transfer edeceğim, bunu transfer edeceğim. Maalesef kongrede karşılığını bulamadı ki rekor bir katılım vardı. Bu arada bununla övünenler var, çok alakasız bir muhabbet. İşte Galatasaray seçimlerinde 2000 oy kullanıldı, Fenerbahçe seçiminde 27 bin oy. Biz daha büyük camiayız falan. Bunlar üye yapılarını kesinlikle bilmeyen insanların yaptığı yorumlar. Bugün Galatasaray'da 1 milyon dolar bile verseniz üye olma şansınız yok. Hiç kolay bir durum değil. Ya Galatasaray Lisesi mezunu olmanız gerekiyor ya da her yıl 200 kişi başvurabiliyor. En az 7-8 yıl beklemek zorundasınız. 8. yıl, 9. yıl falan anca üye olabiliyorsunuz. Galatasaray'ın toplam üye sayısı zaten 9500. O yüzden tek adaylı seçimde 2000 oy gayet iyi. Bu arada hani 2012-2013'te de Ünal Aysal döneminde yine tek adaylı bir seçim olmuştu. O zaman katılım 1500 seviyelerindeydi. O yüzden hani o üye sayısını, oy veren sayısını karşılaştırmak doğru değil. Bugün ben de gitsem hem Beşiktaş üyesi olurum hem Fenerbahçe üyesi olurum. Kimse de sormaz. Belki ismimden dolayı olamam ama hani çok rahatlıkla bir insan gidip 100 bin lira verip Fenerbahçe üyesi olabiliyor ya da 50 bin lira verip Beşiktaş üyesi olabiliyor. Galatasaray'da durum tam tersi, öyle kolay değil. Dediğim gibi Fenerbahçe için hayırlısı olsun.
5: Oraya bir ben de virgül koyayım. Ergin Ataman bile üye olamıyordu. Euro Cup şampiyonu olunca kontenjandan üye yaptılar. Galatasaray'ı düşünen, Galatasaray'ın aslında efsanevi hocalarından bir tanesi. Ergin Hoca bile aday olamıyor, yani kurul üyesi olamıyordu.
6: Ha, bu çok iyi bir şey mi? Ben bunu savunmuyorum bu arada.
5: Bunu ben sordum dinleyenleri, yarı yarıyalar. Yani. Kimisi nerede çokluk orada bilmem ne diyor. Kimisi işte biz diyor sokak halkın takımıyız diyor. Daha
6: bunu liselilere anlatamazsın abi. Galatasaray liselilere anlatamazsın. Hani bu çok iyi bir durum değil. Bunu önemli bir konuymuş gibi anlatmayalım. Ama en azından aradaki farkı anlatmak için ben bunu söyledim. Fenerbahçe'de 27 bin kişi oy kullandı. Galatasaray'da 2 bin kişi. Keşke Galatasaray bunu böyle gelire dönüştürebilir bir modele çevirse üyelik kısmını. Hem kulübün büyümesi açısından hem gelişmesi açısından farklı bir şey olabilir ama hani oraya çok yanaşmıyorlar. Bu konunun gündeme daha iyi gelmesi söz konusu değil Galatasaray'da.

0: Dediğim gibi Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu. İşleri hiç kolay değil. Çünkü bu tarafta yani Galatasaray 4 yıl üst üste şampiyon oldu. Aynı başkanla devam ediyor. Aynı teknik direktörle devam ediyor. Aynı kadroyla 3 aşağı 5 yukarı devam edecek. Kemik bir kadrosu var. İyi omurga var. Oraya sadece takviyeler yapılacak. İlerleyen dakikalarda tabii ki bunu konuşacağız. Özellikle savunmada Galatasaray'ın düşündüğü oyuncular kimler? Orta sahada bazı görüşmeler var, devam ediyor. 10 numara bölgesi için adaylar giderek artıyor ve daha genç oyunculara yönelmiş durumda Galatasaray. Icardi'nin yokluğunda forvette düşünülen isimler, yine kanatlar için görüşülen isimler var. Takımdan ayrılacak isimler var. Kiralıktan dönme ihtimali söz konusu olan oyuncular var. Bunların hepsini ilerleyen dakikalarda tabii ki konuşacağız. Galatasaray'ın yeni sezon forma fiyatları belli oldu. Onun detaylarını anlatırız. Yeni sezon forma lansmanı yapılacak aynı zamanda. Bir de Galatasaray'da şu anda şampiyonluk kutlamaları son hızıyla devam ediyor. Her gün bir yerde şampiyonluk kutluyor. Hafta sonu da cumartesi günü Belçika'nın Brüksel kentinde şampiyonluk kutlaması var. Bizi de davet ettiler. Biz de gideceğiz.
1: Muazzam.
0: Evet, 90 artı dijital. Bu arada Başkan Dursun Özbek katılıyor. Belçika Başbakanı falan katılacak. Böyle inanılmaz Belçika'da insanların katılacağı acayip bir kutlama bizleri bekliyor. Belçika'nın en önemli medya meydanlarından bir tanesinde Brüksel'de inanılmaz bir şampiyonluk kutlaması olacak. Dediğim gibi biz de orada olacağız. Galatasaray Kulübü'nden de önemli isimler katılacak. Şampiyonluğu kutlamaya devam ederken bir taraftan da dediğim gibi kadro kurma çalışmaları devam ediyor. Okan Hoca'nın ekibine mutlaka takviyeler yapılacak ki dün Mertens'te Galatasaray'ın bir görüşmesi vardı. Belki Belçika'da karşılaşırız Mertens'le bu arada. Şampiyonluk kutlamasına onun da katılması bekleniyor. Detayları anlatırız ilerleyen dakikalarda ki senin sorduğun bir fotoğraf vardı.
1: Evet, daha yani soramadım daha doğrusu. Ondan önce Dursun şunu soracağım da ona geçeceğim. Dursun Özbek, Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ı arayıp tebrik etti mi? Onunla ilgili bir bilgin var mı? Etmiştir muhakkak da.
0: Valla Dursun Özbek kibar bir insan. Bir de olması gereken bir şey.
1: Tabii.
0: Bu sadece Fenerbahçe özelinde değil, Beşiktaş'ın da, Trabzon'un da ya da herhangi bir kulübün yeni bir başkanı seçiliyorsa protokol gereği genelde arayıp tebrik ediyorsunuz. Dursun Başkan da arayıp tebrik etmiştir. Hani benim orada kuşkum yok açıkçası. Dediğim gibi yani zaman zaman böyle fanatizmin geldiği noktada bu işleri çok uçlarda yaşayan insanlar oluyor ama nihayetinde biz futboldan bahsediyoruz. Saha içinde oynanan bir oyundan bahsediyoruz. Aziz Yıldırım, Dursun Özbek bu hikayenin en büyük kahramanları. O yüzden Aziz Yıldırım dediğim gibi başarısız olduğu için Fenerbahçe'den gitmişti. Sonrasında daha başarısız bir Ali Koç geldi. Onun sonrasında daha başarısız olan Saadettin Saran görevdeydi. Aziz Yıldırım geri döndü ve Dursun Özbek'in de onu arayıp tebrik etmesi gayet doğal bir durum diyebiliriz.
1: Evet, fotoğrafın detaylarını merak ediyorum. Dinleyenlerimizden bilmeyenler vardır belki ama tabii eski dost, eski arkadaşlar.
0: Takım arkadaşı, beraber futbol da oynadılar.
1: Evet, doğru.
0: 2008 en son şampiyonlukta kadroda Okan Buruk da vardı. Arda Turan da vardı. Ben de vardım. Ben de o zaman Galatasaray Kulübü'nde çalışıyordum.
1: Tamam, bunun detayı o zaman en iyi sendedir yani. Bir buluşma yapıyorlar. O onu övüyor. Diyor ki işte kaptanım diyor, hocam diyor, o da kardeşim diyor. Nedir detayları? Ne konuştular? Öyle yemek, öylesine bir yemek miydi yoksa daha farklı şeyler var mıydı?
0: Bir kere
1: Shakhtar'dan oyuncu önerdim mi mesela? Veya Galatasaray'dan Ardünya'yı sana verelim, gelişsin falan dedi mi?
0: Konuşalım şöyle. Bir kere Galatasaray altyapısında yetişen iki isim. Aynı zamanda bu sezonu farklı ülkelerde şampiyon olarak tamamlayan iki teknik direktörden bahsediyoruz. Bir de Halef Selef, yani ileride mutlaka Galatasaray'ın bir gün teknik direktörü Arda Turan olacak. Bunu herkes biliyor. Ben de biliyorum. Okan Hoca da biliyor. Arda Turan da biliyor. Ama ikilinin yan yana gelmesi, o pozu vermesi de tabii ki güzel bir şey. Az önce de söyledim. Okan Hoca 4 yıldır Süper Lig'de şampiyon oluyor ki Arda Turan'ın inanılmaz bir saygısı var kendisine karşı. Arda Turan da Shakhtar Donetsk'e gitmişti ve orada şampiyonluğa uzandı Ukrayna Ligi'nde. İki isim de Marmaris'te bir otelde tatil yapıyorlar. aynı otelde tatildeydiler. Fotoğraf bu arada dün akşam çekilmedi. Çünkü dün itibariyle Okan Hoca İstanbul'a gelmişti. Röportajlar vermeye başladı. O fotoğraf önceki gün çekilmişti. Yani pazar günü çekilen bir fotoğraftı. Arda Turan önce hikayesinden paylaştı. Sonra Okan Hoca da o fotoğrafı retweet etti. Ya da işte kendi hikayesinden o da paylaştı. Güzel tabii ki, çünkü sezon devam ederken Okan Hoca'nın böyle sıkıntı yaşadığı dönemlerde hep bir Arda Turan söylemleri ön plana çıkıyordu. Galatasaray'ın yeni teknik direktörü olmalı diye. Ben de hep şunu savundum Cihan. Evet, Arda Turan teknik direktörlük kariyerine çok iyi başladı. Yani Eyüpspor ikincilikteyken aldı. İlk sezon çıkartamadı. Eyüpspor yönetimi kendisine güvendi. O yoluna devam etti. İkinci sezon çıkardı. Sonraki sezonda ligde gayet başarılı bir performans ortaya koydu. Sonrasında kadroda ciddi daralmaya gidilince o da teklifleri değerlendirme kararı aldı ki Shakhtar'a gitti. Shakhtar da savaşın gölgesinde mücadele eden bir takımdı. Gitti ve orada başarılı oldu. Arda'nın daha yolu var ve bir tarafta da gerçekten hani Fatih Terim'in rekorunu kovalayan bir hoca var. Kovalayan derken hani rekoru geçmek kötü bir şey değil. Gayet doğal bir durum. Okan Hoca 4 yıl üst üste şampiyon yaptı. 5 yıl üst üste şampiyon yapmak istiyor. 5 yaparsa 6. sezon da devam eder. 6 yaparsa 7 de devam eder. Ama o sıra bir şekilde Arda Turan'a gelecek. Arda Turan da şu anda Shakhtar'da devam edecek. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde olacaklar ama gerçekten Avrupa piyasasının da yakından takip ettiği teknik direktörlerden bir tanesi. Galatasaray'ın altyapısında yetişmiş, Galatasaray'da kaptanlık yaşamış, şampiyonluklar yaşamış bir teknik direktörden bahsediyoruz. Tabii ki en büyük hayallerinden bir tanesi Galatasaray'da teknik direktörlük yapmak ama o Okan Buruk sonrasında gerçekleşecek diyebiliriz. Güzel bir fotoğraftı, sosyal medyada güzel karşılığı oldu. Böyle görüntüleri her zaman herkes görmek ister, özellikle Galatasaray camiasında.
1: Evet, tekrar döneceğim transferlere ama bu yabancı kurulunun esnetilmesiyle alakalı olarak 10+4 ile ilgili olarak Aziz Yıldırım federasyonla bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu. Federasyon başkanı
0: kendisi mi söyledi?
1: Geri adım atmıyor. Yok, sosyal medya ekibi, yani sosyal medyaya şey yapılan haberler, iletilen haberler, ajanslara gönderilen haberler ama İbrahim Bey, İbrahim Hacı Osmanoğlu bir adım geri atmıyor. Yani diyor.
0: Bu ülkenin lokomotifi futbolunun, Türk futbolunun lokomotifi Galatasaray ve Fenerbahçe. Tabii ki Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer Süper Lig kulüpleri var. Federasyon Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşısında bir hiç. Çünkü sağladığı gelir ortada. Sen Galatasaray, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde başarısız olsun diye saçma sapan bir kural getirmişsin ve ısrarla bu kuralın arkasında durmaya çalışıyorsun. Milli takıma zarar vereceksin. Sana ne kardeşim yabancı kuralından ya? Sen Galatasaray, Fenerbahçe ne istiyorsa bunu yapmak zorundasın. Bugün Galatasaray ile Fenerbahçe'yi Türk futbolundan çıkar, biz Avrupa'nın 27. ligi oluruz kardeşim. Böyle bir gerçek var. Bugün insanlar Bein Sports'u izliyorsa, tribünlere gidiyorsa, forma alıyorsa Galatasaray'ın yüzüsü hürmetini alıyor abi, Fenerbahçe için alıyor. Beşiktaş için alıyor. Ya tamam, o yani
1: onu da çıkarırsak 33'e mi gidecek?
0: Ama Beşiktaş da diyor ki biz istemiyoruz kardeşim değişmesini. Niye istemiyorsun? Niye? Çünkü senin Avrupa'da hedefin yok. Böyle bir dünya olamaz. Sen bunu yaparsan Galatasaray ile Fenerbahçe de seni görmezden gelir, kusura bakma. Neymiş? Bu karar 2 sene önce alınmış. Takımlar buna göre transfer yapsaymış. Kardeşim şampiyon, hani bunu söyleyen bir kesim de var sosyal medyada. Ben bu sene Liverpool'u 2 sene yendim. Bütün dünya beni konuştu. Benim sayemde benim ülkemin reklamı oldu. Bir tane federasyon gelecek. Hasbel kader seçilmiş bir federasyon. Dünya Kupası'na gidiyoruz diye koltuğunu sağlamlaştırmış. Neymiş? Ben yabancı kuralını değiştirmeyeceğim. Senin yabancı kuralından ne haberin var? Senin kulüplere ne katkın var? Senin işin gücün Galatasaray'ı engellemek, Galatasaray'ın hocasına ceza vermek, başkanına ceza vermek. Valla Dünya Kupası geliyor. Çok hani konuşmak istemiyorum, detaya girmek istemiyorum ama sen Dünya Kupası'nda bu milli takım inşallah başarılı olur. Çok iyi bir jenerasyonumuz var. Mutlaka ben başarılı olacağına inanıyorum. Ama neymiş? İşte kimse bizim 6 ay koltukta kalamayacak.

0: olabileceğimizi tahmin edemedi. Milli takım başarısız olsaydı sen o koltukta oturabilir miydin? Neyden bahsediyorsun? O kuralı değiştirmek zorundasınız. Zorundasınız. Galatasaray zaten bu kadrosuyla ligde yine şampiyon. 4 yıldır şampiyon oluyor. Galatasaray'ın hedefi Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak. Şampiyonluk kupasını Cumhurbaşkanı'na götürdükleri gün bu şikayeti dile getirdiler. Biz bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk 16'ya kaldık. Liverpool'u 2 sefer mağlup ettik. Juventus'a 5 attık. Federasyon ne yapıyor? Seni engellemeye çalışıyor. Zaten sana verdiği para yok. Bak bu sezon Galatasaray'ın 300 milyon euro geliri var. Federasyon tarafından geliri 15 milyon euro. Arkamı dönerim. Galatasaray diyor ya biz federasyonla ilişkilerimizi askıya aldık. Görmezden geliyor Galatasaray. Federasyon kim ya? Galatasaray'ın umurunda bile değil. Ve sen ayak oyunlarıyla, saçma sapan hakem atamalarıyla, saçma sapan VAR atamalarıyla Galatasaray'ı engellemeye çalışıyorsun. Senin kazandırdığın para ne abi? Galatasaray sadece kendi taraftarından 100 küsür milyon euro para kazanmış. Şampiyonlar Ligi'nden 60 milyon euro para kazanmış. Senin verdiğin para ne ki? Sen Galatasaray'dan hesap soruyorsun. Galatasaray'a ceza vermeye çalışıyorsun. Galatasaray'ın yöneticisini konuşturmuyorsun. Galatasaray'ın hocasına ceza veriyorsun. Bir de üstüne üstlük Fenerbahçe'yi kolluyorsun. Yarışta tutmaya çalışıyorsun. Kusura bakmasınlar abi. Bu ligde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dediği olur. Sen Galatasaray'a karşı bir cephe almışsın ama Aziz Yıldırım derse ki kardeşim bu kuralı değiştireceksiniz. O koltukta oturamazsın. O kural değişir abi. Değişmek de zorunda. Ya büyümek istiyor Galatasaray. Hedefleri, gelirleri 500-600 milyon eurolara çıkarmak.
1: Evet, Yakup Çınar'la birlikteliğimiz sürüyor. Döneceğim transferleri Yakup abi ama geçenlerde Okan Buruk CNN Türk Spikeri Damla Uğur Türk'le bir röportaj yapmıştı.
0: Bir fotoğraf paylaştı.
1: Ve bu fotoğrafı
0: Damla paylaştı.
1: Bu fotoğrafın kaldırılmasını Okan Buruk mu istedi? Yani olabilir ya. Okan Buruk
0: kim kaldırmış? Damla mı?
1: Kaldırdı evet. Kaldırdı çünkü
0: abi Damla paylaşmadan önce abi bak ben bunu hep söylüyorum.
1: Ya bu boy kompleksi Okan Buruk'ta neden var? Abi gerek yok ya, herkesin boyu değil, uzun olacak diye bir şey yok.
0: Boy kompleksi değil kardeşim, fotoğraf kötü bir fotoğraf.
1: Evet Okan
0: Buruk. Sana bir örnek vereceğim.
1: Sandalyesi biraz
0: sana
1: daha büyük.
0: Sana bir şey anlatacağım. Hı-hı. Şimdi Juventus niye dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesi biliyor musun? Basın toplantısı odasına foto muhabiri sokmuyor kardeşim. Diyor ki burası benim özel alanım. Burada teknik direktördür, futbolculardır. Hani... olmaz da yanlış bir duruş olur, yanlış bir şey olur, fotoğraf ben çektirmiyorum kardeşim kimseye diyor, ben çekerim size servis ederim diyor. Bu medya yönetimi demek. Bunu dünyaca ünlü kulüpler yapıyor, dünyaca ünlü teknik direktörler yapıyor, futbolcular yapıyor. Abi Okan Hoca bu röportajı verirken Okan Hoca'nın yanında en az iki tane iletişimcinin olması gerekiyor. Bir tanesinin özellikle röportajın içeriğine dair, hocanın yapacağı açıklamalara dair detayları görebilen, orada müdahale edebilecek. Röportaja müdahale etsin demiyorum bak. Hoca bir şey söylerken o röportajın ses getirmesi gerekiyor. Çünkü 4 yıl üstte şampiyon olan takımın hocası konuşuyor. Hoca tatilde, gündemi takip edecek. Hocanın o iletişimine bakan adamı bunları hazırlayıp gidiyor. İkincisi görsel yönetmen. Yani görsel anlamda hocanın kıyafeti, hocanın gerekirse ayakkabısı, hocanın tıraşı, buna kadar müdahale edebilecek birinin olması lazım. Şimdi ben mesela bir iletişimciyim, ben iletişim mezunuyum. 20 yıldır bu işin içindeyim. Daha önce de ben Damla da bu işi bilmiyor. Yanlış anlaşılmasın, aynen öyle. Ben de hocayla daha önce 2 sefer 3 sefer röportaj yaptım. Şimdi ben o koltukları gördüğümde hocam bunlar olmaz derdim. Hocanın da bunu hoca söyleyemiyor işte. Hoca kibar adam. Hoca kimseyi kırmak istemiyor. Ama orada o görsel iletişimcinin, hocanın basın işlerine bakan adamlarının o fotoğrafı paylaştırmaması lazım. Sonra Damla siliyor kendi hikayesinden ya da paylaşımından. Böyle iş mi olur abi? Bir kere hocanın ilk röportajı, bilmiyorum ilk röportaj mı? Damla'ya vermesi de yanlış abi. Anladın mı? Bak küçümsemek için söylemiyorum. Damla kim?

0: Abi, hoca röportaj verecekse yayıncı kuruluş 1, TRT 2 ya da A Spor, anladın mı? Yani geniş mecraya hitap eden olması lazım. Ya da ilk röportajını kulübe verecek. Şampiyonluk sonrasında. Damla kim abi? Diyorum bak, küçümsemek için söylemiyorum. Sonra
1: Ama hep ona veriyor değil mi her
0: hayır
1: şampiyonluk
0: ona
1: sonunda?
0: vermiyor abi.
1: Başka bir
0: Daha
1: hanımefendi vardı bir tane.

0: vurma.
1: Ne bileyim, çok sinirlendim, ben biraz değişiklik olsun.
0: Hayır, ciddiyetinden bahsediyorum. Abi evet, diyorum bak ben sana, geldiği günden beri yani hocanın iletişim tarafı doğru yönetilemiyor ve bunda hocanın etkisi var. İletişimdeki arkadaşları eleştirmiyorum. Hepsi bizim arkadaşımız. Sevdiğimiz insanlar. E şimdi ben sana söyleyeyim. Yani en güzel örneği açıklayayım sana. Dursun Özbek'in ilk dönemini hatırla abi. Giydiği kıyafetten yaptığı açıklamaya kadar hepsi skandaldı. İnanılmaz kötüydü. Dursun Özbek'le Fatih Terim yan yana geliyordu. Hangisi başkan, hangisi teknik direktör? Abi ayır, çok rahat şey yapabiliyordun, konuşabiliyordun. Ama ne oldu? Kolay abi, insanlar kendilerini geliştirebilir abi, gayet doğal bir durum. Şimdi Dursun Özbek, yemin ederim imreniyorum ya. Oha diyorum yani, giydi, üf diyorum, nasıl giyinmiş başkan diyorum. İnanılmaz yani. Abi bunlar kolay. Bir tane stil danışmanı buluyorsun. Hatta yanlış bilmiyorsam o dönem Fatih Hoca öneriyor kendisine galiba. Hani ben bunlarla çalışıyorum, siz de çalışıyorum. Ya Cihan, Fatih Hoca niye büyük hoca? Niye vizyoner hoca? Fatih Hoca 20-26 sene önce Milan'a gittiği zaman ülkenin en iyi iletişimcisiyle çalışıyor abi. Fatih Hoca İtalya'ya gitti, biz hala Fatih Hoca'yı konuşuyorduk. Bütün reklamlarda Fatih Hoca vardı. Sen Okan Hoca'nın bir reklam filminde ya da bir şeyde görebildin mi? Ya da Okan Hoca'nın böyle hiç unutamadığın bir açıklamasını hatırlıyor musun? Şimdi Fatih Hoca'nın da yoktu. Ama bunlar hazırlanıyordu. Bir iletişim ekibi vardı. Parayı harcayacaksınız abi. Bunu kulüp yapmıyorsa, Okan Hoca senede 4 milyon euro para kazanıyor. Bunun yıllık 100 bin eurosunu iletişime ayıracaksın. Ayırmak zorundasın.
1: Ya
0: sonra işte diyorum ya sana, röportaj çıkmadan foto şey konuşuluyor. Evet, Okan Hoca'nın boyu çok uzun değil. Ama sen oraya hayvan gibi bir tane şey koymuşsun, koltuk koymuşsun. Bir de puflu böyle. E kızın boyu da biraz uzun. Kız poz vermeyi biliyor. E şu anda dünden beri geyiği dönüyor. E ben alıp atsam hocam, yani bu doğru bir şey mi desem, keşke önceden baksaydınız etseydiniz desem, bu sefer kırılıyorlar, şey yapıyorlar. Söyleyince de öyle. Abi bak, etrafına
1: paylaşırken de sorması lazım.
0: Cihan, etrafına şimdi sen yıllardır bu işi yapıyorsun, tamam mı? Ben bu radyoyu sadece yayınlardan takip etmiyorum. Senin yayınlarda hatalarını görürsem yüzüne direkt söylerim. Niye? Çünkü ben seni seviyorum.
1: Söylemen lazım.
0: Ama kusursuza yakın yapıyorsun, anladın mı? Hatan yok neredeyse. Olsa söylerim. Çünkü niye? Ben senin iyiliğini istiyorum. Abi padişahım çok yaşa. Padişahım çok yaşa. Böyle bir dünya yok ya. Yani gerçekten böyle bir dünya yok. Tamam, sportif anlamda başarılı olabilirsin. Ama abi iş artık sosyal medyaya döndü. Merih Demiral, ya sana helal olsun ya. Bak, kariyerinin başlangıcında benim çok büyük etkim vardır. Benim kardeşim gibidir, canım ciğerimdir. Fenerbahçe altyapısından çıktı. 4 kere 5 kere. Bak şu milli takım, Türkiye Futbol Federasyonu şu Dünya Kupası ile ilgili ne yaptı abi? Ne içerik yaptı? Herkes eleştirdi, sonra 10 dakikalık bir tane klip yayınladılar. Abi o da çok kötü olmuş.
1: Bir tane Ferdi Kadıoğlu röportajı var Anadolu İlas Haber Ajansı'nda.
0: Yok İlas, onu demiyorum, onu insanlar yapıyor. Merih Demiral gördün mü? Demikest diye bir şey yapmış abi.
1: Bak, evet, Instagram'da vizyon, düşüyor önüme.
0: Abi YouTube. Son 4 gündür 5 gündür biz bunda. Milli takımın içinde öyle bir aile ortamı var ki. Ya ben şu anda var ya. Rize'deki Fenerbahçeli oyuncu kimdi? Serdar. Samet Akaydın. Ya bana göre Türkiye'nin hani şu an
1: komik adam.
0: Abi 3 kişiden kimi söyle, işte sohbet muhabbet etmek istersin.
1: Eren Elmalı da komik bence.
0: Ya Eren'i Galatasaray'dan biliyorum. Merih de öyle bir adam mesela. Çok samimi, cana yakın bir adam. Ama ben Samet'i orada gördüm abi. Ben şu an ya bütün ülke şu anda Samet çıksın milli takımda hata yapsın. Abi kötü gözle bakmaz. Merih yüzünden. Çünkü yani Demikes diye bir şey yapmış. Bütün milli oyuncularla röportajlar yapıyor. Ayrımsız Hakan Çalhanoğlu'yla yaptı. Bu arada en iyi bölüm kesinlikle Samet Akaydın'ın olduğu bölümdü. Dün gece

0: Abdülkerim ve Yunus'la olan bölüm yayına girdi. 500 bin falan izlenmiş şu anda. Çok kısa süre içerisinde.
1: Şey muhabbeti de güzel. İspanya'dan altı yediğimiz muhabbet de güzel.
0: Öf,
1: o çok
0: o Lamia.
1: O çok güzel.
0: Şey ismini söyle. Lamal diyor ya.
1: Lamal.
0: Abdülkerim.
1: Ben diyor Yamal'la uğraşıyorum orada.
0: Ya
1: diyorsun.
0: Bir şey diyeceğim. Sen bunu milli takımın
1: çok
0: içindesin. Sen bunu milli takımda yapabilirsin.
1: Bazı kızanlar olmuş mesela. Ya maçın üstünden 1,5 yıl geçmiş yani. Adamların yas tutması beklenemez.
0: Ya,
1: yediler golü
0: ya,
1: yani.
0: Hadi
1: yapacak
0: abicim
1: bir şey.
0: Ya.
1: Biraz tadını çıkarmamız
0: samimiyet
1: lazım.
0: Samimiyet ortamını görüyorsun ya.
1: Kesinlikle.
0: Samimiyet ortamını görüyorsun, anladın mı? Bak, Hakan Çağlanoğlu YouTube kanalı açtı. İrfan Can Kahveci açtı. Diğerleri açtı. Merih Demiral bunu devam ettiriyor. Diyorum ya, bak, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapamadığını Merih Demiral yapıyor şu anda. Harika bir iş. Abi bak, işte iletişimden bahsediyorum. Merih de bu anlamda kendisini hep üzerine koyarak devam etti. Hep ya bir kere şu cesareti gösterdi adam. 18 yaşındayken, Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanı iken, Fenerbahçe'nin profesyonel sözleşmesini kabul etmeyip adam Portekiz Ligi'ne 3. Lig'e gitti. Portekiz'e 3. Lig'e gitti. Ve geldiği nokta bak. Dönseydi Fenerbahçe'nin kaptanı olarak dönecekti. Fenerbahçe'de kalsaydı kaptanlığa kadar yükselebilir miydi? Hayal. Ama bak abi, adam kendisine yatırım yapıyor. İletişim, iletişim. O bütün prodüksiyon ekibi için para harcıyor adam. Bundan para kazanmak için değil. Milli takımı insanlara aile ortamını olduğunu göstermek için yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu hiçbir şey. Okan hocam siz de aynı şekilde. Hocanın ekibi aynı şekilde. Diyorum bak, ekibe suç bulmam. Burada hocanın istemesi lazım. Güzel fotoğraf değil.
1: Evet, Yakup Çınar'la birlikteliğimiz sürüyor. Gerçekten de o Demicast. Bence de izlemeyenler varsa izlesinler. Çok keyifli. Milli takım oyuncularımızın aslında ne kadar efendi, ne kadar iyi insanlar olduğunu da görüyoruz. Hiç kibir, ego yok. Abi mesajları
0: dönüyor. Ve bir şey diyeceğim. İçeride bir hiyerarşi de var. Onu da görüyoruz.
1: Var bir Hakan.
0: Mesela ben şeyi merak ediyordum. Bir gün bir maçtan önce soyunma odasında Merih Demiral konuşuyor. Mesela orada Hakan Çağlanoğlu kaptan olduğu için bunu istiyormuş. Diyor ki mesela, ben diyor genelde hep aynı şeyleri söylüyorum. Artık insanların alışkanlık haline geldiği için motive olmadığını düşünüyordum. Bir gün Meri'yi konuşturuyorum. İşte bir maçta önceden söylüyorum. Abdülkerim'e söylüyorum. Uğurcan'a söylüyorum. Ama diyor ki mesela, takımın tecrübelilerine söylüyorum. Gidip de Arda Güler'e ya da işte Yunus Akgün'e söylemiyorum.
1: Ama bu risk, biliyor musun? Yani Dünya Kupası'nda bir hata yaparsa sırf bu videolar yüzünden de linçlenebilir yani. O riski almış.
0: Abi böyle olması gerekiyor. Bence çok güzel bir şey.
1: Bence.
0: Çok güzel bir şey. Tebrik ederim.
1: WhatsApp'tan gelen mesajlara bakacağız arkadaşlar. 55-52 geçe gibi bakıyoruz. Çok fazla.
0: Hepsini okuyacağız. Hepsini
1: hiç
0: okuyacağız.
1: Merak etmeyin.
0: Transferle ilgili özellikle merak edilen her şeyi sorabilirsiniz.
1: Direkt onunla gireceğim. Sara 35 milyon teklif varmış. Veriyor mu Galatasaray?
0: Yok. Şu an resmi olarak Galatasaray'a gelen net teklif yok. Hiçbir oyuncu için yok. Sözlü olarak var. Davinson Sanchez Como ihtimali var mesela. Como bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Biliyorsun İtalya'da Milan Şampiyonlar Ligi dışında kaldı. Yanlış bilmiyorsam Napoli de dışında kaldı.
1: Avrupa'ya gidiyorlar.
0: Avrupa'ya gidiyorlar. Napoli'yi tam bilmiyorum da, özür dilerim. Juventus ve Milan. Juventus ve Milan gidemiyorlar ama Como mesela Fabregas yönetiminde Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor ve iyi bir kadro kurmayı düşünüyorlar ki devre arasında da bir ilgileri olmuştu Davinson Sanchez için. Galatasaray bırakmamıştı. Galatasaray yönetimiyle konuştuğumuz zaman 25 milyon euro üzeri bir beklentileri var. Onun altında satmaya sıcak bakmıyorlar. Eğer gönderirlerse Galatasaray'ın hedefindeki isim de Liverpool'dan Van Dijk. Dünya Kupası var. Liverpool'da bir teknik direktör değişimi yaşandı. Devam edecekler mi, etmeyecekler mi? Yani Liverpool'un planları bu sezon Van Dijk'a uyar mı, uymaz mı? Bunların hepsini değerlendirip Galatasaray'a bir dönüş yapacak. Ama Galatasaray'ın hedefi Van Dijk seviyesinde bir stoper transferi.
1: Ben dün yayında da söyledim. Ömer Bayram'ın çok yakın bir arkadaşından aldığım bilgiye göre Van Dijk'ı arayıp Galatasaray'ı anlatmış biraz hani. Zaten Galatasaray'ın ilgisi varmış ama biliyorsun, çocukluk arkadaşı.
0: Evet, İkisi evet.
1: Etki eder mi?
0: İkisi ha. Çocuklukken anneleri şey, Ömer'in annesi mantı yapıyormuş.
1: Ekmek Fandak, arası
0: veriyormuş. Fandak'ta yiyormuş. Ekmek arası salça abi.
1: Aynı mı?
0: Ekmeğin doğru. Üstüne salça sürüp yiyormuş Fandak.
1: Var mıdır acaba orada?
0: Bir salça. De etkilendi. Rams Park'tan etkilendi. Bu sezon iki kere geldi abi.

0: Ben nereye geldim dedi. Tamam, kop tribünleri Liverpool taraftarı inanılmaz ama Galatasaray taraftarından net etkilendi ve iki sefer yenildiler burada. Şu an
1: Avrupa'da ezan da yok mesela. Kaç olunca eve gidiyor çocuklar? Biz küçükken mesela ezan okununca eve giderdik. Van Dijk'le Ömer Bayram kaçta eve giriyor?
0: Abi hava kararmadan gidiyorlar Cihan. Evet. Avrupa'da 7-8 dedim mi herkes evinde. Bak bizi dinleyen Avrupalılar da vardı. Abi hepsi mi öyle olur? Ya çok nadir atıyorum mesela Paris'tir, Milano'dur. Oralarda da mesela akşam 9-10'dan sonra gezerken dikkat etmen gerekiyor. Emin ol İstanbul kadar güvenli değiller. Net söylüyorum. Ha, orada ezan okunmuyor. Akşam hava kararınca tabii ki her yer kapanıyor. Her yer kapanıyor.
1: Hayat duruyor diyorsun. Yakup evet. Çınar'la birlikteliğimiz devam ediyor. İkinci bölümde, bu ilk bölümde biraz daha böyle Okan Buruk'un olayına girdik, iletişime girdik ama ikinci bölümde alacağız. Çok fazla bilgi var Yakup Çınar'da. Icardi ile ilgili soru gelmiş. Abi bu adam bize cevap verecek mi? Yine tatil geziyor. Japonya'dan sonra yine başka bir yere gitmiş diye soru var.
0: Ben
1: Alp Türkmen'den.
0: Ben Galatasaray Icardi'ye bir teklif yaptı. 5 milyon euroluk bir sene teklif yaptı. Sadece bir yıllık teklif yaptı. Icardi bu teklifi kabul ederse döner abi. Çünkü net biliyorum burada Etiler'de tuttuğu villa, evi hala eşyaları içerisinde ve duruyor, boşaltmadı. Icardi Galatasaray'da devam ederse ben şaşırmam. Kabul ederse devam eder zaten çünkü Galatasaray o teklifi yaptı.
1: Peki Kemerburgaz'daki ev sahibinin onu şikayet ettiği doğru mu? Evi düzgün kullanmadığı gerekçesiyle.
0: Bilmiyorum abi. Ha. İşine baksın ya. Icardi ne? Evini düzgün kullanmayacak abi. Icardi gibi birine oturuyorsun. Üstüne para.
1: Eve girdiği
0: baba benim evim ama. Olsa ben Icardi'ye bedava veririm. Anladın mı? Icardi'den bahsediyorsun.
1: Orayı yani. Da vermezsin be. Şato gibi.
0: Verirsin
1: bir
0: abi. Biliyorsun yani. Verirsin abi. O evi bir şey diyeceğim. O evin sahibinin o ev gibi en az 10 tane daha evi vardır.
1: Rahat vardır.
0: Anladın mı? Icardi lan bu. Ya boru değil yani.
1: O da milyon dolarlar kazanıyor.
0: Ya tabii ki o da bedavaya oturmaz zaten. Tenezzül etmez buna da. Neymiş evini bilmem ne yapmış da. Hadi abi geç onu. Parasını peşin veriyorlar abi Icardi gibiler. Muhatap olmamak için. Mesela bir yıllık tutuyor. Ben biliyorum Etiler'deki ev için 300 bin euro peşin ödemişlerdi. Kirası 30 bin euroydu.
1: Erkan Kambur Sarıyer'den selamlarını iletmiş. Selam olsun. Bu abi bir kanalda çıkıyor mu izleyeyim demiş. Hemen hatırlatalım 90 artı dijital YouTube kanalında.
0: Evet bizim YouTube kanalımız, orada sık sık yayınlarımız var. Ayrıca Digi Futbol'da da haftalık böyle kısa transfer dönemiyle alakalı haberlerin olduğu videolar oluyor.
1: Yako Baba serin gel demiş. Yine sallamaya başladın diyor. Radyo Gül'ün Icardi ve Osimhen'e hoş geldiniz. Ahmet Konaş'tan sonra iyi geliyorsunuz demiş. Teşekkürler. Yakup Çınar Galatasaray konuşmasın, sabaha kadar dinlenecek adam, haberiniz olsun demiş. Galatasaray konuşmasa sabah...
0: Fener'e sallasın demek istiyor. Ama
1: bence de.
0: Evet,
1: bence
0: şeyden de. Çıkardılar. Bana hep şunu söylüyorlar. Yakup Çınar Galatasaraylı değil, Fenerbahçe düşmanı. Hani çok iyi Galatasaraylı, onun da ötesinde Fenerbahçe düşmanı.
1: Ama sen şimdi sallamaya başlıyorsun. Normalde hiç salladığını çok nadir görüyorum. Abi, radyoda da.
0: Sallama değil, sallama önüne değil. Ben doğruları söylüyorum kardeşim. Anladın mı? Ben doğruları söylüyorum. Biz Saadettin Saran için ne dedi? Abi beceremez, yapamaz. Olmaz.
1: Icardi, Silva, Camavinga, Van Dijk ne durumda? Diye böyle toplu mesaj gelmiş.
0: Icardi konusu dediğim gibi yani hani isterse Icardi devam eder ama ben devam edeceğini düşünmüyorum. Büyük ihtimal Galatasaray'da Icardi dönemi sona erecek. Galatasaray'ın burada Icardi'ye güzel bir veda etmesi gerekiyor. Bunu sonuna kadar hak etti. İkincisi Galatasaray toplamda yeni sezona 3 forvetle girmek istiyor. Bunlardan bir tanesi Osimhen. Ki mutlaka talipleri çıkacak bak. Mutlaka ve mutlaka talipleri çıkacak ama Galatasaray elde tutmak istiyor. Bu yabancı kuralı değişmezse Galatasaray'ın hedefi John Duran'ı bitirmek artı bir de yerli santrafor transferi. Yani toplamda 3, hatta altyapıdan işte Arda Tagay var, Ada Yüzgeç var. Bunlar da mutlaka kadroda olacaklar. Yani Osimhen dışında John Duran artı bir tane daha yerli forvet. Bu Deniz Gül olur, Bertu Yıldırım olur, başkası olur bilmiyorum. Ama Galatasaray'ın hedefi yeni sezona 3 forvetle girmek. Ola ki federasyon yabancı kuralını değiştirdi. Fenerbahçe.

0: Fenerbahçe istediği için, Galatasaray istiyor ya, değiştirmiyor. Fenerbahçe için değiştirdi. Galatasaray o zaman bu sezonu Tottenham'da tamamlayan Fransızların son dönemde gerçekten iyi performans gösteriyordu ama biraz düşüş yaşadı. Paris Saint Germain'in Frankfurt'tan 90 milyon euroya aldığı, bu sezonu Tottenham'da kiralık olarak geçiren Kolo Muani'yi istiyor. Kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. O zamanki senaryoda Osimhen, Kolo Muani ve yerli bir forvet olacak. Yine 3 forvet olacak. Galatasaray'ın düşüncesi bu şekilde. Dediğim gibi John Duran net olarak Galatasaray'ın listesinde olan, Galatasaray'ın görüştüğü, Okan Hoca'nın onay verdiği isimlerden bir tanesi. Yabancı kuralı değişirse Kolo Muani olma ihtimali yüksek. Osimhen giderse o zaman çok farklı bir senaryoya döner. Galatasaray Osimhen'i de 150'den aşağı bırakmak istemiyor. Bu Dünya Kupası sonrasında daha netlik kazanır bu durum diyebiliriz.
1: Kolo Muani iyi de yani Fransa milli takımının golcüsü ama Luis Enrique
0: gidemedi mesela.
1: Evet, bir de Luis Enrique'nin gözüne hiç giremedi. Yani o adamın gözüne giremeyince
0: giremedi ama ölü bir adam da değil abi, 1.90 böyle
1: kaskal kötü bir tabir mi olur bilmiyorum.
0: Bizim ligde iş yapar abi, 90 milyon euro bonservisi. Gerçi John Duran'a da 80 ödenmiş, Osimhen'e de 75 ödedik, anladın mı? Buradan rakamlardan Galatasaray'ın vizyonunu anlayın. Dursun Özbek şunu söylüyor yakın çevresine. Belki Belçika'da konuşuruz, önümüzdeki hafta burada anlatırım. Denk gelirsek mutlaka bir sohbet etme şansımız olur başkanla. Galatasaray'ın iyi bir omurgası var. Buraya 3 tane önemli oyuncu katması gerekiyor. Bir tane 10 numara, bir tane orta saha, bir de savunmaya Abdülkerim ve Davinson Sanchez'i zorlayabilecek. Davinson Sanchez giderse onun bir tık üstü adam almak istiyor. 3 tane çok iyi transfer yapmak istiyor Galatasaray. Onun dışında evet, kontenjan dahilinde genç oyuncularla görüşülüyor. Takviyeler mutlaka yapılacak. Barış Alper Yılmaz devam etmezse oraya üst düzey oyuncu alacak. Devam ederse yine Noah Lang gitti, mutlaka yedek kanat oyuncusu alınacak. Bu anlamda Galatasaray'ın işinin biraz daha kolay olduğunu söyleyelim. Galatasaray burada acele etmiyor. Yabancı kuralı belli olur olmaz Galatasaray'ın direkt bitireceği ve açıklayacağı oyuncular mutlaka olacak.
1: Damla kim abi demiş, senin tabirinle seviliyorsunuz diyor. Senin böyle kim abi çıkışların var ya, dinleyenlerimiz onu çok seviyor. Her hafta böyle bir klasik haline geldi. İyi kitlemişler Kolo Muani'yi Paris Saint Germain'e demiş. Mirza mesajını atmış. Halil, Ayvalık'tan Halil. Niyaga gelmedi.
0: Halil deyince Halil Dervişoğlu aklıma geldi. Halil Dervişoğlu da dönüyor. Rize'de kiralıktı, dönüyor.
1: Bize Niyaga gelmeden önce her hafta mesaj atıyordu. İşte bunu scout ekibine bildirebilir misiniz? Galatasaray'ın scoutuna bildirebilir misiniz diye. Şimdi bir daha yazmış. Yani diyor, Kasapiya'daki Niyaga'yı izleyince, Galatasaray'a gelince ne kadar düştüğünü gördüm. Şimdi Can Uzun'a sesleniyorum.
0: Bence gelmesin
1: diyor.
0: Şaka
1: bir yana demiş.
0: Gelmesi zor.
1: Okan Hoca'yı biraz eleştirmiş.
0: Baba bir şey diyeceğim. Sen Can Uzun bugün 60 milyon euro serbest kalma bedeli var. Galatasaray direkt oyuncuyla, ailesiyle görüşüyor. Oyuncu ailesi Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın oynuyor olması, oyuncunun Galatasaray'da, ailesinin Galatasaraylı olması, bunların hepsi bir etken tabii ki ama 60 milyon euro serbest kalma bedeli var. Şimdi sen 45-50'ye anca alabilirsin. Vermez abi. Frankfurt vermez. Almanlar vermez. Yani sen 30'a falan, 35'e almayı düşünüyorsan hayal ediyorsun demektir. Kolay değil ama Can Uzun gelirse Can Uzun 11'de oynar. Direkt oynar. Osimhen'le beraber oynar. Oynatmak zorundasın. Yoksa almayacaksın abi. Oynadığı zaman da 100-150 milyon eurolara gider. Bak, Kenan Yıldız seviyesine çıkabilecek potansiyeli var. Bunlar çocukluk arkadaşı Cihan. Aynı mahallenin çocukları, 5 yaşından 6 yaşından beri aileler artık iç içe girmiş. Yani sürekli görüşen eden insanlar. Ve bu arada şunu söyleyeyim mi? Çocuğun hedefi Real Madrid Barcelona'da oynamak. Bak, Kenan Yıldız o seviyeye geldi. Can da o seviyeye gelebilecek bir oyuncu. Evet, Galatasaray düşünüyor, uğraşıyor, ediyor. Ama çok kolay bir transfer değil. Bu arada %100 katılıyorum. Ben Kasımpaşa maçında daha böyle stat sahaya yakın 70 dakika Niyaga'yı izledim. Niyaga inanılmaz yetenekli bir oyuncu. Olay'dan da daha iyi bir oyuncu. Trabzon'daki. Olay nasıl olay oldu? Oynattı diye oldu abi. Fatih Hoca oynattı Fatih Tekke. Sen olayya gidiyordun. Trabzonspor ekibinin, scout ekibinin göz diktiği, almaya çalıştığı Niyaga'yı sen gittin aldın, Trabzonspor'un elinden aldın. Trabzonspor'la ilişkilerin bozuldu. Ama yeni sezonda, yani ana planda olmasa bile, her maçta mutlaka süre alması gereken oyunculardan bir tanesi Niyaga.
1: Evet, Niyaga konusunda sana %100 katılıyorum ama Can Uzun konusunda tabii 60 milyon verilip alınacak bir oyuncu değil bence. Yani ya, daha 20 yaşında doğru ama 60 milyon çok ütopik bir rakam.
0: Can, bunu yani Manchester City yapar, Barcelona yapar.
1: İşte Brighton geçen...
0: Abi mesela bir şey diyeceğim, Real Madrid Arda Güler'i kaça aldı? 20'ye aldı.
1: Bedava. Bedavaya aldı. Yeah. Brighton 750 bin euro bonservis bedeli alan bir önceki takımından bir oyuncu transfer etti. Geçenlerde sosyal medyada düştü önüme. 30 milyon. Çocuğun babasını falan arıyorlar yani, düşün.
0: Evet.
1: Hiç no name bir isim, 30 veriyorlar. Dediğin gibi Premier Lig
0: 30 verirsin abi, 30 verirsin. Bu arada Cihan, sıkıntı şu. Bak Galatasaray şimdi bu yabancı kontenjanı nedeniyle 2003 ve sonrası 2004'lü, 2005'li, 2006'da, 2007'li bir sürü oyuncuyla görüşüyor. Galatasaray scout ekibinin hazırladığı raporlar doğrultusunda her bölge için 5 tane oyuncu var. Hangisine gitsen abi, bu insanlar da geleceğini düşünüyor. Şimdi paraya gelmez bu adam. İkna edemezsin paraya. Tamam, Niyaga'yı ikna ettin. Hani iyi maaş verdin ama herkesi ikna edemiyorsun. Avrupalıyı ikna edemezsin. Yirenki'ye gitti Galatasaray. Gelmedi. Bu sezon da gelmek istemiyor. Şimdi Galatasaray'ın 10 numara adaylarından bir tanesi. Bakratov. Bize en çok sorulan oyunculardan bir tanesi. Biraz derine indim. Geçen sezon menajerler tarafından Galatasaray'a önerilmiş. Rusların yeni Arşavin'i, hatta Arşavin'i geçebilecek kapasitede bir oyuncudan bahsediyorlar. Lokomotiv Moskova'da bu sezon 17 gol 13 asist oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Paris Saint Germain'e transfer olma ihtimali söz konusuydu. Paris vazgeçmiş. 20 milyon euro serbest kalma bedeli var. 4 milyon euro maaş istiyor. Menajerleri de 7-8 milyon euro seviyesinde bir komisyondan bahsediyorlar. Galatasaray görüşüyor ama oyuncu ben Avrupa'ya gitmek istiyorum diyor.
1: Burası da Avrupa.
0: Ya Avrupa ama önceliği sen
1: anladım,
0: değilsin.
1: Anladım.
0: Anladın mı?
1: Takılıyorum.
0: Şimdi genç oyuncuların böyle bir tarafı var. Geçen sezon diyorum ya sana, Magassa, Köln'ün bir orta sahası vardı. İsviçreli. Şimdi ismi aklıma gelmiyor. 20-21 yaşında. Özür dilerim. Freiburg'un. İsviçreli bir orta sahası vardı. Genç oyuncu. Premier Lig'den çok isteyen var oyuncuyu. Sen istedin, sana gelmek istemiyor. Sen parayı versen de gelmek istemiyor. Şimdi sen Singo'yu nasıl ikna ettin? 25 yaşında sana geldi ama sen 35 milyon euro bonservis verdin. 5 artı bonusla maaş verdin Singo'ya.
1: Kim bu? Manzambi mi?
0: Manzambi, evet abi.
1: Buldum senin için.
0: Bak piyasasına, 35-40 milyon eurolardan bahsediyor. 20-21 yaşında.
1: 50 milyon şu an.
0: 50 milyon euro piyasa değeri var. Bak Galatasaray'ın istediği oyunculardan bir tanesi.
1: 2005'li.
0: Heh. 21 yaşında.
1: 1.82.
0: Ya canavar gibi bir adam, koy orta sahaya. Kante ile Genduzi'yi yesin abi, öyle bir adam, anladın mı? Gerçekten öyle. Ama sana gelmek istemiyor çünkü bu adamı City'de takip ediyor, Arsenal'de takip ediyor.
1: Ay, Orkun'la Salih'i niye yemiyor? Niye Kante ile Genduzi'yi yiyor mesela? Peki bir şey.
0: Yok ya, aklıma o geldiği için söyledim.
1: Biliyorum ya, biraz sana takılmak istiyorum. Evet. İlk bölümün sonlarına doğru gelirken.
0: Biraz mesajları okuyalım, evet, ondan evet. Sonra bir araya gidelim. Aradan sonra özellikle diğer transferlerle alakalı detayları konuşuruz. Biraz böyle Dünya Kupası başlayacak pazar günü, milli takımı konuşuruz. Rakiplerden çok kısa bahsederiz.
1: Hull City alır mı Can Uzun'u? Hem Premier Lig demiş hem de Acun Ilıcalı'ya gelir sağladı üstüge çıkınca diyor.
0: Vallahi 250 milyon euro transfer bütçeleri var. 50'ye alabilirler mesela.
1: Kain Kral der ki Avustralya Türkiye maçı berabere bitecek. Niyaga olayı 3'e katlar. Biraz oynasın, herkes görecek demiş. Yakup Bey Ahmet Konac'ın kongrede yaptığı hareketlerle ilgili ne düşünüyor? Bir çikolatalı kek, bir limonlu kek yiyip durdu demiş.
0: Keke kandırdılar Ahmet Konac'ı.
1: Hakan Safi'yi destekliyordu mesela. Aziz Yıldırım başkan olunca efsane başkan tekrar geldi dedi. Kulüpten ihraç edilmemek için tabii. Bunlar önemli şeyler. Ayıp ya, 4 yıl üst üste olan şampiyon olan takım 12 yıldır şampiyon olamayan takımın kollandığını söylüyor demiş. Sana kızmış Emin Kaya. John Duran Galatasaray'a gelmeli mi?

0: Fenerbahçe'ye stadında beraberlik golünden sonra edep yerini tribüne gösteren birini Galatasaray'a transfer etmek ne kadar doğru demiş.
1: Abi futbolun içinde bunlar var.
0: Metin Kabataş. Zaha Zaniolo son durum nedir? Enes Gülebi.
1: Zaha defteri kapandı Galatasaray'da. Zaniolo'yu da büyük ihtimal Udinese bonservisini alacak. Orada 10 milyon euro satın alma opsiyonu var. Onu kullanacaklar büyük ihtimalle.
0: Vedat Muriç transferi ne durumda? Konu hakkında ne kadar bilgiye hakimsiniz? İyi yayınlar demiş.
1: Fenerbahçe aslında bitirdi diye biliyorum.
0: Galatasaray ilgileniyor mu diye herhalde.
1: Yok sonra abi. Bu arada bizi Manchester'dan İsmail abi dinliyor. Kuaför İsmail. Sevdiğim bir abim.
0: Selam olsun. Orada da mı kuaförlük aynen yapıyor?
1: Evet evet, orada da kuaförlük yapıyor.
0: Kaç sterlin saç sakal?
1: Yazar şimdi. Bu arada bütün Manchester City ile Manchester United'lı oyuncuları da tanıyor mesela. Çok iyi ilişkileri var.
0: Merak ettim şimdi. Selam olsun kendisine. Ahmet Konaç yayındayken seni savunmuş bir dinleyenimiz, onun fotoğrafını atmış.
1: Yakup senin kadar, beni mi?
0: Seni.
1: Beni
0: Yakup
1: mi?
0: Yakup kadar başına taş düşsün demiş. O kadar da değil ya. Esfiyar. Şöyle devam edelim. Hızlıca. Bir saniye, aşağılara gitti. Yakup Çınar kraldır. En azından Beşiktaşlı olup Galatasaray haberleri yapmıyor. Sonra herkes bir gün evine dönecek demiyor. Seviliyor. Tek istediğim biraz diğer yorumcuları sallasın demiş. Şu arkadaşa söyler misin? Yabancı kuralının böyle olacağını iki sezon önce federasyon açıklamıştı.
1: Herkes aynı. Ya bu federasyon kim abi? Kim abi? Yönetim kurulu toplanmayan, Türk futboluna bir gelir getirmeyen, sadece milli takımın arkasına gizlenmiş, Dünya Kupası'na giden bir federasyondan bağlı. Ne katkısı var abi? Yayın gelirleri düşüyor. Kulüplere ceza desen veriyor. Ne katkın var abi? Ne getirebildin? Yasin Kol, Yasin Kol. Bu federasyonda tek konuştuğumuz şey Yasin Kol ve hakemler. Neyden bahsediyorsun abi?
0: Sen şöyle bir şey mi söyledin? Geçen sene Xabi Alonso olmasaydı Arda Güler Galatasaray'a kiralık olarak gelecekti mi?
1: Evet. Bunu Arda Güler'in menajeri Galatasaraylı yöneticilere söylüyor.
0: Bir önceki programda bayağı şey yapmış da konuşsun.
1: Konuşsun abi. Ben Arda Güler kaçtı dedim Fenerbahçe'den. O zaman gündem oldu biliyorsun. Kaçtı abi.
0: Yayında gitti. Öyle. Yayın çıkışı da
1: Arda Güler, Arda Güler Galatasaray'ın oyuncusu olsaydı bugün Galatasaray'ın kaptanıydı. Anladın mı? Galatasaray'ın kaptanıydı şu anda.
0: 20 milyonu vermezdi maalesef.
1: Ne vereceksin abi? Gitmezdi de. Ama oynasın mı oynamasın mı tartışmaları vardı ya. Koruyalım mı korumayalım mı? Neyi koruyorsun abi? Dünya Real Madrid'e gitti. Bu arada Real Madrid'e ilk gidecek haberini de ben paylaştım. Bütün dünyayla ben paylaştım. Ya benim kariyerimdeki en büyük transfer haberidir. Murat Özen'le beraber verdik bu arada. Hakkını yemeyeyim şimdi. İkimizin ortak çalışmasıydı. Canlı yayında verdik. Herkes mors oldu. Bu arada Candaş Tolga mesela bunu yayınında anlatıyor. Onlar biliyormuş ama veremiyorlar.
0: Onlar çünkü birinden aldı haberi demek ki.
1: Yok yani aynen öyle.
0: Siz direkt gazetecilik yaparak buldunuz.
1: Canlı yayındayken ona haber gidiyor. Arda Güler Real Madrid haberini verdi. Çünkü bütün Fenerbahçeliler Barcelona'ya gideceğini düşünüyordu. Ve ben detaylandırdım. Xavi, Barcelona'lı Xavi, o zaman sportif direktördü galiba. Bir görevi vardı. Türkiye'ye geldi. Bodrum'da Arda'yla görüştü. Arda'yı ikna etmeye çalıştı. Sırf Barcelona, o dönem Beko Barcelona'nın sponsoruydu. Barcelona'ya gitseydi Barcelona bir yıl Fener'e kiralayacaktı. O yüzden kabul etmedi. Ayrıca aile olarak da böyle milliyetçi bir yapıları var. Arda Güler arabasında ölürüm Türkiye'nin dinleyen bir adam, anladın
0: Katalan
1: mı?
0: Katalan mı sevmiyor?
1: Ya sevmiyormuş abi. Anladın mı?
0: İlginç.
1: Sevmiyormuş
0: yani. Sen İspanya'nın nereden biliyorsun abi Katalanları?
1: Ya biliyorlar işte.
0: Araştırmış.
1: Ama Real Madrid daha iyi. Ya bu mesela küçük bir etkendir, anladın mı? Ya yoksa
0: bence tekrar Türkiye'ye kiralanması bence büyük etkenlerden bir tanesi.
1: Aynen öyle, dönmeyi düşünmüyordu. Ama mesela bir önceki sezon Xavi Alonso gelmeden önce çok fazla süre alamadı. Yani
0: Ancelotti
1: döneminde yedek oyuncuydu. Eğer aynı teknik direktör ya da Arda'yı kadroda düşünmeyen bir teknik direktör olsaydı, o zaman Arda Güler menajeri söylüyor. Bu hani ne kadar doğru ne kadar yani Galatasaray yani kiralık olarak getirebiliriz diyor. Arda gelir miydi gelmez miydi bunları bilemezsin tabii ki.
0: Evet, anlatırken.

0: boğulmuş Ahmet Konanç, o yüzden söyledim. Yani sen inanmamışsın haberine. Sallıyor demek istemiş. Şimdi çıkar Yakup der, Fenerbahçe ile ilgili haber var mı diye de sana sorar ama nasıl olacak? O da biraz ilginç. Adam haklı. Bu federasyonu tutan milli takımın başarısı şu an demiş. Amerika Birleşik Devletleri'ne futbolu bilmeyen kaç influencer götürecekler acaba diyor Volkan.
1: Beni mesela akredite etmediler abi. Ben akreditasyon başvurusu yaptım. Dünya Kupası'na gitmek istiyordum. Ki Avrupa Şampiyonası'nı da yerinde takip ettim. Bu arada federasyonun götürdüğü o gazetecilerden de değildim. Kendi cebimden gittim mesela.
0: Sadece akredite istedin kendine.
1: Evet abi, akredite istedim. FIFA onay verdi. Bu adamı akredite edebilirsin dedi. Türkiye Futbol Federasyonu etmedi mesela. Hayırdır mesela, anladın mı?
0: Nereden aldın akreditasyonu? Digi Futbol'dan mı? 90 Art Dijital'den mi? Radyo Gol tarafından mı?
1: Hayır, serbest gazeteci olarak başvurdum.
0: İlginçmiş.
1: Benim kadrom zaten hani bir Yeni Birlik gazetesinde. Orada devam ediyor. Oraya haberlerimi gönderiyorum arada. Ama şey yaptım, başvuru yaptım, kabul edilmedi.
0: Neden edilmediğine dair bir geri dönüş oldu mu?
1: Bilmiyorum.
0: 40 yılda bir muhalefet oldun Cihan demiş. Gendüzi Kante diyor. Araya bir daldım ya, espri olsun diye. Noalan kalınmayacak herhalde, pahalı diyor.
1: Ya ben beğeniyorum ya. Beğeniyorum. Çok iyi oyuncu.
0: İptal mi o iş?
1: Dünya Kupası'na da gitti. 30 milyon euro abi, çok yüksek. 15 olsa hiç düşünmez Dursun Başkan, alır. Bir de çok keyifli bir adam. Böyle neşe getiren, takıma enerji katan bir oyuncu ve inanılmaz yetenekli
0: Hollanda
1: bir adam.
0: Hollanda milli takımının oyuncusunu, Dünya Kupası'nda oynayacak oyuncuyu da 15 milyona bence alamazsın.
1: Alamazsın çünkü onlar bile 25 aldı.
0: 30 verilir mi bilmiyorum ya.
1: Barış giderse belki orada bir formül düşünülebilir de, baba Napoli'de kolay değil ya.
0: Bak eskiden bu rakamlar bana gerçekten bir acayip şey ütopikti. Şimdi alıştık 30'lara 40'lara falan.
1: Bir şey diyeceğim. Kim bu hikayeyi anlattı şimdi atı? Ahmet Çakar da olabilir, başka biri de olabilir. Baba Galatasaray Napoli'den Mertens'i aldı, şampiyon oldu. Galatasaray Napoli'den Osimhen'i aldı, şampiyon oldu. Galatasaray Napoli'den Noah Lang'ı aldı, şampiyon oldu.
0: Vay.
1: Hatta şöyle söyleyeyim. Gökhan İnler Napoli'den Beşiktaş'a geldi, Beşiktaş şampiyon oldu. Çok enteresan böyle.
0: İlginç detaymış.
1: Evet abi.
0: Sponsorluklar soruluyor abi. Şey diyorlar. Red Bull'un bir sponsorluk anlaşması vardı Türkiye için. Şampiyonlar Ligi için de işte Porsche'nin bir anlaşması vardı.
1: Valla şu an için o marka daha belli değil. Galatasaray üst seviyede görüşmeler gerçekleştiriyor. Sokar iyi bir markaydı. Ve Galatasaray'a iyi rakamlar ödüyordu Şampiyonlar Ligi için, ki çok memnunlardı ama Galatasaray o ilişkileri bence çok iyi yürütemedi. Devam ettirip mesela Azerbaycan'la o ilişkileri devam ettirseydi bence o sponsorluk devam edebilirdi. Şimdi yine uluslararası birkaç firmayla görüşüyorlar. Mutlaka önemli bir şirketle anlaşmak durumunda. Dediğim gibi yani sürdürülebilir bir yapı için mutlaka önemli gelirlerin olması gerekiyor. Görüşmeler devam ediyor. İkinci bölümde bahsedelim ondan. Yeni formalar Temmuz ayının ilk haftasında lansmanı yapılacak. Fiyatlar belli oldu. Bayağı yüksek fiyatlar bu arada. Onu da konuşuruz. O konuyu da eleştiririz. Yine transferle alakalı detayları da daha ikinci bölümde konuşuruz. Gelen mesajların da birçoğunu okumaya çalışalım. Dediğim evet. Ben bu programı gerçekten önemsiyorum. Evet, hani gazeteciyim. YouTube yayını yaptığım yer var. İşte televizyona çıktığım yerler olmuştu ama radyo Cihan'la beraber benim için apayrı bir yer. Severek geliyorum buraya.
0: Eyvallah.
1: Bu iki saatlik yayını gerçekten böyle istekli bir şekilde yapıyorum. O yüzden bize mesaj gönderen, dinleyen herkese çok teşekkür ederiz. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde dinleniyoruz. Sosyal medyadan mesaj atanları görüyorum. Avrupa'da gittiğimiz zaman gördüğüm insanları görüyorum. Radyo Gol'de seni dinliyoruz diye. O yüzden mutlu oluyorum.
0: Kaç sterlinmiş, geldi mi cevabı?
1: İsmail abi yazmış mı?
0: Singo, Sanchez, Van Dijk, Jacobs, Torreira, Camavinga, Can Uzun, Barış, Osimhen ve Lang demiş. Bu kadro nasıl iş yapar mı diyor. Yapmaz mı? Yani bence müthiş kadro. Singo tırnak içinde Singo manyağına bir çözüm bulursan.
1: 15 poundmuş.
0: 15 pound.
1: Dükkana he. Gidersen ama o genelde futbolcuları şey yapıyor ya.
0: 100 pound.
1: Giderse gittiğinde gündüz 50 pound, akşam da 75 poundmuş.
0: 15 pound çok ucuz ya. 926 lira yapıyor şimdi baktım. Burada da bir tıraş 800-700 lira. Bir de burada alım gücü bir tık daha düşük.
1: 1000 lira abi, 1000 lira oldu bin lira artık ya, saç evet. Sakal. Vallahi 1000 lira. O yüzden İsmail abi yılların şeyi, kuaförü yani. Diyorum ya sana, futbolculara bile ucuz yapıyor. 50 pound nedir abi İsmail abi? 100 isteyeceksin ya.
0: 50 pound
1: fena. Bahşiş var mı acaba onlarda?
0: 50 pound da fena. Hadi yetin sen de
1: abi. 50 ver. Abi futbolcudan bahsediyoruz. 100'ü yapıştırsın abi.
0: Peki, kısa bir araya gidelim. Aranın ardından Yakup Çınar'a transferleri soracağız. Gelenler, gidenler, Okan Buruk'un sözleşmesi ne zaman yenilenecek? Bunun detayları. Ama önce bir kısa bir ara, hemen geliyoruz dostlar.
2: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir devam edecek.
3: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
5: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
7: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
5: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: hedefe ulaştınız.
1: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: 2026 Dünya Kupası grupları. D grubu. Amerika Birleşik Devletleri. Turnuvaya 1994 yılında da ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri bu yılda 3 ev sahibi ülkeden birisi olarak yer alıyor. 12. kez turnuvaya katılım sağlayan ABD, ikinci kez ev sahipliği yaparken 2002'de yaşadığı çeyrek final başarısının da üzerine çıkmayı hedefliyor. Birleşik Devletler kadrosunda namı diğer Kaptan Amerika ya da bildiğimiz adıyla Christian Pulisic, Juventus forması giyen Weston McKennie ve birçok yetenekli ayağı bulunduruyor. Paraguay. Güney Amerika'nın ortalarında yer alan Paraguay, 9. kez Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. 2010 yılında rakibi Santa Cruz önderliğinde çeyrek finale kadar yükselip tüm dünyayı şaşırtan Paraguay, geçmişe oranla daha güçsüz bir kadroya sahip olsa da genç yeteneği Julio Enciso, bir zamanlar Newcastle'da yıldızlaşan Miguel Almiron gibi isimleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Avustralya. Tim Cahill, Harry Cavill, Mark Schwarzer. Bu formayla efsaneleşmiş isimlerden sadece birkaçı. 7. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Avustralya, 2006 Almanya ve 2022 Katar'da son 16 başarısı gösterse de diğer turnuvalarda

0: grup aşamasında veda etmişti. St. Pauli'de forma giyen Kaptan Jackson Irvine önderliğinde Avustralya, milli takımımızın da ilk rakibi olacak. Ve Türkiye.
1: Ara buluruz, izini bilirsin, zır deliyiz biz.
0: Yani bizim çocuklar.
2: Hem yazında hem kışında nerede olsan seninleyiz.
0: Vincenzo Montella önderliğinde 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yükselen A milli futbol takımımız önce Romanya sonra da Kosova engelini geçerek tarihinde 3. kez Dünya Kupası bileti alırken 24 yıllık hasrete de son verdi. 24 yıldır uzaktan imrenerek baktığımız bu turnuva bu sene nefesimizi kesecek. Güçlü kadromuzla inancımız tam, umudumuz yüksek, kulaklarımızda ise çalan tek bir şarkı var.
3: Ay yıldızım at golünü coş.

0: 2026 Dünya Kupası grupları. E grubu. Almanya. Müzesinde tam 4 Dünya Kupası bulunduran Almanya, 21. kez turnuvada boy gösteriyor. Her ne kadar turnuvanın gediklisi olsalar da son şampiyonluk yaşadıkları Brezilya'da gerçekleşen 2014 yılındaki Dünya Kupası'nın ardından son iki turnuvada gruptan çıkamadılar. Yeniden başarıya ulaşmayı hedefleyen panzerler, Jürgen Klinsmann'dan Joachim Löw, Nick Woltemade'den Miroslav Klose, Jamal Musiala'dan da Mihail Balak ruhunu yakalamasını bekliyor. Kura Ciao! Bir dönem ligimizde Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapan Dick Advocaat'la peri rüyasını gerçekleştiren Kura Ciao, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etti. Karayip Denizi'nin güneyinde yaklaşık 200 bin nüfuslu bir ada olan Kura Ciao, ligimizde forma giyen Bazuer ve Brene gibi isimleri kadrosunda bulunduruyor. Fil Dişi Sahili. En son 2014 Dünya Kupası'na katılım sağlayan Fil Dişi Sahili 4. kez bu turnuvada boy gösteriyor. Didier Drogba, Gervinho, Salomon Kalou gibi yeteneklerin çıktığı Fil Dişi katıldığı Dünya Kupalarında grup aşamasını hiç geçemedi. Bu kez şeytanın bacağını kırmak isteyen Afrika ülkesi Leipzig'ten Yann Diomande, Roma'dan Ivan Endika, Sporting'den Osman Diomande, Manchester United'dan Amad Diallo gibi isimleri kadrosunda bulunduruyor. Ligimizde Trabzonspor'da forma giyen Olay, Beşiktaş formasını terleten Emmanuel Agbadou da Fil Dişi Sahili kadrosunda yer alıyor. Ekvador. 2002 yılında ilk kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden Ekvador, yakaladığı istikrarla bu yaz 5. kez turnuvada yer alıyor. 2006'da Almanya'da gerçekleşen Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalarak tarihindeki en büyük başarıya erişti. Evet, Ekvador denilince çoğumuzun aklına aynı isim geliyor. Bu turnuvada da ileri bölgede yer alacak olan, bir dönem ligimizde Fenerbahçe forması da giymiş olan Ener Valencia.
1: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir devam ediyor.

0: Hanımlar beyler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir saat başı molası verdik. 5 dakikalık molada beklediğiniz için sizlere de teşekkür edelim. Galatasaray'ın yeni sezon planlaması nasıl olacak? Okan Buruk'la sözleşme ne zaman yenilenecek ve Galatasaray'a gelecekler gidecekleri konuşacaktık. Galatasaray'ın tekrar yüzünü Fofana'ya çevirdiği iddiaları doğru mu abi? Her yaz ayında bu isim çıkıyor, Milan'ın orta saha oyuncusu. Yoksa bununla ilgili bir bilgi yok mudur
1: senin? Adaylardan bir tanesi Cihan. Galatasaray'ın oraya istediği oyuncu Kamavinga. Ama kolay değil. Şimdi o da Real Madrid'de bu sezon ikinci plana düştü. Forma şansı bulamadı. Ve yeni gelecek teknik direktör sonrasında kararını netleştirecek. Benim aldığım bilgi kesin olarak Real Madrid'den ayrılacak ama en az 10 tane kulüp istiyor. Yüksek bir bonservisi var. 70-80 milyon eurolardan bahsediyorlar. Kolay değil. Ama buradan Galatasaray'ın vizyonunu anlayabilirsiniz. Yine Gardi'nin Galatasaray'a

0: önerdiği bazı oyuncular var. Bunlardan bir tanesi Juventus'taki Kepren Turam.
1: Senin baş düşmanın.
0: Yok canım, düşmanım değil.
1: Şaka yapıyorum. Gardi.
0: Ben gördüğüm zaman her zaman sohbet ederim, muhabbet ederim. En son Torino'da karşılaşmıştım.
1: Ne bileyim, bir ara Gardi yükselmişti ya.
0: Yok,
1: burada
0: yükselmişti değil. Galatasaray'da Ocak ayından bu yana kendisiyle daha yeni bir transfer için çalışmadı ama Galatasaray'a sunduğu bazı oyuncular var. Onlardan bir tanesi de Kepren Turam. Galatasaray değerlendirecek tabii ki. Eksisine bakacak, artısına bakacak. Kepren Turam da tartışılmayacak bir oyuncu. Galatasaray oraya üst seviyede bir oyuncu mutlaka transfer etmek istiyor. Az önce de bahsettim. İyi bir 10 numara, iyi bir işte 6-8 numara, oyunun çift tarafını oynayabilen ve iyi bir stoper transferi mutlaka yapacak. Fofana da Galatasaray'ın devre arasında, geçen devre arasında istediği oyunculardan bir tanesiydi. Mesela orada yine Gardi'nin yürüttüğü operasyonlardan bir tanesiydi. Oyuncu ikna olmamıştı. O yüzden Galatasaray'ı tercih etmedi ama bu sefer Şampiyonlar Ligi kozu var. Milan Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek. O zaman gerçekleşme ihtimali biraz daha, şimdi daha kolay diyebiliriz.
1: Evet, yani Gardi'nin de Madrid semalarında olduğunu gördük. Yani bu Camavinga için mi, yoksa öyle belki hani Brahim Diaz falan, Valverde falan, bunlar da olabilir mi yoksa?
0: Valla o kadar detayını bilmiyorum, dediğim gibi. Yani benim bildiğim önerdiği 2-3 tane oyuncu var. Bunlardan bir tanesi Kepren Turam. Dediğim gibi Galatasaray'ın işine gelirse Gardi'den de oyuncu alır, başkasından da alır. Galatasaray bu süreçte sadece şeyi bekleyecek, bu yabancı kuralını bekleyecek. Yani bununla ilgili ne karar verilecek. Burada Fenerbahçe'nin tutumu da önemli. Fenerbahçe kural değişmesin derse, ben bu kuralın değişeceğini sanmıyorum. Galatasaray ona göre planlamasını yaptı zaten. Ona göre transferler yapacaklar. Çünkü az önce de konuştuk, Galatasaray'dan gidecek oyuncuların durumu belirleyecek Galatasaray'ın transfer politikasını. Şimdi Davinson Sanchez'e iyi bir teklif gelirse, Davinson Sanchez'in gitme ihtimali var. O zaman Van Dijk ihtimalinin peşinden gidecek Galatasaray. Gabriel Sara'ya Premier Lig'den bazı ilgiler olduğuna dair kulağımıza gelen bilgiler var. Salah'ı isteyen takımlar var. Hatta işte Hull City'nin de Salah'ı istediğine dair bilgiler geliyor. Eğer bu oyunculardan çıkarsa Galatasaray, 3 oyuncudan bahsediyoruz. Artı Icardi'de devam etmezsen 4 tane oyuncu transferi zaten yapabiliyorsun. Ama devam ettikleri senaryoda da Galatasaray'ın planları var.
1: Davinson Sanchez'den de çıkılması çok böyle Galatasaraylı taraftarların isteyeceği bir şey değil gibi duruyor. Şampiyonluk sonrası röportajlar vardı ya, sen hepsini izlemişsindir. En çok konuşan futbolcu kime sorsalar Davinson Sanchez diye cevapladılar. Hani dışarıdan baktığında biraz böyle sert kişiliği var ama anladığımız kadarıyla biraz çenesi düşük. Belki bu takıma da bir katkı sağlıyor olabilir mi, yani sadece futboluyla değil tabii de.
0: Çenesi düşük gibi algılamamak lazım.
1: Ya ben tırnak içinde söylüyorum ya. Konuşmayı seviyordur belki. Bilgi birikimini aktarmayı seviyordur.
0: Can, Galatasaray'ın bu 4 şampiyonluğuna direkt katkı sağlayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve bir şey diyeceğim. Sen bu transferi sen şu an Türkiye'nin en iyi stoperinden bahsediyorsun. Ve 9 milyon euroya aldın sen bu oyuncuyu. Şimdi evet, hani iyi bir maaş alıyor ki o performansın karşılığı olarak Galatasaray maaşı yükseltti. Şimdi diyorum ya sana, Davinson Sanchez 25 milyon euro teklif geldi. Galatasaray o zaman gidişine izin verecek. Ama Davinson Sanchez giderse Galatasaray daha iyisini alacak. Bu sezon zaman zaman mesela performansında sallantılar olmuştu. Hani Galatasaray'a baktığın zaman 4 sezonu en kötü sezonunu geçirdi diyebiliriz. Ama ona rağmen Abdülkerim'le beraber hem Süper Lig'de şampiyonluğa giden kadronun bel kemiği oyuncularından bir tanesiydi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olurken yine en iyi performansı gösteren oyunculardan bir tanesinden bahsediyoruz. Sadece işin savunma tarafında değil, hücumda da katkı veren bir oyuncu. Aynı zamanda savaşan bir oyuncu. Takımı ateşleyebilen bir oyuncu. İşin o tarafı da var. Bunu unutmamak lazım.
1: Evet, bu saç tıraşı mesajları çok fazla gelmeye başladı. 50 pound.
0: Herkes berberlerden şikayetçi.
1: 50 pound saç tıraşı, 50 pound kayıt dışı. Karıştırma sen, berber kardeşimiz işini bilir demiş yurt dışındaki. Bilemiyoruz
0: abi, futbolcuyu Manchester yani. City, Manchester United'daki oyuncuları transfer ediyor ya. Transfer ediyor diyorum.
1: tıraş
0: ediyor.
1: Evet, Ronaldo.
0: Kolay değil yani.
1: Ronaldo'nun berberine lüks bir araba hediye ettiğini söylemiş. Başka bir dinleyenimiz böyle bir mesaj atmış.
0: Yani abimiz işte Ederson'u tıraş eden, daha önce Fernando Galatasaray'a gelmişti, onu tıraş eden, ki hani City'de forma giyip de tıraş olmayan oyuncu neredeyse yok, İsmail abi öyle bir adam.
1: Evet, Ederson. Bir dinleyenimiz şöyle bir şey yazmış. Az önce konuştuk ya abi, bu üyelerle alakalı olarak işte Fenerbahçe'de 27 bin üye var, Galatasaray'da az üye var tarzında uzunca bir mesaj yazmış. Böyle fikir vermiş. Diyor ki ben Fenerbahçeliyim. Kongre üyeliği konusuyla alakalı olarak 100 bin TL veren kongre üyesi oluyor ki zamanında 10 TL'ye de olunuyordu demiş. Ben şöyle düşünüyorum diyor. Ne Galatasaray'daki gibi şartlar ağır olsun, ne de Fenerbahçe'deki gibi kolay olsun. Nasıl divan üyesi olabilmek için 25 yıl şartı var ya diyor. Burada da üye olduktan sonra belli bir zaman birimi koymak lazım.
0: Oy kullanabilmek adına bence mantıklı.
1: Evet, yani Galatasaray'ınki de çok zor diyor mesela.
0: Evet abi, çok zor. Çok zor.
1: Bu kadar benim da iyi değil demek.
0: Eleştirdiğim noktalardan bir tanesi. Tamam, 10 bin olmasın, 50 bin de olmasın ama bir 20-25 bin olsun. Yani Galatasaray orayı gelire çevirebilir. Diyorum ya sana, şu an 1 milyon dolar verip üye olmak isteyen insan üye olamıyor.
1: Evet, dinleyenlerimizin mesajları.
0: Benim arkadaşım var mesela, 10. senesinde üye oldu. 10. sene. 9 kere başvuru yaptı, kabul edilmedi. 10.sunda kabul edildi.
1: Bir de yanlış anlaşılmasın söylediğim, böyle nitelikli biri olması lazım değil mi? Öyle herhangi birini maalesef almıyorlar.
0: Ya herhangi bir...
1: Biz hepimiz herhangi biriyiz de yani Galatasaray'ın o biraz farklı orası yani. O yüzden söyledim. Ne iş yapıyor mesela arkadaş?
0: Ya esnaf.
1: Esnaf iyi öyle yani, alınabiliyor iyi.
0: İşin yok canım, servetine olsuna busuna bakmıyorlar yani orada. Hani bir kategori şeyi var. Atıyorum... Üst üste 8 kere başvurmuş, 9 kere başvurmuş. Artık ona hayır deme ihtimalin yok.
1: Hmm.
0: Hani o atıyorum bak, o 200 kişiden 20'sini en uzun süre başvuru yapanlar arasından seçiyorlar.
1: Hani vize almak için böyle gelirine falan bakıyor ya ülkeler. Acaba dedim Galatasaray'da
0: yok
1: böyle
0: abi,
1: bir şey
0: yok
1: yapıyor.
0: Yok yok. Yani milyon dolarları olup, diyorum ya sana, ülkenin en zengin adamlarının bile üye olamadığı kulüpten bahsediyoruz.
1: Yok, o şey güzelmiş, haksızlık olmaması. Yani 8-9 kere başvurup en azından 10. da kabul etmiyor.
0: Valla geçen bir yerde duydum, gerçekten öyle. Bir TJK'ya üye olamıyorsun. Orası da çok zormuş mesela. Çünkü geçen en çok atları olan adam mesela TJK'da asli üye olamıyor.
1: O bilgiyi kesin Murat Özen vermiştir. Ya, başkasından duymaz.
0: Başka bir yerde duymuştum galiba.
1: Evet, Aziz Yıldırım önceki başkanlık döneminde en ufak bir durumda yayın havuzundan çıkmakla tehdit ediyordu demiş. Belki de bunun etkisiyle
0: çıkamıyorsun abi.
1: 500 milyon dolara kadar yükselmişti bu fiyatlar.
0: Yayın havuzundan çıkamıyorsun abi. Çıkamazsın yani. Bugün Galatasaray'da ben çıkayım dese, kendim pazarlayayım dese, kazandığı paranın 7-8 mislisini kazanır.
1: Bir yaptırımı
0: ama
1: var
0: mı? Tabii canım, yasalar buna izin vermiyor. Öyle ben kafama göre, Türkiye Futbol Federasyonu'nu tanımıyorum, kendi yayınlarımı kendim satacağım, öyle bir durum yok. Bir şey diyeceğim, sen kendi yayını sattın da sen Türkiye Ligi'ndeki takımlarla oynuyorsun abi. Konya Spor'la oynuyorsun, Kocaeli Spor'la oynuyorsun. Sadece Galatasaray oynamıyor ligde.
1: Onların yayın hakları da diğer şeyde.
0: Evet, federasyonda abi. O zaman ligden çekilmen gerekiyor. Ligi şampiyon tamamlayamazsan Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyorsun. Öyle ben yokum değil. Doğru strateji, doğru iletişim, doğru müzakere, anladın mı? Ya zorlamaya gerek yok abi. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olman için futbolcunun yerlisi yabancısı yok. İyisi var. Bizde de iyisi yetişmiyor son dönemde. Yok abi. Bugün Süper Lig'e dönüp bakıyorsun, dört büyüklerde oynayabilecek kaç tane oyuncu var? Her sezon Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Süper Lig'den 2 tane 3 tane oyuncu alıyor. Hangisini oynatabiliyorsun? Hangisi kaliteli? Milli takıma Süper Lig'den kaç tane oyuncu gidiyor?
1: Evet. Bu arada Trabzon'da da bir gelişme var. Savyola resmen Trabzonspor'daymış. Onu da söylemiş.
0: Evet, şeyden devam ediyorlar. Scout transferlerinden devam ediyorlar.
1: Hızlı başladı ama Trabzonspor.
0: Evet.
1: Değişik yani.
0: Doğru bir yapılanma. Geçen sezon öyle ya da böyle başarılı oldular. Türkiye Kupası'nı kazandılar. İyi gidiyorlar. Transferde de hızlı girdiler. Bir kere muhteşem bir teknik direktörleri var.
1: Bunu çok konuştuk ama tekrar başa gelmiş bir dinleyenimiz. Kupayı kuryeyle yolladılar demiş. Bu federasyonu hangi kulüp seviyor acaba diyor.

0: çok ayıp bir şey değil mi demiş.
1: Ayıp tabii ki abi. Yani sen kupayı da vermeyeceksen o koltukta niye oturuyorsun ki?
0: Galatasaray üye olmak için tamam bunu geçiyorum Nogay. Yani şey yapmış. Kelime oyunu yapmış. Fransız pasaportu lazım diyor.
1: Alakası yok. Ya Fransız pasaportunu da olsa alamıyorsun. Ha liseyi bitirdiğin için üye oluyorsun. Bu zaten kurallar gereği öyle.
0: Galatasaray... Onun demek istediğini sen anladın bence yani. Başka bir şey söylemek
1: tabii.
0: istiyor.
1: Ha, siz Fransız kulübüsünüz falan diyor.
0: O yüzden Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde en fazla temsil eden Türk takımı o. O armayla. Lütfen artık şu forma fontlarını sorar mısınız?
1: Geçen sene fontlarda federasyon doğru bir karar aldı. İstediğinizi kullanabilirsiniz dedi. Ama hani kolay değil. Önceden sipariş veriyorsun. Ben biliyorum Galatasaray bütün sezonu kapsayan siparişi önceden vermişti. Hani o yüzden değiştirme şansı yoktu. Sadece gidip ekstra para ödeyip farklı fontta forma bastırabiliyordun store'da. Böyle bir durum söz konusuydu. Yeni sezonda sanırım bu font hani net bilgi yok bende ama Galatasaray isterse değiştirir. Değiştirmezse Galatasaray değiştirmez. Buradan şeye de girelim istersen. Formaya da girelim.
0: Formaya girmeden bir şey soracağım. Bana çok mesaj geldi. Bunu yayında söylemekle söylememek arasında kararsız kaldım ama Galatasaray Store çalışanlarından geldi. Yani abi bizim ödemeler aksıyor. Bunu bir dile getirir misin diye. Sen de Galatasaray Store'un herhalde direktörünü tanıyorsun. Bununla ilgili bir yayın sonrası bir görüşür müsün?
1: Bir soralım abi.
0: Ya futbolculara o kadar verirken emekçi kardeşlerimiz sıkıntı yaşamasın.
1: Yok abi hani ben böyle bir şey duymadım.
0: Bana,
1: duysam,
0: bana geldi
1: bir. Şu konuda mesela Galatasaray Kulübü çalışanlarının bir itirazı, isyanı var. Biliyorsun hangi şirkette çalışırsan çalış bu ödemeler farklı bankaya geçince emeklilerde olduğu gibi ikramiye mi oluyor?
0: Promosyon.
1: Promosyon oluyor.
0: Onu zaten kimse alamıyor genelde.
1: Yani maalesef. Fenerbahçe'de vermişler galiba ama Galatasaray'da bu verilmemiş.
0: Merhaba Aydın Cingöz, selam olsun. Seni görmek ne güzel. asker arkadaşımı görmüş gibi hissettim bir yılın ardından.
1: Yani.
0: Evet abi dinliyorum.
1: Seçimin kazananı ya Aydın Cingöz.
0: Evet Az Yıldırım diye evet. bas bağırıyordu.
1: Valla ya çok net bir şekilde ifade ediyordu bu arada. Az Yıldırım'ın kazanacağını söylüyordu. Seçimin kazananı Aydın Cingöz.
0: Evet Galatasaray Store'larla ilgili. Böyle...
1: Evet bu promosyonla alakalı bir sıkıntı olduğunu duymuştum. Fenerbahçe ödemişti ama Galatasaray tarafı ödememişti. Onunla alakalı hani bir itiraz demeyelim de rahatsızlıkları söz konusuydu. Ama onun dışında ben maaşlarla alakalı gecikme ya da zamlarla alakalı bir sıkıntı olduğunu duymadım açıkçası.
0: Formalara geçelim diyordun.
1: Formalara geçelim. Galatasaray yeni sezon formalarını... Temmuz'un ilk haftasında bir lansman yapacak. Bu Haziran'ın sonu da olabilir bu arada. O lansmanla beraber Galatasaray Adası'nda güzel bir lansman yapmayı planlıyor Galatasaray. Tanıtacak yeni sezon formalarını. Yeni sezonda 7 Temmuz'da İstanbul'da açacak. Sonrasında 11'inde Avusturya'ya gidecek. Yaklaşık bir hafta boyunca orada kamp yapacaklar. Fiyatlar da belli oldu. Bu sezon mesela taraftar forması 3000 liraydı. Ondan sonra o orta seviye forma 4500 liraydı. Futbolcuların giydiği forma da 6000 liraydı. Yeni sezonda taraftar forması 4000 lira. O orta seviye forma 6000 TL. Futbolcuların giydiği forma da 9000 lira olacak. Bu arada bunu evet kulüple birlikte Puma belirliyor ama Galatasaray Puma'nın elit kategorisindeki takımlarından bir tanesi. Puma kalkıp da Manchester City formasını işte daha ucuza satayım, Galatasaray formasını daha fazlaya satayım diye bir duruma giremiyor. Bütün dünyada da hemen hemen aynı tarihlerde lansmanlar gerçekleşiyor ve satışa çıkıyorlar. Ben burada şunu söyleyeceğim. Tabii ki tavsiye etmiyoruz. İnsanları yönlendirmek istemiyoruz. Türkiye şartlarında bu rakamlar çok yüksek. Yani her sezon ben almam mesela her sezon kendime forma. Benim en sevdiğim forma işte 2012-13'teki o Snyder'le hatırlayacağımız yakalı forma var mesela. Çok severim. Güzel forma. Bir de 100. yıl formasını çok sevmiştim. O formalar da eskimiyor abi. 5 sene 10 sene giyebiliyorsun bu formaları. Her sene illa yeni forma

kitabımı alacağım diye bir şey yok. Bu arada imkanı olan tabii ki alsın. Alabilen alsın. Yani 4 yıldızdır. Üstüne bir yıldız daha diktirirsin. 5 yıldız olur. Cihan ne zamandı ya? 2019 ya da 20 senesi İtalya'da bir maça gitmiştim. Atalanta Milan mı? Daha doğrusu Milan Atalanta maçı San Siro'da. Stadın çevresini gezdim.

0: Bunun denetimi yok.
1: Yani muhtemelen.
2: Mesela Rams Park'ta da maça gittiğinde o köprünün altında
1: yani falan satılıyor, çok fazla satan satılıyor. Yani bu kulübe bir karı yok, burada. Yani kulüp burada o taraftar formasının fiyatını biraz daha uygun tutabilir.
2: Şu an indirim var alternatif formada, bak. Bu hani şeye benzeyen. 3000-4000.
1: Ya bu arada iki sezon
2: 3500'e düşmüş.
1: Geçen sezon değil, geçen sezonun formaları şu anda 1000 liradan falan satılıyor. Hani imkanı olmayan gitsin orijinal forma, yine kulübün kasasına para giriyor. Al abi, store'da da 5. yıldızı yapıştırabiliyorsun. İstediğinde takıyorlar 5. yıldızı ücretsiz bir şekilde bu arada. Öyle bir yol da seçebilirler ama işte artık olay bambaşka bir yere geldi. Şöyle bambaşka bir yere geldi. Bütçeler inanılmaz arttı. Yani 100 milyon euronun üzerinde maaş bütçelerinden bahsediyoruz. Sadece geçen sezon Galatasaray bonservis harcaması 150 milyon euro yaptı. Federasyonun gelirleri zaten ortada. İşin o tarafı var. Dediğim gibi bence fiyatlar yüksek. Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göre bir tık daha yüksek Galatasaray'ın forma fiyatları. Ama dediğim gibi yani burada tabii ki imkanı olanlar gidip alabiliyor. Ama alamayanlar için de çözümler var. Dediğim gibi eski sezon forması alıp üzerine yıldız da koydurabiliyorsunuz. İşin bu tarafı da var. Özetle Haziran sonu Temmuz'un başında forma lansmanı yapılacak. Yeni formalar da yavaştan böyle sosyal medyada sızmaya başladı. Ben beğendim formaları. Özellikle beyaz formanın yakası falan gayet güzel. Parçalı zaten klasik. Ben şunu söylemiştim. Bu bizim 90 artı dijitaldeki bir izleyicimizin fikriydi. Bizlerle paylaşmıştı. Biliyorsun Galatasaray tarihindeki önemli futbolcuların formaları her zaman Galatasaray Store'da yerlerini almıştır. Bence hani Icardi'nin devam etmemesi halinde Galatasaray'ın Icardi ile görüşüp bir Icardi markası oluşturması gerekiyor. Store'un belli bir bölümünde mutlaka Icardi'ye ait ürünlerin satılması gerekiyor. Bu tarih boyunca bence satılacaktır. Böyle bir anlaşma da söz konusu olursa, Metin Oktay'da olduğu gibi, Hacı'da olduğu gibi, Icardi formaları da tarih boyunca bence
2: Muslera da var
1: alıcı öyle bulacaktır.
2: Muslera'yı da koyuyorlar öyle.
1: Koyuyorlar, evet abi, alıyorlar çünkü efsane. Galatasaray'ın efsanesi. Hacı'dan sonra bence en büyük efsanelerden bir tanesi. Oraya şimdi bir de Icardi'yi ekledik. Evet. Satar yani, hep ister. Yeni nesil yani, adam şu anda 5 yaşındaki çocuğun 4 tane şampiyonluğu var. Bu 4 şampiyonlukta Icardi'nin büyük payı var. Şimdi bu çocuk 12-13 yaşına geldiğinde de, 20 yaşına geldiğinde de, 30 yaşına geldiğinde de çocuklarına, torunlarına Icardi'yi anlatacak.
2: Arada bir onların Türkiye Kupası da olmuştur yani.
1: Onların ürünlerini alıp götürüp hediye edecek. Bu hep böyledir.
2: Peki abi, Benfica'dan Ivanovic ismi geçiyor Icardi'nin boşluğunu doldurmak.
1: Hiç duymadım abi.
2: Hiç gelmedi peki.
1: Hiç duymadım.
2: Onunla ilgili bir durum söz konusu değil. Yine Can Uzun gelirse, o da menajeri vasıtasıyla 20 yaşında yine Avustralyalı orta saha oyuncusunu istiyormuş. Onunla da ilgili bir detay var tabii. Kulüp bir bileti 14 kişiye satıyorsa demiş, o imitasyon formalarında piyasaya girmesini engelleyecek.
1: Kulüp bir bileti 14 kişiye falan satmıyor.
2: Satmıyordur
1: abi.
2: Satamaz abi.
1: Satamaz abi. Herkesin yeri belli. Gidiyorlar, izliyorlar statta maçlarını. Galatasaray satabilse o zaman 60 bin tane bilet satsın.
2: Onu kara borsacı yapıyor. İlk giren
1: giriyor yani. Öyle. Aynen öyle abi. Yok, Galatasaray'ın artık biletini almak, kombinesini almak. İngiltere'deki gibi sıraya girmen gerekiyor. 3 sene 5 sene beklemen gerekiyor.
2: Yok, ben alamadım.
1: Öyle kolay. Alamadın da kimse alamıyor. Ben de alamıyorum. Abi. Bize yazıyorlar mesela. Bizim öyle bir avantajımız yok abi. Kalkıp da yöneticiye bana kombine ver falan diyemiyorsun abi. Yok çünkü, onda da yok, anladın mı? Mesela Galatasaray'ın en çok bir gün büyük ihtimal Avusturya'ya gelecek Bora Bahçetepe, Galatasaray'ın taraftardan ve biletten sorumlu yöneticisi, ki inanılmaz kibar bir insan, işini layıkıyla yapan bir insan. Önümüzdeki haftalarda radyoya da bağlarız, kendisiyle konuşuruz. Özellikle merak edilen konular var. Mesela stadın kapasitesi artacak mı? Bu kombinelerdeki satış olayı nasıl oluyor? Maçlardaki o satışa çıkan biletler nasıl erkenden tükeniyor? Bunların hepsini kendisine sorarız. Yeni dönemde de olacak. Dediğim gibi Galatasaray'ın gerçekten böyle emek veren, en çok mesai harcayan yönetici

0: yerlerinden bir tanesi Bora Bahçetepe. Onu da buraya konuk ederiz. Ben Avusturya'ya gideceğim. Orada da dediğim gibi bir sohbet gerçekleştiririm. Merak ettiklerimizi sorarım. Hatta yayına da davet ederim kendisini. Hatta gelebilirse stüdyoya çağırırız. Gelemezse de en kötü telefonla iletişime geçer. Bu taraftarın özellikle merak ettiği konuları kendisine sorarız.
1: Evet, 115. dönem lise mezunuymuş. Ben de sen konuşurken baktım Bora Bey'e. Abi ben Fenerbahçeliyim ama Icardi'yi çok büyütüyorsunuz. Drogba'lar, Schneider'ler, Taffarel'ler geldi bu kulübe demiş. Yani büyütmekten ziyade Galatasaraylı taraftarların sevgisini kazandı.
0: Ya sevgiyi kazandı da şimdi Fenerbahçeli, evet, kardeşimiz Fenerbahçeli ama ben bunu sadece söylentilerden değil. Yani hayatın içinde de görüyorum. Şimdi benim de iki tane çocuğum var, ellerinizden öper. Kızım 7 yaşında, birinci sınıfa gidiyor. Oğlum da ortaokula gidiyor. Yani arkadaşları, aileleri Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli olmasına rağmen sırf Icardi yüzünden Galatasaraylı olan gerçekten bir nesil var. Yani görüyoruz işte Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına Fenerbahçeli baba, ki ellerinden öperim, çocuğu Galatasaraylı, şampiyonluk kutlamasına katılsın diye omuzlarında alıp götürüyor. Şimdi bu insanlar Snyder için, Drogba için Galatasaraylı olmadılar. Icardi için Galatasaraylı oldular. Yani gerçekten bir nesli Galatasaraylı yaptı. Ya bunu ben söylemiyorum. Sayın Aziz Yıldırım söylüyor işte. Beşiktaş'ın geçmişteki başkan adayları söylüyor. Serdal Adalı söylüyor. O yüzden Icardi gerçekten ikonik bir oyuncu. Önemli bir marka. Ve Galatasaray'ın gelecekte de bunu gelir kazanabilecek modellere çevirmesi lazım. Icardi Galatasaray'dan ayrılsa bile en güzel şekilde veda yapılacaktır Icardi'ye. Mutlaka her sene bir iki tane maça gidip gelecektir. O Aşkın Olayım şarkısı artık Galatasaray tarihine geçmiş bir şarkı. Icardi her geldiğinde o sahanın ortasına çıkıp ikonik bir duruma dönüştü. Çıkıp o şarkı çalacak ve Icardi elini kulağına götürüp Galatasaray taraftarıyla bütünleşecek. Yıllar boyu bu devam edecek.
1: Evet, işte kimileri diyor bu saydığınız futbolcuların şanssızlığı sosyal medya olmamasıydı diyor, ama senin de söylediğin gibi Icardi ile ikonikleşen o Aşkın Olayım şarkısının da bence etkisi çok fazla. Çünkü Drogba çok eski değil yani, sosyal medya aktifti o zaman.
0: Yani vardı.
1: Schneider varken de hani aktifti. Dediğin gibi o Icardi'nin kendi bir şeytan tüyü var arkadaşta, bana göre yani.
0: Abi şeytan tüyü değil yani. Bu bir gerçek da. Bazı insanlar çirkin, bazı insanlar çok yakışıklı. Bazı insanlar karizma, bazı insanlar daha böyle çok yakışıklı olmasına rağmen onu göster.
1: Sempatik.
0: Ya bu adam şimdi bunu yaparken de dünyanın en iyi son vuruşuna sahip 3 golcüsünden bir tanesi. Hala aktif olarak diyorum ya, ben şunu savunuyorum. Icardi Como'ya gitti. İtalya Ligi'nde gol kralı olursa ben şaşırmam. Sen o adama ceza sahası içine kadar topu getir. O adam bir şekilde o topu sokuyor. Bugün ne konuşuyoruz? Uğurcan Çakır. Türkiye'nin en iyi kalecisi. Dünya Kupası'nda milli takımı temsil edecek. Avrupa'nın ve dünyanın en iyi 5 kalecisinden bir tanesi şu anda aktif form grafiği olarak. Abi Uğurcan Çakır bu ligde en güzel gollerini Icardi'den yedi. Ceza sahası çevresinden kafayla gol attı Icardi Uğurcan'a. Yani tilkilik desen var, fırsatçılık desen var, son vuruş desen üst düzey. Kadıköy'de tavana vurduğu top mesela, anladın mı? Sol ayakla attığı gol. İnanılmaz bir golcüden bahsediyoruz. Bu sadece Icardi çok yakışıklı.
1: Molde attığı gol.
0: Yani...
1: Havadan gelişine vole vurdu.
0: Abi ne goller attı ya. Ne goller attı. Yani adamın her attığı gol çok güzeldi.
1: Yakup yapma artık.
0: Bir de bunu yapan özür dilerim. Yani Galatasaray'a gelip bunu yapmadı. İtalya Ligi. Bak, dünyanın en zor ligi dediğimiz yerde iki kez gol kralı olmuş bir adamdan bahsediyoruz. Paris Saint-Germain'e işte 50-60 milyon euroya transfer olmuş. Messi, Neymar, Mbappe'li kadroda yer almış oyuncudan bahsediyoruz.
1: Evet, gözlerim yaşardı, Yakup yapma artık gitmesin diye bir mesaj var. Erhan Atlar göndermiş.
0: Kim gitmesin diye?
1: Icardi.
0: Ben gitmesinden yanayım canım.
1: Ben de gitmesinden yanayım artık.
0: Yani futbolda dün yok, bugün var. Hep şunu söylüyorum.

0: Yani Muslera'nın da gitmesini kimse istemiyordu. Duygusal yaklaşıyordu.
1: Mesela Liverpool'un
0: Muslera unutuldu abi.
1: Liverpool'un Salah'a veda ettiği gibi mesela neden yapmadı Galatasaray bunu?
0: Çünkü daha gidip, net bir şey gidip gitmeyeceği belli değildi. Anladın mı? Gidip gitmeyeceği belli değildi. Ya biz bu kadar bizim tanışıklığımız ya da işte ilk transfer olurken çok farklı yaklaşıyoruz ama giderken gönül koyuyor insanlar. Yani o Avrupalılar kadar profesyonel değiliz. Biz de o süreci yönetemiyoruz. İşte Icardi de Güney Amerikalı abi. Türk yani Icardi bildiğin duygusal yaklaşıyor her şeye, anladın mı?
1: Bir de Dursun Özbek yani çok zeki bir adam böyle işte. Tarık Çamdal değil ki bu adam, emeklerinden dolayı teşekkür edip tabii veda ediyoruz ya, demiyor.
0: Muslera'ya çok güzel veda etti Galatasaray.
1: Geçişi yumuşatıyor biraz
0: Muslera'ya
1: böyle.
0: Çok güzel veda etti Galatasaray. Hem saha içinde hem saha dışında. İşte bizim Güney Amerika'daki elçimiz olacak, şöyle olacak, böyle olacak, işbirliği içinde olacağız. Ama yerine gelen adam, diyorum ya sana, futbolda dün yok abi. Bugün ve yarın var. Muslera'yı 14 sene oynadı, 8 şampiyonluk kazandı. Galatasaray tarihinin en fazla forma giyen yabancı futbolcusu. Ama yerine gelen adam unutturdu abi. Ki performansı bir tık daha yukarıya çıkarttı Uğurcan. Sadece ligde değil, ligde de maç kurtardı. Gitti Şampiyonlar Ligi'nde de maç kurtardı. Penaltı kurtardı.
1: Evet tabii, Manchester'da o çimlere kayması da ikonik fotoğraflarından bir tanesiydi diye.
0: Abi Manchester maçı ya. Manchester United maçı mesela. Penaltıyı kaçırdı. Sonra penaltıdan daha güzel bir gol. Yani inanılmaz bir gol attı ve o maçı kazandın sen.
1: Şimdi abi şu Gedson Fernandes olayını sormak istiyorum sana. Tekrar Galatasaray'ın gündemine geldi. Nedir son durum?
0: Valla menajerlerin önerdiği bir oyuncu. Sanırım Rusya Ligi'nde de çok mutlu değil. Ama şu anda Gedson Fernandes Galatasaray'ın beklentilerini karşılayabilecek bir oyuncu değil. Ligde evet hani verim alabilirsin ama Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın düşündüğü oyuncular hani Gedson'un bir tık iki tık üstü oyuncular. Şimdi o dönemde eleştirmiştik ya, işte Beşiktaş Gedson'u gönderiyor, Orkun'u alıyor. Orkun daha iyi futbolcu abi. Uzun vadede bunu gördük. Orkun kaliteli bir oyuncu.
1: Rafa Silva uğruna harcadılar Gedson'u.
0: Yani.
1: Galatasaray tekrar...
0: Ama o da çok kalmak istemiyordu. Ben Galatasaray'ın Gedson'a gideceğini düşünmüyorum. Yani şartlar ne olur? Yabancı kuralı değişirse o zaman farklı bir şey konuşulabilir tabii ki ama... Galatasaray Kamavinga'yı istiyor. Galatasaray Kepren Turam'ı istiyor. O seviyede bir oyuncu istiyor. Hani bugün 20 milyon euroya Gedson'u transfer edebilirsiniz belki. Ama direkt Şampiyonlar Ligi'nde başarıya gidebilecek oyuncular istiyor Galatasaray.
1: Bir de bence Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıracak da bir isim değil.
0: Bu saatten sonra değil işte.
1: En prime zamanında sen sattın bu oyuncuyu. Geri de alabilirdin. Beşiktaş zamanında parasını vermedin. Alma.
0: Hata bu arada, hani verilmesi hata. Anladın mı? Kalsaydı çok daha... Şimdi Gedson da ilk gençlik döneminde işte Tottenham'a gitmiş, serbest kalma bedeli 60 milyon eurolardaki bir oyuncudan bahsediyorduk. Geldikten sonra da Gedson'un Gedson olmasını sağlayan Fatih Terim'dir mesela. Ciddi anlamda kendisine şans verdi ama sonrasında Burak Elmas menajerinden dolayı almadı. Bir şeyler oldu, yaşandı gitti. Gerçekleşmedi yani olay.
1: Evet, 0212 273 10'a gelen mesajlara birazcık bakıyoruz. Son bölümdeyiz zaten.
0: Evet abi, mesajları okuyalım. Evet. Önemli.
1: Ahmet Konancı Avusturya'ya götürüp orada bırakın demiş. Niye Avusturya'ya götürüyoruz? Şey mi? Amerika Birleşik Devletleri'ne götürelim, o maça götürüp orada mı bırakalım? Stat büyümedeki son durum nedir? Yeni koltuklar vesaire, koltuklar küçültülüyor mi diye bir soru var.
0: Ya onu önümüzdeki hafta daha böyle doğru bilgilerle paylaşalım. Bora Bey'le konuştuktan sonra.
1: Benim 7 yıldır kombinam var, hiçbir sorun yaşamadım. Kara borsa her kulüpte var diyor. Ali Doğanay mesajını atmış. Formalar pahalı deniliyor da forma kişinin ihtiyacı olan bir ürün değil. Taraftar o paraları vermesinin sebebi takımını başarılı görmek için, iyi futbolcular almak için.
0: Doğru, destek. Destek.
1: Yakup abi cimrilik yapma demiş. Yıldız diktirmek nedir diyor. Ya sen hani biraz durumu olmayanlar için onu söyleyeyim.
0: Ya durumu olmayanlar için ben de dediğim gibi her sezon yeni forma almıyorum abi. Oğlumu alıyorum ben. O istediği için alıyorum. Onun mesela şu anda 23, 24, 25, 26. şampiyonluk tişörtü odasında duruyor. Son 4 sezonun 5 sezonun işte doğduğundan bu yana her sezon yeni bir sezon forması var. Ama atıyorum ben ilk formamı yanlış hatırlamıyorsam 2001 yılında almıştım. 84 doğumluyum. 17 yaşında almıştım abi. Daha çok pazarda satılan formaları giyiyorduk. Orijinal formu. İlk gittiğim maçta almıştım. 2001 yılı. Ki o forma da yok yani nereye kaybolduysa.
1: Ya almışsın yine.
0: Milan Galatasaray maçı. Galatasaray Milan maçı Şampiyonlar Ligi. Ali Samiyan Stadında 2001 yılıydı. Önce Hacı'nın golüyle 1-0 öne geçtik. Sonra Jardel ikinci golü attı. 65-70. dakika. 2-0 kazanmıştık. Kara borsadan almıştım bileti abi. Yoktu. Kağıt bilet vardı. Bayramın ikinci ya da üçüncü günüydü. Yanlış hatırlamıyorsam bütün bayram harçlıklarımı biriktirip gidip stadın önünden kara borsa bilet alıp öyle girmiştim kale arkasına. Yeni açığa girmiştim. Yeni açıkta izlemiştim maçı. Öyle yani. Şimdiki gibi değil. Diyorum ya ilk formamı 17 yaşında alabildim.
1: Ben de 9 yaşında. Hediye etmişlerdi bana. Yani. Milan maçı vardı o zaman. Hatırlamıyorum da o dönem almıştım. İyi 17 yaşında kendin alabilmişsen. Güzel iş.
0: Evet.
1: Ne Ali Samiyen'de be değil mi abi? Galatasaraylı olmak çok kötü bir şey. Her sene forma değiştirilmesi. Sürekli yıldız takıyoruz. Ama sen Beşiktaşlıysan 20 yıl aynı formayı giyebilirsin. Veya Fenerbahçeliysen.
0: Aynen öyle. Yeni sezon mu değil mi diye.
1: Hayır, sadece forma da değil. Abi bayrak da değişiyor. Atkı da değişiyor.
0: Tabii. Ama Fener'in de sıkıntı. 5 yıldızlı. Şimdi Aziz Yıldırım geldi. 5 yıldızları kaldıracak. 3 yıldız olacak. Bir de 200 yıldız eklediler.
1: Bir de yıldızsız olan var.
0: Bir de yıldızsız olan var. Fener'in de işi kolay değil. Ama bak bir şey diyeceğim. Yok kızdırma değil. Güzel bir şey söyleyeceğim. Ben uzun süredir mesela sokaklarda Fenerbahçe taraftar yani Fenerbahçe forması giyip gezen insan görmüyordum. Aziz Yıldırım'dan sonra en azından kendi mahallemde gördüm abi. Yani bir hava geldi Fenerbahçe'ye. Bak net söyleyeyim. Ya, o özgüvenle Aziz Yıldırım geldi. Hani diyorum ya sen başarısız olduğu için gitmişti. Öyle ya da böyle Aziz Yıldırım'ın Türk futbolunda bir ağırlığı var.
1: Bence de net. Hakan Safi gelseydi bence Fenerbahçeli'nin işi daha zordu. Aziz Yıldırım çözer.
0: Ya orası tartışılır abi. Tartışılır.
1: Tartışılır mı?
0: Baba burada başarılı olmak istiyorsan parayı yakman lazım. Doğru yakman lazım. Doğru transferler yapman lazım. Şimdi Merih Demiral, Hakan Çalhanoğlu. Abi önemli transferler. Önemli milli takımın iki kaptanından bahsediyorsun.
1: Ama işte
0: yerli kuralı, yabancı kuralı.
1: Güven kaybı da yaşadı. Merih Demiral dedi. Hemen gitti kendi kulübü Arabistan. Yalanladı. Hani ne alaka kankaya getirdi böyle Merih'in elleri açılmış fotoğrafını.
0: Baba koyuyor. Oyuncu ben ayrılıyorum dedikten sonra sen oyuncuyu ikna ettikten sonra kulüpler biraz hikaye. Parayı ödüyorsun, alıyorsun.
1: Anladığım kadarıyla da Meri ikna etmiş senin bu söyleminde.
0: Ya abi Meri fotoğraf verdi Hakan Safi ile beraber. Hakan Çalhanoğlu'nu da ikna etmişti. Net biliyorum 10 milyon euro maaş ödeyeceklerdi. Kulübüne 20 milyon euro bonservis ödeyeceklerdi. Hakan Safi cezaları göze almıştı. Ha bu arada Fenerbahçe ceza almayacak anlamına gelmiyor. Fenerbahçe'nin 28 tane mi 38 tane mi ne yabancısı var abi? Fenerbahçe'nin ödediği maaş bütçesi Galatasaray'dan daha fazla.
1: Bu arada kara borsa eskiden bir hayli popülerdi tabii. Sen ve ben eski maçlara gidince dinleyenlerimiz de yazmış. 92 senesi Galatasaray Barcelona maçı demiş. Ben de bir arkadaştan almıştım diyor. Ben de Milan maçındaydım yeni açıkta. Ben de kara borsadan almıştım.
0: Evet abi.
1: Ama o dönemler çok fazla.
0: Bayramın 3. mü 4. günü mü neydi yanlış hatırlamıyorsam.
1: Çok kuyruklar oluyordu. O kuyruklara gelip de hatta söyleyenler oluyordu. Aziz Yıldırım'ı da seneye yollayacağız demiş bir dinleyenimiz. Bence o da başaramayacak diyor.
0: Yani erken konuşmaya gerek yok. Anladın mı? Şimdi başarılı olman için ben bunu geçen de söyledim. Hani Hakan Safi'nin yanlışlarından biz Osimhen'i almadık. Yanlış yapıyorsun. Osimhen'i alman lazım hatta daha iyisini alman lazım başarılı olmak için. Aziz Yıldırım da ya biz işte Vedat'ı alalım, şunu alalım, bunu alalım, bunlarla yetinirsen bu ligde şampiyon olamazsın. Çünkü senden daha iyi kadrosu olan bir takım var. Ve 4 yıl üst üste şampiyon oldu. Kenetlenmiş bir taraftar grubu. Bak Galatasaray'ın en büyük özelliği. Bugün git Beşiktaş'ta kaç tane tribün grubu var, taraftar grubu var. Fenerbahçe'ye git kaç tane taraftar grubu var, çekişmeler var. Abi Galatasaray'da tek. Doğru tektir. Ultra Aslan. Ultra Aslan dışında Galatasaray'da tribün yok. Ve herkes de çok büyük saygı duyuyor. Mesela Sebahattin Şirin çıkıyor açıklama yapıyor. Kimse demiyor ya bu Sebahattin Şirin niye bu konulara müdahil oluyor? Diyemiyor. Niye? Çünkü bu adamlar tribünün yükünü çeken adamlar. Bu adamlar kimsenin gitmediği deplasmana otobüsle giden insanlar. Öyle kolay değil. Bak sana şöyle söyleyeyim. Bir de Sebahattin Şirin'in şöyle bir özelliği var. Hani maçta izle Cihan en fazla bağıran adamdır. Hani saha içinde diyoruz ya Osimhen savaşıyor. Tribünün Osimhen'i Sebahattin Şirin. En çok bağıran o arkadaşlarını.
1: Başka amigolar gibi amigonun amigosu yok yani.
0: Yok abi
1: mesela
0: yok.
1: Normalde amigoların yanında bir arkadaş
0: tabii olur. Tabii yancıları olur. Onlar gaza getirmeye çalışır. Yok abi. Sebahattin'in elinde her zaman tokmak hazırdır. Anladın mı? Bağırır abi. Bağırır. Ya maçı izleyemezler ya. Vallahi izleyemezler maçı. Şimdi bakıyorsun tek tribün grubu ve senin sahana gelen bütün takımlar, bütün Avrupa takımları senin tribününden bahsediyor. Koreografiyi en iyi yapan onlar. En iyi desteği veren onlar. Beşiktaş'a diyorlardı yok işte stadın akustiğinde problem var şöyle böyle. Freiburg taraftarını gördük geldiler şov yaptılar. Konferans Ligi finali, Avrupa Ligi finaliydi galiba.
1: Evet evet Avrupa.
0: Avrupa Ligi finalinde.
1: Aston Villa da fena değildi. Tabii. Hakkını yediler adamlarına. Yani. Ama Freiburg çok iyi olduğu
0: için. İnanılmaz bir tribün yaptılar. Galatasaray Beşiktaş taraftarına o 2000 kişilik taraftar grubu neredeyse susturuyor abi. Senin bunları konuşman lazım. Ha bunu en iyi bilen isim kim Fenerbahçe'de? Aziz Yıldırım. O birlik beraberliği sağlayacak isim Aziz Yıldırım. Kimse Aziz Yıldırım'ın lafının üstüne laf söyleyemez. Ve Fenerbahçe camiası Aziz Yıldırım'ın etrafında birleşir. Sonuçta şampiyon olması gerekiyor. Başka yolu yok. Olamadığın takdirde Fenerbahçe tarihine gömülüp gidiyorsun abi.
1: Evet Yakup abi. Yakup Çınar ağzına sağlık. Çok teşekkürler.
0: Vallahi ben teşekkür ederim. Senin de ağzına sağlık.
1: 2 saati böyle geride bırakmışız. Dostlara da selam olsun. Bizi yalnız bırakmayan, mesaj atan atmayan, sessiz dinleyen herkese selam olsun. Tekrar hatırlatmamızı da yapalım. Her zaman olduğu gibi biz her salı saat 12-14 arası buradayız ama Yakup Çınar'ı da özlerseniz YouTube 90 artı dijitalde her akşam 11'de yapıyorsunuz.
0: Evet her akşam yapmaya çalışıyoruz.
1: Digi Futbol'da var.
0: Digi Futbol'da yine videolarımız, kısa videolarımız oluyor. Böyle hap şeklinde, bilgi şeklinde ama ana yayın organımız 90 artı dijital. Ki geçen sezon 30 tane forma dağıttık. Şimdi Yakup Çınar forma almıyor ama 90 artı dijitali takip edenler ve 20 tanesi imzalıydı bunların. Çok değerli yani formalar. İnsanlara gönderdik. Bizi takip edenlere gönderdik. Ha bunları biz cebimizden mi aldık? Hayır işte orada durumu iyi olan arkadaşlarımız, bizi kanalı takip eden arkadaşlarımız. Bir tanesi dedi ki işte Galatasaray Fenerbahçe derbisini kazanırsa 10 tane forma göndereceğim. Aldı gönderdi. Biz de izleyicilerimize dağıttık. 30 tane forma verdik. Yeni sezonda da yine aynı olayı devam ettirmeyi düşünüyoruz. Parası olandan alıp parası olmayana, forması olandan alıp forması olmayana Robin vermeye çalışacağız. Aynen öyle. Bizi 90 artı dijitalden de takip edebilirler. Bugün özelinde de yayını dinleyen, yayına mesajlarıyla katkı veren herkese çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta yine burada olacağız. Galatasaray'ı konuşmaya devam edeceğiz.
1: Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kimsenin sizi üzmesine izin vermeyin. Ben bir 10 dakika sonra tekrar yayında olacağım. Çağatay Çılağ'ın ufak bir rahatsızlığı var. Telefon alacağız. 10 dakika sonra görüşelim arkadaşlar.

0: Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir sona erdi.
1: Reklam.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
1: Reklam bitti.
4: Kim ne dedi? Digi Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz gündemi değerlendirdi.
5: Digi Futbol'dan herkese selamlar. Ben Burak Yakut. Bugün Aydın Cingöz'le birlikteyiz. Hoş geldin.
6: Merhaba Burak. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
5: Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın diyelim. Ve bir de hype puanı istiyoruz. O da videomuzu etkiliyor izlenme açısından.
6: Biz tabii bu kanalı yeni kurduk. Gazeteciden oluşumu tekrar söylüyorum. Çok da yoğun ilgi var. Herkese, tüm izleyenlerimize teşekkür ederiz. Umarım daha da iyi olacak.
5: Peki seçimle başlayalım. Fenerbahçe'de seçim sonuçlandı. Aziz Yıldırım 17.245 oy. Hakan Safi de 9.927 oy aldı. Katılım yüksekti. Katılımın artması Hakan Safi'nin işine yarar denildi. Hakan Safi kazanır denildi. Ama Aziz Yıldırım beklenenin çok üstünde bir oy alarak seçimi kazandı. Bu seçim bize neyi anlatıyor?
6: Boş muhabbet kaybetti. Gerçekler kazandı. Ya da aynı zamanda akıl kazandı. Bu arada çok büyük fark, onu söyleyeyim. Demek ki Fenerbahçe Kongresi'nin iradesi varmış. Fenerbahçe Kongresi'nin iradesi başkaymış. Konuşulduğu gibi değilmiş. Aman Aykut Kocaman gelirse seçimi kaybedersin. Hakan Safi yıldızları açıklıyor. Sen kimi getireceksin? Gibi sözler tamamen ortadan kalktı ve Fenerbahçe dedi ki kardeşim, Fenerbahçe uçurumun kenarında, Fenerbahçe Aziz Yıldırım'dan sonra darmadağın oldu. Galatasaray fark attıkça attı, atmaya devam ediyor. Bu iş parayla pulla çözülmez. Bu iş iradeyle, güçle ve akılla çözülür. Ben Fenerbahçe Kongresi'nin tam olarak bu bakış açısıyla böyle hareket ettiğini ve Aziz Yıldırım'ın büyük bir farkla kazandığını düşünüyorum. İkiye ayırmak lazım. İki günü ikiye ayırmak lazım. Birincisi, ilk gün ben hem Digi'deki yayında hem Sky Spor'daki yayında şunu söylemiştim. Benim için Aziz Yıldırım'ın kaybetmesi sürpriz olur. Çünkü şöyle bir durum var. Yani ben sosyal medyaya da bakıyorum. Bana yazanlara da bakıyorum. Kongrede olanlara da bakıyorum. Aziz Yıldırım'ın yaklaşımlarına da bakıyorum. Ortada olumlu bir tablo var. Hakan Safi'ni anlatıyor. Hakan Safi sadece para diyor. Başka hiçbir şey demiyor. Geleceğiz birazdan Hakan Safi'nin sözlerine de. Şimdi ben onu yapacağım, bunu yapacağım diyen Hakan Safi, yanına oturtabileceği, işte burada diyebileceği tek bir adam vardı. Diğerlerinin hepsinin sözleşmesi var. O da Lewandowski. Onu da alamadı. Hocayı açıklayamadı. Aziz Yıldırım'a laf ederek oy alabileceğini zannetti. Aziz Yıldırım ettiğin laf karşılığı ne oldu? Sana yolsuz elektrik olarak döndü. Kongrede iki gün boyunca vardım ve birçok kongre üyesi sağ olsunlar bu arada. Ben oradayken çok insanla geldi. Tanıştık, sohbet ettik. İlgilenene çok teşekkür ederim tekrar bu yayın aracılığıyla. Şunu hep söylüyorlardı. Çok kongre üyesi bana bunu söyledi. Bu bir seçimdir ama kalkıp da aynen şöyle diyorlar. Sen kimsin ki 20 yıllık koca Fenerbahçe başkanında hataları da olmuş olabilir ama o bizim efsanemizdir, büyük başkanımızdır. Böyle ileri geri lafları ediyorsun. Daha dünkü adam olarak kalkıyorsun. Fenerbahçe'nin bir değerine abuk sabuk laflar ediyorsunuz. Aynı zamanda buna ciddi bir tepki vardı. O işin iletişim tarafına da geleceğiz. Şimdi ilk gün şu Aziz Yıldırım tarafı şunu söylüyordu. 60'a 40 biz bu seçimi alırız. Beklenti 20 bin civarındaydı. Sandıklar kapanana kadar oradaydım. Saat 13.30'dan sonra büyük bir yoğunluk oldu. Yani 16 bin insan daha geldi. 13.30'a kadar 11 bin kongre üyesi vardı. 13.30'dan sonra 17'ye kadar 16-17 bin insan daha geldi ve oy kullandı. Aziz Yıldırım tarafında da şöyle bir tedirginlik vardı. Açıkçası 20 bin seviyesinde kalırsa biz kazanırız. 20 bin üstünde Hakan Safi'nin şansı daha da artar. Geçmiş seçimlerden yola çıkarak böyle değerlendirmeler yapılıyordu. Ama şu bence yorumlanamadı. Bu seçimin koşullarıyla 2024 Ali Koç seçimlerinin koşulları, geçen seneki seçimlerin koşulları aynı değil. Çünkü Fenerbahçe bir kırılma noktasına gelmiş ve bu para lafları, vizyon laflarının bir karşılığı yok. Geçmişin referansı Aziz Yıldırım'ı çağırıyor, yaptıkları çağırıyor diye bir anlayış olur mu diye benim genel görüşüm buydu ve 27 bin üyenin 17 bin tanesi belli ki tam bu kafayla geldi. Sayın Başkan Aykut Kocaman'ı getireceksen de getir, biz senin yanındayız. Sana destek veriyoruz. Sana vefamız var. Sana bir özür borcumuz var aynı zamanda anlayışıyla Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturduğunu, boş muhabbetin kaybettiğini, gerçeğin ve aklın kazandığını düşünüyorum. Fenerbahçe Kongresi özellikle bu para meselesine sosyal medyadaki gibi bakmadı. Vardı, oldu. Ali Koç'tan daha büyüğüm var. Yoktu. oluyor. Geldi ama olmadı. Demek ki mesele yapabilme becerisi. Ve aynı zamanda Aziz Yıldırım bence çok samimi bir tavır sergiledi. Başından itibaren. Birlik beraberlik dedi ve bundan hiç vazgeçmedi. O kongrede Ahmet Bulut'a da buradan selam olsun, ilk divan konuşmasını bekliyoruz şimdi. Oraya çıkıp Aziz Yıldırım'ı tahrik edelim kurşunlu atan Ahmet Bulut'tu Hakan Safi'nin listesinde. Hakan Safi'nin lehine konuşanların hepsi kürsüden gelirken ben de diyorum bu insanlar nereye gidiyor? Ben oradaydım çünkü. Birisi çıkıyor Aziz Yıldırım'a ağır sözler söylüyor. Sonra konuşması bittikten sonra böyle 7-8 kişilik bir koruma ekibi gidiyor kürsüye karşı tarafa. Bir süre sonra o konuşanı koruma ekibiyle birlikte tribünlere götürüyorlar. Yani siz provokasyon yaparak bu işi kazanmaya çalışınız. Gerçekler bunlar. Şimdi soru şu. Bu bence ortaya çıkacak. Bunu da söyleyeyim. Özellikle ilk gün Aziz Yıldırım'a saldıralım. Aziz Yıldırım kızsın. Aziz Yıldırım bağırsın. Ve bu kongrede dengeler değişsin. Şimdi Aziz Yıldırım'ı bu niteliğinden ötürü eleştirenler Hakan Safi ve ekibinin bu yaptıklarına hiçbir şey demiyorlar. Niye? Bir kere yapınca da olmuyor mu bu iş? Çok yapınca tepki var ama bir kere yapınca aynı noktaya gelmiyor musun? Ucuz iletişim taktikleriyle bu iş tutmadı. Kongrede geldi yanıtını verdi. Sen Aziz Yıldırım'a eskimiş zihin, bay bay. Son konuşması da zaten
5: yaşıyla ilgili söylemleri de var.
6: Yaşıyla ilgili sözler. Hakan Safi kendi gerçeğini vurguladı. Ya aşağılıyor işte şeyi. Fenerbahçe Kongresi'ni aşağılıyor. O videosunda var.
5: Evet, oraya da geleceğiz.
6: O videosunda var. Geleceğiz oraya. Aziz Yıldırım sakin kaldı ve aynı düşüncede Aziz Yıldırım. Ben birlik beraberlikten hiç vazgeçmeyeceğim. Fenerbahçe şampiyon olacak. Bizim için en önemli unsur bir ve beraber olmak. Bir ve beraber mücadele etmek. Aziz Yıldırım aynı düşüncede. Ali Koç'a, Hakan Safi'ye, Saadettin Saran'a, adı geçen kim varsa. Aziz Yıldırım, Mehmet Ali Aydınlar belki, bilemiyorum. Bunları çıkar kendisi yakında açıklar. Birlik ve beraberlik içerisinde Fenerbahçe'nin huzura erişeceğini, şampiyon olacağını düşünüyor. Ve bunun mücadelesini vereceğini de ısrarla altını çiziyor. Bu kongrede, tabii bir işin medya tarafı var ama medya eleştirisine girmeyeceğim. Bu kongrede gerçekten de çok ayıplar edildi yani. Çok ayıplar edildi. Hakan Safi açısından Fenerbahçe Kongresi dedi ki kardeşim parayla pullu işimiz yok. Bizim akılla ve gerçekle ilgimiz var. Dedi ve Aziz Yıldırım'ı iki katı farkla başkan seçti.
4: Dici Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz gündemi değerlendiriyor.
6: Aziz Yıldırım geliyorum diyordu zaten. Aziz Yıldırım bana göre en büyük hatası geçen yıl aday olmaması. Olsaydı yine alırdı. Hem Hakan Safi tarafı hem Aziz Yıldırım tarafının ben kongre uzmanı değilim. Kongre siyaseti yapmıyorum. Gördüklerimi aktarıyorum. Bu sonuçları Aziz Yıldırım tarafı %60'a 40 kazanırız diyordu ama 20 bin bandında rahatlıkla kazanabileceklerini düşünüyorlardı. 27 bin geldi. 3 aşağı 5 yukarı aynı oran çıktı. Bu sonuçları okuma konusunda seçimden önce o kaygılarının çok da kendileri açısından mesela Aziz Yıldırım tarafına bakarsak 27 bin geldi ne olacak sorusuna sayı arttıktan sonra özellikle ister istemez doğaldır bir seçimdir bir kaygı oldu. Çünkü geçmiş seçimlerde bunlar yaşandı. Oraları da çok iyi okuyamadıklarını ama kongrenin Fenerbahçe Kongresi'nin Fenerbahçe'ye çok ciddi bir yön verdiğini kongrenin net bir şekilde bir irade koyduğunu altını çizmek gerekiyor.
5: Ali Koç'un bu seçime etki ettiğini düşünüyor musun? O Hakan Safi ile verdiği fotoğraf sonrası.
6: Etti. Artışın ben çok insana denk geldim. Tepki gösterenler var. Ama şunu da söylemek lazım. Olumlu anlamda da etki etti. Yani Hakan Safi ile yine olumlu anlamda da etki ettiğini düşünüyorum. Bu 9000 oy Hakan Safi'nin oyu değil. Bence 9000 oy Hakan Safi'nin oyu değil. Aziz Yıldırım'a tepkili olanların ve aynı zamanda Ali Koç'u destekleyenlerin oyu olarak aynı zamanda değerlendiriyorum. Bu arada şu gençler onu istemiyor, bunu istemiyor vardı ya. Demek ki gençler istiyormuş. Yani gençleri bir kalıbın içerisine sokmaya gerek yok. Ayrıca bu kadar sosyal medyayla yaşıyorsak gençlerin hepsi sosyal medyada. Aziz Yıldırım Türkiye'nin en popüler adamlarından bir tanesi. Tanımıyor diyorlardı. Şimdi Aziz Yıldırım'la tanışırlar. Bunu olumsuz anlamda söylemiyorum yani. Aziz Yıldırım'ın geçmişinden yola çıkarak bunu söylüyorum. Aziz Yıldırım'ın referansları var. Bak aynı zamanda kongre şuna oy verdi. Yine söylüyorum. Aziz Yıldırım referansına oy verdi. Fenerbahçe'yi Fenerbahçe yapan adamlardan biridir Aziz Yıldırım. Yani Hakan Safi'nin dediği gibi ya bunlar o kadar büyük gaflar ki benim gençliğimdeki Fenerbahçe nerede?
5: Yaratan
6: Aziz Yıldırım ondan sonra bay bay diyor falan. Yani bu kadar çok net söyleyeceğim. Yani bu kadar böyle hani kopuk bir iletişim sergilerseniz Aziz Yıldırım'a ben laf söyleyeyim bu seçimi kazanayım derseniz o kongrede gelir iki kart farkla Aziz Yıldırım'ı seçer size de güle güle der. Bu kadar basit. Ali Koç da yani bir yıl boyunca hiç bir şey demedi. Ağzını açmadı. Fenerbahçe'ye destek olmaya devam etti. Son gün bu arada Ali Koç bir taraf belirtebilir. Burada bir problem yok. Ama tesadüf de olsa o fotoğrafın bir anlamı vardı. Ben senin yanındayım anlamı vardı. Bu fotoğraf böyle yorumlandı ve kongreye etki etti. Ama ben daha çok Aziz Yıldırım lehine etki ettiğini açıkçası düşünüyorum. Yani bu Aziz Yıldırım nefreti meselesi vardı ya Burak. Sürekli Aziz Yıldırım nefreti, Aziz Yıldırım nefreti. Demek ki nefret geçiciymiş. Ama Ali Koç özelinde hani Ali Koç'a karşı büyük bir tepki var. Nefret ifadesini kullanmayacağım. Ali Koç bir yıl bence çok iyi götürdü. Son akşam o fotoğrafı vererek sağlıklı iletişimine de zarar verdiğini düşünüyorum. Ali Koç her zaman Fenerbahçe'nin yanında olur. Olmaya da devam eder. Öyle bir kimlikten ve kişilikten bahsediyoruz. Ali Koç'un da seçim yapma hakkı var tabii ki. Hakan Safi'ye buralar konularda bir destek verebilir. Ama bu seçim bir ittifak seçimi olarak tarihe geçmiştir. O fotoğraftan ötürü belki bir gün Ali Koç da çıkar ve bunu anlatır. Ama biz burada şunu da yapmayalım. Yani Ali Koç'un Fenerbahçelilik samimiyetini de bence sorgulamayalım. Çünkü Ali Koç gerektiğinde Fenerbahçe'ye destek olmaya da devam ediyor. Bundan sonra da olmaya devam eder.
5: Hakan Safi'nin seçim sonrası açıklamaları vardı. Onun bir videosu var. Onu izleyelim. Daha sonrasında devam edelim.
6: İzleyelim.
7: Ben Fenerbahçe camiasına heyecan ve nefes getirmeye çalıştım. Fenerbahçe'ye ciddi yatırımlar ve ciddi transferler sözü verdim. Bunların da kontratlarını yaptığımı da söyledim. Ama takdiri gördüğünüz gibi Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor. Eskiden yana iskiyle yaşamayı seviyor. Sizlere oy veren değerli camiama da çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bize inanmışlar. Ama diğer tarafta da daha fazla bize oy vermeyenler var. Onları da anlamak lazım. Acaba nasıl bir Fenerbahçe hayal ediyorlar? Nasıl bir Fenerbahçe olmasını istiyorlar? Onu da artık zamana bırakacağız. Zamanla bunlar hepsi çıkacak mesela.
6: Hakan Sarp giderken
1: reklam. Fenerbahçe Kongresi'ne. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.
8: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Baba, bu ne bayramı?
11: Babacım, bu 24 yıl sonra gelen gururu

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Reklam bitti.
2: Cihan Dişli ile sokak futbolu başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Dostlar, yeniden herkese merhabalar. Cihan Dişli ile sokak futbolu başladığı saatler 15'i gösterene kadar sizlerle birlikte olacağız. Son 5'ten sonra da Göksel'in Çağrı Salaç, Saraç koltuğu devralacak. Çağatay Çıtlak'ın ufak bir rahatsızlığı var. Dün de düzelmedi, bugün de düzelmedi. O sebeple sizleri yalnız bırakmamak adına bizler mikrofonu devraldık ve Yakup Çınar'ı da uğurladık. Ben de böyle 10 dakikalık arada önüme bir video düştü, onu izliyordum böyle. Belki sizin de önünüze düşmüştür. Bir tane lüks araç sürücüsü dostumuz bir arkadaşımıza çarpıyor böyle. Çarptıktan sonra iniyor, hiç beyefendiye falan baktığı yok. Aracının etrafına böyle bir tur atıyor. Önce arabasının sağ kısmına bakıyor, sonra bir daha dolaşıyor, sonra sol kısmına basıyor, bakıyor falan. Böyle bir çok kızdım kendime, dedim bunu böyle yayında da söyleyeyim falan. Ne kadar insanlar artık böyle vicdandan yoksun oldular, adalet duygusundan yoksun oldular. Yani şu egoizm bazı insanlarda o kadar tavan yapmış ki böyle sadece kendilerini ve kendilerine ait olan eşyaları düşünüyorlar. Ve bu çok fazla artmaya başladı. Eskiden böyle değildi sanki. İnsanlar bir tık daha vicdanlıydı, bir tık daha merhametliydi. Biraz böyle bir hastalık türü haline de geldi işin açıkçası. Yani etrafımda çok var, o yüzden böyle arabaya tapma hastalığı. Gerçekten yani arabaları dosttan da, akrabadan da, aileden de üstün bir şey. Hele böyle o araçlarını yabancı bir insanla kıyasladıklarında o insanın böyle değeri sıfıra iniyor, böyle sinek kadar değeri bile olmuyor. Bilmiyorum, bir hastalık gibi bir şey. Yazık günah ya, orada çarpmışsın, dubalar da var. Sen gidiyorsun direkt arabaya bakıyorsun. Biraz böyle canımı sıktı. Belki dedim dostlarımızın da önüne düşmüştür. O yüzden ben böyle çok böyle, evet mal da canın yongası, bakarsın. Evet ilgilenirsin ama çok da fazla böyle mala da tapmamak lazım diye düşünüyorum. Mesela birçok kişiye küçükken falan böyle araba çarpmıştır. Bana da böyle çarpmışlığı olmuştu. Ben böyle işte çok sert bir şey olmadı tabii, normal bir çarpıntı, öyle yoğun bakıma falan kalkmamıştım ama işte bana çarpan şahıs polise verdiği ifadesinde beni tanımadığını ve istemeden çarptığını, arabasının önünde de işte bilmem kaç paralık masraf olduğunu falan, ezikleri olduğunu falan söylemişti. Tabii rahmetli peder araya girip ağzının payını vermişti ama işte olabiliyor bu tarz durumlarda. O yüzden çok da böyle, evet malımız da önemli, kıymetli, onları da yıllarca çalışıp alıyoruz ama önce vicdan demek istedim. Hoş geldiniz arkadaşlar. 0212 273 1010 WhatsApp attığımız. Dünya Kupası'na da günler kaldı. Ama yani kupa maçları böyle hazırlık maçlarının yapıldığı statlarda yapılacaksa gerçekten statların hali yaman. Yani halı flex şeklinde hepsi. Bu zeminlerde maç mı izleyeceğiz? Bu berbat zeminlerde, berbat statlarda, gerçekten taraftar profili çok düşük statlarda. Politik durum. O yüzden bence böyle. Mesela şu kupayı biz alamazsak herhalde, böyle uzun yıllardır kupa hasreti çeken ülkelerden birinin almasını isterim. Tamamen futbol için söylüyorum. Ne bileyim, İngiltere alsın. Yani şey diyorsun, bu kez kesin alacak falan diyorsun. Gaza geliyorlar. Ama hep böyle erken eleniyorlar. Mesela Dünya Kupası dendiğinde benim aklıma direkt Brezilya gelirdi. Onlar da 2002'den beri yokları oynuyorlar. Yine söylüyorum, kupayı biz kazanamayacaksak 20 yıldır dünya futbolunu domine eden İspanya, Fransa, Arjantin gibi takımlardan ziyade biraz daha böyle uzun süredir hasret çeken, ne bileyim İngiltere olsun, Brezilya olsun, bunlar kazansın. Onlar da mı olmuyor? Gitsin Portekiz alsın, Japonya alsın ya. Ha? Tsubasa'nın torunları. yani o yüzden yani İran falan da alabilir, çok değil ama her kupada artık İspanya, Arjantin, Fransa dominasyonu görmekten bana gına geldi. Bir de biraz böyle Trump yönetimi de çok ilginç. Yani bu sene FIFA tarafından Afrika'nın en iyi hakemi seçilip Dünya Kupası hakem kadrosuna alınan Somalili hakem vize alamadığı için, ona rağmen, özel pasaport çıkartmasına rağmen turnuvaya gidemeyecek. Gerçekten de yani futbolla pek de ilgisi olmayan 3 ülkede düzenlenecek bu şampiyona. Belki hani biraz Meksika, hani bir tek onlar böyle futbolla ilgileniyor olabiliyorlar, ilgilenebilirler ama yani onlar da en güvensiz ortamda. Yani en güvensiz ülke, hani daha Şöyle söyleyeyim ya, sokaklarda insan falan yakıyorlar yani. Meksika'da oynanacak maç sayısını bence aza indirmek lazım. Milyon dolarlık futbolcu kaçırma gibi olayların tehlikesi çok fazla. Evet, bu oran biraz düşmüş olsa da tehlike hep var. Bu üçleme biraz böyle Dünya Kupası'nın heyecanını aşağı çekiyor. Mesela Amerika'da İsviçre'yle Embolo'ya vize verilmedi. İncelemeye alındı. Günler sonra takıma katılabildi. İran milli takımı günlerce Ankara'da konsolosluk önünde vize beklemek zorunda kaldı. Amerika Birleşik Devletleri sadece maç günleri ülkeye giriş yapma şartı verdi. Ki arka planda da böyle 15-20 kişiye de vize verilmemiş yani. Onlar da böyle çok medyaya yansımadı. Yine Irak milli takım oyuncusu Amerika'ya gitti. Ama 7 saat sorguda tutuldu mesela. Sonrasında ülkeye girişine izin verildi. Az önce söylediğim 2025 yılında en iyi hakem seçilen hakeme pasaport çıkarılmadı. Yine Güney Afrika milli takımının kafilesinin yarısına vize verilmedi. Çok sonra, yani planlarından çok sonra Amerika'ya gidebildiler. Çok ilginç şeyler oluyor yani. Biletlerini alan, otellerde yerini ayırtan insanların da Amerika Birleşik Devletleri vizeleri reddedildi. Paraları da yandı. Yani affedersiniz ama özür dileyeceğim, biraz sert olacak. Yerler böyle organizasyonu. Yani madem böyle abukluklar yapacaklardı, niye aday oldular ki bu organizasyonu? Ve FIFA tek kelime bile etmiyor. Futbolcuya vize vermezler, hakemlere vize vermezler, taraftarlara vize vermezler. Komple milli takıma konaklama vermezler. Ben FIFA'nın da bu işe hiç böyle karışmaması biraz ilginç oluyor. Organizasyonu da bence biraz gölge düşürüyor. 0212-273-1010 telefon alacağım arkadaşlar. Arayabilirsiniz bu arada. Böyle yavaş yavaş almaya başlayacağım. Mesajlara da bakacağım. Öyle deme Cihan. Biz de 4 yıldır şampiyon oluyoruz. İyi yayınlar demiş, sağ olasın. Cihan, çok güzel bir app var. Bedava, vaktin olursa bir ara bak demiş. Nedir bu? Maçlarla ilgili detayları mı veriyor? Araba da fazla lüks değildi yani. Adam iner inmez direkt bir şey oldu mu diye bakar. Gerçekten herkes kendine yaşıyor demiş. Yani ben çok videoya bakamadım. Evet, dediğin gibi çok da böyle ultra lüks bir araba değildi. Yani standardın üstünde bir araçtı. O yüzden öyle söyleme gereği duydum. 52-31. Selamlar, hoş geldiniz. Merhaba.
4: Selamünaleyküm.
3: Aleykümselam. Buyurun. Merhaba.
4: Ne haber Cihan'ım?
3: Teşekkür ediyorum. Sizleri sormalı. Sizler nasılsınız?
4: Eyvallah Hüseyin Mecit.
3: Merhaba Hüseyin Mecit. Hoş geldin. Daimi dinleyenlerimizden Hüseyin. Eyvallah. Her yerde sesini duyuyorum.
4: Eyvallah. Teşekkürler.
3: Her yerde nasıl sesini abi? Duyuyorum Hüseyin. Ben iyiyim. Sen nasılsın Hüseyin? Buyur. Hangi konu hakkında abi, konuşmak istiyorsun?
4: Abi bizim Çağatay Hoca var ya.
3: Evet, Çağatay Çıtlak.
4: Onu çok merak ettim. O nasıl oldu ya?
3: Vallahi şu an iyi durumda. Sadece serum aldı. Bir problemi, bir sıkıntısı yok diyebiliyoruz. Yarın inşallah burada olacak canım kardeşim.
4: İnşallah canım. İnşallah. Allah'a emanet olun.
3: Tamam.
4: Hepinizi seviyorum.
3: Eyvallah.
4: Ahmet Kulaç Arıcı.
3: Eyvallah Hüseyin. Görüşürüz. Dikkat et kendine, olur mu?
4: Eyvallah. Teşekkür ederim.
3: Sağ olasın. Hüseyin de böyle dost sohbeti gibi daldı. Merak ediyor insanlar. Güzel. Teşekkür ediyoruz. Zaten burada bir dost sohbeti yapıyoruz. Teşekkür edelim kendisine de. Bu Amerika'nın yok oluşunu görürüz demiş uzun bir zaman sonra. Ben Fenerbahçeli Erkan, Vedat Muriç olursa ve jüresi olursa bizde iş yapar mı, değerlendirir misin demiş. Bence İş yapar. Jüresi biraz düşüşte, bir sakatlığı da varmış dizinde. Ben söylemiyorum bu arada, Fenerbahçeli Murat Aşık bunu söyledi. O sebeple biraz şüpheleri varmış ama Vedat Muriç zaten biliyorsun, ama 15,5 milyon biraz fazla geldi bana ya, bilemedim. Fenerbahçeli bir dinleyenimiz var, ona soralım mesela. 1907. Merhaba, hoş geldiniz.
5: Alo, merhaba, hoş bulduk. Şimdi ben şu Dünya Kupası'na katılan ülkelerin Amerika tarafından, sizin anlatımınızdan çıkardım. Benim bilgim yoktu bundan. İşte hakemleri bazı takımlara, futbolculara yaptığı, yani uygulama mı diyelim, ne eziyet mi diyelim,
3: yaptırım diyelim.
5: Yani bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Ama şimdi bahsedilen ülkelerin de Amerika'ya karşı siyasi tavırları, duruşları da hani bana biraz fren yaptırıyor. Hani geçmişte işte bazı silahlı gruplar tarafından bu kişiler futbolcu olur, hakem olur, kullanılmış olabilir. İşte CIA bunlarla ilgili bir rapor tutmuş olabilir, ihbar almış olabilir. Bu açıkçası bunu da hani düşünüyorum ama eğer böyle bir şey varsa tamam eyvallah, ama hani yoksa çok alakasız ülkenin bir hakeminden bahsettiniz.
3: Evet,
5: Somalili. Buyurun.
3: Somalili hakim. Daha önce de iyi bir organizasyonu görev aldı.
5: O da alakası sayılmaz gerçi. Çünkü hayır, Amerika ise söz konusu olan ülke, biliyorsunuz dünyada en çok nefret edilen bir ülke olduğu için ve aleyhine en çok propaganda yapılan, en azından hükümetler tarafından olmasa da halk tarafından sevilmeyen, dünyanın birçok ülkesinde böyledir bu. Bu şekilde anlayabiliyorum ama yani 7 saat 8 saat sorgular bilmem neler, FIFA da buraya vermeseymiş diyeceğim ama dönüp dolaşıp konu Kapital'e geliyor, Mecidiye'ye geliyor. Mecidiye'nin günümüzde ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkaran bir sonuç. Doğru. Benim gördüğüm en azından bu. Ama mesela Türkiye'nin başına böyle bir şey gelseydi ne yaparlar? Ne yapardık biz sizce?
3: Vallahi bizim tepkimiz fazla olurdu ama yine bence devam ederdik turnuvaya da. Bize onu yapacak yani cesaretleri mesela, bence yoktur ya diye düşünüyorum.
5: Mesela şunu göze alabilir miydik? Yani bizim bir futbolcumuzu 7 saat 8 saat sorguda tutmaları veya bir antrenörümüzü işte ne bileyim yönetimden, teknik kadrodan böyle bir tutum yaptıkları zaman Türkiye Futbol Federasyonu'nun ülkemizin siyasetçilerle birlikte hareket ederek, ortak hareket ederek takımı sahadan çekmeyi göze alabilirler miydi sizce?
3: Bence yapardık.
5: Daha doğrusu turnuvadan, pardon yanlış ifade kullandım.
3: Bence yapardık. Bizim milliyetçiliğimizi çok hafife alıyorsun bence. Bence yapardık. Biz hiç yani öyle bir bizi böyle küçük düşürücü bir şey yaptıklarında yani herkes şunu derdi. Yerler turnuvasını kardeşim boş verin, dönün gelin, siz bizim bağrımızdasınız derdi. Bilmiyorum. İyi ki de olmadı öyle bir şey. Ve biz bu sporu eğlence için izliyoruz.
5: Ben bunları biraz açıkçası biraz ironi, biraz da farklı tonda konuşuyorum. Tabii doğal olarak siz beni tanımıyorsunuz. Ben milliyetçilik benim soyadım, öyle söyleyeyim. Ben bunları o yüzden biraz alttan ısırarak veriyorum size.
3: Anladım.
5: Ya ben de öyle halk tarafından büyük tepki göstereceğimi düşünüyorum ama siyasilerimizin aynı iradeyi gösterebileceğinden emin olmadığım için biraz sohbet tadında sizden böyle sorulu cevaplı bir, çünkü çok garibime gitti yani, çok tuhaf bir şey 7 saat 8 saat sorgu demek yani, alay etmek demek yani, ben öyle anlıyorum, öyle görüyorum. Umarım bu turnuvaya gölge düşürmez, çünkü ben Dünya Kupalarıyla yaşayan, ben 1986 Dünya Kupası'nı bile görmüş bir insan olarak artık hani dinozor mu diyorsunuz sizler bizim gibileri, öyle bir tabirler duyuyorum.
3: Yok canım, estağfurullah, o Emre Tilev'in tabiri. Benim gibi dinozorlar diyor. Kendinden örnek verdiği için. Biz o hadsizliği yapmayız, o da kendinden örnek verdiği için.
5: Duyuyorum.
3: Espri yapıyor yani.
5: Murat Aşık da öyle söylüyor, o lafı seviyor.
3: Olabilir.
5: Ondan sonra Fenerbahçeliler için. Bir de üstadım, ben şimdi Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe Kongresi ile ilgili de şimdi ben sabahleyin sizin radyonuzu dinliyorum. Bu Emre Bey bir konuk aldı bir saat diliminde. Benim gibi numaranın son 4 tanesi 1907 olan bir kongre üyesi olan bir arkadaş yayına bağlandı ve dedi ki ya dedi ben dedi Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'de başarısız olmasını istiyorum ve inşallah da öyle olurlar. Ben onların işte başarısız olmasını istiyorum. Yani %90 bu minvalde konuştu. Hatta bayağı da olay oldu, konuşuldu. Şimdi ben diyorum ki yani bu arkadaş Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman antipatisi veya nefreti, ne duygusunun adı neyse bilmiyorum, Fenerbahçe sevgisinden demek ki daha ağır basıyor. Yani bu arkadaşın ve bu tarz arkadaşların, ben Fenerbahçeliğinden sonu her ne kadar numarasının sonu 1907 de olsa, ben şüphe ediyorum. Bakın benim numaramın son 4 rakamı da 1907. Ben Aykut Kocaman'ın futbolculuğunu gördüm, izledim. Benim bu gözlerle gördüğüm Tanju Bey Aykut 2'dir Türk futbolculuğu konusunda. Ama hocalarını çok beğenmem. Aziz Yıldırım'ı da kindar bulurum, hiç beğenmem. Üstten bak, ama bu seçimlerde onu görmedim açık konuşmak gerekirse. Belki biraz politika yaptı, bilemiyorum. Şimdi ben sevmiyorsam ama benim Fenerbahçe kulübümün başkanıysa, ben ona yani öyle bir lüksüm yok. Artık bitmiştir benim o andaki duygularım. Çünkü Fenerbahçe'nin başarısı için hizmet eden herkes benim için değerlidir diye ben bakıyorum. Fenerbahçe'de taraftarlar da böyle baksın. Ben bundan bir süre önce yine yayınınıza, programınıza bağlandım ve şunu söyledim. Dedim ki Fenerbahçe taraftarına Allah 50 yıldan şampiyonluk nasip etmesin dedim. Bakın Fenerbahçe taraftarına, ben de Fenerbahçeliyim, Allah 50 yıl boyunca hep Galatasaray şampiyonluğu görmeyi nasip etsin dedim. Bakın bunları söylerken ben aklımı mı oynattım? Deli miyim ben? Yok. İşte bu ve bunun gibi tipler yüzünden Fenerbahçe'de birlik olmadığı müddetçe, Fenerbahçe'de kavga dövüş olduğu müddetçe, eski başkanlar arasında, kongre üyeleri arasında biri bir tribünde, biri bir tribünde, belki de yakında sporculara sıçacak bu, bilemiyorum. Bu çok büyüyecek. Şimdi ben bunları dinleyen bir Galatasaray taraftarı olsam, yemin ediyorum ellerimi avuştururum. Allah'ım sana şükürler olsun. İlke Galatasaraylıyım. Önümüzdeki 5 sene daha şampiyonluk garanti.
3: Peki güzel insan. Ya, biraz toparlamamız lazım. Çok uzattık çünkü.
5: Yok tamam, bunları var, söyleyeceğim. Bu kadar. Sözlüklerim tamam. Bu kadar. Sizi de beğenmiyorum. Çağatay Hocam'a da geçmiş olsun. Onu da çok seviyorum. Hoşçakalın.
3: Sağ olasın. Güzel sohbet için. Teşekkür ediyorum. Dikkat et kendine. Tabii yani normalde işte bu. Az önce dinleyenimiz girişte başladı. Tabii kulüplere girince olay oradan çıkamıyoruz maalesef. Dünya Kupası ile ilgili devam ediyorduk. Ya yani normalde FIFA ve işte bu Uluslararası Olimpiyat Komitesi dedikleri kurumlar normalde işte sporla siyaseti birbirine karıştırmamaya çalışıyorlar. Genelde bu ilkeyi savunuyorlar. Ve böyle işte milyarlarca, hatta değil mi, milyon az olur, milyarlarca dolar daha doğru bir tabir, döndüğü Dünya Kupası gibi dev organizasyonlar böyle maalesef küresel siyasetin de tam merkezinde yer alabiliyor zaman zaman. Ben o mesajları da biraz daha böyle bilgilendirmeyi amacıyla okudum. Belki bilgisi olmayan yoktur, gözden kaçıranlar vesaire olmuştur diyerekten. Evet yani yaptırım uygulanan ülkelerin biraz böyle biraz daha onları böyle küçük düşürmek amacıyla yapıldığı da aşikar. Yani özetle Amerika Dünya Kupası'na gittikleri için aslında o ülkeleri cezalandırmıyor. Zaten böyle ondan önce diplomatik olsun, asgari olsun veya ekonomik olsun bu gerekçelerle o ülkelere uyguladığı böyle küresel yaptırımlar var. Ben diğer yerde güçlüyüm, bunu ben sporda da uygularım kardeşim diyor. Ben öyle sporla siyaseti ayırmam diyor. Burada da bir mesaj vermeye çalışıyor diye düşünüyorum. 8111 merhabalar, hoş geldiniz.
6: Alo, merhaba İlkehan Bey, sesim geliyor mu?
3: Gayet iyi duyuyorum, hoş geldiniz, buyurun.
6: Hoş bulduk. Ben İstanbul'dan Ahmet Artaş. Ben öncelikle Çağatay Hocam'a geçmiş olsun diyorum. Kendisini çok seviyorum. Sizi de seviyorum tabii. Dinliyorum sürekli.
3: Eyvallah.
6: Ben öncelikle ya Hakan Fatih için birkaç bir şey söylemek istiyorum. Ben Galatasaraylıyım. Ben dinlerken ya size şunu söyleyeyim. Ya yemin ediyorum ben konuşsaydım hiç tanınmamış biri olarak Hakan Fatih'den daha çok ayarladım. O kadar büyük konuşuyor. Çünkü ben dinlerken dedim ki bu adam dedim çok sallıyor. Çok sallayarak konuşuyor. Aziz Yıldırım dedim %70 kazanır dedim ben. Kendi kendime. Gerçekten de öyle oldu yani. Ben 37 yaşındayım. Ben bir yönetimde çalışmadım. Bir yani kulüpte çalışmadım. Ben bunu bildiğim halde Hakan Safi o konuşmalarıyla yani bence çok büyük yanlış yaptı yani. Yok onu alacağım, bunu yapacağım. Yani hiç inandırıcı gelmedi bana da. Yani zaten yemedi taraftarda bence. Bir de Galatasaray'la ilgili de birkaç bir şey söyleyeceğim. Galatasaray'a bence bir sol stoper acil lazım. Abdülkerim'in yerine hazırlık maçında da gördük. Abi ben bu Abdülkerim'e takıntılıyım ya. Ben dönmek istemiyorum onu Galatasaray'da. Ya, yani milli takımda yedirdiği goller de belli. Çok ağır abi. Adamın baldırı benim baldırımdan kalın abi ya. O adam nasıl koşacak?
3: Kimi görmek istemiyorsun? Abdülkerim Bardakçı'yı mı?
6: Abdülkerim. Evet abi ya. Ben görmek istemiyorum abi. Ben takıntılıyım o adamı. Çok ağır adam abi. Çok gol yediriyor. En sonki milli maçta da yani tek hamleli koyunca abi. Yani ya sırtını dönüyor bir şey yapıyor. Adam kaçırıyor. Vuruyor gol atıyor abi. Ondan sonra abi bir sol stoper. İki tane orta saha. Yani Torreira, Lemina'yla birlikte götürebilirsiniz ama Şampiyonlar Ligi'ni kaldıracak seviyede değiller bence. Çünkü çok durağan oynuyorlar abi. Sadece kesici özellikleri var.
3: Ama şöyle düşün. Ama Ahmet şöyle düşün şimdi. Abdülkerim bir Alfonso Davies, bir Davinson Sanchez gibi böyle sprinter bir oyuncu değil. Bu doğru, katılıyorum ama ya böyle ama saf koşudan ziyade böyle pozisyonu iyi okumuyor mu sence yani? Sezgisi kuvvetli değil mi? Hamle zamanlamaları falan. Onlar kuvvetli değil mi? Her oyuncu sprinter olmak zorunda değil mesela.
6: Abi bazen defanstan mesela baskı yediği zaman çok saçma sapan hatalar yapıyor yani. Saçma sapan pas hataları yapıyor mesela. Az bir baskı yediği zaman da hemen rakibe atıyor topu abi. Bilmiyorum ya, ben hiç memnun değilim açıkçası. Torreira, Lemina'ya gelince de abi onlar da çok durağan oynuyor yani. Mesela şey değiller yani. Atak yönünde yok. Mesela ben Melo izledim abi. Melo müthiş bir adamdı bana göre. Öyle iki tane orta saha lazım abi. Melo gibi. Mesela Real Madrid Kamavinga'yı gözden çıkarmış abi. Fran Garcia Solbeck onu da gözden çıkarmış. Hemen kaparım abi. Alabiliyorsa Galatasaray. Ondan sonra bir de Turam'ı alırım abi. Lemina'yı gönderdim. Korera'yı da yedek yaparım abi. Oh. Ondan sonra bir de iyi bir 10 numara alırım abi. Yoluma bakarım valla. Bu şekilde. Söyleyeceklerim sen... bu kadar abi. Hadi çok teşekkür ederim abi.
3: Hadi görüşürüz. Dikkat et kendine ama 250 milyon harcattın Galatasaray'a. Haberin olsun. Aldın Kamavinga'yı falan.
6: Şampiyonlar Ligi'nde bir yerlere gelebileceksek yani... Yani bunları harcamamız lazım bence abi. Yani 250 milyon değil de böyle 50 Kamavinga mesela. Turama'da bir 50. Yani o şekilde. Bir de Bernardo Silva çekebilirsek 10 numaraya. Yani 100 milyon 120 öyle bu iş olur gibi abi.
3: Olmaz.
6: Yoksa
3: olmaz.
6: Diğer türlü çok zor abi. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid onlarla yarışmak. Abi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah razı olsun. İyi yayınlar diliyorum.
3: Sağ olasın. Tabii bu oyuncuları sadece böyle bonservis bedelleriyle almakla bu iş bitmiyor. Bir de bu oyuncuların maaşları var yani. Mesela Bernardo'nun maaşı var, Turam'ın maaşı var, yine keza Kamavinga'nın maaşı var. Öyle çekip alalım. Güzel iş yani tabii her taraftar takımında iyi futbolcuları görmek ister, nitelikli oyuncuları görmek ister ama bunun için de böyle bir planlama süreci gerekiyor gibi duruyor. Abdülkerim'e niye bu kadar takılmış anlamadım. Zaten hani böyle yani sol ayaklı stoper bulmak zor. Hani oyun kuralı bileni bulmak tam bir lüks. Bakmayın öyle çok ağır değil ya çocuk. Yani gerçekten de böyle ağır görünmesinin sebebi bence bireysel yavaşlığı değil. Yani takımın arkada bıraktığı o boşluk var ya bence Abdülkerim o yüzden ağır gözüküyor. Yani buna rağmen geriye dönüşlerdeki kademe anlayışı ve böyle kayarak müdahaleleri bence bunu böyle minimuma indiriyor. Yani bu kadar geniş alanda o kadar geniş alan bırakıyorlar ki Galatasaray defans attı. Yani dünyanın en hızlı stoperi bile zaman zaman çaresiz görünebilir. Bence Abdülkerim de o durumlarda çaresiz görünüyor. Ağır olur mu? Ağır olabilir bilmiyorum ama pozisyon bilgisi, sezgileri o konuya dan da biraz bakmak lazım diye düşünüyorum. 2973. Merhaba, selamlar. Mesajlara döneceğim bu arada dostlar. Hoş geldiniz, buyurun.
7: Olduk Cihan abi, nasılsın, iyi misin?
3: Teşekkür ediyorum, sağ olasın. Umarım sen de iyisin.
7: Adım Yunus Balyer.
3: Hoş geldin Yunus, nasılsın?
7: Twitter'dan, Instagram'dan her yer bunaltıyorum, kusura bakma.
3: Estağfurullah, cevap vermeye çalıştığım herkese cevap vermeye çalışıyorum.
7: Cevap veriyorsun abi zaten.
3: Eyvallah, eyvallah.
7: Bağlanmam, acaba işte şimdi şansım.
3: Yunus biraz böyle telefonun çekmeyen bir yerde gibi. Böyle bir etrafında bir 360 derece, 180 ya da 180 derece bir dön bir yarım sana zahmet.
7: Tam köy bir... yolundayım. Evet gidiyordum da o yüzden.
3: Neyse.
7: Anadolu çıkınca istersen şansını bir daha deneyeyim.
3: Tamam, yok yok, hemen alabiliriz. Buyur. Ben seni hızlıca dinlerim.
7: Şunu söyleyeyim.
3: Tamam, şöyle yapayım. Ben sana az sonra bir daha öncelik vereyim. 29.73 bir torpil yap.

0: kim veriyor ayda bu bilgileri ya? Sosyal medyada çok fazla böyle geze geze artık herhalde kendimizi de kaybetmiş durumdayız diye düşünüyorum. Bu arada az önce Hakan Safi ile ilgili de dinleyenimiz konuşurken onunla ilgili yorum yapmadık. Dünya Kupası ile ilgili yorum yaptık. Hemen ikinci telefonu aldım. Yani adaylık sürecinde harcadığı 20 milyon euro bir para varmış arkadaşlar. Düşünsenize 20 milyon euro. Gel Sarıyer'e, gel Bahçeköy'e, ne bileyim benim yakınlar olmasın, gel Maslak'a, gel Levent, hadi buralarda yapacak yer yok da. Ne bileyim uzak taraflar olsun, Tuzlu olsun, Maltepe olsun, yani oralara böyle bir futbol akademileri yapılabilirdi. Yani Türk futboluna ve hadi Türk futbolunu da geçtim, Fenerbahçeli olduğu için Fenerbahçe'ye çok güzel hizmetler edebilirdi 20 milyon euroya. Kötü bir para değil, en azından bir futbolcu alabilirdi. Mesela 20 milyon euroya anlaştığım dediği her oyuncunun kulübünden yalanlama gelecek kadar basit bir kampanya ile heba etti Hakan Safi. Düşünsenize 20 milyon harcıyorsunuz, ben bu oyuncuyu alıyorum diyorsunuz, oyuncuya da bir ücret talep ediyorsunuz ama bunun karşılığında yalanlanıyorsunuz ama 20 milyonunuz heba oluyor. Bazen böyle cezasını işte ayaklar çekiyor ama 20 milyon euro ya, binlerce insanın hayatını değiştirecek kadar büyük bir para, bilemedim. Selamünaleyküm demiş. Abdülkerim'i beğenmeyen arkadaş, Abdülkerim'in olmadığı yer maçta kaç gol yemiş bir baksın. Ben Trabzonspor taraftarıyım. Bu arada beğenmiyorsalar bize versinler demiş. Abdülkerim Bardakçı ile ilgili olarak. Ya ben de çok böyle, evet, çok üst düzey içime sinerek oynama taraftarı mıyım? Değilim ama yani bu çocuk yokken de Galatasaray beşleniyor, altılanıyor. Yani hiç sakatlanmıyor. Lig, kupa, Avrupa tüm maçları oynuyor. Bence aldığı parayı sonuna kadar hak ediyor. Yani şampiyonluk kulüplerinde Eye of Tiger'la çıktı. Yani boks yapması falan eleştirildi. Yani çünkü işte boks yapıyorsun, yavaşlıyorsun, ağırlaşıyorsun şeklinde ama ben çok fazla katılmıyorum. Hani böyle düşünenlere de saygı duyuyorum. Hani bence yerli, hem de yerli baktığında öyle 10+4 kuralına da takılmıyor. Ama işte bu abinin, bu amcanın beli dönmüyor diyenler de var. Onlara da bir şey söylemiyorum. Onlar da benden farklı düşünüyor. 61-74. Merhaba, selamlar.
1: Merhaba, iyi günler Cihan Bey.
0: Merhaba.
1: Ben uzun süredir sizi dinliyorum ama size ilk defa bağlanıyorum, öyle söyleyeyim. Ben Ensar, Fenerbahçe taraftarıyım.
0: Sağ ol, güzel insan, buyur.
1: İki gündür Fenerbahçe Kongresi izledik. Biz bayağı böyle bu haftası gibi, iki senedir haftanın iki günü Fenerbahçe Kongresi izliyoruz. Şimdi Hakan Safi dediniz ki 20 milyon euro para harcamış sadece adaylık sürecinde.
0: Doğru.
1: Yani kimseye de samimi gelmedi. Hiç kimseye de samimi gelmedi ve hiç kimse de buna inanarak Hakan Safi'ye de oy vermedi. Tekrardan Aziz Yıldırım'ı seçtiler. Hani Aziz Yıldırım'ı seçmeleri de zaten bizi şampiyon yapacağına inandığımız için değil. Büyük ihtimal Hakan Safi'ye inanmadıkları için oy verdiler.
0: %100 katılıyorum. Yani Fenerbahçe kongre üyeleri argo tabirle bu yemi yemedi. Yutmadılar yani. Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'ye daha fazla katkı sağlayacağını düşündüler. İşte transfer yalanları veya ne bileyim işte Beşiktaşlısıyla, Galatasaraylısıyla, bu taraftarlarla, sosyal medya taraftarlarını da günlerdir böyle peşinden sürüklemeye çalışması, PR yaptığı gazeteciler falan, onların güvenilirliği, güvenilirsizliği, hepsi bunda etki bence. Ama yani adaylık sürecinde 20 milyon gerçekten inanılmaz bir para.
1: Yani çok büyük bir para ve ben gerçekten Türk futbolunda harcanan bu paralara acıyorum. Hani baktığınız zaman Türkiye'ye bir faydası yok, ilime, irfana bir faydası yok, hiç kimseye bir faydası olmayan ama böyle bonkörce harcanılan bir servet. Keşke o 20 milyona bir okul yaptırsaymış mesela Hakan Safi, daha çok faydası olurdu.
0: Doğru. Peki, teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Dikkat et kendine.
1: Teşekkür ederim. İyi günler.
0: Sağ olasın. Eyvallah. Yani evet. Yani Hakan Bey, şimdi böyle çok saygısızlıkla yapmak istemiyorum ama benden eskiler daha iyi bilirler. Hani Jet Fadıl vardı, hatırlıyor musunuz? O kadar fazla vaatler verdi ki böyle Jet Fadıl havası vermeye başladı. Yani böyle hamaset yerine daha düzgün bir kampanya yürütseydi bence yine şansı yoktu ama %37'den daha fazla oy alacağını düşünüyordum ben. Yani en azından bir 42-43, %5 daha fazla alırdı diye düşünüyorum. Serkan yazmış. Türk milli takımının 11'inin nasıl olması gerektiğini düşünüyorsun demiş. Vallahi Venezuela maçındaki 11'imiz de fena değildi. Baktığında yine ondan önceki karşılaşmadaki 11'imiz de kötü değildi. Ben de şey tarafındayım, hani bir 9 numara, ileride pivot santraforlu oynamak.

0: tarafındayım ama Montella maalesef bu 11 ile sahaya çıkmayı sevmiyor. Beğenmiyor yani. Mesela Venezuela maçının kadrosunu şimdi önüme açıp baktım. Sen mesaj yazarken Uğurcan, Çelik, Zeki Çelik, Orkun, Arda, Deniz Gül, Eren Elmalı, Abdülkerim, Ozan Kabak, İsmail, Barış Alper. Yani bunların birçoğu, yani bu kadro yüksek ihtimal Dünya Kupası'nda 11 çıkmayacak. Yani denemeler yapıyor hoca bu noktada. Vallahi ben kaleye öncelikle şeyi atarım, tamam mı? Uğurcan'ı atarım. Stopere de Abdülkerim'i attım. Tamam mı? Onun yanına da Merih Demiral'ı attım. Bir tarafa Eren'i atarım baktığında. Diğer tarafa da biraz sıkıntı var işte. Orayı kimi koyacaksın? Ozan Kabak stoper. Hani Ozan da fena değil aslında. Ama bek olarak oynayabilir mi? O noktada o var. Zeki'yi atalım. Hadi o tarafa da Zeki'yi atalım. Orta saha belli zaten. Hani Hakan Çalhanoğlu'nu, Orkun Kökçü ikilisi. Bazen yumuşak kalabilir. Maçtan maça değişebilir bu noktada. Kanatlara ben hemen Barış'la Yunus'u atarım. Hiç bir dakika bile düşünmem. İleriye de Kerem'i atacağız ya. Ya yani böyle oynuyor milli takım. Bana kalsa ben Deniz Gül'ü atarım. Da Montella maalesef o tarz düşünmüyor. Kendisi biraz daha böyle Kerem'le oynama taraftarı. Niagan'ın da gerçekten iyi bir futbolcu olduğuna inanıyor musun? Ben pek bir ışık göremedim demiş. Niagan'a mı? Ya şey var, şimdilik İbrahim Yavuz'un söylediği bir tabir var ya, hani top nenenin diyor, top ayağına büyük geliyor diyor. Niagan'ın da öyle yani. Niagan'ın da böyle sanki top ayağına büyük geliyormuş gibi hissediyorum. Bence yetenekli bir çocuk. Hala fiziğini biraz geliştirmesi lazım. Yani bir ara maçta sakatlanmış da hatırlarsınız. O maçta sakatlanınca birçok kişi biraz böyle tedirginlik yaşamıştı Mayıs ayında oynanan karşılaşmada. Ben kesinlikle rotasyonlu kadroda kalması gerektiğini düşünüyorum. Çok fazla faul aldırıyor mu yoksa çok fazla dirayetsiz mi bilemedim. Yani çok fazla yumuşak olduğu için sürekli ona faul yapılmış gibi mi görüyorum acaba? Ya da çok yetenekli olduğu için, topu iyi sakladığı için faul mü aldırıyor? Onu çözemedim. Böyle ani yön değiştirmeleri iyi, çevikliği iyi. Kumaş var bu çocukta belli yani. Tek handikapı Okan Hocam'ın kadrosunda olması. Biraz işi zor yani. Okan Buruk'u da bu noktada bir tık zaman zaman eleştiriyoruz tabii ki. 69-66 merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba Cihan, iyi yayınlar.
0: Sağ olun, teşekkürler, buyurun.
1: Sahip ben nasılsın, iyisin inşallah?
0: İyiyim çok şükür, iyi olmaya çalışıyoruz. Umarım sen de iyisindir.
1: Yaz tatilindeyiz herhalde, pek bir yoğunluk yok. Zaten insanlarda böyle bir Dünya Kupası havası yok değil mi?
0: Valla çok şükür. Şu an dinleyici sayımız düşmedi. Bence Dünya Kupası'nın etkisi de
1: var. Yok, dinleyici konusunda demiyorum. Dünya Kupası bence...
0: Genelde normalde yaz aylarında dinleyici sayımız düşer ama şimdi Dünya Kupası olduğu için vesaire yoğunluk var. Sen şey için mi söyledin? İstanbul'daki, Türkiye'deki durum için mi söyledin?
1: Evet evet, aynen öyle. Bir de şu an aşırı bir sıcak varmış herhalde Amerika'da. Evet. Allah yardımcılar olsun, ne diyeyim. Bir de maçlar, bizim maçlar ne zaman başlıyor tam bilmiyorum ama Dünya Kupası yarın başlıyor muhtemelen.
0: Bizimki
1: ben korktum. 9000 tane yeni üye varmış Fenerbahçe'de. Muhtemelen genç nesilden. Hakan Safi'nin bu vaatlerine kanıp Hakan Safi seçilecek diye korktum gerçekten. Çünkü iletişim konusunda çok kötüydü Sayın Hakan Safi. 20 milyon dolar mı para harcamış dedin ama yani bence boş harcamış. Söylemiş olduğun gibi daha farklı yatırımlar yapabilirdi.
0: Tabii canım. Neler yapılır yani.
1: Bir ders olmuştu herhalde kendisine. Bir dahaki seçimlerde belki tekrardan başkan adayı olur ama yani o futbolcuyu alacağım. Bir de alacağı futbolcuların yanlış hatırlamıyorsam 150 milyon euro, 160 milyon euro civarında bonservis bedelleri de vardı değil mi?
0: Hı hı. Söyledi adam. Yani, açık açık söyledi. Ben dedi imaj hakkı yapacağım. Etrafından dolanacağım dedi. Bu da biraz bence güven zedeledi. Yani taraftarlar Fenerbahçe'nin ceza almasından korktu. Az Yıldırım'a daha çok güvendiler diye düşünüyorum.
1: Tabii ki Az Yıldırım'ın 20 yıllık bir başkanlık süreci vardı. Sonrasında 8-9 yıl ara verdi ama Az Yıldırım daha güvenilir geldi insanlara. Hakan Safi'nin sözleri bence ve iletişim konusunda da çok kötüydü. Maldini son gün herhalde ayrılmış yanından, öyle bir söylentiler de vardı bilmiyorum ama Maldini alması falan, bu kadar popüler davranması bence geri tepti. Hayırlısı olsun diyelim Fenerbahçe için. Artık bir şampiyonluk görme vaktimiz geldi herhalde ama bilmiyorum. Nasıl birleşme olacak mı? Sözde mi kalacak? Sayın Başkan Az Yıldırım işte birleşelim, diğer başkanları çağıracağım, görüşeceğiz. Yani bir Galatasaray'daki, bir tane maç olarak söylüyorum. Galatasaray'daki bu eski başkanlar birbirini sevmese bile birçok organizasyonda bir araya gelebiliyorlar. İnşallah bunu Fenerbahçe'de de görürüz. Sayın Başkan transferler konusunda ne yapacak bilmiyorum ama ben büyük ihtimalle Aykut Kocaman'ın geleceğini düşünüyorum. Aykut Kocaman gelirse yanında da Volkan Demirel yardımcı olursa bence en mantıklısı bu olur. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama.
0: Vallahi Tayyip
1: böyle... yabancı bir hoca...
0: Valla özür diliyorum araya girerek, yani son yıllarda özellikle işte bu Ali Koç, Aziz Yıldırım yönetimleriyle, sadece yönetimleri değil aynı zamanda işte tabanları, onları destekleyenlerden bahsediyorum. O kadar sert kutuplaşmalar oldu ki, hani sadece bu iki isim arasında değil, işte kongre üyeleri olsun, taraftarlar nezdinde olsun, gerçekten böyle ciddi kırılmalar yaşandı. Ben bu tarz köklü kırgınlıkların sadece böyle söylemle tamir edilmesinin zor olduğunu düşünüyorum. Aziz Yıldırım'ın başka bir fikri var mıdır onu da bilmiyorum.
1: Bence de çok zor. Kongrede de zaten tribünler iki gruba ayrılmışlar. Bir taraf Hakan Saati diye bağırıyor, bir taraf Aziz Yıldırım diye bağırıyor. Yani yarın öbür gün Aykut Kocaman'ı getirirse ligin başlangıcı çok önemli Fenerbahçe için. Yani Aykut Kocaman'ı, ben Aykut Kocaman'ı söylüyorum, şöyle söyleyeyim. Tamam, oynadığı futboldan memnun olmayabilir ama şu an Fenerbahçe'nin için şampiyonluk önemli değil mi? Ve UEFA Kupası'nda yarı finali biz sadece Aykut Kocaman'ı oynadık, öyle değil mi? Yani bence maceraya gerek yok. En mantıklısı Aykut Kocaman. Yardımcısı Volkan Demir olursa süper olur bence. Milli takıma da tabii ki başarılar diliyoruz. Ben grubu geçeceğini düşünüyorum milli takımından. Ama daha sonrasında kurallarda şans da önemli. Ama santraforumuz yok. Biraz önce senin söylemiş olduğun gibi. Maalesef 86 milyon ülkede bir tane santrafor çıkartamıyoruz. Santraforsuz oynuyoruz. Kerem'le oynayacak muhtemelen ama Kerem de tabii ki pek başarılı olamıyor. Milli takımda olsa. Fenerbahçe'de birkaç maç denediler onu ama Deniz Gülüş olabilir ben de. Senin gibi düşünüyorum. İnşallah santraforlu oynar. Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Görüşürüz. Can. Görüşürüz Tayyip. Dikkat et kendine, olur mu? Sağ ol, sağ olasın. Sağ olasın. Eyvallah. Evet. Kendisine teşekkür edelim. Uğurladık kendisini de. Muhammed mesajını gördüm. Selam olsun diyelim. Ahmet Konanç, Aziz Başkan diğerlerine benzemez bilirsin diyor. Vallahi ne yazmışsın Yaşar Kutçum, tam anlayamadım ama Hakan Safi 20 milyon dağıtmıştır kongre üyelerine, bunların da incelenmesi gerekiyor demiş. Tüm kulüp seçimleri araştırmalı, bunlar kamuya açık şirketler. Ha, öyle mi? Yok ya Yusuf, öyle değil yani. Sen şunu mu diyorsun, oy verenlere para mı dağıtmıştır? Yok canım, o ağır bir iddia. Bu seçim sürecinde yani PR çalışması, bağlantıları, gidip gelmeleri vesaire, oyuncularla anlaşma süreçleri, burada bir 20 milyon harcamış. Ondan bahsediyoruz. Çift 069. Merhaba, selam. Döneceğim tekrar mesajlara. Çift 0.
2: Alo.
0: Selamlar, hoş geldiniz. Korktum bir anda, ses çok açıkmış. Buyurun, selamlar.
2: Hoş bulduk. Yok, Teleş, aleyküm selam, kolay gelsin.
0: Sağ olasın.
2: Teleş sekreter bir anda aktarınca ben de arada kaldım. Ben bir Galatasaray taraftarıyım, çok lafı uzatmayacağım.
0: Buyurun tabii.
2: Ama Aziz Başkan'ın seçilmesine ben de mutlu oldum. En azından karşı tarafta, yani rakibimizde tutarlı bir başkan var. Yani hani konuşmalarıyla olsun, duruşuyla olsun. Bu bence Galatasaray'a da güç katacak. Beşiktaş'a da güç katacak. Böyle olması. Aziz Başkan'ın olması daha hayırlı oldu gibi. Bunu söylemek için rahatsız ettim. Ülkemize başarılar diliyorum Dünya Kupası'nda ve Galatasaray'ımıza. Süper Lig'de ve Avrupa'da. Bunun için rahatsız ettim.
0: Peki, sağ olasın. Estağfurullah. Ne rahatsızlığı. Görüşürüz. Dikkat et kendine.
2: Kolay gelsin. Hayırlı günleriniz
0: olsun. Sağ olasın. Evet, ben de Aziz Yıldırım'ın gelmesinin biraz daha, yani Fenerbahçe kongre üyesi olsaydım direkt Aziz Yıldırım'ı atardım yani. Gözüm kapalı, evet, geçmişte yolladılar Aziz Yıldırım'ı istemeyerek. Ya Galatasaray'da Dursun Özbey'i yolladı değil mi? Hatta daha kötü şekilde geldi. Adam güncellemiş kendisini. Başkan, sayın başkan. Müthiş işler yaptı. Belki Aziz Yıldırım da güncellemiştir. Ama işte o Aziz Yıldırım'ın birleşme detayı, birleşme söylemi biraz zor. Yani yarın hemen hayata geçmesini beklemek böyle çok fazla iyimserlik olur. Hani söylem ilk etapta biraz böyle ateşkes olarak askıda kalabilir. Hani sen bana bulaşma, ben sana bulaşmayayım ama birleşmeyelim de. Yani bir ateşkes yapalım. Ama ben bunun bir eyleme dönüşmesini çok zor olduğunu düşünüyorum. Her iki tarafın da ego yönetimini nasıl yapacağını veya Fenerbahçe kulübünün önümüzdeki aylarda işte sezon başlayınca alacağı saha sonuçlarına ve en önemlisi tabii o kriz anı dediğimiz, işte Fenerbahçe puan kaybettiğinde nasıl bir refleks verecekler, Buna bağlıyorum. Biraz bekleyip görmek lazım. Alacağım telefonlara, döneceğim dostlar. Bu adamlar olmadan gruptan bile çıkamayız demiş. Milli takıma Galatasaraylı futbolcuları dizdinciyen bu kadar belli etme. Ferdi Arda yedek mi demiş İsmail Yüksek. Yani şey yaptım zaten, 9 kişi yaptım. Anladın mı? Arda'yı da ekleyeceğiz oraya. Arda zaten vazgeçilmezi. 9 kişi yaptım oraya sayarken. Bütün diye Galatasaraylıları dizdin demiş. Niye Barış olmaz mı ya? Barış oyna. Belki Yunus'u kesebilir hani kanatta. O tarafa Kenan'ı koyar, anladın mı? Barış Kenan yapabilir. Seçilmek için 20 milyon harcayan aday başkan olunca 200 milyon harcamaz mıydı? Bence harcardı. Ya ben Fenerbahçe başkanları gibi zengin başkan görmeden öleceğim herhalde demiş. Keskin mesajını atmış. Harcar mıydı? Harcardı. Adam harcayacağım dedi zaten. Anladın mı? Yani adam bütün limanların işletmesi kendisinde. Ali Bey'le de çok yakın ilişkileri var, samimiyeti var. Ama sadece yani para harcamakla bu işler çözülmüyor. Parayı düzgün harcamak lazım. Sayın Ali Koç da harcadı. Yani gerçekten çok paralar yaktı. Yani verdiği, aldığı oyunculara bir bakın mesela o 7 yıllık dönemde. Verdiği maaş ücretlerine falan. Ali Bey yapamaz mıydı? Alasını yapardı. Yapmaya da çalıştı bence. Ama biraz daha böyle doğru yönetim lazım bu noktada. Sadece ben parayı vereyim, o istediğim oyuncuları toplayayım, geleyim şampiyon olayım. Biraz böyle bir tık zor iş. Galatasaray hala transfer uçağı indirmedi. Geçen sene Sané gelmişti. Medyada birçok transfer ismi söyleniyor. Bir gelişme var mı demiş. Daha sezon açılmadı. Yani bunu yapamaz zaten Soner. Hani sadece söylentileri duyabilirsin. İşte Fofana yine konuşuluyor. Zaten 2 yıldır Galatasaray'ın gündeminde. Sakın almasınlar. Ben geçen sene de söyledim. Diplerde gezmeye devam ediyor. Onun dışında işte Başkan Dursun Özbek Oliver Kahn'la görüşecek. Almanya'da herhalde bir orada da bir nasıl diyeyim birliktelik kurmaya çalışıyorlar. Ha, vizyon görüşmesi. Kelime aklıma gelmedi. Bir vizyon görüşmesi yapacaklar bu noktada. Yarın bir araya gelecekler. Saat 13.30'da bir araya gelecekler Oliver Kahn'la beraber. Şey olmayacak yani, biraz böyle sportif bir transfer operasyonu değil ama işte kulübün gelecek planlaması nasıl olmalı? Galatasaray'ın gelecek planlaması veya işte böyle uluslararası vizyonu nasıl elde edebiliriz tarafında olacak bu noktada. Ama yani bir tık da tabii bu görüşmede bir sportif operasyonda olur diye düşünüyorum. Yani şeyi planlıyor Galatasaray. Bu global anlamda kendi etkisini arttırmayı planlıyor ve bunun çalışmasını yapıyor. Bu kapsamda da birçok önemli isimle görüşmeler yapacak. Dursun, Aydın, Özbek. Sarıyer'den Yücel, seni dinlemek büyük keyif. Teşekkürler Yücel'cim, sağ olasın. Abi herkes eskiye döndü. Madrid Mourinho'ya, CHP Kılıçdaroğlu'na, Fenerbahçe'ye Aziz Yıldırım. Bence güzel oldu demiş. Güzel mi oldu, ne dersin? Eskiye mi döndük, deliye mi döndük bilemiyorum. Cihan'cığım, bir yıl sonra tekrar kongre yapılır. Değişen hiçbir şey olmaz. Galatasaray 5. kez üst üste şampiyon olur. Bu arada takım gençleşme operasyonunda ciddi bir yol kat edecektir. Artık Galatasaray Avrupa Ligi'nde kalıcı olarak yoluna devam eden başaltı takımlardan biri olacaktır diyor. Herkes milli takım maç saatlerinden şikayet ediyor. Ama kıta takımlarıyla oynadığımız için oranın prime time saatine denk geliyor. Grup maçları gündüz sıcağında oynamaktan iyidir demiş. Şöyle, saat bizde 7. Orada sabah 7 değil. Öyle düşün. Öyle düşün ya Muharrem. Yine sıcakta oynayacaklar. 03.46. Selamlar, hoş geldiniz. Merhaba. Duyabiliyor musunuz beni? 03.46. Peki. Özür dileyerek, normalde bağlanmak da zor ama çok da diğer dostlarımızı da bekletmeyelim. 32.36 sizi alalım hemen. Alo, alo.
3: Alo.
0: Merhaba. Alo. Hoş geldiniz, buyurun.
3: Hoş bulduk Cihan Bey, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Kimle görüşüyorum?
3: Ben Enes Küçükkılınç. İstanbul'dan arıyorum. Şu an yoldayım da. İstanbul'dayım da, ben de.
0: Ne taraftasınız?
3: Daha yeni dinleyicilerimizin.
0: Ne taraftasınız tam olarak?
3: Kütahya'dan dönüyorum. Duruşmam vardı.
0: Avukatsınız herhalde.
3: Evet.
0: Buyurun, hoş geldiniz. Dinliyorum sizi.
3: Hoş bulduk. Ya ben çok takılıyorum. Bu Galatasaraylı arkadaşların Fenerbahçe'nin yaptığı iş ve işlemlerle alakalı böyle sürekli olarak legal olmadığına, ondan sonra bazı yasal hususlara dolandığına dair sanki etik kurulu üyeleriymiş gibi hareket etmeleri beni rahatsız ediyor. Yani bu biraz da şey olabilir mi sizce, kişi kendinden bir işi düşüncesiyle hareket ediliyor olabilir mi? Yani bunu Trabzon'dan duymuyoruz, Beşiktaş'tan duymuyoruz. Onlarla alakalı da zaten bir sıkıntılı, problemli süreçleri olmuyor onların. Ama Galatasaray arkadaşlar sürekli olarak Fenerbahçe'nin bu işlemleri yaptığını, işte Hakan Safi'den bahsediliyor. Ondan sonra yok sponsorluk,
0: pardon,
3: yok şuydu, yok
0: isim buydu. Neydi? Araya gireceğim ama o yüzden söylüyorum.
3: Girin Enes.
0: Enes Bey. Ya şöyle, Galatasaraylılar söylüyorum bilmiyorum da ben az önce söyledim. Hakan Safi bunu kendi söylüyor çünkü. Yani bunu ben böyle yapacağım diyor. Yani gidip adama ben iftira atmıyorum. Dedi ki ben bu sözleşmeyi yapamıyorum. Fenerbahçe'nin yıllık transfer bütçesi 60 milyon dedi. Aziz Yıldırım dedi ki bizim bütçemiz 60 milyon. Ben sponsorluk vesaire bunu en fazla 70-75 milyona çıkarırım dedi. Hakan Safi de ben yapacağım dedi yani. Siz kurcalamayın dedi. Ben imaj hakkı yapacağım dedi. Kendi ağzından söylediği için böyle söylüyorum yani. Yoksa Hakan Safi'ye herhangi bir iftirada bulunmuyorum. Adam açık açık söylüyor.
3: Yok doğru, ben ona bir şey demiyorum. Size de bir şey demiyorum. Sadece dinleyicileri de dikkate aldığımda sürekli olarak bir Galatasaraylı arkadaşlarımın bu noktada bir şeyi var. Yani suçluluk duygusundan mıdır nedir? Bunu ön plana, ya bak biz aslında yapıyoruz ama Fenerbahçe'de yapıyor, farkımız yok düşüncesinden mi yola çıkılıyor? Ben onu merak ediyorum. Yoksa hani sizin bu dediğinizi Galatasaray'dan da pek çok örneklerle verebiliriz aslında. Fenerbahçeli ceza aldığında yönetici hurra onun üstüne abanılıyor. Ama bu tarafa baktığında senin yöneticilerin de yargılanıyor. Onlar da ceza alıyor. Bunu en son konuşması gereken, en son üzerinde affedersiniz, tepinmesi gereken Galatasaraylı arkadaşlar olması gerekirken ilk önce onlar suç mahalline gelince bu noktada ben kendi suçluluk psikolojilerini bastırmaya çalıştıklarını düşünüyorum Cihan Bey. Sizi tenzih ederek tabii ki.
0: Peki. Enes Bey dikkat edin kendinize. Görüşürüz. Ağzınıza sağlık.
3: Siz de dikkat edin. Rica ederim. İyi çalışmalar diliyorum.
0: Eyvallah. Yani evet, tepinme tabiri boş bir tabir değil. Zaten özür dileyerek söylediği için ben de çok araya girmedim. Ya olabilir yani, ezeli rekabetin en keyifli, en dinamik, canlı tutulan kısmı bu atışmalar zaten. Yani iki tarafın da elinde birbirine karşı kullanabileceği taraftarlık jargonuna oturmuş klasik ve güncel pek çok koz var. O ona sen bucusun diyor, bu ona sen bucusun diyor. O noktada işte bu hep oluşacak maalesef ya, bunun önüne geçemeyeceğiz arkadaşlar, dostlar. 0212 273 10-10'a gelen telefonları almaya çalışıyorum. Bir dakika. Şöyle sıradan alacağım. 75-42. Merhaba, selamlar, hoş geldiniz.
4: Alo.
0: Buyurun, selamlar.
4: Merhabalar. Ali Osman Kurtkaya ben.
0: Hoş geldiniz Ali Osman Bey. Merhabalar. İyiyim.
4: Nasılsın inşallah?
0: Çok şükür ya. Sizleri sormalı.
4: İyi, Galatasaraylıyız. O yüzden iyiyiz. Şimdi biraz evvel bir arkadaşımız konuştu. Biz tepiniyoruz ya abi. Şununla alakalı bir yorum yapayım. Biz usulsüz yaptığımız iddia edilen pek çok iddiası geçen Galatasaray'la alakalı konudan dolayı maalesef rakibimiz Fenerbahçe, ki ben Fenerbahçe'nin büyüklüğüne her zaman saygı duyuyorum. Ancak küçültüldüğünü düşünüyorum son yıllarda. Şimdi bu camiaların sürekli arasında bir atışma şekli var ve Galatasaray'a pek çok ithamda bulunuyor. İşte transferle alakalı Galatasaray şöyle usulsüzlük yaptı, Galatasaray bunu yaptı. İşte hep bir Galatasaray algısı var çünkü Galatasaray'da bir başarı var. Rakibimize de bir başarısızlık sorunu var sürekli. Dolayısıyla bu algıdan dolayı da biz bunu diyoruz ki, yani bak bize söylüyorsunuz, hep bize söylüyorsunuz bunu. Ama hayır güzel kardeşim, biz yapmıyoruz. Tam aksine siz yapıyorsunuz. 7 milyon euro verdiğiniz bir futbolcuya 28 bin lira asgari ücret gibi bir gösterim yaparsanız bu usulsüzdür. Ama Icardi'ye 10 milyon maaş verirken 3 milyon da imaj hakkı getirdiğinizde bu doğal karşılanabilir. Ki bunların bir oranı vardır muhtemelen. Ben onun yasasını, kuralını bilmiyorum. Ancak yani bir tarafı sürekli suçlarken kendi yaptıklarınızı sürekli sümen altı ettiğinizde haklı olmuyorsunuz.
5: Yani.
0: Anladım demek istediğinizi ben. Teşekkür ediyorum, sağ olun.
5: Ben teşekkür ederim.
0: Dikkat edin kendinize, görüşürüz, hoşça kalın. Ya dediğim gibi bu hep olacak zaten, bir tane Galatasaraylı dostumun bağlanıp bunu söyleyeceğini düşünüyordum. Fenerbahçeli dostlarım da aynı şekilde. Herkes birbirinin bir tarafından yakalamaya çalışıyor, anladın mı? Nereden tutarsam kar meselesi. Ben bombayı zaten şimdi Göksel'in, Çağrı Sarıç'ın eline bırakacağım. Ortalığı karıştırdım, en sevdiğim şeyi, mikser görevini üstlendik. Şimdi dostlarımız bizlere mesajlarını atacaktır. Sağ olun arkadaşlar, teşekkür ediyorum. Saatimizi 15 yaptık. Saat 12'den beri yayındayız. Biz saat 5'inde bir 10 dakikalık ara verdik. Orada bir nefes aldık. Sağ olun, bana da destek oldunuz, aradınız, yalnız bırakmadınız, nefeslenmemi sağladınız. Kendinize dikkat edin. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Futbol için birbirinize darılmayın, kırılmayın. Eğlence oyunu. Bu tarz atışmalar olabilir. Yarın saat 12'de İbrahim Yavuz'la beraber buradayız. Konuları süzgeçten geçireceğiz. Hoşça kalın.
6: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu sona erdi.
7: Reklam.
8: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
9: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
10: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
11: Bana göre yenilikçi olmalı.
12: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
13: Bana göre vizyoner olmalı.
14: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
15: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle Bana Göre Bankacılık, Kuvvet Türk.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
1: Akakçe.
3: Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
4: Hedefe ulaştınız.
5: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
6: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
7: Reklam bitti. Reklam.
8: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam bitti.
2: 2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field. 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu, hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum, 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu, NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field, 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumen Field, aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumen Field, 69.000 kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field, 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu. Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu, NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu, 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum, açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum, 71.000 kapasitesiyle konuklarını bekliyor. NRG Stadyumu. Houston, Texas'ta yer alan NRG Stadyumu, NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli NRG Stadyumu, 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu. Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. AT&T Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehrinde bulunan bu stadyum NFL takımlarından Dallas Cowboys'un evi olarak biliniyor. Amerikan futbolu maçlarının yanı sıra rodeo, motocross ve profesyonel güreş gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan AT&T Stadyumu 80 bin kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası için hazır. MetLife Stadyumu. New York'ta yer alan MetLife Stadyumu, NFL takımlarından New York Giants ve New York Jets'e ev sahipliği yapmakta. Super Bowl'lara da ev sahipliği yapan MetLife Stadyumu, 82.500 kapasitesiyle hem turnuvada kullanılacak hem de turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak. Aztec Stadyumu. Meksika'da yer alan Aztec Stadyumu 87.253 kapasitesiyle turnuvada kullanılacak en yüksek kapasiteli stadyum unvanını elinde bulunduruyor. Birçok finale ev sahipliği yapan bu stadyum farklı etkinliklerde de kullanılıyor. Michael Jackson tam 4 konserini burada gerçekleştirdi. Aztec Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nı
3: 2026
2: bekliyor.
3: Dünya Kupası grupları. G grubu. Belçika. Dis-moi où est ton papa, sans même devoir lui parler, c'est ce qui ne va pas.
2: Bir kabuk değişimi yaşayan Belçika, altın jenerasyona sahip olduğu dönemde turnuvayı kazanamamanın üzüntüsünü yaşıyor. 1986 ve 2018 yıllarında üçüncülük başarısı gösteren Belçika, bu yaz kadrosunda Kevin De Bruyne, Luis Openda, Jeremy Doku, Charles de Ketelare, Alexis Salemakers gibi yetenekleri bulunduruyor. Mısır. 1934-1990 ve 2018 yıllarında turnuvaya katılım hakkı elde edip grup aşamasından öteye gidemeyen Mısır, bu yaz bu şanssızlığı kırmayı hedefliyor. G grubunda yer alan Mısır, özellikle güçlü kanatlarıyla dikkat çekiyor. Kimi bu isimler? Manchester City'den Omar Marmouş, bir diğeri de belki son kez Dünya Kupası'nda izleyeceğimiz Muhammed Salah. İran. Yedinci kez Dünya Kupası'na katılan İran, hiçbir zaman gruptan çıkma başarısı gösteremese de katıldığı turnuvalarda mütevazı kadrosu ve mücadelesiyle futbol severlerin takdirini kazanıyor. Bu yaz gruptan çıkma başarısı göstermeyi hedefleyen İran, G grubunda yer alıyor. Yeni Zelanda. Maç başlamadan önce televizyonun başında yerinizi alın ve dikkatle izleyin. Çünkü harika bir dans şovu sizleri bekliyor. Maç başlamadan önce güç, birlik, cesaret ve atalara saygıyı simgeleyen Haka dansını gerçekleştirmeyi gelenek haline getiren Yeni Zelanda, bu turnuvaya da renk katacak gibi gözüküyor. ...2026 Dünya Kupası grupları. D grubu. Amerika Birleşik Devletleri. Turnuvaya 1994 yılında da ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri, bu yılda 3 ev sahibi ülkeden birisi olarak yer alıyor. 12. kez turnuvaya katılım sağlayan ABD, 2. kez ev sahipliği yaparken 2002'de yaşadığı çeyrek final başarısının da üzerine çıkmayı hedefliyor. Birleşik Devletler kadrosunda namı diğer Kaptan Amerika ya da bildiğimiz adıyla Christian Pulisic, Juventus forması giyen Weston McKennie ve birçok yetenekli ayağı bulunduruyor. Paraguay. Güney Amerika'nın ortalarında yer alan Paraguay, 9. kez Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. 2010 yılında rakibi Santa Cruz önderliğinde çeyrek finale kadar yükselip tüm dünyayı şaşırtan Paraguay, geçmişe oranla daha güçsüz bir kadroya sahip olsa da genç yeteneği Julio Enciso, bir zamanlar Newcastle'da yıldızlaşan Miguel Almiron gibi isimleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Avustralya. Tim Cahill, Harry Cavill, Mark Schwarzer. Bu formayla efsaneleşmiş isimlerden sadece birkaçı. 7. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Avustralya, 2006 Almanya ve 2022 Katar'da son 16 başarısı gösterse de diğer turnuvalarda grup aşamasında veda etmişti. St. Pauli'de forma giyen kaptan Jackson Irvine önderliğinde Avustralya, milli takımımızın da ilk rakibi olacak. Ve Türkiye.
4: Ara buluruz izini bilirsin, zır deliyiz biz.
2: Yani bizim çocuklar.
5: Hem yazında hem kışında nerede olsan seninleyiz.
2: Vincenzo Montella önderliğinde 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yükselen A milli futbol takımımız önce Romanya sonra da Kosova engelini geçerek tarihinde 3. kez Dünya Kupası bileti alırken 24 yıllık hasrete de son verdik. 24 yıldır uzaktan imrenerek baktığımız bu turnuva bu sene nefesimizi kesecek. Güçlü kadromuzda inancımız tam, umudumuz yüksek, kulaklarımızda ise çalan tek bir şarkı var.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Sizlerle birlikteyim. Ortaya Karışık programında hemen ilk konuğumuzla başlayacağız. Öncesinde bir hatırlatma yapmak isterim. Sosyal medya hesaplarımızdan da paylaştık. Dünya Kupası'na özel olarak Euro 2024'te yaptığımız gibi yine Radyo Gol özel fantezi kadro, fantezi futbol linkimizi paylaştık. Kodumuzu paylaştık. Sizler de katılım sağlayabilirsiniz. Biz de oradayız. Gelin hep birlikte mücadeleyi, kadrolarımızı yapalım ve rekabet içerisinde bir lig olsun. Ne kadar çok kişi o kadar keyifli oluyor biliyorsunuz ki. Ve ilk bağlantımızla başlayalım. Anıl Kartal hattımızdan. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Göksel'in yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'de seçim gündemi artık sona erdi. Yani heyecanlı bir gerçekten seçim süreciydi. Hakan Safi ve Aziz Yıldırım arasındaki mücadelenin kazananı Aziz Yıldırım oldu ve yakın bir seçim bekliyorduk ama pek de öyle olmadı. Daha doğrusu ben öyle bekliyordum ama pek de yakın olmadı sonuçlar açıklandığında. Neler söylersin, nasıl değerlendirirsin, bu seçim sonucu bize neyi anlatıyor?
2: Evet, genel olarak çoğu algıyı yıkan bir seçim oldu aslında. Öncelikle işte 20-22.000 arası bir katılım olursa Az Yıldırım kazanır ama üste çıkılan Ersan Ordu Hakan Safi kazanır deniliyordu. Fakat ortaya çıkan tabloda çok büyük bir farkla, üstelik her sandıkta çok fark atarak, öne çıkarak kazanan bir Aziz Yıldırım vardı. Ya burada tabii Göksel'e şunu da söylemekte fayda var. Yani Aziz Yıldırım bu kulübün efsane başkanı ve insanlar bazen şunu söylüyorlar, ya Aziz Yıldırım hiç vaat vermedi diye. Aslında daha önce başkanken yaptırıp gerçekleştirdikleri onlar için vaatten öteydi. Taraftar da kongre üyeleri de, özellikle kongre üyeleri tabii, bunun da hakkını vererek Aziz Yıldırım'ı yeniden başkan seçtiler.
1: Tabii vaat verirken de dikkatli olmak gerekiyor. Bu vaatler dezavantajınıza da olabilir. Mesela Luis Suarez denildi. Tamam, Luis Suarez vaadi çok güçlü bir vaat ama Sporting'den gelen o açıklama da ya Fenerbahçe için bir cezanın kapıda olduğunu gösteren bir açıklamaydı. Hani vaatten öte dezavantajlı bir duruma düşürebiliyor bazen. Böyle mi oldu sence?
2: Ya kesinlikle böyle oldu. Aslında bu şöyle bakmak lazım. Sosyal medyaya para ödeyerek seçim kazanamazsınız Göksel. Sosyal medya asla ve asla gerçekleri yansıtmaz. Sosyal medyada troll yapılanması kurarak bir şey elde edemezsiniz. Bunu aslında bu seçimde de gördük. Oyuncu kısmında sadece o değil, mesela Merih'in kulübünden de hemen bir cevap geldi. İşte Hakan Çalhanoğlu dendi ama yine kulüpten resmi cevap gelmese de söylentiler başladı.
1: Yöneticilerden geldi, yani Inter'de şey dediler, hatta seneye de Beşiktaş aynı toplara girer, geçen sene de Galatasaray'a girmiş dediler.
2: Yani şimdi şöyle bir durum var. Bir limitiniz var. Göksel, sizin çok paranız olup olmasının bir önemi yok. Çok fazla limitiniz yok. Şimdi 65 milyon euro varken, limitiniz varken siz bonservisi 80 milyon euro bir oyuncuya giderseniz burada zaten kongre üyeleri de bunu algılayabilirler ve burada boşa düşmüş olabilirsiniz. Aslında bu seçim Fenerbahçe açısından şöyle çok fazla önemliydi. Eğer bu seçimi Hakan Safi kazansaydı bundan sonra maalesef ki Fenerbahçe'de bütün seçimler, hatta belki hani Beşiktaş'ta da bir seçimler böyle geçecekti. Yani oyuncu vaatleri üzerine, gerçekleştirilemeyecek anlaşmalar üzerine vaatler gerçekleşecekti. Aziz Yıldırım kazanınca tabii ki bu ihtimalini çok tutmadığı görüldü. Ayrıyetten bir yanda sakin bir dil koruyan Aziz Yıldırım, diğer yanda da işte rakibinin bir oyuncu isminin telaffuz edemeyeceği şekilde söyleyerek onu aşağı çekmeye çalışan bir Hakan Safi vardı. Bence ne olursa olsun, hani parantez içerisinde dişe diş kana kan diyerek bir nefret dili kullanan Hakan Safi'nin hem oyuncu anlamındaki güven vermemesi hem de bu sert açıklamalarla ön plana çıkması kongreleri karşısında çok fazla bir anlam kazanmadı. Bu noktada da kongrelerini, sağduyularını tebrik etmek gerekiyor. Dediğim gibi en başta aslında 1000-2500 belki böyle bir farkla Aziz Yıldırım'ın kazanması beklenirken bir anda ortaya çıkan fark da aslında kongre üyelerinin süreci ne kadar iyi okuduğunu bize bir kez daha gösterdi. Dediğim gibi gerçekleşemeyecek vaatleri vermemek lazım. Siz oyuncuyu alabilirsiniz ama kulübü izin vermiyorsa veya kulübü bırakmıyorsa, evet, ayrıyeten kulübü de izin veriyorsa, siz limiti aşıyorsanız zaten bu oyuncuyu almanızın imkanı yok. O yüzden ayağını yere sağlam basan senaryolar Fenerbahçe taraftarının daha çok ne yaptığını bize bir kez daha gösterdi. Dediğim gibi her şeyden önce çok kritik bir seçimdi. Fenerbahçe taraftarı da kongrelerde daha doğrusu bu kritik seçimli görevlerini yaptılar.
1: Anıl, bir de şunu eklemek gerekiyor. Yani imaj hakları sözleşmesiyle alacağım şeklinde. Ya illegal bir şekilde hani sözleşme yapacağım açıklamaları vardı ama ya tamam da bu yol sadece Hakan Safi'nin aklına gelmiş olamaz değil mi? Geçmişe biraz dönüp araştırma yaptığımızda FIFA bu konuda Barcelona'ya da acımadı, Paris Saint Germain'e de acımadı. İkisine de transfer yasağı, tahta kapatma cezası gibi cezalar verdi. Ki yani dürüst olalım, Türkiye'den herhangi bir kulüp Paris Saint Germain kadar veya Barcelona kadar güçlü değildir FIFA'da. Ya onlara bile bu ceza geliyorsa Fenerbahçe'ye neler yaparlardı?
2: Ya zaten ceza hani sonuçta talimatname açık olduğu için, hı hı, direkt herkese tak diye yapıştırılabilecek bir şekilde uygulanıyor. Bahsettiğin gibi yani 80-10'a, 20-10'a, 30-10'a bir yerden sonra da insanlar sana haklı olarak dur derler. Burada aralarında belki bir tane inandırıcı olay da vardı. Yani cidden bir oyuncuyla anlaşmıştır. Hani oyuncu da kulübünü ikna edebilirdir. Hani belki bir tane. Ama diğer dördünü alamadığın zaman bu sefer ne olacak? Seçim maddelerinin hepsi boşa düşmüş. Taraftarı kandırmış olacaksın. Dediğim gibi yani gelecek seneleri de etkileyen bir olaydı. Burada ne olur? Başkan boşta olan bir teknik direktörle anlaşır. Bunun doğrusu odur. Yani ben seçilirsem hocam Conte, İsmail Kartal, Aykut Kocaman dersin. Oyuncu isimlerini de yani belki alttan alta kendine yakın yerlere, işte Hakan Safi seçilirse, ihtimal olursa forvetini Suarez düşünüyor veya Hakan düşünüyor tarzı lanse ettirebilirsin. Ama bütün seçim çalışmanı bunun üzerine lanse edersen bu sefer kongreleri de haklı olarak buna inanmazlar. İnandırıcılığını kaybeder ve gereken cevabı da sandıkta verir. Hakan Safi hiçbir sandıkta Aziz Yıldırım'ın önünde bitiremedi. Hatta yakın bitirdiği yer bile yok denecek kadar az. Büyük farklar var.
1: Peki sence Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Aykut Kocaman mı olacak?
2: Ya Aykut Kocaman olacak gibi. Zaten bunun sinyalleri verildi. Zaten Aziz Yıldırım sürekli hani ben dış etkenlerden etkilenmem, ben sosyal medya kullanmam dedi. Bence bu da çok önemliydi. Doğrudur, yanlıştır. Fenerbahçe zaten 12 yıldır şampiyon olamıyor. Hani o yüzden sanki doğrular yapıp şampiyon olmuş da Aziz Yıldırım gelip kendi doğrusunu yaptığı zaman şampiyon olamayacak tarzı bir durum yok. Burada Aziz Yıldırım kendi doğrusunu kullanmaya çalışacaktır. Teknik direktörü de Aykut Kocaman olarak ilan edecektir diye düşünüyorum.
1: Vedat Muriç artık Fenerbahçe'de diyebilir miyiz?
2: Diyebiliriz. Fenerbahçe'nin geçen sene kanayan yarası forvetti. Burada ilk olarak Vedat Muriç hamlesi geldi. Vedat Muriç Türkiye Ligi'nde oynamasa, hiç tanımasaydı baktığımızda hani La Liga'nın ikinci gol kralını almış olacaktınız. Bu da bence oldukça önemli bir gelişme. Ligimizi tanıyor. Bence tamamen ligi uygun bir santrafor. Peki. Tabii ki ikinci santrafor olacak bu arada. Ha, iyi oynar, birinci olur, orası ayrı.
1: Birincisi Girasim olacak.
2: Ya bence forvet Fenerbahçe'de belli. Hani hemen ikisini indirecekler. Çünkü kolay da değil Göksel'in. Yani Dünya Kupası var. Hiçbir kulüp oyuncu bırakmak istemeyecektir haklı olarak. Oyuncular da Dünya Kupası bitmeden çıktıktan sonra karar vermek isteyeceklerdir. O yüzden elde hazırda varken her an forvetleri halletmek lazım diye düşünüyorum. O yüzden iki forvet de benim için esindi açıkçası.
1: Peki Anıl, çok teşekkür ederim değerli yorumların için.
2: Ben teşekkür ederim, yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Anıl Kartal bizimle birlikteydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri.

Birazdan Alperen Önder de bizimle birlikte olacak. Ve şöyle bir Dünya Kupası'na dair haberlere baktığımızda milli futbol takımının 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını yaptığı Arizona'da hava sıcaklığı günlük yaşamı zorluyor. Arizona'da sıcaklık 40 derecenin üzerinde seyrederken güneşin en tepede olduğu öğlen saatlerinde insanlar dışarı çıkmıyor. A milli futbol takımının hazırlıklarını gerçekleştirdiği Arizona Athletic Grounds'ta sıcaklık uyarısı yapıldı. Millilerin ilk antrenmanı taraftara açık olarak yapılırken gündüz saatlerinde tesislerdeki ekranlarda sıcaklık sebebiyle taraftar festivalinin iptal edilebileceği uyarısında bulunuldu. Ancak hava sıcaklığı daha fazla artmayınca organizasyon yapıldı. A milli futbol takımı sıcaklık sebebiyle antrenmanlarını yerel saatle 19.15'te yapıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Panama, Güney Afrika, Avusturya, Kolombiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Portekiz, Uruguay, Yeni Zelanda, Türkiye, Cezayir, Haiti, Kanada, Ürdün, Ekvador, Paraguay, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Belçika, Katar, Irak, Brezilya, Özbekistan, İsveç, Tunus, Fas, Gana, Suudi Arabistan ve Curaçao yabancı teknik direktörle mücadele edecek. Turnuvada yer alacak 48 teknik direktörün 28'ini yabancılar, 20'sini ise kendi ülke vatandaşları oluşturuyor. Fransa, Hırvatistan, Japonya, Arjantin, İskoçya, Yeşilburun Adaları, Norveç, İsviçre, Hollanda, İspanya, İran, Almanya, Fildişi Sahili, Bosna Hersek, Güney Kore, Meksika, Avustralya, Senegal ve Çekya ise turnuvaya yerli teknik adamlarla katılıyor. Dünya Kupası'na en fazla temsil eden teknik direktör milliyeti Arjantin olacak. Nestor Lorenzo, Lionel Scaloni, Marcelo Bielsa, Sebastian Bessasese, Gustavo Alfaro ve Mauricio Pochettino'dan oluşan Arjantinli teknik adamlar turnuvada 6 farklı takımın başında görev yapacak. Arjantin'i 5 teknik direktörle Fransa, 4 teknik direktörle İspanya takip ederken Almanya ve İtalya ise 3'er teknik adamla temsil edecek. 2026 Dünya Kupası'nda görev yapacak en genç teknik direktör Almanya milli takımının başındaki 38 yaşındaki Julian Nagelsmann olacak. Hansi Flick'in ardından Almanya'nın başına geçen genç çalıştırıcı kariyerindeki ilk Dünya Kupası deneyimini yaşayacak. Turnuvanın en yaşlı teknik direktörü ise Curaçao milli takımını tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na taşıyan 78 yaşındaki Hollandalı Dick Advocaat olacak. Deneyimli teknik adam kariyerinde 3. kez Dünya Kupası'nda takımının başında yer alacak. İlginç bir tesadüf olarak Nagelsmann'la Advocaat'ın takımları Houston Stadı'nda oynanacak E grubu ilk maçında karşı karşıya gelecek. ...2026 Dünya Kupası'nda görev yapacak teknik direktörler arasında daha önce Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan yalnızca iki isim bulunuyor. Fransa teknik direktörü Didier Deschamps 2018 yılında takımını dünya şampiyonluğuna taşımıştı. Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni ise Katar 2022'de kupayı kaldıran isim olmuştu. Deschamps veya Scaloni'nin 2026 Dünya Kupası'nı da kazanması halinde iki Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan Vittorio Pozzo'nun rekoruna ortak olacak. Öte yandan Deschamps, Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen 1998 Dünya Kupası'nda futbolcu olarak da şampiyonluk sevinci yaşamıştı. ...48 takım ve teknik direktörleri yani şu şekilde. Fransa'dan Fransız çalıştırıcı Didier Deschamps 57 yaşında. Zlatko Dalic 59 yaşındaki Hırvat teknik adam Hırvatistan'ı çalıştıracak. Hajime Moriyasu Japonyalı teknik direktör Japonya'yı çalıştırıyor 57 yaşında. Lionel Scaloni, Arjantin'in başında 48 yaşındaki Arjantinli teknik adam. Steve Clark, İskoç teknik adam, 62 yaşında İskoçya'yı çalıştıracak. Bubista, Yeşilburun Adaları vatandaşı, Yeşilburun Adaları'nı da çalıştıracak, 56 yaşında. Thomas Christiansen, İspanyol teknik adam, Panama'yı çalıştıracak, 53 yaşında. Stale Solbakken, Norveçli teknik adam, Norveç'i çalıştıracak, 58 yaşında. Hugo Broos, tanıdık bir isim. Trabzonspor'dan hatırladığımız bir isim. Güney Afrika'yı çalıştırıyor. Belçikalı teknik adam 74 yaşında. İsviçre vatandaşı Murat Yakın, İsviçre'yi çalıştıracak 51 yaşında. Ralf Rangnick, Alman teknik direktör, yine Avusturya'nın başında 67 yaşında. Nestor Lorenzo, Arjantinli ama Kolombiya'yı çalıştırıyor 60 yaşında. Sebastian Di Sabre, Fransız teknik adam, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni çalıştırıyor 49 yaşında. Ronald Koeman, Hollandalı teknik adam, eski futbolcu, Hollanda'yı çalıştırıyor 63 yaşında. Luis de la Fuente, İspanyol teknik adam, İspanya'yı çalıştırıyor 64 yaşında. Roberto Martinez, İspanyol teknik adam ama Portekiz'i çalıştıracak 52 yaşında. Amir Galenoi, İranlı teknik direktör, İran'ı çalıştırıyor 62 yaşında. Arjantinli Marcelo Bielsa, Uruguay'ı çalıştıracak 70 yaşında Bielsa. Darren Bazley,
İngiliz teknik adam 53 yaşında Yeni Zelanda'nın başında olacak. Julian Nagelsmann 38 yaşındaki Alman genç teknik adam Almanya'nın teknik direktörü. Vincenzo Montella, İtalyan eski futbolcu ve teknik adam 51 yaşında milli takımımızı çalıştırıyor. Hossam Hassan, 59 yaşında Mısırlı teknik direktör, Mısır'ı çalıştıracak. Emers Faye, fil dişi sahili vatandaşı, ülkesini çalıştıracak 42 yaşında. Vladimir Petkovic, İsviçreli teknik adam 62 yaşında Cezayir'in başında. Sebastian Min, Fransız teknik adam Haiti'yi çalıştıracak 53 yaşında. Sergei Barbares, Bosna Hersekli teknik adam ülkesini çalıştıracak 54 yaşında. Jesse Marsh, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı ama Kanada'yı çalıştırıyor 52 yaşındaki teknik adam. Jamal Selami, Faslı teknik direktör Ürdün'ü çalıştıracak 55 yaşında Jamal Selami. Jung Bo Hong, Güney Koreli teknik adam ülkesini çalıştırıyor 57 yaşında. Javier Aguirre, Meksikalı teknik adam, Meksika'yı çalıştırıyor o da, 67 yaşında. Sebastian Becchese, Arjantinli, o da Ekvador'u çalıştırıyor, 45 yaşında. Gustavo Alfaro, yine Arjantinli bir başka teknik adam, Paraguay'ın başında 63 yaşında. Tony Popovic, Avustralyalı teknik adam, Avustralya'yı çalıştırıyor, 52 yaşında. Mauricio Pochettino, bilindik bir isim, Arjantinli teknik adam, ABD'nin başında 54 yaşında. Pape Thiaw, Senegalli, Senegal'i çalıştırıyor, 45 yaşında. Aliou Cisse'den yoksun olacağımız bir turnuva ne yazık ki. Thomas Tuchel, Alman teknik adam, İngiltere'yi çalıştırıyor 52 yaşında. Rudi Garcia, Fransız ama Belçika'nın başında 64 yaşında. Julen Lopetegui, İspanyol teknik adam, Katar'ı çalıştırıyor 59 yaşında. Graham Arnold, Avustralyalı, Irak'ı çalıştırıyor 62 yaşında. Carlo Ancelotti, İtalyan, Brezilya'nın başında 66 yaşında. Fabio Cannavaro, İtalyan, Özbekistan'ı çalıştırıyor 52 yaşında. Graham Potter, İngiliz teknik adam, İsveç'in başında 51 yaşında. Miroslav Kubek, Çekyalı teknik direktör, ülkesinin başında 74 yaşındaki teknik adam. Sabri Lamouchi, Fransız ama Tunus'u çalıştırıyor 54 yaşında. Muhammed Ouahbi, Belçikalı teknik direktör, Fas'ın başında 49 yaşında. Carlos Queiroz, Portekizli, Gana'yı çalıştırıyor 73 yaşında. Yorgos Donis, Yunan teknik adam, Suudi Arabistan'ın başında olacak. Erfenart vardı ama artık yok sanıyorum. Listelerde o yazıyordu ama tekrar kontrol edeyim. Ne zaman gerçekleşen bir teknik direktör değişikliği. Hatta biz de tanıtımlarımızda kendisine yer vermiştik ama. Donis, evet, 23 Nisan. Çünkü evet, yani aslında 2 ay önce yapılan bir değişiklik. İlginç. Ve son olarak Dick Advocaat, onun da ismini söylemiştik, Kurasao'yu çalıştıracak Dünya Kupası'nda en yaşlı teknik adam olarak. Yavaş yavaş bağlantımıza geçelim. Alperen Önder bizimle birlikte olacak.

0: birlikte de özel bir takımımız olduğuna inanıyorum. Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar gidebilmiştik. Burada da daha iyisini yapmaya çalışacağız tabii ki de.
1: Yeah, in that time I was really, really young. I think I was 3 years old. So I don't remember much about that World Cup, but yeah, we are really thrilled for this World Cup. Like in the Kosovo match after the final whistle, like I was so happy. It's like a dream that comes true. Like you want to achieve the highest possible, and I think there's nothing bigger than the World Cup. Like all the world is watching it, and it's the biggest tournament in the world. And to go there with.
0: Yani aslında çünkü mesela Kosova maçından sonrasındaki son düdükte yani çok mutlu olduk. Hepimiz çok güzel duygular yaşadık. Tabii ki de dünyanın en büyük turnuvasına geliyorsunuz ve bu takımla geliyorsunuz. O yüzden ayrı bir heyecan katıyor, ayrı bir mutluluk katıyor bize. Çünkü biliyorsunuz dünyanın en büyük turnuvası olduğu için herkes sizi seyrediyor. Ama dediğim gibi yani tabii ki de çok mutluyuz buraya gelebildiğimiz için.
1: Yeah, I think we have a good group. Paraguay, Canada, USA, Australia, and yeah, we cannot underestimate them. If you look to the rankings on the countries, they are all quite high. So we cannot underestimate them, but we have to believe in our own qualities. So yeah, I think we will do well. I think our aim is to get at least out of the group. After that, you need also a bit luck with the opponents, and yeah, I believe we can do really well on that, and yeah.
0: Yani aslında iyi bir gruba sahibiz. Avustralya, Amerika ve Paraguay var biliyorsunuz. Bildiğiniz üzere bu rakiplerle karşılaşacağız. Ama hiç kimseyi alttan almadan ilerleyeceğiz. Her zaman adım adım ilerleyeceğiz. Önceliğimiz tabii ki de grubu aşabilmek ve sonrasında şanslı olabilmek. Çünkü biliyorsunuz tek maça düşecek ondan sonrasında. Ve inancımız tam. Yani en iyi şekilde performans göstereceğimize ve hedeflerimize ilerleyeceğimize.
1: Yeah, if you go to a tournament, the aim is always to win it. And you have to always aim for the highest possible, and of course we will try to do that. It's gonna be very hard and very difficult because all the teams they have the same goal. But yeah, it's possible, and you have to really believe in it. And if you do that, then everything is possible.
0: Yani aslında turnuvaya gidiyorsanız her zaman kazanmayı düşünmeniz gerekiyor. Tabii ki de çok zor olacak çünkü her takımın hedefi belli ama her şey mümkün. İnançlı bir şekilde hareket ederseniz her türlü her şeyi başarabilirsiniz.
1: Yeah, what I said before, I think we made a good statement in the Euros to go to the quarterfinals. It was our first step, and now we want to show ourselves again in the World Cup. It's not gonna be easy. Of course, all the teams are very good. Also here with the heat, with the travel, everything together. Makes it extra hard, but we have a lot of qualities in the team with great players, and I can believe we can do it again. I trust a lot in my teammates, and with the great atmosphere we have here, with the belief we have, I believe we'll have a great tournament.
0: Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir damga bıraktık, iyi bir iz bıraktık. Tabii ki de biliyoruz ki kolay değil. Burada çok farklı şartlar var. Hem hava şartları, koşulları olsun, hem yolculukların mesafesi olsun. Ama bunlar tabii ki de işi zorlaştırabilir ama bizim inancımız tam. Çünkü buradaki atmosferimiz olsun, yani takım arkadaşlarımız arasındaki diyaloglar olsun, hikaye yazacağımıza inanıyoruz. Yeni bir hikaye yazacağımıza inanıyoruz. Ama dediğim gibi adım adım ilerlememiz gerekiyor.
1: Yeah, very special feeling to help the team to go to the next round. Yeah, it's incredible feeling. I was really happy to score in that moment. Funny thing is that me and Arda and the coaches were speaking in the halftime exact about the same moment what happened in the game. I think you remember as well the moment in the dressing room, and I don't know, it was like 5 minutes late and it happened exactly how we spoke in the dressing room. And Arda is a really special player with his left foot, he can do anything. And I just made the run, had a good touch and a good finish. So

0: ya, was amazing feeling.
1: Yani aslında çok özel duygular hissettim çünkü bir dahaki tura giden yolda çok önemli bir goldü ve ilk yarı sonunda hocalarımız da sahaya çıkmadan taktiği konuşmuştuk, hani bunu yapmamız gerektiğine dair. Hatta benim de hatırladığımı söyledi, ben de hatırlıyorum çok net bir şekilde. Sahaya çıktıktan sonra da 5 dakika geçmeden bunu uygulamamız çok özel hissettirdi. Arda'nın sol ayağını zaten konuşmaya gerek yok, sol ayağıyla her şeyi yapabilir. Sonrasında gol gelince tabii ki de çok mutlu olduk ve bir dahaki tura gittik.
0: Yeah, I was surprised because I didn't expect it. Nobody told me about it, so yeah, when we saw all the cars with all the flags, yeah, it was really nice. I think everyone in the world is now speaking about that, and yeah, really thankful for that, and I think it gives the team also motivation.
1: Yani aslında sürpriz oldu, beklemiyorduk çünkü kimse bize söylememişti böyle bir şey yapılacağından. Güzel bir şekilde bizi motive ettiklerini söyleyebiliriz ve şu anda tüm dünyada da bunun konuşulduğunu da gördük. Yani gerçekten çok güzel bir jestti.
0: Yeah, of course it's gonna be hard. I think most of the players are not used to the heat. But yeah, it's not the excuse for us because all the other teams will have the same problem as well. Of course it brings an extra challenge. I think we have also time enough to get used to the weather, and we are not the only, yeah, what I said before, not the only team that is gonna be affected by this. I think also we are playing all the matches in the night, that makes it a bit helpful for us, so it's a bit less warm than if you play in the afternoon. So it's gonna be a challenge, but we cannot see it as an excuse.
1: Yani aslında evet, zor olacak. Sıcağa çok alışık değil birçok futbolcumuz ama diğer takımlarda da aynısı olacak. Yani bizim de sadece adapte olmamız lazım. Ve biliyorsunuz ki yani sadece bizim takım oynamıyor bu şartlarda. Hani az önce de söylediğim gibi. Ama akşamları da oynayacağız maçları, biliyorsunuz. Daha serin olacaktır. Yani bu çok fazla etkilememesi lazım. Yani hepimiz buna adapte olmalıyız. Ve yani güzel bir meydan okuma herkes için aslında.
0: Yeah, I think since he came, the atmosphere in the team became very, very good. It's like a family atmosphere. But also, if you look to the games, I think for everyone, it's very clear what we do, tactical-wise. So the tactical trainings, I think, are quite good. Everyone knows what to do in which position. Also, outside of the pitch, when every player is in his own country playing, he tries to be, yeah, in touch with the players. So sometimes I had a meeting with him, how it's going, and I think that's very good if you have a good relationship with the coach as well. That means that the bond between the coach and the players are very tight, and that gives us more strength on the pitch as well if the atmosphere is good. So yeah, I think he fixed everything together, and hopefully yeah, it will continue like this.
1: Geldiğinden beri atmosfer çok güzel bir şekilde gelişti ve bir aile ortamı var. Resmen onu hissediyoruz ve çok mutluyuz. Sahada da taktiksel olarak ne yaptığını bilen bir takım var. Sanırım herkes bunu dışarıdan görebiliyor. Gerçekten hani taktiksel antrenmanların ne kadar kaliteli olduğunu gördük. Sağ dışında da aslında farklı ülkelerde de olsak hep bizimle iletişim kuruyor. Çok güzel bir ilişkimiz var hocayla. Tabii ki de bu size sahaya indiğinizde çok farklı bir güç de katıyor. Yani umarım bu şekilde devam ederiz.
0: Yeah, it's always nice when they appreciate what you're doing on the pitch. I had a difficult season last year. Didn't play much because of my injury. But to make a comeback like this makes me very, very proud. And yeah, also happy that they could see the real Ferdi, and yeah, it gives me a proud feeling that they chose me as player of the year, and yeah, it was a great season for myself.
1: Yani her zaman biliyorsunuz, birileri yaptıklarınızı takdir ettiğinde çok güzel hisler yaşarsınız. Sakatlıktan dönüp böyle gerçek Ferdi'yi gösterebilmek de aslında gurur vericiydi benim için ve onların beni yılın futbolcusu seçmesi takımda beni çok gururlandırdı. Her seferinde çok güzel hisler oluşturdu bende. O yüzden böyle bir sezon geçirdiğim için de çok mutluyum.
2: Türkçe mesajı. Ferdi Kadıoğlu'nun sözleriyle programımızı noktalıyoruz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, ben Göksel Çağrı Saraç. Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteydim. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Birazdan içeriklerimiz sizlerle birlikte saat 18 itibariyle de haber masasında Can Genç sizinle birlikte olacak.
3: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık sona erdi.
4: Reklam.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
6: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
7: Her gün kazandırır.
6: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
8: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
4: Reklam bitti.
2: Dünya Kupası hikayeleri. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nun üzerinde asılı duran o elektronik skor tablosu aslında bir finalden çok daha fazlasına gebeydi. Gece yarısına yaklaşan saatler sadece bir dünya şampiyonunu belirlemeyecekti. Yeşil sahaların gördüğü en zarif baletin, Zinedine Zidane'ın jübile dansına şahitlik edecekti. O gece Berlin'de gökyüzü bile onun vedasına hürmeten bir başka parlıyordu. Zidane o turnuva boyunca sanki yaşlanmamış, aksine her maçta biraz daha gençleşmiş bir tanrı gibiydi. Topu ayağına aldığında zaman bükülüyor, rakipleri birer birer önünde eğiliyordu. Finalde Buffon gibi bir devin koruduğu kaleye o soğukkanlı Panenka penaltısını bıraktığında herkes aynı şeyi düşünüyordu. Bu gece onun gecesiydi. Bu futbol tarihinin en kusursuz vedası olacaktı. Fakat kader bazen en parlak sayfaları en karanlık mürekkeple yazar. Dakikalar 110'u gösterdiğinde stadyumdaki on binlerce kişi ve ekran başındaki milyarlarca insan futbolun o güne kadar gördüğü en tuhaf, en sarsıcı anlardan birine tanık oldu. Zidane durdu, döndü ve İtalyan savunmacı Materazzi'nin göğsüne o meşhur kafayı vurdu. O an Berlin'in görkemli stadına öyle bir sessizlik çöktü ki sanki dünya dönmeyi bıraktı, rüzgar durdu, kalplerin ritmi şaştı. Kimse inanmıyordu, inanamıyordu. Futbolun en bilge adamı bir saniyelik öfkesine, bir cümleye, bir kışkırtmaya yenik mi düşmüştü? Hakem Horacio Elizondo elinde cebine götürdüğünde sadece bir kırmızı kart çıkmadı. Bir efsanenin onuru, hayalleri ve o kusursuz jübilesi de o kartla birlikte havaya kalktı. Zidane sahayı terk etmek zorundaydı. O ağır adımlarla tünele doğru yürürken hemen yanında duran o altın rengi kupaya bir anlığına baktı. Belki de bakmadı. Belki de o an kupadan çok daha önemli bir şeyin elinden kayıp gittiğini biliyordu. Kupanın yanından öylece geçip gitti. Elini bile sürmeden bir daha asla geri dönmeyeceği o tünele doğru sessizce gömüldü. O gece İtalya şampiyon oldu. Gökyüzüne havai fişekler fırlatıldı. Berlin sokakları Azzurri sesleriyle inledi. Ama ertesi sabah hafızalarda kalan ne İtalya'nın savunmasıydı ne de atılan penaltılar. Herkesin zihninde tek bir fotoğraf karesi vardı. Kupanın hemen yanından başı öne eğik geçen, bembeyaz formasıyla karanlığa karışan 10 numaralı bir dev. Zidane o gece sadece bir final kaybetmedi. O gece insan olmanın en zayıf, en kırılgan anına yenildi. Belki de bu yüzden onu bu kadar çok sevdik. Çünkü o kusursuz bir kahraman değildi. O en büyük zaferin kapısında kalbine yenik düşebilen bizden biriydi. Berlin'in çimlerinde kalan o kafa darbesi bir kariyerin sonu değil, futbolun en hüzünlü ve en unutulmaz şiirinin son mısrasıydı. Bir efsane en tepede veda edememişti. Ama gidişiyle bile futbolun kalbine silinmeyecek bir mühür vurmuş. 2026 Dünya Kupası Stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field. 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan

BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu, hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu, NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumen Field aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumen Field 69.000 kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu. Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu, NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu, 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum, açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum 71.000 kapasitesiyle konuklarını bekliyor. Energy Stadyumu. Houston, Texas'ta yer alan Energy Stadyumu, NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli Energy Stadyumu 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu. Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu.
NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. AT&T Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehrinde bulunan bu stadyum NFL takımlarından Dallas Cowboys'un

0: evi olarak biliniyor. Amerikan futbolu maçlarının yanı sıra rodeo, motocross ve profesyonel güreş gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan AT&T Stadyumu 80 bin kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası için hazır. MetLife Stadyumu. New York'ta yer alan MetLife Stadyumu, NFL takımlarından New York Giants ve New York Jets'e ev sahipliği yapmakta. Super Bowl'lara da ev sahipliği yapan MetLife Stadyumu, 82.500 kapasitesiyle hem turnuvada kullanılacak hem de turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak. Aztec Stadyumu. Meksika'da yer alan Aztec Stadyumu 87.253 kapasitesiyle turnuvada kullanılacak en yüksek kapasiteli stadyum unvanını elinde bulunduruyor. Birçok finale ev sahipliği yapan bu stadyum farklı etkinliklerde de kullanılıyor. Michael Jackson tam 4 konserini burada gerçekleştirdi. Aztec Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nı bekliyor.
1: 2026 Dünya Kupası grupları. L grubu. İngiltere.
0: Yedinci kez Dünya Kupası'na katılım sağlayan İngiltere, 1966'da yaşadığı şampiyonluktan bu yana bu kupaya hasret. Yıldızlardan oluşan kadrosuyla turnuvanın favorileri arasında yer alan İngilizler gözünü en yükseğe, yani kupaya dikmiş durumda. Hırvatistan. Katıldığı 6 turnuvada 2 üçüncülük, bir kez de ikincilik başarısı gösteren Hırvatistan 7. kez Dünya Kupası'na katılıyor. 2018'de Rusya'da finalde Fransa'ya kaybeden Hırvatlar, 2022'de Katar'da ise Arjantin'e elenmiş, ardından Fas karşısında kazanarak 3. olmuşlardı. Luka Modric önderliğinde Hırvatistan bu yazda başarıya koşmayı hedefliyor. Gana. Son Dünya Kupası'nda beklentilerin altında kalan ve gruplarda elenen Gana, turnuvaya 5. kez katılıyor. 2010'da Güney Afrika'da gerçekleşen turnuvada çeyrek finale kadar yükselip trajik şekilde elenen Uruguay karşısında unutulmayan bir maça imza atan Gana, Sulemana, Thomas Partey gibi tanınan ayaklarıyla bu turnuvada fark yaratmayı hedefliyor. Panama. Daha önce sadece 2018 yılında Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteren ve o turnuvada da İngiltere ile aynı grupta yer alan Panama yine aynı şanssız kaderle yüz yüze. Ama bu kez kaderi yenmek istiyorlar. Grubun en zayıf takımı olarak gösterilen Panama'nın en değerli oyuncusu ligimizde Beşiktaş forması giyen Amir Murillo. Dünya Kupası hikayeleri. 2010 Güney Afrika. Kıtanın bağrında yankılanan vuvuzela sesleri sadece bir turnuvanın değil, bir uyanışın habercisiydi. O yıl Afrika ilk kez kendi topraklarında düzenlenen Dünya Kupası'nda kendi kaderini ellerine almış bir kahraman arıyordu. Ve o kahramanlar Gana'daydı. Herkesin kalbi onlarla atıyor, tüm bir kıta tek bir bayrağın altında birleşiyordu. 2 Temmuz akşamı Johannesburg'da Soccer City Stadyumunda zamanın durduğu an geldiğinde saatler artık dakikaları değil bir kıtanın makus talihini sayıyordu. Gana ve Uruguay. Yarı finale çıkacak ilk Afrika takımı olmaya sadece saniyeler kalmıştı. Maçın 120. dakikası uzatmaların son nefesiydi. Gana yüklendi, top kale çizgisini geçmek üzereydi. O an bir ülkenin, bir kıtanın, milyarlarca insanın sevinç çığlığı boğazına düğümlendi. Luis Suarez, futbol tarihinin en tartışmalı, en unutulmaz müdahalesini yaptı. Top ağlara gitmek üzereyken Suarez bir kaleci edasıyla ellerini uzattı ve o topu tokatlayarak dışarı çıkardı. Kurallar kırmızı kart dedi, kurallar penaltı dedi ama o an adalet yeşil sahayı terk etmişti. Suarez sahadan ağlayarak çıkarken Afrika'nın umudu topun başına geçen Asamoah Gyan'ın ayaklarındaydı. Tüm kıta nefesini tuttu. Kahire'den Cape Town'a, Lagos'tan Accra'ya kadar milyonlarca insan diz çökmüş dua ediyordu. Asamoah topa vurduğunda o top sadece direğe değil, bir halkın hayallerine, bir kıtanın gururuna çarptı. Top üst direkten sekip gökyüzüne doğru havalanırken vuvuzelaların o sağır edici sesi yerini derin buz gibi bir sessizliğe bıraktı. Suarez tünel girişinde o kaçan penaltıyı görüp çılgınca sevinirken Asamoah elleriyle yüzünü kapatmış sahanın ortasında eriyip gidiyordu. O gece Johannesburg'da adalet değil, kurnazlık kazanmıştı belki. Gana penaltılarla elendiğinde sadece bir maç kaybedilmedi. Afrika'nın o muazzam dansı yarım kaldı. Sahadaki o gencecik adamların gözyaşları sadece elenmenin hüznü değil, futbolun o en acımasız, en kirli yüzüyle tanışmanın verdiği sızıydı. Bugün 2010 dendiğinde akla şampiyon olan İspanya gelmez. Akıllarda kalan tek şey bir kıtanın hıçkırıklarla bölünen o yarım kalan dansı. Asamoah'ın direkten dönen o topu futbol tarihinin en büyük trajedilerinden biri olarak hala o stadyumun boşluğunda yankılanır. Çünkü bazen en büyük kahramanlıklar kupayla değil, hakkın gasp edildiği o en karanlık gecede dökülen onurlu gözyaşlarıyla yazılır.
2: Reklam

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
4: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
5: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
6: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
7: Reklam bitti.

0: Radyo Gold'de L1 Üçgen Zamanı.
1: Aziz Yıldırım kazandı çünkü insanlar macera istemediler. Yani bunu çok iyi bildiği için kurt deneyimi var Aziz Yıldırım'da. Hep sakin kaldı o. Artık o herkesin alıştığı sinirli yüzünü hiç göstermedi. Hakan Safi Kanadı o tarafı çok zorlasa da cevap vermedi ve bir olalım, birlik olalım dedi. Türkiye'nin de Fenerbahçe'ye ihtiyacı var diyerek böyle adaylığını çok sağlam bir zemine oturttu. Acayip de bir oy aldı. Çünkü insanlar vaat dinlemekten ziyade hani şampiyon olmak için kadroyla, ruhun ve kavganın birlikte yürütülmesi gerektiğini düşünüyor. Aziz Bey de geçmişten hikayelerle burayı hep diri tuttu. Hocasını açıklamadı, oyuncularını açıklamadı. Burada şöyle bir mantık var. Kongre zemininde böyle isim yarışını hiç yapmadı. Oraya işi götürmeden ilerlemiş oldu. Çünkü seçtiği aktörleri tartışmak belki de karşı tarafın ekmeğine yağ sürmek olacaktı. Ve hani bana oy verin, seçeceğim aktörleri değil diyerek kendini yıldız gösterdiği, deneyimini ön plana çıkardı, bir seçim kampanyası yürüttü. Barış Göktürk ve ekibini de oyuna çok doğru dahil ederek dinamizm kattı kampanyasına ve kazandı. Kendini öne atması şu açıdan da doğru oldu. Aziz Yıldırım'la vakit geçirdim biliyorsunuz ve yayınladık. Özel sohbetimizde de birkaç tane Samandıra hatırası anlattı. Biliyorsunuz o zaman da aynı fikirde olduğumuzu anladım. Şampiyonluk ortam işi. Ortam işi. Buna dair anekdotlar anlattı bize. Ben de aynı fikirdeyim zaten. Diyorum ya, çok söyledim ya. Abdülkerim Bardakçı Fenerbahçe'de 5 sene stoper oynayabilir miydi? Bakın ne dedi Saadettin Saran HT Spor'daki yayınında. Kocaeli maçında hoca En-Nesyri 65. dakikada oyundan çıkardı. Maç bittikten sonra oyuncular soyunma odasına geldiğinde En-Nesyri duşunu almış, vedalaşmadan gitmişti. Çünkü yuhalanmanın sosyal medyada yazılanların etkisi oluyor. Yani Kadıköy ruhunu

arıyor. Kimse de dönüp böyle yarattığı ortama bakan yok. Aziz Yıldırım bunun farkında olduğunu söyledi ve bunun için teknik direktörü belli ki Aykut Kocaman, onun etrafına Volkan Demirel'i davet edecek, Dirk Kuyt'ı davet edecek, Edin Dzeko'yu, belki Şikirtel'i davet edecek ve burada bir Fenerlilik yaratmaya çalışacak. Şimdi bu isimlerin nihai kararlarını bilmiyoruz ama şunu biliyoruz. Fenerbahçe'nin yeni hocası belli ki Aykut Kocaman olacak. Görüntü bu. Oğuz Çetin futbol konusunda bir aktör olacak ve ona bağlı başkanlığını yaptığı vakıf ve oradaki Fenerbahçe değerleri de aidiyet unsuru olarak kullanılacak. Öyle görünüyor. Diğer yandan gelelim tartışmalı konuya. O da ne? Aykut Kocaman ve teknik ekip yapılanması. Burada herkes işte ekip beraber mi, kaç senedir, neredeler gibi sorular sordular. Haklı olarak sordular. Bunlar yanlış sorular değil. Onu söyleyeyim. Ancak bir süredir boş durmadıklarını öğrendim. Onu anlatacağım şimdi size. Söyleyeceklerim benim fikrim değil güzel insanlar. Yani ben düşüncelerimi anlatmayacağım. O yüzden hani fikre muhalefet edebilirsiniz ama o fikir bana ait değil. Bendeki bilgi. Onu söyleyeyim. Biraz ders çalıştım. Onu anlatacağım. Premier Lig dinamiklerini model olarak almış Kocaman ve ekibi. Buradan ilhamla oyunu birazdan modernize etmemiz lazım deyip ona uygun görmüşler. Yani çok tartışılan o eski döneme nazaran oyun değişti biz de değişmeliyiz'i baz almışlar. Yani bunu sadece teknik kadro dizilimi olarak almayın meseleyi. Performansa ilişkin kültür yaratmada da karar alma mekanizmalarında da bir Premier Lig organizasyonu gibi davranalımı seçmişler. Bu ne demek? Mesela teknik ekip uzmanlaşmış departmanlara ayrılsın. İşte atletik performans departmanı, spor bilimleri temelli çalışan profesyonellerden oluşsun. Tamam, burası normal değil mi? Ama işte bu departmanın amacı Premier Lig seviyesinde uygulanan o yüksek yoğunluk antrenmanı ve maç temposunu sürdürülebilir kılmayı referans alsını düşünüyorlar. Oyunculara yük yönetimini o referansla, bilimsel verilerle uyarlayacak. Ona göre işte sakatlık riskini minimum indirgeyecek metotlar kullanılacak. Yani klasik kondisyon anlayışından ziyade daha bireyselleştirilmiş bir performans yönetimi yaklaşımında olsun demişler. Bu birincisi. İkincisi analiz departmanı. Burada da 4 alt bileşene ayrılacak mevzu. Ne onlar? Takım analizi, rakip analizi, antrenman analizi, bireysel oyuncu analizi. Bu ayrım sayesinde de verinin toplanması, işlenmesi, teknik ekibe sunulması daha hızlı olsun, daha operasyonel olsun. Yani amaç antrenman tasarımının tamamen veri destekli bir zemine oturtması. Bunun düşünceleri buymuş. Bakın öğrenebildiklerimi söylüyorum. Yani ben onun yancısı, bunun bilmem nesi Allah korusun değilim. Yaparlar, harika olacak demiyorum. Bilgi olarak cebinizde dursun diye anlatıyorum. Tamam mı? Madem Premier Lig modellemesi varsa şeyi de merak ettim. Varmış. Örneğin taç antrenörü. Olacakmış. Duran top antrenörü. Olacak. Buna benzer özel organizasyon antrenörleriyle beraber bayağı kalabalık bir hani kocaman ekip diyeyim. Kelime oyunu olsun. Olacak. Çünkü şeyi de dedi ya Aziz Yıldırım işte eski futbolcular. Bunlar da aidiyet için işte kültürel süreklilik için o hani kaybolan ruh geri gelsin diye uğraşacaklar. Çünkü Fenerbahçe'de ortam eksikliği de var. Çok anlattım. Yani sadece taktiksel değil mevzu. Duygusal mevzular da var. Kültürel eksiklikler de var. Taktiksel konularda soru işaretleri çok oldu. Aykut Kocaman'la ilgili işte yan pas, geri pas. Aziz Bey de işte çıkıp söyledi ya işte bizde de anlattı. 30 metrede top oynayacağız diye. Öğrenebildiğim kadarıyla Aykut Kocaman ve ekibi de yüksek ön alan baskısı, agresif pres yapısı, sürekli hücum odaklı dinamik bir oyun planlıyor. Yani takımın genel karakteri rakibi sürekli baskı altında tutan, topu kaybettikten sonra hızlı reaksiyon veren, oyunu domine etmeye çalışan bir yapı hayal ediliyor. Ofansif oyun, tempolu oyun anlayışı gibi düşünebilirsiniz. Kadıköy ruhunun da böyle geri geleceğine inanılıyor. Yani içeride yüksek, işte enerjili, baskılı, coşkulu takım olursa taraftar da zaten bu mücadele ortak olur mantığı var. Peki bu modele uygun oyuncular nasıl olacak? Öyle değil mi şimdi? Elde de bir kadro var ya. Elde bir kadro var, bir de hayal edilen oyun var şimdi. Mesela böyle bir oyun için senin yüksek pres kapasitesi lazım. Tekrar sprint yeteneği lazım. Bir de o baskıyı sürekli yapabilmek disiplini lazım ya. Orta saha oyuncularının o presi yönlendirebilmesi lazım. Savunma hattının öne çıkacak değil mi?

0: baskı devam edebilsin diye. Dedik işte oyun 30 metrede oynamaktan kasıt bu. Baskı altında doğru karar verebilmesi lazım. Şimdi tüm bunlar inşa edilirken de bu arada Avrupa'da da tur geçirmesi lazım. Aslında o nedenle Aziz Yıldırım yönetimini ve tercih edilecekse Aykut Kocaman'ı kısa sürede büyük testler bekliyor. Şimdi camianın ruh hali malum. Bir kesimin ciddi muhalefeti de ortada. O nedenle birdenbire acayip radikal hamleler beklemiyorum ben şahsen. Bu zaten intihar olur. Çünkü kamp başlasa atıyorum 21 Temmuz'da Dünya Kupası dönüşü falan. O yüzden transferde de çok acele kararlar olabileceğini ben zannetmiyorum. Giden oyuncularla ilgili de öyle olur süreç. Çünkü atıyorum örnek bu. Fred'den çıkmak istiyor diyelim ki teknik heyet. Sana elemelerde lazım Fred. Çünkü Fransa yarı final oynasa Kanten yok bir kere. O yüzden hani böyle konsol oyunu gibi hemen yarın o gider bu gelir falan olmaz. Onu baştan söyleyeyim. Yoksa diyorum Semedo'dan çıkmak isteyeceklerdir. Şimdi yeni kural da var. Yerli yabancı dengesi de var malum. Atıyorum sol stoper alman gerekecek. O zaman Osterwold'e teşekkür etmen lazım. Ama ilk eleme maçında da Osterwold'i sahada görür müyüz? Evet görürüz. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. İki forveti biliyorsunuz zaten. Vedat, Dortmund'un forveti falan. Bence bir sol bek kanat. En az bir de hücum kanat alıp işte Archie Brown'la falan neyse şimdi hani tahminlerimi bilgiyle şey yapmayayım, karıştırmayayım da yanlış anlaşılmasın. Yani durum böyle, anladınız siz beni. Sonuç olarak güzel insanlar, yani bu yapı yalnızca bir teknik ekip organizasyonu değil. İşte verisi, kültürü, fiziksel performansı, oyun felsefesini hep aynı çatı altında birleştiren hani modern bir futbol işletim sistemi gibi duruyor. Öyle planlanıyor gibi. Kağıt üstünde tabii. Benim öğrenebildiğim Aykut Kocaman ve ekibi değişti. Kendilerine göre de gelişti. Buna göre bir kimlik inşasını amaç ediniyorlar. Oğuz Çetin bir pozisyon. Yazıldığı kadarıyla belki Hasan Çetinkaya'nın döndüğü bir pozisyon. Yönetim tarafına da baktık. İşte iletişimin parçalar ayrıldı. Yani işte takım için ayrı, başkanlık için ayrı şekilde konuşlandığı. Bir yandan yönetimin bir kısmı tabii uzun vadeli plana çalışacak. Zannediyorum bu Barış Göktürk kanadı bu işlere bakacak. Nihat Özbağ tarafı tamamen stada konsantre olacak şekilde işe dalacak. Statla ilgili çalışılırken işte bu arada takım maçları Kadıköy'de oynamaya devam edecek gibi görünüyor. Sadece çatı işlemleri sırasında birkaç iç saha maçı başka yerde oynanabilir. Dört koldan farklı görev dağılımlarıyla yeniden organizasyon hedefleniyor. Bunlar hedefler. Uygulamaları biz hep beraber görürüz. Hem tenkit ederiz. Ancak ilk rüzgarda savrulmaması, taşların yerine oturması için de Fenerbahçeli'nin de hesapçı, adamcı, rövanşist tavırlı değil. Yani seçilen benim başkanımdır, atanan benim hocamdır düşüncesine geçmesi lazım artık. Ya medyacısının bile kendini dev aynasını görebildiği bir camia. Onun için talebim biraz abartılı olabilir ama başarı da böyle gelir genelde. O nedenle Hakan Safi'nin niyeti de alkışlanmalı. Tukaka edilmemeli. Aziz Yıldırım da destek görmeli. İsmi açıklanırsa Aykut Kocaman da öyle. 5 sene önce şunu yapmıştı. 7 sene önce şöyle söylemişti. Eskiden böyle oynatmıştı. Ya bunlar değil. Eskinin eksiklerini tamamlayacak şekilde bir bütünlükle o mevcut açıklanacak kimse o aktörler ya da var olan aktörler bunlara sarılırsa şampiyon Fenerbahçe mümkün olacak. Şimdi bunun aksini göreceğimiz bir mevsim varsa önümüzde Fenerbahçe kongresi her sene yapılmaya devam eder. Şey diyorum zaten üniversite şenliklerine döndü. Yani seneye sanatçı da çıkarsınlar kongre. Böyle tribünler bölünüyor çünkü. Tezahüratlar, yağlamalar sıkılıyor insanlar. Grup 84'ü konsere çağırsınlar tam olsun. Ya ben yine söyleyeceğim o yüzden. Başarı ortam işidir. Ortam işidir. Ve bakalım bu yeni ortam nasıl olacak? Fenerbahçe'ye de, Fenerli takipçilerime de ve elbette Türk futboluna da hayırlı uğurlu olsun efendim.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Dünya Kupası hikayeleri. Pasadena'nın kavurucu sıcağı sadece Rose Bowl stadını değil, futbolun kalbini de yakıyordu o gün. Tarih 17 Temmuz 1994'ü gösterirken, Kaliforniya semalarında güneş sanki bir infazı, bir devrin son saniyelerini izlemek için durmuştu. Sahadaki yorgunluk, formaların üzerindeki ter değil, koca bir ulusun 100 yıllık hayallerinin ağırlığıydı. İtalya ve Brezilya, 120 dakikalık o nefes kesen kör dövüşü gelip en insafsız noktaya, o beyaz çizgiye dayanmıştı. Tribünlerdeki 94 bin kişinin uğultusu o an dünyanın en gürültülü sessizliğine dönüştü. Çünkü topun başında futbolun ilahi at kuyruğu vardı. Roberto Baggio. O sadece bir futbolcu değildi o yaz. Sakat dizlerine, bitkin bedenine rağmen İtalya'yı adeta sırtında taşıyan, her zorlukta bir mucize yaratan isimdi. Nijerya maçında ölümü gören İtalya'yı o uyandırmış, İspanya'yı o devirmiş, Bulgaristan karşısında finale giden yolu o açmıştı. Şimdi son bir adım kalmıştı. Bir vuruş, bir kupa ve sonsuz bir zafer. Roberto topu o soğuk beyaz noktaya yerleştirirken aslında sadece bir deri parçasını değil, Roma'nın dar sokaklarından, Floransa'nın meydanlarına kadar her bir İtalyanın umudunu oraya bırakıyordu. Adımları her zamankinden daha ağır, bakışları ise bir o kadar derindi. Karşısında kalede bir dev gibi duran Claudio Taffarel vardı. Taffarel'in gözlerinde kararlılık, Baggio'nun gözlerinde ise o her zamanki mistik hüzün. Radyoların başında milyonlar nefesini tuttu. Akdeniz'in dalgaları o an durdu sanki. Baggio gerildi, birkaç adım attı. O an zamanın yavaşladığını hissedebilirdiniz. Saçındaki o meşhur örgü rüzgarda bir veda buğsesi gibi savruldu. Ve o efsanevi sağ ayak topa dokundu. Ama o meşhur vuruş bu kez filelerle buluşmak için değil, gökyüzünün sonsuzluğuna karışmak için yapılmıştı. O an futbol tarihinin en ağır saniyesi yaşandı. Top kale direğinin üzerinden o sıcak Kaliforniya gökyüzüne doğru yükselirken bir hayalin parçalanış sesini duyabilirdiniz. Baggio topun gidişini izlemedi bile. Başını hemen öne eğdi. Kollarını beline koydu ve öylece kala kaldı. Çevresinde sarı formalı Brezilyalılar bir bayram yerine çeviriyordu sahayı ama Baggio o 94 bin kişinin ortasında evrendeki en ıssız adada kalmış gibiydi. Kimse kaçan bir penaltıya bu kadar üzülmemişti tarih boyunca. Çünkü herkes biliyordu ki o top kaleye girseydi adalet yerini bulacaktı. Ama hayat bazen en büyük kahramanlarına en acı finalleri yazar. Baggio o gün orada dakikalarca kıpırdamadan durdu. O meşhur at kuyruğu bir bayrak gibi değil, bir yaz sembolü gibi sarkıyordu ensesinde. Derler ki o gün Brezilya kupayı kazandı ama dünya o mahzun İtalyan'a ağladı. Ve yine derler ki Sokrates zehirlenerek, Nietzsche halüsinasyonlar görerek, Baggio ise ayakta. 2026 Dünya Kupası grupları. F grubu. Hollanda. İkinci kez Dünya Kupası'na katılacak olan Hollanda, belki de turnuva tarihinin en şanssız takımı. 1974, 1978 ve 2010 yıllarında finalde kaybeden taraf oldular. Tam 3 kez ikinci oldular. Müzelerinde ise Dünya Kupası bulunmuyor. Artık bu şanssızlığı kırmayı hedefleyen Portakallar, kadrosunda yetenekli ayakları bulundursa da, Arjen Robben, Wesley Sneijder, Robin van Persie, Ruud Gullit, Dennis Bergkamp gibi efsanelerini mumla arıyor. Japonya. Dünya kupalarında genellikle herkesin sempatisini kazanan ve başarılı futboluyla taraftarını gururlandıran Japonya, 1998 Fransa'dan beri turnuvaya katılıyor. 8. kez katılacak olan Japonya, 4 kez son 16'ya kalma başarısı gösterirken 4 kez de turnuvaya grup aşamasında veda etti. Japonya, kadrosunda Hiroki Ito, Zayan Suzuki, Kaishu Sano, Daizen Maeda, Ritsu Doan, Ayase Ueda gibi isimlerle dikkatleri üzerine çekiyor. İsveç. İsveç ve Dünya Kupası denilince akla doğrudan Zlatan İbrahimovic gelse de artık o jenerasyon geride kaldı. Jokereş önderliğinde İsveç, playofflarda Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti ve 13. kez turnuvada yer alıyor. 1958'de ev sahipliğini yaptığı turnuvada ikinci olan İsveç, 1938, 1950 ve 1994'te de üçüncü olma başarısı göstermişti. Tunus.

0: 7. kez turnuvada boy gösterecek olan Tunus zorlu F grubunda yer alıyor. Daha önce katıldığı turnuvaların tamamında grup aşamasında elenen Tunus, kadrosunda 32 yaşında milli takım seçimini yapan ve Tunus'u seçen Sami Khedira'nın kardeşi Rani Khedira'yı bulunduruyor.
1: Reklam

0: Reklam bitti.
1: Dünya Kupası Hikayeleri. 22 Haziran 1986. Meksika'nın yakıcı güneşi Azteca Stadyumu'nun devasa gölgesine sığınmış 115 kişinin üzerine çökerken sahada bir futbol maçından çok daha fazlası vardı. Arjantin ve İngiltere. Sadece 4 yıl önce Falkland Adaları'ndaki o kanlı savaşın barut kokusu henüz dağılmamış, kaybedilen gençlerin yasını tutan bir ulusun kalbi o gün o yeşil sahada atmaya başlamıştı. Ve o gün futbol tarihinin en büyük dramı tek bir adamın ayaklarında ve ellerinde hayat bulacaktı. Diego Armando Maradona. O öğleden sonra insanlık tarihinin en zıt 5 dakikası yaşandı. Maçın 51. dakikasında Diego, kaleci Peter Shilton'la karşı karşıya geldiğinde boyu yetmese de yüreği her şeye yetiyordu. Havaya yükseldi ve o meşhur yumruğuyla topu ağlara gönderdi. Hakem orta noktayı gösterdiğinde İngilizler öfkeden kuduruyor, Maradona ise sinsice gülümsüyordu. Maçtan sonra soranlara o golü biraz Maradona'nın kafası, biraz da Tanrı'nın eli attı diyecekti. Bu savaşta kaybolan onurların, haksızlığa uğramış bir halkın kural tanımayan intikamıydı. O el sadece bir kuralı değil, bir statükoyu yıkmıştı. Ama kader Maradona'ya sadece bir kurnazlık borçlu değildi. Ona ölümsüzlük borçluydu. O hileli golden sadece 4 dakika sonra Diego kendi yarı sahasında topu aldığında sanki tüm dünya bir saniyeliğine durdu. Kendi etrafında döndü, bir İngiliz'i geçti, bir diğerini, sonra bir başkasını. Top ayağına değil ruhuna mühürlenmiş gibiydi. Yarı sahayı bir hayalet gibi, bir fırtına gibi geçti. Sanki o gün Azteca'nın çimlerinde sadece futbolcuları değil, Falkland'daki o acı anıları da çalımlıyordu. Kaleci Shilton'u da çaresiz bıraktığında tarihin en güzel, en imkansız ve en hakiki golünü ağlara bırakmıştı. Bir yanda Tanrı'nın eli olan o hileli yumruk, diğer yanda yüzyılın golü. İki gol, tek bir adam ve sarsılan bir dünya. Arjantinliler için o gün atılan her gol, savaşta dökülen her damla gözyaşının futbol sahasındaki karşılığıydı. Diego o gün sadece bir maç kazanmadı. O gün bir ulusun hırpalanmış gururunu o küçük boyuyla omuzlayıp göklere çıkardı. Bugün 1986 denildiğinde kimse taktik şemalarını hatırlamıyor. Sadece o kısa boylu, kıvırcık saçlı adamın hem bir şeytan kadar kurnaz hem de bir melek kadar yetenekli olduğu o anı hatırlıyor. Maradona o gün futbolun hem günahı hem de sevabı oldu. Ve dünya bir adamın hem en büyük hilebaz hem de en büyük sanatçı oluşunu aynı 5 dakika içinde izledi. O gün Azteca'da futbol bitmiş, efsane başlamıştı. 2026 Dünya Kupası grupları. C grubu, Brezilya. Tarihinden çıkan yıldızlar saymakla bitmez. Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Romario, Rivaldo, Roberto Carlos ve niceleri. Carlo Ancelotti önderliğinde gözünü kupaya diken sambacılar daha önce 5 kez bu kupayı kazandı. En son 2002'de kupayı kaldıran Brezilya hasreti bitirmek istiyor. Fas. Turnuvanın en sert takımlarından birisi olan Fas, geçtiğimiz Dünya Kupası'na damga vurarak 4. olmayı başarmıştı. Tarihlerinde 7. kez bu kupaya katılım hakkı elde ettiler ve daha da ileriye gitmek istiyorlar. Haiti. Turnuvanın kapalı kutusu desek yanlış olmaz. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden Haiti, özgürlük, eşitlik ve kardeşlik mottosuyla Dünya Kupası'na katılıyor. Karayip Denizi'nde bir ada ülkesi olan Haiti, bu yaz 2026 Dünya Kupası C grubunda vatandaşlarını gururlandırmayı hedefliyor. İskoçya. Tarihinde 9. kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden İskoçya, zorlu C grubunda yer alıyor. Kenny Dalglish, Sir Alex Ferguson gibi futbol efsanelerinin vatandaşı olduğu İskoçya, kadrosunda Scott McTominay, Andrew Robertson gibi yıldızları da bulunduruyor. Daha önce 8 kez katılım sağlayan İskoçya, bu kez grup aşamasından öteye gitmek istiyor.
0: Kim ne dedi?
2: Digi Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz gündemi değerlendirdi.
3: Digi Futbol'dan herkese selamlar. Ben Burak Yakut. Bugün Aydın Cingöz'le birlikteyiz. Hoş geldin.
4: Merhaba Burak. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
3: Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın diyelim. Ve bir de hype puanı istiyoruz. O da videomuzu etkiliyor izlenme açısından.
4: Evet. Biz tabii bu kanalı yeni kurduk. Gazeteciden oluşumu tekrar söylüyorum. Çok da yoğun ilgi var. Herkese, tüm izleyenlerimize teşekkür ederiz. Umarım daha da iyi olacak.
3: Peki seçimle başlayalım. Fenerbahçe'de seçim sonuçlandı. Aziz Yıldırım 17.245 oy. Hakan Safi de 9.927 oy aldı. Katılım yüksekti. Katılımın artması Hakan Safi'nin işine yarar denildi. Hakan Safi kazanır denildi. Ama Aziz Yıldırım beklenenin çok üstünde bir oy alarak seçimi kazandı. Bu seçim bize neyi anlatıyor?
4: Boş muhabbet kaybetti. Gerçekler kazandı. Ya da aynı zamanda akıl kazandı. Bu arada çok büyük fark, onu söyleyeyim. Demek ki Fenerbahçe Kongresi'nin iradesi varmış. Fenerbahçe Kongresi'nin iradesi başkaymış. Konuşulduğu gibi değilmiş. Aman Aykut Kocaman gelirse seçimi kaybedersin. Hakan Safi yıldızları açıklıyor. Sen kimi getireceksin? Gibi sözler tamamen ortadan kalktı ve Fenerbahçe dedi ki kardeşim, Fenerbahçe uçurumun kenarında. Fenerbahçe Aziz Yıldırım'dan sonra darmadağın oldu. Galatasaray fark attıkça attı, atmaya devam ediyor. Bu iş parayla pulla çözülmez. Bu iş iradeyle, güçle ve akılla çözülür. Ben Fenerbahçe Kongresi'nin tam olarak bu bakış açısıyla böyle hareket ettiğini ve Aziz Yıldırım'ın büyük bir farkla kazandığını düşünüyorum. İkiye ayırmak lazım. İki günü ikiye ayırmak lazım. Birincisi, ilk gün ben hem Digi'deki yayında hem Sky Spor'daki yayında şunu söylemiştim. Benim için Aziz Yıldırım'ın kaybetmesi sürpriz olur. Çünkü şöyle bir durum var. Yani ben sosyal medyaya da bakıyorum. Bana yazanlara da bakıyorum. Kongrede olanlara da bakıyorum. Aziz Yıldırım'ın yaklaşımlarına da bakıyorum. Ortada olumlu bir tablo var. Hakan Safi'ni anlatıyor. Hakan Safi sadece para diyor. Başka hiçbir şey demiyor. Geleceğiz birazdan Hakan Safi'nin sözlerine de. Şimdi ben onu yapacağım, bunu yapacağım diyen Hakan Safi yanına oturtabileceği, işte burada diyebileceği tek bir adam vardı. Diğerlerinin hepsinin sözleşmesi var. O da Lewandowski. Onu da alamadı. Hocayı açıklayamadı. Aziz Yıldırım'a laf ederek oy alabileceğini zannetti. Aziz Yıldırım ettiğin lafların karşılığı ne oldu? Sana yolsuz elektrik olarak döndü. Kongrede iki gün boyunca vardım ve birçok kongre üyesi, sağ olsunlar bu arada, ben oradayken çok insanla geldi. Tanıştık, sohbet ettik. İlgilenene çok teşekkür ederim tekrar bu yayın aracılığıyla. Şunu hep söylüyorlardı. Çok kongre üyesi bana bunu söyledi. Bu bir seçimdir ama kalkıp da aynen şöyle diyorlar. Sen kimsin ki 20 yıllık koca Fenerbahçe başkanında hataları da olmuş olabilir ama o bizim efsanemizdir, büyük başkanımızdır. Böyle ileri geri lafla ediyorsun. Daha dünkü adam olarak kalkıyorsun. Fenerbahçe'nin bir değerine abuk sabuk laflar ediyorsunuz. Aynı zamanda buna ciddi bir tepki vardı. O işin iletişim tarafına da geleceğiz. Şimdi ilk gün şu Aziz Yıldırım tarafı şunu söylüyordu. 60'a 40 biz bu seçimi alırız. Beklenti 20 bin civarındaydı. Sandıklar kapanana kadar oradaydım. Saat 13.30'dan sonra büyük bir yoğunluk oldu. Yani 16 bin insan daha geldi. 13.30'a kadar 11 bin kongre üyesi vardı. 13.30'dan sonra 17'ye kadar 16-17 bin insan daha geldi ve oy kullandı. Aziz Yıldırım tarafında da şöyle bir tedirginlik vardı. Açıkçası 20 bin seviyesinde kalırsa biz kazanırız. 20 bin üstünde Hakan Safi'nin şansı daha da artar. Geçmiş seçimlerden yola çıkarak böyle değerlendirmeler yapılıyordu. Ama şu bence yorumlanamadı. Bu seçimin koşullarıyla 2024 Ali Koç seçimlerin koşulları, geçen seneki seçimlerin koşulları aynı değil. Çünkü Fenerbahçe bir kırılma noktasına gelmiş ve bu para lafları, vizyon laflarının bir karşılığı yok. Geçmişin referansı Aziz Yıldırım'ı çağırıyor, yaptıkları çağırıyor diye bir anlayış olur mu diye benim genel görüşüm buydu ve 27 bin üyenin 17 bin tanesi belli ki tam bu kafayla geldi. Sayın Başkan Aykut Kocaman'ı getireceksen de getir, biz senin yanındayız. Sana destek veriyoruz. Sana vefamız var. Sana bir özür borcumuz var aynı zamanda anlayışıyla Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturduğunu boş mu

0: muhabbetin kaybettiğini, gerçeğin ve aklın kazandığını düşünüyorum. Fenerbahçe Kongresi özellikle bu para meselesine sosyal medyadaki gibi bakmadı. Vardı, oldu. Ali Koç'tan daha büyüğüm var. Yoktu. Geldi ama olmadı. Demek ki mesele yapabilme becerisi. Ve aynı zamanda Aziz Yıldırım bence çok samimi bir tavır sergiledi başından itibaren. Birlik beraberlik dedi ve bundan hiç vazgeçmedi. O kongrede Ahmet Bulut'a da buradan selam olsun, ilk divan konuşmasını bekliyoruz şimdi. Oraya çıkıp Aziz Yıldırım'ı tahrik edelim kurşunlu atan Ahmet Bulut'tu Hakan Safi'nin listesinde. Hakan Safi'nin lehine konuşanların hepsi kürsüden gelirken ben de diyorum bu insanlar nereye gidiyor? Ben oradaydım çünkü. Birisi çıkıyor Aziz Yıldırım'a ağır sözler söylüyor. Sonra konuşması bittikten sonra böyle 7-8 kişilik bir koruma ekibi gidiyor kürsüye karşı tarafa. Bir süre sonra o konuşanı koruma ekibiyle birlikte tribünlere götürüyorlar. Yani siz provokasyon yaparak bu işi kazanmaya çalışınız. Gerçekler bunlar. Şimdi soru şu. Bu bence ortaya çıkacak. Bunu da söyleyeyim. Özellikle ilk gün Aziz Yıldırım'a saldıralım. Aziz Yıldırım kızsın. Aziz Yıldırım bağırsın. Ve bu kongrede dengeler değişsin. Şimdi Aziz Yıldırım'ı bu niteliğinden ötürü eleştirenler Hakan Safi ve ekibinin bu yaptıklarına hiçbir şey demiyorlar. Niye? Bir kere yapınca da olmuyor mu bu iş? Çok yapınca tepki var ama bir kere yapınca aynı noktaya gelmiyor musun? Ucuz iletişim taktikleriyle bu iş tutmadı. Kongrede geldi yanıtını verdi. Sen Aziz Yıldırım'a eskimiş zihin, bay bay. Son konuşması da zaten
1: yaşıyla ilgili söylemleri de var.
0: Yaşıyla ilgili sözler. Hakan Safi kendi gerçeğini vurguladı. Ya aşağılıyor işte şeyi. Fenerbahçe Kongresi'ni aşağılıyor. O videosunda var.
1: Evet, oraya da geleceğiz.
0: O videosunda var. Geleceğiz oraya. Aziz Yıldırım sakin kaldı ve aynı düşüncede Aziz Yıldırım. Ben birlik beraberlikten hiç vazgeçmeyeceğim. Fenerbahçe şampiyon olacak. Bizim için en önemli unsur bir ve beraber olmak. Bir ve beraber mücadele etmek. Aziz Yıldırım aynı düşüncede. Ali Koç'a, Hakan Safi'ye, Saadettin Saran'a adı geçen kim varsa. Aziz Yıldırım, Mehmet Ali Aydınlar belki, bilemiyorum. Bunları çıkar kendisi yakında açıklar. Birlik ve beraberlik içerisinde Fenerbahçe'nin huzura erişeceğini, şampiyon olacağını düşünüyor. Ve bunun mücadelesini vereceğini de ısrarla altını çiziyor. Bu kongrede, tabii bir işin medya tarafı var ama medya eleştirisine girmeyeceğim. Bu kongrede gerçekten de çok ayıplar edildi yani. Çok ayıplar edildi. Hakan Safi açısından Fenerbahçe Kongresi dedi ki kardeşim parayla pullu işimiz yok. Bizim akılla ve gerçekle ilgimiz var. Dedi ve Aziz Yıldırım'ı iki katı farkla başkan seçti.
2: Dici Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz gündemi değerlendiriyor.
0: Aziz Yıldırım geliyorum diyordu zaten. Aziz Yıldırım bana göre en büyük hatası geçen yıl aday olmaması. Olsaydı yine alırdı. Hem Hakan Safi tarafı hem Aziz Yıldırım tarafının ben kongre uzmanı değilim. Kongre siyaseti yapmıyorum. Gördüklerimi aktarıyorum. Bu sonuçları Aziz Yıldırım tarafı %60'a 40 kazanırız diyordu ama 20 bin bandında rahatlıkla kazanabileceklerini düşünüyorlardı. 27 bin geldi. 3 aşağı 5 yukarı aynı oran çıktı. Bu sonuçları okuma konusunda seçimden önce o kaygılarının çok da kendileri açısından mesela Aziz Yıldırım tarafına bakarsak 27 bin geldi ne olacak sorusuna sayı arttıktan sonra özellikle ister istemez doğaldır bir seçimdir bir kaygı oldu. Çünkü geçmiş seçimlerde bunlar yaşandı. Oraları da çok iyi okuyamadıklarını ama kongrenin Fenerbahçe Kongresi'nin Fenerbahçe'ye çok ciddi bir yön verdiğini kongrenin net bir şekilde bir irade koyduğunun altını çizmek gerekiyor.
1: Ali Koç'un bu seçime etki ettiğini düşünüyor musun? O Hakan Safi ile verdiği fotoğraf sonrası.
0: Etti. Ben çok insana denk geldim. Tepki gösterenler var. Ama şunu da söylemek lazım. Olumlu anlamda da etki etti. Yani Hakan Safi ile yine olumlu anlamda da etki ettiğini düşünüyorum. Bu 9000 oy Hakan Safi'nin oyu değil. Bence 9000 oy Hakan Safi'nin oyu değil. Aziz Yıldırım'a tepkili olanların ve aynı zamanda Ali Koç'u destekleyenlerin oyu olarak aynı zamanda değerlendiriyorum. Bu arada şu gençler onu istemiyor, bunu istemiyor vardı ya. Demek ki gençler istiyormuş. Yani gençleri bir kalıbın içerisine sokmaya gerek yok. Ayrıca bu kadar sosyal medyayla yaşıyorsak gençlerin hepsi sosyal medyada. Aziz Yıldırım Türkiye'nin en popüler adamlarından bir tanesi. Tanımıyor diyorlardı. Şimdi Aziz Yıldırım'la tanışırlar. Bunu olumsuz anlamda söylemiyorum yani. Aziz Yıldırım'ın geçmişinden yola çıkarak bunu söylüyorum. Aziz Yıldırım'ın referansları var. Bak aynı zamanda kongre şuna oy verdi. Yine söylüyorum. Aziz Yıldırım referansına oy verdi. Fenerbahçe'yi Fenerbahçe yapan adamlardan biridir Aziz Yıldırım. Yani Hakan Safi'nin dediği gibi ya bunlar o kadar büyük gaflar ki benim gençliğimdeki Fenerbahçe nerede?
1: Yaratan Aziz Yıldırım.
0: Ondan sonra bay bay diyor falan. Yani bu kadar çok net söyleyeceğim. Yani bu kadar böyle hani kopuk bir iletişim sergilerseniz Aziz Yıldırım'a ben laf söyleyeyim bu seçimi kazanayım derseniz o kongrede gelir iki kart farkla Aziz Yıldırım'ı seçer size de güle güle der. Bu kadar basit. Ali Koç da yani bir yıl boyunca hiç bir şey demedi. Ağzını açmadı. Fenerbahçe'ye destek olmaya devam etti. Son gün bu arada Ali Koç bir taraf belirtebilir. Burada bir problem yok. Ama tesadüf de olsa o fotoğrafın bir anlamı vardı. Ben senin yanındayım anlamı vardı. Bu fotoğraf böyle yorumlandı ve kongreye etki etti. Ama ben daha çok Aziz Yıldırım lehine etki ettiğini açıkçası düşünüyorum. Yani bu Aziz Yıldırım nefreti meselesi vardı ya Burak. Sürekli Aziz Yıldırım nefreti, Aziz Yıldırım nefreti. Demek ki nefret geçiciymiş. Ama Ali Koç özelinde hani Ali Koç'a karşı büyük bir tepki var. Nefret ifadesini kullanmayacağım. Ali Koç bir yıl bence çok iyi götürdü. Son akşam o fotoğrafı vererek sağlıklı iletişim

de zarar verdiğini düşünüyorum. Ali Koç her zaman Fenerbahçe'nin yanında olur. Olmaya da devam eder. Öyle bir kimlikten ve kişilikten bahsediyoruz. Ali Koç'un da seçim yapma hakkı var tabii ki. Hakan Safi'ye buralarda bir destek verebilir. Ama bu seçim bir ittifak seçimi olarak tarihe geçmiştir. O fotoğraftan ötürü belki bir gün Ali Koç da çıkar ve bunu anlatır. Ama biz burada şunu da yapmayalım. Yani Ali Koç'un Fenerbahçelilik samimiyetini de bence sorgulamayalım. Çünkü Ali Koç gerektiğinde Fenerbahçe'ye destek olmaya da devam ediyor. Bundan sonra da olmaya devam eder.

0: izleyelim, daha sonrasında devam edelim.
1: İzleyelim.
2: Ben Fenerbahçe camiasına heyecan ve nefes getirmeye çalıştım. Fenerbahçe'ye ciddi yatırımlar ve ciddi transferler sözü verdim. Bunların da kontratlarını yaptığımı da söyledim. Ama takdiri gördüğünüz gibi Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor. Eskiden yana içkiyle yaşamayı seviyor. Sizlere oy veren değerli camiama da çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bize inanmışlar. Ama diğer tarafta da daha fazla bize oy vermeyenler var. Onları da anlamak lazım. Acaba nasıl bir Fenerbahçe hayal ediyorlar? Nasıl bir Fenerbahçe olmasını istiyorlar? Onu da artık zamana bırakacağız. Zamanla bunlar hepsi çıkacak.
1: Hakan Saf giderken de laf sokuyor Fenerbahçe Kongresi'ne. Öyle yok. Hazırlığım kaybettiğinde laf soktu mu Fenerbahçe Kongresi'ne giderken? Yok, bir şey demedi. Ali Koç laf soktu mu? Bir şey demedi. Saadettin Saran bir şey dedi mi? Bir şey demedi giderken. Bu laf sokma nedir? Hani rekabet? Ne oldu, siz bağırıyordunuz kürsülerden? Bay bay, eski zihniyet, o bu. Fenerbahçe Kongresi'ni anlamak lazımmış. Öyleymiş, böyleymiş. İşte onları vaat etmiş. Siz ıslak imza dahi gösteremediniz. Onu yapacağım dediniz. Bunu yapacağım dediniz. Ve bir ortaya bir şey attınız. Sonuçlanıp sonuçlanmayacağı belli olmayan bir şey attınız. Zaten siz buralarda sıkıntı olduğunu anlayınca, Hakan Safi özelinde söylüyorum, bu sefer Aziz Yıldırım'a saldırmaya başladınız. Ya Aziz Yıldırım'a saldırırsanız, yine söylüyorum, Hakan Safi'nin Aziz Yıldırım aleyhine söyleyeceği bir oy, sen Fenerbahçelisin, seni etkiledi mi?
0: Yok, hayır.
1: Etkilemez. Gerçekten soruyorum ya. Yani aklı mantığı olan bir insan Hakan Safi'nin Aziz Yıldırım'a yönelik söylediği bir sözden etkilenme şansı var mı? Ya derler ki baba dur orada. Yani Aziz Yıldırım'ı eleştirebiliriz ama sen Aziz Yıldırım'a böyle bel altı, yok sen yaşlısın. Onu da bir ara bir yayında söylemiştim. Ya madem sen bu kadar prensiplerin var, ülkeyi yönetmek mi daha zor, Fenerbahçe'yi yönetmek mi daha zor? O zaman çıkıp deseniz de ülkenin cumhurbaşkanı da 65'in üstünde olamaz derler. Size kalırsınız. Diğer yandan gerçek bir iletişim faciası yani. Bu nedir ya? Fenerbahçe neyse işte, biliyor musunuz Hakan Safi? Anlasaydınız bunu belki biraz daha şansınız olabilirdi. Öyle vaatlerle, parayla Ali Koç bunu yaptı. Ali Koç'tan daha zengini yoktu Fenerbahçe. Bu şeyden geçti. Sınavdan geçti. Ne olduğunu anladı. Bu işin tutmadığını gördü. Siz kalktınız. Onu da yapacağım. Bunu da getireceğim. Sosyal medya operasyonu. Anlaştım. Bir tane fotoğraf veriyorsunuz. Sonra Aziz Yıldırım'a karşı ileri geri bir sürü söz. Sonra giderken de kongreye laf sokup gidiyorsunuz. Neyi seçtiklerini anlamadık falan diyorsunuz.
0: Nasıl bir Fenerbahçe hayal ettiklerini anlamadım.
1: Ettikleri Fenerbahçe'yi söyleyeyim mi? Kongre o yüzden gitti. 2001'den itibaren olan Fenerbahçe'yi. Ben hep anlattım. 2001'de Aziz Yıldırım kabul edilsin ya da edilmesin, Avrupa şampiyonu olmuş Galatasaray'la kafa kafaya geldi. 2005'te Galatasaray eski 2. başkanı Ergün Gürsoy Fenerbahçe bizi geçti demişti. 2011 operasyonu Fenerbahçe'yi geri götürdü. Ona rağmen Fenerbahçe Galatasaray karşısında o 2011'den 18'e kadar Aziz Yıldırım döneminde hiç bu kadar ezildiği kadar ezilmemişti. Bunlar gerçek, bunlar olgu, kimse kusura bakmasın. Fenerbahçe Kongresi onu tercih etti. Boş vaatleri değil. Ne yapıp yapmayacağınız belli olmayan, işte ortaya bir şey atıyorsunuz. Bu arada oyuncu getirmekte bir problem yok ki. Getirirsiniz. Sanki ilk defa yıldız getiriyormuş gibi bir tavır ve değerlendirme yapıyorlar. Getirdi. Aziz Yıldırım 50 tane oyuncu getirdi. 50 tane. Türkiye'de bugüne kadar gelmiş 50 tane büyük oyuncu varsa yarısını zaten Aziz Yıldırım getirdi. Demek ki gençler de biliyormuş bunu. Burada mevzu şu. Giderken kongreye laf sokuyorsunuz. Söylüyorum, Fenerbahçe kongresine laf sokuyor. Hani ne oldu centilmenlik? Adam size birlik beraberlik diyordu. Sizin yandaşlarınız çıkıp orada adama ağzına geleni söyledi. Aziz Yıldırım gram ağzını bile açmadı. Bir şey demedi. Oraları geçmiş adam, yaşamış adam. Siz oy verilme diye laf sokuyorsunuz işte şeye, kongreye. İki tane soru var mesela. Şu oda. Bence önemli bir soru. Şimdi bu oyuncularla ilgili olarak, mesela bu oyuncuları siz seçilmeden sözleşmeli oyuncularla ilgili kamuoyuna duyurdunuz ya, kimseden de bir ses çıkmadı ya, bu oyunculara siz ne kadar, bak, para verdiniz mi demiyorum, ne kadar para verdiniz, menajerlerine ne kadar para verdiniz, bu paralar havaya uçtu gitti. Acaba şimdi ulan cebimizden bu kadar para çıktı, başkanı da seçilemedik, Allah kahretsin diyor musunuz, diyor musunuz demiyor musunuz? Kaç milyon para verdiniz? Bu parayı getirip Fenerbahçe'ye verebilirdiniz. Bir senedir Kerem Aktürkoğlu'na verdiğiniz parayı konuşuyorsunuz. Doğru, getirdiniz ve Fenerbahçe'ye bir oyuncu kazandırdınız. Herkes size teşekkür etti. Ama onu da şöyle yapıyordu. Ben icraatın içinde değildim. Hem bunu söyleyip Ali Koç'a laf sokuyordu sürekli. Hem de Kerem Aktürkoğlu'nu aldı diye bangır bangır 1-2 ay boyunca sürekli Hakan Safa anlattı. Kimse demedi mi? Biz buralarda konuştuk. Kimse demedi mi ya biz bunları yapmayalım diye. Ya Aziz Yıldırım ne demişti? Adamcağızın özelliği bu. Mbappe mi demişti?
0: Evet, Mbappe'ye.
1: Yani kalkıp buradan böyle, ya size derler ki Aziz Yıldırım yine ağzını açmadı, biliyor musun? İnsan rahatsız oluyor mesela, böyle bir yaklaşımdan rahatsız oluyor yani. Bence Aziz Yıldırım'ın bu dönemki en büyük hatası oydu. Onu söyleyeyim. Bunu konuşurken de merak etmişim, sormuştum. Demiştim ki Hakan Safi ile karşı karşıya gelecek misiniz? Aziz Yıldırım bence bu süreçteki en büyük hatası Hakan Safi ile bir programda karşı karşıya gelmemesiydi.
0: Hakan Safi ister miydi?
1: Bence çıkmazdı. Madem Aziz Yıldırım'a bu kadar laflar soruyorsunuz, sormak istediğiniz sorular var. O zaman şey yapsaydınız. Hakan Safi olarak Aziz Yıldırım'a çağrı yapsaydınız.
3: Dici Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz gündemi değerlendiriyor.
1: Şimdi bu laflarla kazanamadınız siz. Giderken laf sokmayı bırakın. Gerek yok. Ettiğiniz laf Fenerbahçe Kongresi'ne. Niye sizi seçmek zorundalar mı?
0: Transfer vaadi ver.

0: dediniz, seçmedi.
1: Ya tek az yıllarım vermiyorum, az yıllarım getirmedi mi? Demek ki bu yemiyormuş. Fenerbahçe Kongresi'nin karakteri bu değilmiş. Size destek verenler de var. 9000 insan geldi ve size destek verdi. Ama vermeyenleri de ya siz zaten hani bunu hak ediyorsunuz gibi laflarla anlatmaya gerek yok. Ayıp bir ifade. Ben Aziz Yıldırım'ın şöyle bir hamle yapacağını da düşünüyorum. Belki de olacaktır. Bu konuşuluyor da bu arada. Hakan Safi diyor ya ben bu oyuncularla anlaştım diye. Ben Aziz Yıldırım'ın şöyle bir hamle yapacağını da düşünüyorum. Biraz konuşulan bir şeyi aktarayım. Yakında bir çağrı yapıp buradan Hakan Safi'ye çağrı yapıyorum. Sayın Hakan Safi, bu anlaştığınız oyuncular var ya, imza attırdım dediğiniz oyuncular var ya, onları getirin divan kurulu başkanlığına, o sözleşmeleri bırakın koyun, biz de onları alalım ya da bize verin. Fenerbahçe'nin çıkarları doğrultusunda ihtiyacımız olan hangisi ise halihazırda bir anlaşma var. Bu anlaşma üzerinden devam ederek Fenerbahçe'yi de bu oyuncuları kazandırmaya çalışalım. Bu konuşuluyor. Bence doğru da bir şey olur. Çağrı olur ve samimi bir çağrı olur. Böyle bir şey olursa bu Fenerbahçe'nin de faydasını olur.
0: Transfer açıkçası sürecini hızlandırmış olur. Fenerbahçe'nin de kısa bir süresi var. Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak. O yüzden kesinlikle faydası olur.
1: Madem ama Hakan Safi böyle bir, ben hani o gelir böyle oynar, bu gelir böyle oynar, şu işi yapar. Bu işin uzmanları başka. Öyle bir değerlendirme yapmayacağım ben. Ama burada böyle bir şey varsa, kaynak varsa eğer, belli sözler alınmışsa eğer, Fenerbahçe'ye faydası varsa, bu arada Aziz Yıldırım bu çağrıyı yapmadan Hakan Safi'nin gelip bu sözleşmeleri Fenerbahçe kulübüne vermesinde fayda var. Belli ki belli kaparolar da verildi bu oyunculara. Yanmasın yani o kaparolar.
0: Anlaştı mı zaten? Anlaştıysa artık sadece kulüplerle bonservis pazarlığı kaldı demek.
1: Evet. Onlar onu da bu arada tabii şöyle kaldı da yani Aziz Yıldırım hep şey diyordu. Ya kardeşim ben şimdi bir isim açıklasam bu kulübü benden bir yerine 3 isteyecek. Bir de o evreye geçildi. Diğer yandan bana çok şey çok ilginç geldi. Yani 2 tane milli oyuncu var. Merih Demiral, Hakan Çalhanoğlu, diğerleri. Bunlar mesela ne kadar zor duruma düşecekler, düşmeyecekler. Bu seçim sürecine böyle bir katkı vermiş olabilir. Oyuncudur, profesyonel oyuncudur. Gidip anlaşma da yapabilir. Ama bu oyuncular da biraz daha ben soğukkanlı bence olmalıydılar. Bak şimdi yarın milli takım kötü gitsin, Merih'le Hakan kötü gitsin, başka bir hikaye konuşulacak. Ama Merih dışında kimseyi de şeyde görmedik. Yani hiç kimseden bir açıklamada, bir fotoğrafta görmedik. Merih Demiral'le ilgili de konuşulanı da söyleyeyim. Biz işimizi yapıyoruz. Söylemeye devam edeceğiz. Özellikle menajeriyle birlikte bu seçim sürecinde Hakan Safi için aktif rol oynadığı yönünde de yorumlar var. Konuşulanlar var. Bir futbolcunun buralarda pozisyon alması, tavır alması ne kadar sağlıklı, ne kadar değil, onu da önümüzdeki dönemlerde görürüz. Zarar vermeyelim kimseye bu arada. Onu da söyleyelim. Seçim biter. Bütün bu tartışmalar yaşanır, söylenecekler söylenir ama kimseyi de boğmamak, öldürmemek lazım ama biraz da akıllı olmak lazım. Doğru zamanda doğru hamleyi yapmak lazım bence.
0: Peki Aziz Yıldırım'ın golcüleri kimler olacak? Aslında birisi Vedat Muriç.
1: Vedat'la anlaştılar. Net bilgi, teyitli. Sabah yayına gelmeden önce de Vedat tamam. Girasim miydi? Dortmund'daki oyuncu. O da tamam ama o oyuncu 4 yıllık bu arada bir kontrat yapılacağını biliyorum. O oyuncu bir hocayla da konuşmak istiyor. Bir hocayla da konuşup çünkü 4 yıl boyunca bir kontrata imza atacak. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin hocası belli olduktan sonra o da hızlıca belli olur. Benim bildiğim kadarıyla yarın Aziz Yıldırım Futbol Komitesi ile toplantısı yapacak. Hoca konusunda son kararı verecekler. Düşündükleri, karar verdikleri isim kimse ona gidip teklifini yapacaklar ve yollarına devam edecekler. İki oyuncu Fenerbahçe için yani Vedat Muriç kesin, Jurassic de kesin ama oyuncu 4 yıllık bir kontrata imza atacak. Son ufak tefek detaylar var. İmzadan önce kim Fenerbahçe'nin hocası olacaksa kendi geleceği, kariyeri planlaması açısından da hocaya da bir değerlendirme yapmak istediğini duydum ben.
0: Peki hocaya geçelim. Hoca hani konuşuyoruz ama kim olacak diye. Aykut Kocaman yüksek ihtimalle. Yani %99 diyebiliriz.
1: Ben sabah saatlerinde hocayla da böyle bir konuştum. Ara sıra böyle bir değerlendirme de yaparız hocayla. Ondan sonra nasılsınız dedim. Ses tonu da iyiydi. Onu da söyleyeyim. Aykut Kocaman açısından şöyle bir şey oldu. Hani diyorlardı ya Aziz Yıldırım korkuyor. Aykut Kocaman'ı açıklarsa seçim kaybeder diye. Ne oldu baba? Ne oldu?
0: Rekor oyla kazandı
1: seçim.
0: İki fark
1: katla geldi. Demek ki Fenerbahçe Kongresi'nin iradesi ve kafası başka türlü hareket ediyormuş. Bu arada şunu da söyleyeyim. Artık burada şunu da yapmamak lazım. Yani Aziz Yıldırım başkan mı oldu? Fenerbahçe Kongresi seçti mi? Artık burada yapılması gereken şey bırakalım. Kamuoyu bıraksın. Aykut Hoca'yla mı çalışacak? İsmail Kartal'la mı çalışacak? Yesus'la mı çalışacak? Montella'yla mı çalışacak? Nuri Şahin'le mi çalışacak? İnsanlar tabii ki fikirlerini söylerler. Ama tercih ettiğinde de Aziz Yıldırım vay sen öylesin, vay senin hocam böyle gibi hemen peşinen bir tavır sergilemenin bir faydası yok. Bu aynı zamanda bir saygısızlığa doğru da gider. Kararlarını verirler. Eğrisi doğrusu onlara, eğrisi de onlara yazar ve kamuoyu da bunu konuşur. Ama seçimin sonuçlarından bir tanesi, seçimde kazananlardan biri de Aykut Kocaman. Demek ki öyle değilmiş. Aykut Kocaman'ın lafıyla bunu söyleyeyim. Ben hocayla geliyor musun diye konuşmadım yani.
0: Ama gelecek yani. Nasılsın? Belli o bence.
1: Nasılsın diye aradım. Ha, bana göre de gelecek ama bu gelmeyebilir de Aykut Kocaman. Aziz Yıldırım'da otururlar, konuşurlar. Ortak bir mutabakatta buluşamayabilirler. Ama Aziz Yıldırım'ın da inandığı bir isimle yürüme hakkı var. Bu karşılıklı bir mutabakattır. Bana sorarsan Fenerbahçe'nin hocası kim olacaktır, favori kimdir diye, bana göre Aykut Kocaman. Ama buna karar verecek olan Aziz Yıldırım'dır, Aykut Kocaman'dır. Başka bir isim de olabilir.
0: Oğuz Çetin, futbol aklı, futbol yapılanması.
1: Oğuz Hoca'yla devam edecekler. O da bir tercih. Popülizm yerine cesur. Bak, Oğuz Çetin doğru isimdir demiyorum ben. Bunları yorumlayacak insan da ben değilim. Ama Oğuz Çetin'in özelinde şunu söyleyeyim. Oğuz Çetin uzun süre dışarıda kalmış bir isim. Yani milli takımlarda en son çalıştı. Hocalık kariyeri pek de iyi olmayan bir hocadan, kişiden bahsediyoruz. Önemli bir Fenerbahçe efsanesidir Oğuz Çetin. Bu işi yapar yapamaz onu ben bilemiyorum. Ama bir kanaat bildirecek nitelikte bir adam mıdır? Evet, nitelikte bir adamdır. Her şeye rağmen Aziz Yıldırım bu isimleri savunmaktan vazgeçmedi ve seçimi aynı zamanda kazandı. Orada da karakter koydu. Hiç çekinmedi de Aziz Yıldırım. Aman Oğuz Çetin'e tepki var, öyle yapayım. Aman buna böyle tepki var, öyle yapayım. Bir de demek ki neymiş? Sosyal medyayla gerçek arasında derin bir fark varmış. Ya ben de, birçok insan bana da yazıyor. Yüz yüze geldiğin zaman başka bir hikayeden bahsediyoruz. İnsanların fikirleri değişebilir ya. Buna da bu kadar itiraz etmemek lazım.
0: Peki son olarak bir de Aziz Yıldırım ve TFF ilişkisini sormak istiyorum. Hacı Osmanoğlu'yla nasıl bir ilişkisi olacak sence?
1: Bence Aziz Yıldırım, tanıdığım Aziz Yıldırım'dan bahsedeyim yani. Tanıdığım Aziz Yıldırım'dan bahsedeyim. Aziz Yıldırım diyor ya, Türkiye'nin Fenerbahçe, Fenerbahçe'nin Türkiye'ye ihtiyacı var ya. O derin bir laf. Türkiye'nin Fenerbahçe'ye ihtiyacı var diyor. Hani bu gençler tanımıyor meselesi var ya. Bilmiyorlar, eskide kaldı bilmem ne. Ve ben de demiştim ya, şimdi tanışırlar diye. Bir kere bak, Aziz Yıldırım akıllı adam. Aziz Yıldırım aklını göreceğiz biz. Yönlendirmelerini, basın toplantılarını, haberlerini hep birlikte okuyacağız, değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Herkes de bir yorum yapacak. Aziz Yıldırım işin siyaset tarafını bilen bir adamdan bahsediyoruz. Yani federasyonla, devletle ilişkilerde Aziz Yıldırım Fenerbahçe ağırlığının farkında olan, gidip bu ağırlığı masaya koyan adamdır. Şahsi olarak bir kimseyle bir husumet içerisinde olacağını düşünmüyorum ben Aziz Yıldırım'ın. Fenerbahçe'nin ağırlığıyla herkesle masaya oturur, konuşur, söylenmesi gereken şeyleri söyler. Bunun da kendisi lehine bir propaganda olarak değerlendirmekten de kaçınır.
0: Peki Aziz Osmanoğlu
1: ne yapacak? Şey mi yapacak? Aziz Yıldırım'la kavganın içerisine mi girecek? Dilerse girebilir.
0: Bekliyor musun?
1: Şunu da söyleyeyim. 3 Temmuz'la ilgili kim Aziz Yıldırım'la kavgaya girerse kaybeder. Bu İbrahim Hacı Osmanoğlu ise İbrahim Hacı Osmanoğlu. Hatta Cumhurbaşkanı ise Cumhurbaşkanı. Kimse Aziz Yıldırım'la 3 Temmuz kavgasına girmez. Girerse de kaybeder. Bu kadar net. Aziz Yıldırım bu bilinçle derken de o Fenerbahçe başkanlığı, o koltuğun gücünün ne olduğunun farkında. Ve çıkarlarının da ne olduğunun farkında. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin çıkarları her kulüp için böyledir. Neyi gerektiriyorsa, geçmişte Aziz Yıldırım onu yapıyordu, onu yapar. Herkesle masaya oturur. O koltuğun ağırlığı neyse, o koltuğun ağırlığında karşı tarafa, kimse artık karşısındaki, o tarafa hissettirmeye çalışır.
0: Peki, ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diyelim. Haftaya bir sonraki programda görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
2: Digi Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz gündemi değerlendirdi.
3: Reklam.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
12: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
14: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Borçta duracağıma günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
13: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
15: Yarış severlere müjde. Start verildi. Heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, bahsin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
3: Reklam bitti.
16: 2026 Dünya Kupası grupları. L grubu, İngiltere. Yedinci kez Dünya Kupası'na katılım sağlayan İngiltere, 1966'da yaşadığı şampiyonluktan bu yana bu kupaya hasret. Yıldızlardan oluşan kadrosuyla turnuvanın favorileri arasında yer alan İngilizler, gözünü en yükseğe, yani kupaya dikmiş durumda. Hırvatistan. Katıldığı 6 turnuvada 2 üçüncülük, bir kez de ikincilik başarısı gösteren Hırvatistan 7. kez Dünya Kupası'na katılıyor. 2018'de Rusya'da finalde Fransa'ya kaybeden Hırvatlar, 2022'de Katar'da ise

0: Arjantin'e elenmiş, ardından Fas karşısında kazanarak 3. olmuşlardı. Luka Modrić önderliğinde Hırvatistan bu yazda başarıya koşmayı hedefliyor. Gana. Son Dünya Kupası'nda beklentilerin altında kalan ve gruplarda elenen Gana turnuvaya 5. kez katılıyor. 2010'da Güney Afrika'da gerçekleşen turnuvada çeyrek finale kadar yükselip trajik şekilde elenen Uruguay karşısında unutulmayan bir maça imza atan Gana, Sulemana, Thomas Partey gibi tanınan ayaklarıyla bu turnuvada fark yaratmayı hedefliyor. Panama. Daha önce sadece 2018 yılında Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteren ve o turnuvada da İngiltere ile aynı grupta yer alan Panama yine aynı şanssız kaderle yüz yüze. Ama bu kez kaderi yenmek istiyorlar. Grubun en zayıf takımı olarak gösterilen Panama'nın en değerli oyuncusu ligimizde Beşiktaş forması giyen Amir Murillo.
1: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Aziz Yıldırım kazandı çünkü insanlar macera istemediler. Yani bunu çok iyi bildiği için kurt deneyimi var Aziz Yıldırım'da. Hep sakin kaldı o. Artık o herkesin alıştığı sinirli yüzünü hiç göstermedi. Hakan Safi Kanadı o tarafı çok zorlasa da cevap vermedi ve bir olalım, birlik olalım dedi. Türkiye'nin de Fenerbahçe'ye ihtiyacı var diyerek böyle adaylığını çok sağlam bir zemine oturttu. Acayip de bir oy aldı. Çünkü insanlar vaat dinlemekten ziyade hani şampiyon olmak için kadroyla ruhun ve kavganın birlikte yürütülmesi gerektiğini düşünüyor. Aziz Bey de geçmişten hikayelerle burayı hep diri tuttu. Hocasını açıklamadı, oyuncularını açıklamadı. Burada şöyle bir mantık var. Kongre zemininde böyle isim yarışını hiç yapmadı. Oraya işi götürmeden ilerlemiş oldu. Çünkü seçtiği aktörleri tartışmak belki de karşı tarafın ekmeğine yağ sürmek olacaktı. Ve hani bana oy verin, seçeceğim aktörleri değil diyerek kendini yıldız gösterdiği, deneyimini ön plana çıkardı bir seçim kampanyası yürüttü. Barış Göktürk ve ekibini de oyuna çok doğru dahil ederek dinamizm kattı kampanyasına ve kazandı. Kendini öne atması şu açıdan da doğru oldu. Aziz Yıldırım'la vakit geçirdim biliyorsunuz ve yayınladık. Özel sohbetimizde de birkaç tane Samandıra hatırası anlattı. Biliyorsunuz o zaman da aynı fikirde olduğumuzu anladım. Şampiyonluk ortam işi. Ortam işi. Buna dair anekdotlar anlattı bize. Ben de aynı fikirdeyim zaten. Diyorum ya, çok söyledim ya. Abdülkerim Bardakçı Fenerbahçe'de 5 sene stoper oynayabilir miydi? Bakın ne dedi Saadettin Saran HT Spor'daki yayınında. Kocaeli maçında hoca En-Nesyri 65. dakikada oyundan çıkardı. Maç bittikten sonra oyuncular soyunma odasına geldiğinde En-Nesyri duşunu almış, vedalaşmadan gitmişti. Çünkü yuhalanmanın sosyal medyada yazılanların etkisi oluyor. Yani Kadıköy ruhunu arıyor. Kimse de dönüp böyle yarattığı ortama bakan yok. Aziz Yıldırım bunun farkında olduğunu söyledi ve bunun için teknik direktörü belli ki Aykut Kocaman, onun etrafına Volkan Demirel'i davet edecek, Dirk Kuyt'u davet edecek, Edin Dzeko'yu, belki Şikirtel'i davet edecek ve burada bir Fenerlilik yaratmaya çalışacak. Şimdi bu isimlerin nihai kararlarını bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz. Fenerbahçe'nin yeni hocası belli ki Aykut Kocaman olacak. Görüntü bu. Oğuz Çetin futbol konusunda bir aktör olacak ve ona bağlı başkanlığını yaptığı vakıf ve oradaki Fenerbahçe değerleri de aidiyet unsuru olarak kullanılacak. Öyle görünüyor. Diğer yandan gelelim tartışmalı konuya. O da ne? Aykut Kocaman ve teknik ekip yapılanması. Burada herkes işte ekip beraber mi, kaç senedir, neredeler gibi sorular sordular. Haklı olarak sordular. Bunlar yanlış sorular değil. Onu söyleyeyim. Ancak bir süredir boş durmadıklarını öğrendim. Onu anlatacağım şimdi size. Söyleyeceklerim benim fikrim değil güzel insanlar. Yani ben düşüncelerimi anlatmayacağım. O yüzden hani fikre muhalefet edebilirsiniz ama o fikir bana ait değil. Bendeki bilgi. Onu söyleyeyim. Biraz ders çalıştım. Onu anlatacağım. Premier Lig dinamiklerini model olarak almış Kocaman ve ekibi. Buradan ilhamla oyunu birazdan modernize

0: etmemiz lazım deyip ona uygun görmüşler. Yani çok tartışılan o eski döneme nazaran oyun değişti, biz de değişmeliyiz'i baz almışlar. Yani bunu sadece teknik kadro dizilimi olarak almayın meseleyi. Performansa ilişkin kültür yaratmada da, karar alma mekanizmalarında da bir Premier League organizasyonu gibi davranalımı seçmişler. Bu ne demek? Mesela teknik ekip uzmanlaşmış departmanlara ayrılsın. İşte atletik performans departmanı spor bilimleri temelli çalışan profesyonellerden oluşsun. Tamam. Burası normal değil mi? Ama işte bu departmanın amacı Premier League seviyesinde uygulanan o yüksek yoğunluk antrenmanı ve maç temposunu sürdürülebilir kılmayı referans alsın düşünüyorlar. Oyunculara yük yönetimini o referansla, bilimsel verilerle uyarlayacak. Ona göre işte sakatlık riskini minimum indirgeyecek metotlar kullanılacak. Yani klasik kondisyon anlayışından ziyade daha bireyselleştirilmiş bir performans yönetimi yaklaşımında olsun demişler. Bu birincisi. İkincisi analiz departmanı. Burada da 4 alt bileşene ayrılacak mevzu. Ne onlar? Takım analizi, rakip analizi, antrenman analizi, bireysel oyuncu analizi. Bu ayrım sayesinde de verinin toplanması, işlenmesi, teknik ekibe sunulması daha hızlı olsun, daha operasyonel olsun. Yani amaç antrenman tasarımının tamamen veri destekli bir zemine oturtması. Bunun düşünceleri buymuş. Bakın öğrenebildiklerimi söylüyorum. Yani ben onun yancısı, bunun bilmem nesi, Allah korusun değilim. Yaparlar, harika olacak demiyorum. Bilgi olarak cebinizde dursun diye anlatıyorum. Tamam mı? Madem Premier League modellemesi varsa şeyi de merak ettim. Varmış. Örneğin taç antrenörü. Olacakmış. Duran top antrenörü. Olacak. Buna benzer özel organizasyon antrenörleriyle beraber bayağı kalabalık bir hani kocaman ekip diyeyim. Kelime oyunu olsun. Olacak. Çünkü şeyi de dedi ya Aziz Yıldırım işte eski futbolcular. Bunlar da aidiyet için işte kültürel süreklilik için o hani kaybolan ruh geri gelsin diye uğraşacaklar. Çünkü Fenerbahçe'de ortam eksikliği de var. Çok anlattım. Yani sadece taktiksel değil mevzu. Duygusal mevzular da var. Kültürel eksiklikler de var. Taktiksel konularda soru işaretleri çok oldu. Aykut Kocaman'la ilgili işte yan pas, geri pas. Aziz Bey de işte çıkıp söyledi ya işte bizde de anlattı. 30 metrede top oynayacağız diye. Öğrenebildiğim kadarıyla Aykut Kocaman ve ekibi de yüksek ön alan baskısı, agresif pres yapısı, sürekli hücum odaklı dinamik bir oyun planlıyor. Yani takımın genel karakteri rakibi sürekli baskı altında tutan, topu kaybettikten sonra hızlı reaksiyon veren, oyunu domine etmeye çalışan bir yapı hayal ediliyor. Ofansif oyun, tempolu oyun anlayışı gibi düşünebilirsiniz. Kadıköy ruhunun da böyle geri geleceğine inanılıyor. Yani içeride yüksek, işte enerjili, baskılı, coşkulu takım olursa taraftar da zaten bu mücadeleye ortak olur mantığı var. Peki bu modele uygun oyuncular nasıl olacak? Öyle değil mi şimdi? Elde de bir kadro var ya. Elde bir kadro var, bir de hayal edilen oyun var şimdi. Mesela böyle bir oyun için senin yüksek pres kapasitesi lazım. Tekrar sprint yeteneği lazım. Bir de o baskıyı sürekli yapabilmek disiplini lazım ya. Orta saha oyuncularının o presi yönlendirebilmesi lazım. Savunma hattının öne çıkacak değil mi? Baskı devam edebilsin diye. Dedik oyun 30 metrede oynamaktan kasıt bu. Baskı altında doğru karar verebilmesi lazım. Şimdi tüm bunlar inşa edilirken de bu arada Avrupa'da da tur geçirmesi lazım. Aslında o nedenle Aziz Yıldırım yönetimini ve tercih edilecekse Aykut Kocaman'ı kısa sürede büyük testler bekliyor. Şimdi camianın ruh hali malum. Bir kesimin ciddi muhalefeti de ortada. O nedenle birdenbire acayip radikal hamleler beklemiyorum ben şahsen. Bu zaten intihar olur. Çünkü kamp başlasa atıyorum 21 Temmuz'da Dünya Kupası dönüşü falan. O yüzden transferde de çok acele kararlar olabileceğini ben zannetmiyorum. Giden oyuncularla ilgili de öyle olur süreç. Çünkü atıyorum örnek bu. Fred'den çıkmak istiyor diyelim ki teknik heyet. Sana elemelerde lazım Fred. Çünkü Fransa yarı final oynasa Kanten yok bir kere. O yüzden hani böyle konsol oyunu gibi hemen yarın o gider bu gelir falan olmaz. Onu baştan söyleyeyim. Yoksa diyorum Semedo'dan çıkmak isteyeceklerdir. Şimdi yeni kural da var. Yerli yabancı dengesi de var malum. Atıyorum sol stoper alman gerekecek. O zaman Osterwold'e teşekkür etmen lazım. Ama ilk eleme maçında da Osterwold'i sahada görür müyüz? Evet görürüz. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. İki forveti biliyorsunuz zaten. Vedat, Dortmund'un forveti falan. Bence bir sol bek kanat. En az bir de hücum kanat alıp işte Archie Brown'la falan, neyse şimdi hani tahminlerimi bilgiyle şey yapmayayım, karıştırmayayım da yanlış anlaşılmasın. Yani durum böyle, anladınız siz beni. Sonuç olarak güzel insanlar, yani bu yapı yalnızca bir teknik ekip organizasyonu değil. İşte verisi, kültürü, fiziksel performansı, oyun felsefesini hep aynı çatı altında birleştiren hani modern bir futbol işletim sistemi gibi duruyor. Öyle planlanıyor gibi. Kağıt üstünde tabii. Benim öğrenebildiğim Aykut Kocaman ve ekibi değişti. Kendilerine göre de gelişti. Buna göre bir kimlik inşasını amaç ediniyorlar. Oğuz Çetin bir pozisyon. Yazıldığı kadarıyla belki Hasan Çetin Kaya'nın döndüğü bir pozisyon. Yönetim tarafına da baktık. İşte iletişimin parçalar ayrıldı. Yani işte takım için ayrı, başkanlık için ayrı şekilde konuşlandığı. Bir yandan yönetimin bir kısmı tabii uzun vadeli plana çalışacak. Zannediyorum bu Barış Göktürk kanadı bu işlere bakacak. Nihat Özbağ tarafı tamamen stada konsantre olacak şekilde işe dalacak. Statla ilgili çalışılırken işte bu arada takım maçları Kadıköy'de oynamaya devam edecek gibi görünüyor. Sadece çatı işlemleri sırasında birkaç iç saha maçı başka yerde oynanabilir. Dört koldan farklı görev dağılımlarıyla yeniden organizasyon hedefleniyor. Bunlar hedefler. Uygulamaları biz hep beraber görürüz. Hem tenkit ederiz. Ancak ilk rüzgarda savrulmaması, taşların yerine oturması için de Fenerbahçeli'nin de hesapçı, adamcı, rövanşist tavırlı değil. Yani seçilen benim başkanımdır, atanan benim hocamdır düşüncesine geçmesi lazım artık. Ya medyacısının bile kendini dev aynasını görebildiği bir camia. Onun için talebim biraz abartılı olabilir ama başarı da böyle gelir genelde. O nedenle Hakan Safi'nin niyeti de alkışlanmalı, tukaka edilmemeli. Aziz Yıldırım da destek görmeli, ismi açıklanırsa Aykut Kocaman da öyle. 5 sene önce şunu yapmıştı, 7 sene önce şöyle söylemişti, eskiden böyle oynatmıştı. Ya bunlar değil, eskinin eksiklerini tamamlayacak şekilde bir bütünlükle o mevcut açıklanacak kimse, o aktörler ya da var olan aktörler, bunlara sarılırsa şampiyon Fenerbahçe mümkün olacak. Şimdi bunun aksini göreceğimiz bir mevsim varsa önümüzde, Fenerbahçe kongresi her sene yapılmaya devam eder. Şey diyorum zaten, üniversite şenliklerine döndü. Yani seneye sanatçı da çıkarsınlar kongre. Böyle tribünler bölünüyor çünkü. Tezahüratlar, yuhalanmalar, sıkılıyor insanlar. Grup 84'ü konsere çağırsınlar, tam olsun. Ya yine söyleyeceğim o yüzden. Başarı ortam işidir. Ortam işidir. Ve bakalım bu yeni ortam nasıl olacak? Fenerbahçe'ye de, Fenerli takipçilerime de ve elbette Türk futboluna da hayırlı uğurlu olsun efendim.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe.
7: Hemen bakıyorum hayatım.
5: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
8: Lezzet arıyorsan
9: Festi.
8: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
9: buldum.
8: Opet'te bulacaksın.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de.
3: alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine de başka bir seviyede yaşa.
2: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
7: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
9: Reklam bitti.
12: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
13: Dünya Kupası hikayeleri. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nun üzerinde asılı duran o elektronik skor tablosu aslında bir finalden çok daha fazlasına gebeydi. Gece yarısına yaklaşan saatler sadece bir dünya şampiyonunu belirlemeyecekti. Yeşil sahaların gördüğü en zarif baletin, Zinedine Zidane'ın jübile dansına şahitlik edecekti. O gece Berlin'de gökyüzü bile onun vedasına hürmeten bir başka parlıyordu. Zidane o turnuva boyunca sanki yaşlanmamış, aksine her maçta biraz daha gençleşmiş bir tanrı gibiydi. Topu ayağına aldığında zaman bükülüyor, rakipleri birer birer önünde eğiliyordu. Finalde Buffon gibi bir devin koruduğu kaleye o soğukkanlı Panenka penaltısını bıraktığında herkes aynı şeyi düşünüyordu. Bu gece onun gecesiydi. Bu futbol tarihinin en kusursuz vedası olacaktı. Fakat kader bazen en parlak sayfaları en karanlık mürekkeple yazar. Dakikalar 110'u gösterdiğinde stadyumdaki on binlerce kişi ve ekran başındaki milyarlarca insan futbolun o güne kadar gördüğü en tuhaf, en sarsıcı anlardan birine tanık oldu. Zidane durdu, döndü ve İtalyan savunmacı Materazzi'nin göğsüne o meşhur kafayı vurdu. O an Berlin'in görkemli stadına öyle bir sessizlik çöktü ki sanki dünya dönmeyi bıraktı, rüzgar durdu, kalplerin ritmi şaştı. Kimse inanmıyordu, inanamıyordu. Futbolun en bilge adamı bir saniyelik öfkesine, bir cümleye, bir kışkırtmaya yenik mi düşmüştü? Hakem Horacio Elizondo elinde cebine götürdüğünde sadece bir kırmızı kart çıkmadı. Bir efsanenin onuru, hayalleri ve o kusursuz jübilesi de o kartla birlikte havaya kalktı. Zidane sahayı terk etmek zorundaydı. O ağır adımlarla tünele doğru yürürken hemen yanında duran o altın rengi kupaya bir anlığına baktı. Belki de bakmadı. Belki de o an kupadan çok daha önemli bir şeyin elinden kayıp gittiğini biliyordu. Kupanın yanından öylece geçip gitti. Elini bile sürmeden bir daha asla geri dönmeyeceği o tünele doğru sessizce gömüldü. O gece İtalya şampiyon oldu. Gökyüzüne havai fişekler fırlatıldı. Berlin sokakları Azzurri sesleriyle inledi. Ama ertesi sabah hafızalarda kalan ne İtalya'nın savunmasıydı ne de atılan penaltılar. Herkesin zihninde tek bir fotoğraf karesi vardı. Kupanın hemen yanından başı öne eğik geçen, bembeyaz formasıyla karanlığa karışan 10 numaralı bir dev. Zidane o gece sadece bir final kaybetmedi. O gece insan olmanın en zayıf, en kırılgan anına yenildi. Belki de bu yüzden onu bu kadar çok sevdik. Çünkü o kusursuz bir kahraman değildi. O en büyük zaferin kapısında kalbine yenik düşebilen bizden biriydi. Berlin'in çimlerinde kalan o kafa darbesi bir kariyerin sonu değil, futbolun en hüzünlü ve en unutulmaz şiirinin son mısrasıydı. Bir efsane en tepede veda edememişti. Ama gidişiyle bile futbolun kalbine silinmeyecek bir mühür vurmuştu.
12: Can Genç'le Haber Masası başlıyor.
14: Herkese selamlar, sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Bir Haber Masası programında da sizlere eşlik edeceğim. Tabii ki değerli konuklarımız olacak. Dört büyüklerin aslında bir panoraması gibi yapmayı planladık. Yani normal şartlarda daha çok beni dakika skorlarda, maçlarda sesimi duyuyorsunuz. Veyahut da biraz daha Dünya Kupası gibi, Şampiyonlar Ligi gibi özel içeriklerde daha fazla beni duyuyorsunuz. Ama bu hafta sizlere birçok günah aslında haber masasına da eşlik edeceğim. Farklı bir ses, farklı bir görüş, farklı

0: farklı bir yorum belki de sizler adına olacak ama normal alışkanlıklarımızdan birazcık farklı bir şekilde hareket edeceğiz. Bugün de Berkay Çakır bize Galatasaray tarafıyla eşlik edecek. Hoş geldin Berkay.
1: Merhabalar, hoş bulduk Can, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Tabii seninle benim artık aramdaki uyum çok çok fazla ama normal şartlarda dakika skorda genelde maçları, spesifik aksiyonları seninle beraber değerlendiriyoruz. Seninle Galatasaray programı yapmış mıydık hiç bu şekilde?
1: Bu şekilde yapmadık. Genellikle hani sağ içi analizler ve sağ dışı duygu durumları, motivasyonlar, taktiksel konuları konuşuyorduk. Ama şimdi yazın tabii herkesin kafasındaki soru işaretler, kimler gidecek, kimler gelecek, kimler gelebilir, hangi mevkiler, bu tarz bir yayınımız ilk defa olacak.
0: Vallahi abi evet ya, dilersen böyle çok da fazla arkada yan pas geri pas yapmadan doğrudan transfer söylentilerine de girmek de istemiyorum gerçi. Hadi birazcık arkada hazırlık pasları yapalım. Abi hazır şimdi elde, sonuçta herkesin kafasında şu soru var: Galatasaray'ın Osimhen'in arkasındaki ikinci forveti kim olacak? Yani soru şu: Mauro Icardi'ye bir sözleşme teklifi yapıldı Galatasaray tarafında. Yani yıllık 4 milyon euroluk bir sözleşme teklifi yapıldı ama bu teklif sence olmalı mı? Icardi sence bu teklife evet diyecek mi? Galatasaray'ın ikinci forveti adayı Icardi olmazsa nasıl olacak? Icardi olursa üçüncü bir forvet gelecek mi diye sorarak başlamak istiyorum.
1: Şimdi şöyle, Icardi'nin takıldığı nokta maaş konusu değil. Yani 4 milyon, 6 milyon bunların Galatasaray içerisinde çözülebileceğiyle alakalı zaten kimsenin kafasında soru işareti yok. Konu burada Icardi'nin biraz daha oynama güvencesi istemesi. Yani ben en azından şu kadar dakika beni düşün istiyorum diyor hocaya. Bununla alakalı da hani zaten bir buçuk aydır da konuşulan şey, böyle bir güvence biz Galatasaray'ız, bunu veremeyiz deniliyor. İkinci soruya geçecek olursam, hani benim açımdan Icardi kalmalı mı? Icardi Galatasaray için ikinci ya da üçüncü forvet olması kulübede benim için her zaman iyi. Hani bunu her zaman isterim. Gerekiyorsa yardımcı antrenör de olabilir, yönetici de olabilir, scout da olabilir. Yani kulüp içerisinde bir Icardi hiçbir zaman bir Galatasaraylı olarak hayır diyemem. Burada soru işareti biraz daha Osimhen'le alakalı. Çünkü şu anda Dünya Kupası arifesinde transfer harekatı genel olarak biraz yavaş geçiyor. Herkes, yani oyuncular şu Dünya Kupası'nı bir geçelim, belki kendime bir üst seviyeye atabilirim diyorlar. Takımlarda işte şu Dünya Kupası'ndan işte bir tane iyi bir topçu, iyi bir formda bir isim yakalar mıyız peşinde. Şimdi burada Galatasaray için yeni bir transferden önce tabii ki konuşulan isimler var. Bir iki tane mevkiye çok önemli isimler konuşuluyor ama kimlerin gideceği, kimlerin geleceğini belirleyecek. Yani Galatasaray öncelikle takımda kimi tutabileceğini, kimi tutmak istediğini gelen tekliflere göre kararlaştırmadan çok fazla hareket etmek istemiyor. Yine aynı şekilde Osimhen'e gelebilecek bir teklifi zaten dünya futbolunda kulüp sayısı olarak 5-6 kulüpten fazlası yapamayacağı için şimdi Real Madrid konusu çok hareketli. Michael Olise dendi ama Bayern Münih kesinlikle bırakmak istemiyor. Evet. Bir sonraki hedef Haaland gibi görünüyor. Onun da biraz durumu karışık. Yani Osimhen'le bir Real Madrid teklifi geldiği zaman da Galatasaray bunu durdurma şansı çok zor. Oradan gelecek parayla da transfer harekatı tamamen 180 derece dönebilir. Kaldığı senaryoda John Duran adı anılıyor.
0: Ona gelecek değil mi? John Duran'ı soralım. Yani realistik bir transfer söylentisi mi?
1: Yani şu anlamda Galatasaray'a gelmek istediğiyle alakalı, hatta çok büyük bir maaş beklentisi olmadığıyla ilgili bazı dedikodular var. Galatasaray'ın John Duran'la alakalı tek soru işareti o soyunma odasındaki ambiyansı bozup bozamayacağıyla alakalı, yoksa futbolculuğuyla alakalı. Özellikle de ikinci forvet pozisyonunda anlaşıldığı zaman belki de dünyada alınabilecek en iyi yedek forvetlerden bir tanesi.
0: Doğru. Yani bunun örneğini şöyle de söyleyebiliriz.
2: kendim de kısa bir yorum eklemek isterim. Yani sonuç olarak evet, Fenerbahçe dönemini herkes John Doran'ın hatırlıyor ama asıl senin dediğin şey çok kritik burada. Yedek forvetlik olarak Aston Villa'nın inanılmaz başarılara giderken takımın Oli Watkins'in arkasında yedek forvetiydi. Hatta neredeyse o sezon Oli Watkins kadar gol kaydetmişti. O yüzden bence dediğin şey çok çok kıymetli yani.
1: Yani belki de o ilk 8 haftada toplam 110-120 dakikayla 6-7 golleri bulmuştu.
2: Değil mi? Yani evet, çok yani acayipti. Son... Hepimiz çok şaşırmıştık bu adam kim diye.
1: Evet. Yani biraz daha tanıyorduk ama tabii ki de şaşırttı herkesi.
2: Evet, doğru söylüyorsun. Yani bir de Noah Lang'ı soracağım. Yani artık kesin bir şekilde Noah Lang yok değil mi yani Galatasaray'da? Bunu evet, bir net yani olarak alalım, anlayalım bedelini, diye soruyorum.
1: Bu bonservis bedelini Galatasaray şu anda ödemek istemiyor. Hı-hı, ama hı-hı. Bence burada yani bir de şimdi bir transfer olayları çok çift taraflı, üç taraflı olaylar şeklinde dönüyor. Bir Rafael Leao söylentisi vardı. Rafael Leao yine aynı şekilde hazırlık maçında Portekiz'de kırmızı kart gördü. Bunlar Rafael Leao'nun da soyunma odası psikolojisiyle alakalı büyük soru işaretleri var. Barış Alper'e belki de gelebilecek, yani Dünya Kupası'ndan sonra gelebilecek astronomik bir teklifle birlikte Galatasaray evet Barış Alper kıvamında birini doldurmak isterken arta kalan parayla da belki de bir kendi bildiğimiz Noah Lang'da diyebilir.
2: Yani bir anda rota değişebilir diyorsun. Bir anda rota Noah Lang'a bir kez daha eğer olası şartlara göre kırılabilir. Yani 30'dan indirime gidildiği senaryoda şöyle mi anlamalıyız? Bir kez daha soruyorum. Yani 15 milyonlar 12-13 milyonlara belki Napoli razı gelse Galatasaray hemen işi bitirir mi?
1: Bence kesinlikle bitirir. Yani ilk 11 oynamayacak olsa bile bildiğimiz camianın alıştığı, sevdiği Noah Lang'ın uyum sorunu yaşamayacağından emin olduğumuz bir pozisyonda Galatasaray'ın kesinlikle okey olacağını düşünüyorum. Napoli de bu konuda aceleci davranmıyor çünkü zaten Hollanda milli takımında şu anda Noah Lang. Hani bir Dünya Kupası'nda yapabileceği ekstra işlerle belki onlar da biraz daha üste çıkabiliriz diye düşünüyor. Çünkü Napoli başkanı De Laurentiis'in bu tarz bu şark kurnazı dediğimiz hareketleri olmuştur.
2: Var. Peki bak, bir dinleyicimiz demiş ki John Duran'ı Galatasaray'a istemiyoruz demiş. Eyüp Bey bunu baskılı ve vurgulu bir şekilde söylemiş. Yani bunu tabii ki şeyini konuşuruz ama aklıma şimdi milli takım konuları geldi. Sen de demin milli takım Noah Lang Hollanda'daki kadroda olmasından dolayı belli şeyleri konuşuyordun ama Lucas Torreira'nın Uruguay milli takımına kabul, yani daha doğrusu Bielsa tarafından tercih edilmemesi ve Fernando Muslera'nın da belki en iyi döneminde belli bir dilimde tercih edilmemesi. Yani Galatasaray ve Uruguay, Ukrayna dedim belki yanlışlıkla, kusura bakmasın dinleyicilerimiz. Doğru mu söylemiştim? Doğru. Neyse, Uruguay yetkilileriyle Galatasaray'a bir sorun mu var diye anlamalıyız. Bunu da sormak istiyorum açıkçası. Çünkü bu kadar iyi bir orta saha oyuncusunu Bielsa gibi iyi bir antrenör neden tercih etmesin?
1: Şimdi bu biraz daha Bielsa'nın oyun tercihiyle alakalı olduğunu düşünüyorum ki Lucas Torreira'nın da şimdi doğruya doğru geldiği halle şu anki hal arasında fiziksel olarak bir düşüş var. Yani Galatasaray bu sene Torreira'da ne kadar Türkiye Ligi'nde idare etmiş olsa da Avrupa'da iyi maçlar çıkarmış olsa da gözle görülür bir fiziksel fark olduğunu Galatasaray taraftarı da biliyor. Bazı sene içerisinde mental sorunlar da yaşadı. Biraz açıkçası duygusal olarak da kırılgan bir oyuncu Lucas Torreira. Bu istikrarsızlık konusunda hani Uruguay'ın orta sahasına baktığımız zaman tercih %100 tercih edilmeliydi diyebileceğim bir durum yok. Yani siz eğer biraz kafanızda futbol oynamakla alakalı yüksek istekleriniz varsa Dünya Kupası arifesinde ki o bir senede fiziksel durumunuz bu kadar geriye gitmemesi gerekiyordu bence.
2: Tamamen yani birazcık fiziksel durumunda. Tabii ki Bielsa'nın oyunun son derece pres öncelikli bir oyun olduğunu da hatırlamakla beraber ve yani bilmekle beraber çok çok haklısın. Ama yani yine de bir gözler Torreira'yı milli takımda aradı, yani bence çok yakışırdı Uruguay forması demek istiyorum. Peki birçok konuya git.
1: Gönlümüz bundan yanaydı. Yani kesinlikle dinleyicilerimiz yanlış anlamasın durumu. Ben Bielsa açısından düşündüm. Bir de aynı zamanda Bielsa'nın oyununda gerçekten senin söylediğin gibi şöyle bir durum da var. Ön libero'da oynattığı oyuncuyu daha çok oyunu yönlendirebilecek pas kalitesi yüksek oyuncu olarak tercih, işte Jorginho'lar gibi hani o tarz.
2: Evet. Regista tarzı biraz bir oyuncu değil mi hocam?
1: Efendim?
0: Regista tarzı diyebileceğimiz
1: evet,
0: bir oyuncu.
1: Regista tarzı bir oyun ön libero tercihinde bulunuyor. Ve diğer 8 numarası ve kanatlarının daha pres yapmasını isteyen bir tarzda bir takım kuruyor. Şimdi Torreira'yı o ön libero'ya koyduğumuz zaman teknik açıdan bu oyun kurulumunda çok iyi bir oyuncu değil. Bielsa'nın da çok istediği taktiksel anlayışına çok da uygun bir oyuncu değil Torreira.
2: Çok güzel anlattın bu arada, yani gerçekten ya, çünkü

0: Çünkü ya ben de normal bir futbol izleyicisiyim. Birçok izleyicimiz de Galatasaray'ı izliyor. Görüyor, diyor ki abi bu adam şahane top oynuyor ama bu adam Uruguay'da en azından 26 kişilik kadroya giremez mi? Gibi bir bakış açısına hocaların belki de taktik stiline göre asla yorumladın. Teşekkür ederiz bu arada Berkay. Yani hakikaten çok güzel bir açıklamaydı. Peki Galatasaray'ın bence transfer söylentilerine bir geri dönelim istiyorum. Çünkü 10 numara mevkisine aslında 10+4 kuralının da yani devreye girdiğini şu anda en azından nihai kararın bu olduğunu biliyoruz. Son dakikada bir karar değişmez ise. Ama Can Uzun ismi konuşuluyor ve öte yandan tabii ki Bernardo Silva ismi konuşuluyor. Yani bir taraf için söyleyeyim, en azından söylentilere göre sen tabii ki yorumla ama Can Uzun ismiyle alakalı 40 milyon euro gibi bir bonservis bedelleri, Bernardo Silva ile alakalı da 3 yıl için 40 milyon 45 milyon euro gibi bir maaş bedelli bir paket konuşuluyor. Yani hangi paket Galatasaray'a daha çok uyar veyahut da hangi oyuncu daha uygundur ve neden diye sana sormak istiyorum.
1: Yani şimdi ilk aşamada şu anda Galatasaray'ın hani transfer harekatında Bernardo Silva gündemde değil. Yani bu çok fazla öne çıkarıldı ama Okan Hoca'nın taktiksel olarak tam olarak takıma yerleştirebileceğini düşündüğü bir oyuncu değil. Bu maliyetlere de biraz daha 10+4 kuralı da tabii ki dahil olduğu için de biraz şu anda geride duruyor Galatasaray. Şu an herhangi bir hareket yok orada. Can Uzun konusunda Frankfurt'un istediği 60 milyon euroluk bir bedel var. Galatasaray 40'lara bu işi yaparsa yapabileceğini düşünüyor. Hani okey olacak gibi 40'lar civarına. Ama orada da Frankfurt tabii ki de işte şu Dünya Kupası'nı biraz bekleyelim diyor. Yani bütün kulüpler ve oyuncular olduğu gibi aynı zamanda az önceki John Duran konusunda da sanırım John Duran zaten 10+4 kuralını düşünülerek de onun içine de giriyor. Hani az önceki dinleyicimizin mesajına şöyle bir cevap verebilirim. Evet, John Duran'ın psikolojik olarak çok iyi bir durumda olmadığı ya da şu anda iyi durumda olsa bile, motive olsa bile, ilerleyen dönemde mental olarak ne kadar katkı verebileceği zaten Galatasaray için soru işareti. Ama Galatasaray bunu Fenerbahçe gibi birinci forvet olarak düşünmediği sürece hani B planında kullanma Galatasaray'ı acıtmaz.
0: Anladım. Yani daha düşük bir bedel maaş olarak da uygun bir bedele gelebileceğini söylediğin için de ve 10+4 kuralına göre de belki şartlar oraya getirebilir durumu demeye çalışıyorsun. Doğru muyum abi?
1: Evet, doğru. Can Uzun konusunda da Galatasaray bu transferi milli takımdan önce bitirmek istiyor. Ama Frankfurt tarafı biraz daha ağırdan alıyor işleri.
0: Peki yani bugün hani sıcağı sıcağına duyduğum birkaç haber var. Yani aslında birazcık Rusya pazarıyla alakalı bir haber duydum. Bu haberin de yorumunu belki sen daha detaylı bir şeyler duymuşsundur. Onun üzerine de belki eklersin ama Jetson Fernandez'le alakalı Spartak Moskova'da, yani Moskova'da mutlu olmadığının haberini, birazcık hani Rusya'da ligin biraz da tabii ki son dönemdeki konjonktür kaynaklı olarak farklı bir durumda olmasından da dolayı Jetson'un başka bir yere gitme arzusu olduğunu duydum. Galatasaray için yazılıyor. Böyle bir şey duydun mu? Yoksa orta sahada nasıl bakarsın Jetson'a diye sormak istiyorum. Okan Hoca'nın oyununa ne kadar uyumludur diye bir kez daha sorayım.
1: Yani şimdi şöyle, orada sadece Jetson değil. Yani şimdi Galatasaraylı yöneticilerle Lokomotiv Moskova arasında belli ki bir sıcak temas var. Burada Batragov diye de bir oyuncu. Evet. 10 numara mevkisinde bu da konuşuluyor. Şimdi açıkçası hani Rusya ligine biz Avrupa'da Rus takımlarını takip edemiyoruz. Evet. Aynı zamanda ülkemizde yayıncısı yok. Maçları izleme şansımız yok. O yüzden ben hani Jetson'un önceki haline göre değerlendirebilirim. Batragov ismini de gerçekten hani evet duyuyoruz ama
0: scout raporlarından evet birazcık konsol ve böyle oyunların scoutlarından da aslında raporlu bayağı ön plana çıkarılan oyunculardandır diye ufak bir not ekleyeyim. Lütfen abi.
1: Evet, yani FM oynayanlar buna hemen zaten şey olur, çok iyi oyuncudur işte 3 sene sonra Premier Lig yapıyor gibi şeyler dönüyor evet. Ama hani gerçekten izlemedim açıkçası. İzleme imkanımız da yok bu arada. Hani o yüzden bir şey söylemem. Jetson'u da şimdi bence Jetson'un Galatasaray'a katabileceği çok önemli bir özellik var.
0: Nedir abi?
1: Kimin kaldığı senaryoda, yani şu anki kadroyu düşündüğümüz zaman

0: Osimhen var, Barış Alper var. Yunus'un da ben pres kalitesinin yüksek olduğunu düşünenlerdenim. Burada 10 numara mevkisine Jetson'u koyduğumuz zaman inanılmaz bir pres gücü ortaya çıkıyor. Yani bu bence Avrupa'daki yüksek fiziksel kaliteli takımlarda ilk 3'e 4'e girebilecek bir takım ortaya çıkıyor. İşte bence Galatasaray'ın da şu andaki kafasındaki soru işaretler, diyelim ki biz Osimhen'i gönderdik. Taktiksel anlayışımız şu anda mesela Osimhen üzerinden dönen bir futbol anlayışımız var. Pres üzerine. Osimhen'in olmadığı senaryoda bambaşka bir şey oynayabilir Galatasaray. Bambaşka bir yapı olabilir. Barış Alper olmadığı zaman bambaşka bir şey oynayabilir. O yüzden Galatasaray şu anda Gabriel Sara'nın satışı masada. Teklif bekliyor Galatasaray. Uygun teklife satabilir. Davinson için ciddi iddialar var. Roland Şalay için Premier Lig'den hani 1-1,5 aydır konuşulan şeyler var.
1: Doğru.
0: Galatasaray bence biraz daha bu teklifleri bir ön izlemesine, bir genel olarak bir resme bakıp evet biz ne yapmak istiyoruz, nasıl bir takım kimyası kurmak istiyoruz'a göre yapacağını düşünüyorum.
1: Valla Berkay çok güzel Galatasaray gündemine değindin. Bayağı bir sorumuzu da yanıtladın. Bu arada çok teşekkür ederiz Radyo Gol ailesi olarak. Sen de tabii ki ailemizin çok sevilen bir parçasısın. Her zaman yayınlarda bize katkılarınla destek veriyorsun. Valla bugünlük teşekkür edelim. Yani daha tabii ki seninle çok sohbet ederiz birçok yayında ama.
0: Hafta hafta çok şey değişecektir. Hı-hı. Hani gün be gün bu transfer piyasası hareketleniyor. Yani oradan bir kuş düşüyor. Burada bambaşka etkisi oluyor. Hı-hı. O yüzden hani takip etmekte fayda var.
1: Doğru söylüyorsun abi. Peki ağzına sağlık. Görüşürüz.
0: İyi yayınlar diliyorum. Herkese selamlar.
1: Evet, Berkay Çakır da bizlerle beraberdi, sağ olsun. Gerçekten bizleri hiçbir zaman kırmıyor. Onun da Radyo Gol'deki yayınlarımızda etkisi çok büyüktür. Yani bugün Galatasaray'la başlamak istedik. Bu arada dört büyüklere de değineceğiz. Artık Galatasaray tarafını da birazcık yavaş yavaş kapatıyorum. Trabzonspor'la devam edeceğiz. Ama Trabzonspor'la devam etmeden önce iki günde özellikle bir yayında bir 6-7 dakika tek başıma bir dilim ayırdım. Çünkü bu dilimde biraz Dünya Kupası'nda yeni kural değişikliklerini anlattığım bir kısım olacak. Canlı bir şekilde anlatacağım bu arada. Sizlerin de soruları varsa üzerinden geçeriz. Bir bant yayında değiliz, yanlış anlaşılmasın. O yüzden seve seve 0212-273-1010'dan bizlere yazabilirsiniz. O arada da konuşuruz. Yani Dünya Kupası'ndaki kural değişiklikleri gerçekten çok çok kritik. Bir reklama gideceğim. Reklamın ardından konuşacağız tabii ki Dünya Kupası'ndaki kural değişikliklerini. Sonra Trabzonspor, sonra Fenerbahçe, Beşiktaş'ta bitireceğiz bugünü. Çarşamba günü de haber masasında ben sizlere eşlik edeceğim. Orada da Fenerbahçe ile başlayıp Beşiktaş'la devam edip Galatasaray'la devam edip ardından Trabzonspor'a geçeceğiz. Yani kimseyi kırmak istemiyoruz. Birazcık yani normal şartlarda benim sesimi her zaman Dünya Kupası içeriklerinde duyacaksınız normal şartlarda ama bu iki gün haber masasında sizlere ben eşlik edeceğim. O halde kısa bir reklama gideyim. Reklamın ardından tabii ki sizlerleyiz.
2: Can Genç'le Haber Masası devam edecek.
3: Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
5: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen en paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Reklam bitti.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
6: Can Genç'le Haber Masası devam ediyor.
7: Evet, hızlıca geldim. Tabii ki sorularımız da var. Birçok şeyi konuşacağız. Galatasaray tarafını konuşuyorduk. Biraz sonra bitireceğiz ama Dünya Kupası'nın kural değişimlerine de girmeden önce biraz dinleyici mesajı almak istiyorum. Çünkü dinleyiciler her şeyden kıymetli. O yüzden sizler adına birazcık dinleyici mesajlarını yanıtlamak istediğimi de söyleyeyim. Eyüp Bey tarafı birazcık aslında gündemdeki isimleri, yani Noah Lang'ın ben devam etmemesi gerektiğini vurgulamış. Ardından Jetson'u da yazıldığı için, yani tabii ki ben de gündeme gelen isimleri konuşuyorum. Yoksa benim bir istihbaratım değil. Yani benim bir haberim değil teknik olarak. O yüzden bunu da baştan söyleyeyim ama kendisi Jetson'u da istemiyormuş ki. Bu arada ben katılırım. Yani Jetson birazcık mevkisiz kalan bir oyuncu olduğunu düşünüyorum naçizane. Yani hem 8 hem 10 numara, belki 8.5 numara diyebileceğimiz bir oyuncu ama Galatasaray bir 4-2-3-1 oynuyor ve orta sahadaki iki oyuncusu da birazcık aslında daha net orta saha karakterli oyuncular olması gerekiyor. Bu rolde zaten Gabriel Sara gibi bir isim var. Aynı zamanda hem Torreira hem Lemina'nın yanında. O yüzden de bence de herhalde bir olası bir ayrılık durumunda böyle bir durum gündeme geliyor diye düşünüyorum. Eriksen sorulmuş. Çok enteresan. Yani Ahmet Fatih Deveci sormuş. Selamlar. Christian Eriksen ne oldu diye sormuş. Vallahi şöyle söyleyeyim. Yani tabii ki ya Manchester United'da çok fazla forma şansı bulamamaya başlamıştı ve bu sene başında Wolfsburg yaptı. Yani Bundesliga'da da 3 gol 9 asistli bir sezon yaşadı. Şimdi baktım, önümde de istatistiklerini açtım. Ya şunu söyleyeyim. Bundesliga belki de bu 5 majör ligde benim en az izlediğim lig. O yüzden de yani Wolfsburg maçı çok fazla izlemediğim için oyuncunun şu anda aktif seviyesini bilmiyorum ama Danimarka zaten Dünya Kupası'nda değil. O yüzden de Dünya Kupası'nda izleme şansımız olmayacak ama tabii ki akıllara işte o, tabii ki sizin de şimdi belirttiğiniz gibi kalp krizi durumu geliyor. Yani tabii ki çok tatsız bir andı. Yani kameralar döndü vesaire bir anda. Hatta ben yayındaydım, şoka girmiştim. Radyo Gol mikrofonlarında yayındaydım o sırada. Biz inanamamıştık Göksel'inle beraber. Yani çok zor bir andı bizim adımıza da. Yayında ne söyleyeceğimizi bilmiyorduk. Yani gerçekten hiç kimsenin Allah düşmanın başına vermesin demek isterim. Gerçekten çok sıkıntılı bir durumda ama şu anda Wolfsburg'da oynadığını biliyoruz. Ve hani yani Danimarka'da Dünya Kupası'nın olmadığı için de şeyi yok. Dün tekrar etmiş gibi bir durum yazılmış. Allah Allah. Vallahi benim bilgim yok. Bir reklam arasında falan bakayım. Hakikaten belki de sizden öğreniyorum şu anda. Yani ben atlamışım. Benim atladığım bir detay olarak söylemiş olayım. Evet. Sıradaki mesaja gelelim. Tabii ki Aykut Bey mesajı varmış. Jetson Fernandes'i Göksel'in bilebilir. Avrupa'nın şeyi o. Yani tabii Göksel'in çok çok iyi bilir. Yani ben biraz daha şey dönemini çok iyi hatırlardım. İşte o İlk Benfica dönemi, sonra işte Tottenham vesaire oralarda beni çok heyecanlandıran bir oyuncuydu. Ben çok daha üst seviye bir oyuncu olacağını düşünüyordum. Hatta belli forumlara yazılar yazmıştım, bu oyuncu beni çok heyecanlandırıyor diye. Ama yani beklenti altında kaldım. Onu da söyleyelim. Yani 20 yaşındaki seviyesine göre. Ha, son maçtaki rahatsızlığını soruyorsunuz. Yani ben Eriksen'in oynadığı son maçtaki rahatsızlığın durumunu bilmiyorum ama Dünya Kupası zamanında Eriksen'in yaşadığı travmatik olayı tabii ki hepimiz biliyoruz. Onu bilmiyorum. Bakacağım dediğim gibi hani gerçekten o konu hakkında notların arasında yok. Şu anda da canlı yayındayız. O yüzden de yayın sırasına bakamıyorum ama tabii ki sizlere ufak bir ara yaptığım zaman bu konuda daha net bir bilgilendirme geçeceğim. Onu da söylemiş olayım. Tabii şeye geçmek istiyorum. Dünya Kupası kurallarına geçmek istiyorum. Biraz yayın akışından da kopmayalım istiyorum ister istemez. Çünkü birçok kural değişimi oldu Dünya Kupası'nda ve yani gerçekten ilginç şeyler olduğunu söyleyebilirim. Bir kere şunu söylemek istiyorum öncelikle.

artık yani oyuncuların hakeme itiraz konusunda elini kapatarak belli başlı şeyleri kamufle etmesinin cezası çok daha sertleşti. Yani artık bu tarz bir hareket olduğu vakitte hakemlerin kırmızı kart çıkaracağını görüyoruz. Aslında çok radikal bir değişiklik bu ve yani gerçekten belki de iyi alınmış bir

0: dakika kenarda kalmak durumunda olacak. Yani takım 10 kişi sahada mücadele edecek. Bunu söyleyelim. Taç atışları ve out atışlarında artık oyunun biraz daha soğutulmasına izin verilmeyecek ki bence çok iyi uygulama bu arada. Yani içlerindeki en iyi uygulama olduğunu şu ana kadar söyleyebilirim. Çünkü out atışının 5 saniyede bir şekilde aşılması çok çok iyi. Oyun hızlanacak. Bu sayede ritim artacak. Ve aynı zamanda taç atışlarında da bekleme sürelerinin hızlandırılması belki oyunun temposunu arttıracağını söyleyebilirim. Haricinde şunu da söyleyelim. Belki burada taç atışlarında şöyle bir kötü bir şey olabilir. Yani sonuçta bazı takımlar taç atışları bir duran top olarak kullanıyorlar. Ve köşe vuruşu kadar aslında kimse iyi kullanamıyor ama nispeten çok iyi kullanan takımlar var. O yüzden bu tip setlere, bu tip organizasyonlara belki birazcık balta vurur. Ama onun haricinde tabii ki oyun temposunu mutlaka arttıracaktır. Onu da söyleyelim. Bu arada VAR'ın kapsamı genişliyor. Tabii şu anda esprili yorumlar gelmeye başlamış. Hatta bir dinleyicimizin yorumunu okumayacağım ama gördüğümü, en azından Salim Bey'in yorumunu gördüğümü ifade edeceğim. Konu başka yerlere gitmesin diye, ama hakikaten bu tip yorumlar hakikaten gelecektir. Onu da anlıyorum. Selam olsun sizlere de. VAR'ın hakikaten hani kapsamı genişliyor ve hani köşe vuruşlarındaki belli kararlarda, yanlış ikinci sarı kartlarda müdahale konusunda esasında VAR kapsamı genişleyecek ve esasında hataların önüne geçilecek. Yani bu bile belki de çok değerli, çok kıymetli bir şey. Ha, burada biraz şöyle bir durum olabilir. Oyun fazla durabilir ama oyunun burada duracağı tarafları da belki taç atışı ve out'taki süreleri biraz daha kısıtlayarak, işte 5 saniye 5 saniye gibi kısıtlayarak aslında oyunun biraz daha akmasını sağlayacak kural kitabı. Ve şunu söyleyelim, su molaları aynı şekilde devam edecek maçları. Yani devrelerin 22. dakikasında sıcak hava koşullarından dolayı su molaları olacak. Onu da aktarmış olalım. Bunu mini mola olarak kullanma isteyenler olacaktı ki bunun örneklerini görmüştük. Bunun da önüne geçtiler. Yani antrenörlerin mini mola yapmamasını sağlayacaklar bu su molalarında. Yani kısa tutacaklar ama her maç tutacaklar. Bunu ifade ediyor kurallar. Bu şekilde bunu da aktarmış olalım. Dinleyici mesajlarıyla da devam edelim. Sonra Trabzonspor konuşacağız. Hatta Trabzonspor'la alakalı bir mesajımız da gelmiş. Oraya döneceğiz. Bir dinleyicimiz yazmış, sen Amerika'da değil miydin diye. Kısmetse haftaya gidiyoruz. Türkiye-Avustralya maçını anlattıktan sonra pazartesi günü haber masasını sunacağım. Salı günü gideceğiz. Yani Türkiye-Paraguay maçında yerinde Radyo Gol adına takip edeceğim ben de. Bütün gelişmeleri tabii ki Radyo Gol mikrofonlarından da aslında biraz muhabir rolünde aktarmış olacağım. Bu hafta o yüzden birazcık daha fazla beni haber masasında dinleyeceksiniz. Çünkü ondan sonra yaklaşık bir 8-9 gün sadece böyle 3-4 dakikalar küçük bağlantılarla aslında Amerika'dan kısa yayınlara destek vereceğim. Bunu da söylemiş olayım. Tabii ki batı tarafında olacağım için Amerika'nın biraz tabii saat farkımız olacak. O yüzden belli başlı yayınlara destek verip belli başlı yayınlara destek veremeyeceğim. Onu da söylemiş olayım şimdiden. Tabii ki bakıyorum. Ya bu konulara girmeyeyim Salim Bey. Çünkü konumuz şu anda onun hakkı bunun hakkı gibi bir değil. Birazcık daha olanı aktardığımız, gündemi konuştuğumuz bir... bunu biraz daha ligler başlayınca yapalım isterim. Onu da söylemiş olayım. Selamlar demiş bir dinleyicimiz Amerika'dan. Nevzat Bey yazmış. Oğlumla maçtaydım. Venezuela karşısında milli takımımızı çok iyi gördüm. Maçı izlemek, yeni kuralları görmek açısından da iyi oldu. Out atışları çok uygulandı gibi. Belki hazırlık maçı olmasından demişsiniz. Yani bence kurallar uygulanma konusunda çok bir sorun olacağını düşünmüyorum Dünya Kupası'nda. Bir şekilde kullanılacak ve bizler adına da yeni bir şey olacak. Çok güzel bir deneyim yaşamışsınız. Bakalım darısı da başıma diyelim. Bilerek bir dinleyicimizin şu mesajını okumuyorum. Osman Bey'in mesajını değineceğim. Osman Bey de Trabzonsporlu bir dinleyicimiz. Trabzonspor tarafına geçeceğiz. Biraz sonra da zaten çok değerli bir konuğumuz da olacak. Onu da söyleyelim. Kemal Aydın'la sohbet edeceğiz. Hatta kısa bir reklam, ardından Kemal Aydın'la beraberiz.
1: Can Genç'le Haber Masası devam edecek.
2: Reklam.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.

0: o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Can Genç'le Haber Masası devam ediyor.
4: Evet, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tabii ki Dünya Kupası'na dair birçok şey konuşacağız belli programlarımızda ama bugün değil. Bugün olabildiğince şuna değinmek istiyoruz. Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş, Fenerbahçe endeksinde gideceğiz. Galatasaray ile başladık. Trabzonspor'la devam edeceğiz ki Kemal Aydın bizlerle beraber. Abi hoş geldin.
5: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar.
4: Çok çok teşekkür ediyorum. Yani şunu sormak istiyorum başta tabii ki. Abi transferde bu kadar hızlı bir başlangıç herhalde hiç kimse beklemiyordu. Bugün çeşitli Trabzonspor kaynaklarıyla da şöyle araştırdım, konuştum, baktım, ettim, eşeledim diyeyim bütün süreci. Yani abi insanlar şunu diyor, nasıl haber yapacak insanlar? Yani transferler oldu ama sayfalar mı boş kalacak? Biraz transferleri öğrenelim senden abi.
5: Şöyle benzeri bir durumu Trabzonspor şampiyon olduğu sezonda da yapmıştı. Hatırlayacaktır dinleyiciler. Sen de hatırlayacaksın. İşte Cervinho'yu çok erken açıklamıştı. Cornelius'u gene keza çok erken açıklamıştı. Yine ona göre o dönemki gibi bir dönem görüyoruz ama o dönemden bir farkı var bu dönemin benim gözümde. Trabzonspor bu sefer biraz daha olgunlaşmış transfer anlamında. Biraz daha genç oyuncu fazla yöneliyor. Sonuç itibariyle sevgili Scout ekibinden Eren Mert'in geçen sene gösterdiği başarı tabii ki Trabzonspor yönetiminde cesaretlendirilmiş bu bağlamda. Daha o kişiye olan güven arttığı için biraz daha eli rahat. Hem kendisi bu sırada keza Uğur var orada. Uğur Uzun Ali. O da çok sevgili bir arkadaşımız.
4: Hepsine selam yollayalım. Tebrik edelim bir kez daha.
5: Çok büyük emekler verdiler bu işlere. Dolayısıyla şöyle bir durum söz konusu Trabzonspor'da biraz daha hazırlık yapılmış bu sezon özelinde. Belli bir hazırlık, yani bir ajandası Trabzonspor'un devre arasında hazırlanmış. Zaten devre arasında gitti oyuncular da bazılarına gidiyor Trabzonspor. Çok fazla istediği oyuncu olmuş devre arasında Trabzonspor'un, işler olmamıştı. Yine o oyunculara gidiyor ama çok hızlı gidiyor. Söylediğim gibi yani hem ben bir tarafta içerik de üretiyorum. Orada da insan ne yazacağını, transfer bitiyor artık. Oyuncu analizine geçiyorsun. Oyuncunun Trabzonspor'a vereceklerine gidiyorsun. Şu anda onu konuşabiliriz. Trabzonspor böyle sürpriz bir transferin de peşinde bu sırada.
4: İsim alabiliyor muyuz peki şimdi yoksa sonra mı belki?
5: İsim maalesef.
4: Tamam peki.
5: Veremeyeceğim ama gerçekten 10 numara pozisyonu için olduğunu söyleyebilirim. Hatta şöyle, eğer oyuncu gelirse Trabzonspor'un Muçi'den çıkma durumu söz konusu. Bu kadar paylaşım yapmış olayım.
4: Peki, yani Muçi'nin bonservisi alındı. Öyle bir durum olursa belki ve yani çok sükse yaratan bir transfer olacağını anlıyorum. Muçi'den de çıkılabilir diyorsun abi. Doğru muyum?
5: Muçi'den kesin olarak çıkılır. Bu transfer gerçekleşirse. Ama transferin gerçekleşme ihtimalini ben yüksek görmüyorum ama temaslar var. Hatta Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın söylediği, Trabzonspor gerekirse bir oyuncuya 20 milyon da verir, 25 milyon da verir dediği oyuncu bu bahsi geçen oyuncu. Ama oyuncunun Trabzonspor'a gelmeye o kadar sıcak bakmadığını söyleyebilirim şu aşamada. İhtimal düşük ama oyuncu önemli bir isim. Genç bir isim.
4: Peki, yani o zaman o ismi alamayacağımıza göre çok da eşelemenin şeyi yok. Yani sen tabii ki verebildiğin vakitte verirsin veyahut da açıklarsın zaten.
5: Daha uygun. Ben piyasaya düşmüş olursa paylaşırım. İsmi hiç konuşulmuyor çünkü şu anda. Piyasaya düştüğü esnada dinleyicilerle paylaşacağız.
4: Tamam. Biz tabii ki ya bu konularda herkesin haberine saygı duymamız gerekir. Şöyle yapalım.
5: Kulüp çıkarları da söz konusu tabii burada. Dolayısıyla böyle davranmanın daha doğru olduğu kanaatindeyim.
4: %100 katılıyorum. Geçerli. %100 katılıyorum. Peki şunu soracağım abi, yani şimdi Melih Kabasakal transferi noktalandı, Samet Akaydın transferi noktalandı diye duyuyorum. Ya tabii ki aslında
5: Mithat var yine keza.
4: Mithat bitti mi bu arada, onu soralım. Mithat Pala ismi.
5: Ya çok yakınlarda, yani yakınlarda şey devam ediyor. Yani iki tarafında ilgisi ve arzusu devam ediyor. durumu netleşir birkaç gün diye tahmin ediyorum.
4: Peki şimdi söylentilere bakıyorum abi. Ve şu benim çok dikkatimi çekiyor. Yani tabii Arseni Batagov hala daha kadroda ama sonuçta Zubkov gitti. Yani Ukrayna ile alakalı bir yorum yapacağım. Çünkü söylentiler doğrultusunda Artem Dovvik gibi bir forvet ve sağ kenarda Viktor Zigankov isimleri konuşuluyor. Yani bu isimler hani yüksek bedeller olan isimler ve bu isimler doğrultusunda yani Ukrayna'la ilişkiler konusunda Trabzonspor'un diğer kulüplerden yaptığı farklı olan şey nedir diye sormak istiyorum. Var mı böyle bir bilgin diye?
5: İyi bir intiba bırakmış anladığım kadarıyla Trabzonspor o bölgede. Yani Zigankov ile ilgili şunu söyleyeyim. Hocanın herhalde bu yıl en çok istediği futbolcu Zigankov. Bunu rahat bir şekilde söyleyebilirim. Oyun tarzını da çok beğeniyor önce. Oyuncuyu da çok beğeniyor. En çok istediği isim o. Dovvik transferine gelecek olursak doğru da şöyle bir durum var. Ona açıyor bir ilgi var. Şimdi bunu da seninle tartışalım istersen.
4: Lütfen.
5: 15 milyon civarlarında bir teklif gelmesi durumunda taraftarlar da ikiye bölünmüş durumda. Bilmiyorum dinleyicilerimiz bu konuda ne düşünür. 15 milyon bir transfer teklifi söz konusu Arap Yarımadası'ndan. Buradan çıkılır mı mesela, çıkar mı Trabzonspor, çıkması ne vaat eder Trabzonspor'a, bu herkes tarafından şu an tartışılıyor. Alternatif isim de evet söylediğin gibi Dovvik ama tabii başka isimler de piyasaya girebilir çünkü henüz daha Dünya Kupası oynanmadı, piyasa çok canlı, bazı kulüpler şu oluyor transfer döneminde, dinamo etkisi diye bir şey var. Hani bir futbolcu bir yerden çıkıyor, ondan sonra yerini doldurmak için böyle tık tık tık tık peş peşe transferler gerçekleşiyor. Burada da fırsat transferler doğuyor çok. Her takım için mesela birinci alternatif olan oyuncu Dünya Kupası'nda bir yıldız transferi geliyor takıma, ikinci alternatif olarak düşüyor. O zaman diyor ki ben ayrılayım, oynayabileceğim bir takıma gideyim diyor. Bu da fırsat transferleri doğuruyor. Mesela bu benzeri başka bir perspektifte olsa da Osimhen transferinde mesela Galatasaray lehine böyle bir durum söz konusu olmuştu.
4: Çok güzel.
5: Bu durumda olabiliyor.
4: Çok güzel anlattın hakikaten.
5: Ama onu açıyor mesela, satar mı Trabzonspor, satmaz mı, satmalı mı? Onunla ilgili ben kendi görüşümü belirteyim.
4: Lütfen paylaş, çok fazla görüş gelmeye başladı ama senden önce alalım, sonra dinleyiciye bakalım ne diyor.
5: Şöyle ya şimdi onu açıyor evet. Üretti savunma açma konusunda, üretti skor konusunda, işte sırtı dönük oynayabilme avantajı vesaire. Tüm bunları bir yana koyduğumuzda müthiş bir alternatif. Süper Lig için her sene 15 golü cebine yazar.
4: Doğru.
5: Bir gerçek. Ama Trabzonspor'un diğer transferleriyle birlikte değerlendirdiğimizde Trabzonspor daha dinamik ve önde basan bir takım olma arzusu var. Onaç ile birlikte bu önde basma işini o kadar iyi yapamayabilir.
4: Katılırım.
5: Trabzonspor.
4: Katılırım bu
5: çünkü, konuda. Çünkü çok fizikli bir oyuncu. Ya bu Onaç'ı kötü anlamına gelmiyor. Ben Onaç ile yeni sezona başlarım kendi adıma. Ama eğer böyle ciddi bir teklif gelmişse 32 yaşlarında bir oyuncu için, bu herkesin kafasını karıştıracaktır bence ya. Bilmiyorum yorumlar ne dedi.
4: Bak yorumlar nasıl biliyor musun? Yani şimdi tabii ki yaş faktöründen dolayı kimse o şekilde değerlendirmemiş ama şu anda bakıyorum Emre Bey yazmış. Emre Bey demiş ki onu açu satılamaz yazmış doğrudan. Hani herhangi bir bedelle alakalı bir mesaj yok. Emre Bey satılamaz yazmış. Şey Hasan Bey'in bir mesajı var. Hasan Bey demiş ki yani onu açuyu ben tutardım demiş ama satmak isteyeni anlarım demiş. İki tane mesajımız var şu anda.
5: Yani şöyle, ben de Hasan Bey'e yakın düşünüyorum. Şimdi burada karar vericiler ne istediğiyle alakalı karar verecek. Nasıl bir takım, nasıl bir kadro, nasıl bir oyun yapısı istediğiyle alakalı karar verecek. Ya onu açı şöyle bir güveni sağlıyor insanlara. Ya maç çok sıkıştı ama bir yan toptan, bir duran toptan bulacağım bir golle birlikte maçı sana alabiliyor. Bu çok ekstra bir özellik.
4: Yani ya Pina bir tane keserse atar şeklinde mi yorumlamalıyız?
5: Yani ceza sahasında bir tane

0: bir tane düşürdüğümüzde mutlaka araya bir skor üretir veya işte ondan sekenleri üretebilirsin gibi bir avantaj sunuyor. Ama rakam çok güzel. Yaş var. İşte bu çok kafa karıştırıcı. Mesela 5 milyona kimse düşünmez bunu. 6 milyona kimse düşünmez bunu. Aynı kanaatteyim. Ama 15 milyon dediğin noktada İşte kafa karışıyor orada.
1: Peki şuraya bağlayalım. Yani evet, benim de kafam karıştı bu arada. Yani sorunun cevabını ben de bilmiyorum. Bende de yok abi ama hali hazırda çok daha fazla aslında konuşulan gitme konusunda bir isim var. O da Felipe Augusto. Yani Zenit'le alakalı haberler artık baya baya arttı. Hatta evet, Transfer Market'ta %74 ihtimalle gidecek gibi bir yüzde gördüm. Bu doğru
0: ya
1: mu?
0: Şimdi burada evet, Felipe Augusto büyük ihtimalle gidecek zaten. Yani bunun büyük ihtimalle söylendiği gibi Zenit olacaktır. Rakam konusunda çok az bir fark var. İşte bir 15 milyon teklif vardı. İşte 18'e çıktı. Daha sonra 15'e geri çekildi vesaire diye konuşuluyor ama bu hem alıcı tarafın hem satıcı tarafın kendi ve menajerlerinde kendi stratejisi de olabilir. Yani burada biliyorsun bu gibi işler oluyor. Sonuçta piyasayı arttırmak için benzeri yöntemler sergileniyor. Ha, Felipe Augusto mesela Onana gibi kesinlikle satılamaz bir oyuncu değil. Evet, iyi bir tamamlayıcıydı. Oyuncu yedek kaldı, sorun etmedi. Forvet arkası değerlendirdi, sol açık değerlendirildi ama Trabzonspor'un sezona başlayacağı oyuncu mudur diye sorarsan Augusto bence değil. Yani Augusto'nun
1: satılması... Ben de 20'ye satardım.
0: Ben 15'e de satardım ya.
1: Ya 15'e de düşünürdüm ama son karar bana kaldıysa ben de satalım derdim.
0: Ya, evet, hiç şey yapmazsın yani. Çünkü benzeri profilde oyuncu var.
1: Şöyle bir dinleyici mesajı almak istiyorum Kemal. Çok kısa abi. Çünkü iki dinleyicimizin de bu konuyla alakalı daha mesajı varmış. Hilmi Bey'in mesajını da alalım. Onuachu bu ligin bug'ıdır demiş. 32 yaşında en az 2 sezon daha en üst düzey oynar. 15'e sat, o paraya adam bulur musun bu piyasada acaba diye bir aslında net bir yorum var. Mete Bey'den de bunun aksine şöyle bir yorum var. Fiyatını bulan herkes satılır. Onuachu da olsa, Osimhen de olsa satılmalıdır yorumu var. Yani hakikaten kamuoyu bölündü abi.
0: Ya evet, zaten bizim Türk kamuoyu herhangi bir konu hakkında ikiye bölünmeye çok meyil. Bu konuda da çok rahatlıkla ikiye bölündük. Ya ben de gerçekten hangi taraftan baktığımla alakalı çok değişiyor. Evet, bu ligin bug'ı mıdır? Evet, bu ligin bug'ı. Gerçekten yani şöyle çok kötü, çok büyük kötü performans sergileyen bir maç düşünün. Herhangi bir takımın. Forvet'le onaçı varsa ama bir kornerde, bir uzun topta skor üretme avantajın var. Bu dışarıya bırakılacak bir iş değil gibi geliyor. Ama diğer taraftan da 32 yaşındaki bir oyuncu 15 milyon aldığında senin belki de riske edip Avrupa pazarından veya Güney Amerika pazarından 22-23 yaşında iki tane futbolcuyu indirip bunun bir tanesi tutturduğunda çok ekstra işler başarmış oluyorsun. Bir de fiziksel 55 maç oynayacak Trabzonspor herhalde aşağı 50-55 maç oynayacak. Dolayısıyla geniş de bir kadro gerekiyor. Ona açın işte sakatlık. Uzun futbolcuların şöyle bir durum vardır. Uzun boylu sporcuların kas boyları çok uzun olduğu için evet geç sakatlanır, zor sakatlanır ama aynı zamanda çok zor geri döner. Yani sakatlık yaşadığında çok uzun süre mahrum olabiliyorsun futbolcudan. İşin bu tarafı da söz konusu. Yani işte karar vermesi çok güç bir şey.
1: Vallahi açıkçası yani ben şu anda seninle sohbet ederken aynı anda acaba ne söylesem yani onu açıp satar mıydım satmaz mıydım konusunda bir karar veremedim ama Felipe Augusto'da herhalde hemfikiriz.
0: Onu açıp satıp Charlotte indirebiliyorsan onu açıp satarsın.
1: Evet, o zaman satarsın. O zaman satarsın.
0: Bunu düşünmezsen Dobrik'te aslında Trabzonspor Charlotte açmadan almadan önce Dobrik'e gitmişti. O iş olmamıştı. Daha sonra işte Charlotte transferi gerçekleşmişti. Yanlış hafızam beni yanıltmıyorsa eğer.
1: Doğru. Hatırlıyorum o dönemi.
0: Yani dolayısıyla yine benzeri bir durumda Trabzonspor dünyada futbolcu bitmez. Bu bir gerçek.
1: Doğru.
0: Sürekli aşağıdan futbolcular geliyor. Sürekli yeni yetenekler geliyor. Yani ona şu bu kadar skor üreten ama 1.80 boyunda bir oyuncu olsaydı ben gene satardım. Ama bu 2.01 bu tarz bir oyuncu dünya futbolunda yok. Muhtemelen son temsilcisi de Onaç olabilir bunun.
1: Ya tabii benim aklıma şu anda gelmiyor. İşte zamanında işte Koller vardı. İşte Nikola Zigic vardı ama bunlar çok farklı oyuncular.
0: Peter Crouch vardı.
1: İşte Peter Crouch vardı ama baba yani şey çok ekstra Onaç'ta. Çok atlet, yani çok atlet demeyeyim ama çok esnek oyuncu yani. Çok evet, akrobatik oyuncu bu adamlara göre yani.
0: Her şeyi yapabiliyor yani. Öyle bir durum söz konusu. Her şeyi yapabilmek.
1: Bak bir dinleyicimiz demiş ki Ömer Bey. Ben olsam Icardi'yi alırım o maçı yerine. Eğer 15'e satıyorsam Icardi'yi böyle 4 milyona 5 milyona oynama garantili alırım diyor. Galatasaray gündeminde konuşuluyordu demin. Galatasaray konuşuyorduk. Ne dersin abi?
0: Yani şöyle artık Icardi bence Türkiye'deki misyonu doldurur. Çünkü dünya futbolu artık atletik olmayan futbolcuyu kabul etmiyor bence ya. Evet. Icardi şöyle. Icardi kadar dünya futbolunda duracağı yeri bilen, golü koklayabilen, pozisyon bilgisi olan herhalde 5 tane futbol.

0: ihtiyacı yoktur.
1: Yani çok en iyi beşlidir deriz. Doğru.
0: Ama şöyle bir gerçek var. Elinde hazır bir kadro, hazır bir Osimhen olsa yine Osimhen'i tercih edersin. Çünkü dünya futbolu artık o zorlamaya ihtiyaç duyuyor. İşte ön alan presi, çabuk, atlet, kuvvetli, esnek olunca bambaşka meziyetler de kazanmışız. Evet, ceza sahası içerisinde bitirme konusunda bence Icardi tartışması ilk beşlidir ama maalesef artık ya maalesef mi denir bilmiyorum. Miyadı doldu. Trabzonspor'a istemezdim ama daha denemek bir futbol izledim. Çünkü Trabzonspor'un diğer transferleri de bu yönde. Yani Fatih Hoca'nın oynatmak istediği futbol da daha dinamik bir futbol. Yani diğer transferler üzerinden baktığımızda, toplu bir değerlendirme yaptığımızda mesela Pina atlet bir oyuncu. Geçen sene örnek vereyim.
1: Çok net.
0: Yine bu yıl Cabral atlet bir oyuncu. Dünya futbolunda mesela Şampiyonlar Ligi'nde son 4'e kalmış, son 5'e kalmış takımlara baktığımızda bu atleti görebiliyoruz. Atlet futbolu yapılan takım daha avantajlı oluyor. Böyle bir durum söz konusu şu an güncel futbol
1: piyasasında. Şu oyuncu da soralım. Yani Cabral sol bek, onu anladık. Pina sağ bek. Ben Saviolo'yu hiç tanımıyorum. Yani en azından biraz bilgimiz varsa biraz bilgilendirebilir miyiz? Hem ben de öğrenmiş olurum.
0: Saviolo Trabzonspor'un geçen yıl yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri kilit açmayı Trabzonspor ağırlıklı olarak işte Muçi'nin sürpriz çıkışları ve golleriyle ve Oraşu'nun işte boy avantajının üzerinden kurmuştu. Trabzonspor kanatları geçen sene neredeyse sağ kanadı işliyordu, sol kanadı zaten hep yamalı devam etti. Biz sezon boyunca bunu seninle olan yayınlarda da, yani biz YouTube'daki yayınlarda da bu
1: şekilde defalarca konuştuk abi.
0: Şimdi Saviolo'nun şöyle bir özelliği var. Saviolo çok hızlı yüzünü kaleye dönebilen bir oyuncu. Çizgi anlamında çok hızlı kaleye dönebiliyor. Yani sırtında isim varken de çalım atabiliyor. Sırtında isim yokken de çalım atabiliyor. Sprintle de oyuncu geçebiliyor. Tam bir çizgi oyuncusu. Yani güncel içe kat eden futbolcudan ziyade mesela Zubko biraz daha içe kat eden bir futbolcuydu.
1: Tamam.
0: Ama Saviolo tamamıyla çizgiyi boydan boya kullanmayı seven bir oyuncu. Şimdi yorumlar görüyorum, işte Ola Ekbe'ye benzetiliyor. Şimdi başarısız bir transferdi geçen sene için Ola Ekbe. Ola Ekbe'den şöyle bir farkı var oyuncunun bence. Ola Ekbe'den daha net bir oyuncu. Ve ayakları yere daha sağlam basan bir oyuncu. Ola Ekbe sanki o anda karar veriyordu ne yapacağını. Mesela
1: biraz Saman Alevi gibiydi abi, diyebilir miyiz abi?
0: Kim gibi?
1: Saman Alevi gibi birazcık.
0: Evet ya, yani böyle bitir, yani mesela oyunu kafasında, pozisyonu kafasında bitirmiyordu. Kendisi yani sahanın tümünü hakim olup ben bu çalımı attıktan sonra şunu yaparsam bu oyunun dönüşü şuraya olur demiyordu. Ben bu çalımı atayım diyene orada bakarız diyordu. Ama Saviolo biraz daha oyunu oynatmayı seven bir oyuncu. Bir de şöyle bir durum var. Oyuncu hakkında bir rapor okumuştum ben. Scout rapor. O raporda diyordu ki Vitoria takımında oynadı geçen sene ve Vitoria takımının geçiş oyunlarının %70'i Saviolo kanadından gerçekleştirilmiş geçen yıl. Hani bu gerçekten güven veren bir istatistik.
1: Çok iyiymiş.
0: Çünkü sadece oyuncu takım orayı tercih ettiği için değil, oyuncu bu sorumluluğu alabildiğini gösteriyor. Oraya top istediğini gösteriyor. Geçiş oyununda etkili, bir de kalabalık savunmanın üzerine gitme konusunda çekingen bir oyuncu değil. Rahatlıkla kalabalık savunmaların üzerine gidebiliyor. Bunları üst üste koyduğumuzda çabuk atlet bir oyuncu. Ya yani orada dinamik bir sol kanat izleyeceğiz önümüzdeki sene. Cabral, Mustafa Eskiyelaç, yine Saviolo, hani alternatifi bol olmaya başladı o taraf. Diğer tarafı da Zigango transferi gerçekleşirse Trabzonspor'un bence artık kanat meselesini kapatmış olacaktır. Çünkü hem Cabral orayı yedekleyecektir veya hoca artık hangisini düşünüyorsa diğer orayı yedekleyecektir. Ama Trabzonspor'un bence bu yıl en büyük problemi, şu ana kadar çözülmeyen problemi, tabii daha henüz çok erken.
1: Tabii.
0: Her ne kadar Milanski merkeze gelmiş olsa da bence Trabzonspor'un merkez orta sahası hala daha Trabzonspor taraftarının hayal ettiği olgunlukta değil.
1: Yani Ulayi'nin yerine gelecek isim mi demeliyiz? Çünkü Ulayi'nin de gitme ihtimali çok net aslında konuşuluyor. O yüzden yani oraya çok net bir isim mi aslında?
0: Ulayi'nin yerine de değil bence. Bence diğer isim, yani 8 numara dediğimiz isim bence problemli. Yani Hamşik'ten beri o alan problemli. O alana bir sorun. Evet, Milanski transferi orayı bir nebze çözecektir.
1: Malinovski 8'e de destek verir, 10'da oynar. Doğru söylüyorsun abi.
0: Evet, yani ikisini de oynayabilir. Şutu var. Friki var, duran topu var.
1: Tabii.
0: Evet. Ama sanki Trabzonspor oraya böyle daha da, ya işte aradığımız isim bu diyeceğimiz, ya 8 ya da 10 numara transferi yapmak zorunda. Bir beyefendi yazmıştı ya, onu aç bu ligin bug'ıdır diye.
1: Evet.
0: Bence bu ligin bir diğer bug'ı daha var, o da 10 numara.
1: Doğru. Ya yani şu ana kadarki bütün takımlara bakıyorum, yani şampiyon olan son dönemlerde hep bir 10 numarası vardı.
0: Ya 10 numara olmadan dünya futbolunda bu yavaş yavaş iptal oluyor. Biraz daha 10 numaralar yerine 2 tane 8 kullanılıyor ama yine bu 2 8'den bir tanesi 10 numara özelliklerine sahip olmak zorunda. Şimdi 8 derken biz biraz daha az, görece daha az yetenekli bir oyuncu düşünüyoruz. Halbuki alakası yok. aynı 10 numara yeteneklerine sahip ama 8 numara kadar dinamik.
1: Biraz Gabriel Sara gibi mi demeliyiz yani, anlatmak için hani örnek
0: evet,
1: olarak.
0: Evet evet evet doğru. Mesela daha güncel bir örnek verecek olursak Paris Saint-Germain orta sahasında örnek verebiliriz mesela.
1: Mesela tabii yani Neves'de Vitinha da olabilir. Hepsinin izleyeti çok yüksek zaten.
0: Yani dolayısıyla biraz da Trabzonspor'un böyle bir isteği, arzusu olmalı bence. Belki de zaman içerisinde olacaktır. Diğer önemli alanları kapatıyordur şu anda. Daha çok sular akar bu derenin altından. Dünya Kupası'ndan sonra çok sular akar diye tahmin ediyorum.
1: Peki o zaman son cümlelerini alayım abi en azından. Yani şu anlıkta bir yavaş yavaş Trabzonspor tarafında kapamam gerekiyormuş. Bir de reklamım varmış ama son cümlelerini alayım abi. Bu arada kıymetli katkılarından dolayı aşırı teşekkür ederiz Radyo Gol ailesi olarak.
0: Ben teşekkür ederim hepinize. Çok sağ olun. Son cümle olarak şunu söyleyeyim. Trabzonspor önümüzdeki yıl Avrupa'da da mücadele edecek, kupada da mücadele edecek, ligde de mücadele edecek. Ligde tabii ki şampiyonluk yarışı çok kıymetli ama tüm ligi bana verse Avrupa'daki başarıyı benim için çok daha önemlidir. Hem ülkeyi temsil noktasında, hem Trabzonspor'un bilinirliğinin artması noktasında, hem de sonraki dönemlerde transfer yaparken elini rahatlaması noktasında Avrupa çok önemli.
1: %100.
0: Trabzonspor'un şu anki hazırlığı benim gözlemlediğim kadarıyla Avrupa'ya daha fazla ağırlık veriyor. Hocanın da olaya bakışı bu. Avrupa'ya çok daha fazla kıymet veren bir isim. Tabii ki ligi istemiyor anlamına gelmiyor ama ligde uzun bir süre ben Avrupa'da işte bir gruptan çıktığın aşamadan sonra artık iki maçlıya dönüyorsun yani. Şansın yanında giderse çeyrek final, yarı final, final bile görebilirsin Avrupa Kupası'nda.
1: Öyle.
0: Veya Konferans Kupası'nda, Konfederasyon Kupası'nda da keza aynı şekilde birçok yerlere gelebilirsin. O yüzden buradan yani dinleyen Trabzonspor taraftarlarına şunu söyleyebilirim.
1: Lütfen.
0: Geçen yıl nasıl ki destek verdik ve bunun karşılığını aldık. Daha sonra hoca neden 1 ile 4 arası diye konumlandırdığını daha sonra Trabzonspor bir video paylaştı. Orada anlattı. Oyuncular üzerine yük almak için yapmıştım bunu diye. Yine biz desteğimizi vermek, Trabzonspor taraftarı desteğini vermek zorunda. Ve bunun karşılığını mutlaka alacaktır. Ekibe, hocaya sonuna kadar güvenmek ve destek olmak zorundayız diye düşünüyorum.
1: Peki. Kemal çok çok teşekkür ederim abi.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Görüşmek dileğiyle o zaman. Bir sonraki İyi başka yayınlar. Yayınlarımızda seninle hakikaten sohbet etmek büyük keyif abi. Çok sağ ol, var ol.
0: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Evet, Kemal'le beraber sohbet ettik. Kemal Aydın bizlerleydi. Şimdi tabii ki kısa bir araya gitmem gerekiyormuş. Bir gidelim bir araya, bir soluklanalım. Ardından geleceğiz.
2: Can Genç'le Haber Masası devam edecek.
3: Reklam.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
8: Bana göre vizyoner olmalı.
9: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
10: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvetli.

0: biraz. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
4: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
5: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
6: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Dünya Kupası hikayeleri. 2010 Güney Afrika. Kıtanın bağrında yankılanan vuvuzela sesleri sadece bir turnuvanın değil, bir uyanışın habercisiydi. O yıl Afrika ilk kez kendi topraklarında düzenlenen Dünya Kupası'nda kendi kaderini ellerine almış bir kahraman arıyordu. Ve o kahramanlar Gana'daydı. Herkesin kalbi onlarla atıyor, tüm bir kıta tek bir bayrağın altında birleşiyordu. 2 Temmuz akşamı Johannesburg'da, Soccer City Stadyumunda zamanın durduğu an geldiğinde saatler artık dakikaları değil, bir kıtanın makus talihini sayıyordu. Gana ve Uruguay. Yarı finale çıkacak ilk Afrika takımı olmaya sadece saniyeler kalmıştı. Maçın 120. dakikası, uzatmaların son nefesiydi. Gana yüklendi, top kale çizgisini geçmek üzereydi. O an bir ülkenin, bir kıtanın, milyarlarca insanın sevinç çığlığı boğazına düğümlendi. Luis Suarez, futbol tarihinin en tartışmalı, en unutulmaz müdahalesini yaptı. Top ağlara gitmek üzereyken Suarez bir kaleci edasıyla ellerini uzattı ve o topu tokatlayarak dışarı çıkardı. Kurallar kırmızı kart dedi, kurallar penaltı dedi ama o an adalet yeşil sahayı terk etmişti. Suarez sahadan ağlayarak çıkarken Afrika'nın umudu topun başına geçen Asamoah Gyan'ın ayaklarındaydı. Tüm kıta nefesini tuttu. Kahire'den Cape Town'a, Lagos'tan Accra'ya kadar milyonlarca insan diz çökmüş dua ediyordu. Asamoah topa vurduğunda o top sadece direğe değil, bir halkın hayallerini, bir kıtanın gururuna çarptı. Top üst direkten sekip gökyüzüne doğru havalanırken vuvuzelaların o sağır edici sesi yerini derin, buz gibi bir sessizliğe bıraktı. Suarez tünel girişinde o kaçan penaltıyı görüp çılgınca sevinirken Asamoah elleriyle yüzünü kapatmış sahanın ortasında eriyip gidiyordu. O gece Johannesburg'da adalet değil, kurnazlık kazanmıştı belki. Gana penaltılarla elendiğinde sadece bir maç kaybedilmedi. Afrika'nın o muazzam dansı yarım kaldı.
3: Can Genç'le Haber Masası devam ediyor.
4: Evet, Haber Masası'nda birçok konuyu konuştuk. Galatasaray'la açtık programımızı. Ardından Trabzonspor'a biraz da indik. Yani ilk yarım saati Galatasaray'a, sonraki yarım saati Trabzonspor'a verdik. Şimdi Fenerbahçe'yle devam edeceğiz. Ardından da Beşiktaş'a geçeceğiz. Tabii ki Haber Masası'nda dört büyüklere de değinmeye çalışıyoruz. Yarın da hak geçmesin diye başka bir sıra yaptık. Sonuç olarak kimseyi kırmamaya çalışıyoruz. Öncelikle bunu söyleyelim. Tabii ki zaman zaman bu konuyla alakalı sitemeden dinleyicilerimiz oluyor ama canları sağ olsun diyelim. Biz de elimizden geldiği kadar konuşmaya çalışıyoruz. Sıra Fenerbahçe'de. Beklediğiniz geldi Fenerbahçe. Artun Saruhanyan, hoş geldin abi.
5: Hoş bulduk Can, nasılsın?
4: İyidir abi, seni sormalı.
5: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim.
4: Öncelikle tabii ki abi Fenerbahçe gündemi epey yoğundu. Yani radyomuzda da o kadar fazla Fenerbahçe'ye dair içerik belirttik ki, dinlettik ki gerçekten dinleyicilerimiz birazcık olsun belki Fenerbahçe dışında bazı şeyler dinlesinler diye ilk bir saatte farklı konulardan bahsetmiş olduk ama abi bir şunu sormadan edemeyeceğim. Aziz Yıldırım'ın seçilmesini bekliyor muydun? Kongre ortamı nasıldı? Senin hissiyatların nasıldı? Sonrasında Aziz Yıldırım seçildi. Seçildikten sonra senin beklentilerin Sayın Aziz Yıldırım konusunda nelerdir abi?
5: Abi sırayla gidelim. Öncelikle Aziz Yıldırım'ın seçilmesini bekliyordum. İkinci olarak Aziz Yıldırım'ın böyle seçilmesini beklemiyordum. Bence Aziz Yıldırım'ın kendisi de beklemiyordu. Yani ilk defa bir kongre bütün Fenerbahçe'yi ters köşe yaptı diyebilirim. Hani az çok şu ana kadar bütün konuklara doğru tahmin edebilmişimdir. Yani %5 bir farkla, yanlışlık payıyla, ama bu sefer çok büyük bir sürpriz oldu. Bu kadar ezici üstünlük. Ben dediğim gibi Aziz Başkan'dan da böyle bir beklentisi yoktu. Bence hani seçim konuşmasında da hatta beni rekor oyla seçtiniz, minnettarım lafından da onu anladım. Kesinlikle kimse beklemiyordu. Çok şaşırdık bu seçim sonuçlarına. Benim görüşümü zaten ben sana 2-3 hafta önce bir özelden de yazmıştım, hatırlıyorsan.
4: Tabii.
5: Yıldırım'a oyumu vereceğimi söylemiştim. Benim de şöyle bir alameti farikam oldu. 4 seçimdir oy kullanıyorum. 4 seçimdir de oy attığım kişi başkan oluyor.
4: 4'te 4 gidiyorsun yani, çok iyi.
5: 4'te 4 gidiyorum abi, evet. Ama seçim ortamını nasıl buluyorsun dersen normalde hani

0: Yani kazanan kaybeden diye bakıyoruz ya biz mevzuya. Ben aslında kazanan tarafa oy atan bir insan olarak her seferinde bu kongreden üzgün ayrılıyorum abi. Çünkü gerçekten her geçen gün bu kongrenin ortamı çok daha kötü bir hale geliyor. Ve yani o yüzden cumartesi de katılmıyorum zaten. Çok rahatsızlık duyduğum bir konu.
1: Ya peki bu biraz daha net anlayalım diye soruyorum. Yani tribündeki insanların işte bir başkancı sıfatıyla, yani Fenerbahçeliliğinden önce bir başkancı gibi davranması kaynaklı bir durum mu bu, yoksa başka bir sebebi mi var? Bunu da sormak istiyorum açıkçası.
0: Abi %100 böyle. Ben bak her şeyi açık söylüyorum. İki seçim üstü Ali Koç'a oy attım. Sonra imza verdim. Sonra Saadettin Sarı'na oy attım. Bugün Aziz Yıldırım'a oy attım. Yani ben günün konjüktürü doğrultusunda hangi başkana inanıyorsam ona oy atıyorum. Dolayısıyla hiç kimseye bir bağlılığım yok. Ve bu kongrede karşı tarafa yapılan şeyleri çok çok yanlış buluyorum abi. Çünkü hepsi Fenerbahçe'nin değeri. En son şeyden gidelim. Karşı adaydan gidelim. Hakan Safi.
1: Lütfen.
0: Sayın Hakan Safi bana göre çok yanlış bir seçim stratejisi yürüttü bu arada. Yani hiçbir söylene katılmadım ve güven de vermedi bana. Ama yani bu seçim artık kazandıktan sonraki kazanan biliyorsun büyüklük
1: Tabii ki.
0: Yani bu kadar karşı tarafı rencide edercesine tezahürat etmenin, yani karşı taraf başka bir kulübün adayı veya olası başkanı değil ki. Yani yarın öbür gün ona da ihtiyaç duyabilirsin. Yani biz birini bir yerde yenmedik yani. Sadece inandığımız kişiyi Fenerbahçe kulübüne başkan olarak temsil etmesini istedik.
1: Çok güzel bir açıklamaydı.
0: Bir de şunu çok iyi bilmemiz lazım abi. Bu kongre üyesi sayısı arttıkça tabii ki bu sorun teşkil ediyor. Ben Can bak 2007'den beri 16 yaşından beri 35 yaşıma geldim. Aynı koltukta kombineliyim. Taraftar olmak çok başka bir şeydir. Bir maç biter tribünde, maç bittikten sonra üstüne basarak söylüyorum, devam ederken değil. Bir hocaya, yönetime istediğin gibi demokratik protesto yapabilirsin. Bunu söyleyebilirsin ama orası kongre. Yani orada senin inanmadığın ya da desteklemediğin bir aday bir şey söylediği zaman ona karşı bir şey çığırmanın, bir şey haykırmanın bir anlamı yok. Dinlemen lazım, inandığına oyunu atman lazım ve biz bu son 10 senedir bu kongre ortamından çok çıktık. Ben bundan çok rahatsızım.
1: Çok güzel açıkladın. Yani ben gerçekten benim de gözlemlerim benzer. Ama tabii ki sen yerinde takip eden, bunu yaşayan ve hani Fenerbahçesini çok seven, bunun için hakikaten hiçbir masraftan kaçmayan, hani Final Four desen orada olan, maç
0: Eyvallah
1: desen
0: abi.
1: orada olan, kombinesi orada olan, yani kongre seçimi olduğu vakitte yine orada olan bir adamsın. O yüzden yani şu ruhla sana bu soruları sormak istedim. Bilerek baştan bu soruyla başlamak istedim. Peki.
0: Şöyle bir şey yapabilir miyim? Altını
1: lütfen.
0: doldurabilir miyim
1: Lütfen.
0: söylediklerimin? Ben mesela hani Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulları'nı da son zamanlarda çok eleştiriyorum. Çünkü hiçbir şekilde yapıcı bir şey konuşulmuyor. Sadece gerçekten hani Sayın Başkanımız çekip Mosturoğlu'nun da söylediği gibi çok altı boş konular yatırılıyor. Ve benim divan kurulunda en takdir ettiğim, görüşlerine en saygı duyduğum, hiçbir adamcılık yapmadan sadece Fenerbahçe için görüşlerini belli eden insan Ahmet Bulut'tur. Ve bu Ahmet Bulut cumartesini yuvalandı. Ve ben pazar günü o seçime gittiğim zaman Aziz Yıldırım'ı oy atacağımı biliyordum. Dolayısıyla Aziz Yıldırım tarafından önce ilk gittiğim kişi Ahmet Bulut'tu. Kendisine açık açık şunu söyledim: Ahmet abi, ben Aziz Yıldırım'a oy atacağım. Bir elini sıkmaya geldim dedi. Hatta kendisi de sağ olsun, el sıkmak ne demek kardeşim, gel bir sarılalım dedi. Sarıldık, dedim çok ayıptı sana yapılan. Yani, olabilir abi, adam Hakan Safi'yi destekliyor olabilir bu seçimde yani. Yani bu kadar ötekileştirmenin, ıslıklamanın, yuhlamanın. O da kendi görüşünü söyleyecek. Sonunda bir kazanan olacak. Herkes Fenerbahçe etrafında birleşecek.
1: Çok doğru.
0: Böyle bir alt örnekle doldurmak istedim, söylemeye çalıştığım şeyi sadece.
1: Bence inanılmaz güzel de oldu. Çünkü yani ister istemez sonuçta bizler de medyacılar olarak olanları aktarmaya çalışıyoruz, ama yani seçimle alakalı olan bütün istihbaratları tabii ki Radyo Gol'de birçok muhabirimiz, birçok bu konudaki gazeteciler vesaire, yayıncılarımız, herkes açıkladı. Ben ama bir taraftar gözünden de aslında biraz da bunları başta konuşmak istedim seninle. Çünkü her zaman abi gerçekten yani konuyu bu kadar seven, yani konunun çevresinde olan ve takımını hiçbir koşulda yalnız bırakmayan bir adamın da bence çok net bugün söz
0: Eyvallah.
1: Hakkı olması gerekirdi. O yüzden de bir sana dönmek istedim. Peki Hakan Safi tarafında şunu soracağım. Yani tabii ki belki ileriki seçimlerde Fenerbahçe'ye aday olur vesaire vesaire, böyle bir şey bekliyor musun diye soracağım. Ve Sayın Hakan Safi tarafıyla alakalı yani çok aslında sükse yaratan açıklamalar da vardı. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. çalışıyorum. Transfer açıklamalarından bahsediyorum. Yani olur olmazı bilmiyorum ama sana göre bu vaatler olabilir miydi diye sormak istiyorum. Çünkü belli taraftarlarda şu var. Yani ben şunu duyuyorum. Kimle konuşsam abi hani o kadar vaatlerde

0: bulunuldu ama olur muydu, bizim şüphemiz vardı diye bir bakış açısı var. Sen de mi böyle bakıyorsun, yoksa nasıl yorumluyorsun Hakan Safi tarafını?
1: Şöyle söyleyeyim abi, bir kere benim en baştaki oy verirken ki düsturum da buydu. Bu seçimin bir senelik seçim olmasından dolayı. Üç senelik seçim olsaydı çok farklı düşünebilirdim. Ve dediğin noktadayım. Yani Hakan Safi beni hiçbir zaman tatmin edemedi. Çünkü şöyle bir şey var. Allah korusun Fenerbahçe bu sezon şampiyon olamadı. Ve Hakan Safi seneye gitti. Hakan Safi'nin vaat ettiklerini Hakan Safi belki karşılayabilir. Ama Hakan Safi'den sonra gelecek olan yönetim, bir yönetim değişikliği 2027'de karşılayamayınca
2: o zaman felaket olur.
1: Ben de bunun cevabı yoktu. Dolayısıyla bir güvenli liman seçtim ben.
0: Ben bir güvenli liman seçtim. Aziz Yıldırım bana daha çok güven veriyordu diyoruz yani. Teknik olarak bunu düşünüyor değil mi Fenerbahçe taraftarı oyu verirken?
1: Bu arada şeyden de hiçbir şüphem yok yani. Hakan Bey çok samimi. Müthiş bir Fenerbahçeli yani. Yarın öbür gün gidersiniz bir transfer isterseniz veya bu şubeyi sevinçten dersiniz. Hiç gözünü budaktan sakınmaz. Direkt girer işin altına. Ama bence Hakan Safi şurada da kongreyi de imza edemedi. Yani bu parayı nasıl harcayacaksınız? Ne şekilde kulübe sokacaksınız diyorlar. Hani o kısmını biz halledeceğiz diyor. Bu taraftar bazda tatminci olabilir ama kongre üyeleri bunu tatminci bulmaz.
0: Bak,
1: bu kadar nasıl gireceğini net olarak dinlemek ister. Dolayısıyla ben Hakan Safi'yle o dediğim biraz güvensizliği, bu kadar çok harcamayı ve bu kadar hani ben harcarım olur mantığını yanlış bulduğum için hiç yaklaşamadım o tarafa. Soracak mısın ayrıca bilmiyorum. Bir diğer tarafı da bana göre üstü buydu tamamen seçimi kaybettiren.
0: Sormayacaktım ama yanıtını almış olduk en azından. Güzel oldu. Yani ben akıl edememiştim bunu sormayı.
1: Estağfurullah. Çünkü şöyle. Son 3 seçim aslında bu işin aynasıydı abi. Yani 2024 seçimlerinde Aziz Yıldırım'ın kötüleyici tavrı ki ben 2024 seçimlerinde Aziz Yıldırım'a oy verme fikriyle girmiştim bu işe. Ama ondan sonra yaptığı vaatlerden dolayı Ali Koç'a dönmüştüm, açık söyleyeyim. Özellikle 2023-2024'teki 99 puanı küçümsemesinden dolayı Ali Koç'a kazandırdı. Geçen seneki seçimlerde tek bir şey söylüyordum. Saadettin Saray ne kadar az konuşursa, ki kongrede cevap hakkı kullanmamıştı, o kadar az konuştu. Hatta eleştiri de aldı kendi tarafından. Seçimi kazanır diye. Ya bunu okumak lazımdı. Şu an Fenerbahçe kongresi artık sakin kalan, agresifleşmeyen tarafı Fenerbahçe'nin başında görmek istiyor ve tebrik etmek lazım. Aziz Başkan bu süreci bu sefer çok iyi yönetti.
0: Kesin. Kesinlikle katılırım bu arada.
1: Araya senin akışını bozdum. Şimdi istiyorsan sorabilirsin.
0: İstediğin gibi bozabilirsin. Dükkan senin abi, ayıp ediyorsun. Yani onu da söyleyelim tabii ki. Bak bir dinleyicimizin yorumunu söyleyeceğim. Senin hakkında bir yorum yapmış. Onu okumadan edemeyeceğim. Ali Bey yazmış, demiş ki renkler farklı, sevdalar aynı. Çok güzel ve hakikaten akılcı konuşuyor, akıllı konuşuyor. Tebrik ediyorum arkadaşı demiş. Artun Sarıhan yana bir tebrik gelmiş.
1: Çok teşekkür ederim kendisine abi. Aynı galibiyetle sevinip aynı mağlubiyetle üzüleceğiz. Yapacak başka bir şey yok yani.
0: Aynen öyle. Önümüz dünya kupası diyorsun. Yani şöyle, Galatasaray bir dinleyicimiz yazmış. Farklı renkler, farklı sevdalar demiş ama o cümleni de dünya kupasında yordum ben de.
1: Doğrudur. Bunu kastettim.
0: Tamam. Tamam. Yanlış anlaşılmadı en azından.
1: Tamamdır. Güzel kotardım bence. Evet.
0: Evet. Güzel kotardık. Neyse. Şöyle devam edelim abi. Tabii ki ben şunu soracağım. Şimdi Aziz Yıldırım tarafıyla alakalı da şöyle bir eleştiri var. Yani ben de birçok yakın arkadaşımla sohbet ediyorum ki senin görüşünü de çok çok merak ediyorum ama yani Artun Saruhanyan şu konuda ne der? Teknik direktör konusunda Aykut Kocaman ismini yakın çevremde kimle konuşsam işte ben Aykut Kocaman'ı tercih etmezdim gibi bir yorum alıyorum yakın çevremde konuştuğum kişiler tarafından. Sen bu konuya nasıl bakıyorsun? Aziz Yıldırım kimi tercih etmeli abi?
1: Şöyle söyleyeyim abi. Öncelikle kendi biraz önce söylediğin yani körü körüne bir tarafa inanmamayı destekleyen bir açıklamada bulunacağım. Ve bence bu insanların en doğal hakkı. Ben Aykut Kocaman'ı bir teknik direktör olarak beğenmiyorum. Bir Fenerbahçeli'ni tartışmıyorum ama teknik direktör olarak beğenmiyorum ki bu da benim en doğal hakkım. Ama sosyal medyada bu kadar belden aşağı vurulması, bu kadar itibarsızlaştırılması benim çok zoruma gidiyor. Gerçekten çok zoruma gidiyor. Aykut Kocaman'ın gelmesi konusunda da bence Aziz Bey'in çok ikna edici bir açıklaması oldu ki bunu yaşayarak gördük. Bir sene çalışacağım, bildiğim, tanıdığım bir insana çalışmak istiyorum dedi. Çok haklı. Dolayısıyla biz bugün bu sefer yani zaten Hakan Safi'yi eleştirdiğim nokta da oydu. Hatta yani amiyane tabirle gruplara yazdım. Hani biz başkan mı seçiyoruz, Santifor mu seçiyoruz, hoca mı seçiyoruz diye. Biz bir başkana oy verdik ve o başkanın kararları doğrultusunda aldığı kararı saygı duymak zorundayız. Dolayısıyla kendisi bu bir seneyi Aykut Kocaman'la geçirmeyi en doğru fikir olarak görüyorsa ben ona saygı duyarım. Yani ben Aykut Kocaman hoca olarak beğenmem. Ama o benim kendi saha içi fikrimdir. Hı hı.

0: Tabii ki, tabii ki canım, burada burada evet. Burada şeyi soruyoruz yani, Artun Saruhanyan olarak sen neyi seviyorsun, sen neyi destekliyorsun, sen ne olmasını istiyorsun? Yani burada haberler üzerinden veyahut da bir istihbaratı konuşmuyoruz, biz burada bir kongreyesini, bir Fenerbahçe kongreyesinin hissiyatını konuşuyoruz. Hissiyatını sen de burada çok güzel bir şekilde bizlere aktarıyorsun. Hatta bayağı bir kişi teşekkür mesajı yazmış yani, seni bağladığımız için. Artun Bey gibi Fenerbahçeliler vardı da biz mi sevmedik demiş Erkan Bey. Bak mesela bir Beşiktaşlı birisi yazmış, demiş ki mesela Aziz Başkan'ın gelmesine sevindim, bence bu süreçte üslubu çok iyiydi demiş. Ki aslında sen de Hilmi Bey yazmış sana destek veren bir açıklama. Yani bayağı bir kişi hakikaten bağlandığın için bayağı mutlu oldu. Ben de teşekkür ederim abi.
1: Ben çok mutlu oldum, ben teşekkür ederim.
0: Abi biraz da şimdi saha içi mühendisliğine geçelim istiyorum. Şimdi tabii ki kredileri aldın, biraz da saha içi mühendisliğiyle hoca tarafından bir Artun Hoca olarak bizde devam etmeni rica ediyoruz. Abi şimdi yani bir gazete kağıdı gibi bir kağıt var. Bu ne demek oluyor? Çok fazla Fenerbahçe'nin yabancı oyuncusu bulunuyor. Yani aslında önüme açacağım şimdi, hatta yazacağım. Sana tek tek de soracağım abi. Çünkü yani 10+4 kuralı geldi.
1: Evet.
0: Ve Fenerbahçe kadrosu yani gerçekten yabancı sayısı olarak şu anda aktif kontratlı oyuncularla beraber yani korkunç kalabalık bir kadroya dönüştü. Sence en azından aklına gelen yani olası transferlerin, tabii ki şu anda çok net konuşulan isimler var yok konusundan önce tabii ki hoca konusu var, ama sence kimler gitmeli üzerinden bir sormak istiyorum. Aklına gelen ilk isimleri senden alayım, sonra kalan isimleri sorarım.
1: Abi çok fazla var yani, aklıma gelenleri ben sana sayayım.
0: Tamam.
1: Bak, eğer yabancı konusu daha esnek oldu, direkt aklıma o geldi yani. Yani çok da beğenmediğim bir oyuncu değil. Çünkü 6 milyon euro bedelle geldi. Yedek olarak geldi. Yani Fenerbahçe kurtarsın diye ya da banko ikon bir oyuncu olarak gelmedi, ama aklıma sen bunu sorduğunda ilk Mustafa geldi. Hani yabancı kontenjan biraz daha esnek olsaydı Mustafa kesinlikle kalsın derdim. Ama şu an sen bu soruyu sorduğunda serbest çağrışımdan direkt Mustafa ismi geldi.
0: Mesela Mustafa gitti diyoruz. Tabii ki mesela kiradan dönen herhangi bir oyuncunun kadroda kalması gerektiğini düşünüyor musun diye sorayım yabancılarda.
1: Kalması gereken.
0: Evet, kalması gereken birisi var mı? Çünkü onu tek tek sormayalım. Yani en azından tek tek.
1: Omurga abi. Türkiye Ligi'nde şampiyon yapan şey Omurga. 4 senelik Galatasaray takımına bakarsak Omurga'nın sağlam kaldığı için devamlılık arz ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin kesinlikle Omurga'yı bozulması gerekiyor. Şöyle bozulması gerekiyor. Skriniar sabit benim planımda. Tamam. Kante sabit. Gendouzi Asensio sabit.
0: Tamam.
1: Kaleci konusunda Aziz Bey'in yaptığı açıklamalar, çok saygı duydum ki ben kaleciye kırgınım, açık söyleyeyim. Ederson'a kırgınım. Yani Galatasaray maçındaki şeylerinden, reflekslerinden, yani çok kanım uyuşmamış durumda, ama çok saygı duyuyorum söyledi. Haklı çünkü yani gönderdik. Twitter'da her yazan gönderildi, daha pahalıya yenisini aldık. Ederson'u gönderirsen o paraya kimi alacaksın? Çok çok saygı duyduğum bir mantık. O yüzden Ederson'u da yazabilirim kaleye.
0: Tamam.
1: Bir tane santrforla biz aslında omurgamızı korumuş oluyoruz. Ve ilk defa bir şeyi bakiye olarak bir sonraki seneye taşımış oluyoruz. Bu çok kıymetli. Bence burayı koruyup çevresine eksik kaldığımız ve alternatif yaratabileceğimiz konulara ağırlık göstermemiz gerekiyor.
0: Mesela şu anda çok fazla medyada şunu duyuyorum. Herkes tabii ki bu yabancı kuralı kaynaklı olarak Semedo ismini konuşuyor. Yani Semedo yerine belki orada bir Türk alternatif olarak Zeki Çelik konuşuyor. Sen böyle bir hamleye nasıl bakarsın mesela? Onu sormuş olayım en azından.
1: Ben istemem abi Zeki Çelik'i. Direkt net yani kitabın sonundan konuşayım. Ben Zeki Çelik'i istemem.
0: Belki U23 bir yabancı mı daha iyi olur?
1: Tam olarak onu diyecektim. Şöyle bir durum var. Ya bana göre Semedo çok iyi futbolcu. Yani bunu ligin başladığı Kasım ayına kadar olan sürece sakatlanana kadar gördük. Ama sakatlandıktan sonraki şeyinde bir düşüş oldu haklı olarak. Ve aldığı maaş çok yüksek. Dolayısıyla kimseye önümüzdeki sene için net olarak uyum sahibi kimdir güvencesi veremiyor. Çünkü sezon başı kampı yer düzelir diyecektim, ama milli takımda. Milli takımdan dönecek ki Portekiz ileri aşamalara kadar gidecektir. Sonra doğal olarak bir izin kullanacak ve takıma geç katılacak. O yüzden Semedo ile ilgili olan soru işaretlerini çok iyi anlıyorum. Ve dediğine katılıyorum. U23'e gidilmeli bence. Orada hatta bir sene daha yabancı kontenjana boşaltmak için benim de şöyle bir fikrim var. Fred'in ayrılacağı da konuşuluyor.
0: Doğru, doğru.
1: Ve Fenerbahçe'nin o zaman ortasada nicelik olarak bir eksikliği bulunuyor. Yani Asensio, Talisca'yı 10 numaraya yazarsa arkasına Gendouzi, Kante'yi koyarsan tek yedekleri İsmail kalıyor. Bir oyuncu daha gerekiyor oraya nicelik olarak.
0: %100.
1: Ben o oyuncuyu da direkt U23 olarak Brezilya'dan bulmak gerektiğini düşünüyorum mesela.
0: Hmm, yani Fred'in replacement'ı, yani yerine gelecek kişinin U23 kotasından yine böyle Brezilyalı oldu.

0: olmasını hayal ediyorsun.
1: Kesinlikle öyle. Ben mesela bir tane daha hani çok popüler gelmeyecek bu fikir belki ama
0: lütfen.
1: Şerif'in de gönderilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Hem santriforun üçüncü yedeği hem sol açığın ikinci veya üçüncü yedeği olarak bu kontenjere gidiyorken ve bu kadar yatırım yapılmışken.
0: Peki ben popüler değil tercih. Ben bu arada çok şaşırdım bu dediğine ama kiralık hamlesine nasıl bakarsın?
1: Nereye gideceğine ve kaç dakika süre alacağına bağlı. Ben kiralık göndermem Şerif'i. Ya ben takımı şöyle düşünürsek yani 14 yabancılı ve aşağı yukarı 22-23 kişilik bir kadro ve 3 kullar olarak düşünürsek Şerif'in kendine gereken süreyi bulabileceğini düşünüyorum. Ve bence Şerif'in mevzusu Şerif'in kendi oyuncu kalitesine değil. Şerif'in kendi yaşına göre inanılmaz bir doğal yeteneği var. Şerif'in eksikleri öğrenilebilecek şeyler. Dolayısıyla bunlar öğretilebilir Şerif'e. Şerif'te yapılan en büyük hata Şerif'e çok büyük bir sorumluluk yüklenmesiydi.
0: Bu konuda %100 katılırım bu arada. Ben seninle çok benzer düşünüyorum. Yani şeye çok katılıyorum. Şerif'in asla kötü bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum ben de. Sana çok katılırım.
1: Evet, ben de aynı şekilde düşünüyorum. Dolayısıyla ben o artı 4'ü şöyle doldururum. Yani Şerif sağ bek, yedek orta saha ve o Neme Archie Brown'dan bir tanesi tutulabiliyorsa onlardan biri. Yoksa bir tane daha kanat veya sol bek alternatif olarak oluştururum o artı 4 kontenjanını.
0: Çok çok güzel özetledin. Peki abi o zaman tabii ki çok daha uzun yayın yapabilirdik. Seninle tabii ki sohbet etmek abi çok büyük bir keyif. Yüz yüze sohbet etmek de çok çok büyük bir keyif ama yavaş yavaş akışımızdan da çok fazla kopmayalım. Abi son cümlelerini almak isterim. Gerçekten kıymetli katkılarından dolayı da Radyo Gol ailesi olarak çok teşekkür ediyoruz abi sana.
1: Ben sizlere teşekkür ediyorum mahsus hakkı verdiğiniz için. Başta söyleyeyim sonra söyleyeyim.
0: Abi. Lütfen abi.
1: Hayırlısı olsun. Umarım çok güzel. Hakikaten herkesin mutlu olduğu, herkesin birleştiği ve şampiyonlukla biten bir sezon yaşarız. Dediğim gibi seçimin kazananı kaybeden yok. Bugün ben seninle konuştuğumda Hakan Safi de başkan olsaydı birebir aynı cümleleri kuracaktım. Çünkü Fenerbahçe'nin lideri olacaktı. Fenerbahçe için her şey çok güzel olsun. Daha söyleyecek bir şey yok canım.
0: Vallahi çok güzel özetledin. Peki abi bir kez daha teşekkür ederiz. O ben halde bir sonraki yayınlarda görüşmek dileğiyle diyorum abi.
1: Mutluluk duyarım. İyi yayınlar.
0: Evet, Artun Saruhanyan'la da konuştuk. Artun hakikaten çok değerli bir adamdır. Çok değerli, çok sevdiğim bir dostumdur da aynı zamanda. Zaten biraz da yayınları şuna göre yapmaya çalışıyoruz Radyo Gol olarak. Yani tabii ki konunun çok çok iyi bilenleri, gazetecileri, medyacıları vesaire birçok kişiyle burada bağlantılar gerçekleştiriyoruz ama gerçek yani takım için artık takım için yaşayan insanlara da bence söz hakkı vermemiz gerekiyor ve Artun hakikaten bunlardan birisi. O yüzden kendisiyle sohbet etmek bizler adına da çok çok büyük bir keyif. Biraz sonra da tabii ki yayınlarımız devam edecek. Beşiktaş tarafıyla devam edeceğiz ki bir başka takımıyla gerçekten her yere giden iç saha deplasman ayırt etmeyen Onur Aydemir'le devam edeceğiz. Onur'la da sohbet etmek her zaman çok çok büyük bir keyif. Yani birçok mesajımız var. Okuyamadığım birçok mesajım var. Nevzat Bey de bir mesaj atmış. Ona selam olsun. En azından okuyamadığım mesajlar için o kişilerin isimlerini okuyayım. Kimse kırılmasın. Emre Demirkol'a selam olsun. Şöyle bakıyorum. Hilmi Bey'i okuduk zaten mesajını. Kaan Bey'e selam olsun. O okuyamadık. Şöyle bakıyorum. Çağlar Bey'e selam olsun. Çağlar Bey de güzel bir temende bulunmuş Trabzonspor hakkında. Trabzonspor konuştuğumuz dilimdi. Ki Galatasaraylı olduğunu vurgulayarak bir temennide bulunmuş. Ankara'dan Aydın Bey'in bir yorumu olmuştu yayın sırasında. Ona bir selam olsun ki 40 derecede hakikaten Dünya Kupası zor olacak. Onu da söyleyelim. Hüseyin Mecit Bey'e de sevgilerimizi gönderelim. Tabii ki birçok mesajımız var. Okuyabildiklerimi okudum. Ona göre de tabii ki devam edeceğiz. Beşiktaş tarafı ile kısa bir soluklanalım ardından geleceğiz.
2: Can Genç'le Haber Masası devam edecek.
3: Reklam.
4: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla. At yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
5: Hedefe ulaştınız.
6: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: Reklam bitti.
1: Dünya Kupası Hikayeleri. 22 Haziran 1986. Meksika'nın yakıcı güneşi Azteca Stadyumu'nun devasa gölgesine sığınmış 115 kişinin üzerine çökerken sahada bir futbol maçından çok daha fazlası vardı. Arjantin ve İngiltere. Sadece 4 yıl önce Falkland Adaları'ndaki o kanlı savaşın barut kokusu henüz dağılmamış, kaybedilen gençlerin yasını tutan bir ulusun kalbi o gün o yeşil sahada atmaya başlamıştı. Ve o gün futbol tarihinin en büyük dramı tek bir adamın ayaklarında ve ellerinde hayat bulacaktı. Diego Armando Maradona. O öğleden sonra insanlık tarihinin en zıt 5 dakikası yaşandı. Maçın 51. dakikasında Diego, kaleci Peter Shilton'la karşı karşıya geldiğinde boyu yetmese de yüreği her şeye yetiyordu. Havaya yükseldi ve o meşhur yumruğuyla topu ağlara gönderdi. Hakem orta noktayı gösterdiğinde İngilizler öfkeden kuduruyor, Maradona ise sinsice gülümsüyordu.
2: Can Genç'le Haber Masası devam ediyor.
3: Evet, Haber Masası kaldığı yerden devam ediyor. Tabii ki çok değerli konuklarımız vardı. Galatasaray tarafıyla başladık. Trabzonspor tarafıyla devam ettik. Fenerbahçe tarafıyla demin aslında birazcık bazı şeylere değinmiş olduk ve bugün Beşiktaş tarafıyla kapatacağız. Tabii ki yani sıralama konusunda oldukça hani her seferinde farklı yapmaya çalışıyoruz. Yanlış anlaşılma olmamasını sağlamaya çalışıyoruz. Yani kötü niyetli olduğumuzu düşünmeyin istiyoruz en azından. Yani öyle bir düşünceniz varsa da düşünmeyin istiyoruz. Amacımız bu ki Onur Aydemir bizlerle beraber. Onur, hoş geldin abi.
4: Ya merhabalar, hoş bulduk.
3: Öncelikle bizi kırmadın ve tabii ki geldiğin için çok çok teşekkür ederiz. Seninle tabii ki sohbet etmek çok çok büyük bir keyif ki konu Beşiktaş olunca zaten seninle hakikaten konuşmak ayrı da bir zevkli diye söylemek isterim cümlemin başında. Tabii ki bir soruyla döneceğim. Bir soruyla sana aslında programı da açmak istiyorum. Senin adına programı açmak istiyorum. Yani Önder Özen konusuyla başlayacağım. Yani Önder Özen Beşiktaş'ın artık futbol idaresi başındaki kişi olarak net bir şekilde gözüküyor ki hoca tercihinde de Sayın Önder Özen'in Vincenzo Italiano'yu tercih ettiğini aslında çok net ve çok güzel bir şekilde açıkladığını hepimiz dinledik. Ben de çok kısa, belki dinleyemeyenler için bir kısa bir özet geçeyim soruyu sorarken tabii ki sana, ama PPDA verileri dediği, yani presle alakalı en gelişmiş metrikten bahsetti Önder Özen ve bu metriğe göre alınabilecek belki de en net hocalardan bir tanesini aldıklarını ve belli ortamlarda ligin aslında yapısına göre en doğru isme gittiklerini kendi açıklamasında ve sunumunda aslında Beşiktaş taraftarına tanıtmış gibi oldu. Yani şimdi tabii ki hem Vincenzo Italiano tarafını hem Önder Özen tarafını soracağım ama önce Önder Özen yorumlarını almak isteriz abi.
4: Can, öncelikle davetin için çok teşekkür ederim. Seninle de konuşmak ayrı bir keyif. Önder Özen tarafına gelecek olursak ben doğru bir seçim olduğunu düşünüyorum. Sebebi de şu: Önder Özen'in de bir kefkenin tümü o kadar
3: atmadın. Onur, seste bir ufak bir problem var. Bir şey yapalım. Aynen. Onur Aydemir'le ufak bir ses problemimiz oldu. Tabii ki zaman zaman canlı yayınlarımızda bu tip problemlerimiz olabiliyor ki Onur da zaten hattımızda şimdi. Birazdan da Onur'a tabii ki bağlanacağız. Hiçbir problem yok. Ufak ses problemleri olabiliyor. Anlayışınız için teşekkür ediyoruz. Evet, bir ses denemesi bir kez daha yapalım. Onur, hoş geldin diyorum bir kez daha.
4: Hoş bulduk, merhabalar. Ufak bir problem yaşandı sanıyorum.
3: Onlar olur. Şu anda sesin çok daha net, çok daha güzel geliyor. Önder Özen demiştik. İyi diye başladın, pozitif başladın, gittin ama sonra.
4: Gitti. Hemen tekrardan cümlemin başına döneyim. Şöyle ki, hem Fenerbahçe'de hem de Beşiktaş'ta ki daha önceki çalışma zamanlarında gördüğümüz kadarıyla pozitif yaklaşan, verilere, datalara dayanan, akılcı, mantıklı futbolu bildiğine inandığım ve gördüğüm bir kişi. Kendi adıma ben tek

Ben Beşiktaş'ta görmekten dolayı çok mutlu oldum Önder Hoca'yı. Tercihlerine gelecek olursak, evet, daha önce Bilic döneminde doğru transferler var, yanlışlar var. Ama bu yanlış diyebileceğimiz transferleri hangilerini baştan istedi, dönemin başkanı, dönemin yöneticileri, hangilerini Bilic istedi, bir de onlara bakmak lazım. Sosyal medyada şunları görüyorum. İşte Önder Hoca'yı

0: lerin bir dayatması mı söz konusu, başkanın bir müdahalesi mi söz konusu, bakmak lazım. Önder Özen gibi figürlere bence anahtar teslim bir iş modeliyle çalışması lazım. Anahtarı verip güvene dayalı vardır bir bilgi yaklaşımıyla hareket edilirse bence %100 benim alınacak kişilerden biri olduğunu düşünüyorum Türkiye'de.
1: Vallahi çok güzel özetledin. Yani ben de son derece başarılı olacak bir kişi olduğunu düşünüyorum ki durum tam senin dediğin gibi olursa, yani anahtar teslim modeli yapılır ise bence de hakikaten çok başarılı olabilecek bir kişi olarak bana da öyle geliyor diyeyim. Şunu soracağım şimdi, tabii ki belki günün gündemi değil, sonuçta yeni bir teknik direktör açıklandı. Hatta ilk orayı konuşalım, yani Vincenzo Italiano tarafını konuşalım. Senin esasında içine sinen bir isim midir, yoksa Önder Hoca kaynaklı olarak Önder Hoca bu isme onay verdiyse bize bir şey demek düşmez dediğim bir bakış açısında mısın?
0: %50 %50 ama elbet birini seçeceksem ikinci opsiyonu seçerim. Önder Özen'den önce gelseydi ciddi soru işaretlerim olan bir hocaydı. Hala da var. Sebepleri de var kendimce. Doğrudur yanlıştır bunu göreceğiz.
1: Senin sebeplerini duyabilir miyiz abi? En azından çünkü bir Beşiktaş taraftarı hoca hakkında şu anda nasıl bir eleştiri getirmelidir diye mesela senden duymak isteriz abi.
0: Eleştiri için çok erken, onu biz cami olarak çok seviyoruz ama kendi yorumumu yapmış olayım. Özellikle Fiorentina'daki maçlara, konferans ligi finallerini çok net hatırlıyorum. Hocayla işte isim, basında ismi çıktıktan sonra da akabinde imza attıktan sonra da biraz azıcık bir inceleme bakma şansım oldu. Hani ne oynatıyordu, bizde ne oynatır diye. Oynattığı oyun bizim ülkemizdeki Avrupa'ya zıt olan futbol akışından ne kadar parlayabilir soru işaretim var. Defanstan topu çıkartıp, evet, bir metrik, bir datadan bahsediyorlar. Önder Özen özellikle doğrudur da, ona da bir lafım yok ama topu üçüncü bölgeye getirebilmesi için birinci bölgede çok yavaş, çok durağan, çok usul usul böyle inceleyip sırt dokuyan bir yapısı vardı özellikle Fiorentina'da. Hocanın bunu burada kurgulayabilir mi Beşiktaş'ta? Oyuncu yapısıyla, kadro kalitesiyle, ligin kalitesiyle, ligdeki futbola bakış açısıyla bunu nasıl yapar? Benim orada soru işaretim var. Onun dışında antrenman temposu ve fiziksel kondisyon ve yükleme olarak ben %100 verim alacağımızı düşünüyorum. Kesinlikle bir dirileştirme getirecektir takımı.
1: Çok güzel açıkladın. Peki şuraya geçeceğim. Yani aslında bugün konuşmanın çok doğru olmadığı bir soru ama yani taraftarda sonuçta taraftarın ben Beşiktaş taraftarıyla konuştuğum vakitte eğer Sergen Yalçın ayrılırsa bence Şenol Güneş gelmeli diyen çok fazla bir kesim var. Yani bu kesime katılıyor muydun Önder Özen öncesinde veyahut da sonrasında da Önder Hoca yerine direkt Şenol Güneş'e aslında anahtar teslim bırakılmalıydı mı derdin diye sormak istiyorum abi.
0: Ben demeyenlerdendim. Çünkü çok büyük hoca Şenol Güneş. Milli takımda, bizde Beşiktaş'ta, Trabzon'da çok büyük işler yaptı. Son dönemini de hatırlıyoruz yakından. Şenol Güneş'in yanına Mustafa Denizli, Fatih Terim'i de eklediğimizde 3 büyük hoca, 3 iyi hoca, 3 kaliteli hoca ama onların oynattığı futbol şu anki futbol değil. Şu anki futbol gelişti. Nasıl ki cebimizdeki teknoloji, işte kameradır, evlerimizdeki televizyonlar, her şey çok hızlı değişip gelişiyorsa futbol da aynı şekilde, aynı hızda değişiyor ve büyüyor. O yüzden oyunu doğru okuyan, güncel oyunu takip eden, çünkü ligimizdeki oyun güncel oyun değil. Ama demode ve eski oyun da değil.
1: Bir karması bir için, miksi midir abi? İkisinin bir miksi efendim, mi var burada?
0: Yani ikisinin karışımı bence.
1: Vallahi çok güzel özetledin. %100 katılırım bu arada bu yorumuna.
0: Bence ikisinin karışımı, yani Anadolu ve büyükler zide öyle aynı, belki ayırmak doğru olmaz kadro kalitesi olarak ama oynanan oyunlar, yani bu sezon bir örnek, tamamen örnek veriyorum, işte bir Erzurum Çorum maçının kalitesiyle işte bir Aston Villa Tottenham, belki çok ultra zıt takımlar ama orta sıralar, alt sıraların kadro kalitelerinin arasında çok uçurum var ligimizde. Oyun olarak da fark var. Şenol Güneş, evet, büyük hoca, çok güzel işler yaptı, kendisini çok

0: severiz camia olarak. Ama dediğim gibi oyun değişti ve güncellendi. Mustafa Denizli ve Fatih Terim'i de eklediğimizde bu üç büyük hocanın artık dönemlerinin, delirlerinin bence kapandığını belki resmi olmasa da ufak ufak hissediyoruz futbol severler olarak.
1: Peki biraz da kadro mühendisliği demek istiyorum abi seninle sohbet ederken. Çünkü futbolun sahanın içinde de seninle yan yana futbol oynama şansımız da oldu. O yüzden futbol görüşüne her zaman aşırı saygı duyduğum, aşırı da beğendiğim birisisin. O yüzden de bunu sormadan edemeyeceğim. Şimdi sonuçta herkes bir kadro mühendisliği yapıyor. Onur Aydemir de Radyo Gol'de bir kere bizler adına bir kadro mühendisliği yapsın istiyoruz. Yani şu Beşiktaş kadrosuna bakılınca tabii ki teknik direktör Vincenzo Italiano ve Önder Özen'in de aslında belirttiği gibi demek istiyorum. Aslında Orkun Kökçü endeksinde bir kadro oluşacak gibi gözüküyor. Peki bu endekste mi oluşmalıdır? Bu endekste oluşursa ne şekilde bir kadro oluşmalıdır? Yani aktif oyunculardan hangileri gitmelidir, hangileri kalmalıdır? En azından şöyle bir ilk 11 nezdinde bize şöyle bir Beşiktaş 11'inde olması gereken bir 11'i ve Sayın Serdal Adalı'nın sana göre ne kadar transferde daha büyük hamlelere gidip gitmeyeceğini de cevabını aslında alacağımız o kısma geçmek istiyorum abi, söz sende.
0: Tabii ki, çok teşekkürler. Hocanın özellikle son deneyimini yaşadığı Bologna'ya baktığımız zaman sezonun %80'ini %85'ini 4-3 oynadığını görüyoruz. Hı hı. 4-3-3'te ki dizilimini de Bologna'nın baktığımız zaman hoca 10 numaraya çok fazla ihtiyaç duyan birisi değil. Klasik 4-3 diziyor. Hatta bunu 3 tane 8'e yapacağını düşünüyorum ben Beşiktaş'ta. Bunlardan biri merkezde Orkun olur.
1: Tamam.
0: İyi 2 tane 8 alınması şart bence.
1: Tamam.
0: Ama buradaki asıl sorun bence şu: kiralıktan dönecek oyunculardan elbet hoca görmek isteyecektir. Tabii ki bir raporlama bırakılmıştır Sergen Yalçın'dan. Önder Özel'in bir raporlaması vardır, yönetimin bir raporlaması vardır ama hoca mutlaka kendini görmek isteyecektir. Kiralıktan dönen oyunculardan bir şapkadan tavşan çıkar mı? Düşük bir ihtimal ve de olsa büyük belki iki oyuncudan olabilir. Bir tanesi de Nicholson, bir umudumun oldu. Ama onun dışında 4-3-3 izleyeceğini düşünüyorum. 3 tane merkeze 8 oynayacağını düşünüyorum.
1: Tamam.
0: 2 tane iyi 8 numaranın ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Hoca arkadan pasla çıkıyor. Birinci bölgeden ikinci bölgeye geçiş çok yavaş. Çok akıcı yapmıyor. Çok yavaş bir tempoda bol pasla çıkıyor. Hı hı. Burada iyi iki tane bek lazım. İçeriye girecek. Hücumda top bizdeyken 2-8'in dış kısımlarının kanat gibi açıldı. 2 bekin içeriye girdi. Guardiola'nın son 2 sezondur yaptığı oyunun bir benzerini göreceğimizi düşünüyorum. Hı. Ama biraz daha İtalyan versiyonu olur bunun. Yine tabii defans ağırlıklı olabilir. Hı hı. O Önder Özen'in de söylediği metrik olayının da mutlaka 3. bölgede bizim işimize yarayacağını düşünüyorum ama orada da doğru oyuncunun olup olacağı konusunda, olup olmayacağı konusunda orada da soru işaretim var. Hareketli bir transfer döneminin olacağını düşünüyorum. Çift taneli sayıda oyuncu gelir, çift taneli sayıda oyuncu gider.
1: Yani şu an ne konuşsak yanılma payımız çok yüksek ama bir ay sonra bir beraber sohbet edince, hafif kadro şeması da ortaya çıkınca sohbet daha güzel olacak diyorsun.
0: Kesinlikle, çünkü öngörmek imkansız. 3. haftası Haziran'ın takım toplandığında biraz belki bir şeyler belli olur. Arada gidenlerin de olacağını düşünüyorum. Kesizler. Ama net bunu konuşabilmemiz için Temmuz ortası ön eleme maçından bir ya da iki hafta önce biraz bize işaret verir takım.
1: Peki. Onur, çok çok teşekkür ederim tüm yorumların için. Hakikaten bizler için çok, çok değerlisin. Ederim. Her zaman bekleriz abi.
0: Çok teşekkürler canım.
1: Evet, Onur Aydemir de bizlerle beraberdi. Tabii ki milli takımın da yanında olan bir isim. Yani sayısız maça gidiyor, her maça gidiyor, hazırlık maçına dahi giden bir isim. O yüzden milli maçlar diliminde Onur'la birçok yayın yapacağız. O da tabii ki iş takvimine göre müsaitliği olursa bizlere bağlanacak. Kısa bir reklama gidiyorum. Reklamın ardından da artık kapanışı yaparız.
2: Can Genç'le Haber Masası devam edecek.
3: Reklam.
4: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
3: Reklam bitti.
4: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Can Genç'le Haber Masası devam ediyor.

0: Evet, Can Genç'le Haber Masası kaldığı yerden devam ediyor. Artık tabii ki son bölüme geldik. Bütün takımları konuştuk. Yani hem Fenerbahçe'yi konuştuk, hem Beşiktaş'ı konuştuk, hem Galatasaray'ı konuştuk, hem Trabzonspor'u konuştuk. Yani birçok takıma değindik, birçok detaya değindik. Her şeyi konuşmaya çalıştık ki yarın da aslında benzer programımız olacak. Yani zaten gündem programı olarak yapıyoruz. Haber Masası'nın içeriği birazcık daha esasında dört büyük takımlarımızın gündemleri konusunda genelde tabii ki hem gazetecileri hem aynı zamanda muhabirlerle hem tabii ki kanal yorumcularıyla vesaire vesaire konuştuğumuz bir program oluyor. Birçok programda da hakikaten birçok kişi bizlere destek veriyor ki takım taraftarlarını da bağladığımız oluyor programlarımızda. Bugün de birazcık aslında ilk saat biraz daha sistematik ilerledik. İkinci saatte biraz daha aslında taraftarlık ruhunu da vurguladığımız bir haber masası oldu. Normal haber masası programlarımızda bu tarz çok fazla da yapmıyoruz ama ufak bir yorumum olsun istedim doğrusunu söylemek gerekirse. Yarın da 18-20 arasında sizlere eşlik edeceğim. Trafik saatinde en azından farklı bir ses olur. Belki beğenirsiniz, keyif alırsınız. Normal şartlar da tabii ki asıl görevimiz dakika skorlarda maçları sunmak. Orada yüksek seslerde bağırmak, maç sonlarında o heyecanı yaşamak ve sizlerin mesajlarıyla beraber aslında çok da keyif almak benim de işim. Yani zaten çok da keyif aldığım bir iş yapıyorum. Burada da farklı bir konsepte karşınızdayım. Tabii ki sürçülisan ettiysem de affola. Biraz sonra da sizler adına hazırladığımız birçok güzel içerik var ama hepsinden önce de bize tabii ki mesaj gönderen birçok kişiye de teşekkür etmek istiyorum. Son olarak da Uzay Bey, Varol Uzaybaş mesajını göndermiş. Çok güzel mesaj yollamış. Teşekkür ederiz. Hakikaten bu kadar güzel bir mesaj gönderdiğiniz için teveccühünüz kaynaklı olarak sağ olun, var olun demiş olayım. O halde bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyorsunuz. Tabii ki yine yarın aynı saatte sizlerle beraber olacağım. Ben Can Genç. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Can Genç'le Haber Masası sona erdi.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Kim ne dedi?
4: Dici Futbol'a hoş geldiniz. Sen Naci Küçük'le Galatasaray'ın gündemini konuşacağız. Naci hoş geldin.
5: Teşekkürler Aydın, hoş bulduk. Öncelikle herkese teşekkür ediyoruz. 5 yayın çektik. Peşine de çok iyi bir ilgi ve teveccüh gösterdi Galatasaraylılar. İzleyicilerimiz, herkesin gerçekten de kalbine sağlık, gözüne sağlık, eline sağlık. Çok değerli bizim için.
4: Abonelik isteyelim.
5: Abonelik.
4: Bir de bu hype puanı bayağı bir önemliymiş.
5: Bilmiyordum. Yeni öğreniyorum.
4: Hype puanı da
5: o zaman isteyelim. Hype puanı, beğeni ve abonelik rica edelim. Onlar bizi güçlü kılıyor. Bizim şevkimizi arttırıyorlar. Bugün de hem Galatasaray'a dair çok önemli saha içi anlamında haberler hem de aynı zamanda Galatasaray'ın iç siyasetiyle alakalı bence çok önemli tespitlerde bulunacağız ki açıkçası duyduğum bilgiler ışığında Galatasaray'ın bu sezon en büyük rakibi Galatasaray. Rakipleri değil.
4: İlginç bilgiler. Yani sen yayından önce biraz bana bahsettin. Hakikaten çok dikkat çeken bilgiler, onu da söyleyeyim. Bu arada şunun da altını özellikle çizmek isterim. Yani benim açımdan sürpriz değil ama şunu özellikle belirteyim. Biliyorsun Fenerbahçe'nin gündemi çok yoğundu bir aydır. Galatasaray'da ise Fenerbahçe gündeminin yoğunluğunun neredeyse yarısı bile yoktu ama Galatasaray'ın izlenmeleri hakikaten çok yüksek. Bu da aslında bazı mesajları veriyor. Başarı kitleyi de beraberinde getiriyor.
5: %100.
4: Başarı olmadan hiçbir şey olmuyor. Şimdi ben bir önce transferle başlamak istiyorum Naci. Hızlı hızlı gidelim isterim. Bu son günlerde çok konuşuluyor. Aslında daha önce de konuşulmuştu. John Duran'ı Galatasaray alıyor mu?
5: John Duran Galatasaray'ı istiyor. Normalde transferde aslında tam tersi bir yaklaşım olur. Yani kulüp oyuncuya talip olur ama burada John Duran Galatasaray talip oldu deyim yerindeyse Galatasaray forması giymeye. Biraz rövanşist duygularla hareket edip Fenerbahçe'nin adına Galatasaray forması giymeyi çok istiyor tabii ki John Duran. Bu yeni de değil. Yaklaşık 6-7 aydır yani Fenerbahçe

0: Fenerbahçe'den ayrıldığı günden bu yana John Duran temsilcisi üzerinden, hatta kendisi de Galatasaray'a bir anlamda imza atmak istiyor. Fakat burada Sayın Başkan Dursun Özbek geçen haftaki programda da anlatmıştık. Icardi durumu netleşmeden santrafor konusunda ve aynı zamanda da yabancı futbolcu transferi konusunda somut adım atılmasını istemiyor. John Duran 5 milyon euroya Galatasaray'a gelmek istediğini söyledi.
1: Niyet var mı Galatasaray'da? Alır mı Galatasaray?
0: Ya şöyle, bu artı 4.
1: Arızalı bir çocuk ya.
0: Evet, zaten tek sınıfta kaldığı ve eksik puan aldığı nokta bu. Kenarda kaldığında problem yaratır mı? Osimhen'in kimyasını bozar mı? Takımdaki bütünlüğe acaba zarar verir mi? Yoksa golcülüğü konusunda John Duran iyi bir golcü ama burada Galatasaray'ın zamanı var. John Duran da yeter ki Galatasaray olsun, ben beklerim modunda. Icardi'nin yanıtına göre belki, ama 5 milyon euro maliyet, gerisini Suudiler karşılayacak ve kiralık formülü. John Duran presiyle hala masada.
1: Bu arada
0: fakat Okan Hoca tamam der mi? Benim orada soru işaretlerim var.
1: Belki bu arada arızalı bir çocuk dedik ama ben Fenerbahçe içinden de biraz biliyorum. Böyle problemleri var ama insani özellikle de çok yüksek bir olanmış, onu da söyleyeyim. Yani primlerini alıyor altyapı oyuncularına, aldığı mesela primlerin çoğunu o kulüpte çalışanlara falan vermiş. Altyapı oyuncularına falan dağıtmış zamanında, öyle bir insani özellikle de çok yüksek. Allah yolunu açık etsin diye. Bakalım hep birlikte göreceğiz.
0: Hayırlısı.
1: Bu Can Uzun'la ilgili yeni bir şey var mı?
0: Can Uzun konusunda Galatasaray ailesi üzerinden Frankfurt kulübünü transfer pazarlığına ve masaya çekmeye çalışıyor. Geçen hafta da söylemiştik, aynı soyadında olduğu gibi Can süreci uzun sürecek. Kolay değil. Minimum 50 milyon euroya talep edecek düşünüyor. Frankfurt bir de son yıllarda çok yüksek bedelli satışlar yaptı. Direkt olarak serbest kalma bedelini işaret ediyorlar. Ama Galatasaray oyuncu üzerinden artık bu işi çözmek hedefinde. Çünkü Frankfurt çok açık bir şekilde hiç 60 milyon euro talebinden esnemedi. Bu noktada ailesi de iyi bir Galatasaraylı Can Uzun. Bu arada daha üzücü bir şey söyleyeyim. Can Uzun en az iki kere Galatasaray'a teklif edilmiş gençken, fakat kabul görmemiş. Bugün itibariyle Galatasaray'ın hedefi, daha önce de söylemiştim bunu, 40-45 milyon euro bandında bir bonservisi gözden çıkarmış durumda Galatasaray kulübü.
1: Peki bu süreç devam ediyor. Gelson Fernandes ismi çıktı. Hızlı hızlı gidelim istiyorum.
0: Şöyle hemen, yani öne Can Uzun'u düşünen Galatasaray orta saha merkezi içinde çok iyi, orada kaliteli, niteliği arttıracak, oyun kalitesini yükseltecek bir isim istiyor. Bir, Gelson Fernandes'le Galatasaray'ın herhangi bir ilgisi, alakası yok. Gelson Fernandes'in yıllardır çok fazla sayıda adı Galatasaray'la geçti. Hatta yakıştıranlar çok fazla oldu ama Galatasaray oraya daha üst segment bir oyuncu düşünüyor. Kimdir bu? Keflen Turan.
1: Evet.
0: Juventus'ta bir kaos var. Bu kaostan Galatasaray'da yararlanmak istiyor. Keflen Turan da 25 yaşında. Galatasaray hem İtalyan kulübü tarafıyla hem oyuncu tarafıyla yavaş yavaş görüşmelerine başladı. Burada Kamavinga da listede. Şimdi Turan için Juventus'un istediği rakam, bonservis bedeli net bir şekilde kemiksiz 50 milyon euro. Galatasaray bunu biraz daha aşağı çekmek için görüşmelerine başlamış durumda. Oyuncu ilk günlerde Türkiye'ye transfer olmaya sıcak bakmıyordu. Ama Galatasaray'ın anlattığı proje, Şampiyonlar Ligi'nde geldiği nokta, burada yıldızların son yıllarda yakaladığı uyum, Osimhen'e biraz sonra anlatacağız, gelen teklifler, evet, talipler, yapılan transferler, futbolcuyu Türkiye formülüne yavaş yavaş ısıtmaya başladı Galatasaray. Juventus'u da niye acelesi yok Galatasaray'ın? Çünkü şansı şu, Turam'da, Kamavinga'da Fransa milli takımına seçilmediler. Alabileceği en dip fiyatı almaya çalışacak Galatasaray. Bu iki oyuncudan birini, hem Turam hem Kamavinga.
1: İkisi olmaz mı?
0: Galatasaray'ın masasında. Aynı tip, yani oyuncular, aynı mevkinin oyuncusu. Öne Can Uzun ya da başka bir isim, arkaya da Turam ya da Kamavinga'yı bekliyoruz bakalım. Ama tabii ki transfer uzun bir süreç, farklı parametreleri var. Şu an için Galatasaray'ın gündeminde hem Turam hem Kamavinga var. Bunu açık bir şekilde söyleyebiliriz.
1: Dolayısıyla manşetimiz şu olur, kapağımız da olur. Ya Turam ya Kamavinga.
0: Şu an için evet. Orta Peki. saha merkezi adına.
1: İyi bir toparlama. Bunlarla ilgili söyleyeceğim başka bir şey var mı bu iki oyuncu ile ilgili? Ben toparladığını düşünüyorum. Diğer
0: Bunun
1: isimlere geçiyorum.
0: Yok. Bernardo Silva ile alakalı bir şey
1: oraya söyleyeyim. Oraya geleceğim. Transfer Sonra Van Dijk soracağım.
0: Aynen. Transfer paketini kapatmış olalım. Bernardo Silva ile alakalı şunu söyleyeyim. Galatasaray kesinlikle ve kesinlikle yaptığı teklifte herhangi bir esneme göstermiyor. Açık bir şekilde oyuncu tarafı bir anlamda Can Uzun hamlesi ve Galatasaray'ın ısrarı sonrasında istediği teklifi de bulamadığı için orada tekrar bir Galatasaray yoklama çektiler. Galatasaray da dedi ki, arkadaşım benim teklifim net belli. Maliyetin 3 yılı 45 milyon euro, istiyorsan buyur gel, istemiyorsan hayırlı işler. O yüzden Galatasaray eğer ki Bernardo Silva'nın maliyeti o noktalara düşmezse 3 yıl için düşünmüyor. O yüzden
1: ya, Naci, bir de
0: konu kapanabilir.
1: İlginç olan da şu ya, 10 milyon euro nedir ki ya? Hakan Safi seçim sürecinde 10 milyon kaporo sadece oyunculara ödemiş.
0: Takım içi denge. Yani senin benim için belki hani artık futbol kulüplerimiz için 10 milyon euro öyle, ama takım içindeki dengeyi de gözetmek zorundasınız.
1: O bombaya ne diyorsun? İbo abi anlattı. Hakan Safi'nin 10 milyon euro sadece oyunculara kaporo vermesi, yandım Allah demesi.
0: İlginç. Zaten çok normal ama. Kaporo vermeden oyunculara ne tweet attırabilirsin, ne fotoğraf paylaştırabilirsin.
1: Ben seni söyleyeceğim, anlaştım.
0: Ne ismini kullanabilirsin.
1: Çıkarma diyeceksin.
0: Ne Hem Maldini'yi Kadıköy'e getirebilirsin. Yani zaten

0: Belliydi. Tebrik ediyorum İbrahim abiyi de.
1: Demişken bu Hakan Çalhanoğlu meselesine ne diyorsun? Galatasaray defteri kapandı mı sence?
0: Açıldı mı?
1: Yok muydu?
0: Hayır, hiç açıldı mı?
1: Ben şöyle düşünüyordum.
0: Ya Hakan Nacim, açmaya çalıştı o defteri bak. Hakan...
1: Şu özür dilerim, şöyle. Hakan geçen seneden beri gündemde. Ha bak şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe'ye de gitmeye çalıştı. Ali Koç'a biliyorsun bir ara anlattı. Sonra tekrar bir Galatasaray'a döndü. Ama ben hep böyle bir Galatasaray'a olma ihtimali düşünüyordum Hakan Çalhanoğlu ile birlikte. Ancak bu yaşananlar sonrası görüyorum yani. Hakan'a bir tepki de var. Anormal mi bu?
0: Bence anormal. Niye biliyor musun? Ya Galatasaray büyük bir kulüp ya.
1: Pardon, normal mi diye soracaktım. Sen ya, anormal diyorsun. Özür dilerim.
0: Hayır, yani gerek yok bu tepkilere. Şimdi Hakan Galatasaray altyapısında oynamadı. Hakan Galatasaray forması giymedi. O yüzden istediği kulübe gidebilir Hakan Çalhanoğlu. Galatasaray'ın bir kere Hakan'la teması oldu. Onu da geçen sezon transferin son günlerinde anlatmıştım. Hakan'ın anlattıklarıyla, temas ettiği kişilere söylediği rakamla Galatasaray hadi o zaman masaya oturalım dediğinde istediği rakam ve çıkan bonservis arasında çok büyük bir fark vardı. Galatasaray da teşekkür etti. Çok fazla kişiye temas ettiği için de aslında Galatasaray kulübünü rahatsız etti. Şimdi Galatasaray Hakan'ı istemiyor. Fenerbahçe'nin bir teklifi varsa da profesyonel oyuncu. O yüzden görüşebilir. Ben burada Galatasaray'ı çok bağlayan bir durum olduğunu düşünmüyorum. Ha şunu da söyleyeyim. Zamanında Hakan Çalhanoğlu'yu almadığı için Galatasaray yönetimine tepki gösterenler bugün Galatasaray yönetimine ve yöneticilerine teşekkür ediyorlar. İyi ki almamışsınız Hakan Çalhanoğlu diye. Ama şununla da bağlamak istiyorum Aydın. Hakan Çalhanoğlu milli takımımızın kaptanı. Tabii. Ve Dünya Kupası süreci var. O yüzden ne Hakan'ı ne Merih'i bu olaylar üzerinden bence ülke olarak gelin birlik olalım, yıpratmayalım. Rahat bırakalım ya.
1: Ben de aynı görüşteyim. Ama şunu da söyleyeyim. İşler kötü giderse milli takımda seçim işlerine karıştıkları için Hakan ve Merih büyük tepki görürler.
0: İnşallah gitmez.
1: Onları yönlendirenler de herhalde akıllanmışlardır. Oyuncular
0: İnşallah
1: da akıllanmışlardır
0: gitmez
1: diye düşünüyorum.
0: Ben pozitifi düşünmek istiyorum. Bu arada Merih Demirel'i de tebrik ediyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yıllardır yapmadığı bir iletişim başarısını kendi adına YouTube projesi olarak
1: çok iyi programlar
0: muhteşem bir işe dönüştürdü. Çıktığı ilk günden itibaren her bölümü izliyorum. Milli futbolcularımızı benim anlattıklarımı takım hüviyetine büründü diyordum. İçerideki arkadaşlık çok iyi diyordum. Bu milli takım başarısının anahtarı Montella diyordum. Onu ortaya çıkarıyor ve herkese bizim oyuncularımızı, çocuklarımızı sempatik göstermeyi başardı Merih. Kendisini gerçekten tebrik ediyorum.
1: Bu
0: müthiş.
1: Arada Samet de çok iyi, ben sana söyleyeyim. Harika. Ondan çok iyi yayıncı olur.
0: Ya muhteşem.
1: Komik adam.
0: Harika.
1: Komik adam.
0: Herkesi güldürüyor zaten. Herkesin sevdiği adam Samet.
1: Bir de doğal. Doğal. Çok doğal adam bence yani. Tam tepkiler falan tam
0: ülkemizin acayip. Ülkemizin aynası. Helal aynen, olsun Samet'e.
1: Yollar açık olsun tekrar aynen. Milli takımın. Bu Van Dijk'ı Galatasaray alacak mı?
0: Abi Van Dijk şöyle söyleyeyim. Davinson Sanchez eğer ki yüksek bir kontratı var ama Davinson Sanchez'de bir ayrılık söz konusu olursa Van Dijk Galatasaray'ın yabancı kuralı vesaire orada bir kontenjan boşluğu açılırsa şartlarını sorduğu oyuncuların başında geliyor. Van Dijk'ın da yıllık maliyeti 10-15 milyon euro bandındaymış. Bunu da bilgi olarak ekleyebiliriz.
1: Çok kısa geçin ya burayı, biraz da anlatsana ya.
0: Ya şöyle, net hedef değil Van Dijk.
1: Öyle mi?
0: Şu anda. Mevcut yabancı kuralı. Eğer Galatasaray'dan iyi teklif alıp ayrılan bir oyuncu olmazsa Van Dijk'a yer açamazsın. Ama Davinson Sanchez'in ayrıldığı, Davinson Sanchez'in kontratından çıktığın ve kurtulduğun formülde Van Dijk net Galatasaray'ın o zaman çok ciddi bir potansiyel adayı haline gelecek. Çünkü ihtimallere göre devam ettiğin için şu anda 10-15 milyon euro demek ki Galatasaray bu ne demek? Fiyat sordu, nabzını ölçtü ve duruma göre, ihtimallere göre de hamle yapacak.
1: Anladığım kadarıyla Galatasaray'ın şöyle bir özgüveni de var. Kardeşim ben zaten Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gruplara gideceğim. Ligin başlamasına daha var. Transferde acele etmeme gerek yok. Bir Dünya Kupası var. Orada fırsatlar çıkacaktır. Dolayısıyla ben koşmayayım da oyuncular benim peşimden koşsun tabii noktasında.
0: Ki. Ya zaten Sayın Başkan şunu söylüyor. Dünya Kupası'nı izleyelim, görelim, acele etmeyelim. Şimdiden hazırlıklarımızı yapalım. Fizibilite çalışmasını ortaya koyalım. Maliyetleri yatıralım ve ona göre de tak gelen fırsatlara göre de hareket edelim. Belki çünkü bu zaman zarfında Galatasaraylı yıldızlar da teklif alacak. Tabii. Şimdi biraz sonra anlatacağım. Yavaş yavaş yoklamalar başlıyor kulüplerin. Galatasaray'ın bir kere acelesi yok abi. Hiç taraftar da bence bu konuda sakin olsun. Tabii ki ezeli rakibi transfer yapacak, açıklayacak. Çünkü Galatasaray şu an mevcut olarak güçlü olan taraf, şampiyon olan taraf. Ve şu anda kadrosunda bir kez daha dikkat çekmek istiyorum. Her Galatasaraylı yöneticiyle sohbet ettiğimde önem verdikleri nokta şu. Şu anda Galatasaray'ın arkadaşlar 12 yabancı oyuncusu var. O yüzden netleşmeden Icardi süreci, şu yabancı kuralı ile alakalı kesin bir nokta konulmadan Sayın Başkan adım atılmasını istemiyor. Bunun da altını çizelim.
1: Orada bu arada sana şöyle bir katkı vereyim. Fenerbahçe'nin transferde, Aziz Yıldırım'ın transferde acele edecek olması çok normal. Galatasaray'ın bu acelesinin olmaması da aynı şekilde yine çok normal. İki takım arasında çünkü denge farklılıkları var, durum farklılıkları var. Yani biri birinin önüne geçmiş ya da arkasında kalmış bir durum söz konusu değil şu an itibariyle. Bir diğer yandan Osimhen'e geleceğim ama bir Sara çok konuşuldu ya, gider mi, gitmez mi vesaire. Gideceklerle ilgili bir şey var mı sende Galatasaray'da?
0: Abi şu an teklif alan, net resmi teklif alan oyuncu yok. Herkes Barış Alper Yılmaz'ı yokluyorlar. Osimhen'i yokluyorlar. Gabriel Sara için net bir ilgi var Aston Villa'nın. Evet. Ama şu anda bitme noktasına gelen bir durum yok. Gabriel Sara en potansiyel aday. Aylardır söylediğim gibi. Ama orada da problem şu. Kontratlar, yüksek kontratlar. Gabriel Sara şu anda Galatasaray'dan 3,5 milyon euro alıyor. Avrupalı'ya göre çarp, vergiyi kulüp ödediği için 7 milyon euro alıyor. Tabii. Şimdi 7 milyon euroluk bir kontrat verecek mi İngilizler? Onun aslında aşamasında Galatasaray'lık bir durum yok şu anda. Zaten oyuncuyla işi bir noktaya getirse kulüpler, diyecekler ki 30-35 pazarlığa oturacaklar. Yani kısaca burada aslında olay daha Galatasaray'ın masasına gelecek olgunluğa ulaşmadı. Kulüpler önce futbolcuyla o maliyeti ne noktada anlaşacak? 7 milyon euroluk bir rakamdan bahsediyoruz. Galatasaray'da aldığı parayla Avrupalı'ya göre tarifesi, vergi üstüne konduğu için. Gabriel Sara'yla eğer anlaşırsa Aston Villa, Galatasaray'la pazarlığa oturacak ki Sarı Kırmızı Kulübü'nde burada beklentisi 30-35 milyon euro bandında. O rakamı alırsan da Turam'ı, Kamavinga'yı bir anlamda maliyetinde çıkarmış olacaksın.
1: Evet, Galatasaray'da hesap kitaplar devam ediyor özetle.
0: Şunu da söyleyeyim.
1: Söyle.
0: Son olarak. Şimdi mesela sen diyorsun ya Galatasaray büyük düşünüyor. İşte Van Dijk, Can Uzun, Kamavinga, Turam. Herkese tavsiye ediyorum buradan. Bizi ağırlıklı olarak Galatasaraylar izlediği için. Mesela Galatasaray'ın bir YouTube kanalı var. Ve orada da Plus üyesi olanlara çok güzel bir iletişim ekibi şampiyonluk röportajları yapmışlar. Orada bir izleyin. Lemina, Osimhen, Sara Şerlay'ın bir röportajı var. Yarı finali konuşuyorlar, finali konuşuyorlar, çeyrek finali konuşuyorlar. Ve Galatasaray kulübü de gittiğinde bunları anlatıyor zaten. Yapabilirdik diyor yarı final Osimhen orada sohbette. Lemina seneye deneyeceğiz diyor. Evet orada olmamız lazım diyor vesaire. O yüzden bunlar hep artı yazıyor Galatasaray'a.
1: Masada daha kuvvetli oluyor bir taraftan.
0: Tabii ki.
1: Onu da söylemek lazım. Icardi yeni bir gelişme var mı? İstersen kısaca ona da bir değinelim.
0: Icardi konusunda Galatasaray bekleyişte. Teklifini yaptı. Sayın Başkan direkt olarak hep dediğim gibi bu süreci yönetiyor. Elio Pino da sürekli olarak kontak ve temas halinde ama olay sadece para değil. Bunu söyleyeyim.
1: Yani ama
0: olay sadece teklif 4+1 5 milyon euroluk teklif vesaire değil. Bazı iki tarafın anlaşamadığı noktalar var. Ben her zaman dediğim gibi futbolda duygusallığa gerek yok. İşin artık ayrılık noktasına doğru gittiğini söyleyebilirim.
1: Naci, bununla ilgili benim bir görüşüm var, okumam var. Katılır mısın? Bu konunun ayrılığın altyapısı da oluştu bence. Yani sağlıklı, tartışmasız bir eğer olursa ayrılık, vay siz niye bunu yaptınız noktasında ben bir tartışma olacağını düşünmüyorum.
0: Net.
1: Değil mi? Hava bu.
0: %100 katılıyorum.
1: Okuman bu benim.
0: Ya %100 katılıyorum yani. Icardi Galatasaray'daki misyonunu tamamladı. Çok da büyük başarılar kazandırdı. Ama her zaman dediğim gibi şu anda devam etmek istediğin Mauro Icardi 4 yıl önce değil. Kontrat yenilediğin Icardi değil. Bu işe en çok Göktürk'teki kasap arkadaşlar üzülecek diye söyleyebilirim. 60 kilo et söylüyormuş sürekli. Yani neredeyse haftada mı ayda mı ne? Geçen bir dostumdan dinledim Galatasaraylı. En çok Göktürk'teki kasaplar üzülecek dedi. Baba seviyor çünkü barbekü yapmayı ya.
1: Almışlardır. Bulmuşlardır parayı abi.
0: Tabii canım.
1: Bulmuşlardır parayı. Güzelmiş yalnız, güzel haber. Diğer yandan Osimhen konusu. Şimdi Osimhen meselesi, bir kere Osimhen almak isteyen takım vardır. Ve Galatasaray günün sonunda tarihindeki en büyük parayı, bir hani aksilik olmazsa, bir sakatlık vesaire bir şey olmazsa, bir gün Osimhen'den kazanacak. O sene mi? Ve Osimhen gider mi?
0: Şimdi Galatasaray kulübündeki birçok isim o senenin bu sene olmasını istemiyor. Önümüzdeki yıl olmasını istiyor. Rekor kırıp Şampiyonlar Ligi'nde daha üst bir başarıya ulaşıp Osimhen'i de daha güzel bir rakama satıp kâr etmek. Hem saha içinde karşılığını alıp hem de masada da kazanabilmek.
1: Anladığım kadarıyla bir teklif gelmiş.
0: Ya şöyle, teklif değil de diyorum ya, hani nasıl Galatasaray kısık ateşte Can Uzun için ilerliyor, Turam için ilerliyor, Van Dijk'a fiyat soruyor. Osimhen için de fiyat soran kulüpler ve devler var. Spesifik olarak bir isim olmadığını söylüyor Galatasaray kulübü. Yani şu kulüp Osimhen'i istiyor şeklinde bir durum yok ama gelen yoklamalar şöyle: 120 milyon euro bandına bitirebilir miyiz? Yani Osimhen için şu an Galatasaray masaya oturacak olursa 120 milyon euroya menajeri anında teklif getirir. Ama Galatasaray'ın buradaki matematiği Osimhen'le devam edip 5 sene üst üste şampiyonluğu kazanmak ve ondan sonra bu teklifleri değerlendirmeye almak ve 150 milyon euro Galatasaray'ın tarifesi. Her zaman dediğim gibi.
1: Yani şu an 150, 150'nin gelmesi lazım, doğru mu?
0: Soranlara düşünmüyoruz ama 150 milyon euronun altında da masaya oturmayız yani.
1: Ha, tamam.
0: Bu. Ha şu da var. Osimhen Galatasaray'da mutlu. Yani şu anda Galatasaray'ın Osimhen'i satma düşüncesi yok. Osimhen'in de gideyim diye bir kafası yok.
1: Şimdi Osimhen iyi para kazanıyor Türkiye'de. Az önce sen Sara'dan bahsettin. Dedin ki bu adam 3,5 net alıyor Galatasaray'dan. Bunun vergileri de var. Başka bir yere gitse bu 7 kabaca. Şimdi Osimhen de 21 alıyor.

0: oluyor Galatasaray'dan. E başka
1: temizsiz
0: yere gitse...
1: ama 21.
0: Efendim?
1: Bonussuz 21.
0: Tamam, net ücretten tabii, gidelim biz. Aynen. Net ücretten gidelim. Yani en az aldığı para 21. E bunun vergisi var vesaire. Dolayısıyla başka bir yere gittiğinde de az önce o sıradaki mesele gibi. Yani 40'tan aşağı bu adamın yıllık bir maliyeti olmayacak.
1: Tabii.
0: O tarafı da zor ama o verilse bile, sen biraz bazı şeyler anlattın. Osimhen burada ne yapıyor? Niye bu kadar burayı seviyor?
1: Abi Osimhen burada o kadar güzel bir hayat yaşıyor ki sadece kendisiyle değil. Neredeyse şimdi yanlış anlaşılmasın. Dostlarıyla, arkadaşlarıyla, kabilesiyle. Yani İstanbul'a kabullenmiştir. Ya İstanbul'a aşık Osimhen. Adam lig bitti, 3 hafta burada kaldı. Niye? Size gurme bir bilgi anlatayım. Osimhen ilk geldiği, kiralık olduğu sezon Mertens'in evine taşındı. Maçka'da. Daha önce Wesley Snyder'ın oturduğu yer ve çok güzel boğaz manzaralı lüks bir site. Sonra bonservisi alındı. O daireyi boşalttı, gitti Göktürk'te kiraya çıkmadı. Göktürk'te daire satın aldı. Kendi müstakilde oturdu. Mertens'in evini de boşaltmadı. Bütün arkadaşları, eşi, dostu, ülkesinden gelen ne kadar ahbabı varsa orası Osimhen'in misafirhanesi. Orada kalıyorlar. Osimhen Göktürk'te kalıyor. Müstakil yerde. Ve aynı zamanda iki tane de Galatasaray'ın sponsoru olan yeni inşaat firmasından iki tane dubleks daire aldı Victor Osimhen. Yani İstanbul'u aynı zamanda yatırım da yapıyor. Oturduğu Göktürk'teki daireyi aldı. Üstüne de iki tane de Galatasaray'ın sponsor projesinden dubleks daire satın aldı. Şimdi size şöyle bir şey daha anlatayım. Osimhen kendi ülkesine o kadar bağımlı bir isim ki, oyuncu ki, Bağcılar'da oturan Nijeryalı bir aile onlarla bir şekilde tanışıyor, temas ediyorlar ve aileyi o kadar çok sahipleniyor ki geçen gün Galatasaray kulübünden tencere tencere, kazan kazan Bağcılar'daki o Nijeryalı aileye yemek gitmiş. Yemek gönderiyor adam. Onları dahi sahiplenmiş.
0: Vay be.
1: Ve burada Türkiye vizesi vesairesi, şusu busu, geçen de söylemiştim. Göçler Dairesi Başkanlığı'yla Galatasaray'ın kontağı oldu ya Osimhen sayesinde. Çünkü en az 70 kişiye vize aldırıyor Victor Osimhen. İngiltere'de bunu yapabilir mi? Çok huzurlu yaşıyor. O yüzden de ben açıkçası böyle Real Madrid, Paris Saint Germain, Bayern gibi takımlar gelmediği sürece Osimhen'in de ben gideyim diyeceğini düşünmüyorum ben çok fazla.
0: Ama yaptıklarını da takdir ederim.
1: Tabii ki, %100.
0: Onun bir hikayesini okumuşum. Kendisi yazıyor. Osimhen anlatıyor yani. Onun için eksik kalmak, noksan kalmak, aç kalmak, mücadele etmek ne? Osimhen'in o güçlü bir hikayesi var. Tabii. Onu söyleyeyim. O kendi yazdığı bir metin var.
1: Osimhen burada sadece Galatasaray'da futbol oynamıyor. Aynı zamanda da sevdikleriyle 50-60 kişi yaşıyor neredeyse.
0: O yemek hikayesi yalnız çok iyiymiş yani.
1: Çok iyi. Hakikaten. Bağcılar'daki Nijeryalı aile.
0: Paylaşımcı adam yani. Helal olsun.
1: Evet, helal olsun.
0: Aziz Yıldırım. Evet. Özgür Özbek Aziz Yıldırım aradı. Galatasaray'a Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım seçilmesi Galatasaray tarafından nasıl yorumlanıyor?
1: Gayet olgun. Zaten Sayın Başkan da hemen pazartesi günü Sayın Aziz Yıldırım'ı aradı. Tebrik etti. Bir kere tecrübeli, Türk futboluna da artık atabilecek bir kulüp başkanı Sayın Aziz Yıldırım. İşte daha seçilmeden evvel yayın ihalesiyle alakalı yine bazı çıkışlara imza attı. Bu sadece Fenerbahçe'ye değil, Türk futboluna artı yazacak bir nokta. Fenerbahçe güçlü olursa Galatasaray'da güçlü olur. Galatasaray güçlü olursa Fenerbahçe'de güçlü olur. Galatasaray bu pencereden bakıyor. O yüzden Sayın Aziz Yıldırım'ın seçilmesi Galatasaray'ı rahatsız etmiş, tedirgin etmiş noktada değil. Tabii ki daha güçlü bir rakibi olacak bence Aziz Yıldırım'la. Çünkü tecrübe var ortada. Bu noktada Galatasaray'ın rahatsız olduğu bir nokta yok. Hatta ya benim bir...
0: Ha, senin videona gelelim.
1: Seçim anında ben de yayındaydım televizyonda, TV Spor'da. Bazı Fenerbahçe hesapları güzel olmuş ama güzel denk getirmişler. Kesmişler, kullanmışlar. Galatasaray'ın tedirginliğini Ali Naci Küçük'ün yüzünden, surat ifadelerinden anlayabilirsiniz diye. Şimdi ben yaklaşık...
0: Ama sana şöyle sorayım mesela soruyu. Özür dilerim, öyle devam et dilersen. Sen bir Galatasaraylısın örneğin. Dışarıdan da takip ettin bu süreci. Kimin başkan olmasını isterdin sen?
1: Tabii ki Hakan Saf. Ama... Tecrübeye oy verdi Fenerbahçeliler. Bu bir gerçek. Sayın Aziz Yıldırım noktasına gelince de orada ben yaklaşık bir ay boyunca yayınlarda şunu söyledim. Aziz Yıldırım kazanır. Sayın Hakan Safi'nin adımları çok yanlış. İletişim stratejisi çok yanlış, çok hatalı. Bir kere Fenerbahçe'nin kendi değerlerine dil uzatmaması gerekiyordu. Rakiplerine dil uzatmaması gerekiyordu. Herkesi sataştı Sayın Hakan Safi, evet, ve evet, para para para para dedi. Ben ne dedim? Bizim terbiye kültürümüzde bir, büyüklere saygısızlık yoktur. Aziz Yıldırım'ın taklidini yaptı. Taklidini yaptı. İki, Aziz Yıldırım geçmişine, Fenerbahçe tarihine bunlara bay bay diyeceğiz dedi.
0: Tabii tabii.
1: Üç, para, çok fazla para konuşmak görgüsüzlüktür derler ya, orada da büyük sınıfta kaldı.
0: Bu senin anlattığın konuda ben iki gün boyunca kongredeydim, yerinde takip ettim. O senin söylediğin mesele var ya, yani en az 100 kişi falan, 100 tane kongre üyesiyle konuştum. Diyorlar ki her şeyi yapabilirsin yani, Aziz Yıldırım'ı eleştirebilirsin böyle ama Aziz Yıldırım'a böyle yok yaşlısın, yok bel altı, kimsenin haddine değil. Çok büyük ayıp etti diye çok büyük tepki vardı Hakan Safiye.
1: Net. Orada zaten sınıfta kaldığını düşünüyorum. Bir de yani şimdi Sayın Aziz Yıldırım'ın göreve gelmesi şaşırtıcı değildi. Orada benim tepkim şu. İki tarafta kazan.

0: Dık diyordu seçimi. Çok rekabeti yüksek, rekabet seviyesi yüksek bir seçim bekleniyordu. 3 dakikada seçim bitti.
1: Öyle oldu.
0: Nasıl yani dedim ya. Hakan Safi'nin ekibi stadı boşaltıyor dediler. Az Yıldırım biraz sonra açıklama yapacak dediler. Hakan Safi konuşacak. Tezahüratlar. 5 dakikada seçim bitti.
1: Şöyle oldu Naci.
0: Ben ona şaşırdım. Ha, şaşırmayan Fenerbahçeli varsa okey, saygı duyarım. Ama kimse böyle bu kadar tak birinci dakika bitireceğini beklemiyordu Az Yıldırım'ın.
1: Şöyle Galatasaray'ın sandıkları birden işte kaç sandık oldu Galatasaray'da? 40,
0: ya Galatasaray'da o kadar sandık yok da.
1: Neyse ama
0: sırayla seçim, divan başkanlığı önünde sayılıyor Galatasaray.
1: Seçim numarasına göre gittiği için tabii sürpriz olabiliyor. Fenerbahçe seçimlerinde de tabii ki sürpriz olur ama Galatasaray'da mesela 5. sandık sayıldığında Naci öndeyse 10 fark attıysa 20. sandık sayıldığında Aydın kapatıp 15 fark atmış olabilir. Bu sürpriz var ama Galatasaray Fenerbahçe'de isim sırasına göre olduğu için
0: tabii.
1: Fenerbahçe'de bir sandık açılan bir sandık bir fikir veriyor. Bizim Mert Parhan oradaydı. Bütün kongreleri takip ediyoruz. Şeye zoom yaptı. Ben de Sports Dijital'de yayındaydım. Zarflara zoom yaptı. Tecrübem de var Fenerbahçe kongrelerinden. Zarflara zoom yapınca iki sandığı hemen gösterdi. Önce birkaç beyaz çıktı, sonra sarı sarı sarı sarı. Diğer tarafa döndük, sarı sarı. Ben dedim geçmiş olsun, seçim bitti. Fark ne olur onu göreceğiz dedim.
0: Ha bu arada
1: mesele öyle oldu.
0: Galatasaray niye çekinsin ki Sayın Aziz Yıldırım'ın başkan olmasından? Aziz Yıldırım başkanken Fenerbahçe'de Galatasaray 4 yıl üstte şampiyon oldu. Süper Kupayı aldı. UEFA Kupası'nı kazandı. Yanlış hatırlamıyorsam 6 Türkiye Kupası, 5 Süper Kupa, 1 UEFA Süper Kupası, 1 UEFA Kupası, 9 ya da 10 Süper Lig şampiyonluğu. Az Yıldırım varken de Galatasaray başarıyordu ki. Galatasaray'ın başarıları bir isme endeksi değil. Federasyon başkanına endeksi değil. Bir MHK başkanına endeksi değil. Galatasaray kendi güçlüyse başarılı olur. Güçsüzse 13. de oldu Galatasaray.
1: Şöyle, onu ben şöyle özetliyorum Naci. Galatasaray tabii ki Az Yıldırım döneminde önemli başarıları var. Bunu yaptı. Ama Fenerbahçe'nin en güçlü dönemi de Az Yıldırım döneminde oldu. Çünkü bu bir olgu. Kimse reddedemez. Galatasaray Avrupa şampiyonu olmuştu biliyorsun 2000'de ve Avrupa şampiyonu olmuş Galatasaray'la kafa kafaya geldi tabii. Fenerbahçe. Ne? Her açıdan hatırlasan o 2005'te Ergun Gürsün röportajı vardı. Fenerbahçe bizi geçti diye. Kendi içinde büyük tartışma başlatmıştı. Şu bir gerçek. Tabii ki Galatasaray çok daha iyi noktada. Onu söyleyelim. Bence Az Yıldırım da şunun farkında. Geldiği dönemdeki Galatasaray'la benzer bir Galatasaray var. Ama bu rekabette benim görüşüm şudur. Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde Aziz Yıldırım bu farkın önüne geçebilecek başkan potansiyeli olan adam olarak değerlendiriyorum ben.
0: Ya tabii ki %100. Bunu söylüyorum. %100. Zaten bu kez farklı bir strateji güttü Sayın Aziz Yıldırım. Normalde nasıl bildirdik Fenerbahçe siyaseti içinde de asar keser dedim Sayın Aziz Yıldırım. Ama ne yaptı? Birleştirici bir rol oynadı. Zaten biraz sonra anlatacağım.
1: Bir kere tespit yapmış Naci Önemli, bir şey söyleyeyim sana. Bir ay mıydı Fenerbahçe'nin kongresi? Bir ay sürdü.
0: Bir ay.
1: Tartışmalar falan.
0: Evet.
1: Neye vurgu yaptı sürekli Aziz Yıldırım? Fenerbahçe'ye vurgu yaptı. Fenerbahçe'nin tabii sorunlarına.
0: Barış, barış dedi.
1: Bir tık G dedi mi? Galatasaray dedi mi abi?
0: Hayır.
1: Demedi.
0: Dediyse de nasıl dedi? Galatasaray bizi geçti dedi adam.
1: Tabii.
0: Ergun Gürsoy'un dediğini dedi.
1: Tabii.
0: Hatta 2025 Temmuz'da yanlış hatırlamıyorsam Sayın Aziz Yıldırım'ın bir açıklaması var. Arada neredeyse 10 sene fark var artık. 10 sene gerideyiz dedi mesela.
1: Divanlarda da söylüyor.
0: Tabii.
1: Daha da kötüye gidiyor diyor. Eğer Fenerbahçe böyle olursa.
0: Teşhisi koymuş.
1: Koymuş.
0: Çok
1: bunda
0: da doğru.
1: Bir şey yok ki.
0: Çok da doğru. Doğrusu bu zaten.
1: Teşhis koymadan
0: ama şey demiyor yani. Yapı, kapı, sapı başkaları gibi bahane üretmiyor. Nasıl Sayın Ergun Gürsoy zamanında Fenerbahçe bizi geçti dedi. Sayın Aziz Yıldırım da bu şekilde bir tespit yapıyor. Zaten tespiti yapmadan teşhisi koymadan tedavi yapamazsın.
1: Yapamaz.
0: Anca böyle masallarla birilerini kandırırsın. Maşalarla.
1: Daha olgun, daha oturaklı, daha gerçekçi bir anlayışla bence karşı karşıya geleceğiz.
0: Çok
1: karşı karşıya. Bunlar yaşanacak daha doğrusu. Hep birlikte göreceğiz. Naci son olarak geçen hafta bu anlatmıştın. Taht savaşları değil de koltuk savaşları diyelim Galatasaray'da. Senden sonra, sen anlattıktan sonra ben usta programında İbo abiye dedim ki ya dedim bu dedim abartılıyor mu sence? Yo dedi, az bile dedi konuşuluyor. Orası da bayağı bir karışık. Neler oluyor?
0: Fazlasıyla karışık. İster taht oyunları de, ister koltuk savaşı de, ister güç devşirme de, güç savaşları da. Ne
1: şöyle
0: dersen
1: yapayım
0: de
1: o zaman. Kim kimi yedi abi şimdi Galatasaray'ın?
0: Abi şimdi yeme değil de. Bir kere bu sezon Galatasaray'ın en büyük rakibi Sayın Aziz Yıldırım'ın seçildiği Fenerbahçe değil. Galatasaray'ın bu sezon en büyük rakibi Galatasaray. Kendi içindeki taht oyunları, güç savaşları. Daha dün bir, bugün iki, Galatasaray yönetimindeki herkes birbirinin altına oyma, daha güçlü rollerde görev alma peşinde. Ne oluyoruz? Biz anlatmıştık. Geçen haftaki programda akşamına görevlendirmeler oldu. Ne dedik? Liseli bir başkan yardımcısı olması için Sayın Niyazi Yelkencioğlu'nun yerine Sayın Sedat Artıkoğlu ya da Abdullah Kavukçu liseli değil düşünülüyor. Sayın Başkan kararını verdi. Ne dedi? Sedat Artıkoğlu dedi. Sayın Sedat Artıkoğlu dedi. Galatasaray Lisesi mezunu. Sayın Abdullah Kavuççu ne yaptı? Bu karara saygı duydu. Çünkü Sayın Başkan verdi bu kararı. Şimdi buradan nereye geleceğim? Görevlendirmede biz etkili olalım. Kemerburgaz'da biz etkili olalım. Futbolda biz etkili olalım. Şimdi bunu düşünenler yanlış yapıyor. Galatasaray'a zarar veriyor. Galatasaray'da 2 yıldır Okan Hoca'yla, Dursun Özbek'le başarılı olan, huzurlu çalışan ve Şampiyonlar Ligi son 16, Osimhen transferi, Leroy Sané transferi, Okan Buruk'la 4 yıl üst üste şampiyonluk. Sonuçta iyi giden bir istikrarlı bir sistem var. Neden değiştiresiniz? Neden değişiklik? Ya futbolda iyi bir yapı varsa kulüp tarafında, kurumsallık tarafında da iyi bir yapı var. Tamam mı? İyi bir organizasyon var. Neden? Şimdi bak, burada Galatasaray'a zarar vermiş oluyorsunuz. Şimdi birinci dakika. Mesela Ankara Galatasaraylılar Derneği'nde bir davet vardı. Okan Hoca katıldı, başkan katıldı, Abdullah Kavuççu katıldı, Eray Yazgan katıldı, Sayın ikinci Başkan Metin Öztürk katıldı, Mehmet Çibara katıldı, aileleriyle katıldılar. Şimdi başkanın yanında bir yönetici masadan kalkıyor ve daha yönetim kuruluna yeni dahil olan bir idareci başkanın masasına oturuyor sohbet etmek için. Ama diğer tecrübeli olan yönetici geliyor, diyor ki orası benim sandalyem, kalk. Yeni giren idareci de karşılık veriyor. Başkan ve eşlerinin olduğu masada böyle bir tartışma yaşanıyor. Ya da Galatasaray adasında bir kahvaltı oluyor. Yöneticiler birbirlerine alenen insanların olduğu yerde arkalarından konuşuyorlar. Dedikodu yapıyorlar. Çok yanlış. Şimdi başka bir örnek daha. Ki gelirken Sayın Ali Dürüst'le de konuştum. Çok önemli burası. Şimdi Galatasaray'da lise mezunu olan bazı yönetim kurulu üyelerinin şöyle bir düşüncesi var. Biz futbola abi olarak Galatasaray'da çok uzun yıllarını geçirmiş, çok tecrübeli Ali Dürüst'ü getirelim. Hem futbolun abisi olsun, hem Kemerburgaz'da olsun, hem de Galatasaray kulübünün basın sözcüsü olsun. Şimdi bu ne demek? O zaman bu şu demek. Bir, bizim yönetimimizde bir zafiyet var ya da futbolda da bir problemimiz var. Orası güçsüz. Burayı güçlendirelim demek bir. Yönetimi bir kere taca atmış oluyorsunuz. İkinci nokta, gelirken de bu Galatasaray içerisinde konuşulan konuyu Sayın Ali Dürüst'le konuştum. Ali Dürüst zamanında Galatasaray başkanlığını kabul etti.

0: yapıyorsunuz. İkinci nokta, gelirken de bu Galatasaray içerisinde konuşulan konuyu Sayın Ali Dürüst'le konuştum. Ali Dürüst zamanında Galatasaray başkanlığını kabul etmedi. Yeteri kadar zaman ayıramam, yeteri kadar ortaya ne bileyim vaktimi ayıramam deyip elinin tersiyle itti. Kabul etmedi başarılı olamayacağını düşündüğü için ya da vakit ayıramayacağını düşündüğü için. Galatasaray başkanlığına hayır diyen adam dışarıdan atanmış bir yönetici olarak basın sözcülüğü yapar mı ya? Sakın bence böyle işlere kalkışmayın. Ya daha doğrusu kalkışmayın demeyeyim de asla haddime değil. Yani böl parçala yönet sisteminden Galatasaray'ın uzaklaşması lazım. Yani bunu yapmaya çalışanlar var. Herkesi birbirine kırdırmaya ya da doldurmaya. Abi 404 olun ya, yapıştırın birbirinizi. Niye biliyor musun? Bak şu tehlike. Galatasaray tarihinde 3 kez tek adaylı seçimle kazanan başkan var. 1. Ünal Aysal. 2. Alp Yalman. 3. Ali Tanrıyer. 3'ü de görev süresini tamamlayamamış. 3'ü de erken seçim kararı almış. Bunun benzeri Galatasaray'a zarar verir. Galatasaray 96-2000'de kendi içinde bölünmeler yaşadı. Gitti 5. şampiyonluğu ezeli rakibine Fenerbahçe'ye kaptırdı. Ha bunun bir benzerini eğer Galatasaray bölünürse ve şu anda bunları yaşıyor, Galatasaray tekrar tarihi başarıyı elinin fırsatıyla aynı hatadan dolayı teper ve Fenerbahçe'ye kaptırır. Bu büyük bir tehlike yani.
1: İlginç gelişmeler bunlar. Başarı normalde mutluluk getirmesi lazım. Mutsuzluk getiriyor galiba.
0: Abi ne gerek var ya şu an Galatasaray'da güç savaşlarının yaşanmasına ne gerek var? Ben anlayamıyorum. Şu anda gerçekten çok ciddi bir rekabet var. Bence Sayın Başkan'ın masaya yumruğunu vurup artık daha fazla dominant olması gerekiyor. Biraz sessiz kalıyor başkan. Biraz izliyor şu anda. Ama bence daha fazla artık hani kestirip atması lazım. Açık bir şekilde. Benim görüşüm bu yönde. Ha bir de şunu da söyleyeyim. Mesela Sayın Niyazi Yelkencioğlu 10 sene yöneticilik yaptı. 7 şampiyonluk yaşadı. 3. yıldız, 4. yıldız, 5. yıldız. Takıldığında hepsinde yöneticiydi. Bu tarihte bir ilk. Ve Sayın Niyazi Yelkencioğlu'nun ailesinden 24 kişi Galatasaray Lisesi mezunu. Yani Galatasaray Lisesi diyorsan buram buram tecrübeye sahipti. Yönetime girmedi abi. Niye girmedi? Kulisler sebebiyle. Listede yer alamadı. Ve nitekim bir haber daha vereyim. Kapa yakında bildirir. Sayın Niyazi Yelkencioğlu teşekkür etti. Aynı Sayın İbrahim Hatipoğlu gibi yönetim kurulunda yer almadığı için de sportif AŞ'den istifa etti. Daha doğrusu istifa mektubunu Sayın Başkan'a iletti. Sayın Başkan muhtemelen ne zaman şeyi alırsa, resmiyete dökerse kapa bildirim yapılacaktır. Ama futbol yönetimi içerisinde daha güçlü olmaya çalışıp bence kulis yapmak vesaire falan bunlar Galatasaray için doğru değil. Bunlar Galatasaray için sağlıklı değil. Ya bu tip savaşlar Galatasaray'a zarar verir.
2: Peki.
0: Çünkü Galatasaray hep diyoruz ya sevgi iklimi. Sevgi ikliminden uzaklaşırsa Galatasaray en önemli ayağını kaybeder.
1: Burada bir tek vücut olmama durumu.
0: Hani ayağına sıkmış olur derler ayağına sıkmış olur.
1: Tek vücut olmama durumu oluşuyor. Son olarak çok konuştuk bunu daha önce ama kapatırken sorayım. Mertens işi oldu mu? Okan Burun yardımcısı oldu mu?
0: Evet.
1: Anlaşıldı mı?
0: Biz uzun süredir galiba herhalde yayın hayatına başladığımızdan beri.
1: Başkadaki eve mi
0: gelecek? Bir aydır söylüyoruz. Efendim?
1: Başkadaki eve mi gelecek? Maçkadaki eve mi gelecek?
0: Osimhen. Osimhen misafirleri oturuyor. Mertens'le Galatasaray görüştü. Şu anda da İstanbul'da Mertens. Muhtemelen eğer ki bir sürpriz olmazsa Mertens yeni sezon Okan Hoca'nın teknik ekibinde yer alacak. Gerçekten de çok pozitif bir insan. Özellikle iletişim ayağında çok iyi şekilde halledeceğini düşünüyorum. Taffarel'in bir örneği aslında Mertens. Hep söylediğim gibi. Çok önemli bir adım atmış olur Galatasaray.
1: Sempatik adam ya Mertens.
0: Evet. Müthiş. Evet,
1: öyle yani.
0: Müthiş.
1: Naci ağzına sağlık. Yeni teşekkür programda ediyorum. Görüşürüz.
0: Sağ olun.
3: Kim ne dedi?
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Aziz Yıldırım kazandı çünkü insanlar macera istemediler. Yani bunu çok iyi bildiği için kurt deneyimi var Aziz Yıldırım'da. Hep sakin kaldı o. Artık o herkesin alıştığı sinirli yüzünü hiç göstermedi. Hakan Safi Kanadı o tarafı çok zorlasa da cevap vermedi ve bir olalım, birlik olalım dedi. Türkiye'nin de Fenerbahçe'ye ihtiyacı var diyerek böyle adaylığını çok sağlam bir zemine oturttu. Acayip de bir oy aldı. Çünkü insanlar vaat dinlemekten ziyade hani şampiyon olmak için kadroyla, ruhun ve kavganın birlikte yürütülmesi gerektiğini

düşünüyor. Aziz Bey de geçmişten hikayelerle burayı hep diri tuttu. Hocasını açıklamadı, oyuncuların açıklamadı. Burada şöyle bir mantık var. Kongre zemininde böyle isim yarışını hiç yapmadı. Oraya işi götürmeden ilerlemiş oldu. Çünkü seçtiği aktörleri tartışmak belki de karşı tarafın ekmeğine yağ sürmek olacaktı. Ve hani bana oy verin, seçeceğim aktörleri değil diyerek kendini yıldız gösterdiği, deneyimini ön plana çıkardı, bir seçim kampanyası yürüttü. Barış Göktürk ve ekibini de oyuna çok doğru dahil ederek dinamizm kattı kampanyasına ve kazandı. Kendini öne atması şu açıdan da doğru oldu. Aziz Yıldırım'la vakit geçirdim biliyorsunuz ve yayınladık. Özel sohbetimizde de birkaç tane Samandıra hatırası anlattı. Biliyorsunuz, o zaman da aynı fikirde olduğumuzu anladım. Şampiyonluk ortam işi. Ortam işi. Buna dair anekdotlar anlattı bize. Ben de aynı fikirdeyim zaten. Diyorum ya, çok söyledim ya. Abdülkerim Bardakçı Fenerbahçe'de 5 sene stoper oynayabilir miydi? Bakın ne dedi Saadettin Saran HT Spor'daki yayınında. Kocaeli maçında hoca En-Nesyri 65. dakikada oyundan çıkardı. Maç bittikten sonra oyuncular soyunma odasına geldiğinde En-Nesyri duşunu almış, vedalaşmadan gitmişti. Çünkü yuhalanmanın, sosyal medyada yazılanların etkisi oluyor. Yani Kadıköy ruhunu arıyor. Kimse de dönüp böyle yarattığı ortama bakan yok. Aziz Yıldırım bunun farkında olduğunu söyledi ve bunun için teknik direktörü belli ki Aykut Kocaman, onun etrafına Volkan Demirel'i davet edecek, Dirk Kuyt'u davet edecek, Edin Dzeko'yu, belki Şikirtel'i davet edecek ve burada bir Fenerlilik yaratmaya çalışacak. Şimdi bu isimlerin nihai kararlarını bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz. Fenerbahçe'nin yeni hocası belli ki Aykut Kocaman olacak. Görüntü bu. Oğuz Çetin futbol konusunda bir aktör olacak ve ona bağlı başkanlığını yaptığı vakıf ve oradaki Fenerbahçe değerleri de aidiyet unsuru olarak kullanılacak. Öyle görünüyor. Diğer yandan gelelim tartışmalı konuya. O da ne? Aykut Kocaman ve teknik ekip yapılanması. Burada herkes işte ekip beraber mi, kaç senedir, neredeler gibi sorular sordular. Haklı olarak sordular. Bunlar yanlış sorular değil. Onu söyleyeyim. Ancak bir süredir boş durmadıklarını öğrendim. Onu anlatacağım şimdi size. Söyleyeceklerim benim fikrim değil güzel insanlar. Yani ben düşüncelerimi anlatmayacağım. O yüzden hani fikre muhalefet edebilirsiniz ama o fikir bana ait değil. Bendeki bilgi. Onu söyleyeyim. Biraz ders çalıştım. Onu anlatacağım. Premier Lig dinamiklerini model olarak almış Kocaman ve ekibi. Buradan ilhamla oyunu birazdan modernize etmemiz lazım deyip onu uygun görmüşler. Yani çok tartışılan o eski döneme nazaran oyun değişti, biz de değişmeliyiz'i baz almışlar. Yani bunu sadece teknik kadro dizilimi olarak almayın meseleyi. Performansa ilişkin kültür yaratmada da karar alma mekanizmalarında da bir Premier Lig organizasyonu gibi davranalımı seçmişler. Bu ne demek? Mesela teknik ekip uzmanlaşmış departmanlara ayrılsın. İşte atletik performans departmanı spor bilimleri temelli çalışan profesyonellerden oluşsun. Tamam, burası normal değil mi? Ama işte bu departmanın amacı Premier Lig seviyesinde uygulanan o yüksek yoğunluk antrenmanı ve maç temposunu sürdürülebilir kılmayı referans alsını düşünüyorlar. Oyunculara yük yönetimini o referansla, bilimsel verilerle uyarlayacak. Ona göre işte sakatlık riskini minimum indirgeyecek metotlar kullanılacak. Yani klasik kondisyon anlayışından ziyade daha bireyselleştirilmiş bir performans yönetimi yaklaşımında olsun demişler. Bu birincisi. İkincisi analiz departmanı. Burada da 4 alt bileşene ayrılacak mevzu. Ne onlar? Takım analizi, rakip analizi, antrenman analizi, bireysel oyuncu analizi. Bu ayrım sayesinde de verinin toplanması, işlenmesi, teknik ekibe sunulması daha hızlı olsun, daha operasyonel olsun. Yani amaç antrenman tasarımının tamamen veri destekli bir zemine oturtması. Bunun düşünceleri buymuş. Bakın öğrenebildiklerimi söylüyorum. Yani ben onun yancısı, bunun bilmem nesi, Allah korusun değilim. Yaparlar, harika olacak demiyorum. Bilgi olarak cebinizde dursun diye anlatıyorum. Tamam mı? Madem Premier Lig modellemesi varsa şeyi de merak ettim. Varmış. Örneğin taç antrenörü. Olacakmış. Duran top antrenörü. Olacak. Buna benzer özel organizasyon antrenörleriyle beraber bayağı kalabalık bir hani kocaman ekip diyeyim. Kelime oyunu olsun. Olacak. Çünkü şeyi de dedi ya Aziz Yıldırım işte eski futbolcular.
Bunlar da aidiyet için, işte kültürel süreklilik için, o hani kaybolmuş

olan ruh geri gelsin diye uğraşacaklar. Çünkü Fenerbahçe'de ortam eksikliği de var. Çok anlattım. Yani sadece taktiksel değil mevzu. Duygusal mevzular da var. Kültürel eksiklikler de var. Taktiksel konularda soru işaretleri çok oldu. Aykut Kocaman'la ilgili işte yan pas, geri pas. Aziz Bey de işte çıkıp söyledi ya, işte bizde de anlattı. 30 metrede top oynayacağız diye. Öğrenebildiğim kadarıyla Aykut Kocaman ve ekibi de yüksek ön alan baskısı, agresif pres yapısı, sürekli hücum odaklı dinamik bir oyun planlıyor. Yani takımın genel karakteri rakibi sürekli baskı altında tutan, topu kaybettikten sonra hızlı reaksiyon veren, oyunu domine etmeye çalışan bir yapı hayal ediliyor. Ofansif oyun, tempolu oyun anlayışı gibi düşünebilirsiniz. Kadıköy ruhunun da böyle geri geleceğine inanılıyor. Yani içeride yüksek, işte enerjili, baskılı, coşkulu takım olursa taraftar da zaten bu mücadeleye ortak olur mantığı var. Peki bu modele uygun oyuncular nasıl olacak? Öyle değil mi şimdi? Elde de bir kadro var ya. Elde bir kadro var, bir de hayal edilen oyun var şimdi. Mesela böyle bir oyun için senin yüksek pres kapasitesi lazım. Tekrar sprint yeteneği lazım. Bir de o baskıyı sürekli yapabilmek disiplini lazım ya. Orta saha oyuncularının o presi yönlendirebilmesi lazım. Savunma hattının öne çıkacak değil mi? Baskı devam edebilsin diye. Dedik işte, oyunu 30 metrede oynamaktan kasıt bu. Baskı altında doğru karar verebilmesi lazım. Şimdi tüm bunlar inşa edilirken de bu arada Avrupa'da da tur geçirmesi lazım. Aslında o nedenle Aziz Yıldırım yönetimini ve tercih edilecekse Aykut Kocaman'ı kısa sürede büyük testler bekliyor. Şimdi camianın ruh hali malum. Bir kesimin ciddi muhalefeti de ortada. O nedenle birdenbire acayip radikal hamleler beklemiyorum ben şahsen. Bu zaten intihar olur. Çünkü kamp başlasa atıyorum 21 Temmuz'da Dünya Kupası dönüşü falan. O yüzden transferde de çok acele kararlar olabileceğini ben zannetmiyorum. Giden oyuncularla ilgili de öyle olur süreç. Çünkü atıyorum örnek bu. Fred'den çıkmak istiyor diyelim ki teknik heyet. Sana elemelerde lazım Fred. Çünkü Fransa yarı final oynasa Kanten yok bir kere. O yüzden hani böyle konsol oyunu gibi hemen yarın o gider bu gelir falan olmaz, onu baştan söyleyeyim. Yoksa diyorum Semedo'dan çıkmak isteyeceklerdir. Şimdi yeni kural da var, yerli yabancı dengesi de var malum. Atıyorum sol stoper alman gerekecek. O zaman Osterwold'e teşekkür etmen lazım. Ama ilk eleme maçında da Osterwold'i sahada görür müyüz? Evet görürüz, yani onu anlatmaya çalışıyorum. İki forveti biliyorsunuz zaten. Vedat Dortmund'un forveti falan. Bence bir sol bek kanat. En az bir de hücum kanat alıp. İşte Archie Brown'la falan neyse. Şimdi hani tahminlerimi bilgiyle şey yapmayayım. Karıştırmayayım da yanlış anlaşılmasın. Yani durum böyle, anladınız siz beni. Sonuç olarak güzel insanlar, yani bu yapı yalnızca bir teknik ekip organizasyonu değil. İşte verisi, kültürü, fiziksel performansı, oyun felsefesini hep aynı çatı altında birleştiren hani modern bir futbol işletim sistemi gibi duruyor. Öyle planlanıyor gibi. Kağıt üstünde tabii. Benim öğrenebildiğim Aykut Kocaman ve ekibi değişti. Kendilerine göre de gelişti. Buna göre bir kimlik inşasını amaç ediniyorlar. Oğuz Çetin bir pozisyon. Yazıldığı kadarıyla belki Hasan Çetin Kaya'nın döndüğü bir pozisyon. Yönetim tarafına da baktık. İşte iletişimin parçalar ayrıldı. Yani işte takım için ayrı, başkanlık için ayrı şekilde konuşlandığı. Bir yandan yönetimin bir kısmı tabii uzun vadeli plana çalışacak. Zannediyorum bu Barış Göktürk kanadı bu işlere bakacak. Nihat Özbağ tarafı tamamen stada konsantre olacak şekilde işe dalacak. Statla ilgili çalışılırken işte bu arada takım maçları Kadıköy'de oynamaya devam edecek gibi görünüyor. Sadece çatı işlemleri sırasında birkaç iç saha maçı başka yerde oynanabilir. Dört koldan farklı görev dağılımlarıyla yeniden organizasyon hedefleniyor. Bunlar hedefler. Uygulamaları biz hep beraber görürüz. Hem tenkit ederiz. Ancak ilk rüzgarda savrulmaması, taşların yerine oturması için de Fenerbahçeli'nin de hesapçı, adamcı, rövanşist tavırlı değil. Yani seçilen benim başkanımdır, atanan benim hocamdır düşüncesine geçmesi lazım artık. Ya medyacısının bile kendini dev aynasını görebildiği bir camia. Onun için talebim biraz abartılı olabilir ama başarı da böyle gelir genelde. O nedenle Hakan Safi'nin niyeti de alkışlanmalı, tukaka edilmemeli.
Aziz Yıldırım da destek görmeli. İsmi açık.

0: Hocanın Aykut Kocaman da öyle. 5 sene önce şunu yapmıştı. 7 sene önce şöyle söylemişti. Eskiden böyle oynatmıştı. Ya bunlar değil. Eskinin eksiklerini tamamlayacak şekilde bir bütünlükle o mevcut açıklanacak kimse o aktörler ya da var olan aktörler bunlara sarılırsa şampiyon Fenerbahçe mümkün olacak. Şimdi bunun aksini göreceğimiz bir mevsim varsa önümüzde Fenerbahçe kongresi her sene yapılmaya devam eder. Şey diyorum zaten, üniversite şenliklerine döndü. Yani seneye sanatçı da çıkarsınlar kongreye. Böyle tribünler bölünüyor çünkü. Tezahüratlar, yağlamalar, sıkılıyor insanlar. Grup 84'ü konsere çağırsınlar, tam olsun. Ya yine söyleyeceğim o yüzden. Başarı ortam işidir. Ortam işidir. Ve bakalım bu yeni ortam nasıl olacak? Fenerbahçe'ye de, Fenerli takipçilerime de ve elbette Türk futboluna da hayırlı uğurlu olsun efendim.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Bu bir tekrar yayındır.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir başlıyor.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Birebir başladı. Saatlerimizi 12.13'ü gösteriyor ve Yakup Çınar'la birlikte olacağız. Saatler 14'ü gösterene kadar. Umarım o saate kadar siz de bizimle beraber olursunuz. Yakup abi hoş geldin, selamlar.
7: Hoş bulduk Cihan. Selamlar, nasılsın?
6: İyiyim, teşekkür ediyorum. Koltukta bir anda senin yüzünü görünce Ahmet Konaş'tan sonra daha böyle bir keyfim yerine geldi. Daha böyle
7: abi,
6: bir...
7: Bu programda ben o ismin anılmasını istemiyorum ya. Gerçekten istemiyorum.
6: Hayır ama programdan çıkarken sana salvo yaptığı için tamam, söz hakkını doğuyor yani.
7: Ciddiye almayalım abi.
6: Almayalım. Görmezden
7: abi,
6: mi geleceğiz?
7: Kesinlikle abi. Evet. Gerek yok.
6: Tamam.
7: Gerek yok.
6: Bu arada tüm dostlara da selam olsun. 0212 273 10 WhatsApp numaramız. Buradan mesajlarınızı bize atabilirsiniz. Abi büyük buluşma mı dersin yoksa dostça bir buluşma mı dersin?
7: Bir virgül koyalım istersen. Bugün böyle değişiklik yapalım. Fenerbahçe seçimlerinden girelim. Ha,
6: direkt öyle mi gireceksin? Evet. Tamam, olur.
7: Ya öncelikle hani Fenerbahçe'ye, Aziz Yıldırım'a hayırlı olsun. Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığını bırakırken başarısız olduğu için bırakmıştı. Sonrasında Ali Koç geldi. Ali Koç daha başarısız oldu. Bu sefer daha az başarısız olanı seçtiler. Hakan Safi bir sürü şey söyledi. Şunu yapacağım, bunu yapacağım, şunu transfer edeceğim, bunu transfer edeceğim. Maalesef kongrede karşılığını bulamadı ki rekor bir katılım vardı. Bu arada bununla övünenler var, çok alakasız bir muhabbet. İşte Galatasaray seçimlerinde 2000 oy kullanıldı.

0: hiç kolay bir durum değil. Ya Galatasaray Lisesi mezunu olmanız gerekiyor ya da her yıl 200 kişi başvurabiliyor. En az 7-8 yıl beklemek zorundasınız. 8. yıl, 9. yıl falan anca üye olabiliyorsunuz. Galatasaray'ın toplam üye sayısı zaten 9500. O yüzden tek adaylı seçimde 2000 oy gayet iyi. Bu arada hani 2012-2013'te de Ünal Aysal döneminde yine tek adaylı bir seçim olmuştu. O zaman katılım 1500 seviyelerindeydi. O yüzden hani o üye sayısını, oy veren sayısını karşılaştırmak doğru değil. Bugün ben de gitsem hem Beşiktaş üyesi olurum hem Fenerbahçe üyesi olurum. Kimse de sormaz. Belki ismimden dolayı olamam ama hani çok rahatlıkla bir insan gidip 100 bin lira verip Fenerbahçe üyesi olabiliyor ya da 50 bin lira verip Beşiktaş üyesi olabiliyor. Galatasaray'da durum tam tersi, öyle kolay değil. Dediğim gibi Fenerbahçe için hayırlısı olsun.
1: Oraya bir ben de virgül koyayım. Ergin Ataman bile üye olamıyordu. Euro Cup şampiyonu olunca kontenjandan üye yaptılar. Galatasaray'ı düşünen, Galatasaray'ın aslında efsanevi hocalarından bir tanesi. Ergin Hoca bile aday olamıyor, yani kurul üyesi olamıyordu.
0: Ha, bu çok iyi bir şey mi? Ben bunu savunmuyorum bu arada.
1: Bunu ben sordum dinleyenleri, yarı yarıyalar.
0: Yani.
1: Kimisi nerede çokluk orada bilmem ne diyor. Kimisi işte biz diyor sokak halkın takımıyız diyor.
0: Daha bunu liselilere anlatamazsın abi. Galatasaray liselilere anlatamazsın. Hani bu çok iyi bir durum değil. Bunu önemli bir konuymuş gibi anlatmayalım. Ama en azından aradaki farkı anlatmak için ben bunu söyledim. Fenerbahçe'de 27 bin kişi oy kullandı, Galatasaray'da 2 bin kişi. Keşke Galatasaray bunu böyle gelire dönüştürebilir bir modele çevirse üyelik kısmını, hem kulübün büyümesi açısından hem gelişmesi açısından farklı bir şey olabilir ama hani oraya çok yanaşmıyorlar. Bu konunun gündeme daha iyi gelmesi söz konusu değil Galatasaray'da. Ama dediğim gibi Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu. İşleri hiç kolay değil. Çünkü bu tarafta yani Galatasaray 4 yıl üst üste şampiyon oldu. Aynı başkanla devam ediyor. Aynı teknik direktörle devam ediyor. Aynı kadroyla 3 aşağı 5 yukarı devam edecek. Kemik bir kadrosu var. İyi omurga var. Oraya sadece takviyeler yapılacak. İlerleyen dakikalarda tabii ki bunu konuşacağız. Özellikle savunmada Galatasaray'ın düşündüğü oyuncular kimler? Orta sahada bazı görüşmeler var, devam ediyor. 10 numara bölgesi için adaylar giderek artıyor ve daha genç oyunculara yönelmiş durumda Galatasaray. Icardi'nin yokluğunda forvette düşünülen isimler, yine kanatlar için görüşülen isimler var. Takımdan ayrılacak isimler var, kiralıktan dönme ihtimali söz konusu olan oyuncular var. Bunların hepsini ilerleyen dakikalarda tabii ki konuşacağız. Galatasaray'ın yeni sezon forma fiyatları belli oldu. Onun detaylarını anlatırız. Yeni sezon forma lansmanı yapılacak aynı zamanda. Bir de Galatasaray'da şu anda şampiyonluk kutlamaları son hızıyla devam ediyor. Her gün bir yerde şampiyonluk kutluyor. Hafta sonu da cumartesi günü Belçika'nın Brüksel kentinde şampiyonluk kutlaması var. Bizi de davet ettiler. Biz de gideceğiz.
1: Muazzam.
0: Evet, 90 artı dijital. Bu arada Başkan Dursun Özbek katılıyor. Belçika Başbakanı falan katılacak. Böyle inanılmaz Belçika'da insanların katılacağı acayip bir kutlama bizleri bekliyor. Belçika'nın en önemli medya meydanlarından bir tanesinde, Brüksel'de inanılmaz bir şampiyonluk kutlaması olacak. Dediğim gibi biz de orada olacağız. Galatasaray Kulübü'nden de önemli isimler katılacak. Şampiyonluğu kutlamaya devam ederken bir taraftan da dediğim gibi kadro kurma çalışmaları devam ediyor. Okan Hoca'nın ekibine mutlaka takviyeler yapılacak ki dün Mertens'te Galatasaray'ın bir görüşmesi vardı. Belki Belçika'da karşılaşırız Mertens'te bu arada. Şampiyonluk kutlamasına onun da katılması bekleniyor. Detayları anlatırız ilerleyen dakikalarda ki senin sorduğun bir fotoğraf vardı.
1: Evet, daha yani soramadım daha doğrusu. Ondan önce Dursun, şunu soracağım da ona geçeceğim. Dursun Özbek, Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ı arayıp tebrik etti mi? Onunla ilgili bir bilgim var mı? Etmiştir muhakkak da.
0: Vallahi Dursun Özbek kibar bir insan. Bir de olması gereken bir şey.
1: Tabii.
0: Bu sadece Fenerbahçe özelinde değil, Beşiktaş'ın da, Trabzon'un da ya da herhangi bir kulübün yeni başkanı seçiliyorsa protokol gereği genelde arayıp tebrik ediyorsunuz. Dursun Başkan da arayıp tebrik etmiştir. Hani benim orada kuşkum yok açıkçası. Dediğim gibi yani zaman zaman böyle fanatizmin geldiği noktada

0: bu işleri çok uçlarda yaşayan insanlar oluyor ama nihayetinde biz futboldan bahsediyoruz. Saha içinde oynanan bir oyundan bahsediyoruz. Aziz Yıldırım, Dursun Özbek bu hikayenin en büyük kahramanları. O yüzden Aziz Yıldırım, dediğim gibi, başarısız olduğu için Fenerbahçe'den gitmişti. Sonrasında daha başarısız bir Ali Koç geldi. Onun sonrasında daha başarısız olan Saadettin Saran görevdeydi. Aziz Yıldırım geri döndü ve Dursun Özbek'in de onu arayıp tebrik etmesi gayet doğal bir durum diyebiliriz.
1: Evet, fotoğrafın detaylarını merak ediyorum. Dinleyenlerimizden bilmeyenler vardır belki ama tabii eski dost, eski arkadaşlar.
0: Takım arkadaşı, beraber futbol da oynadılar.
1: Evet, doğru.
0: 2008 en son şampiyonlukta kadroda Okan Buruk da vardı. Arda Turan da vardı. Ben de vardım. Ben de o zaman Galatasaray Kulübü'nde çalışıyordum.
1: Tamam, bunun detayı o zaman en iyi sendedir yani. Bir buluşma yapıyorlar. Onu övüyor, diyor ki işte kaptanım diyor, hocam diyor, o da kardeşim diyor. Nedir detayları, ne konuştular? Öyle yemek, öylesine bir yemek miydi yoksa daha farklı şeyler var mıydı?
0: Bir kere
1: Shakhtar'dan oyuncu önerdi mi mesela? Veya Galatasaray'dan Ardünya'yı sana verelim, gelişsin falan dedi mi?
0: Konuşalım şöyle. Bir kere Galatasaray altyapısında yetişen iki isim, aynı zamanda bu sezonu farklı ülkelerde şampiyon olarak tamamlayan iki teknik direktörden bahsediyoruz. Bir de Halef Selef, yani ileride mutlaka Galatasaray'ın bir gün teknik direktörü Arda Turan olacak. Bunu herkes biliyor. Ben de biliyorum, Okan Hoca da biliyor, Arda Turan da biliyor. Ama ikilinin yan yana gelmesi, o pozu vermesi de tabii ki güzel bir şey. Az önce de söyledim, Okan Hoca 4 yıldır Süper Lig'de şampiyon oluyor ki Arda Turan'ın inanılmaz bir saygısı var kendisine karşı. Arda Turan da Shakhtar Donetsk'e gitmişti ve orada şampiyonluğa uzandı Ukrayna Ligi'nde. İki isim de Marmaris'te bir otelde tatil yapıyorlar. Aynı otelde tatildeydiler. Fotoğraf bu arada dün akşam çekilmedi. Çünkü dün itibariyle Okan Hoca İstanbul'a gelmişti. Röportajlar vermeye başladı. O fotoğraf önceki gün çekilmişti. Yani pazar günü çekilen bir fotoğraftı. Arda Turan önce hikayesinden paylaştı. Sonra Okan Hoca da o fotoğrafı retweet etti. Ya da işte kendi hikayesinden o da paylaştı. Güzel tabii ki, çünkü sezon devam ederken Okan Hoca'nın böyle sıkıntı yaşadığı dönemlerde hep bir Arda Turan söylemleri ön plana çıkıyordu. Galatasaray'ın yeni teknik direktörü olmalı diye. Ben de hep şunu savundum Cihan. Evet, Arda Turan teknik direktörlük kariyerine çok iyi başladı. Yani Eyüpspor ikinci ligdeyken aldı. İlk sezon çıkartamadı. Eyüpspor yönetimi kendisine güvendi, o yoluna devam etti, ikinci sezon çıkardı. Sonraki sezon da ligde gayet başarılı bir performans ortaya koydu. Sonrasında kadroda ciddi daralmaya gidilince o da teklifleri değerlendirme kararı aldı ki Shakhtar'a gitti. Shakhtar da savaşın gölgesinde mücadele eden bir takımdı, gitti ve orada başarılı oldu. Arda'nın daha yolu var ve bir tarafta da gerçekten hani Fatih Terim'in rekorunu kovalayan bir hoca var. Kovalayan derken hani rekoru geçmek kötü bir şey değil. Gayet doğal bir durum. Okan Hoca 4 yıl üst üste şampiyon yaptı. 5 yıl üst üste şampiyon yapmak istiyor. 5 yaparsa 6. sezonda devam eder. 6 yaparsa 7 de devam eder. Ama o sıra bir şekilde Arda Turan'a gelecek. Arda Turan da şu anda Shakhtar'da devam edecek. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde olacaklar ama gerçekten Avrupa piyasasının da yakından takip ettiği teknik direktörlerden bir tanesi. Galatasaray'ın altyapısında yetişmiş, Galatasaray'da kaptanlık yaşamış, şampiyonluklar yaşamış bir teknik direktörden bahsediyoruz. Tabii ki en büyük hayallerinden bir tanesi Galatasaray'da teknik direktörlük yapmak ama Okan Buruk sonrasında gerçekleşecek diyebiliriz. Güzel bir fotoğraftı, sosyal medyada güzel karşılığı oldu. Böyle görüntüleri her zaman herkes görmek ister, özellikle Galatasaray camiasında.
1: Evet, tekrar döneceğim transferlere ama bu yabancı kuralının esnetilmesiyle alakalı olarak 10+4 ile ilgili olarak Aziz Yıldırım federasyonla bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu. Federasyon başkanı
0: kendisi mi söyledi?
1: Geri adım atmıyor. Yok, sosyal medya ekibi, yani sosyal medya şey yapılan haberler, iletilen haberler, ajanslara gönderilen haberler ama İbrahim Hacı Osmanoğlu bir adım geri atmıyor. Yani diyor.
0: Lokomotifi futbolun, Türk futbolunun lokomotifi Galatasaray ve Fenerbahçe. Tabii ki Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer Süper Lig kulüpleri var. Federasyon Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşısında bir hiç. Çünkü sağladığı gelir ortada. Sen Galatasaray, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde başarısız olsun diye saçma sapan bir kural getirmişsin ve ısrarla bu kuralın arkasında durmaya çalışıyorsun. Milli takıma zarar vereceksin. Sana ne kardeşim yabancı kuralından ya? Sen Galatasaray, Fenerbahçe ne istiyorsa bunu yapmak zorundasın. Bugün Galatasaray ile Fenerbahçe'yi Türk futbolundan çıkar, biz Avrupa'nın 27. ligi oluruz kardeşim. Böyle bir gerçek var. Bugün insanlar Bein Sports'u izliyorsa, tribünlere gidiyorsa, forma alıyorsa, Galatasaray'ın yüzüsü hürmetini alıyor abi, Fenerbahçe için alıyor. Beşiktaş için alıyor. Ya tamam o yani,
1: onu da çıkarırsak 33'e mi gidecek?
0: Ama Beşiktaş da diyor ki biz istemiyoruz kardeşim değişmesini. Niye istemiyorsun? Niye? Çünkü senin Avrupa'da hedefin yok. Böyle bir dünya olamaz. Sen bunu yaparsan Galatasaray ile Fenerbahçe de seni görmezden gelir, kusura bakma. Neymiş bu karar? 2 sene önce alınmış. Takımlar buna göre transfer yapsaymış. Kardeşim şampiyon, hani bunu söyleyen bir kesim de var sosyal medyada. Ben bu sene Liverpool'u 2 sene yendim. Bütün dünya beni konuştu. Benim sayemde benim ülkemin reklamı oldu. Bir tane federasyon gelecek. Hasbelkader seçilmiş bir federasyon. Dünya Kupası'na gidiyoruz diye koltuğunu sağlamlaştırmış. Neymiş? Ben yabancı kuralını değiştirmeyeceğim. Senin yabancı kuralından ne haberin var? Senin kulüplere ne katkın var? Senin işin gücün Galatasaray'ı engellemek, Galatasaray'ın hocasına ceza vermek, başkanına ceza vermek. Vallahi Dünya Kupası geliyor. Çok hani konuşmak istemiyorum, detaya girmek istemiyorum ama sen Dünya Kupası'nda bu milli takım inşallah başarılı olur. Çok iyi bir jenerasyonumuz var. Mutlaka ben başarılı olacağına inanıyorum. Ama neymiş? İşte kimse bizim 6 ay koltukta kalabileceğimizi tahmin edemedi. Milli takım başarısız olsaydı sen o koltukta oturabilir miydin? Neyden bahsediyorsun? O kuralı değiştirmek zorundasınız. Zorundasınız. Galatasaray zaten bu kadrosuyla ligde yine şampiyon. 4 yıldır şampiyon oluyor. Galatasaray'ın hedefi Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak. Şampiyonluk kupasını Cumhurbaşkanı'na götürdükleri gün bu şikayeti dile getirdiler. Biz bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk 16'ya kaldık. Liverpool'u 2 sefer mağlup ettik. Juventus'a 5 attık. Federasyon ne yapıyor? Seni engellemeye çalışıyor. Zaten sana verdiği para yok. Bak bu sezon Galatasaray'ın 300 milyon euro geliri var. Federasyon tarafından geliri 15 milyon euro. Arkamı dönerim. Galatasaray diyor ya biz federasyonla ilişkilerimizi askıya aldık. Görmezden geliyor Galatasaray. Federasyon kim ya? Galatasaray'ın umurunda bile değil. Ve sen ayak oyunlarıyla, saçma sapan hakem atamalarıyla, saçma sapan var atamalarıyla Galatasaray'ı engellemeye çalışıyorsun. Senin kazandırdığın para ne abi? Galatasaray sadece kendi taraftarından 100 küsür milyon euro para kazanmış. Şampiyonlar Ligi'nden 60 milyon euro para kazanmış. Senin verdiğin para ne ki? Sen Galatasaray'dan hesap soruyorsun. Galatasaray'a ceza vermeye çalışıyorsun. Galatasaray'ın yöneticisini konuşturmuyorsun. Galatasaray'ın hocasına ceza veriyorsun. Bir de üstüne üstlük Fenerbahçe'yi kolluyorsun. Yarışta tutmaya çalışıyorsun. Kusura bakmasınlar abi. Bu ligde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dediği olur. Sen Galatasaray'a karşı bir cephe almışsın. Ama Aziz Yıldırım derse ki kardeşim bu kuralı değiştireceksiniz. O koltukta oturamazsın. O kural değişir abi. Değişmek de zorunda. Ya büyümek istiyor Galatasaray. Hedefleri, gelirleri 500-600 milyon eurolara çıkarmak.
1: Evet, Yakup Çınar'la birlikteliğimiz sürüyor. Döneceğim transferleri Yakup abi, ama geçenlerde Okan Buruk CNN Türk spikeri Damla Uğur Türk'le bir röportaj yapmıştı. Bir fotoğraf paylaştı. Bu fotoğrafın kaldırılmasını Okan Buruk mu istedi? Yani olabilir ya. Okan Buruk
0: kim kaldırmış? Damla mı?
1: Kaldırdı, evet. Kaldırdı çünkü.
0: Abi Damla paylaşmadan önce, abi bak ben bunu hep söylüyorum.
1: Ya bu boy kompleksi Okan Buruk'ta neden var? Abi, gerek yok ya. Herkesin boyu uzun olacak Cihan, diye bir şey yok.
0: Boy kompleksi değil kardeşim. Fotoğraf kötü bir fotoğraf.
1: Evet, Okan
0: Buruk. Sana bir örnek vereceğim.
1: Sandalyesi biraz
0: sana
1: daha büyük.
0: Sana bir şey anlatacağım. Hı-hı. Şimdi Juventus niye dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesi biliyor musun? Basın toplantısı odasına foto muhabiri sokmuyor kardeşim. Diyor ki burası benim özel alanım. Burada teknik direktör

0: futbolculardır. Hani olmaz da yanlış bir duruş olur, yanlış bir şey olur. Fotoğraf ben çekerim, size servis ederim diyor. Bu medya yönetimi demek. Bunu dünyaca ünlü kulüpler yapıyor, dünyaca ünlü teknik direktörler yapıyor, futbolcular yapıyor. Abi Okan Hoca bu röportajı verirken Okan Hoca'nın yanında en az iki tane iletişimcinin olması gerekiyor. Bir tanesinin özellikle röportajın içeriğine dair, hocanın yapacağı açıklamalara dair detayları görebilen, orada müdahale edebilecek. Röportaja müdahale etsin demiyorum bak. Hoca bir şey söylerken o röportajın ses getirmesi gerekiyor. Çünkü 4 yıl üst üste şampiyon olan takımın hocası konuşuyor. Hoca tatilde, gündemi takip edecek. Hocanın o iletişimine bakan adamı bunları hazırlayıp gidiyor. İkincisi görsel yönetmen. Yani görsel anlamda hocanın kıyafeti, hocanın gerekirse ayakkabısı, hocanın tıraşı, buna kadar müdahale edebilecek birinin olması lazım. Şimdi ben mesela bir iletişimciyim, ben iletişim mezunuyum, 20 yıldır bu işin içindeyim. Daha önce de ben Damla da bu işi bilmiyor, yanlış anlaşılmasın, aynen öyle. Ben de hocayla daha önce 2 sefer 3 sefer röportaj yaptım. Şimdi ben o koltukları gördüğümde hocam bunlar olmaz derdim. Hocanın da bunu, hoca söyleyemiyor işte, hoca kibar adam. Hoca kimseyi kırmak istemiyor. Ama orada o görsel iletişimcinin, hocanın basın işlerine bakan adamlarının o fotoğrafı paylaştırmaması lazım. Sonra Damla siliyor kendi hikayesinden ya da paylaşımından. Böyle iş mi olur abi? Bir kere hocanın ilk röportajı, bilmiyorum ilk röportaj mı, Damla'ya vermesi de yanlış abi. Anladın mı? Bak küçümsemek için söylemiyorum. Damla kim abi? Hoca röportaj verecekse yayıncı kuruluş 1, TRT 2 ya da A Spor, anladın mı? Yani geniş mecraya hitap eden olması lazım. Ya da ilk röportajını kulübe verecek. Şampiyonluk sonrasında. Damla kim abi? Diyorum bak, küçümsemek için söylemiyorum. Sonra
1: ama hep ona veriyor değil mi? Her
0: hayır, ona sonra vermiyor abi.
1: Başka bir hanımefendi vardı bir tane, sürekli konuştu.
0: Konuştu değil. TV bu sporda Çiğdem. Abi bak, Çiğdem daha çok bu işlerin içinde. Çiğdem şimdi Dünya Kupası'na gidiyor
1: en
0: mesela.
1: En azından totemi bozmasaydı yani.
0: Ya yok, totemle alakası yok bu oğlum ya. Sen de geyiğe vurma.
1: Çok sinirlendim. Biraz değişiklik olsun.
0: Hayır, ciddiyetinden bahsediyorum. Abi evet, diyorum bak ben sana. Geldiği günden beri yani hocanın iletişim tarafı doğru yönetilemiyor. Ve bunda hocanın etkisi var. İletişimdeki arkadaşları eleştirmiyorum. Hepsi bizim arkadaşımız. Sevdiğimiz insanlar. Şimdi ben sana söyleyeyim. Yani en güzel örneği açıklayayım sana. Dursun Özbek'in ilk dönemini hatırla abi. Giydiği kıyafetten yaptığı açıklamaya kadar hepsi skandaldı. İnanılmaz kötüydü. Dursun Özbek'le Fatih Terim yan yana geliyordu. Hangisi başkan, hangisi teknik direktör? Abi ayı çok rahat şey yapabiliyordun, konuşabiliyordun. Ama ne oldu? Kolay abi, insanlar kendilerini geliştirebilir abi, gayet doğal bir durum. Şimdi Dursun Özbek, yemin ederim imreniyorum ya, oha diyorum yani, giydi üf diyorum, nasıl giyinmiş başkan diyorum, inanılmaz yani. Abi bunlar kolay, bir tane stil danışmanı buluyorsun, hatta yanlış bilmiyorsam o dönem Fatih Hoca öneriyor kendisine galiba. Hani ben bunlarla çalışırım, siz de çalışırım. Ya Cihan, Fatih Hoca niye büyük hoca? Niye vizyoner hoca? Fatih Hoca 20-26 sene önce Milan'a gittiği zaman ülkenin en iyi iletişimcisiyle çalışıyor abi. Fatih Hoca İtalya'ya gitti, biz hala Fatih Hoca'yı konuşuyorduk. Bütün reklamlarda Fatih Hoca vardı. Sen Okan Hoca'nın bir reklam filminde ya da bir şeyde görebildin mi? Ya da Okan Hoca'nın böyle hiç unutamadığın bir açıklamasını hatırlıyor musun? Şimdi Fatih Hoca'nın da yoktu. Ama bunlar hazırlanıyordu. Bir iletişim ekibi vardı. Parayı harcayacaksınız abi. Bunu kulüp yapmıyorsa Okan Hoca senede 4 milyon euro para kazanıyor. Bunun yıllık 100 bin eurosunu iletişime ayıracaksın. Ayırmak zorundasın. Sonra işte diyorum ya sana, röportaj çıkmadan foto şey konuşuluyor. Evet, Okan Hoca'nın boyu çok uzun değil ama sen

0: Ve hayvan gibi bir tane şey koymuşsun, koltuk koymuşsun. Bir de puflu böyle. E kızın boyu da biraz uzun. Kız poz vermeyi biliyor. E şu anda dünden beri geyiği dönüyor. E ben alıp atsam hocam, yani bu doğru bir şey mi desem, keşke önceden baksaydınız etseydiniz desem, bu sefer kırılıyorlar, şey yapıyorlar. Söyleyince de öyle. Abi bak, etrafına
1: Paylaşırken de
0: Cihan,
1: sorması lazım aslında.
0: etrafına şimdi sen yıllardır bu işi yapıyorsun, tamam mı? Ben bu radyoyu sadece yayınlardan takip etmiyorum. Senin yayınlarda hatalarını görürsem yüzüne direkt söylerim. Niye? Çünkü ben seni seviyorum.
1: Söylemen
0: Ama
1: lazım bunu.
0: kusursuza yakın yapıyorsun, anladın mı? Hatan yok neredeyse. Olsa söylerim. Çünkü niye? Ben senin iyiliğini istiyorum. Abi padişahım çok yaşa. Padişahım çok yaşa. Böyle bir dünya yok ya. Yani gerçekten böyle bir dünya yok. Tamam, sportif anlamda başarılı olabilirsin. Ama abi iş artık sosyal medyaya döndü. Merih Demiral, ya sana helal olsun ya. Bak kariyerinin başlangıcında benim çok büyük etkim vardır. Benim kardeşim gibidir, canım ciğerimdir. Fenerbahçe altyapısından çıktı. 4 kere 5 kere. Bak şu milli takım, Türkiye Futbol Federasyonu şu Dünya Kupası ile ilgili ne yaptı abi? Ne içerik yaptı? Herkes eleştirdi, sonra 10 dakikalık bir tane klip yayınladılar. Abi o da çok kötü
1: Bir
0: olmuştu.
1: tane Ferdi Kadıoğlu röportajı var Anadolu İlas Haber
0: Yok,
1: Ajansı'nda.
0: İlas, onu demiyorum. Onu insanlar yapıyor. Merih Demiral gördün mü? Demikes diye bir şey yapmış abi. Bak
1: Evet, Instagram'da
0: vizyon
1: düşüyor önüme.
0: abi, YouTube. Son 4 gündür 5 gündür biz bunda milli takımın içinde öyle bir aile ortamı var ki. Ya ben şu anda var ya, Rize'deki Fenerbahçeli oyuncu kimdi? Akaydın, Serdar. Samet Akaydın. Ya bana göre Türkiye'nin, hani şu an
1: Komik adammış
0: abi,
1: mesela.
0: 3 kişiden kimi söyle işte, sohbet muhabbet etmek istersin.
1: Eren Elmalı da komik
0: Ya
1: bence.
0: Eren'i Galatasaray'dan biliyorum. Merih de öyle bir adam mesela. Çok samimi, cana yakın bir adam. Ama ben Samet'i orada gördüm abi. Ben şu an, ya bütün ülke şu anda Samet çıksın milli takımda hata yapsın, abi kötü gözle bakmaz. Merih yüzünden. Çünkü yani Demikes diye bir şey yapmış. Bütün milli oyuncularla röportajlar yapıyor. Ayrımsız Hakan Çalhanoğlu'yla yaptı. Bu arada en iyi bölüm kesinlikle Samet Akaydın'ın olduğu bölümdü. Dün gece Abdülkerim ve Yunus'la olan bölüm yayına girdi. 500 bin falan izlenmiş şu anda. Çok kısa süre içerisinde.
1: Şey muhabbeti de güzel. İspanya'dan altı yediğimiz muhabbet de güzel.
0: Öf,
1: O çok
0: o
1: güzel. O da
0: ya.
1: o çok güzel.
0: Şey ismini söyle. Lamal diyor ya.
1: Lamal.
0: Abdülkerim.
1: Ben diyor Yamal'la uğraşıyorum orada
0: Ya bir
1: diyorsun.
0: şey diyeceğim. Sen bunu milli takımın
1: Çok iyi
0: içindesin.
1: mesela.
0: Sen bunu milli takımda
1: Bazı
0: yapabilirsin.
1: kızanlar olmuş mesela. Ya maçın üstünden 1,5 yıl geçmiş yani. Adamların yas tutması beklenemez.
0: Ya
1: Yediler golü yani.
0: Hadi
1: Yapacak bir şey
0: abicim
1: yok.
0: ya.
1: Biraz tadını çıkarmamız
0: Samimiyet
1: lazım.
0: ortamını görüyorsun ya.
1: Kesinlikle.
0: Samimiyet ortamını görüyorsun, anladın mı? Bak Hakan Çalhanoğlu YouTube kanalı açtı. İrfan Can Kahveci açtı. Diğerleri açtı. Merih Demiral bunu devam ettiriyor. Diyorum ya bak, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapamadığını Merih Demiral yapıyor şu anda. Harika bir iş. Abi bak işte iletişimden bahsediyorum. Merih de bu anlamda kendisini hep üzerine koyarak devam etti. Ya bir kere şu cesareti gösterdi adam. 18 yaşındayken, Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanıyken, Fenerbahçe'nin profesyonel sözleşmesini kabul etmeyip adam Portekiz Ligi'ne 3. lige gitti. Portekiz'e 3. lige gitti. Ve geldiği nokta bak. Dönseydi Fenerbahçe'nin kaptanı olarak dönecekti. Fenerbahçe'de kalsaydı kaptanlığa kadar yükselebilir miydi? Hayal. Ama bak abi, adam kendisine yatırım yapıyor. İletişim, iletişim. Şimdi o bütün prodüksiyon ekibi için para harcıyor adam. Bundan para kazanmak için değil, milli takımı insanlara aile ortamını olduğunu göstermek için yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu hiçbir şey. Okan hocam siz de aynı şekilde. Hocanın ekibi aynı şekilde. Diyorum bak, ekibe suç bulmam. Burada hocanın istemesi lazım. Güzel fotoğraf değil.
1: Evet, Yakup Çınar'la birlikteliğimiz sürüyor. Gerçekten de o Demikest. Bence de izlemeyenler varsa izlesinler. Çok keyifli. Milli
0: Çok
1: takım
0: çok iyi.
1: oyuncularımızın aslında ne kadar efendi, ne kadar iyi insanlar olduğunu da görüyoruz. Hiç kibir, ego yok. Abi mesajları
0: ve bir şey diyeceğim. Hı. İçeride bir hiyerarşi de var. Onu da görüyoruz.
1: Var bir Hakan.
0: Mesela ben şeyi merak ediyordum. Bir gün bir maçtan önce soyunma odasında Merih Demiral konuşuyor. Mesela orada Hakan Çalhanoğlu kaptan olduğu için bunu istiyormuş. Diyor ki mesela ben diyor genelde hep aynı şeyleri söylüyorum. Artık insanların alışkanlık haline geldiği için motive olmadığını düşünüyordum. Bir gün Meri'yi konuşturuyorum. İşte bir maçta önceden söylüyorum. Abdülkerim'e söylüyorum. Uğurcan'a söylüyorum. Ama diyor ki mesela takımın tecrübelerine söylüyorum. Gidip de Arda Güler'e ya da işte Yunus Akgün'e söylemiyorum.
1: Ama bu risk biliyor musun? Yani Dünya Kupası'nda bir hata yaparsa sırf bu videolar yüzünden de linçlenebilir yani. O riski almış.
0: Abi böyle olması gerekiyor. Bence çok güzel bir şey. Bence. Çok güzel bir şey. Tebrik ederim.
1: WhatsApp'tan gelen mesajlara bakacağız arkadaşlar. 55-52 geçe gibi bakıyoruz çok fazla.
0: Hepsini okuyacağız.
1: Merak etmeyin.
0: Bu transferle ilgili özellikle merak edilen her şeyi sorabilirsiniz.
1: Direkt onunla gireceğim. Sara 35 milyon teklif varmış. Veriyor mu Galatasaray?
0: Yok. Şu an resmi olarak Galatasaray'a gelen net teklif yok. Hiçbir oyuncu için yok. Sözlü olarak var. Davinson Sanchez Como ihtimali var mesela. Como bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Biliyorsun İtalya'da Milan Şampiyonlar Ligi dışında kaldı. Yanlış bilmiyorsam Napoli de dışında kaldı.
1: Avrupa'ya gidiyorlar.
0: Napoli'yi tam bilmiyorum da özür dilerim. Juventus ve Milan gidemiyorlar ama Como mesela Fabregas yönetiminde Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor ve iyi bir kadro kurmayı düşünüyorlar ki devre arasında da bir ilgileri olmuştu Davinson Sanchez için. Galatasaray bırakmamıştı. Galatasaray yönetimiyle konuştuğumuz zaman 25 milyon euro üzeri bir beklentileri var. Onun altında satmaya sıcak bakmıyorlar. Eğer gönderirlerse Galatasaray'ın hedefindeki isim de Liverpool'dan Van Dijk. Dünya Kupası var. Liverpool'da bir teknik direktör değişimi yaşandı. Devam edecekler mi, etmeyecekler mi? Yani Liverpool'un planları bu sezon Van Dijk'a uyar mı uymaz mı? Bunların hepsini değerlendirip Galatasaray'a bir dönüş yapacak. Ama Galatasaray'ın hedefi Van Dijk seviyesinde bir stoper transferi etmek.
1: Ben dün yayında da söyledim. Ömer Bayram'ın çok yakın bir arkadaşından aldığım bilgiye göre Van Dijk'ı arayıp Galatasaray'ı anlatmış biraz. Hani zaten Galatasaray'ın ilgisi varmış ama biliyorsun çocukluk arkadaşı.
0: Evet evet.
1: Etki eder mi?
0: İkisi çocuklukken anneleri Ömer'in annesi mantı yapıyormuş.
1: Ekmek arası veriyormuş.
0: Van Dijk'te yiyormuş. Ekmek arası salça ya abi.
1: Aynı mahalle.
0: Ekmeğin üstüne salça sürüp yiyormuş Van Dijk.
1: Var mıdır acaba orada?
0: Bir salça. De etkilendi. Rams Park'tan etkilendi. İki bu sezon geldi, iki tabii. Kere geldi abi. Ben nereye geldim dedi. Tamam kop tribünleri Liverpool taraftarı inanılmaz ama Galatasaray taraftarlarından net etkilendi ve iki sefer yenildiler burada.
1: Avrupa'da ezan da yok mesela. Kaç olunca eve gidiyor çocuklar? Biz küçükken mesela ezan okununca eve giderdik. Van Dijk'le Ömer Bayram kaçta eve giriyor?
0: Abi hava kararmadan gidiyorlar Cihan. Evet. Avrupa'da 7-8 dedim mi herkes evinde. Bak bizi dinleyen Avrupalılar da vardı. Abi hepsi mi öyle olur? Ya çok nadir atıyorum mesela Paris'tir, Milano'dur. Oralarda da mesela akşam 9-10'dan sonra gezerken dikkat etmen gerekiyor. Emin ol İstanbul kadar güvenli değiller. Net söylüyorum. Ya orada ezan okunmuyor. Akşam hava kararınca tabii ki her yer kapanıyor. Her yer kapanıyor.
1: Hayat duruyor diyorsun. Yakup evet. Çınar'la birlikte elimiz devam ediyor. İkinci bölümde bu ilk bölümde biraz daha böyle Okan Buruk'un olayına girdik, iletişime girdik ama ikinci bölümde alacağız. Çok fazla bilgi var Yakup Çınar'da. Icardi ile ilgili soru gelmiş. Abi bu adam bize cevap verecek mi? Yine tatil geziyor. Japonya'dan sonra yine başka bir yere gitmiş diye soru var.
0: Ben Galatasaray Icardi'ye bir teklif yaptı. 5 milyon euroluk bir sene teklif yaptı. Sadece bir yıllık teklif yaptı. Icardi bu teklifi kabul ederse döner abi. Çünkü net biliyorum burada Etiler'de tuttuğu villa evi hala eşyaları içerisinde ve duruyor, boşaltmadı. Icardi Galatasaray'da devam ederse ben şaşırmam. Kabul ederse devam eder zaten çünkü Galatasaray o teklifi yaptı.
1: Peki Kemerburgaz'daki ev sahibinin onu şikayet ettiği doğru mu? Evi düzgün kullanmadığı gerekçesiyle.
0: Bilmiyorum abi. Ha. İşine baksın ya. Icardi ne? Evini düzgün kullanmayacak abi. Icardi gibi birine oturuyorsun. Üstüne
1: eve girdiği
0: baba benim evim olsa ben Icardi'ye bedava veririm. Anladın mı? Icardi'den bahsediyorsun.
1: Orayı yani da vermezsin be, şato gibi.
0: Verirsin
1: diye
0: abi. Biliyorsun yani. Verirsin abi. O evi, bir şey diyeceğim, o evin sahibinin o ev gibi en az 10 tane daha evi vardır.
1: Rahat var.
0: Anladın mı? Icardi lan bu. Ya boru değil yani.
1: O da milyon dolarlar kazanıyor.
0: Ya tabii ki, o da bedava.

0: oturmaz zaten. Tenezzül etmez buna da. Neymiş evini bilmem ne yapmış da. Hadi abi geç onu. Parasını peşin veriyorlar abi. Icardi gibiler. Muhatap olmamak için. Mesela bir yıllık tutuyor. Ben biliyorum Etiler'deki ev için 300 bin euro peşin ödemişlerdi. Kirası 30 bin euroydu.
1: Erkan Kambur Sarıyer'den selamlarını iletmiş. Selam olsun. Bu abi bir kanalda çıkıyor mu izleyeyim demiş. Hemen hatırlatalım, 90 artı dijital YouTube kanalında.
0: Evet, bizim ha. YouTube kanalımız, orada sık sık yayınlarımız var. Ayrıca Digi Futbol'da da haftalık böyle kısa transfer dönemiyle alakalı haberlerin olduğu videolar oluyor.
1: Yako Baba serin gel demiş. Yine sallamaya başladın diyor. Radyo Gül'ün Icardi ve Osimhen'e hoş geldiniz. Ahmet Konaş'tan sonra iyi geliyorsunuz demiş. Teşekkürler. Yakup Çınar Galatasaray konuşmasın, sabaha kadar dinlenecek adam, haberiniz olsun demiş. Galatasaray konuşmasın sabah...
0: Fener'e sallasın demek istiyor.
1: Bence de.
0: Evet,
1: bence
0: şeyden de. Çıkardılar. Bana hep şunu söylüyorlar. Yakup Çınar Galatasaraylı değil, Fenerbahçe düşmanı. Hani ama, çok iyi Galatasaraylı, onun ötesinde Fenerbahçe düşmanı.
1: Ama sen şimdi sallamaya başlıyorsun. Normalde hiç salladığını çok nadir görüyorum. Abi, radyoda da.
0: Sallama değil, sallama önüne değil. Ben doğruları söylüyorum kardeşim. Anladın mı? Ben doğruları söylüyorum. Biz Saadettin Saran için ne dedi? Abi beceremez, yapamaz. Olmaz.
1: Icardi, Silva, Camavinga, Van Dijk ne durumda diye böyle toplu mesaj gelmiş.
0: Icardi konusu dediğim gibi, yani hani isterse Icardi devam eder ama ben devam edeceğini düşünmüyorum. Büyük ihtimal Galatasaray'da Icardi dönemi sona erecek. Galatasaray'ın burada Icardi'ye güzel bir veda etmesi gerekiyor. Bunu sonuna kadar hak etti. İkincisi, Galatasaray toplamda yeni sezona 3 forvetle girmek istiyor. Bunlardan bir tanesi Osimhen. Ki mutlaka talipleri çıkacak bak. Mutlaka ve mutlaka talipleri çıkacak ama Galatasaray elde tutmak istiyor. Bu yabancı kuralı değişmezse Galatasaray'ın hedefi John Duran'ı bitirmek artı bir de yerli santrafor transferi. Yani toplamda 3, hatta altyapıdan işte Arda Tagay var, Ada Yüzgeç var. Bunlar da mutlaka kadroda olacaklar. Yani Osimhen dışında John Duran artı bir tane daha yerli forvet. Bu Deniz Gül olur, Bertuğ Yıldırım olur, başkası olur bilmiyorum. Ama Galatasaray'ın hedefi yeni sezona 3 forvetle girmek. Ola ki federasyon yabancı kuralını değiştirdi. Fenerbahçe istediği için, Galatasaray istiyor ya, değiştirmiyor. Fenerbahçe için değiştirdi. Galatasaray o zaman bu sezonu Tottenham'da tamamlayan Fransızların son dönemde gerçekten iyi performans gösteriyordu ama biraz düşüş yaşadı. Paris Saint Germain'in Frankfurt'tan 90 milyon euroya aldığı, bu sezonu Tottenham'da kiralık olarak geçiren Kolo Muani'yi istiyor. Kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. O zamanki senaryoda Osimhen, Kolo Muani ve yerli bir forvet olacak. Yine 3 forvet olacak. Galatasaray'ın düşüncesi bu şekilde. Dediğim gibi John Duran net olarak Galatasaray'ın listesinde olan, Galatasaray'ın görüştüğü, Okan Hoca'nın onay verdiği isimlerden bir tanesi. Yabancı kuralı değişirse Kolo Muani olma ihtimali yüksek. Osimhen giderse o zaman çok farklı bir senaryoya döner. Galatasaray Osimhen'i de 150'den aşağı bırakmak istemiyor. Bu Dünya Kupası sonrasında daha netlik kazanır bu durum diyebiliriz.
1: Kolo Muani iyi de, yani Fransa milli takımının golcüsü ama Luis Enrique
0: gidemedi mesela.
1: Evet, bir de Luis Enrique'nin gözüne hiç giremedi. Yani o adamın gözüne giremeyince
0: giremedi ama ölü bir adam da değil abi. 1.90 böyle
1: kaskal kötü bir tabir mi olur bilmiyorum.
0: Bizim ligde iş yapar abi. 90 milyon euro bonservisi. Gerçi John Duran'a da 80 ödenmiş. Osimhen'e de 75 ödedik. Anladın mı? Buradan rakamlardan Galatasaray'ın vizyonunu anlayın. Dursun Özbek şunu söylüyor yakın çevresine. Belki Belçika'da konuşuruz, önümüzdeki hafta burada anlatırım. Denk gelirsek mutlaka bir sohbet etme şansımız olur başkanla. Galatasaray'ın iyi bir omurgası var. Buraya 3 tane önemli oyuncu katması gerekiyor. Bir tane 10 numara, bir tane orta saha, bir de savunmaya Abdülkerim ve Davinson Sanchez'i zorlayabilecek. Davinson Sanchez giderse onun bir tık üstü adam almak istiyor. 3 tane çok iyi transfer yapmak istiyor Galatasaray. Onun dışında evet, kontenjan dahilinde genç oyuncularla görüşülüyor. Takviyeler mutlaka yapılacak. Barış Alper Yılmaz devam etmezse oraya üst düzey oyuncu alacak. Devam eder.

0: ise yine Noalan gitti, mutlaka yedek kanat oyuncusu alınacak. Bu anlamda Galatasaray'ın işinin biraz daha kolay olduğunu söyleyelim. Galatasaray burada acele etmiyor. Yabancı kuralı belli olur olmaz Galatasaray'ın direkt bitireceği ve açıklayacağı oyuncular mutlaka olacak.
1: Damla kim abi demiş, senin tabirinle seviliyorsunuz diyor. Senin böyle kim abi çıkışların var ya, dinleyenlerimiz onu çok seviyor. Her hafta böyle bir klasik haline geldi. İyi kitlemişler Kolomoani'yi Paris Saint-Germain'e demiş. Mirza mesajını atmış. Halil, Ayvalık'tan Halil. Niyaga gelmedi
0: Halil
1: önce.
0: Deyince Halil Dervişoğlu aklıma geldi. Halil Dervişoğlu da dönüyor. Rize'de kiralıktı, dönüyor.
1: Bize Niyaga gelmeden önce her hafta mesaj atıyordu. İşte bunu scout ekibine bildirebilir misiniz? Galatasaray'ın scoutuna bildirebilir misiniz diye. Şimdi bir daha yazmış. Yani diyor Kasapia'daki Niyaga'yı izleyince, Galatasaray'a gelince ne kadar düştüğünü gördüm. Şimdi Can Uzun'a sesleniyorum.
0: Gelmem
1: bence
0: diyor.
1: Gelmesin diyor.
0: Bence de
1: şaka bir yana demiş.
0: Gelmesi zor.
1: Okan Hoca'yı biraz zor. Eleştirmiş.
0: Baba bir şey diyeceğim. Sen Can Uzun bugün 60 milyon euro serbest kalma bedeli var. Galatasaray direkt oyuncuyla, ailesiyle görüşüyor. Oyuncu ailesi Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın oynuyor olması, oyuncunun Galatasaray'da, ailesinin Galatasaraylı olması, bunların hepsi bir etken tabii ki, ama 60 milyon euro serbest kalma bedeli var. Şimdi sen 45-50'ye anca alabilirsin. Vermez abi. Frankfurt vermez. Almanlar vermez. Yani sen 30'a falan, 35'e almayı düşünüyorsan hayal ediyorsun demektir. Kolay değil ama Can Uzun gelirse Can Uzun 11'de oynar. Direkt oynar. Osimhen'le beraber oynar. Oynatmak zorundasın. Yoksa almayacaksın abi. Oynadığı zaman da 100-150 milyon eurolara gider. Bak, Kenan Yıldız seviyesine çıkabilecek potansiyeli var. Bunlar çocukluk arkadaşı Cihan. Aynı mahallenin çocukları, 5 yaşından 6 yaşından beri aileler artık iç içe girmiş. Yani sürekli görüşen eden insanlar. Ve bu arada şunu söyleyeyim mi? Çocuğun hedefi Real Madrid, Barcelona'da oynamak. Bak, Kenan Yıldız o seviyeye geldi. Can da o seviyeye gelebilecek bir oyuncu. Evet, Galatasaray düşünüyor, uğraşıyor, ediyor. Ama çok kolay bir transfer değil. Bu arada %100 katılıyorum. Ben Kasımpaşa maçında daha böyle stat sahaya yakın 70 dakika Niyaga'yı izledim. Niyaga inanılmaz yetenekli bir oyuncu. Olay'dan da daha iyi bir oyuncu. Trabzon'daki. Olay nasıl olay oldu? Oynattı diye oldu abi. Fatih Hoca oynattı Fatih Tekke. Sen Olay'a gidiyordun. Trabzonspor ekibinin, scout ekibinin göz diktiği, almaya çalıştığı Niyaga'yı sen gittin aldın, Trabzonspor'un elinden aldın. Trabzonspor'la ilişkilerin bozuldu. Ama yeni sezonda, yani ana planda olmasa bile, her maçta mutlaka süre alması gereken oyunculardan bir tanesi Niyaga.
1: Evet, Niyaga konusunda sana %100 katılıyorum ama Can Uzun konusunda tabii 60 milyon verilip alınacak bir oyuncu değil bence. Yani daha 20 yaşında doğru ama 60 milyon çok ütopik
0: Can,
1: rakamlar
0: bunu
1: yani.
0: Manchester City yapar, Barcelona yapar.
1: İşte Brighton geçen...
0: Abi bir mesela bir şey diyeceğim. Real Madrid Arda Güler'i kaça aldı? 20'ye aldı.
1: Bedava. Bedavaya aldı. Brighton 750 bin euro bonservis bedeli alan bir önceki takımından bir oyuncu transfer etti. Geçenlerde sosyal medyada düştü önüme. 30 milyon. Çocuğun babasını falan arıyorlar yani. Düşün.
0: Evet.
1: Hiç no name bir isim, 30 veriyorlar. Dediğin gibi Premier Lig
0: 30 verirsin abi, 30 verirsin. Bu arada Cihan, sıkıntı şu. Bak, Galatasaray şimdi bu yabancı kontenjanı nedeniyle 2003 ve sonrası, 2004'lü, 2005'li, 2006'da, 2007'li bir sürü oyuncuyla görüşüyor. Galatasaray scout ekibinin hazırladığı raporlar doğrultusunda her bölge için 5 tane oyuncu var. Hangisine gitsen abi, bu insanlar da geleceğini düşünüyor. Şimdi paraya gelmez bu adam. İkna edemezsin paraya. Tamam, Niyaga'yı ikna ettin. Hani iyi maaş verdin ama herkesi ikna edemiyorsun. Avrupalıyı ikna edemezsin. Yirenki'ye gitti Galatasaray. Gelmedi. Bu sezon da gelmek istemiyor. Şimdi Galatasaray'ın 10 numara adaylarından bir tanesi Bakratov. Bize en çok sorulan oyunculardan bir tanesi. Biraz derine indim. Geçen sezon menajerler tarafından Galatasaray'a önerilmiş. Rusların yeni Arşavin'i, hatta Arşavin'i geçebilecek kapasitede bir oyuncudan bahsediyorlar. Lokomotiv Moskova'da bu sezon 17 gol, 13 asist oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Paris Saint-Germain'e transfer olma ihtimali söz konusuydu. Paris vazgeçmiş. 20 milyon euro serbest kalma bedeli var. 4 milyon euro maaş istiyor. Menajerleri de 7-8 milyon euro seviyesinde bir komisyondan bahsediyorlar. Galatasaray görüşüyor ama oyuncu ben Avrupa'ya gitmek istiyorum diyor.
1: Burası da Avrupa.
0: Ya Avrupa ama önceliği anladım, sen değilsin.
1: Anladım.
0: Anladın mı?
1: Takılıyorum.
0: Şimdi genç oyuncuların böyle bir tarafı var. Geçen sezon diyorum ya sana, Magassa, Köln'ün bir orta sahası vardı. İsviçreli. İsmi aklıma gelmiyor. 20-21 yaşında. Özür dilerim, Freiburg'un İsviçreli bir orta sahası vardı. Genç oyuncu. Premier Lig'den çok isteyen var oyuncuyu. Sen istedin, sana gelmek istemiyor. Sen parayı versen de gelmek istemiyor. Şimdi sen Singo'yu nasıl ikna ettin? 25 yaşında sana geldi ama sen 35 milyon euro bonservis verdin. 5 artı bonusla maaş verdin Singo'ya.
1: Kim bu? Manzambi mi?
0: Manzambi, evet. Hı, abi.
1: Buldum senin için.
0: Bak piyasasına, 35-40 milyon eurolardan bahsediyor. 20-21 yaşında.
1: 50 milyon şu an.
0: 50 milyon euro piyasa değeri var. Bak Galatasaray'ın istediği oyunculardan bir tanesi.
1: 2005'li.
0: He. 21 yaşında.
1: 1.82.
0: Ya canavar gibi bir adam, koy orta sahaya. Kante ile Gendouzi'yi yesin abi. Öyle bir adam, anladın mı? Gerçekten öyle. Ama sana gelmek istemiyor. Çünkü bu adamı City'de takip ediyor. Arsenal'de takip ediyor.
1: Ay, Orkun'la Salih'i niye yemiyor? Niye Kante ile Gendouzi yiyor mesela? Fikir bir şey.
0: Yok ya, aklıma o geldiği için söyledim.
1: Biliyorum ya, biraz sana takılmak istiyorum. Evet. İlk bölümün sonlarına doğru gelirken.
0: Biraz mesajları okuyalım. Evet, ondan sonra bir araya gidelim. Aradan sonra özellikle diğer transferlerle alakalı detayları konuşuruz. Biraz böyle Dünya Kupası başlayacak pazar günü. Milli takımı konuşuruz. Rakiplerden çok kısa bahsederiz.
1: Hull City alır mı Can Uzun'u? Hem Premier Lig demiş, hem de Acun Ilıcalı'ya gelir sağladı üstüge çıkınca diyor.
0: Vallahi 250 milyon euro transfer bütçeleri var. 50'ye alabilirler mesela.
1: Kain Kral der ki Avustralya-Türkiye maçı berabere bitecek. Niyaga olayı 3'e katlar. Biraz oynasın, herkes görecek demiş. Yakup Bey Ahmet Konac'ın kongrede yaptığı hareketlerle ilgili ne düşünüyor? Bir çikolatalı kek, bir limonlu kek yiyip durdu demiş.
0: Çok bir keke kandırdılar Ahmet Konac'ı.
1: Hakan Safi'yi destekliyordu mesela. Aziz Yıldırım başkan olunca efsane başkan tekrar geldi dedi. Kulüpten ihraç edilmemek için tabii. Bunlar önemli şeyler. Ayıp ya, 4 yıl üst üste olan şampiyon olan takım 12 yıldır şampiyon olamayan takımın kollandığını söylüyor demiş. Sana kızmış Emin Kaya. John Duran Galatasaray'a gelmeli mi? Fenerbahçe'ye stadında beraberlik golünden sonra edep yerini tribüne gösteren birini Galatasaray'a transfer etmek ne kadar doğru demiş.
0: Abi futbolun içinde bunlar var.
1: Metin Kabataş. Zaha Zaniolo son durum nedir? Enes Güler.
0: Zaha defteri kapandı Galatasaray'da. Zaniolo'yu da büyük ihtimal Udinese bonservisini alacak. Orada 10 milyon euro satın alma opsiyonu var. Onu kullanacaklar büyük ihtimalle.
1: Vedat Muriç transferi ne durumda? Konu hakkında ne kadar bilgiye hakimsiniz? İyi yayınlar demiş.
0: Fenerbahçe bitirdi diye biliyorum.
1: Galatasaray ilgileniyor mu diye herhalde.
0: Yok abi. Bu arada bizi Manchester'dan İsmail abi dinliyor. Kuaför İsmail. Sevdiğim bir abim.
1: Selam olsun. Orada da mı kuaförlük aynen yapıyor?
0: Evet evet, orada da kuaförlük yapıyor.
1: Kaç sterlin saç sakal?
0: Yazar şimdi. Bu arada bütün Manchester City ile Manchester United'lı oyuncuları da tanıyor mesela. Çok iyi ilişkileri var.
1: Merak ettim şimdi. Selam olsun kendisine. Ahmet Konaç yayındayken seni savunmuş bir dinleyenimiz. Onun fotoğrafını atmış. Yakup
0: senin
1: kadar,
0: beni mi?
1: Seni.
0: Beni
1: Yakup
0: mi?
1: Kadar başına taş düşsün demiş. O kadar da değil ya. Esfiyar. Şöyle devam edelim. Hızlıca. Bir saniye, aşağılara gitti. Yakup Çınar kraldır. En azından Beşiktaşlı olup Galatasaray haberleri yapmıyor. Sonra herkes bir gün evine dönecek demiyor. Seviliyor. Tek istediğim biraz diğer yorumcuları sallasın demiş. Şu arkadaşa söyler misin? Yabancı kuralının böyle olacağını 2 sezon önce federasyon açıklamıştı.
0: Herkes aynı. Ya bu federasyon kim abi? Kim abi? Yönetim kurulu toplanmayan, Türk futboluna bir gelir getirmeyen, sadece milli takımın arkasına gizlenmiş, Dünya Kupası'na giden bir federasyondan bahsediyor. Ne katkısı var abi? Yayın gelirleri düşüyor. Kulüplere ceza desen veriyor. Ne katkın var abi? Ne getirebildin? Yasin Kol, Yasin Kol. Bu federasyonda tek konuştuğumuz şey Yasin Kol ve hakemler. Neyden bahsediyorsun abi?
1: Sen şöyle bir şey mi söyledin? Geçen sene Xabi Alonso olmasaydı Arda

0: Galatasaray'a kiralık olarak gelecektim.
1: Evet. Bunu Arda Güler'in menajeri Galatasaraylı yöneticilere
0: bir
1: söylüyor.
0: Bir önceki programda bayağı şey yapmış da konuşsun. Ne,
1: konuşsun abi. Ben Arda Güler kaçtı dedim Fenerbahçe'den. O zaman gündem oldu biliyorsun. Kaçtı abi.
0: Yayında gitti. Öyle. Yayın çıkışı da sana
1: Arda Güler, Arda Güler Galatasaray'ın oyuncusu olsaydı bugün Galatasaray'ın kaptanıydı. Anladın mı? Galatasaray'ın kaptanıydı şu anda.
0: 20 milyon vermezdi maalesef.
1: Ne vereceksin abi? Gitmezdi de. Ama oynasın mı oynamasın mı tartışmaları vardı ya. Koruyalım mı korumayalım mı? Neyi koruyorsun abi? Dünya Real Madrid'e gitti. Bu arada Real Madrid'e ilk gidecek haberini de ben paylaştım. Bütün dünyayla ben paylaştım. Ya benim kariyerimdeki en büyük transfer haberidir. Murat Özen'le beraber verdik bu arada. Hakkını yemeyeyim şimdi. İkimizin ortak çalışmasıydı. Canlı yayında verdik. Herkes mors oldu. Bu arada Candaş Tolga mesela bunu yayınında anlatıyor. Onlar biliyormuş ama veremiyorlar.
0: Onlar çünkü birinden aldı haberi demek ki.
1: Yok yani belli, aynen öyle.
0: Siz direkt gazetecilik
1: tabii,
0: yaparak
1: canlı buldunuz. Yayındayken ona haber gidiyor. Arda Güler Real Madrid haberini verdi. Çünkü bütün Fenerbahçeliler Barcelona'ya gideceğini düşünüyordu. Ve ben detaylandırdım. Xavi, Barcelona'lı Xavi o zaman sportif direktördü galiba. Bir görevi vardı. Türkiye'ye geldi. Bodrum'da Arda'yla görüştü. Arda'yı ikna etmeye çalıştı. Sırf Barcelona, o dönem Beko Barcelona'nın sponsoruydu. Barcelona'ya gitseydi Barcelona bir yıl Fener'e kiralayacaktı. O yüzden kabul etmedi. Ayrıca aile olarak da böyle milliyetçi bir yapıları var. Arda Güler arabasında ölürüm Türkiye'nin dinleyen bir adam, anladın mı?
0: Katalan mı sevmiyor?
1: Ya sevmiyormuş abi. Anladın mı?
0: İlginç.
1: Sevmiyormuş.
0: Hani yani. Sen İspanya'nın nereden biliyorsun abi Katalan'ı?
1: Ya biliyorlar işte.
0: Araştırmış.
1: Ama Real Madrid daha iyi. Ya bu mesela küçük bir etkendir, anladın mı? Ya yoksa
0: bence tekrar Türkiye'ye kiralanması bence büyük etkenlerden bir tanesi.
1: Aynen öyle, dönmeyi düşünmüyordu. Ama mesela bir önceki sezon Xavi Alonso gelmeden önce çok fazla süre alamadı. Yani
0: Ancelotti
1: döneminde yedek oyuncuydu. Eğer aynı teknik direktör ya da Arda'yı kadroda düşünmeyen bir teknik direktör olsaydı, o zaman Arda Güler menajeri söylüyor. Bu hani ne kadar doğru, ne kadar yani Galatasaray yani kiralık olarak getirebiliriz diyor. Arda gelir miydi, gelmez miydi? Bunları bilemezsin tabii ki.
0: Evet, anlatırken boğulmuş Ahmet Konanç, o yüzden söyledim. Yani sen inanmamışsın haberine. Sallıyor demek istemiş. Şimdi çıkar Yakup der, Fenerbahçe ile ilgili haber var mı diye de sana sorar ama nasıl olacak? O da biraz ilginç. Adam haklı. Bu federasyonu tutan milli takımın başarısı şu an demiş. Amerika Birleşik Devletleri'ne futbolu bilmeyen kaç influencer götürecekler acaba diyor Volkan.
1: Beni mesela akredite etmediler abi. Ben akreditasyon başvurusu yaptım. Dünya Kupası'na gitmek istiyordum ki... Avrupa Şampiyonası'nda yerinde takip ettim. Bu arada federasyonun götürdüğü o gazetecilerden de değildim. Kendi cebimden gittim mesela.
0: Sadece akredite istedin kendi.
1: Evet abi, akredite istedim. FIFA onay verdi. Bu adamı akredite edebilirsin dedi. Türkiye Futbol Federasyonu etmedi mesela. Hayırdır mesela, anladın mı?
0: Nereden aldın akreditasyonu? Digi Futbol'dan mı? 90 Art Dijital'den mi? Radyo Gol tarafından?
1: Hayır, serbest gazeteci olarak başvurdum.
0: İlginçmiş.
1: Benim kadrom zaten hani bir Yeni Birlik gazetesinde. Orada devam ediyor. Oraya haberlerimi gönderiyorum arada. Ama şey yaptım, başvuru yaptım, kabul edilmedi.
0: Neden edilmediğine dair bir geri dönüş oldu mu?
1: Bilmiyorum.
0: 40 yılda bir muhalefet oldun Cihan demiş. Gendüzü Kante diyor. Öyle araya bir daldım ya, espri olsun diye. Noel Anka kalınmayacak herhalde, pahalı diyor.
1: Ya ben beğeniyorum ya. Beğeniyorum. Çok iyi oyuncu.
0: İptal mi o iş?
1: Dünya Kupası'na da gitti. 30 milyon euro abi, çok yüksek. 15 olsa hiç düşünmez Dursun Başkan, alır. Bir de çok keyifli bir adam. Böyle neşe getiren, takıma enerji katan bir oyuncu. Ve inanılmaz yetenekli
0: Hollanda
1: bir adam.
0: Hollanda milli takımının oyuncusunu, Dünya Kupası'nda oynayacak oyuncuyu da 15 milyona bence alamazsın.
1: Alamazsın çünkü onlar bile 25 aldı.
0: 30 verilir mi bilmiyorum ya.
1: Barış giderse belki orada bir formül düşünülebilir de baba, Napoli de kolay değil
0: bak
1: ya.
0: Eskiden Bu rakamlar bana gerçekten bir acayip şey ütopikti. Şimdi alıştık 30'lara 40'lara
1: bir
0: falan.
1: Bir şey diyeceğim. Kim bu hikayeyi anlattı şimdi? Hatırlıyorum.

0: Evet, Çakar da olabilir, başka biri de olabilir. Baba Galatasaray Napoli'den Mertens'i aldı, şampiyon oldu. Galatasaray Napoli'den Osimhen'i aldı, şampiyon oldu. Galatasaray Napoli'den Noah Lang'ı aldı, şampiyon oldu.
1: Vay.
0: Hatta şöyle söyleyeyim, Gökhan İnler Napoli'den Beşiktaş'a geldi, Beşiktaş şampiyon oldu. Çok enteresan böyle.
1: İlginç detaymış.
0: Evet abi.
1: Sponsorluklar soruluyor abi. Şey diyorlar. Red Bull'un bir sponsorluk anlaşması vardı Türkiye için. Şampiyonlar Ligi için de işte Porsche'nin bir anlaşması vardı.
0: Valla şu an için o marka daha belli değil. Galatasaray üst seviyede görüşmeler gerçekleştiriyor. Sokar iyi bir markaydı ve Galatasaray'a iyi rakamlar ödüyordu Şampiyonlar Ligi için ki çok memnunlardı ama Galatasaray o ilişkileri bence çok iyi yürütemedi. Devam ettirip mesela Azerbaycan'la o ilişkileri devam ettirseydi bence o sponsorluk devam edebilirdi. Şimdi yine uluslararası birkaç firmayla görüşüyorlar. Mutlaka önemli bir şirketle anlaşmak durumunda. Dediğim gibi yani sürdürülebilir bir yapı için mutlaka önemli gelirlerin olması gerekiyor. Görüşmeler devam ediyor. İkinci bölümde bahsedelim ondan. Yeni formalar Temmuz ayının ilk haftasında lansmanı yapılacak. Fiyatlar belli oldu. Bayağı yüksek fiyatlar bu arada. Onu da konuşuruz. O konuyu da eleştiririz. Yine transferle alakalı detayları da daha ikinci bölümde konuşuruz. Gelen mesajların da birçoğunu okumaya çalışalım. Dediğim ben bu programı gerçekten önemsiyorum. Evet, hani gazeteciyim. YouTube yayını yaptığım yer var. İşte televizyona çıktığım yerler olmuştu ama radyo Cihan'la beraber benim için apayrı bir yer. Severek geliyorum buraya.
1: Eyvallah.
0: Bu 2 saatlik yayını gerçekten böyle istekli bir şekilde yapıyorum. O yüzden bize mesaj gönderen, dinleyen herkese çok teşekkür ederiz. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde dinleniyoruz. Sosyal medyadan mesaj atanları görüyorum. Avrupa'da gittiğimiz zaman gördüğüm insanları görüyorum. Radyo Gold'de seni dinliyoruz diye. O
1: Saç
0: yüzden mutlu oluyorum.
1: Sterlinmiş, geldi mi cevabı?
0: İsmail abi yazmış mı?
1: Singo, Sanchez, Van Dijk, Jakobs, Torreira, Camavinga, Can Uzun, Barış, Osimhen ve Lang demiş. Bu kadro nasıl iş yapar mı diyor, yapmaz mı? Yani bence müthiş kadro. Singo tırnak içinde Singo manyağına bir çözüm bulursa.
0: 15 poundmuş.
1: 15 pound
0: dükkana gidersen, ama o genelde futbolcuları şey yapıyor
1: ha.
0: ya,
1: O 100 pound.
0: Giderse gittiğinde gündüz 50 pound, akşam da 75 poundmuş.
1: 15 pound çok ucuz ya. 926 lira yapıyor şimdi baktım. Burada da bir tıraş 800-700 lira. Bir
0: Ya
1: de
0: valla
1: burada alım gücü bir tık daha düşük.
0: 1000 lira abi, 1000 lira
1: Bin
0: oldu
1: lira
0: artık
1: yani,
0: saç
1: evet.
0: sakal. Vallahi 1000 lira. O yüzden İsmail abi, ki İsmail abi yılların şeyi, kuaförü yani. Diyorum ya sana, futbolculara bile ucuz yapıyor. 50 pound nedir abi İsmail abi? 100 isteyeceksin ya.
1: 50 pound fena.
0: Bahşiş var mı acaba onlarda?
1: 50 pound da fena değil. Şimdi sen daha
0: 50 ver. Abi futbolcudan bahsediyoruz. Yüzü yapıştırsın abi.
1: Peki, kısa bir araya gidelim. Aranın ardından Yakup Şınar'a transferleri soracağız. Gelenler, gidenler, Okan Buruk'un sözleşmesi ne zaman yenilenecek? Bunun detayları. Ama önce bir kısa bir ara, hemen geliyoruz dostlar. Hanımlar beyler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir saat başı molası verdik. 5 dakikalık molada beklediğiniz için sizlere de teşekkür edelim. Galatasaray'ın yeni sezon planlaması nasıl olacak? Okan Buruk'la sözleşme ne zaman yenilenecek? Ve Galatasaray'a gelecekler gidecekleri konuşacaktık. Galatasaray'ın tekrar yüzünü Fofana'ya çevirdiği iddiaları doğru mu abi? Her yaz ayında bu isim çıkıyor, Milan'ın orta saha oyuncusu. Yoksa bununla ilgili bir bilgi yok mudur senin?
0: Adaylardan bir tanesi Cihan. Galatasaray'ın oraya istediği oyuncu Camavinga. Ama kolay değil. Şimdi o da Real Madrid'de bu sezon ikinci plana düştü. Forma şansı bulamadı. Ve yeni gelecek teknik direktör sonrasında kararını netleştirecek. Benim aldığım bilgi kesin olarak Real Madrid'den ayrılacak ama en az 10 tane kulüp istiyor. Yüksek bir bonservisi var. 70-80 milyon eurolardan bahsediyorlar. Kolay değil. Ama buradan Galatasaray'ın vizyonunu anlayabilirsiniz. Yine Gardi'nin Galatasaray'a önerdiği bazı oyuncular var. Bunlardan bir tanesi Juventus'taki Kepren Turam.
1: Senin baş düşmanın.
0: Yok canım, düşmanım değil.
1: Şaka yapıyorum. Gardi.
0: Ben gördüğüm zaman her zaman sohbet ederim, muhabbet ederim. En son Torino'da karşılaşmıştım.
1: Ne bileyim, bir ara Gardi yükselmişti ya
0: burada. Yok, yükselmişti değil. Galatasaray'da Ocak ayından bu yana kendisiyle daha Yeni bir transfer

0: için çalışmadı ama Galatasaray'a sunduğu bazı oyuncular var. Onlardan bir tanesi de Kepren Turam. Galatasaray değerlendirecek tabii ki. Eksisine bakacak, artısına bakacak. Kepren Turam da tartışılmayacak bir oyuncu. Galatasaray oraya üst seviyede bir oyuncu mutlaka transfer etmek istiyor. Az önce de bahsettim. İyi bir 10 numara, iyi bir işte 6-8 numara, oyunun çift tarafını oynayabilen ve iyi bir stoper transferi mutlaka yapacak. Fofana da Galatasaray'ın devre arasında, geçen devre arasında istediği oyunculardan bir tanesiydi. Mesela orada yine Gardi'nin yürüttüğü operasyonlardan bir tanesiydi. Oyuncu ikna olmamıştı. O yüzden Galatasaray'ı tercih etmedi ama bu sefer Şampiyonlar Ligi kozu var. Milan Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek. O zaman gerçekleşme ihtimali biraz daha, şimdi daha kolay diyebiliriz.
1: Evet, yani Gardi'nin de Madrid semalarında olduğunu gördük ya. Bu Camavinga için mi, yoksa öyle belki hani Brahim Diaz falan, Valverde falan, bunlar da olabilir mi yoksa?
0: Valla o kadar detayını bilmiyorum, dediğim gibi yani benim bildiğim önerdiği 2-3 tane oyuncu var. Bunlardan bir tanesi Kepren Turam. Dediğim gibi Galatasaray'ın işine gelirse Gardi'den de oyuncu alır, başkasından da alır. Galatasaray bu süreçte sadece şeyi bekleyecek, bu yabancı kuralını bekleyecek. Yani bununla ilgili ne karar verilecek? Burada Fenerbahçe'nin tutumu da önemli. Fenerbahçe kural değişmesin derse, ben bu kuralın değişeceğini sanmıyorum. Galatasaray ona göre planlamasını yaptı zaten. Ona göre transferler yapacaklar. Çünkü az önce de konuştuk, Galatasaray'dan gidecek oyuncuların durumu belirleyecek Galatasaray'ın transfer politikasını. Şimdi Davinson Sanchez'e iyi bir teklif gelirse, Davinson Sanchez'in gitme ihtimali var. O zaman Van Dijk ihtimalinin peşinden gidecek Galatasaray. Gabriel Sara'ya Premier Lig'den bazı ilgiler olduğuna dair kulağımıza gelen bilgiler var. Salah'ı isteyen takımlar var. Hatta işte Hull City'nin de Salah'ı istediğine dair bilgiler geliyor. Eğer bu oyunculardan çıkarsa Galatasaray, 3 oyuncudan bahsediyoruz. Artı Icardi'de devam etmezsen 4 tane oyuncu transferi zaten yapabiliyorsun. Ama devam ettikleri senaryoda da Galatasaray'ın planları var.
1: Tabii son Sanchez'den de çıkılması çok böyle Galatasaraylı taraftarların isteyeceği bir şey değil gibi duruyor. Şampiyonluk sonrası röportajlar vardı ya, sen hepsini izlemişsindir. En çok konuşan futbolcu kime sorsalar Davinson Sanchez diye cevapladılar. Hani dışarıdan baktığında biraz böyle sert kişiliği var ama anladığımız kadarıyla biraz çenesi düşük. Belki bu takıma da bir katkı sağlıyor olabilir mi yani, sadece futboluyla değil tabii de.
0: Çenesi düşük gibi algılamamak lazım.
1: Ya ben tırnak içinde söylüyorum ya. Konuşmayı seviyordur belki. Bilgi birikimini aktarmayı seviyordur.
0: Can, Galatasaray'ın bu 4 şampiyonluğuna direkt katkı sağlayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve bir şey diyeceğim. Sen bu transferi
1: bırakmak istemezler.
0: Sen şu an Türkiye'nin en iyi stoperinden bahsediyorsun. Ve 9 milyon euroya aldın sen bu oyuncuyu. Şimdi evet, hani iyi bir maaş alıyor ki o performansın karşılığı olarak Galatasaray maaşı yükseltti. Şimdi diyorum ya sana, Davinson Sanchez 25 milyon euro teklif geldi. Galatasaray o zaman gidişine izin verecek. Ama Davinson Sanchez giderse Galatasaray daha iyisini alacak. Bu sezon zaman zaman mesela performansında sallantılar olmuştu. Hani Galatasaray'a baktığın zaman 4 sezona en kötü sezonunu geçirdi diyebiliriz. Ama ona rağmen Abdülkerim'le beraber hem Süper Lig'de şampiyonluğa giden kadronun bel kemiği oyuncularından bir tanesiydi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olurken yine en iyi performansı gösteren oyunculardan bir tanesinden bahsediyoruz. Sadece işin savunma tarafında değil, hücumda da katkı veren bir oyuncu. Aynı zamanda savaşan bir oyuncu. Takımı ateşleyebilen bir oyuncu. İşin o tarafı da var. Bunu unutmamak lazım.
1: Evet, bu saç tıraşı mesajları çok fazla gelmeye başladı. 50 pound.
0: Herkes berberlerden şikayetçi.
1: 50 pound saç tıraşı, 50 pound kayıt dışı. Karıştırma sen berber kardeşimiz işini bilir demiş yurt dışındaki. Bilemiyoruz
0: abi
1: artık.
0: Abi futbolcuyu Manchester yani. City, Manchester United'daki oyuncuları transfer ediyor. Ya. Şey transfer ediyor diyorum. Tıraş ediyor.
1: Evet, Ronaldo.
0: Kolay değil yani.
1: Ronaldo'nun berberine lüks bir araba hediye ettiğini söylemiş. Başka bir dinleyenimiz böyle bir mesaj atmış.
0: Yani abimiz işte Ederson'u tıraş eden, daha önce Fernando Galatasaray'a gelmişti, onu tıraş eden ki hani City'de forma giyip de tıraş olmayan oyuncu neredeyse yok. İsmail abi öyle bir adam.
1: Evet, Ederson. Bir dinleyenimiz şöyle bir şey almış. Az önce konuştuk ya abi, bu üyelerle alakalı olarak İşte Fenerbahçe'de 27 bin üye var, Galatasaray'da az üye var tarzı. Uzunca bir mesaj yazmış, böyle fikir vermiş. Diyor ki ben Fenerbahçeliyim, kongre üyeliği konusuyla alakalı olarak 100 bin TL veren kongre üyesi oluyor ki zamanında 10 TL'ye de olunuyordu demiş. Ben şöyle düşünüyorum diyor, ne Galatasaray'daki gibi şartlar ağır olsun ne de Fenerbahçe'deki gibi kolay olsun. Nasıl divan üyesi olabilmek için 25 yıl şartı var ya diyor, burada da üye olduktan sonra

0: Tamam, 10 bin olmasın, 50 bin de olmasın ama bir 20-25 bin olsun. Yani Galatasaray orayı gelire çevirebilir. Diyorum ya sana, şu an 1 milyon dolar verip üye olmak isteyen insan üye olamıyor.
1: Evet, dinleyenlerimizin
0: Ya
1: mesajları.
0: benim arkadaşım var mesela 10. senesinde üye oldu. 10. sene. 9 kere başvuru yaptı, kabul edilmedi. 10.sunda kabul edildi.
1: Bir de yanlış anlaşılmasın söylediğim, böyle nitelikli biri olması lazım değil mi? Öyle herhangi birini maalesef almıyorlar.
0: Ya herhangi
1: Ya biz
0: bir
1: hepimiz herhangi biriyiz de yani Galatasaray'ın o biraz farklı orası yani. O yüzden söyledim. Ne iş yapıyor mesela arkadaş?
0: ya esnaf
1: Esnaf iyi öyle
0: yani
1: alınabiliyor iyi.
0: işin yok canım bir servetine olsuna busuna bakmıyorlar yani orada hani bir kategori şeyi var atıyorum üst üste 8 kere başvurmuş 9 kere başvurmuş artık ona hayır deme ihtimalin yok. Hani
1: O iyiymiş
0: atıyorum o
1: bak.
0: 200 kişiden 20'sini en uzun süre başvuru yapanlar arasından seçiyorlar.
1: Hani vize almak için böyle gelirine falan bakıyor ya ülkeler. Acaba dedim Galatasaray'da mı
0: Yok
1: öyle bir
0: abi
1: şey yapıyor?
0: yok yok. Yani milyon dolarları olup diyorum ya sana ülkenin en zengin adamlarının bile üye olamadığı kulüpten bahsediyoruz.
1: Yok o şey güzelmiş, haksızlık olmaması. Yani 8-9 kere başvurup en azından 10. da kabul etmedi.
0: Valla geçen bir yerde duydum gerçekten öyle. Bir TCK'ya üye olamıyorsun. Orası da çok zormuş mesela. Çünkü geçen en çok atları olan adam mesela TCK'da asli üye olamıyor.
1: O bilgiyi kesin Murat Özen vermiştir.
0: Ya
1: Başkasından duymaz.
0: başka bir yerde duymuştum galiba.
1: Evet, Aziz Yıldırım önceki başkanlık döneminde en ufak bir durumda yayın havuzundan çıkmakla tehdit ediyordu demiş. Belki de bunun etkisiyle yıl
0: Çıkamıyorsun abi.
1: 500 milyon dolara kadar yükselmişti bu fiyatlar.
0: Yayın havuzundan çıkamıyorsun abi. Çıkamazsın yani. Bugün Galatasaray'da ben çıkayım dese, kendim pazarlayayım dese kazandığı paranın 7-8 mislisini kazanır.
1: Bir yaptırımı
0: Ama
1: var mı?
0: tabii canım yasalar buna izin vermiyor. Öyle ben kafama göre Türkiye Futbol Federasyonu'nu tanımıyorum. Kendi yayınlarımı kendim satacağım. Öyle bir durum yok. E bir şey diyeceğim. Sen kendi yayını sattın da sen Türkiye Ligi'ndeki takımlarla oynuyorsun abi. Konyaspor'la oynuyorsun. Kocaelispor'la oynuyorsun. Sadece Galatasaray oynamıyor ligde.
1: Onların yayın hakları da diğer şeyde.
0: Evet, federasyonda abi. O zaman ligden çekilmen gerekiyor. Ligi şampiyon tamamlayamazsan Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyorsun. Öyle ben yokum değil. Doğru strateji, doğru iletişim, doğru müzakere, anladın mı? Ya zorlamaya gerek yok abi. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olman için futbolcunun yerlisi yabancısı yok. İyisi var. E bizde de iyisi yetişmiyor son dönemde. Yok abi. Bugün Süper Lig'e dönüp bakıyorsun. Dört büyüklerde oynayabilecek kaç tane oyuncu var? Her sezon Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Süper Lig'den 2 tane 3 tane oyuncu alıyor. Hangisini oynatabiliyorsun? Hangisi kaliteli? Milli takıma Süper Lig'den kaç tane oyuncu gidiyor?
1: Evet, bu arada Trabzon'da da bir gelişme var. Savyola resmen Trabzonspor'daymış. Onu da söylemiş
0: Mehmet
1: olalım son
0: şeyden
1: dakika.
0: devam ediyorlar. Scout transferlerinden devam ediyorlar.
1: Hızlı başladı ama Trabzonspor.
0: Evet.
1: Değişik ya bu
0: Doğru bir
1: sezon.
0: yapılanma. Geçen sezon öyle ya da böyle başarılı oldular. Türkiye Kupası'nı kazandılar. İyi gidiyorlar. Transferde de hızlı girdiler. Bir kere muhteşem bir teknik direktörleri var.
1: Bunu çok konuştuk ama tekrar başa gelmiş bir dinleyenimiz. Kupayı kuryeyle yolladılar demiş. Bu federasyonu hangi kulüp seviyor acaba diyor. Çok ayıp bir şey değil mi demiş.
0: Ayıp tabii ki abi. Yani sen kupayı da vermeyeceksen o koltukta niye oturuyorsun ki?
1: Galatasaray'a üye olmak için tamam bunu geçiyorum Nogay yani şey yapmış. Kelime oyunu yapmış. Fransız pasaportu lazım diyor.
0: Alakası yok. Ya Fransız pasaportun da olsa alamıyorsun. Ha liseyi bitirdiğin için üye oluyorsun. Bu zaten kurallar gereği öyle.
1: Onun
0: Galatasaray.
1: demek istediğini sen anladın bence yani. Başka bir şey
0: Tabii
1: söylemek
0: tabii.
1: istiyor.
0: Ha, siz Fransız kulübüsünüz falan diyor.
1: O yüzden Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde en fazla temsil eden Türk takımı o.
0: İyi
1: O
0: yani.
1: armayla. Lütfen artık şu forma fontlarını sorar mısınız?
0: Geçen sene fontlarda federasyon doğru bir karar aldı. İstediğinizi kullanabilirsiniz dedi. Ama hani kolay değil. Önceden sipariş veriyorsun. Ben biliyorum Galatasaray bütün sezonu kapsayan siparişi önceden vermişti. Hani

0: O yüzden değiştirme şansı yoktu. Sadece gidip ekstra para ödeyip farklı fontta forma bastırabiliyordun store'da. Böyle bir durum söz konusuydu. Yeni sezonda sanırım bu font, hani net bilgi yok bende ama Galatasaray isterse değiştirir. Değiştirmezse Galatasaray değiştirmez. Buradan şeye de girelim istersen. Formaya da girelim.
1: Formaya girmeden bir şey soracağım. Bana çok mesaj geldi. Bunu yayında söylemekle söylememek arasında kararsız kaldım ama Galatasaray Store çalışanlarından geldi. Yani abi bizim ödemeler aksıyor. Bunu bir dile getirir misin diye. Sen de Galatasaray Store'un herhalde direktörünü tanıyorsun. Bununla ilgili bir yayın sonrası bir
0: Bir
1: görüşür müsün?
0: soralım abi.
1: Ya futbolculara o kadar verirken emekçi kardeşlerimiz sıkıntı
0: Yok abi,
1: yaşamasın.
0: hani ben böyle bir şey duymadım.
1: Bana
0: Duysam,
1: geldi
0: yani
1: bir.
0: şu konuda mesela Galatasaray Kulübü çalışanlarının bir itirazı, isyanı var. Biliyorsun, hangi şirkette çalışırsan çalış, bu ödemeler farklı bankaya geçince emeklilerde olduğu gibi ikramiye mi oluyor?
1: Promosyon.
0: Promosyon oluyor.
1: Onu zaten kimse alamıyor genelde.
0: Yani
1: Maalesef.
0: Fenerbahçe'de vermişler galiba ama Galatasaray'da bu verilmemiş.
1: Merhaba, merhaba Aydıncın Göz, selam olsun. Seni görmek ne güzel. Asker arkadaşımı görmüş gibi hissettim bir yılın ardından.
0: Yani
1: Evet abi, dinliyoruz.
0: seçimin kazananı ya Aydın Cingöz.
1: Evet, Aziz Yıldırım diye bas
0: Evet.
1: bas bağırıyordu.
0: Valla ya çok net bir şekilde ifade ediyordu bu arada. Aziz Yıldırım'ın kazanacağını söylüyordu. Seçimin kazananı Aydın Cingöz.
1: Evet, Galatasaray Store'larla ilgili böyle.
0: Evet, bu promosyonla alakalı bir sıkıntı olduğunu duymuştum. Fenerbahçe ödemişti ama Galatasaray tarafı ödememişti. Onunla alakalı hani bir itiraz demeyelim de rahatsızlıkları söz konusuydu ama onun dışında ben maaşlarla alakalı gecikme ya da zamlarla alakalı bir sıkıntı olduğunu duymadım açıkçası.
1: Formalara geçelim diyordum. Geçelim.
0: Formalara geçelim. Galatasaray yeni sezon formalarını Temmuz'un ilk haftasında bir lansman yapacak. Bu Haziran'ın sonu da olabilir bu arada. O lansmanla beraber Galatasaray adasında güzel bir lansman yapmayı planlıyor Galatasaray. Tanıtacak yeni sezon formalarını. Yeni sezonda 7 Temmuz'da İstanbul'da açacak. Sonrasında 11'inde Avusturya'ya gidecek. Yaklaşık bir hafta boyunca orada kamp yapacaklar. Fiyatlar da belli oldu. Bu sezon mesela taraftar forması 3000 liraydı. Ondan sonra o orta seviye forma 4500 liraydı. Futbolcuların giydiği forma da 6000 liraydı. Yeni sezonda taraftar forması 4000 lira. O orta seviye forma 6000 TL. Futbolcuların giydiği forma da 9000 lira olacak. Bu arada bunu evet kulüple birlikte Puma belirliyor ama Galatasaray Puma'nın elit kategorisindeki takımlarından bir tanesi. Puma kalkıp da Manchester City formasını işte daha ucuza satayım, Galatasaray formasını daha fazlaya satayım diye bir duruma giremiyor. Bütün dünyada da hemen hemen aynı tarihlerde lansmanlar gerçekleşiyor ve satışa çıkıyorlar. Ya ben burada şunu söyleyeceğim. Tabii ki tavsiye etmiyoruz. İnsanları yönlendirmek istemiyoruz. Türkiye şartlarında bu rakamlar çok yüksek. Yani her sezon ben almam mesela her sezon kendime forma. Benim en sevdiğim forma işte 2012-13'teki o Snyder'le hatırlayacağımız yakalı forma var mesela. Çok severim, güzel forma. Bir de 100. yıl formasını çok sevmiştim. O formalar da eskimiyor abi. 5 sene 10 sene giyebiliyorsun bu formaları. Her sene illa yeni forma alacağım diye bir şey yok. Bu arada imkanı olan tabii ki alsın. Alabilen alsın. Yani 4 yıldızdır. Üstüne bir yıldız daha diktirirsin. 5 yıldız olur. Can ne zamandı ya? 2019 ya da 20 senesi İtalya'da bir maça gitmiştim. Atalanta Milan mı? Daha doğrusu Milan Atalanta maçı San Siro'da. Stadın çevresini gezdiğim zaman şunu gördüm. Abi imitasyon forma en az 15-20 yerde satılıyordu. 10 euroya satıyorlardı. Orijinal formada 100 euroya satılıyordu ve insanlar tercihini yapıyordu. Ve hani bir yasak olsa mesela stadın etrafında satamazsın. Ben sadece gitmedim. Giden mutlaka San Siro'da ya Avrupa'da maç izlemeye gidenler vardı.
1: Bence yasaktır da çok
0: Yani
1: denetim yoktur.
0: Muhtemelen.
1: Mesela Rams Park'ta da maça gittiğinde o köprünün altında
0: yani
1: falan çok fazla satan
0: satılıyor.
1: insan var
0: Bu
1: yani.
0: kulübe bir karı yok
1: Yok,
0: burada.
1: yok.
0: Yani kulüp burada o taraftar formasının fiyatını biraz daha uygun tutabilir.
1: Şu an indirim var alternatif formada bak. Bu hani şeye benzeyen. 3-4 bin.
0: Ya bu arada iki sezon
1: 3500'e düşmüş.
0: Geçen sezon değil, geçen sezonun formaları şu anda 1000 liradan falan satılıyor. Hani imkanı olmayan gitsin orijinal forma, yine kulübün kasasına para giriyor. Al abi, store'da da 5. yıldızı yapıştırabiliyorsun. İstediğinde takıyorlar 5. yıldızı ücretsiz bir şekilde bu arada. Öyle bir yol da seçebilirler ama işte artık olay bambaşka bir yere geldi. Şöyle bambaşka bir yere geldi. Bütçeler inanılmaz arttı. Yani 100 milyon euronun üzerinde maaş bütçelerinden bahsediyoruz. Sadece geçen sezon Galatasaray bonservis harcaması 150 milyon euro yaptı. Federasyonun gelirleri zaten ortada. İşin o tarafı var. Dediğim gibi bence fiyatlar yüksek. Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göre bir tık daha yüksek Galatasaray'ın forma fiyatları. Ama dediğim gibi yani burada tabii ki imkanı olanlar gidip alabiliyor. Ama alamayanlar için de çözümler var. Dediğim gibi eski sezon forması alıp üzerine yıldızla koydurabiliyorsunuz. İşin bu tarafı da var. Özetle Haziran sonu Temmuz'un başında forma lansmanı yapılacak. Yeni formalar da yavaştan böyle sosyal medyada sızmaya başladı. Ben beğendim formaları. Özellikle beyaz formanın yakası falan gayet güzel. Parçalı zaten klasik. Ben şunu söylemiştim. Bu bizim 90 artı dijitaldeki bir izleyicimizin fikriydi. Bizlerle paylaşmıştı. Biliyorsun Galatasaray tarihindeki önemli futbolcuların formaları her zaman Galatasaray Store'da yerlerini almıştır. Bence hani Icardi'nin devam etmemesi halinde Galatasaray'ın Icardi ile görüşüp bir Icardi markası oluşturması gerekiyor. Store'un belli bir bölümünde mutlaka Icardi'ye ait ürünlerin satılması gerekiyor. Bu tarih boyunca bence satılacaktır. Böyle bir anlaşma da söz konusu olursa Metin Oktay'da olduğu gibi, Hacı'da olduğu gibi Icardi formaları da tarih boyunca bence
1: Muslera da var
0: alıcı öyle bulacaktır.
1: Muslera'yı da koyuyorlar hala.
0: Koyuyorlar evet abi, alıyorlar çünkü efsane. Galatasaray'ın efsanesi. Hacı'dan sonra bence en büyük efsanelerden bir tanesi. Oraya şimdi bir de Icardi'yi ekledik. Evet. Satar yani, hep ister. Yeni nesil yani, adam şu anda 5 yaşındaki çocuğun 4 tane şampiyonluğu var. Bu 4 şampiyonlukta Icardi'nin büyük payı var. Şimdi bu çocuk 12-13 yaşına geldiğinde de, 20 yaşına geldiğinde de, 30 yaşına geldiğinde de çocuklarına, torunlarına Icardi'yi anlatacak.
1: Arada bir onların Türkiye Kupası da olmuştur ya.
0: Onların ürünlerini alıp götürüp hediye edecek. Bu hep böyledir.
1: Peki abi, Benfica'dan Ivanovic ismi geçiyor Icardi'nin boşluğunu doldurmak.
0: Hiç duymadım abi.
1: Hiç gelmedi peki.
0: Hiç duymadım.
1: Onunla ilgili bir durum söz konusu değil. Yine Can Uzun gelirse, o da menajeri vasıtasıyla 20 yaşında yine Avustralyalı orta saha oyuncusunu istiyormuş. Onunla da ilgili bir detay var tabii. Kulüp bir bileti 14 kişiye satıyorsa demiş. O imitasyon formalarında piyasaya girmesini engelleyecek.
0: Kulüp bir bileti 14 kişiye falan satmıyor.
1: Satmıyordur abi. Satamaz abi.
0: Satamaz abi. Herkesin yeri belli. Gidiyorlar, izliyorlar statta maçlarını. Galatasaray satabilse o zaman 60 bin tane bilet satsın.
1: Onu kara borsacı yapıyor. İlk giren
0: giriyor yani. Öyle. Aynen öyle abi. Yok Galatasaray'ın artık biletini almak, kombinesini almak. İngiltere'deki gibi sıraya girmen gerekiyor. 3 sene 5 sene beklemen gerekiyor.
1: Yok ben alamadım.
0: Öyle kolay. Alamadın da kimse alamıyor. Ben de alamıyorum. Abi. Bize yazıyorlar mesela. Bizim öyle bir avantajımız yok abi. Kalkıp da yöneticiye bana kombine ver falan diyemiyorsun abi. Öyle yok de. Çünkü onda da yok, anladın mı? Mesela Galatasaray'ın en çok bir gün büyük ihtimal Avusturya'ya gelecek Bora Bahçetepe, Galatasaray'ın taraftardan ve biletten sorumlu yöneticisi, ki inanılmaz kibar bir insan, işini layıkıyla yapan bir insan. Önümüzdeki haftalarda radyoya da bağlarız, kendisiyle konuşuruz. Özellikle merak edilen konular var. Mesela stadın kapasitesi artacak mı? Bu kombinelerdeki satış olayı nasıl oluyor? Maçlardaki o satışa çıkan biletler nasıl erkenden tükeniyor? Bunların hepsini kendisine sorarız. Yeni dönemde de olacak. Dediğim gibi Galatasaray'ın gerçekten böyle emek veren, en çok mesai harcayan yöneticilerinden bir tanesi Bora Bahçetepe. Onu da buraya konuk ederiz. Ben Avusturya'ya gideceğim. Orada da dediğim gibi bir sohbet gerçekleştiririm. Merak ettiklerimizi sorarım. Hatta yayına da davet ederim.

0: kendisini. Hatta gelebilirse stüdyoya çağırırız. Gelemezse de en kötü telefonla iletişime geçer. Bu taraftarın özellikle merak ettiği konuları kendisine sorarız.
1: Evet, 115. dönem lise mezunuymuş. Ben de sen konuşurken baktım Bora Bey'e. Abi ben Fenerbahçeliyim ama Icardi'yi çok büyütüyorsunuz. Drogba'lar, Schneider'ler, Taferel'ler geldi bu kulübe demiş. Yani büyütmekten ziyade Galatasaraylı taraftarların sevgisini kazandı.
0: Ya sevgiyi kazandı da şimdi Fenerbahçeli, kardeşimiz Fenerbahçeli ama ben bunu sadece söylentilerden değil. Yani hayatın içinde de görüyorum. Şimdi benim de iki tane çocuğum var, ellerinizden öper. Kızım 7 yaşında birinci sınıfa gidiyor, oğlum da ortaokula gidiyor. Yani arkadaşları, aileleri Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli olmasına rağmen sırf Icardi yüzünden Galatasaraylı olan gerçekten bir nesil var. Yani görüyoruz işte Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasını, Fenerbahçeli baba, ki ellerinden öperim, çocuğu Galatasaraylı, şampiyonluk kutlamasına katılsın diye omuzlarında alıp götürüyor. Şimdi bu insanlar Snyder için, Drogba için Galatasaraylı olmadılar. Icardi için Galatasaraylı oldular. Yani gerçekten bir nesli Galatasaraylı yaptı. Ya bunu ben söylemiyorum. Sayın Aziz Yıldırım söylüyor işte. Beşiktaş'ın geçmişteki başkan adayları söylüyor. Serdar Adalı söylüyor. O yüzden Icardi gerçekten ikonik bir oyuncu. Önemli bir marka. Ve Galatasaray'ın gelecekte de bunu gelir kazanabilecek modellere çevirmesi lazım. Icardi Galatasaray'dan ayrılsa bile en güzel şekilde veda yapılacaktır Icardi'ye. Mutlaka her sene bir iki tane maça gidip gelecektir. O Aşkın Olayım şarkısı artık Galatasaray tarihine geçmiş bir şarkı. Icardi her geldiğinde o sahanın ortasına çıkıp ikonik bir duruma dönüştü. Çıkıp o şarkı çalacak ve Icardi elini kulağına götürüp Galatasaray taraftarıyla bütünleşecek. Yıllar boyu bu devam edecek.
1: Evet, işte kimileri diyor bu saydığınız futbolcuların şanssızlığı sosyal medya olmamasıydı diyor, ama senin de söylediğin gibi Icardi ile ikonikleşen o Aşkın Olayım şarkısının da bence etkisi çok fazla. Çünkü Drogba çok eski değil yani, sosyal medya aktifti o zaman.
0: Yani vardı.
1: Schneider varken de hani aktifti. Dediğin gibi o Icardi'nin kendi bir şeytan tüyü var arkadaşta, bana göre yani.
0: Abi şeytan tüyü değil yani. Başarısı, bu bir gerçek da. Bazı insanlar çirkin, bazı insanlar çok yakışıklı. Bazı insanlar karizma, bazı insanlar daha böyle çok yakışıklı olmasına rağmen onu göster. Sempatik. Ya bu adam şimdi bunu yaparken de dünyanın en iyi son vuruşuna sahip 3 golcüsünden bir tanesi. Hala aktif olarak diyorum ya, ben şunu savunuyorum. Icardi Como'ya gitti. İtalya liginde gol kralı olursa ben şaşırmam. Sen o adama ceza sahası içine kadar topu getir. O adam bir şekilde o topu sokuyor. Bugün ne konuşuyoruz? Uğurcan Çakır. Türkiye'nin en iyi kalecisi. Dünya Kupası'nda milli takımı temsil edecek. Avrupa'nın ve dünyanın en iyi 5 kalecisinden bir tanesi şu anda aktif form grafiği olarak. Abi Uğurcan Çakır bu ligde en güzel gollerini Icardi'den yedi. Ceza sahası çevresinden kafayla gol attı Icardi Uğurcan'a. Yani tilkilik desen var, fırsatçılık desen var, son vuruş desen üst düzey. Kadıköy'de tavana vurduğu top mesela, anladın mı? Sol ayakla attığı gol. İnanılmaz bir golcüden bahsediyoruz. Bu sadece Icardi çok yakışıklı.
1: Molde'ye attığı gol.
0: Yani...
1: Havadan gelişine vuruyor, vole vurdu.
0: Abi ne goller attı ya. Ne goller attı. Yani adamın her attığı gol çok güzeldi.
1: Yakup yapma artık.
0: Bir de bunu yapan, özür dilerim. Yani Galatasaray'a gelip bunu yapmadı. İtalya Ligi. Bak, dünyanın en zor ligi dediğimiz yerde iki kez gol kralı olmuş bir adamdan bahsediyoruz. Paris Saint Germain'e işte 50-60 milyon euroya transfer olmuş. Messi, Neymar, Mbappe'li kadroda yer almış oyuncudan bahsediyoruz.
1: Evet, gözlerim yaşardı Yakup yapma artık gitmesin diye bir mesaj var. Erhan Atlar göndermiş.
0: Kim gitmesin diye?
1: Icardi.
0: Ben gitmesinden yanayım canım.
1: Ben de gitmesinden yanayım artık.
0: Yani futbolda dün yok, bugün var. Hep şunu söylüyorum. Yani Muslera'nın da gitmesini kimse istemiyordu. Duygusal yaklaşıyordu.
1: Mesela Liverpool'un
0: Muslera unutuldu abi.
1: Liverpool'un Salah'a veda ettiği gibi mesela, neden?

0: yapmadı Galatasaray.
1: Çünkü daha gidip, şey gidip gitmeyeceği belli değildi. Anladın mı? Gidip gitmeyeceği belli değildi. Ya biz bu kadar bizim tanışıklığımız ya da işte ilk transfer olurken çok farklı yaklaşıyoruz. Ama giderken gönül koyuyor insanlar. Yani o Avrupalılar kadar profesyonel değiliz. Biz de o süreci yönetemiyoruz. İşte Icardi de Güney Amerikalı abi. Türk yani Icardi bildiğin duygusal yaklaşıyor her şeye, anladın
0: bir de,
1: mı?
0: Bir de Dursun Özbek yani çok zeki bir adam böyle işte. Tarık Çamdal değil ki bu adam, emeklerinden dolayı teşekkür edip tabii veda ediyoruz yani, demiyor.
1: Muslera'ya çok güzel veda etti Galatasaray.
0: Geçiş yumuşatıyor biraz.
1: Muslera'ya çok güzel veda etti Galatasaray. Hem saha içinde hem saha dışında. İşte bizim Güney Amerika'daki elçimiz olacak, şöyle olacak, böyle olacak, işbirliği içinde olacağız. Ama yerine gelen adam, diyorum ya sana, futbolda dün yok abi. Bugün ve yarın var. Muslera'yı 14 sene oynadı, 8 şampiyonluk kazandı. Galatasaray tarihinin en fazla forma giyen yabancı futbolcusu. Ama yerine gelen adam unutturdu abi ki performansı bir tık daha yukarıya çıkarttı Uğurcan. Sadece ligde değil, ligde de maç kurtardı. Gitti Şampiyonlar Ligi'nde de maç kurtardı. Penaltı kurtardı.
0: Evet tabii, Manchester'da o çimlere kayması da ikonik fotoğraflarından bir tanesiydi diye.
1: Abi Manchester maçı ya. Manchester United maçı mesela. Penaltıyı kaçırdı. Sonra penaltıdan daha güzel bir gol. Yani inanılmaz bir gol attı ve o maçı kazandın sen.
0: Şimdi abi şu Gedson Fernandes olayını sormak istiyorum sana. Tekrar Galatasaray'ın gündemine geldi. Nedir son durum?
1: Valla menajerlerin önerdiği bir oyuncu. Sanırım Rusya Ligi'nde de çok mutlu değil. Ama şu anda Gedson Fernandes Galatasaray'ın beklentilerini karşılayabilecek bir oyuncu değil. Ligde evet hani verim alabilirsin ama Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın düşündüğü oyuncular hani Gedson'un bir tık iki tık üstü oyuncular. Şimdi o dönemde eleştirmiştik ya, işte Beşiktaş Gedson'u gönderiyor, Orkun'u alıyor. Orkun daha iyi futbolcu abi. Uzun vadede bunu gördük. Orkun kaliteli bir oyuncu.
0: Rafa Silva uğruna harcadılar Gedson'u.
1: Yani.
0: Galatasaray tekrar...
1: Ama o da çok kalmak istemiyordu. Ben Galatasaray'ın Gedson'a gideceğini düşünmüyorum. Yani şartlar ne olur? Yabancı kuralı değişirse o zaman farklı bir şey konuşulabilir tabii ki ama... Galatasaray Kamavinga'yı istiyor. Galatasaray Kepren Turam'ı istiyor. O seviyede bir oyuncu istiyor. Hani bugün 20 milyon euroya Gedson'u transfer edebilirsiniz belki. Ama direkt Şampiyonlar Ligi'nde başarıya gidebilecek oyuncular istiyor Galatasaray.
0: Bir de bence Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıracak da bir isim değil.
1: Bu saatten sonra değil işte.
0: En prime zamanında sen sattın bu oyuncuyu. Geri de alabilirdin. Beşiktaş zamanında parasını vermedin, almadın.
1: Hata bu arada, hani verilmesi hata. Anladın mı? Kalsaydı çok daha... Şimdi Gedson da ilk gençlik döneminde işte Tottenham'a gitmiş, serbest kalma bedeli 60 milyon eurolardaki bir oyuncudan bahsediyorduk. Geldikten sonra da Gedson'un Gedson olmasını sağlayan Fatih Terim'dir mesela. Ciddi anlamda kendisine şans verdi ama sonrasında Burak Elmas menajerinden dolayı almadı. Bir şeyler oldu, yaşandı gitti. Gerçekleşmedi yani olay.
0: Evet, 0212 273 10'a gelen mesajlara birazcık bakıyoruz. Son bölümdeyiz.
1: Evet abi, mesajları okuyalım. Evet. Önemli.
0: Ahmet Konancı Avusturya'ya götürüp orada bırakın demiş. Niye Avusturya'ya götürüyoruz? Şey mi? Amerika Birleşik Devletleri'ne götürelim, o maça götürüp orada mı bırakalım? Stat büyümedeki son durum nedir? Yeni koltuklar vesaire, koltuklar küçültülüyor mi diye bir soru var.
1: Ya onu önümüzdeki hafta daha böyle doğru bilgilerle paylaşalım. Bora Bey'le konuştuktan sonra.
0: Benim 7 yıldır kombinam var, hiçbir sorun yaşamadım. Karaborsa her kulüpte var diyor. Ali Doğanay mesajını atmış. Formalar pahalı deniliyor da forma kişinin ihtiyacı olan bir ürün değil. Taraftar o paraları vermesinin sebebi takımını başarılı görmek için, iyi futbolcular almak için.
1: Doğru, destek. Destek.
0: Yakup abi cimrilik yapma demiş. Yıldız diktirmek nedir diyor. Ya sen hani biraz durumu olmayanlar için onu söyleyeyim.
1: Ya durumu olmayanlar için ben de dediğim gibi her sezon yeni forma almıyorum abi. Ya oğlumu alıyorum ben. O istediği için alıyorum. Onun mesela şu anda 23, 24, 25, 26. şampiyonluk tişörtü odasında duruyor. son 4 sezonun 5 sezonun işte doğduğundan bu yana her sezon yeni bir sezon forması var. Ama atıyorum ben ilk formamı yanlış hatırlamıyorsam 2001 yılında almıştım. 84 doğumluyum, 17 yaşında almıştım abi. Daha çok pazarda satılan formaları giyiyorduk. Orijinal formu. Bir ilk gittiğim maçta almıştım. 2001 yılı, ki o forma da yok yani, nereye kaybolduysa.
0: Yalmışsın yine.
1: Milan Galatasaray maçı, Galatasaray Milan maçı, Şampiyonlar Ligi. Ali Samiyen Stadında 2001 yılıydı. Önce Hacı'nın golüyle 1-0 öne geçtik. Sonra Jardel ikinci golü attı. 65-70. dakika. 2-0 kazanmıştık. Kara borsadan almıştım bileti abi. Yoktu, kağıt bilet vardı. Bayramın ikinci ya da üçüncü günüydü yanlış hatırlamıyorsam. Bütün bayram harçlıklarımı biriktirip gidip stadın önünden kara borsa bilet alıp öyle girmiştim kale arkasına. Yeni açığa girmiştim. Yeni açıkta izlemiştim maçı. Öyle yani. Şimdiki gibi değil. Diyorum ya, ilk formamı 17 yaşında alabildim.
0: Ben de 9 yaşında. Hediye etmişlerdi bana. Yani. Milan maçı vardı o zaman. Hatırlamıyorum da o dönem almıştım. İyi, 17 yaşında kendini alabilmişsen. Güzel iş.
1: Evet.
0: Ne Ali Samiyen'de be, değil mi abi? Galatasaraylı olmak çok kötü bir şey. Her sene forma değiştirilmesi. Sürekli yıldız takıyoruz. Ama sen Beşiktaşlıysan 20 yıl aynı formayı giyebilirsin. Veya Fenerbahçeliysen.
1: Aynen öyle. Yeni sezon mu değil mi diye.
0: Hayır, sadece forma da değil. Abi bayrak da değişiyor. Atkı da değişiyor.
1: Tabii. Ama Fener'in de sıkıntı. 5 yıldızdı. Şimdi Aziz Yıldırım geldi. 5 yıldızları kaldıracak. 3 yıldız olacak. Bir de 200 yıldız eklediler.
0: Bir de yıldızsız olan var.
1: Fener'in de işi kolay değil. Ama bak bir şey diyeceğim. Yok kızdırma değil. Güzel bir şey söyleyeceğim. Ben uzun süredir mesela sokaklarda Fenerbahçe taraftar, yani Fenerbahçe forması giyip gezen insan görmüyordum. Aziz Yıldırım'dan sonra en azından kendi mahallemde gördüm abi. Yani bir hava geldi Fenerbahçe'ye. Bak net söyleyeyim. Ya, o özgüvenle Aziz Yıldırım geldi. Yani diyorum ya, sen başarısız olduğu için gitmişti. Öyle ya da böyle Aziz Yıldırım'ın Türk futbolunda bir ağırlığı var.
0: Bence de net. Hakan Safi gelseydi bence Fenerbahçeli'nin işi daha zordu. Aziz Yıldırım çözdü.
1: Ya orası tartışılır abi. Tartışılır. Tartışılır mı? Baba burada başarılı olmak istiyorsan parayı yakman lazım. Doğru yakman lazım. Doğru transferler yapman lazım. Şimdi Merih Demiral, Hakan Çalhanoğlu. Abi önemli transferler. Önemli. Milli takımın iki kaptanından bahsediyorsun.
0: Ama işte
1: yerli kuralı, yabancı kuralı.
0: Güven kaybı da yaşadı. Merih Demiral dedi. Hemen gitti kendi kulübü Arabistan. Yalanladı. Hani ne alaka kankaya getirdi böyle Merih'in elleri açılmış fotoğrafını.
1: Baba oyuncu ben ayrılıyorum dedikten sonra, sen oyuncuyu ikna ettikten sonra kulüpler biraz hikaye. Parayı ödüyorsun, alıyorsun.
0: Anladığım kadarıyla da Meri ikna etmiş senin bu söyleminde.
1: Ya abi Meri fotoğraf verdi Hakan Safi ile beraber. Hakan Çağlanoğlu'nu da ikna etmişti. Net biliyorum, 10 milyon euro maaş ödeyeceklerdi. Kulübüne 20 milyon euro bonservis ödeyeceklerdi. Hakan Safi cezaları göze almıştı. Ha bu arada ceza, Fenerbahçe ceza almayacak anlamına gelmiyor. Fenerbahçe'nin 28 tane mi 38 tane mi ne yabancısı var abi? Fenerbahçe'nin ödediği maaş bütçesi Galatasaray'dan daha fazla.
0: Bu arada kara borsa eskiden bir hayli popülerdi tabii. Sen ve ben eski maçlara gidince dinleyenlerimiz de yazmış. 92 senesi Galatasaray Barcelona maçı demiş. Ben de bir arkadaştan almıştım diyor. Ben de Milan maçındaydım yeni açıkta. Ben de kara borsadan almıştım.
1: Evet abi.
0: Ama o dönemler çok fazla.
1: Bayramın 3. mü 4. günü mü neydi yanlış hatırlamıyorsam.
0: Çok kuyruklar oluyordu. O kuyruklara gelip de hatta söyleyenler oluyordu. Aziz Yıldırım'ı da seneye yollayacağız demiş bir dinleyenimiz. Bence o da başaramayacak diyor.
1: Yani erken konuşmaya gerek yok. Anladın mı? Şimdi başarılı olman için, ben bunu geçen de söyledim. Hani Hakan Safi'nin yanlışlarından, biz Osimhen'i almadık. Yanlış yapıyorsun. Osimhen'i alman lazım, hatta daha iyisini alman lazım başarılı olmak için. Aziz Yıldırım da ya biz işte Vedat'ı alalım, şunu alalım, bunu alalım, bunlarla yetinirsen bu ligde şampiyon olamazsın. Çünkü senden daha iyi kadrosu olan bir takım var. Ve 4 yıl üst üste şampiyon oldu. kenetlenmiş bir taraftar grubu. Bak, Galatasaray'ın en büyük özelliği bugün

0: Git Beşiktaş'ta kaç tane tribün grubu var, taraftar grubu var. Fenerbahçe'ye git, kaç tane taraftar grubu var, çekişmeler var. Abi Galatasaray'da tek. Doğru, tektir. Ultra Aslan. Ultra Aslan dışında Galatasaray'da tribün yok. Ve herkes de çok büyük saygı duyuyor. Mesela Sebahattin Şirin çıkıyor, açıklama yapıyor. Kimse demiyor ya bu Sebahattin Şirin niye bu konulara müdahil oluyor? Diyemiyor. Niye? Çünkü bu adamlar tribünün yükünü çeken adamlar. Bu adamlar kimsenin gitmediği deplasmana otobüsle giden insanlar. Öyle kolay değil. Bak sana şöyle söyleyeyim. Bir de Sebahattin Şirin'in şöyle bir özelliği var. Hani maçta izleyeceğin en fazla bağıran adamdır. Hani türü saha içinde diyoruz ya, Osimhen savaşıyor. Tribünün Osimhen'i Sebahattin Şirin. En çok bağıran o arkadaşlarını.
1: Başka amigolar gibi amigonun amigosu yok yani.
0: Yok abi.
1: Mesela
0: yok.
1: Normalde amigoların yanında bir arkadaş.
0: Tabii olur. Yancıları olur. Onlar gaza getirmeye çalışır. Yok abi. Sebahattin'in elinde her zaman tokmak hazırdır. Anladın mı? Bağırır abi. Bağırır. Ya maçı izleyemezler ya. Vallahi izleyemezler maçı. Şimdi bakıyorsun tek tribün grubu ve senin sahana gelen bütün takımlar, bütün Avrupa takımları senin tribününden bahsediyor. Kaleografiyi en iyi yapan onlar. En iyi desteği veren onlar. Beşiktaş'a diyorlardı yok işte stadın akustiğinde problem var, şöyle böyle. Freiburg taraftarını gördük, geldiler şov yaptılar. Konferans Ligi finali, Avrupa Ligi finaliydi galiba.
1: Evet evet, Avrupa.
0: Avrupa Ligi finalinde.
1: Aston Villa da fena değildi. Tabii. Hakkını yediler adamların. Yani. Ama Freiburg çok iyi olduğu için.
0: İnanılmaz bir tribün yaptılar. Galatasaray Beşiktaş taraftarına o 2000 kişilik taraftar grubu neredeyse susturuyor abi. Senin bunları konuşman lazım. Ha, bunu en iyi bilen isim kim Fenerbahçe'de? Aziz Yıldırım. O birlik beraberliği sağlayacak isim Aziz Yıldırım. Kimse Aziz Yıldırım'ın lafının üstüne laf söyleyemez. Ve Fenerbahçe camiası Aziz Yıldırım'ın etrafında birleşir. Sonuçta şampiyon olması gerekiyor. Başka yolu yok. Olamadığın takdirde Fenerbahçe tarihine gömülüp gidiyorsun abi.
1: Evet Yakup abi, Yakupçılar ağzına sağlık, çok teşekkürler.
0: Ben abi, teşekkür ederim. Senin de ağzına sağlık.
1: 2 saati böyle geride bırakmışız. Dostlara da selam olsun. Bizi yalnız bırakmayan, mesaj atan atmayan, sessiz dinleyen herkese selam olsun. Tekrar hatırlatmamızı da yapalım. Her zaman olduğu gibi biz her salı saat 12-14 arası buradayız ama Yakup Çınar'ı da özlerseniz YouTube 90 artı dijitalde her akşam 11'de yapıyorsunuz.
0: Evet, her akşam yapmaya çalışıyoruz.
1: Digi Futbol'da var.
0: Digi Futbol'da yine videolarımız, kısa videolarımız oluyor. Böyle hap şeklinde, bilgi şeklinde ama ana yayın organımız 90 artı dijital. Ki geçen sezon 30 tane forma dağıttık. Şimdi Yakup Çınar forma almıyor ama 90 artı dijitali takip edenler ve 20 tanesi imzalıydı bunların. Çok değerli yani formalar. İnsanlara gönderdik. Bizi takip edenlere gönderdik. Ha, bunları biz cebimizden mi aldık? Hayır, işte orada durumu iyi olan arkadaşlarımız, bizi kanalı takip eden arkadaşlarımız. Bir tanesi dedi ki işte Galatasaray Fenerbahçe derbisini kazanırsa 10 tane forma göndereceğim. Aldı, gönderdi. Biz de izleyicilerimize dağıttık. 30 tane forma verdik. Yeni sezonda da yine aynı olayı devam ettirmeyi düşünüyoruz. Parası olandan alıp parası olmayana, forması olandan alıp forması olmayana Robin vermeye olsaydı çalışacağız. Aynen öyle. Bizi 90 artı dijitalden de takip edebilirler. Bugün özelinde de yayını dinleyen, yayına mesajlarıyla katkı veren herkese çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta yine burada olacağız. Galatasaray'ı konuşmaya devam edeceğiz.
1: Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kimsenin sizi üzmesine izin vermeyin. Ben bir 10 dakika sonra tekrar yayında olacağım. Çağatay Çıtlak'ın ufak bir rahatsızlığı var. Telefon alacağız. 10 dakika sonra görüşelim arkadaşlar.
2: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir sona erdi.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap başlıyor. Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Ahmet Konanç'la birlikteyiz. Gündeme dair konuları her sabah olduğu gibi bugün de işleyeceğiz. Tabii yoğun geçen bir hafta sonu vardı. Rekor oyla 8 sene sonra yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım ve kurmaylarını zorlu bir sürecin beklediğini de hatırlatmakta fayda var. Aslında ateşten bir gömlek giyebilir.
6: Evet.
5: Öyle diyebiliriz. Bazı şeyleri mesela Aziz Bey'den sonra Ali Bey'i, Ali Bey'den sonra Saadettin Bey yönetimlerinde çok fazla bir önceki yönetimlerin sıkıntılarını veya problemlerini su üstüne çıkmamıştı. Görmemiştik onları. Şimdi çok şeffaf ve çok net bir sene mi bekliyor bizi?
6: Anlamadım, ne
5: suçlu borçlarla bir, işte daha önceki şeyden aldığımız bırakılan borçlar, şunlar bunlar derken biraz enkaz devraldık kültüründen uzaklaşıp biraz şey yapılmıştı.
6: Ya.
5: Aziz Bey
6: biraz daha açık olacaktır.
5: Eski yani, gömleği giyecek
6: eski mi? Eski gömleği ateşten şöyle giyer. Gömleği. Der ki zaten diyordu. Yani kulübün borcunu, gerçek borcunu açıklayın, şudur budur. Ya niye böyle negatiften başladın ya sabah sabah? Ya Fenerbahçe'yi koymak istediğiniz yer hep böyle iç tartışmalara gitmesi mi abi? Söz meclisten dışarı olsun hadi. Seni de bilinçaltında etkilemişler biliyorum. Normalde böyle bir adam değilsin. Ya bismillah, Aziz Bey'e bir hayırlı olsun diyelim. Fenerbahçe'ye hayırlı olsun diyelim. Daha kafadan
5: günlerden
6: Aziz Yıldırım...
5: salıya biz onu pazar günü seçildikten ve pazartesi programda
6: söyledik. Program yapıyorsun abi daha.
5: Tabii bir ay sonra yapsa gene aynılarını söyleyeceksin sen. Abi sen sürekli olumsuzdan başlıyor diyeceksin yani.
6: Yani yok işte borçlardan mı bahsedecek Aziz Yıldırım? Kulüp batıyor mu? Bu yönetimin parası var mı? Az sana özel bir haberle başlayayım abi. Şimdi dün bir tane sevdiğimiz bir gazeteci abimiz, hadi polemik olmasın burada isim vermeyelim, program yapmış. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yönetiminin parası olmadığı aşikar demiş. Ya nereden biliyorsun? Ben kongre dönemi çok fazla hani PR gibi algılanmasın diye ne Hakan Safi tarafının parasını konuştum, ne Aziz Yıldırım tarafının yönetiminin parasını konuştum. Ama yönetim seçildi. Artık konuşabilirim. Ya Fenerbahçe'de yönetimde, Aziz Yıldırım yönetiminde gerek yönetim listesi gerek Sportif AŞ yönetim listesinde ya bir inceleyin, nereden biliyorsunuz paralarının olmadığını? Fenerbahçe ne zaman parasız kalmış? Ne zaman parasız yönetimi olmuş? Feridun Geçkel işte tam şeyini de söyleyeyim. Atlas Madeni sahibi İsmail Balcı, Özgür Peker Kayışdağ projesini alan adam, şimdi önden de parayı verecek bir kısmını daha, ikinci partiyi. Yani bir sürü insan var. Barış Göktürk var, o var, bu var. Çok ezbere konuşuyor abi medyadaki bazı arkadaşlarımız. Aziz Yıldırım yönetiminin parası yok. Bak bakayım bu adamlar kaç milyar dolarlık servetlerin sahibi. Şimdi ben dün bunu sordum biliyor musun Fenerbahçe'de bir yöneticiye, yeni bir yöneticiye, Sayın İsmail Balcı'ya. Sayın Aziz Yıldırım'ın yönetimindeki güçlü isimlerden Atlas Madenciliğin sahibi İsmail Balcı ile görüştüm Doğan abi.
5: Hı hı.
6: Sevgili Doğan Öncel. Bizim için yeni sezon zor olmayacak, keyifli olacak dedi. Özeti şu, şampiyon olacağız dedi. Mesele para değil ki, o para bizde de fazlasıyla var. Mesele futbol aklı. Aziz başkanımızla bir aydır her gün beraberim. Ondaki büyük liderliği gördüm. Bizim en ciddi avantajımız bu diye ekledi. Sayın İsmail Balcı, her konuyu yönetimimizde tartışıp öyle politika haline getiriyoruz. Çok inandığım liderimizin, Aziz Yıldırım'ın futbol aklıyla da şampiyon olacağız. Bir daha söylüyorum, bizde para sorunu yok dedi. Ha, bu kadar lafın üstüne para problemi yaşandı. Fenerbahçe atıyorum yeniden bankalara büyük meblağlarla borçlanmaya başlandı. Ya hepimiz sorarız ama daha öyle bir şey yok ki. Yazıyorlar, çiziyorlar, bu yönetimin parası yok. Ya şaka mı yapıyorsunuz abi? veya Fenerbahçe'de yeni yönetimi neden hemen böyle
5: acaba şöyle bir şey sorsam yani. Doğru mu? Hakan Bey kadar mı yok? Çünkü Hakan Bey sanki bir parayla dolar işareti gibi bir başkan adayı gözüktü.
6: Evet, böyle bir profil çizdi.
5: İşte o yüzden ama parayı neden tercih etmeyen genel kurul üyelerinin daha önce yıllar öncesinde Banker Castello gibi ben paramı veririm başkasının parasıyla bu takım satın alınmaz öyle bir kültür yok bilmem.

0: ne falan derken parasız oluyor mu? Olmuyor tabii ki. Bu konjonktürde de baktığında transferlerinle, borçlarınla, tesisleşmenle, maaşlarınla, her şeyinle bir önde olman gerekiyor. Bir de rakibin biraz arayı açmaya başlayınca başarılarıyla, aldığı transferlerle, oynattığı oyuncularla, şunlarla bunlarla deyince yetişebilmek adına da bunları yapman gerekiyor. Ben son dönemlerin en zengin yönetim kurulunu görüyorum Aziz Bey'de zaten.
1: Teşekkür ederim abi. Doğru değerlendirmişsin. Ben yönetimi savunmak için söylemiyorum. Yönetimi savunmak istesem bu yönetimi seçim döneminde konuşurdum. Bak ben bunları daha yeni konuşuyorum. Seçildi artık. Bu yönetimi tespit ediyorum. Vakayı rapor yapıyorum. Parasız yönetim değil bu yönetim. Ama ne dedin az önce? Yönetim paralı başkanı değil, parasız başkanı mı seçti dedin ya, öyle bir şey yok. Bu öyle yönetimde şey de paralı olduğunu biliyor zaten taraftar.
0: Yok, Aziz Bey de söylüyor zaten. Yine, hani onu mu yapacağız? Ben alırım. Bende var para deyip konuşmalarında söylüyor zaten
1: ya
0: kendisinin
1: Aziz
0: de.
1: Aziz Bey döneminde alınmadı mı dünyaca ünlü yıldızlar, dünya paralar verilmedi mi? Zaten,
0: zaten o yıldızlar yakında kimseyi etkilemedi ki. Ya bu takıma şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani örnek bir Anadolu takımının genel kurulu değildi ki iki tane yıldız isim verdiğinde de hani iki tane yıldız isim de ne kadar yıldız diye tartışılır. Hani bir Melih Demiral'ı geri getireceğim, Hakan Çalhanoğlu belki bir heyecan yaratır falan derken, orada bir heyecan dediğin konu şu an kimi getirsen heyecan yapmaz. Bana şampiyon yapacak takımı kurman lazım, anladın mı? Bir kişiyle şampiyon olunmayacağını Messi'den biliyoruz biz. Arjantin olamadı yıllarca, evet. Dünya Kupası'nı, anladın mı? O yüzden bir takım oluşturabilecek mi? Daha ayakları yere sağlam basabilecek mi? Hakan Bey biraz uçtu gibi sanki, tabiri caizse.
1: Uçtuğunu düşünmüyorum Hakan Bey'in de.
0: Şey anlamında, onu yaparım bunu yaparım falan değil. Mesela burada her şeyi bir anda yeni gelen birinin kolay kolay yapabileceği bir ortam değil aslında şey Fenerbahçe başkanlığı.
1: Abi, bir şey söyleyeyim abi. Hakan Safi kendine inandı. Bir yılına gelen bir adam yapamayacağı sözleri veremezdi. Ve yaklaşık 10 bin oy aldı ya. Aziz Yıldırım gibi bir efsaneye, gerçeğe karşı. Hakan Safi de kendi adına çok başarılı oldu. Şimdi ben bir şeyden daha rahatsızım. Abi Fenerbahçe başkan seçiyor. Bütün siyaset yazan yazarlar, konuşan gazeteciler Fenerbahçe başkanlık seçimini siyaset üzerinden okuyorlar. Niye diğer kulüplerde böyle okuma yapmıyorsunuz? Ne istiyorsunuz ya Fenerbahçe'den? Bir tane gazeteci arkadaşımız şöyle bir yazı yazdı.
0: Ver isim.
1: Ya gerek yok. İsim vermeyeceğim abi. Aziz Yıldırım da biraz iktidara karşı bir adaydı. İktidarın tercihi Hakan Safi'den yanaydı. Ya yok böyle bir şey. Yok. Yine başladık ha. Aziz Bey'in yönetimine bir bakın abi. Nasıl Ankara'ya karşı olabilir? O da, onlar da Ankara'ya gayet yakın yani. İsim isim anlatmaya gerek var mı? Okuma yapmayı bilmiyor musunuz? Fenerbahçe'yi artık çekmeyin şuralara ya. Siyasete sokmayın abi bu kulübü. Vallahi yorulduk ya. Şampiyon olsun şu takım, milletin yüzü gülsün. Tabii hak ederse. Sanki diğer kulüp yapı itibariyle çok şey ya. Neyse ya, şimdi gireceğim bir yerlere. Yani bir tek Fenerbahçe'yi siyaset üzerinden okuyorlar ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. İki. Bir başka siyaset yazarı, gazeteci büyüğümüz, abimiz, o da girdi topa. Aynı okuma. Fenerbahçe seçiminde çıkan sonuç sadece bir başkanlık yarışı sonucu değildir. Hakan Safi'nin arkasında saray desteği olduğu algısı Fenerbahçe delegesinde ters tepti diye yazmış. Ya abi, siz niye Fenerbahçe'yi her şeyi siyaset üzerinden okuyorsunuz? Benim çevremde çok koyu AK Partili arkadaşların da gitti Aziz Yıldırım'a oy verdi. E ne olacak şimdi? Hadi diyelim ki senin tezinle konuşalım. Hakan Bey de ilk seçiminde, daha bu cami onu 1,5 yıldır tanıyor, 10 bin oy aldı, 10 bin. E senin mantığına göre Fenerbahçe Kongresi'nde de en az 10 bin AK Partili de var. Az mı? Ya biraz da diğer kulüpleri yazın kardeşim. Biraz da o diğer kulübü konuşun kardeşim. Nedir ya Fenerbahçe'deki bütün okumayı, ama bütün okumayı siyaset üzerinden yapmak? Yazıktır, günahtır ya. Bundan da çok rahatsızım Doğan abi. Fenerbahçe dışında hiçbir kulüp siyaset üzerinden değerlendirilmiyor. Bizi bir rahat bırakın ya. Bu camiayı bir rahat bırakın ya. Bu camia birçok siyasi görüşten, birçok hayat felsefesi görüşünden insanları, güzel insanları, temel değerleri, insanlık namına, vatan millet namına eşit olacak şartta içinde barındıran, çatısı altına alabilen yüce bir kulüptür ya. Her görüşten insan var ya. Ya bir rahat bırakın Fenerbahçelileri ya. Size başka malzeme yok mu? Yok Fenerbahçe'nin başkanı şuna karşı. Yok kongre böyle yaptı. Bakın tezlerinizi 2 dakikada çürüttüm abi. 2 dakikada çürüttüm. Ben böyle bir şey görmedim.

0: mesela Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım. Abi sezon daha başlamadı, Fenerbahçe'yi konuşmaya başladı. Ne diyor? Yapılmamış transferler yapılmış gibi gösteriliyor. Hakan Safi'yi kastediyor. O paralar nasıl bulunacak, nasıl ödenecek? Devlet bunun neresinde olacak? Bunların hesabını soracağız.
1: Ben de sıraya girerim diyor.
0: Ben devlet de sıraya giriyorum diyor. Ya kardeşim, Galatasaray'a Osimhen'e 80 milyon euro verirken benzer şüpheleri, benzer savları ortaya koydu mu Yüksel Yıldırım? Ya siz Fenerbahçe'den ne istiyorsunuz ya? Ya bir kulübün üstüne bu kadar gidilir mi ya? Bu noktada da Fenerbahçe'de kulüpçülük kaybolduğu için bu tür konularda Fenerbahçe hep yara alıyor. Aziz Yıldırım seçildi. Bitti gitti. Fenerbahçe'nin başkanı Aziz Yıldırım'dır. Kulüpçülüğe dönün. Yol budur. Saflara girin. Ya şimdiden bakıyorum. Bakalım başarılı olabilecek mi? Ya sen Fenerbahçeliysen eğer kongresi olmana da gerek yok. Taraftar olman yeter. Aziz Yıldırım'ın başarılı olması için uğraşacaksın. Kulüpçülük budur. Öbür türlü bu tür saldırılara ne yaparsın? Malzeme verirsin. Arkadaşlar bakın, Fenerbahçe şu anda yıl sonuna kadar 180 milyon euro açığı var gelir gider arasında. Yeni sezonda da, yeni sezonun totalinde de özellikle stat büyüklüğü ve loca sayısı farkı nedeniyle Galatasaray senden bir kez daha 120 milyon euro fazla kazanacak. Buna güvenerek de transferler yapacak. Kulüpçülüğe dönün, saldırılar ortada.
1: Bol malzemeli bir kulüp zaten Fenerbahçe. Hiçbir zaman da malzemesinden ödün vermiyor. Ama her tür malzeme var. Yani şey anlamında söylüyorum. Sebzeli istiyorsan da pizza gibi söyleyeyim. Şarküteri istiyorsan da hepsinden bol malzemeli bir kulüpten bahsediyoruz. Doğru mu söylüyorum?
0: Aynen öyle.
1: Ratingiyle, içerideki kavgalarıyla, oyuncularıyla, yönetimiyle, yönetiminin rakibiyle, diyaloğuyla, medyasının Fenerbahçe'ye bakış açısıyla, her şeyiyle bakıyorsun. Yani ben hep söylüyorum. Rating Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe eşittir ratingdir. Yani burada senin bahsetmiş olduğun konuda geçen şunu söyledin. Ya Galatasaray'ın şampiyonluğu bile çok fazla konuşulmadı. Galatasaray'ın seçimi olmuş, benim haberim yok ya, başkan gene seçilmiş falan diye. Abi biz zaten aile içinde bir düğün gibi Galatasaray. Kendi içinde problemleri çözebiliyor. Kol kırılır, yen içinde kalır mantığıyla devam ediyordu. Hı-hı. Yeni yeni çatlaklar çıkmaya başladı. Divandan sesler yükseldi. Bazı problemlerin olduğunu orada anlıyorduk. Onlar da bundan rahatsızlık duymaya başladılar. Ve dışarıdan başka güçler, sadece Abdurrahim Albay üzerinden inceliyorduk. Erden Timurlar geldi. Öbür taraftan Metin Öztürk de ön plana çıktı. Üslup biraz değişti. Galatasaray'ın kültüründe çok fazla bir değişime girdik. Medya mensuplarının tavrı değişti. Anladın mı? Biraz parantez içinde ukala bir tavıra döndü. Başarının sürekli gelmesiyle beraber. Bunun getirdiği bir mücadele, savaş ortamıyla karşı karşıya bıraktı bizi. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında.
0: Evet.
1: Bunu da çözebilecek bir isim varsa eğer, çünkü bu Ali Bey'le olmadı, bu Saadettin Bey'le de olmadı, o zaman şöyle bir ihtiyaç hissedildi. Bunları yaparsa Aziz Bey yapar.
0: Evet,
1: tekrara
0: bravo,
1: dönüş.
0: Bravo.
1: Anladın mı? O yüzden Aziz Bey'in seçilmesi, ben vaat vermeden seçilen ilk başkan olarak görüyorum.
0: Bravo, çok güzel.
1: Anladın
0: doğru
1: mı?
0: Ama neden olduğunu da ben anlatacağım.
1: Çünkü
0: sana.
1: Şeye ihtiyacı yok. Vaade ihtiyacı yok. Ya bu takım bravo. Anadolu kulübü değil. 3 tane yıldız geldiğinde taraftarı bravo. Vay be bunu mu alacaksın diye bir camiye değil.
0: Taraftarı camia gücünün geri gelmesini özledi.
1: Ya bak.
0: Buna ilişkin başkan değil.
1: Gerekirse
0: seçti.
1: Bu kulüp için forma mı kalmadı? Babacım. Kombi satılık mı ya da ne bileyim ne diyorsun ona, kasa satılık mı falan diye soruyorlardı, hatırlıyor musun?
0: Şey ne diyorlardı, klimayı sat bana.
1: Ha, klima mıyma istiyorlardı hani ya.
0: Klimayı sat hani, bir şey kalmadıysa, forma
1: bir şey
0: kalmadıysa.
1: Abi, şunu ver bana, lambaları sökelim falan diyorlardı yani, anladın mı?
0: Abi dün de aynısı yaşandı ya, bak tüylerim yine diken diken oldu. Allah'ım çok seviyorum Fenerbahçe'yi. İşte o yüzden çok, bak Fenerbahçe tutkusu, kimse kusura bakmasın. Bak bütün kulüplere saygım var. Benim biliyorsun bir lafım da var. Ben Galatasaray'ım.
1: Ama şu limonlu keki yemek için sürekli
0: sonra
1: olarak
0: gelirim,
1: şeye gelmeyin.
0: Limonlu keke geleceğim. Benim bak biliyorsun camialarına, taraftarlarına, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon'un karşısında da ceketliliklerim ben. Ben böyle konuşan bir adamım biliyorsun. Heybetleri, camiaları, armaları ayrı. Benim kişilerle derdim var. Ama Fenerbahçe başka bir tutku. Abi Fenerbahçe cumartesi pazar kongre yaparken statta bir forma sattı. Bir ürün sattı. Londra'dan gelenler, Viyana'dan gelenler, Stuttgart'tan gelenler, Avustralya'dan gelenler. Benim bir arkadaşım var Server'ince kongre üyesi. Seneye bir daha seçim var, bir daha gelecek. Bir daha geldi. Sırf dedi Fenerbahçe'yi yaşamak için geliyorum dedi. Bu başka bir tutku. Diğer arkadaşlar kusura bakmasın. Ha bu arada Şekip Bey'in, Yüksek Divan Kurulu Başkanımızın şöyle bir lafı oldu. Ya dedi artık zorlaşıyor kongreleri yapmak. Hani büyük mekanlar. 55 bin 57 bin kongreyesi var. Bunun 25-30 bini kongreye geliyor. Artık dedi çağda ilerliyor. İnternetten yapılabilir oylama dedi. Katılmıyorum. Katılmıyorum Şekip abi sakın. Neden? Cumartesi pazar o statta iki tane bizim biliyorsunuz Fenerbahçe'de iki tane büyük mağaza var. Maratonun altında Maraton Feneryum. Orası mesela iki katlı falan böyle. Çok büyük.
1: Yol tarafında.
0: Bağdat Caddesi'ne giren.
1: Caddeye doğru. Hasanpaşa toprağa girerken.
0: Hasanpaşa'yı evet. Bağlayan. Tamam. Bir de arkada bizim protokolün Feneryum türbününün altında bir Feneryum daha var. Abi iki gün boyunca orada bir satış oldu. Mevcut yönetici Sayın Sinan Öncel'le de konuştum. Yeni formaları da kongreye yetiştirdik dedi. Abi formasını alan o hele herhalde bir de sarı beyaz var ya.
1: Yeni biraz soluk sarı. Hafif böyle lacivert ya, olan falan.
0: Onlar falan formasını giyen kongreye geldi. Fenerbahçe kongreleri bu şekilde yapılmaya devam edilmeli. Çünkü o iki günde bir buçuk maçlık gelir sağlıyorsun. Belki kulübün çalışanlarının 5 aylık maaşı çıkıyor. Kongreleri internetten yapmaya karşıyım. Sebebi de bu. Mantıklı mı abi?
1: Doğru.
0: Abi esnaf gülüyor. Bizim ciğerci Ahmet Allah'a şükür dedi ya. Neredeyse dedi iki sezon birleşti dedi. Buradaki toplantılar, kongreler, işte Şampiyonlar Ligi'ne de Fenerbahçe ikinci elenemeden erken başlayacak ya. Bir hazırlık maçı da statta en az bir tane oynar. Esnaf güldü. Fenerbahçe güldü. Feneryum'da esnaflık yapan bir kurum sonuçta. Bir de ben şöyle bir genel bir neden Aziz Yıldırım seçildiğiyle alakalı çok yakından takip ettim abi biliyorsun. Bir analiz yapmak istiyorum müsaade edersen. Şimdi efsane başkan Aziz Yıldırım'ın geri dönüşüne tanıklık ettik. Fenerbahçe hayırlı olsun. Kongre güvenli limanı seçti. Bu futbolda sadece şampiyonluk hasretiyle değil, Kadıköy'deki derbi serilerinde, camianın heybetini kaybetmesinde, Yüksel Yıldırım'ın bile Fenerbahçe ile ilgili ileri geri konuşabilmesinde bu 8 yılda böyle öyle büyük başarısızlıklar yaşandı ki sadece şampiyonluk hasreti değildi Fenerbahçe Kongresi'nin verdiği tepki ve Aziz Yıldırım'ı seçme nedeni. Bunu söyleyeyim. Hatta Aziz Yıldırım 10 bin imzanın toplandığı geçen yılda aday olsa bana göre seçilecekti. Ben bunu defalarca yayınlarımda da ifade ettim. Aziz Bey'in yakında bu arada çok ciddi bir oy alan 1,5 yıllık tanınma süreci içinde 10 bine yakın oy alan Hakan Safi'ye bir çağrı daha yapmasını ve transfer sürecine destekle birlikte Hakan Safi'yi sportif AŞ'ye davet etmesini bekliyorum.
1: Niye yapsın ki diye konuşuluyor. Ben de bu soruyu sordum. Mesela ben çünkü de dedim ki geleceğe yatırım anlamıyla. Bak şimdi bir senelik bir başkan gibi gözükebilir Aziz Bey. Eğer şampiyonluk gelirse tam 4 sene boyunca bu görevde kalacağından hepimiz eminiz. Hiç kimse bırakmaz. Şampiyon olduktan sonra Aziz Bey şöyle bir davranışta bulunabilir mi sence? Şampiyon yaptım. Yeni gelecek olanları da bırakayım bırakmasın ben bunu gideyim zaten. Der mi?
0: Bırakmasın
1: belki zaten. Sağlık sorunları olabilir. Yok, yok. Belki yaştan dolayı olabilir. Yok. Hayat bu. Karşımıza ne çıkartacağını evet, bilemeyiz.
0: Ama şu anda çok şükür. Allah'a çok
1: kolay
0: şükür.
1: Kolay kolay bırakmayacağını da herkes biliyor. Evet iyi. Gördük. Öyle veya böyle. Yani mücadelesini
0: kız onu
1: ne
0: gençleştirmiş
1: olursa olsun.
0: Biliyor musun? Yaz onu gençleştirmiş. Yaza
1: ben
0: sarılması,
1: onun yanında çok durmasından da yana değilim.
0: Bakmasını.
1: Onu da söyleyeyim baştan. Çocukların tabii ki Fenerbahçeli olmasıyla ilgili mücadelesini başlatmasından yanayım ama medyanın da anladım. Yazın da medyaya karşı
0: doğru, biraz
1: bir
0: daha,
1: duvar örmesi lazım. Anladın biraz daha, bir seviye lazım.
0: Ama yine de şu ana kadar bizim yazımız bize hiç kış olmadı. Yanlış bir söyleme olmadı. Başkalarının olabilir.
1: Fenerbahçe'nin yazında şey var, problem başka yok. Yönetimlere...
0: Sadece sevgi dağıtıyor. Sadece pozitiflik dağıtıyor. Sayın Aziz Yıldırım'ın kızı yazı, Fenerbahçe'nin yazı. Hiç kötü örneklere malzeme olmadı. Hiç olumsuzluk yapmadı. Rakiplerle ilgili konuşmadı. Yazı ayrı bir yere koyalım. Enerjisi Fenerbahçe'ye çok iyi geldi.
1: Bu, mutlaka ama yazın dışarıdan daha babası bile şey değil.
0: Anladım.
1: Hayır.
0: Ben de başka bir şey anlatmaya
1: örnek
0: çalıştım.
1: Veriyorum sana. Yaza transfer soruluyor. Çünkü Mourinho'yu o getirdi
0: doğru,
1: anladın
0: doğru,
1: mı?
0: Doğru doğru.
1: Yani oralarda ben söyledim daha, dedi.
0: Doğru.
1: Şimdi oradan onun, kimi bir yıldız var mı babanızın getireceği bir yıldız var mı diye soruluyor yolda bile.
0: Bak,
1: sadece mikrofona konuşmuyor.
0: Ben
1: yoldan geçenler yandan
0: abi.
1: Geçenler de ben merak ederim.
0: Ben
1: çünkü o kız biliyor diye biliyorum
0: ben. Ben sormam. Ben gazeteci olarak yaza baban kimi transfer ediyor diye hele mikrofonla falan sormam abi. Sormam abi.

0: Tercihtir bu. Ben sormam.
1: Bak, Mourinho Real Madrid'le anlaştı. Önümüzdeki sezon Real Madrid'in başına
0: Allah
1: geçiyor.
0: Allah Real Madrid'i korusun.
1: Evet.
0: Bologna'ya da Tedesco
1: Allah Real Madrid'i korusun. Arda Güler'i düşünüyorum ben orada.
0: Devin Özek de Milan'a gidiyormuş. Allah Milan'ı korusun, ne diyeyim ben. Arda Güler'in sıkıntısı var. Mourinho'dan çok mutlu değiller. Bakacağız. Ailecek. Detaya girmek istemiyorum. Biraz endişeliler Mourinho konusunda. Hayırlısı olsun. Ya bizim Yakup Çınar geçen demiş ki YouTube yayınında, önüme düştü. Kongre'yle ilgilendiğimden Yakup'la ilgilenemedim. Senin fikrini merak ediyorum. Sezon başında mı demiş, geçen sezon devre arası mı ne, neredeyse Arda Güler Galatasaray'a kiralık geliyordu demiş. Ya sen inanıyor musun böyle bir şey abi? Ya bir kere kiralık gelse bir sürü dev takım var. İki Fenerbahçe'ye gelir. Galatasaray'a geldiği anda Arda Güler Fenerbahçeleri küstürür. Böyle bir şey yapar mı? İhtiyacı var mı? Maddi manevi. Ya bunu nasıl söyleyebiliyorsun Yakup?
1: Arda Güler yanlış ağzından. John Duran'dır o.
0: Abi Arda Güler dedi.
1: Yok, John Duran'dır.
0: Bak sen de inanamadın. Ya bu kadar da yapma Yakup. Yakup. Yakup. Bizden sonra var değil mi? Ben abi değerlendirmeme devam etmek istiyorum.
1: Neyi?
0: Abi kongreyi bitirmek herhalde. Yeni yönetimi.
1: Ben sana şunu söyleyeceğim. İlk günle ikinci gün arasındaki farkı söyleyeceğim. Öyle kavgalar, mavgalar çıktı onlar.
0: İlk gün limonlu kek vardı. 18 tane limonlu kek yedim. Nasıl yediğimi de anlatayım. İkinci gün abi limonlu kek yoktu, biliyor musun?
1: Ne? 18 tanesini o gün yemeseydin, 2 tanesini yarına saklasaydın yerdin.
0: Ya ben bir tane limonlu kekle video çektim.
1: Şey gibi söyleyeceğim. At gibi yemiş orada çatlayacak neredeyse. Ertesi gün diyor ki limonlu kek yoktu.
0: Aa, Yakup Çınar Instagram'daki yayına katıldı. Yemin ediyorum sana. Yakup, Arda Güler Galatasaray'a kiralık geliyordu demişsin. Kongre yüzünden seninle ilgilenemedim. Yakup, nasıl söyledim bak. Doğan abi bile genelde bana muhaliftir. Doğan abi bile seni savunamadı ya Yakup Çınar. İnanamıyorum ya.
1: Arda ya, değil de bu konuya şey, daha Ahmet daha çok güler.
0: Bu kadar. Ya bir insan bu kadar sallar mı? Bana troll diyormuş Yakup. Bana geliyor haberleri. Her yayında benimle ilgili troll diye bahsediyormuş. Ya Yakup, böyle bir yalanı ben düşünsem aklıma getiremem. Aklıma getirsem bu dil söyleyemez. Niye böyle işlere giriyorsun? Boğazıma Yakup takıldı.
1: Ya öyle. Ama Yakup da kolay lokma ölüyorum. Değil. Yakup kolay lokma değil. Böyle anlarsın onu ya. Ya niye sürekli olarak Fenerbahçe konuşuyorsunuz? Ne faydası olacak? Gerçi biz yine şampiyon olacağız diye devam etmiş. İyi, arayayım mı 112'yi? İyi misin?
0: Abi Yakup'u konuşunca ben niye kötü oldum ya?
1: İşte ne yani, hafif bende alerjik durum olabilir. Sende başka bir durum olabilir. Nefes darlığı yaratıyor olabilir. Yan etkileri çok fazla Yakup'un.
0: Çok güzeldi bu.
1: Her bünyeye farklı etki ediyor.
0: Ben Yakup'u seviyorum ha.
1: Tabii,
0: çok anlaşamam. Çok... İnanılmaz anlaşamam. Ama Yakup'un kalbini seviyorum. Hem iyi gazeteci. Hiç bak ya. İyi gazeteci ha. Gerçi şimdi iyi gazeteci diyoruz. Arda Güler yalanını ortaya çıkarttık yani. Bunu niye, acaba bunu troll olarak mı? Bunu gerçek olarak söyleyemez
1: ben
0: abi.
1: Ben gazeteci değilim. Ben İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'a geleceğini söylediğimde, bundan iki sene önceydi daha doğrusu, Feridun Nidelioğlu ile beraber yayın yapıyorduk o zaman. Ali Naci, Yakup, herkes yok abi öyle bir şey falan diyorlardı. Abi görüştüm, bir Türkiye'ye geliyor bak, bir reklam çekiminde oynayacakmış falan deyip bir biliyorsun oynamıştı.
0: Ah, gözümden yaş geldi.
1: Ondan sonra bak, gazetecilik şey değil ya, anlık yakalayabileceğim bir şey, o an o doğru yer doğru zaman, anladın mı? Birinin bir konuşması olur, bir yere denk gelirsin, sana paylaşırlar, olur bunlar mesela.
0: Aziz Yıldırım'ın seçim zaferinin arkasında sevgili Doğan Öncel, çok ciddi bir Barış Göktürk etkisi var. Zira ilk adaylığını o açıkladı ve önden gerek iletişim, gerek projeler, gerek transfer, gerek yönetim bakımından yol aldı. Ve Yıldırım'a hazır da bir sistem sundu. Yıldırım'ın aday olduğu anda daha hızlı yol almasını sağladı. Barış Göktürk etkisini de burada konuşmak istiyorum. Bu arada Hakan Safi stattan ayrılırken Fenerbahçe camiasının sandığı namustur. Heyecan ve nefes getirmeye çalıştım. Fenerbahçe'ye ciddi yatırımlar ve ciddi transferler sözü verdim. Kontratlarını da yaptım. Aziz Başkan'ı tebrik ediyorum. Ben Fenerbahçe'nin emrindeyim dedi. Ama şöyle de bir eleştiri yaptı. Fenerbahçe camiası dedi, kongresi dedi, eskiye dedi özlem duyuyor, eski istiyor dedi. Benim yapacak bir şeyim yok dedi. Bu biraz da kongreyi kaybetmenin üzüntüsüyle söylenmiş bir söz. Ben Hakan Safi'nin daha önce de olduğu gibi yine kulübe destek olmaya, Aziz Bey davet ettiğinde görüşmeye gelmeyi düşüneceğine de inanıyorum. Şimdi Bir analiz daha yapacağım.

0: müsaadenle. Nasıl olsa süremiz de uzun. Hani iki gün boyunca oradaydım ben. Hı-hı. Fenerbahçe Kongresi'nde Doğan abi ciddi bir kabuk değişimi var. Son yıllar içinde. Böyle sanılanın aksine kongre kişici değil. Aziz Yıldırım'ı da kişicilikten seçmediler. Güvenli liman olduğu için, camia heybetini kaybettiği için yarın Aziz Yıldırım başarısız olsun Aziz Yıldırım'ı da gönderirler.
1: Tabii ki.
0: Fenerbahçe camiası kongresi artık kişici değil, tamamen şampiyonluğa odaklanmış durumda.

0: kadro üyeleri evlerinde yıllardır evlatlarıyla mutlu olamıyor, çocuklarının yüzlerine bakamıyor, çocukları okullarda arkadaşlarının yanında eziliyor. Bunlar bu camianın gerçeği, kabul edelim. Bunu söyleyelim. Aziz Yıldırım da burada abi çok doğru bir şekilde geldi. Ben başkanlığa gelmiyorum, liderliğe geliyorum dedi. Bu söylemini Aziz Yıldırım devam ettirir, eylemleriyle de liderlik, camianın babalığı rolünü göstermeye devam ederse Fenerbahçe'de endişe edilen birilerinin de olmasını istediği Aziz Yıldırım kaynaklı gerilimler yaşanmaz. Kulüpçülük tekrar Fenerbahçe'nin genlerine oturur. Bak, Fenerbahçe stadının önünde, burayı da anlatayım abi. Fenerbahçe stadının önünde hani böyle havai fişekler falan patlatıldı balkonda. Aşağıda da böyle taraftarlar vardı. O taraftarların yarısı çocuktu biliyor musun? Ben Twitter'da da görüntüleri paylaştım. Oradaydım çünkü. İlk gün, bak çocuklar çok önemli. Çocuklar Aziz Yıldırım'ı görmedi. Aziz Yıldırım'a özlem taşıyorlar. Niye? Babaları onları anlatıyor. Açıyorlar bakıyorlar, son şampiyonluk Aziz Yıldırım'la gelmiş. Çocuklar diyor ki biz de Aziz Yıldırım'ı yaşayalım. Çocuklar etkiledi biliyor musun kongreyi, babalarını. Kongreyeleri, babalarını, annelerini, büyüklerini. Ben ilk gün Fotospor'dan Erhan Alveroğlu, Anadolu Ajansı'ndan bizim Süha, Ciğerci Ahmet, ben. Aldık Ciğerci Ahmet'in dükkanından kamp sandalyelerini. Hani Can Bartu'nun, Alex'in heykelinde olduğu sonra kaldırılan bir park var ya küçük. Hı hı. Öbür tarafta da Yoğurtçu Parkı var. Arada yol geçiyor. O küçük üçgen parka çimlere koyduk abi kamp sandalyelerini. İlk günün sonunda böyle analiz yapıyoruz aramızda. Bir tane elektrikli bisikletli, arkada bir markanın işte adı yazan paketi olan kurye bir çocuk geldi. Çocuk diyorum 18 yaşında, kendi söylüyor. Abi dedi ben 18 yaşındayım dedi. Kime oy vereceksiniz dedi. Kim seçilecek dedi. Sen dedim bizi boş ver. Niye soruyorsun bunu? Bak. Paket dağıtmaya çıkmış çocuk işte. Geldi. Abi dedi ben dedi Fenerbahçeliyim. Ya sana geçen konuşmalar olur ya abi. O çocuğun konuşması bize geçti. Ben orada anladım. Ertesi günde bu görüntüde çocuk sayılarının çok olmasını birleştirdim. Ben dedi Fenerbahçeli 18 yaşındayım. Ben şampiyonluk hatırlamıyorum dedi. Ama babamdan ötürü çok seviyorum dedi. 6 yaşındayken şampiyon olmuşuz en son. Hatırlamıyorum, Aziz Yıldırım dönemiymiş. Babam da bana hep Aziz Yıldırım döneminden şampiyonluk anlatıyor. Ben başka bir şey duymuyorum dedi. Lütfen Aziz Yıldırım'ı seçin dedi. Ha başarısız olursa efsane başkanlığı da şey olur, yıpranır, ayrı bir şey. Çocuklar, gençler bu kongreye, babaları, anneleri kongre üyelerine yaptıkları baskılar üzerinden etki ettiler ya. Çünkü en çok çocuklar üzülüyor. Okulda eziliyorlar, sokakta eziliyorlar. Hep Aziz Yıldırım'ı duyuyorlar. Biz de yaşayalım kardeşim Aziz Yıldırım'ı dediler.
1: Bu sadece aslında gençlerin de katılımı, mesela çürüyen şeyler var. İşte katılım çok olursa Hakan Bey kazanır. İşte bu olursa şu olur, şu olursa böyle tamam olur denilen her şeyin karşılığı çıkmadı. Anladın mı? Tersini doğru, karşı karşıya yaşadık.
0: Ama şöyle
1: mesela olur, bunu aynı şekilde Real Madrid'de yaşadı. Örneklerini verdik ya.
0: Kim 23 kazandı?
1: Yıldır
0: Perez kazandı.
1: Perez kazandı 23 yıldır.
0: Kaça kaç kazandı? Onlar da
1: çok fazla. Acayip. 21 bin %65-35 falan o da. Onlar aynı da şekilde.
0: 80-100 bin.
1: Aynı şekilde. Çok benzerliklerini hep konuştum ben Real Madrid'de. Yani dünyanın en iyi stadyumu Santiago Bernabéu falan filan diye konuşuyoruz. Onun inşaatıyla, onunla gurur duymaya devam edeceğiz. Burada büyük başarılar elde edeceğiz. Zamanında biz yaptık, hala biz yapacağız. Oydu, buydu, şuydu. Sürekli olarak konuşuyordu. Bir de genç, 89 doğumlu bir kardeşimiz. Ben de varım bu işte dedi. Para da var bende dedi. Yaparız dedi. Artık bazı şeylerin değişmesi lazım dedi.
0: Real Madrid'in başkan adayı 89
1: doğumluydu.
0: Abo.
1: Hani böyle de çok bir şey var dedi. Şey. Ama seçmen ne yaptı?
0: Ne oldu? Perezleri güvenli liman.
1: Sağlam yere basana, güvenli limana, sağlam dala gene tutundu. Fenerbahçe'de de aynı şeyler yaşandığı için söylüyorum yani. O yüzden burada sadece eleştirdiğim noktalardan bir tanesi, burada Saadettin Bey'den sonra Aziz Bey ya da iki tane başkan olmayan kişiyi seçecek olan genel kurul üyeleri bilmiyor muydu kimleri getireceklerini? Mesela Aykut Kocaman isminin ön plana çıkılmaması Aykut Kocaman'a biraz zarar vermiştir kısmındayım. Herkes bir gün evine dönecektir. Öyle bir şey vardır. Anladın mı? Öyle veya böyle. Aykut Hoca işin içinde olduğu sürece ben de varım diyen insanlar vardı. Ama Aykut Kocaman var diye ben oy atmam diye düşünen biri olduğunu düşünmedim ben. Aziz Bey'in seçilmesinde
0: vardı ama çok yoktu, vardı yani. Ben Aykut
1: sana bir şey söyleyeyim, en fazla 300 falan oy olabilir yani 200 yani, falan olabilir en fazla, 300 bile değildir ya.
0: Birebir gördüm abi
1: ya, orada oy atan herkes, Aziz Bey'e oy atan herkes Aykut Bey'in geleceğini, Aykut Hoca'nın geleceğini biliyordu zaten.

0: biliyordun, ben de biliyordum. İrfan da söylüyordu. Anladın mı? Hakan Bey'in bir sürprizi vardı. Ne olabilirdi?
1: Ama Hakan Bey'in hakkını değil, verelim mi?
0: Konteydir. Tabii ki verelim mi?
1: Ben vermek istiyorum. Bir kere Hakan Bey'e oy vermeyeceğim, Aziz Bey'e vereceğim. Bir sene zaten Aziz Bey'le bir helalleşelim diyen birçok insan vardı. Aynı zamanda şunu söylediler. Hakan Bey'i de üzmek istemiyorum, kaybetmeyelim diyenler vardı Aziz Bey'e oy verenler arasındaki. Aziz Bey de benzer şekilde onu davet etti. İki, kongrede şunu da gördüm. Ben Aziz Bey'in kazanacağını biliyorum. Yani kongre tek vücut olarak hareket etti, biliyor musun? Bir kısmı da şöyle dedi. Ben Aziz Bey'in kazanacağını biliyorum. Aslında Aziz Bey'e de oy vermek istiyorum. Ama nasıl olsa Aziz Bey kazanacak. Hakan Bey de biraz oy alsın, oyunu görelim. Onu da heveslendirelim sonraki seçimler için deyip Hakan Bey'e oy verenler de vardı. Bak bunlar bence özel durumlar abi. Dolayısıyla Hakan Bey'e kongre şunu dedi. 10 bine yakın oy aldı abi. Bu adam 1998'de üye olmuş.
0: Netleşti. 9.927 oy.
1: 10 bin diyelim abi lütfen. 98'de üye olmuş. Yüksek Divan Kurulu üyesi Sayın Hakan Safi. Ama 1,5 yıldır tanıyor camia. Ve geldi 10 bin oy aldı. Ve çok da iddialıydı. Bir yıllık seçime giren adam alamayacağı adamların ismini açıklamaz abi. Zaten hepsine şimdi tazminat ödeyecek bireysel, kişisel olarak. 10 milyona yakın. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla Hakan Bey de burada çok başarılı oldu. Ha, hataları vardır ama ben sana bir şey söyleyeyim. Hakan Bey'in doğruları hatalarından fazlaydı. Fakat Hakan Bey ne yaparsa yapsın karşısında Aziz Yıldırım varken bu kadar oy alabilirdi. Alabileceği maksimum oyu da aldı. Anlatabiliyor muyum? Hı-hı. Camiye Hakan Bey'i bir yere koydu. Sen dedi bekle, sen gençsin. Biz seni başkan yapacağız. 10 bin oy bu demek abi.
0: Herkesin aklında var zaten. Bundan sonra eğer bir başarısızlık olursa yeni bir seçimde mutlaka Hakan Bey'in de aday olacağını. Oradan ama artık devreye kim girer? Ali Bey tekrar girer mi? Mehmet Ali Aydınlar tekrar ismini duyar mıyız? Aziz Bey ben devam ediyorum der mi? Bir sürü yani genel başkanı ya da başkan adayı fazla olan bir seçime doğru gidiyor. Bundan sonra fena
1: ama olacak. İnşallah öyle olmayacak. Evet. Aziz Bey'le şampiyonluk gelecek. Aziz Bey 3 yıl daha devam edecek. Fenerbahçe'ye yaz gelecek. Memleket bir güzelleşecek. Ya biraz Fenerbahçeliler şampiyonluğu hatırlasın. Biraz işler dengeye otursun.
0: Ben yalnız şöyle söyleyeyim. Başlangıç sana olarak hemen onu söyleyeyim. Futbol direktörü Oğuz Çetin, Aykut Hoca ile beraber ve yardımcıları Dikkat ve Volkan Demirel olarak da açıklayabilirsin aslında desem sana. Katılır mısın abi? Dur daha
1: evet,
0: söylemeyelim.
1: Evet doğru.
0: Açıklayabilirsin. Biliyorsun çünkü böyle bir şey olacağını.
1: Oğuz Çetin, Aykut Kocaman.
0: Evet. Dikkat ve Volkan Demirel de geliyor. Ben Aykut Hoca varsa işte Aziz Başkan geri geldiyse deyip Volkan Demirel'in de bir teknik direktör olarak ilk defa yardımcı bir teknik direktörlüğe geri döndüğünü burada göreceğiz hep beraber. Fikir olarak da şey
1: şimdi
0: yapacağız.
1: Abi ben bir şey söyleyeceğim. Hani bana diyorlar ya yapı diye milleti kandırıyorsunuz, hep hakemleri konuşuyorsunuz diye. Şimdi Halil Özer'i tanırsın değil mi? Halil abi yılların gazetecisi.
0: Tabii.
1: Artık emekli oldu ama emeklilik döneminde geldi, TFF'de çalıştı. Şampiyonlar Ligi organizasyonunda federasyon bünyesinde oldu. TFF'ye yakındır yani, bilir yani.
0: Çift forvetimdir biliyorsun. Gürcan Bilgiç, Halil Özer.
1: Halil abi biliyorsun.
0: Tabii.
1: Ben Halil abi'yi yakından takip ederim. Çünkü ben mesela ben Tahir Kum'u, Ömer Faruk Ünal'ı. Neden? Çünkü bilirim onların hangi bölümlerde ihtisas sahibi olduğunu. Biz de onlar gibi insanların yanında büyüdük. Satır aralarını okumayı bilirim. Biz böyle öğrendik gazetecilikten. Halil abi de ben okurum. Halil abi dün bir tweet attı biliyor musun, Halil Özer? Bak TFF'yi bilen bir adam, çalışmış bir adam. Gazeteciliğinin arkasında, sonrasında. Hani ben konuşuyorum ya bir tek hakemlere, dikkat edin diyorum ya. Madem Aziz Yıldırım başkan oldu, ilk önerimi yapıyorum diye başlıyor Halil Özer ve devam ediyor. 8 yıldır Aziz Bey kulüpte olmadığı için bilmiyordur. Eğer başarılı olmak istiyorsan önce MHK Başkanı ve yardımcısı Ahmet Şahin konusunu masaya yatırması lazım. Son cümleye dikkat abi. Yoksa Aziz Yıldırım istediği futbolcuyu alsın, fark etmez. Şimdi ben soruyorum. Kim bu Ahmet Şahin ya? Aziz Yıldırım neden istediği futbolcuları alsa bile, yıldızlarla dolu bir kadro kursa bile bu adam oldukça başarılı olamıyormuş, ben anlamıyorum. Kim bu adam? Ve hatta MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan da böyle endişeyle bahsediyor Halil Özer. Takımcılık mı yapıyorlar? Fanatiklik mi yapıyorlar? Fenerbahçe ötekiciliği mi yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Bu bir ihbardır Halil Özer'in bu tweet'i. Oraları bilen bir adam olarak. Biz geçtiğimiz sezonlarda tiyatro mu oynadık yani, futbol oynuyoruz diye zannederken. Ha bu arada deniyor ki Ahmet Şahin yok artık MHK'de deniyor. Ona da cevap vermiş Halil Özer. Al işte, hep böyle düşünenler kaybediyor. Yaşlanınca böyle oluyor demek ki. Bir yaşlı bir arkadaşı yazıyor ona Twitter'dan. O da ona yanıt veriyor. Adam halen en yetkili, her şeyin, her kararın arkasında o var kanka demiş. Ne oluyor kardeşim? Biz hakem konuşunca ya burada bir gariplikler var, bir şeyler oluyor deyince, bırakın yapıyı mapıyı diyenler. Bak Halil Özer federasyonu bilen bir adam olarak neler yazıyor. Bu bir ihbardır. Fenerbahçe Başkanı Sayın Aziz Yıldırım'ın dikkatine sunuyorum. Fenerbahçe yöneticilerinin dikkatine sunuyorum. Nedir ya bu Ahmet Şahin olayı? Ne yapıyor? Kendi bölgesinden hep var hakemlerini o mu atıyor? Hakemleri o mu atamaya yardımcı oluyor? Yönlendiriyor. Ne oluyor ya? Halil Özer neden böyle bir şey yazmış ya?
0: Biz bu konuyu tabii Tahir Kum'la beraber çok incelemiştik. Federasyonda bir tokat krizi yaşanmıştı, hatırlıyor musun?
1: Açar mısın abi?
0: MHK'nin ikinci adamı diye adlandırılıyordu Ahmet Şahin'le ilgili. Federasyonun en üst düzey isimlerinden biri tarafından darp edildiğini konuşmuştuk. Tahir Kum bunu anlatmıştı.
1: Ahmet zamanında. Şahin mi darp ediliyor?
0: Evet.
1: Görevdeyken.
0: Peki neden şikayetçi olamadığını sorduk biz.
1: Kim darp etmiş?
0: O ismi de Tahir Kum vermek istemedi. Böyle bir duyum peki geldi dedi.
1: Tamam.
0: Federasyon içerisinde böyle şeyler yaşanıyor dedi. Ama bir taraftan da 2025'te ben bildiğim kadarıyla Yunus Yıldırım'la beraber istifa ettiler Ahmet Şahin.
1: Tamam işte Halil Özer de diyor ki birisi böyle yazmış altına, yok o artık diyor, öyle zannedin siz diyor.
0: Şimdi şöyle zannedin kısmında da ona da hak verebilirim.
1: Nasıl, niye?
0: Bazı şeylerin değişmesi sadece yardımcılarıyla, yanındaki isimlerle gitmesiyle değil. Hani bataklığı kurutmak gerekiyor kısmına bakarsan. Burada zaten son senesinde ilk defa bir MHK başkanı biliyorsun sözleşme yaptı 3 senelik. O da Ferhat Bey. Yani Türkiye'de bana güçlü insanlar diye saydığında ilk 5 isimden bir tanesini Ferhat Bey derim. Kimler geldi, kimler geçti, koltuğunda ne demedi dediğimiz isimlerden bir. Herkes rahatsız bu arada. Şampiyon olan Galatasaray da rahatsız, şampiyon olamayan takımlar da rahatsız, küme düşenler de rahatsız, yükselenler de rahatsız, anladın mı? Biz nelere rağmen Süper Lig'e geldik diyorlar, anladın mı onlardan? O yüzden mesela bugün bir Çorum Spor'un taraftarına sorsam, baba gelişteki Badireleri anlatsana bana desem, ya bir tane Keçiören güçlü bir futbolcunun yapmış olduğu bir açıklama. Sevgili Cumhurbaşkanım, biz de sizin çocuğunuz dedi, hatırlıyor musun? Esenler Erekspor'la ilgili olarak yaptığı konuşmada. Bu hakemler falan dedi. Bak oradan başlıyorsun. Sen şimdi önümüzdeki sezon için tam 13 tane yeni hakemin Süper Lig'de görev alacağını biliyor musun?
1: Şimdi mesela bu hakemler kim? Hangi kriterlerle seçildi? Kim seçti? Halil Özer'in bu lafından sonra ben endişe ediyorum kardeşim Fenerbahçe adına. Federasyonu bu kadar i̇şte tanıyan sen... eski bir gazeteci abimiz Aziz Yıldırım hangi futbolcuyu alırsa alsın Ahmet Şahin konusunu masaya yatırmazsa başarılı olamaz, fark etmez diye yazıyorsa Sayın Aziz Yıldırım bunu mutlaka görmüştür, görecektir ve takibini yapacaktır. Fenerbahçe camiasını uyarıyorum. Hani Ahmet Konan şef hakem hep yapı konuşuyor ya, buyurun abi iddiaları. Ve biz geçtiğimiz sezonlarda tiyatro mu izledik ya? Neden bu olayların üstüne gidilmiyor kardeşim? Neden Aziz Yıldırım dünya yıldızlarını toplasa bile Ahmet Şahin var diye orada perde arkasında Halil Özer'in iddiasına göre Fenerbahçe başarısız olacak? Bıktık ya. Fenerbahçe başkan seçer, siyaset yazan yazarlar siyaset üzerinden Fenerbahçe'yi zor duruma düşürecek yorumlamalar, okumalar yapar. Fenerbahçe takım kurar, federasyonu bilen gazeteci abilerimiz ama şu adama dikkat edin yoksa başarılı olamazsınız der. Biz ne oynuyoruz abi biz? Neden her şey Fenerbahçe üzerinden dönüyor ya? Ne istiyorsunuz abi Fenerbahçe'den? Ne istiyorsunuz abi? 12 yıldır şampiyon olamıyor zaten takım ya. Nedir abi bu Fenerbahçe ötekiciliği? Ne yaptı abi Fenerbahçe bu memlekete? Ne yaptı yani? Hep Fenerbahçe, hep Fenerbahçe. Ama reyting deyince... Evet Fenerbahçe reyting yaptırıyor. Bu da ekmek demek. Medyaya da sesleniyorum kardeşim. Biraz da Fenerbahçe'ye sahip çıkın ya. Bu kadar vurulur mu abi? Bu kadar vurulur mu? Biraz sorgulayın. Siyaset yazan yazarlara spor medyası desin. Ben bunu Galatasaraylı yorumculardan da bekliyorum. Beşiktaşlı yorumcu arkadaşlarımdan da bekliyorum. Kardeşim bu kadar siyaset üzerinden yorumlamayın futbolu deyin. Bugün bana yarın sana. Bu nedir abi? Adalet istiyorsak herkes için isteyelim abi. Hep bana hep bana oluyor mu? Bugün yayın gelirlerinin bir anlamı kalmadı ya futbola güven kalmadığı için. Stadın büyükse, locan çoksa oradan geçiniyorsun. O da nereye kadar? Yarın iki sezon başarısız ol, stadında olmayınca mali sıkıntı çekiyorsun. Yani kendi gemimizin dibini deliyoruz abi.
0: Ben bu aynı gemideyiz olayından da çok rahatsızım. Ben aşağıda kürek çekerken yukarıda

0: Kaptan köşkünde oturanlarla ben aynı gemideyim diyemem. Anladın mı? Aynı gemide olmak, aynı yolculukta, aynı belki görev dağılımında farklı şeyler olabilir ama kürek mahkumuyla kaptan arasında da fark ne kadar varsa aynı geminin kültüründen uzaklaşmak lazım. Şimdi Beşiktaş'tan transfer atağı geliyor diye, yönetim forvet, kaleci, bek, orta saha ve stoper takviyeleri planlıyor diye şimdi görünce bir anda bir şey açıklanacak mı diye bekledim televizyonda da, ama isimler çıkmaya başlıyor. Beşiktaş'ta nasıl bir beklenti varsa işte 10+4'e uygun oyuncular, elindeki oyuncuları satabilme gibi bir meziyet almaktan çok satmak Fenerbahçe'nin herhalde yapması gereken en kıymetli davranış olacak şu an. Ve yani bunun için Aykut Hoca'nın, Oğuz Hoca'nın, Volkan Demirel'in ve Dirk Kuyt'ın mutlaka bir planlama yapıyor olması lazım. Çalışmaya başlamışlardır. Gelecek olan 17-18 tane oyuncum var zaten kiralıktan. Evet. Onları elden çıkartman gerekiyor.
1: 37
0: satman gerekiyor.
1: Var, 37.
0: 50'ye yabancı. Yakın, 50'ye yakın topçum var senin. Anladın mı? Genele bakıldığında. Bunları satman lazım. 35 milyon euroluk bir limitim var. Bunu yükseltmen lazım.
1: Evet.
0: Diğer taraftan kasa kolaylığı ya da bir şekilde bir gelir üretebilecek projeler yapman lazım. Bu da bir sene içerisinde olabilecek bir şey değil kolay kolay. Şimdi bir isim çıkacak. Diyecekler ki mesela Grimaldo diye bir isimden bahsediyorlar. Aziz Bey anlaşmış. Vedat Muriç'in yanında. Onun sonrasında Cirasi gibi bir ismi de alıp bir de Grimaldo gibi bir isim.
1: Leverkusen'ın sol beki.
0: Evet.
1: Grimaldo'yu diyorsun.
0: Evet. Bir yıl sözleşmesi var bildiğim kadarıyla Leverkusen'de, evet, ama İspanyol futbolcu kendi ayrılmak istediği için hemen menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye öneriliyor. Bu oyuncunun tabii şeyine bakmak lazım. Önerilen her oyuncuyu da aman ne güzel bir oyuncuymuş falan deyip üstüne atlamamak lazım. Sağlıkla ilgili, bilmem neyle ilgili, kaç maç oynayabilir, ne kadar katkı sağlayabilir, bu kadroya ne kadar uyum sağlayabilir falan gibi şeyleri düşünecek olan insanlar koskoca Dirk Kuyt'lardan, Volkan Demirel'lerden, Oğuz Çetin'lerden, Aykut Kocaman'lardan bahsediyoruz yani. O yüzden söylüyorum. Şimdi o aşamaya gireceğiz. Farkında mısın? Hep bunları konuşurken 3 gün sonrasında, 4 gün sonrasında milli takımın maçı varken 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılıyoruz.
1: Evet.
0: Biz milli heyecanın şeyini hissedemiyoruz yavaş yavaş. Daha böyle şey
1: evet,
0: değil.
1: Ya o havaya giremedik bir türlü. Ama bir şey söyleyeyim. Bunda medyanın da kabahati var. Konuştursanız abi milli takımı da. Konuşun abi, konuşturun abi. Milli takımı niye konuşturamıyorsunuz? Federasyonun da kabahati var. Niye abi milli takım Dünya Kupası'na gitmiş, bunun kampanyasını yapamıyorsunuz? Yani medyayla irtibatta olmanız, milli takımı da konuşturmanız lazım. Konuşturamıyorsunuz. Bak Fenerbahçe Kongresi bitti, halen konuşulmuyor milli takım düzgün. Değil mi? Öte yandan konuşuluyor mesela. Hadi biz diyelim çok Fenerbahçe medyası kongre nedeniyle oraya kanalize olduk. Diğer medyadaki arkadaşlar nerede? Neredesiniz abi? Onlar da Fenerbahçe'yi konuşuyor abi. Ya siz bari milli takımı önceleyin akışlarınızda. Siz de Fenerbahçe'yi
0: konuşuyorsunuz. Şeye dönecek o. Bence önümüzdeki pazar sabahı saat 7'de oynanan maçtan sonra biz onu hissetmeye başlayacağız. Maçı seyreden insanların aldığı keyif veya reytingi maçın sabah 7'de nasıl olmuş, bunu hep beraber öyle göreceğiz. Abi çok iyi başladı milli takım diyebileceğiz. Ne yaptı çocuklar öyle diyebiliriz belki, Allah korusun. Gerçekleri konuşmak lazım. Kötü düşünmek de lazım bazen. Ama en kötüsünü düşünmenin bir anlamı yok. Ama bir beraberlikle de başlayabilirsin. Bu demek değil ki Arjantin mağlubiyetle başlamıştı biliyorsun değil mi? Katar mağlubiyetiyle, evet. Suudi Arabistan mağlubiyetiyle başlamıştı Dünya Kupası'nı aldığında. Yani bu her şeyin bittiği anlamına da gelmiyor diye bir konuşma da yapabiliriz pazartesi sabahı hep beraber burada. Hı hı. Ya da şey diyebiliriz. Çok iyi başladık. Biz buradan yürürüz abi de diyebiliriz yani. Şimdi Paraguayları, Amerikalıları bilmem neleri düşünsün. İspanya falan diye bağırırız yani. O yüzden burada sıkıntılar şöyle şöyle haberler çıkıyor. Zeminde top sekmiyor diyorlar. Çizgilerin çok fazla fazla olduğu, havanın
1: sıcak.
0: Çok sıcak olduğu.
1: Biz nereye gittik?
0: Kamp yerlerinde bak sana bir şey söyleyeyim.
1: Arizona diye bir yere gitmişiz. Bak, 40 dereceymiş ya.
0: Amerika bundan sonra hiç
1: Somali'li hakem almamışlar, İstanbul'a yollamışlar.
0: En son Dünya Kupası organizasyonudur bak Amerika'nın bu. Bir daha hayatta gitmez kimse. Bu tavırlar sergilendikçe. Senegalli futbolcuların üzerleri köpeklerle aranmıyor mu? Oturup zorla neredeyse test falan yapacaklar neredeyse. 10 tane soru soracaklar. Ne eziyetler
1: neden
0: çektiriliyormuş biliyor musun? İran'a yapılanlar, Irak'a yapılanlar, Mısırlı futbolculara yapılanlar, Afrikalı oyunculara yapılanlar inanılmaz eziyetler.
1: Çok kötü bir imaj Amerika için. Ya. Zaten genelde de imajı iyi değil.
0: Çok da iyi bir imajı yok zaten genelde bakıldığında.
1: Zalim bir ülke yani.
0: Öbür taraftan kamp yerlerinin korumaları, doğayla iç içe olmaları çok güzel bir şey ama zehirli yılanlarından tut timsahlarına bilmem nelerine kadar inanılmaz endişe yaşıyorlarmış biliyor musun?
1: Hani bu Amerikalılar nasıl yaşıyor bu
0: eskiden
1: Amerika'da
0: mahalle
1: abi?
0: Maçlarında topu atan alır vardı ya. O top kaçtığında oraya ben gitmem falan diyorlarmış. Malzemeçileri falan yok.
1: Bu Amerikalılar Amerika'da nasıl yaşıyor abi?
0: Yani
1: halen vahşi bir ülke diyorsun yani.
0: Yani vahşi bir ülke zaten ya, kendine de zarar veriyor, anladın mı? Böyle bir ülke.
1: Ya abim sana bir şey diyeyim mi? Bak yine memleketçiliğe geleceğiz, milliyetçiliğe döneceğiz ama ya ne olursa olsun şu memleket kadar güzel bir memleket yok ya. Her şeye rağmen çok güzel bir memleket. İnsanı güzel, yaşamı güzel, doğası güzel. Kıymetini öyle bilmek lazım abi.
0: Bunlar önemli şeyler. Yani
1: bugün telefon alacağız mı?
0: Alırız tabii. Önümüzdeki mesela şu yaptığımız bir saatlik programda hiç reklamımız yoktu zaten, rahat gittik. 11 itibariyle bir reklama gideceğim.
1: Tamam.
0: Hem milli takımla ilgili hem de ben sana burada İrfan'ın da yazmış olduğu Sözcü gazetesinde şimdi İrfan'la ilgili olarak da şöyle söyleyeyim. En başından bu yana Tedesco da geldiğinde, Mourinho da geldiğinde Aziz Başkan'a olan yakınlığını ama burada diğerlerine karşı bir antipatik bir tavrı da olmamıştır. Yok, yok. Ama gönülden biraz bağlılığı vardır. Mahmut Uslu ile arası çok iyidir sevgili yöneticiyle.
1: Mesela
0: öbür tarafta Aykut Hoca ile arası çok iyidir. Tam onun dönemi gibi.
1: İrfan çok güzel bir kardeşimiz. Mesela Aziz Yıldırımcı olduğunu bilir Hakan Safi. Ama Hakan Safi İrfan'ı gördüğünde o İrfancığım der. Hem Giresunlu hemşeriler.
0: Evet hemşeriler.
1: Hem çok sever hem de der yani. Bu der Aziz Yıldırımcı der. Tamam mı Hakan Safi?
0: Uçağına bile binmiştir sonuçta mesela.
1: Bilmiyorum.
0: Çok da eleştirilmiştir.
1: Eleştirilmiştir ama. Bilindi. Ya bir şey söyleyeyim mesela. Abi ben o konuya o gün girmedim ama abicim şimdi bak bu spor gazetecilerinin üzerine çok yükleniliyor. Yok uçağına bindim bilmem ne. Ya kardeşim
0: ya nemalanmak dediğin oradan ya alıyorsun ördeği paraları.
1: Bir şey söyleyeyim öyle bir şey yok ama öyle bir şey, öyle bir şey olsa
0: ya olanlar
1: zaten
0: da vardır.
1: O ayrı ama,
0: olanlar da vardır. Ama şimdi sen öyle bunu, bir şey yok deme.
1: Ama sen mı bunu buna koyduğunda İrfan'ı bu işe soktun şimdi.
0: Ben diyorum ki Aziz Beyci diyorum ama ya sen Hakan Bey de seviyor diyorsun. Zorla binmek zorunda kaldı dedik biz
1: zorla
0: de İrfan'ı
1: binmek, zorla binmek zorunda mı kalmış onu bilmiyordum
0: evet.
1: Ben. Niye?
0: Çünkü 3 kere ısrar edildi. Ben gelmem bravo dedi. Dediler ki bravo yapma. Gel.
1: Hoş karşılanmaz.
0: Hoş
1: bravo
0: karşılanmaz.
1: Şimdi burada bir şey
0: antipatik
1: yok.
0: Antipatik de olma dendi o zaman ona.
1: Şimdi bak şu anda elektrik kesilse, yayın kesilse İrfan beni kötü bilecek biliyor musun abi? O kadar çok böldün ki beni. Paramparça kaldı.
0: Sen beni anlamamak için o kadar çaba sarf ediyorsun
1: ki. Ama sen konuyu
0: nemalanmaya
1: falan dışındın.
0: Hala konuşurken biri üstüne konuşuyorsun ya. Seninle o yüzden anlaşamıyoruz bazen.
1: Sen konuşuyorsun
0: bazen
1: üstüne. Ben şimdi orada şunu söylemek istedim. İrfan çok güzel bir kardeşimiz. Çok da kendi yağıyla kavrulan bir kardeşimiz. Uçak meselesinde İrfan'a da çok vuruldu. Bak sen de çok güzel oraya ekledin. Binmek zorunda kaldı. Niye binmek zorunda kalıyorsun? Ya mesela benim bir tane takipçim bana 10 kere yazıyor. Sana diyor ki yöresel ürünler paketi göndereceğim. Ya diyorum ki istemiyorum kardeşim. Çünkü böyle şeyleri sevmiyorum. Ama artık adam neredeyse mesela affedersin ağlayacak duruma geliyor. Kırılıyor. Tamam diyorsun gönder. Anlıyor musun? Yani ona ihtiyacımız olduğundan değil. Şimdi o da öyle. O kadar çok ısrar ediliyor ki. Hayır
0: bak, o yöresel ürünler geldiğinde şöyle tavır da sergileyebilir. Ahmet'i ben doyuruyorum.
1: Ha, diyebilir. Yaşadım ben bunları.
0: Bunu da söyleyebilirim.
1: Ha, buna benzer. Ama öyle bir duruma geliyor ki artık yeter diyorsun. Kırmak istemiyorsun. Ha. Kırmaktan da çok korkuyorum insanları. Şimdi İrfan'a da söylenmiş 3 kere 5 defa. Gitmediğin zaman da tavır algılanıyor. Tavır gibi algılanıyor. Artı bir şey söyleyeceğim. Benim olayı getirmek istediğim yer şu. O uçağa binen başka gazeteci arkadaşlarım da vardı. Ankara'da Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği'nin gecesi vardı.
0: Evet.
1: Ben normal uçakla gittim. Bana da mesela dönüşte davet ettiler. Benim zaten uçağım vardı. Ben hemen orada şey yaptım. Gelmedim. Ben de gidebilirdim. Hatta gece ne oldu biliyor musun dönüşte? Dönüşte benim İstanbul'da şeyde İkiterli'deki hastanede amcam vefat etti. Şenol amcam.
0: Gayrı rahmet diliyorum.
1: Allah rahmet eylesin. Benim uçağım sabahtı. Tamam mı? Ama bir an önce araçla otobüsle götürürüz biz genelde Giresun'a şeylerimizi. Akrabalarımızı doldururuz abi. İzin alırız. Belediyelerden araba buluruz büyük. Bizde öyle bir alışkanlık var memlekete giderken Giresun'a. Yetişme sıkıntısı yaşadım. Keşke dedim ben de bana teklif edildiği şekilde uçakla İstanbul'a Hakan Safi'nin uçağına ben de binseydim dedim mesela. Bak burada bir zaruriyet var. Ama dümdüz sen uçağına bindin dediğin zaman olmaz. Asıl konuyu getireceğim yer şu abi. Ya bir uçağa binmekle ne oluyor abi? Şimdi bak ekonomi gazetecilerinden diyeyim bak hepsi değil. Birçok ekonomi gazetecisi muhabir arkadaşım sen de bu işin içindesin doğru mu abi?
0: Hı hı.
1: Yıllardır uçaklara biniyorlar, haberlerini yapıyorlar. Kimse

0: onlara bir şey demiyor. Bir şey olduğundan da değil. Niye kardeşim benim spor muhabiri 3 kuruşa çalışan kardeşlerim, İrfan'ım, o Erdem'im, oyun buyum mecburiyetten ısrar edildiği için. Zaten kendi uçak biletleri var. Gidiyorlar. Israr edilmiş bir uçağa bindi, Ankara'ya gitti diye bu kadar yerden yere vuruldular. Niye bu spor medyasına yapılan haksızlık abi? Ne olmuş ya? Ve bunu spor medyasından insanlar yaptı. Ve bunu yapan birçok insan, kanallarını aldıkları sponsorlar, yaptıkları yayınlar ortada. Niye yapıyorsunuz böyle şeyler ya? Ha? Ekonomi servislerinde birçok insan dünyayı geziyor be. Gözümüz olduğundan değil yani. Bunları yaşadık ha. Bu mesleğin de artık belli bir yerine gelmiş insanız. Bunları konuşurum. Benim spor muhabiri kardeşlerim 3 kuruşa çalışıyorlar. Bir uçağa bindiler, Ankara'ya gittiler diye bir ay konuştular. Ve bunu yine onlara spor muhabirleri, yorumcuları yaptılar bunları. Bu vicdansızlığı.
1: Bu arada o uçağa binemeyenler, binenlere, binenler, binemeyenlere böyle bir tavır.
0: Ne oldu?
1: Bak burada
0: İrfan, Hakan Safi'nin uçağına bindi de Hakan Safi'cilik mi yaptı? Tam tersi, Aziz Yıldırım'a daha yakın. İşte benim spor muhabiri kardeşlerim böyle delikanlıdır. Herkes kendi kapısının önünü süpürsün. Tamam.
1: Yani hepimiz aslında yaptığı yayınla ya da yazdığı yazıyla ya da duruşuyla her şeyi belli ediyor zaten. Herkes biliyor zaten abi, kimin kime yakınlığı olduğunu. Geçen herkes çok iyi biliyor. Yani seçim sonucu açıklanıyor. Suratı düşük olan Fenerbahçeli yorumcular görüyorum.
0: Poşa, ben. Alo, ne,
1: yani mesela ne? Hani sana da mesaj yazıyorlar. Hakancıydın, ne oldu Aziz Başkan seçilince diye soruyorlar mesela.
0: Tam tersini sana yazanlar da var.
1: Yani onlar
0: da var. Azizciydin, Hakan Safi gitti, öksüz kaldın diyenler de var. Ya da işte tam tersini anlatanlar da var.
1: Var. Hepsi
0: var ya.
1: Karşımıza çıkıyor. Sen bir mangal yemek için 1000 TL benzin kullanıp gidiyorsun, bırak bu işleri diye bir şey yazmışlar. Ne o benzin olayı?
0: Şimdi mangalı ya.
1: Birinden mangal için atın benzini, ben sizi götüreyim mi dedin?
0: Yok bağlı bir şey
1: topladın,
0: ya. Abi bir şey söyleyeyim. Bak bu konularda sen de beni bilirsin. Ben çok hem eli açık hem rahat bir insanım.
1: Eyvallah.
0: Ben böyle 3 kuruşun 5 kuruşun peşinde olacak adam değilim.
1: Yok, 1000 liradan bahsediyorlar.
0: 1000 lirayı iyi para diyorsun yani. Dolayısıyla bu mevzuda bu spor muhabirleri kardeşlerimin üzerine özellikle bizim sektörden, spordan arkadaşların gitmesi hoş değil yani. Bunu da böyle bir toparlamış olalım.
1: Toparlanacak mı peki? Ben sana toparlamış olalım dedin de, ben şimdi istiyorsan bir araya gideyim. Yeni bir saat başlangıcıyla istiyorsan yeniden başlayalım. Çünkü
0: öyle yapalım.
1: İrfan'ın da yazdığı konular dedim ya az önce sana.
0: Evet.
1: Olumsuz bakan aslında İrfan bugün. Ben öyle girmiş gibi oldum programa.
0: Aziz Yıldırım
1: gelmesiyle
0: haber yapmış.
1: Ateşten bir gömlek
0: ya,
1: giyiyor.
0: İşte İrfan aslında böyle gazeteci, böyle delikanlı.
1: Diyor ki
0: ne kadar tarafsız. Bak eleştirmiş. Azici diyorlardı. Eleştirmiş.
1: Ateşten gömlek var. Bunları başarabilecek mi diye soruyor.
0: Bravo,
1: mesela
0: bravo.
1: Diyor ki
0: benim İrfan'ıma
1: hani
0: bravo.
1: Aziz Başkan geldi. Her şey süt liman olacak. Bundan sonrasında çiçekler açacak. Senin dediğin gibi yaz gelecek. Güneşlerden bilmem
0: öyle
1: ne şezlong edeceğiz falan yazmamış.
0: Bravo.
1: Diyor ki kulübün içinde büyük borçlar var. Bunları ödeyebilecek mi? Şu anda yabancı futbolcu sayısı var. Bunları halledebilecek mi? İşte maaş yükünün altından kalkabilecek mi? Gelir elde edebilecek, yatırımlar yapabilecek mi? Bu bir seneye şampiyonluğu sıkıştırabilecek mi gibi bir sürü sebeple karşı karşıya, sorunla karşı karşıya. Bunları konuşalım. Ve burada tabii araya bir de transfer sıkıştırabilecek mi durumu var. Bir şeyler
0: son yarım saatte
1: lazım.
0: De telefon alalım.
1: Telefon alalım.
0: Yalnız
1: ama
0: telefonlarda ben
1: ben hiç beni bir karıştırma.
0: Tamam, yok,
1: ben alo
0: mi
1: derim.
0: Tamam.
1: Bilmem şöyle, kaç bilmem kaç derim. Sen devamını
0: telefonlarda git. Mesela geçen bir beyefendi şöyle girdi lafa. Şu Ahmet dedi. Şimdi ben bunu hissettiğimde bir karar aldım. Hı. Cevap vermeyeceğim. Bitirdikten sonra yanıt vereceğim ama saygılı, seviyeli soranlara sonuna kadar yanıt vereceğim. Veriyorum zaten. Telefon alınmasını da ben rica ediyorum.
1: Dilimin ucuna getiriyorsun. Bak böyle burada.
0: Söyle söyle.
1: Ya sen kendin camianda şucu bucu diye söylüyorsun. Sana şu dediklerinde alınıyorsun.
0: Ama yapma, o şuculuk olarak demedi. Eyvallah. O bir seviyesizlik ifadesi. Kendi seviyesini belli etti.
1: Hani o şeye söylüyor. Doğancığım şu Ahmet'e söyle
0: ama şu
1: diye söylüyor
0: abi,
1: işte.
0: Yani şu adı
1: o dese olur mu?
0: Yani.
1: O dese olur.
0: Sen dersin bana.
1: O Ahmet'e söyle dese olur mu?
0: O biraz daha kurtarır ama şu dediğinde şu bu biraz daha böyle
1: o gidişata göre kurtarabilir. Kötü bir başlangıç ama evet, hiç olmazsa kurtarır tarafı var diyorsun.
0: Dolayısıyla böyle bir tarz hissettiğimde cevap vermeyeceğim. Telefonu kapattığında yanıt vereceğim. Telefondaki bu saygısızlığın ölçüsünün seviyesini ve kapatıp kapatmayacağını da Doğan Öncel ayarlayacak.
1: Şey olayım mı?
0: Ben karışmayacağım.
1: Vekil anlamında söylüyorum. Hakim anlamında söylüyorum. Bir saniye susar mısınız? Ahmet sen söyle. Ahmet
0: yok,
1: bir
0: yok
1: saniye susar mısın? Siz söyleyin falan gibi böyle bir şey olsun.
0: Seviyesizlik hissettiğimde yanıt vermeyeceğim. O telefonu bitirip bitirmemenin kararını
1: peki,
0: sen vereceksin.
1: Peki Ahmet bu konuya cevap vermemeye hakkını kullanıyor. Teşekkür ediyoruz.
0: Bitince
1: sağ olun.
0: Cevap veririm.
1: Sizden sonra evet, teşekkür ediyorum. Ahmet evet, sizden sonra bu konuya cevap verecek.
0: Çünkü çıkıyor böyleleri.

0: öyle diğer takım taraftarlarının...
1: Kuralı belirli. Ondan sonra oyun içerisinde oyunu oynamaz.
0: Tamam. Tamam. Ama öyle kural. Güzel... Bugüne kadar bir kere yaşadık bunu. Öyle güzel diğer takım taraftarlarından da telefon geliyor ki... Laf da sokuyor bana mesela ama... Belli bir böyle tatlı tatlı sokuyor. Cevap tamam. veriyorum ben onlara. Cevap vermiyorum diye bir şey yok.
1: Olur.
0: Telefon isteyen zaten benim. Mesela Yakup Çınar telefonlu program yapamıyor mesela Yakup Çınar.
1: Tabii.
0: Arda Güler Galatasaray'a kiralık geliyordu neredeyse geçen sezon diyen Yakup Doğru. Çınar telefon alamıyor. Ben alıyorum abi. Biraz ama bunda bir seviye istiyorum.
1: Öksürmeye başlayacaksın biraz sonra. Yakup kolay lokma değil. Takılır. Boğazında takılır. Boğazında kalır.
0: Öyle hadi bakalım. Sana. Reklamdan sonra.
1: Yeni bir saati karşıladık. Mutlu sabahlar bir kez daha. Günlerden salı. Ahmet Konaş'ta birlikteyiz. Ve tabii yeni bir yol haritası belirleniyor. Fenerbahçe'de yeniden Aziz Yıldırım dönemi başladı. Ama burada bazı sorunlardan da bahsedeceğiz dedik. Mesela Saadettin Saran 8,5 ayda tam 10 kupa kazanan bir başkan olarak veda etti. Ama tabii bunları sayınca da şey diyorsun. Abi bunları zaten kazanıyordu ki.
0: Evet
1: diyorsun.
0: Bunları zaten yani... kazanıyor. Tabii ki emekleri var. En azından sistemi bozmadılar oralarda. Ama zaten Fenerbahçe'nin güçlü olduğu branşlar.
1: Şimdi bunlar. Merak
0: Bence
1: edilen...
0: Saadettin Saran'ın imzası Süper Kupa'dır.
1: Evet. Merak edilen de işte teknik direktörle beraber Muriç ve Ciresi transferleri olacak mı? İşte Hakan Çalhanoğlu transferi gerçekleşir mi? Kiradan dönen oyuncuların ne olacağı? Bir sürü isim sayabiliriz buna. Cengiz Ünder'den, Diego Carlos'lara, ondan sonra Livakovic'lerden, Amrabat'lara, Bekao'lara kadar aklıma geldikçe hani bir sürü isimden bahsedeceğiz bunlar ne olacak diye. Tabii yabancı kuralı için federasyona Galatasaray'ın vermiş olduğu tepkiyi verecek mi? 10+4 ile ilgili olarak Aziz Başkan ve yönetimi. Bunlar merak edilirken Hakan transferinin doğurduğu bir sıkıntı da var ortada. Farkında mısın? Asensio bir taraftan, Kante bir taraftan, Gendouzi bir taraftan, İsmail varken böyle bir şeye ihtiyaç duyulur mu? Olması mı lazım? Gerek var mı yok mu tartışmaları var. Buna da cevap olarak Mahmut Uslu devreye girdi. Asensio'da hiçbir sorun yoktur şeklinde bir açıklama yapma ihtiyacı hissetmiş demek ki bu konuyla alakalı. Hangisinden başlamak istersen oradan devam et istiyorum.
0: Şimdi Mahmut Uslu'nun ilk 11'de yine Aziz Bey de aynı şeyi söyledi. İlk 11'deki bir oyuncu ayrılmak istiyormuş. İşte durumuna bakacağız dediği adam Asensio değil zaten. Zaten sağ olun bunu Mahmut Uslu Asensio değil diye de teyit etti. Jadon Osterwold. Bunu herkes biliyor. Ayrılmak istiyor. Sene başında da ayrılmak istedi sezon başında. Rica ettiler. Kaldı çocuk. Şimdi ayrılmak istiyor. Bence de ayrılsın.
1: İki isim daha sayabilirim. Kim? Bir Fred diyebilirim. İkincisini de kaleci diyebilirim. Ederson
0: evet.
1: diyebilirim.
0: Evet. Şimdi Ederson'u başkan tutmak istiyor. Bence Ederson da Sayın Aziz Yıldırım çok zekice bir hamle yapıyor aslında. Strateji güdüyor. Ederson nerede abi? Dünya Kupası'nda. Brezilya milli takımında. Bir tane iyi maç oynasa fiyat uçar mı? Uçar. Ama sen burada nasıl olsa onu göndereceğim dersen o fiyat yine düşer mi? Düşer. Şimdi Aziz Yıldırım diyor ki ben diyor Ederson'u tutacağım iyi topçu. Hop fiyatı düşmedi bir yerde durdu. Bir de Dünya Kupası'nda Brezilya ile iyi bir maç oynadı. Hop fiyatı 50 milyona çıktı. Ben sana haberi de vereyim. Al Nassr Fenerbahçe'nin yanılmıyorsam Manchester City'den 25 milyon euroya aldığı Ederson için kaleci Ederson için 15 milyon euro Fenerbahçe'ye teklifte bulundu. Ya Arabistan'a zaten o fiyatlara adam verilmez 40'tan 50'den aşağı da. Sen fiyatını bu kadar düşürürsen o fiyatlara düşerler. Ama Aziz Yıldırım ne yaptı? Ben de oyuncumdan memnunum. Adam Brezilya kalecisi. Bir de adam Brezilya'da Dünya Kupası'nda bir tane maçı iyi oynasa, iki tane maçı iyi oynasa bir de al sana 50-60 milyon euroluk teklif gelir Arabistan'dan. Ben Aziz Yıldırım'ın stratejisini doğru buluyorum. Ama günün sonunda Ederson'la yolları ayırmak lazım abi.
1: Peki daha önce denk geldin mi? Aykut Hoca'nın Asensio ile ilgili yapmış olduğu yorumlarda sanki takımı biraz yavaşlatıyor ya da oyun
0: şöyle
1: anlayışı
0: diyor.
1: Falan derken hatırlıyor musun o konuşmasını?
0: Hatırlıyorum. Şöyle diyor Aykut Kocaman. Diyor ki Asensio diyor burada daha başarılı görünüyor diyor. Neden diyor? Çünkü Türkiye'de futbol düşük tempoda oynanıyor. O da yeteneklerini öne çıkarıyor diyor. Hani hızlı tempoda oynansa bu kadar yeteneklerini öne çıkaramayabilir diyor. Yani şu bu Aykut Kocaman'ın genel felsefesi yani. Ama Aykut Kocaman da hızlı oyunu isteyecek. Hızlı oyunu istediği anda Asensio'nun yetenekleri gölgede kaldı mı kalmadı mı tartışmasıyla bir tartışma yaşanabilir. Fakat şunu çok iyi biliyorum. Fenerbahçe'de sahaya ilk 11 oyun sistemi bir tek Aykut Kocaman'dan geçmeyecek. Oğuz Çetin var. Onun çevresine inandığı eski futbolcu arkadaşları var. ben karışacağım diyen Aziz Yıldırım var. Bu kadar eyvah Aykut Kocaman döndü, geriye pas dönecek baskısı altında, yok öyle olmayacak dediği zaman Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman zaten öyle oynatmayacak takımı, öne doğru oynatacak.
1: Ben de sana bildiğim bir şeyi paylaşmak
0: isterim. Ama öne doğru oynamak
1: isterim.
0: İçin de iyi futbol kadrosu lazım. Yoksa Aykut Kocaman'la yazık olur Fener'e.
1: Sadece bir tane soru işareti ortaya çıkıyor. Biraz futbolu incelediğinde o sistem üzerinde dışarıda kalan bir isim var. Aslında geçen sene sana sağladığı katkılardan dolayı sonucu ne olacağı, akıbeti ne olacağı merak edilen bir oyuncuyu söyleyeceğim. Oğuz Çetin diyor ki Asensio'nun gönderilmesini Aykut Kocaman istiyor şeklinde yapılan yorumlara Oğuz Hoca diyor ki bu takımı Asensio üzerine kurmalıyız diyor. Ve ben Aykut Hoca'nın dediği gibi aynı fikirdeyim ama endişem sadece bu durumda Gendouzi, Kante, İsmail gibi bir orta sahanın önünde Asensio oynarsa Talişka'nın durumunun ne olacağı merak ediliyor.
0: Abi
1: bu oyunda. Çünkü iki tane kanat oyuncusu da gelecek. Anladın mı? Transfer için düşünülüyorsa. Maliyeti yüksek olan bir oyuncunun yedek oturuyor olması sorun yaratır mıya dönecek bir
0: abi,
1: süre sonra.
0: Adı Fenerbahçe olan bir kulüpte kulübede oturan adamın da maliyeti yüksek olur. Çünkü sen daha büyük zorluklara karşı daha büyük hedefler için oynuyorsun. Talişka bir zenginliktir ama mevcut kadroda eğer bir de Hakan Çağlan olanılırsa Talisca'yı gönderebilirsin. Ama göndermedin, bu kadar pahalı adam kulübede nasıl oturur? Ya kulübede oturmayacak ki zaten, bir dünya maç var abi. Zaten ayın 21'inde Şampiyonlar Ligi ile maçı sezonu açıyorsun. Allah korusun sakatlığı var, formsuzluğu var, PFDK cezaları var. Zaten PFDK Fenerbahçe'ye ceza vermeyi sever biliyorsun. Değil mi? Sever yani. Dolayısıyla Fenerbahçe'de maliyet tartışması değil, kalite tartışması yapılmalı. Başarı başka türlü gelmez. Kante konusunu da açayım abi. Kante'ye teklifler var. Ülkesine de dönmeyi istiyor aslında. Ama illa gideceğim diye bir şey yok. Yönetiminde illa satacağım diye bir tavrı yok. Ama iyi bir teklif gelirse, maaşı da 11 milyon euro olan bir oyuncunun gönderilmesi gayet mantıklı. O zaman Hakan Çağlanoğlu, ki şu anda Aziz Yıldırım tarafı Hakan Çağlanoğlu için de bazı adımlar attı, çok mantıklı gelir. Zaten Kante'yi göndermeden, ki Gendouzi bir yere gitmiyor, Kante'yi göndermeden Hakan Çağlanoğlu'nu alırsan İsmail'i tamamen kaybedersin. İsmail geçen Gendouzi geldiğinde bile sıkıntı yaptı. Ben nerede oynayacağım, ne zaman oynayacağım o zaman diye. Ama İsmail'de de şöyle bir sıkıntı var Doğan Öncel. Çok sakatlanıyor. İstikrarsızlığı var.
1: Ben milli takımda iyi bir performans sergileyeceğini, hatta onlardan bir tanesi de İrfan Can Kahveci olacağını düşünenlerdenim. Sürpriz yapabilir, inanılmaz bir oyun ortaya koyabilir, çok büyük katkılar sağlayabilir falan, bunları düşünüyorum da hepsi inşallah öyle olacaktır. Orkun'dan da aynı performansı, Kerem'den de aynı performansı, Oğuz'dan da, kim varsa artık kadroda forma şansı, bunların hepsinden göreceğiz. Ama senin eksikliğinin geçen sene şampiyonluğun kaçınılmasındaki en büyük sebeplerden bir tanesi forvet bölgesindeki oyuncu eksikliğiydi. Burada Muriç ve Cirasi yeterli midir?
0: Yeterli abi. İkisi olursa yeterli.
1: Bir de Şerif var.
0: Şerif'i gönderecek. Çünkü niye? 3 tane yabancı golcü istihdam edemezsin.
1: 10 artı 4'üm var.
0: Tabii.
1: Şerif'i olsun. Yollayamazsın.
0: Yollayacaksın abi. 2 tane yabancı golcüm var. Bir de 3. golcün yabancı olmuyor ki. Hangi takımda 3. golcü yabancı? Yerli olacak orası. Sıdıkı'yı kiralayacaksın. Başka bir 23 yaş altı bulacaksın. Zaten artı 4'e Fenerbahçe'nin itiraz edeceğini düşünüyorum ben.
1: O zaman Nene'ye mi tutuyor?
0: Yani Nene kalabilir. Arşi Buram kalabilir tutuyor diye. Mesela Arşi'yi tutacaklar muhtemelen.
1: Arşi Buram çok ayrılmak isteyen bir oyuncu durumunda diye
0: ya, tutarlar yani, eğer Sıdık 23 yaş altında sorun yaşarlarsa Arşi'yi tutarlar. Ya da Semedo'yu yollayıp 23 yaş altı bir tane sağ bek bakabilirler. Brezilya'dan bakıyorlarmış. Ama Sıdık
1: Alvarez var.
0: Hangi Alvarez?
1: Gitti mi? Kiralık
0: gitti.
1: Mıydı?
0: Ama Sıdık niye gidecek biliyor musun abi? Bu kontenjan yabancı darlığı, kontenjan probleminde 3 tane golcünü birden 3. golcünü de yabancı yaparak yabancı yapamazsın. Sıdık'ı gidecek. Ha ben yalnız şunu yaparım. Evet, Muriç'in dışında Gressi ya da o ayarda bir golcü daha alırım ama Muriç'i almışken, bugün yarın açıklayacaklar Muriç'i. Gressi'yi bekletirim. O paranın üstüne 10-15 milyon euro daha koyarım. Giderim Greenwood'u alır, kanat işini hallederim. İkinci büyük golcüyü bir ay sonra da hallederim. Nasıl olsa Muriç'i almışım. Greenwood'u alırım, Muriç'i alırım. Gressi'yi bekletirim.
1: Ki Greenwood zaten kanattan bir forvet kadar katkı sağlamış bir oyuncu.
0: Ya buradan sesleniyorum.
1: Zaten Hakan Bey'in kaybetmesinde üzüntü duyanların sebeplerinden bir tanesi bari Greenwood'u getirseydi, evet, bıraksaydı, evet, diyenler, evet, oldu yani.
0: Ben buradan Aziz Bey'e sesleniyorum naçizane. Muriç'i zaten aldınız. Mallorca'yla da 18'i 12'ye falan düşürmüşler. Muriç zaten gelmek istiyor.
1: Küme de düştü zaten.

0: kümede düştü. Muriç çok iyi bir golcü. Sizi en az 1-1,5 ay rahatlıkla taşır. Zaten bak en kral golcü bile gelse formayı Muriç alacak, göreceksin. O zaman Gressi'ye 30-35 milyon euro vereceğinize koyun üzerine bir 10 milyon daha. 40-45 milyon euro zaten fiyatı. Greenwood'la anlaşın. Sağ kanada halledin. Forvet kadar da gol atıyor. Gressi de bir yere giderse gitsin canım. Golcü mü bitti? Zaten Muriç var elinde. Sonra bir daha alırsın. Ama önce Greenwood'u alın.
1: Bu arada Muriç TC vatandaşı değil arkadaşlar.
0: Değil abi. Kosovalı bir kardeşimiz. Türk vatandaşı değil. Ya zaten
1: onu da söyleyelim.
0: Olsa da oynayamaz ki abi Türk vatandaşı olarak. Artık oraya milli takım kriteri getirdiler biliyorsun.
1: Selamun aleyküm Doğan abi. Aziz Başkan 5 sene üst üste şampiyonluğumuzu görüp de gene tarihe geçmesin. Biz de bekliyoruz vallahi demiş Galatasaraylı bir arkadaşımız. İrfan Can kahveci mi? İrfan turnuvada süre bile alamaz. Siz hangi futbol aklıyla İrfan Can ön plana çıkar diyorsunuz? Sizin parlatma çabanız mı yoksa bunlar? İrfan Kasımpaşa'da kadroya giremeyecek durumdayken bu yorumlarınız olmuyor maalesef diye yazmış ki bazı oyuncular bazı yerlerde şaşırtabilecek, utandırabilecek performanslar sergilerler. Benim İrfan'ı tanımışlığım falan da yoktur. Onun sonrasında menajerliğini de üstlenmem. PR çalışmalarını da ben yapmıyorum. Sadece oynadığı oyun anlamında katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. Umut ediyorum sadece. Temenni olarak bunları dile getirdim. O yüzden İrfan bunu yapamaz. Kerem abi bırak, gördük Fenerbahçe'deki performansını. Hani o da gitti. Aykut Hoca bile söyledi ya, günümüz tabiriyle bazı oyuncular çöp olur kısmını söylüyor. Olmuyor yani. Anladın mı? Ahmet abi sen git fındık toplamaya diye yazmışlar sana.
0: Tamam kardeşim.
1: Biraz gerildiğini düşünüyorum demiş. Abi dünya sıralamasında en çok maaş ödemesi yapan takımlar sırasında Fenerbahçe 25. Bu duruma ne yorum yapacaksın peki diye yazmış. Var mı cevap bir şey?
0: Yok abi.
1: Merhabalar, Bolu'dan Vedat. Bu sezon haksız rekabet var. Diğer takımlarda bir tane teknik direktör olacak iken Fenerbahçe'de 5 tane teknik direktör var. Bu haksızlık değil mi diye yazmış. Ahmet abi herkes Aykut Hoca'ya kızıyor da Tedesco yerine Aykut Hoca olsaydı son dakika gollerini yemezdik. O topu nasıl çevireceğini gösterirdi. Defans sağlam olmadan atak olmaz. Ederson da bu kadar kötü olmazdı. Aziz Başkan sahip çıktı. O da aidiyet hissederse çok iyi olabilir. Bazı inceleri iyi almak lazım demiş. Yakarız abi kaçmaz demiş. Geçen sene En-Nesyri'ye 40 teklif var diyorlardı. Allah aşkına sorar mısınız? Var mı öyle bir teklif şimdiden diyor oyunculara da. Zanımca kadro oluşumuna hatta ilk 11'e Yaz Yıldırım da karışabilir demedi demeyin sakın demiş bir başka dinleyicimiz. Anlaşıldı Aykut Kocaman Alex gibi Asensio'yu da yiyecek galiba denmiş. Hakan Safi yakın çevresine bir daha seçime girmem dediği ni söyleyen. Var mı öyle bir bilgin, duyumun?
0: Ya onu İbrahim abi söyledi, İbrahim Seten. Öyle söylemiş olabilir üzüntüyle ama gireceğini düşünüyorum ben.
1: Doğan abi Ahmet abiye sorar mısın? Ona ilahi bir mesaj gelse ve orada Fenerbahçe'nin 10 yıl daha şampiyon olamayacağını söylese ne hissederdi? Diye yazmış Allah.
0: Tövbe tövbe bizi iz, tövbe tövbe ya.
1: Ahmet bir rahatlamış gördüm seni diyen var. Doğan günaydın, hayırlı yayınlar. Mesaj yazmıyoruz ama dinliyoruz, haberin olsun. Her zaman seninleyiz. Kartal'dan Mustafa diye yazmış, eksik olmasınlar. Çalhanoğlu konuşuluyor. Asensio, Kante, Gendouzi varken gerek var mı acaba sorusunu ben sana sormuştum, bir dinleyicimiz daha sormuş. Levent yazmış. Selamlar, ben Mehmet Ali, sevgiler saygılar diye yazmış. Bilemedim, mesajın detayını göremedim. Cesaretinden dolayı Ahmet Bey ile telefon aldığı için teşekkür ediyorum demiş bir başka dinleyicimiz. Yakup Çınar kadar taş düşsün kafana olur mu demiş. Anti Galatasaray Ahmet seni yazmış. Senin yüzünden taksici de Doğan abime sataştı Ahmet Konan. Saadettin Saran nasıl yumruk vurdu sana ama geçerken diye yazmış.
0: Ya abi yumruk atıyor ya Saadettin bana. Neyse ki Saadettin...
1: Sen ilkini mi yedin?
0: İlk yumruğu
1: benim
0: yedim.
1: Benim 3-5 tane var.
0: Vallahi mi?
1: Tabii canım.
0: Neyse ki.
1: Zaten o ilk defa yaptığı başkan bir şey değil. O alışkanlığı onun. Yanından geçen birine
0: yumruk vurmak, atıyor ya.
1: Vurmak, evet. Ne haber?
0: Adamın enerji patlaması var ya. Sayın başkanın.
1: Ya bir de şey var mesela, isim olarak da şey yapma. Ne haber deli falan diye. Hani, ne haber kız HT Spor falan diye. Yani böyle şeyler söylüyor.
0: Öyle diyor yani. Tarz öyle. Geldi geçti yani. Yol açık olsun Saadettin Bey'in.
1: Doğan abi. Diğer kulübün taraftarıyım. Diğer kulübün 10 bin üyesi yok. Bu birincisi ve seçim zamanları yapılan araştırmalarda üniversite okuyan kişiler arasında iktidar partisine oy verenlerin oranı daha düşük. Mevcut durumda Galatasaray

0: Galatasaray'ın bütün kongre üyeleri üniversite mezunu olduğuna göre bu arkadaşın hesabına karşılık olarak Galatasaray'da daha az iktidar partisi taraftarı var diye düşünürüm demiş.
1: Tam ben aksini söylemedim ki zaten. Ya da bunu da söylemedim de aksini de söylemedim yani. Bana niye geldi top onu anlamadım.
0: Top her türlü sana gelir.
1: Bana geliyor abi. Her türlü bana.
0: Sen nasıl oynamak istiyorsan herkes de seninle oynamak istiyor diye yazarlar burada.
1: Benle oynamak zordur.
0: Ahmet Konaç Bey, tanışmak istiyorum. Koyu Fenerbahçeli abinizin fikirlerim var size demiş. Senin bulamadığın fikir ne kalmış olabilir ki?
1: Saygılar.
0: Yapmadığın bir şey ne olabilir?
1: Saygılar sunuyoruz inşallah.
0: Dodum günaydın. Ahmet Konaç'a sorar mısın? Kaç tane limonlu kek yemiş?
1: 18.
0: Bir tanesini böyle yavaş yavaş yiyip çantasına koyduğu videoyu gördüm diyor.
1: Ya yarısını da çantama koydum, eve götürdüm ya. Benim el çantam var. Fenerim'den aldım.
0: Bir de reklam olmasın diye o meyve suyunu kapattığın anı da çok iyi hatırladın.
1: Abi gördüm. Korkuyorum ya reklam olacak diye. Reklam. Markayı kapattık. Ya bir tane yedim.
0: Sandviç neliydi?
1: Abi sandviçin içinde füme et vardı.
0: Evet.
1: Çok güzel.
0: Kaşar peynir, mayonez.
1: Çift kat kaşar vardı. Bir şey daha vardı. Çalınmış. Mayonezimsi bir şey vardı böyle.
0: Tamam.
1: Ekmek çok kalındı ama ben bir yarısını yedim. Yarısından sonra içini yedim sadece.
0: Yani o kadar doyursun diye o zaten.
1: Ya ben bir tane limonlu kek yedim.
0: İçiyle değil dışıyla doyuluyor. Bütün vitamin kabuğunda onun. Öyle düşün.
1: Limonlu keki yerken video çektim işte, limonlu kek klasiği yaşanıyor diye. Abi onu gören herkes benim yanımdan geçerken kongreleri bana limonlu kek verdi. Günün sonunda bir baktım 18. yiyorum.
0: Ertesi gün yok diye de şikayet ediyorsun.
1: Ertesi gün yok diye şikayet ediyorum. 18. yiyemedim, yarısını çantama koydum.
0: Peki ya, neden bu limonlu kek neden böyle çok meşhur oldu?
1: Ya Ülker abimiz işte koyuyor oraya.
0: Limonlu mu peki?
1: Yani? Abi tadı çok güzel. Yani limonlu kek limonlu yani. Harbi limonlu, bir de çok yumuşak.
0: Kabuğunla mı?
1: Bir de böyle şey veriyorlar, bize sallama mı? Çay veriyorlar. Gidiyorsun yukarıdan ücretsiz sıcak su alıyorsun. Kartona koyuyorsun. Onunla beraber de limonlu kek böyle yumuşuyor ağzında böyle. Böyle zaten yumuşak.
0: Abi akışkan lezzetiyle.
1: Sabah 9 akşam 7. 18 tane limonlu kek yemek çok bir şey değil ki saate vurduğunda. Saat başına bir limonlu kek düşüyor. Pardon, 1,5-2 mi düşüyor? Çok yemişim ya. Harbi çok yemişim ha. Bak şimdi böyle düşününce var ya.
0: Beni mi kekliyorsun sen? Çok merak ediyorum. Beni mi kekliyorsun?
1: Yedim 18 tane yedim ya. Yedim. Bende var öyle şeyler.
0: Ay be.
1: Ben bazen kendimi tutamıyorum abi. Ertesi gün olmaması skandal ama. İlk gün insanları limonlu keke alıştırıp ertesi gün oyunuzu kullanın evinize gidin demek doğru bir şey değil yani.
0: Yalnız şunu iddia edebilirim demiş. Ercan İzmir'den yazıyor. Aziz Yıldırım Saran'dan daha kötü bir başkanlık dönemi geçirirse aynı eleştirileri yapamayacağını düşünüyorum Ahmet Konaç'ın demiş. Çekincen olur mu biraz?
1: Yaparım, niye yapamayayım abi?
0: Çekincen olur mu biraz diye soruyoruz zaten.
1: Yo, yaparım Aziz Bey'e, yaparım eleştirimi, niye yapamayayım?
0: Yapamaz demiyor, yapamayacağını düşünüyorum diyor.
1: Yo, yaparım ama şimdi yani Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'ye verdikleri katkılarıyla Saadettin Saran'ın verdiği katkı arasında Aziz Yıldırım'ın lehine büyük farklar var. Dolayısıyla Aziz Yıldırım'ı eleştirirken tabii ki bir tık daha az eleştirebilirim. Neden? Çünkü zaten Fenerbahçe'ye verdikleri katkıları var. Ama eleştiriden geri kalmam ben. Ne zaman kaldım ki? Ama işte bu yaklaşımlar hep baştan negatif pompalayan yaklaşımlar. Bir bakalım ya, belki yine başaracak ki ben başaracağını. Ben Hakan Safi de seçilse Fenerbahçe şampiyon yapacağını düşünüyordum. Hiçbirisinin önceki başkanlar kadar büyük hatalar yapacağını düşünmüyorum çünkü.
0: Bir soru gelmiş. Pasolik bu sene kalkacak mı?
1: Yok abi, Pasolik
0: diye.
1: Pasolik'in kalkması, bir kere burada teknik tabir yanlışlığı var Doğan abi.
0: Bu arada ben hemen şöyle söyleyeyim. Pasolik kaldırılmıyor. Ancak tek zorunluluk olmaktan çıkıyor bildiğim kadarıyla.
1: Şöyle yani, burada arkadaşımızın da kastı aslında e-bilet kaldırılacak mı? E-bilet
0: kimlikle
1: kaldırılmaz.
0: Kimlikle giriş dönemi başlıyor aslında.
1: Şöyle, kimlik kartıyla da girsen e-biletle gireceksin. Hani Pasolik'in evet, olmayacak da Masolik'in olacak. O da senin kimlik kartına yüklenecek mesela. Anlatabiliyor muyum? Yine bir uygulama, yine bir şirket üzerinden bilet alacaksın. E-bilet sistemi kanunda var. Elektronik bilet. Kağıt bilet yok.
0: Bu arada...
1: Ha, bunu uygulayıcısı bugün Pasolik. Ona bakarsan baskette başka bir takım. Karagümrüğü Pasolik'ten alamıyorsun. Başka bir markadan Karagümrüğü maçlarına giriyorsun.
0: Bunu zaten kulüpler belirliyor.
1: Kulüpler
0: yani Pasolik'le
1: belirliyor.
0: Anlaşan federasyon ha, değil. Bu bir tekel olmayacak.
1: Anlaşırsan
0: diyor.
1: Onunla devam
0: Fenerbahçe
1: ediyorsun.
0: Fenerbahçe diyor ki ben tabii, Pasolik'le anlaştım bu senede. Beşiktaş diyor ki ben de diyor Masolik'le anlaştım. Ha,
1: yani
0: mesela
1: Pasolik diyorsun, gidiyor. Atıyorum BiletX geliyor mesela. Ya da kulüp kendi yapıyor. Ama sistem kalkmıyor. Pasolik'e bu kadar takılmayın. Sistemin kendisi zannediyorsunuz Pasolik. Pasolik sadece bir uygulayıcı. Evet. O gider başkası gelir.
0: Yani şöyle söyleyeyim, bilet satış platformları ve stadyuma giriş kuralları konusunda kulüpler kendi anlaşmalı oldukları
1: elektronik firmayla, biletleme sistemiyle,
0: evet, firmayla belirleme hakkına sahip. Onu kullanır mı kullanmaz mı bilmiyorum. O yüzden söyleyeyim şimdiden. Çok, o kadar çok mesaj var ki.
1: Bir şey de demedik bugün. Bugün niye bu kadar şey geldi abi, tepki?
0: Devin Özey'in Galatasaraylı olduğu kesin bilgi mi?
1: Yakup Çınar samimi olarak söyledi burada.
0: Ama diğerini, Arda Güler'e inanmadın. Haberciliğini orada söyledin. Dedim bay öyle Arda miydi Güler, ben tam?
1: Arda Güler mantıklı değil ki. Devin Özey'in Galatasaraylı olduğuna inanırsın yani. Ama Arda Güler Galatasaray'a kiralık geliyordu geçen sezon demek, sallamanın daniskası.
0: 18 tane keki yemediğin, 17 tanesini çantaya koyup bakkalda onları satmaya çalıştığın söyleniyor, doğru mu?
1: Yedim.
0: Ahmet Bey, Doğan Bey iyi yayınlar. Fenerbahçe kombine satışlarıyla alakalı bilginiz var mı?
1: Söyleyeyim, dün mevcut yönetimden Burçin Gözlüklü ile görüştüm. Hı-hı. Dedi ki biz dedi Mayıs ayında kombine yenilemelerini ve kombine satışlarını başlatacaktık. Parayı da alacaktık dedi. Kullanacaktık ama dedi kongre kararı verince bunun etik olmadığı kararını verdik ve yeni yönetime bıraktık dedi. Yeni yönetimden de Barış Bey'le görüştüm, Barış Göktürk'le. Dedi ki çarşamba günü mazbatayı alacağız. Kombine kartlarının satışı ve yenileme süreciyle ilgili perşembe günü dedi yönetim kurulunda dedi gerekli yol haritasını çizeceğiz dedi. Yani bu hafta içi perşembe cuma kombine yenileme tarihi belli olur. 15 gün içinde de belli olur, yapılır.
0: Limonlu kek ayağına ürün de yerleştirdiniz programda diyor.
1: Yo, limonlu kek dedik sadece.
0: Ermenistan seçimlerinin ne olduğunu biliyor musunuz diye yazmıştı. Dodo anti Galatasaray
1: Paşinyan kazandı. Misin? Türkiye'ye güzel mesajlar verdi. İç siyasetteki sert tepkilere rağmen Türkiye ile yakınlaşacağız kardeşim. Türkiye büyük ülke dedi. Kapıyı açmamız lazım dedi. Bak, genel kültürümüz de var yani.
0: Harikasın. Ben Mbappe diyebiliyor musun diye sormuşlar sana.
1: Mbappe
0: diyebiliyor musun diye.
1: Ben Mbappe diyemedim mi bir yerde, bu soruyu soruyorlar.
0: Hayır, Aziz Bey diyemedi diye oradan şey yapmaya
1: çalışıyorlar. Diyemeyebilir. Aziz Bey Mbappe diyemiyordur ama başka şeyler diyordur.
0: Ama Hakan Bey onu eleştirdi ya, böyle diyemedi falan gibi.
1: Kusura bakmayın diye. Size Mbappe diyebilen bir başkan seçemedik, kusura bakmayın. Abi olaylara bak ya. Ya nerelere takılıyorlar insanlar ya. Bak, konuştuğumuz mevzuya bak ya. Allah Allah ya.
0: Sait Kızılkaya der ki Aykut Kocaman'a sesleniyorum. Alex'i unutmadık, Asensio hatasına düşme diye yazmışlar.
1: Düşmez bence. Alex korkusu var onda zaten. Yıllardır peşini bırakmadığını
0: biliyor. Bir şey söyleyeceğim. Neden hep eleştiriliyor kısmı var ya. Hep daha önce de yaşananların tekrar yeni yansımalarını görüyoruz. Gördün mü?
1: Evet.
0: Yani buradan hani neden hep bir problem çıkıyor camiada diye. Çünkü camia o kadar bölünmüş ki tribünleriyle. Evet. Aziz Bey'in bunu ortadan kaldırabileceğini düşünüyor musun? İnanıyor musun? Söyledi ya, dışarıda istediğinizce olun dedi.
1: Aziz Bey,
0: beni sevin ya da sevmeyin ama bu kulübe, bu stada girdiğinizde burada dedi bu takımı desteklemek zorundasınız. Ayrı sesler çıkamaz, bunu engelleyeceğim dedi.
1: İnanmak istiyorum Aziz Bey'e, çünkü ben liderim vurgusu, herkesi birleşmeye çağırması, geçmişten farklı bir metot izlediğini, yaşlılıkla, yaş almakla beraber olgunlaştığını gösteren emareler, ki kendi de bunu bu şekilde ifade ediyor. Bence camiayı birleştirecek.
0: Yüreğim varsa bütün yazdıklarımı okursun diyen arkadaşın gazına gelip en baştan okumaya başlayayım mı? Kendisi ferman gibi mesaj atmıştı.
1: Yüreğin varsa sen de bunu yazılı imzalayıp bize gönderirsin. Bizde hukuki bir problem varsa hukuk boyutuna taşırız. Muhtemelen hakaret ettin. Yayıncıyı zor duruma düşürecek şeyler yazdın. Yüreğin varsa oku diyorsun. Sanki okumayınca yüreksiz oluyor Doğan Öncel ya da Ahmet Konanç. Allah bilir neler yazdın, ne hakaretler yazdın. Gel sen oku burada bakalım. Yarın kendini ya da hemen bugün savcı karşısında bulunca ne yapacaksın? Bir de böyle yazıyorlar. Yüreğin varsa oku. Geçen bana biri de yazmış. Küfür etmiş, hakaret etmiş. Nasıl okuyacağım ben bunu? Yüreğin varsa oku. Yani oradan kendinizi bir şey yazınca haklı zannediyorsunuz. Hani var ya, hep müşteri haklıdır, hep dinleyici haklıdır. Haklı değildir kardeşim. Haksız da olabilir dinleyici ya da müşteri. Yok böyle bir dünya. Yüreğin varsa oku. Delikanlıya bak ya. Ne var abi mesela yazısında, hakaret var mı?
0: Geçen hafta seninle tartışmışız. Onun sonrasında bugün seni nasıl çıkartmışım tekrar yayına. Rating kasmak için her şeyi yapıyormuş.
1: Bunda ne var abi? Bunu zaten okuyorsun.
0: Her şeyi okuyabilirim canım.
1: Gaza getirmeye çalışıyor seni. Yani ne kadar zekisin sen ya. Bak, gaza getirdin bizleri. Bravo sana.
0: Hani kendisi
1: ya çok kızıyorum böyle dinleyicilere ya.
0: Kardiyolog. O yüzden hani yürek konusunda şey yapıyor. Bir bakayım diyor yani.
1: Ya bir bakayım diyor ya. Yüreğim varsa okursun. Stetoskopuyla
0: beraber yayın dinliyor.
1: Ya daha böyle zeki şeyler yazın ya.
0: Kulaklıkla değil de stetoskopla dinliyormuş gibi sanki. Böyle, değil mi?
1: Daha zeki.

0: şeyler yazın. Zaten okuyoruz. Daha kaliteli yazın. Yüreğin varsa okursun. Nasıl bir üslup ya?
1: Ahmetciğim, seni Hollanda'ya çağırıyorum. Sana yedireceğim bir limonlu kekim var diye yazmış.
0: Ben de limonlu kekten önce ana yemek niyetine yiyeceği güzel bir Türk usulü şiş kebapla kendisine gitmeyi düşünüyorum. Özlemiştir memleketin kebabını, şişini. Özlemiştir böyle. İki eliyle tutup böyle lavaşın arasında sıyırmayı özlemiştir. Üzerine keki
2: nasıl
0: beraber yeriz.
2: Bak.
0: Üzerine keki yeriz. Ya bana böyle şeylerle gelmeyin abi, bak yapmayın.
2: İki güzel insan.
0: Biz Zeytinburnu çocuğuyuz.
2: Ben İsveç Stockholm'den, bizim takımlar transferde neden İskandinav ülkelerine bakmaz, bir örnek almaz? Her şey istiyor. Norveçli, Danimarkalı, İzlandalı, İrlandalı, o taraflardan, o coğrafyadan İskoç futbolcu neden almıyorsun diyor mesela. Onu soruyor sana. Mesela AHK takımında Taha Ayarı diye, Ayari diye al, değer sakatlık olmasın, Allah çocuğun yoluna açık etsin, seneye 40-50'ye satarsın, al bu çocuğu demiş. Buradan sevgiler saygılar Stockholm'e de. Geçen akşam Ahmet abinin YouTube yayınına katıldım. Süper chatleri görünce kendisini takdir etmek istedim. Gazeteciliği konuşuluyor ama abinin bu piyasaya gerçekten hakim olduğunu da söyleyebilirim demiş.
0: Allah razı olsun, yapıyoruz bu işi.
2: Süper chatlerden güzel bir gelir elde ettiğin söyleniyor.
0: Sağ olsunlar, her yayında olmuyor ama yayıncıyı destekleme, özgür yayıncılığı teşvik etme anlamında takipçilerimiz bağlılıklarını gösteriyorlar. Biz de taş mı yiyelim abi? Bak bu kadar özgür konuşuyoruz. İnsanlar destekliyor yani.
2: Buçukta alacağız dedik, yavaş yavaş telefon almaya başlayalım.
0: Alalım abi.
2: Bir reklama gidelim o zaman, hemen devam edelim.
0: Tamam.
2: Arada bölünmesin. Reklamlardan sonra telefon hattımızı açalım. 0212 273 10-10 üzerinden telefonlarınızı bekliyoruz efendim. Devam ediyoruz. Telefon hattımızı açtık. Sizlerle buluşuyoruz ve şöyle de bir hatırlatma yapma ihtiyacı hissediyorum. Şu, bu, o gibi sıfatlarla Ahmet Konanç'a hitaben başlangıç yapmayınız konuşma için. O yüzden öncelikle bu uyarıyı yaptı. Şu Ahmet'e söyle, bu Ahmet'e söyle gibi örneklerini de vereyim. O ona söyle oradan Doğancım deyip beni de maşa olarak kullanmayın. Ben taşeron firma değilim. Aracı da değilim ben. Ara bulucu da değilim ben. Onları söyleyeyim ya. Beni karıştırmayın abi. Ben açık konuşayım. Beni karıştırmayın. Ne yapacaksınız yiyin? Şu an şöyle bir şey söyleyeceğim. Er meydanı gibi burası. Anladın mı? Gaza gelmiş herkes.
0: Abi niye insanları gaza getiriyorsun ya? Savaşa mı gidiyoruz ya?
2: Yiğitlerim, güveniyorum size.
0: Veriyorsun gazı insanlara. İki kelime edecek insanlar. Soru soracaklar. Tepkilerini gösterecekler. Desteklerini gösterecekler. Gidecekler abi. Son hayatımıza devam edeceğiz ya.
2: İlk telefonumuz. 24.44 günaydın. Gitti. 24.44 vazgeçti seninle konuşmaktan. 78.09.
3: Efendim.
2: Ay, merhaba.
3: Benim. Ha,
2: tamam, doğruymuş.
3: Merhabalar.
2: 78.
3: Galatasaraylıyım. Adım Abdülkadir Sarım. Ahmet Konanç'ı da çok seviyoruz. En azından küfür yok. Kendi iddialarını söylüyor. Yalnız ben bu Arda Güler hakkında konuşmak istiyorum. Arda Güler'i Fenerbahçe ile Galatasaray'ın arasında bir tartışma unsuru yapmamamız gerekiyor. Hepimizin gururu, saygılarıyla programımızı da zevkle takip ediyoruz.
2: Seni sevdiğini söylüyor. Küfür yok, bir şey yok diyor. Sen kendi yönel bir tarz yaratmışsın diyor. Şota'nın tercümanı gibi beni de konuşuyorsun. O sırada kulaklığı yoktu. Seni duymadı da.
0: Niye tercüme ediyorsun? Adam zaten gayet güzel kendini ifade etti ya.
2: Hayır, sen o sırada kulaklık yoktu ya.
0: Kendi kendini
2: dedi.
0: Zor duruma düşürüyorsun. Sonra ikidir Şota'nın tercümanı gibi Türkçe'yi tercüme ediyorum diyorsun. Abi şaka gibisin Doğan abi ya. Arkadan da arkadaş bizi iki kere dinliyor. Bak,
2: olsun.
0: Doymamış bizi dinlemeye. Teşekkürler kardeşim, sağ olasın.
2: Peki.
0: Gitti mi beyefendi?
2: Evet.
0: Tamam.
2: Gitti.
0: Ne anladın, biz nasıl bir görüşme yaptık? Biz de yaşadık abi. Nasıl bir insanları şey yaptıysak.
2: Kısa bir özel bir adam geldi, anlattı, gitti. 29.94.
4: Merhabalar.
2: Hoş geldiniz.
4: Merhabalar, adım Erdal. Yayınınızı başarıyla dinliyorum. Az önce İrfan Can Kahveci ile ilgili söylemiş olduklarınıza ben de katılıyorum. Şimdi arkadaşların bazıları yorumlar yapıyor. Diyorlar ki işte Kasımpaşa'da kadroya giremeyen, hatırlarsanız bundan 4-5 sene önce Kasımpaşa'da kadroya giremeyen bir Macar oyuncu bizim milli takımımıza 2 gol atmıştı. Hı hı. Yani onun için bizim Türk milli

0: milli takımlarının da başarı olacağını ben umut ediyorum. Teşekkürler efendim.
1: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun vermiş olduğunuz bilgiden dolayı ve desteğinizden dolayı da eksik olmayın. 82-58 seni gördüm. Günaydın.

0: başarılı olacaktır. Ahmet Bey'e de şunu söyleyeceğim. Biz eski Fenerbahçe'yi özledik. İnşallah eski Fenerbahçe ile şöyle güzel bir daha eskisi gibi rekabet olur. Daha güzel günler Türk futbolunu karşılar diye
1: bir Galatasaraylı olarak Aziz Bey'in gelişini nasıl yorumluyorsunuz?
0: Abi ben sevindim. Niye sevindim? Şöyle sevindim. Ben eskiden, ben açık söyleyeyim, kimseyi de kandırmaya gerek yok, ben Fenerbahçe deplasmanlarını izlemezdim. Yani bunu herkes biliyor. Yenemezdik, edemezdik. Daha iyi bir rekabet vardı, daha güçlüydü. Ama o dönem yavaş yavaş bitti. Ben Fenerbahçeli arkadaşlarıma, kuzenlerim var, yeğenlerim var. Hep şunu söylüyorum. Yani çocukları görüyorum. Geçen yeğenim ağlıyor. Diyor ki senin diyor bir kızın var. Ellerinizde öper. 5,5 yaşında. Ya diyor Mehmet abimin kızı diyor 4 tane şampiyonluk gördü. Ben daha şampiyonluk göremedim. Ne zaman göreceğim? Oğlum ağlama. Niye ağlıyorsun? Maçı beraber izliyorduk biz de. Hı hı. Yani ben bu çocuklara gerçekten üzülmeye başladım. Artık bu çocukların da mutlu olmaya hakkı var. Umarım eski Fenerbahçe'ye geri döner diye umut ediyoruz. Daha büyük bir rekabetleri görürüz.
1: Belki bu arada Kadıköy büyüsü olacakmış. Bu arada çok da güzel geçenlerde bir yorum yaptı. Ümit Özat'ı dinledim. Dedi ki ya bu dedi Fenerbahçe Galatasaray konuşuyoruz da inanılmaz bir teknik adam aldı Beşiktaş. İyi de transferler yaparsa Önder Hoca'ya da inanıyorum ben. Aradan sıyrılabilir. Bu sezonun en sürpriz takımı Beşiktaş olabilir dedi mesela. Ben de merak ettim.
0: Doğru söylüyorsun yani. Ama ki... Evet. Kimse Trabzon'u da konuşmuyor mu?
1: Ben Trabzon'u daha önde görüyorum bu arada, yapıyor. Açık konuşayım. Çünkü oturmuş bir kadrosu var. Ben Trabzon'u senin gibi önde görüyorum çünkü Trabzon'un oturmuş bir kadrosu var. Hele atanı tutanını korursa ona açı duruyor. Onana'yı da koruma ihtimali var. United istememiş galiba. Bence sıkıntısı yok. 3-5 takviyeyle ben şeyi de çok beğeniyorum, Fatih Tekke ve oyununu. O yüzden...
0: Kesinlikle.
1: Büyük sürpriz yapar yani.
0: Trabzon'u kimse konuşmuyor. Göztepe'yi de kimse konuşmuyor. Göztepe bu arada ben iddia ediyorum 4-5 seneye Türkiye Ligi'nde şampiyon olabilir. Yani olabilir. O derece iyi yönetiliyor.
1: Olabilir. Bir Bursa, ve yine futbolcu Başakşehir havasına girebilir tabii ki.
0: Kesinlikle. Umarım bunların hepsi Türk futbolu için önemli yerlere gelecek. Ben Fenerbahçe'nin de artık Şampiyonlar Ligi'nde olmasını istiyorum.
1: Teşekkür.
0: En azından birlikte orada gidelim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Size de görüşmek üzere.
0: Sağ olun. İyi yayınlar. Sağ olun. İyi çalışmalar.
1: Senle konuşmuyorlar, benle konuşuyorlar, farkındayız.
2: Abi insanlar bağlanıyor, biraz onlar konuşsun istiyorum ben.
1: Ne demek insanlar bağlanıyor? Başka kim bekliyor ki?
2: Ya Doğan abi ya. Yayının sonlarına doğru kopuyorsun ya.
1: 01 bir dakika 0153.
2: Senle konuşmuyorlar, benle konuşuyorlar.
1: Ben yokum. 0153
3: günaydın.
1: Günaydın
3: Doğan abi.
1: Ahmet de var.
3: Alo.
1: Bir merhaba de.
3: Günaydın Doğan abi.
1: Merhabalar, günaydın kardeşim. Merhaba. Hoş geldin.
3: Ahmet abi, Aziz Yıldırım'ın geri dönmesine çok sevindim ya. Bir Galatasaray taraftarıyım. Sevinme sebebim de şu. Rekorunu geliştirip öyle gidecek diye düşünüyorum.
2: Yayına niye bak sürekli ince, Galatasaraylar bak, bağlanıyor?
1: Bilmiyorum. O seni takipleri.
3: Abi biz seni çok seviyoruz. Sen abi. Seni
1: onlar oraya Ahmet.
3: En çok sevdiğimiz Fenerbahçeli sensin abi.
2: Sevmeyin beni abi. Sıkıntı var o zaman bende. Bende problem var. Bakacağız abi mısın?
3: Sen olmazsan günümüz geçiyor.
1: Sen Galatasaray yani. Taraftarının limonlu kekisin. Seni çok seviyorum.
2: Baba girmeyelim oraya ya. Hollanda'dan davette bulunan arkadaşa doğru gider bu iş. Sağ ol kardeşim. Teşekkürler. Hayırlı günler. Sağ olasın.
1: Peki. Teşekkür ettik sana da. Bu da geldi geçti. Öyleydi. 11.35. Günaydın.
4: Merhaba, günaydın. İyi yayınlar.
1: Buyursunlar.
4: Severek ilgiyle dinliyoruz sizleri.
1: Sağ olun.
4: Sevgili Ahmet Konalça ve sana sevgili Doğan. Selamlar olsun.
2: Sağ olun.
4: Şeyden başlayayım. En son bağlanan arkadaştan başlayayım ki polemik başlasın biraz. Hani Aziz Yıldırım en çok Galatasaray şampiyonluğu gören başkan dedi ya. Hı hı. Orada aslında hiç Fenerbahçe'de değil, Beşiktaş'ta ve Trabzonspor'da. Çünkü Aziz Yıldırım yani 3 büyükler ve 4 büyükler olarak ele aldığımızda ortalama olarak ortalamayı tutturmuş durumda. Ama diğer takımlar şampiyon olamadığı için sadece Fenerbahçe ve Galatasaray şampiyon olduğu için o dönemde Aziz Yıldırım daha çok Galatasaray şampiyonu görmüş gibi oldu. İkinci nokta aslında bu son kongre çok enteresan bir kongreydi. Şu anlamda enteresan bir kongreydi. 12 yılında şampiyon olamayan çok büyük bir takım var.

0: büyük bir kulüp var daha doğrusu. Ve bir başkan adayı çok önemli transferler açıklıyor. Normal şartlar altında hani şeyin Sayın Hakan Safi'nin seçilmesi beklenirdi. Ama Fenerbahçe taraftarı artık şimdi farkına vardı. Bu iş parayla, pulla, futbolcuyla olmuyor. Saha içi olduğu kadar saha dışında da güçlü olman gerekiyor.
1: Onu da şöyle söyleyebilir miyiz? Hakan Bey'in bu gücü olsaydı Ali Bey yönetimindeyken de devreye girebilirdi gibi mi?
0: Ama o konuda soruldu ona. Şöyle bir açıklama yaptı. Ben açık bir konumdaydım dedi.
1: Evet, karıştırmıyordu yani, ki hiçbir şey dedi. Mesela o açıklamayı.
0: Evet. Evet aynen. Ona benzer bir açıklama yaptı. Dolayısıyla Fenerbahçe kongre üyeleri ya istediğiniz kadar 11 tane Lewandowski getirin, bu takım şampiyon olamaz. Ancak bu gücü Aziz Yıldırım yıkar. Aziz Yıldırım başa çıkabilir düşüncesiyle oy verdiğini düşünüyorum. Bu konuda Ahmet Bey'in görüşlerini rica ediyorum. Söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.
2: Yayının başında ifade ettiğim gibi güvenli limanı seçti Fenerbahçe Kongresi. Ama Hakan Safiye de 10 bine yakın çok ciddi bir oy vererek seni de unutmadık, buraya yazdık, sen de gelecekte yeniden lütfen başkan adaylığına soyun mesajı verdi. Aziz Yıldırım güçlü geldi. Çok fazla vaatte bile bulunmadan seçildi. Bu da taraftarın artık Aziz Yıldırım dönemindeki güçlü camia özelliğinin geri gelmesini istediğini ortaya koydu. Aziz Yıldırım'ın zayıf dönemleri de oldu ama güçlü dönemleri de çok fazla oldu. Bakalım, zaten bir yıllık bir seçim. O da bunun farkında. Bu bir yıl şampiyon olmak için öncelikle çok iyi kadro kuracaktır. Saha dışında da mücadelesini maksimum verecektir.
1: 75-31 günaydın.
3: Günaydın Doğan Bey, günaydın Ahmet Bey.
2: Günaydın.
3: Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederiz. Fazla uzatmadan çalışacağım zaman halinde. Fabrikada çalışıyorum. Tekstil fabrikasında. Kulaktan konuşuyorum. Sesim biraz sağlıklı gelebilir.
1: Peki, hızlı alalım o zaman. Buyursunlar.
3: Aziz Yıldırım, ilk şikeden dolayı kapısına gelen polislere dedi ki, ne şikesi kardeşim dedi, ilçe elden gidiyor dedi. İlk FETÖ'yü fark eden önden hissedenlerden biridir Aziz Yıldırım. O yüzden sevgili başkanımızın başkanlığı tekrardan hayırlı uyumlu olmasını biliyorum. Başarılı olacağına da inanıyorum. Bir diğer konu şeyi çok eleştiriyorlar. Şimdi bu Cübbeli Ahmet Hoca niye Aziz Yıldırım'ı tebrik etti diye. Niye işte Dursun Özbey'i tebrik etti mi? Yok Saadet-i İhsan'a tebrik etti mi? Kardeşim, onları tebrik etmedi çünkü Aziz Yıldırım'la beraber FETÖ'den dolayı içeride yatmışlar. Adam yani normal yani Aziz Yıldırım'ı tebrik etmesi. Buradan o Cübbeli Ahmet Hoca eleştirenlere de cevap olarak bunu söylüyorum. Yani adam beraber yapmışlar. Kader arkadaşlığı yapmışlar. Artık yani Cübbeli Hoca ile Aziz Yıldırım araları bayağı şeydi yani, beraber yaptıkları için. Bu arada şeye de Ahmet Bey'e de buradan saygılarımı dinliyorum, iletiyorum. Beğeniyle de dinliyorum her zaman.
1: Teşekkür ediyorum.
2: Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Hoşça kalın. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim.
3: Teşekkür ediyorum. İyi programlar diliyorum.
1: Sağ olun. Çok tez canlısın biliyor musun?
2: Niye?
1: Cümleye girdiğinde Aziz Bey'in şikayetle ilgili dediğinde hemen bir cevap verecektim. Bir şey yaptım böyle. Sonra arkasından açıklamayı duyunca evet, sessiz kalma hakkını kullandın. Evet, evet, seni yani izledim tamamen burada.
2: Orada ters bir şey söyleyecek zannettim ama hakkını verdi Aziz Bey'in. O yüzden hemen kendimi geri aldım. Beyefendi gereğini söyledi zaten. Söyletmem.
1: 47-17.
4: Selam Doğan abi, Ahmet Bey. İstanbul'dan Ayhan Kılıç ben. Umarım iyisinizdir.
2: Teşekkürler, sağ olun.
4: Bugün yani bu ara yeni bir heyecan var Fenerbahçe Spor Kulübü'nde. O yüzden Ahmet Bey'i böyle kırdıracak böyle şeyler konuşmak istemiyorum. Sadece bugün bir şey tespit ettim Doğan abi.
1: Lütfetti, bak gördün mü, seni kızdırmak istemiyor. Bu heyecanını da yarım kalsın istemiyor Ahmet. Öyle düşün.
4: Ya Doğan abi, Ahmet abi de Ahmet Bey de şey yapsın. Ben Ahmet Bey'in duygularıyla hareket ettiğini ve konuştuğunu düşünüyorum bu zamana kadar. Yani böyle bir mantığa sığdırmak yerine duygularıyla o an aklına ne geldiyse onu konuştuğunu düşünüyorum. O yüzden ben Ahmet Bey sizin de uzmanına gidiyorum. Keşke sinema tiyatro okusaydı.

0: Bence mesleğinizde gayet başarılısınız, bir şey demiyorum ama sinema tiyatro bölümünde okusaydınız bence daha başarılı olurdunuz diye düşünüyorum. Çünkü ben o yeteneği size görüyorum. Doğan abi, Ahmet Bey, ne diyorsunuz bu yorumuma?
1: Teşekkür ederim. Beni izlemeye devam edin. Yayınlara gelin. Süper chat atın. Radyo yayınlarımı izleyin. Teşekkür ederim.
0: Teşekkürler.
2: Peki. Ayağını Doğan görüşmek abi. Üzere. Saygılar. Eyvallah.
1: Ne diyeyim?
0: Saygılar abi.
2: Peki.
3: İyi bir oyuncu olduğunu söyleniyor. Önümüzdeki dönemlerde sizi Altın Portakal'da görmek istiyor.
1: İlkokulda 5. sınıf biterken piyes yapılır, bilirsin değil mi abi? Evet. Yapılıyor mu hala bilmiyorum. Bizim dönemimizde
3: okuma
1: vardı.
3: Okuma bayramında.
1: Yok yok.
3: En son karne alacağın günlerde.
1: Ben 89 senesinde Sümer İlkokulu'ndan, Zeytinburnu'ndan mezun olurken o dönem öyleydi. Şimdi biliyor bilmiyor.
3: Sümerler dönemi.
1: Sümerler dönemi. Evet. İlkokul 5. sınıfın mezun verirken piyesler yapılırdı böyle. Çocuklar piyeslerle velilere veda evet. ederler. Ben o kadar iyi oynamıştım ki rolleri. Oynayamayan bütün arkadaşlarımın piyeslerindeki rolleri de beni yazmıştı hoca. Ya tiyatral tarafım var.
3: Tek kişilik dev oyun.
1: Ben mesela her piyeste bir çocuk bir kere oynar. Hani herkes bir piyeste oynasın, annesi babası görsün diye. Hoca beni oynarken o kadar beğendi ki, bak ilkokul 5. sınıf mezuniyetinde Zeytinburnu'nda, sana yemin ediyorum bir tane arkadaşıma böyle yaptı. Sen tamam dedi. Sen oynayamıyor çocuk. Sen dedi çekil dedi. Ama sen gel dedi. Ben öbür taraftan Nasrettin Hoca oynuyordum. Burada da bir tane patron oynayacaktık. Çocuk patron da oynayamadı. Ben Nasrettin Hoca'yla oynadım. Patron da ben oynadım. Evet, ben tiyatral tarafım var. Dramatize etmeyi de bilirim. Coşturmayı da bilirim. Var yani, okuyabilirdim sinema tiyatro. Ama gazetecilik de hayatın ta kendisidir. Ben gazeteciliği şöyle de görüyorum abi. Gazetecilik yeni nesil dijital medya ile birlikte aynı zamanda bir sahne performansıdır. Gazetecilik, hani vücut dili, hani biliyorsun bazı anchormanler vardır. Dümdüz okur değil mi?
3: Bazıları yorumculuk diyelim ya, gazetecilik demeyelim. Gazetecilik kalemi oynar.
1: Abi hayır.
3: Başka yere oynamasın.
1: Abi gazeteciliğin tarifini burada tartışabiliriz. Sana göre başka, bana göre başka.
3: Başka yere oynamasın.
1: Bana
3: oynasın.
1: Göre gazetecilikte vücut dili de vardır. Anlatabiliyor muyum? Yani bazı enkırmenler vardır mesela, vücut dilleriyle, tarzlarıyla marka olurlar. Onlar gazeteci değil mi şimdi? İsme
3: o
1: gerek
3: gazetecilik
1: yok.
3: Gazetecilik dediğinde, o genelleme yaptığında onu kabul ediyorum
1: ya. Şu mudur gazetecilik yani? Televizyondaysan dümdüz oku. Yazıyorsan dümdüz yaz. Şimdi bazı bizim meslek büyüklerimiz var. Mesela İslam abinin satırlarına bak. Dans ettirir kalemini.
3: Tabii ki.
1: Bazı yazar abilerimiz var, dümdüz yazar. Dolayısıyla ben gazeteciliği bir sahne performansı olarak da görürüm. Gazetecilik hayatın ta kendisidir. İçinde tiyatral yeteneğin de olabilir, sergileyebiliyorsan, başka şey de olabilir.
3: Dinleyici mi konuşsa azıcık?
1: Ya konuşuyorum. Peki. Konuşuyorsun diyorsun.
3: 43-24.
1: Konuşmuyorsun diyorsun. Aha da küstüm. Daha da gelmem.
3: Heh bak, 43-24.
4: Alo.
3: Merhaba.
4: Merhaba. İsmim Metin Şahin.
3: Metin
4: Galatasaray taraftarıyım.
1: Abi Fenerli yok mu ya?
3: Yok. Onlar oydan sonra gittiler, aramızdan ayrıldılar. Oyunu kullandılar, aramızdan ayrıldılar.
4: Ben bir Galatasaraylı olarak Aziz Yıldırım Başkan'ın seçilmesine sevindim. Çünkü mücadele olacak. Mücadele de herkesi diri tutar.
3: Mücadele nerede olacak? Saha içinde mi? Saha

0: saha dışında. Saha içinde de saha dışında da.
1: Evet.
0: Aslında Ahmet Konat ne yapacak onu bilmiyorum. O Hakan Safi'yi destekliyordu. Onun durumu biraz sıkıntı olur bence.
1: Olabilir diyorsunuz. Peki. Ahmet Bey bu konuda cevap verme hakkını kullanıyor
0: teşekkür
1: mu?
0: Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek
0: Ahmet,
1: üzere.
0: Ahmet Konancı seviyoruz.
1: Eyvallah.
0: O bizim kardeşimiz ne olursa olsun. Biz saha içinde rakibi, saha dışında kardeşiz. Kim ne dese desin. Yani benim amcanın çocukları, benim kardeşim Fenerbahçe'li. Onun için biz ne olursa olsun saha dışında biz hepimiz kardeşiz. Birbirimizi kırmaya gerek yok. Evet, birbirimizi kızdırabiliriz ama kırmaya hiç kimsenin hakkı yok.
1: Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. 88-57.
2: Söyleyebilir miyim bu arada abi?
1: Evet.
2: Şimdi bizden sonra Yakup Çınar gelecek ya.
1: Evet.
2: İnsanlar çok yıpranacak. Bir 5 dakika sessizlik yapıp programı bitirsek. İnsanlar Yakup Çınar da zaten çok yıpranacağı için bir 5 dakika insanlar bir enerjisini toplasa.
1: Çıkmak istiyorsan çık Ahmet.
2: Yok, çıkmak istemiyorum ya. Ha, Yakup gelecek ya bizden sonra.
1: Tamam.
2: Yine sallayacak, trollik yapacak. Bir 5 dakika radyolarında böyle bir sessizlik duysalar insanlar, arabalarını bir kenara çekseler, Yakup'a hazırlansalar.
1: Abi Kafa Radyo diye bir radyo var. Kafasını dinlemek isteyen oraya doğru gitsin. Ben
2: gidiyorum abi. Ben peki. Gidiyorum abi.
1: 88-57. Günaydın.
3: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Hoş geldiniz, buyursunlar.
3: Hoş bulduk. Adana'dan Emre. Fenerbahçe taraftarıyım.
2: Nihayet bir Fener geldi.
1: Al sana Fenerbahçe'nin, hem de Adana'dan.
2: Abi nereye gitsem Galatasaray'lar peşimden geliyor ya.
3: Peşindeyiz Ahmet abi, bırakmayız seni.
2: Yok, sen Fenerlisin kardeşim, hoş geldin.
3: Eyvallah. Benim ilk sorum bu radyo golle ilgili olacaktı. Bu Adana'daki yayınınız bir daha önce vardı ama şu an yayınınız
1: maalesef biraz tabii küçülmeye de gittik. O yüzden inşallah önümüzdeki dönemlerde başka illerde ya da daha önce yapmış olduğumuz illerde tekrar yayına başlarız. Bizim ama de öyle planlarımız var
2: internetten
1: tabii.
2: İnternetten dinliyorsunuz zaten.
1: Evet.
2: Açıyorsun radyogol.com tarihi, canlı yayın dinle diyorsun. Dinliyorsun baba.
1: Herhangi bir radyo uygulamasından da zaten dinliyorsun. Evet.
3: Şimdi Ahmet abi, ben pazarlamacıyım, sürekli günüm arabada geçiyor. Arabada dinlemek varken radyoda YouTube'dan dinlemek biraz
1: ama artık arabalarda da Bluetooth'u bilmem nesi falan bağlanıyor ya. Oradan da şey yapabilirsin demek. Oradan Ahmet bunlara cevap verir. Ahmet'in her şeye cevap verebileceğini biliyoruz hep beraber.
3: O zaman Ahmet abime iki tane soru sorabilir miyim?
2: Evet. Hadi sor bakalım.
3: Birincisi Tanabahçe'nin o maraton bölümündeki, orta bölümdeki VIP denilen yeri Aziz Yıldırım kaldırmayı düşünüyor mu?
2: Aziz Bey'in ekibi de faydasız olduğunu, evet oradan yıllık 3,5-4 milyon euro kazanılıyor ama bu tartışmayla sezona girmemeleri gerektiğini söylüyorlar. Bence kaldıracaklar.
3: İnşallah. İkincisi de yeni teknik direktörümüz Aykut Kocaman mı?
2: Hayırlı olsun Fenerbahçe Aykut Kocaman.
3: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
2: Adana'ya selamlar. Adana'da da çok Fenerli var. Bilirim yani. Öyle Adana herkes Galatasaray'ı bilir ama çok Fenerli vardır Adana'da.
1: Mesela, cevabı bilinen sorular bence. Yani yo, aslında sadece teyit etmek istedi. Bence evet, o da biliyor.
2: Evet evet ama gündemdeki
1: daha önce konuşuldu bunlar çünkü. 75-80 mi? 75-80 evet.
4: Alo.
1: Merhabalar, buyurun.
4: Merhabalar. Doğan Bey ve Ahmet Bey, iyi yayınlar diliyorum.
2: Merhaba.
4: Ben de Koyu'da Fenerbahçe taraftarıyım.
2: Hoş geldin. Oh. Hoş geldin kardeşim. Nasılsın? Evet.
1: Bak kendine geldi. O da geldi. O da koyuldu.
4: Öncelikle Aziz Yıldırım'ı destekliyorum. Tebrik ediyorum Aziz Yıldırım'ı ve Fenerbahçe'nin başarısı için diyoruz her şey. Bunun haricinde ben farklı bir şey söyleyeceğim. Bağlanan arkadaşlara bakıyorum. İyi niyetli olmayanların dışında.
2: Evet. Alo.
4: Alo.
2: Evet. Devam et. Hızlı hızlı toparlama. Sen de diyeceğim.
4: Alo. Sesim.
2: Geliyor. Konuş.
4: Şundan çok mutlu oldum. Bağlananlara bakıyorum. Hepsi Galatasaraylı. Ya da Beşiktaşlı. Çoğu Galatasaraylı. Hep Fenerbahçe'yi konuşuyorlar. Bu benim düşüncem. Yani bu, ben 44 yaşındayım. Küçüklüğümden beri hep böyledir. Yani hep böyle herkes Fenerbahçe'yi konuşur finalde. Ben bundan çok haz alıyorum, kilo alıyorum. Böyle var ya, inanılmaz zevk alıyorum. Fenerbahçe konuşulduğu için. İyi niyetli olanları tenzih ediyorum. Kötü niyetler için hoş geldin yeni sezon diyorum.
2: Eyvallah, çok teşekkür ederim. Ve bunlar Fenerbahçe'nin...
4: İyi yayınlar diliyorum.
2: Teşekkürler. Sağ olun, Fenerbahçe'nin kötü üzere. Günleri bunlar. İyi günlerinde daha da çok konuşacaklar inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Bizden sonra Yakup Çınar, Cihan Dişli ikilisi var.
1: Gel. Burada mı? Burada.

0: Ben duyabiliyor muyum beni insanlar şu anda?
1: Tabii duyabiliyor.
0: Tamam, bizden
1: Yakup
0: sonra,
1: Bey de duyabiliyor.
0: Bizden sonra yani. Yakup Çınar Cihan Dişli ikilisi var. Evet. Allah kolaylık versin. Yapacak bir şey yok. Sabırlar dilerim. Ben kaçıyorum. Saat 12.30'da birazdan, yarım saat sonra Sansürsüz Futbol YouTube kanalında Fenerbahçe'nin yeni transferlerini, 4 büyük ülkeden 4 transferini açıklayacağım. Sansürsüz Futbol YouTube kanalında birazdan 12.30'da buluşalım. Hoşçakalın.
2: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap sona erdi.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık başlıyor.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in çağrısı araç. Sizlerle birlikteyim. Ortaya Karışık programında hemen ilk konuğumuzla başlayacağız. Öncesinde bir hatırlatma yapmak isterim. Sosyal medya hesaplarımızdan da paylaştık. Dünya Kupası'na özel olarak Euro 2024'te yaptığımız gibi yine Radyo Gol özel fantezi kadro, fantezi futbol linkimizi paylaştık. Kodumuzu paylaştık. Sizler de katılım sağlayabilirsiniz. Biz de oradayız. Gelin hep birlikte mücadeleyi, kadrolarımızı yapalım ve rekabet içerisinde bir lig olsun. Ne kadar çok kişi o kadar keyifli oluyor biliyorsunuz ki. Ve ilk bağlantımızla başlayalım. Anıl Kartal hattımızdan. Anıl, hoş geldin.
8: Hoş bulduk. Gökseni yayınlar diliyorum.
7: Teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'de seçim gündemi artık sona erdi. Yani heyecanlı bir gerçekten seçim süreciydi. Hakan Safi ve Aziz Yıldırım arasındaki mücadelenin kazananı Aziz Yıldırım oldu ve yakın bir seçim bekliyorduk ama pek de öyle olmadı. Daha doğrusu ben öyle bekliyordum ama pek de yakın olmadı sonuçlar açıklandığında. Neler söylersin, nasıl değerlendirirsin, bu seçim sonucu bize neyi anlatıyor?
8: Evet, genel olarak çoğu algıyı yıkan bir seçim oldu aslında. Öncelikle işte 20-22 bin arası bir katılım olursa Az Yıldırım kazanır ama üste çıkan Ersan Arı, Hakan Safi kazanır deniliyordu. Fakat ortaya çıkan tabloda çok büyük bir farkla, üstelik her sandıkta çok fark atarak, öne çıkarak kazanan bir Aziz Yıldırım vardı. Ya burada tabii Göksel'e şunu da söylemekte fayda var. Yani Aziz Yıldırım bu kulübün efsane başkanı ve insanlar bazen şunu söylüyorlar, Aziz Yıldırım hiç vaat vermedi diye. Aslında daha önce başkanken yaptırıp gerçekleştirdikleri onlar için vaatten öteydi. Taraftar da kongreleri de, özellikle kongreleri tabii bunun da hakkını vererek Az Yıldırım'ı yeniden başkan seçtiler.
7: Tabii vaat verirken de dikkatli olmak gerekiyor. Bu vaatler dezavantajınıza da olabilir. Mesela Luis Suarez denildi, tamam. Luis Suarez vaadi çok güçlü bir vaat ama Sporting'den gelen o açıklamada Fenerbahçe için bir cezanın kapıda olduğunu gösteren bir açıklamaydı. Hani vaatten öte dezavantajlı bir duruma düşürebiliyor bazen. Böyle mi oldu sence?
8: Yani kesinlikle böyle oldu. Aslında bu şöyle bakmak lazım. Sosyal medyaya para ödeyerek seçim kazanamazsınız. Yoksa sosyal medya asla ve asla gerçekleri yansıtmaz. Sosyal medyada troll yapılanması kurarak bir şey elde edemezsiniz. Bunu aslında bu seçimde de gördük. Oyuncu kısmında sadece o değil, mesela Melih'in kulübünden de hemen bir cevap geldi. İşte Hakan Çalhanoğlu dendi ama yine kulüpten resmi cevap gelmese de söylentiler başladı.
7: Yöneticilerden geldi yani. Inter'de şey dediler hatta, seneye de Beşiktaş aynı toplara girer, geçen sene de Galatasaray'a girmiş dediler.
8: Yani şimdi şöyle bir durum var. Bir limitiniz var. Göksel, sizin çok paranız olup olmasının bir önemi yok. Çok fazla limitiniz yok. Şimdi 65 milyon euro varken, limitiniz varken siz bonservisi 80 milyon euro bir oyuncuya giderseniz burada zaten kongre üyeleri de bunu algılayabilirler ve burada boşa düşmüş olabilirsiniz. Aslında bu seçim Fenerbahçe açısından şöyle çok fazla önemliydi. Eğer bu seçimi Hakan Safi kazansaydı bundan sonra maalesef ki Fenerbahçe'de bütün seçimler, hatta belki hani Beşiktaş'ta da bir seçimler böyle geçecekti. Yani oyuncu vaatleri üzerine, gerçekleştirilemeyecek anlaşmalar üzerine vaatler gerçekleşecekti. Aziz Yıldırım kazanınca tabii ki bu ihtimalini çok tutmadığı görüldü. Ayrıyeten bir yanda sakin bir dil koruyan Aziz Yıldırım, diğer yanda da işte rakibinin bir oyuncu isminin telaffuz edemeyeceği şekilde söyleyerek onu aşağı çekmeye çalışan bir Hakan Safi vardı. Bence ne olursa olsun, hani parantez içerisinde dişe diş kana kan diyerek bir nefret dili kullanan Hakan Safi'nin hem oyuncu anlamındaki güven vermemesi hem de bu sert açıklamalarla ön plana çıkması kongreleri karşısında çok fazla bir anlam kazanmadı. Bu noktada da kongrelerini, sağduyularını tebrik etmek gerekiyor. Dediğim gibi en başta aslında 1000-2500 belki böyle bir farkla Aziz Yıldırım'ın kazanması beklenirken bir anda ortaya çıkan fark da aslında kongre üyelerinin sürecine kadar iyi okuduğunu bize bir kez daha gösterdi. Dediğim gibi gerçekleşemeyecek vaatleri vermemek lazım. Siz oyuncuyu alabilirsiniz ama kulübü izin vermiyorsa veya kulübü bırakmıyorsa, ayrıyeten kulübü de izin veriyorsa, siz limiti aşıyorsanız zaten bu oyuncuyu almanızın imkanı yok. O yüzden ayağı yere sağlam basan senaryolar Fenerbahçe taraftarının daha çok aklına yattığını bize bir kez daha gösterdi. Dediğim gibi her şeyden önce çok kritik bir seçimdi. Fenerbahçe taraftarı da kongrelerde daha doğrusu bu kritik seçimli görevlerini yaptılar.
1: Anıl, bir de şunu eklemek gerekiyor. Yani imaj hakları sözleşmesiyle alacağım şeklinde. Ya, illegal bir şekilde hani sözleşme yapacağım açıklamaları vardı ama ya tamam da bu yol sadece Hakan Safi'nin aklına gelmiş olamaz değil mi? Geçmişe biraz dönüp araştırma yaptığımızda FIFA bu konuda Barcelona'ya da acımadı, Paris Saint Germain'e de acımadı. İkisine de transfer yasağı, tahta kapatma cezası gibi cezalar verdi. Ki yani dürüst olalım, Türkiye'den herhangi bir kulüp Paris Saint Germain kadar veya Barcelona kadar güçlü değildir FIFA'da. Ya onlara bile bu ceza geliyorsa Fenerbahçe'ye neler yaparlardı?
8: Ya zaten ceza hani sonuçta talimatname açık olduğu için direkt herkese takdir yapışılabilecek bir şekilde uygulanıyor. Bahsettiğin gibi yani 80-10'a, 20-10'a, 30-10'a bir yerden sonra da insanlar sana haklı olarak dur derler. Burada aralarında belki bir tane inandırıcı olay da vardır. Yani cidden bir oyuncuyla anlaşmıştır. Hani oyuncu da kulübünü ikna edebilirdir. Hani belki bir tane. Ama diğer dördünü alamadığın zaman bu sefer ne olacak? Seçim vaatlerinin hepsi boşa düşmüş. Taraftarı kandırmış olacaksın. Dediğim gibi yani gelecek seneleri de etkileyen bir olaydı. Burada ne olur? Başkan boşta olan bir teknik direktörle anlaşır. Bunun doğrusu odur. Yani ben seçilirsem hocam Conte, İsmail Kartal, Aykut Kocaman dersin. Oyuncu isimlerini de yani belki alttan alta kendine yakın yerlere, işte Hakan Safi seçilirse, ihtimal olursa forvetini Suarez düşünüyor veya Hakan düşünüyor tarzı lanse ettirebilirsin. Ama bütün seçim çalışmanı bunun üzerine lanse edersen bu sefer kongreleri de haklı olarak bir buna inanmazlar. İnandırıcılığını kaybeder ve gereken cevabı da sandıkta verir. Hakan Safi hiçbir sandıkta Aziz Yıldırım'ın önünde bitiremedi. Hatta yakın bitirdiği yer bile yok denecek kadar az. Büyük farklar var.
1: Peki sence Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Aykut Kocaman mı olacak?
8: Ya Aykut Kocaman olacak gibi. Zaten bunun sinyalleri verildi. Zaten Aziz Yıldırım sürekli hani ben dış etkenlerden etkilenmem, ben sosyal medya kullanmam dedi. Bence bu da çok önemliydi. Doğrudur, yanlıştır. Fenerbahçe zaten 12 yıldır şampiyon olamıyor. Hani o yüzden sanki doğrular yapıp şampiyon olmuş da Aziz Yıldırım gelip kendi doğrusunu yaptığı zaman şampiyon olamayacak tarzı bir durum yok. Burada Aziz Yıldırım kendi doğrusunu kullanmaya çalışacaktır. Teknik direktörü de Aykut Kocaman olarak ilan edecektir diye düşünüyorum.
1: Vedat Muriç artık Fenerbahçe'de diyebilir miyiz?
8: Diyebiliriz. Fenerbahçe'nin geçen sene kanayan yarası forvetti. Burada ilk olarak Vedat Muriç hamlesi geldi. Vedat Muriç Türkiye Ligi'nde oynamasa, hiç tanımasaydı baktığımızda hani La Liga'nın ikinci gol kralını almış olacaktınız. Bu da bence oldukça önemli bir gelişme. Ligimizi tanıyor. Bence tamamen ligi uygun bir santrafor. Peki. Tabii ki ikinci santrafor olacak bu arada. İyi oynar, birinci olur, orası ayrı.
1: Birincisi Girasim olacak.
8: Ya bence forvet Fenerbahçe'de belli. Hani hemen ikisini indirecekler. Çünkü kolay da değil diyor senin. Yani Dünya Kupası var. Hiçbir kulüp oyuncu bırakmak istemeyecektir. Haklı olarak oyuncular da Dünya Kupası vitrinden çıktıktan sonra karar vermek isteyeceklerdir. O yüzden elde hazırda varken hemen forvetleri halletmek lazım diye düşünüyorum. O yüzden iki forvet de benim için sindi açıkçası.
1: Peki Anıl, çok teşekkür ederim değerli yorumların için.
8: Ben teşekkür ederim, yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Anıl Kartal bizimle birlikteydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri.

Birazdan Alperen Önder de bizimle birlikte olacak. Ve şöyle bir Dünya Kupası'na dair haberlere baktığımızda milli futbol takımının 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını yaptığı Arizona'da hava sıcaklığı günlük yaşamı zorluyor. Arizona'da sıcaklık 40 derecenin üzerinde seyrederken güneşin en tepede olduğu öğlen saatlerinde insanlar dışarı çıkmıyor. A milli futbol takımının hazırlıklarını gerçekleştirdiği Arizona Athletic Grounds'ta sıcaklık uyarısı yapıldı. Millilerin ilk antrenmanı taraftara açık olarak yapılırken gündüz saatlerinde tesislerdeki ekranlarda sıcaklık sebebiyle taraftar festivalinin iptal edilebileceği uyarısında bulunuldu. Ancak hava sıcaklığı daha fazla artmayınca organizasyon yapıldı. A milli futbol takımı sıcaklık sebebiyle antrenmanlarını yerel saatte 19.15'te yapıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Panama, Güney Afrika, Avusturya, Kolombiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Portekiz, Uruguay, Yeni Zelanda, Türkiye, Cezayir, Haiti, Kanada, Ürdün, Ekvador, Paraguay, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Belçika, Katar, Irak, Brezilya, Özbekistan, İsveç, Tunus, Fas, Gana, Suudi Arabistan ve Curaçao yabancı teknik direktörle mücadele edecek. Turnuvada yer alacak 48 teknik direktörün 28'ini yabancılar, 20'sini ise kendi ülke vatandaşları oluşturuyor. Fransa, Hırvatistan, Japonya, Arjantin, İskoçya, Yeşilburun Adaları, Norveç, İsviçre, Hollanda, İspanya, İran, Almanya, Fil Dişi Sahili, Bosna Hersek, Güney Kore, Meksika, Avustralya, Senegal ve Çekya ise turnuvaya yerli teknik adamlarla katılıyor. Dünya Kupası'na en fazla temsil eden teknik direktör milliyeti Arjantin olacak. Nestor Lorenzo, Lionel Scaloni, Marcelo Bielsa, Sebastian Bessasese, Gustavo Alfaro ve Mauricio Pochettino'dan oluşan Arjantinli teknik adamlar turnuvada 6 farklı takımın başında görev yapacak. Arjantin'i 5 teknik direktörle Fransa, 4 teknik direktörle İspanya takip ederken Almanya ve İtalya ise 3'er teknik adamla temsil edecek. 2026 Dünya Kupası'nda görev yapacak en genç teknik direktör Almanya milli takımının başındaki 38 yaşındaki Julian Nagelsmann olacak. Hansi Flick'in ardından Almanya'nın başına geçen genç çalıştırıcı kariyerindeki ilk Dünya Kupası deneyimini yaşayacak. Turnuvanın en yaşlı teknik direktörü ise Curaçao milli takımını tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na taşıyan 78 yaşındaki Hollandalı Dick Advocaat olacak. Deneyimli teknik adam kariyerinde 3. kez Dünya Kupası'nda takımının başında yer alacak. İlginç bir tesadüf olarak Nagelsmann'la Advocaat'ın takımları Houston Stadında oynanacak E grubu ilk maçında karşı karşıya gelecek. ...2026 Dünya Kupası'nda görev yapacak teknik direktörler arasında daha önce Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan yalnızca iki isim bulunuyor. Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, 2018 yılında takımını Dünya Şampiyonluğuna taşımıştı. Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni ise Katar 2022'de kupayı kaldıran isim olmuştu. Deschamps veya Scaloni'nin 2026 Dünya Kupası'nı da kazanması halinde iki Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan Vittorio Pozzo'nun rekoruna ortak olacak. Öte yandan Deschamps, Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen 1998 Dünya Kupası'nda futbolcu olarak da şampiyonluk sevinci yaşamıştı. ...48 takım ve teknik direktörleri yani şu şekilde: Fransa'dan Fransız çalıştırıcı Didier Deschamps 57 yaşında, Zlatko Dalic 59 yaşındaki Hırvat teknik adam Hırvatistan'da çalıştıracak, Hajime Moriyasu Japonyalı teknik direktör Japonya'yı çalıştırıyor 57 yaşında, Lionel Scaloni Arjantin'in başında 48 yaşındaki Arjantinli teknik adam, Steve Clark İskoç teknik adam 62 yaşında İskoçya'yı çalıştıracak, Bubista Yeşilburun Adaları vatandaşı Yeşilburun Adaları'nı da çalıştıracak 56 yaşında, Thomas Christiansen İspanyol teknik adam Panama'yı çalıştıracak 53 yaşında, Stale Solbakken Norveçli teknik adam Norveç'i çalıştıracak 58 yaşında, Hugo Broos tanıdık bir isim, Trabzonspor'dan hatırladığımız bir isim, Güney Afrika'yı çalıştırıyor Belçikalı teknik adam 74 yaşında, İsviçre vatandaşı Murat Yakın İsviçre'yi çalıştıracak 51 yaşında, Ralf Rangnick Alman teknik direktör yine Avusturya'nın başında 67 yaşında, Nestor Lorenzo Arjantinli ama Kolombiya'yı çalıştırıyor 60 yaşında, Sebastian Di Sabre Fransız teknik adam Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni çalıştırıyor 49 yaşında. Ronald Koeman Hollandalı teknik adam eski futbolcu Hollanda'yı çalıştırıyor 63 yaşında. Luis de la Fuente İspanyol teknik adam İspanya'yı çalıştırıyor 64 yaşında. Roberto Martinez İspanyol teknik adam ama Portekiz'i çalıştıracak 52 yaşında. Amir Galenoi İranlı teknik direktör İran'ı çalıştırıyor 62 yaşında. Arjantinli Marcelo Bielsa Uruguay'ı çalıştıracak 70 yaşında Bielsa. Darren Bazley
İngiliz teknik adam 53 yaşında Yeni Zelanda'nın başında olacak. Julian Nagelsmann 38 yaşındaki Alman genç teknik adam Almanya'nın teknik direktörü. Vincenzo Montella İtalyan eski futbolcu ve teknik adam 51 yaşında milli takımımızı çalıştırıyor. Hossam Hassan 59 yaşında Mısırlı teknik direktör Mısır'ı çalıştıracak. Emers Faye fil dişi sahili vatandaşı ülkesini çalıştıracak 42 yaşında. Vladimir Petkovic İsviçreli teknik adam 62 yaşında Cezayir'in başında. Sebastian Min Fransız teknik adam Haiti'yi çalıştıracak 53 yaşında. Sergey Barbares Bosna Hersekli teknik adam ülkesini çalıştıracak 54 yaşında. Jesse Marsh Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı ama Kanada'yı çalıştırıyor 52 yaşındaki teknik adam. Jamal Selami Faslı teknik direktör Ürdün'ü çalıştıracak 55 yaşında Jamal Selami. Jung Bo Hong Güney Koreli teknik adam ülkesini çalıştırıyor 57 yaşında. Javier Aguirre, Meksikalı teknik adam. Meksika'yı çalıştırıyor o da. 67 yaşında. Sebastian Becchese, Arjantinli. O da Ekvador'u çalıştırıyor. 45 yaşında. Gustavo Alfaro, yine Arjantinli bir başka teknik adam. Paraguay'ın başında 63 yaşında. Tony Popovic, Avustralyalı teknik adam. Avustralya'yı çalıştırıyor. 52 yaşında. Mauricio Pochettino, bilindik bir isim. Arjantinli teknik adam. ABD'nin başında 54 yaşında. Popetiao, Senegalli. Senegal'i çalıştırıyor. 45 yaşında. Aliou Cisse'den yoksun olacağımız bir turnuva. Ne yazık ki. Thomas Tuchel, Alman teknik adam, İngiltere'yi çalıştırıyor 52 yaşında. Rudi Garcia, Fransız ama Belçika'nın başında 64 yaşında. Julen Lopetegui, İspanyol teknik adam, Katar'ı çalıştırıyor 59 yaşında. Graham Arnold, Avustralyalı, Irak'ı çalıştırıyor 62 yaşında. Carlo Ancelotti, İtalyan, Brezilya'nın başında 66 yaşında. Fabio Cannavaro, İtalyan, Özbekistan'ı çalıştırıyor 52 yaşında. Graham Potter, İngiliz teknik adam İsveç'in başında 51 yaşında. Miroslav Kubek, Çekyalı teknik direktör ülkesinin başında 74 yaşındaki teknik adam. Sabri Lamouchi, Fransız ama Tunus'u çalıştırıyor 54 yaşında. Muhammed Ouahbi, Belçikalı teknik direktör Fas'ın başında 49 yaşında. Carlos Queiroz, Portekizli Gana'yı çalıştırıyor 73 yaşında. Yorgos Donis, Yunan teknik adam Suudi Arabistan'ın başında olacak. Erfenart vardı ama artık yok sanıyorum. Listelerde o yazıyordu ama tekrar kontrol edeyim. Ne zaman gerçekleşen bir teknik direktör değişikliği. Hatta biz de tanıtımlarımızda kendisine yer vermiştik ama. Donis evet 23 Nisan. Çünkü evet yani aslında 2 ay önce yapılan bir değişiklik. İlginç. Ve son olarak Dick Advocaat, onun da ismini söylemiştik, Kurasao'yu çalıştıracak Dünya Kupası'nda en yaşlı teknik adam olarak. Yavaş yavaş bağlantımıza geçelim. Alperen Önder bizimle birlikte olacak.

0: Yanımızda Alperen Önder var. Alperen hoş geldin.
1: Hoş bulduk Göksel, nasılsın?
0: Teşekkür ederim, sen nasılsın?
1: Ben de gayet iyiyim, teşekkür ederim.
0: Yani seni biraz tanıyorsam kıpır kıpır bir şekilde Dünya Kupası'nı bekliyorsundur artık.
1: Çok heyecanlıyım oralara gelmek için, evet.
0: Ya büyük bir heyecan gerçekten. Çok az kaldı. 2 gün sonra startı Meksika-Güney Afrika mücadelesiyle vereceğiz. Hepimizin çocukken izlediği bir açılış karşılaşmasıydı aslında 2010'da. Şimdi biraz daha ileri yaşta izleyeceğiz yine aynı açılış karşılaşmasını. İlk olarak nasıl değerlendiriyorsun Dünya Kupası öncesinde kadromuzu, milli takımımızı, bir hatta iki hazırlık maçı da oynadık. İkisini de kazanmayı başardık ama sıcaklar biraz bela oldu takımımızın başına.
1: %100 katılıyorum. Aslında kamp yaptığımız zaten Amerika zaten iklim olarak çok sıcak ve yoğun bir iklime sahip genel kıta olarak. Bunun üzerine bir de bize playoff'tan geldiğimiz için, son anda geldiğimiz için seçme şansımız olmadığı için Arizona'ya attılar. Las Vegas'a yakın bir kente, Kansas'a, Las Vegas, Vegas'a yakın bir kent tarafa attılar. Sıcaklıkların 40-45 dereceyi bulduğu, oyuncuların çok zorlandığı bir yerde kamp yapıyoruz ama bu bizim için problem olacağını düşünmüyorum çünkü iklime de alışmak adına iyi olacak diye düşünüyorum. Kadro konusunda Göksel'in tabii ki de her Türk insanı gibi, her futbol izleyen insan gibi benim de düşüncelerim var ve aslında biraz daha çekincelerim var. Abilik adı altında birkaç tane oyuncunun kadroda bulunduğunu görmüş olduk bu Dünya Kupası öncesinde de, 2026 Dünya Kupası öncesinde de. Yine de benim asıl şahsi düşüncem artık turnuva geliyor. 13'ünde yani ilk maçımıza çıkacağız Avustralya karşısında ve bu maçtan itibaren, hatta şu andan itibaren bizi dinleyen dinleyicilerimizden tek ricam, turnuva bitene kadar hiçbir oyuncumuzu, hiçbir teknik kadromuzu, kimseyi yargılamamak. Bunu Euro 2024'te çok yaptık. Euro 2024'te özellikle sosyal medya üzerinden olmak üzere oyuncularımızı her maç sonrasında linçledik, zorladık, şey yaptık ve sıkıntıya
0: bir
1: soktuk.
0: De mantıksız değil mi Alperen ya? Şöyle
1: çok
0: bir,
1: mantıksız.
0: Şu mantıksız yani, çeyrek finale gitmiş adam. Diyorlar ki işte o olmasaydı kupayı alırdık. Ya ne zaman aldın ki tarihinde?
1: Yani zaten.
0: Şu yanılgı var işte. Ama mümkün değil. Mesela şu yanılgıyı hep görüyorum. Takım çok iyi. Teknik direktör olmasa bile böyle oynarlar diye de biz 2020'de de her katıldığımız jenerasyona zaten altın jenerasyon demiyor muyduk?
1: Bizim problemimiz aslında bu Göksel'in. Evet, iyi bir takıma sahibiz. 2008'de de çok iyi bir takıma sahiptik. 2002'de de sahiptik. İşte gidemediğimiz turnuvalarda da çok iyi takıma sahiptik baktığımızda ama sonra geriye dönüp baktığımızda aslında o kadar iyi bir kadroya sahip değildik diye görüyoruz. Bizim ülkemizdeki genel problem katıldığımız her turnuvada kupa beklememiz.
0: Ve modern futbolu da kaçırmış olmamız Alperen. Katılır mısın?
1: Modern futbolu çok kaçırdık.
0: Şu yorumları mesela sizin sayfada da çok görmüşsündür. Amerika Birleşik Devletleri'ni de yenemiyorsak onlar topa işte bilmem ne diyorlar, sakır diyorlar falan diye. Ya Amerika Birleşik Devletleri'nin kadrosuna bir baksanız, biz de Kenan Juventus'un en önemli oyuncularından diyoruz da onlarda da Weston McKennie, Pulisic, yani eksik kalır pek yanları yok yani.
1: Ki şöyle bir şey de var, zaten kadro değerlerine baktığımızda hani kadro değeri olarak bakıyoruz ya normalde, işte oyuncunun biz yeteneğini bir internet sitesinin verdiği kadro değeri üzerinden, transfer piyasası değeri üzerinden değerlendiriyoruz. Ülkemizde futbol böyle değerlendiriliyor. Öyle baktığımızda bile en yüksek değere biz sahip olsak da takım kadrosu olarak, Amerika bizim hemen arkamızdan geliyor ve çok da yüksek bir fark yok. 60-80 milyon arası bir fark var.
0: Evet.
1: Hani burada az önce senin dediğin gibi biz modern futbolu kaçırmış bir milli takımız jenerasyon anlamında. Evet, çok yetenekli ayaklarımız var ama turnuva tecrübesi çok az olan bir ekibimiz var. Önce bunun bir farkına varalım. Grubumuz nispeten kolay. Ben buna katılıyorum. Ben gruptan birinci ya da ikinci çıkabileceğimizi düşünüyorum. Zaten 48 takımlı turnuvada üçüncü de çıkabiliyor biliyorsun. Üçüncü de oynadığı şeylerle beraber zor.
0: Üçüncünün 8'i çıkacak.
1: Ha, 8'i çıkacak. Yani biz de kendimiz o ilk 8 atabileceğimizi, o 8 takım arası atabileceğimizi düşünüyorum en kötü ihtimalde. Hani grubu dördüncü bitirmeyiz. Ama şunu da fark etmemiz gerekiyor. Bizim zaten Avrupa'da elemelerde bulunduğumuz zorluklardan dolayı uzun süre Dünya Kupası'nı kaçırdık. Çoğu Avrupa Şampiyonası'nı kaçırdık. Hani burada 2012'yi kaçırdık, 2016'da gidebildik, 2020'de şey yaptık. Hani bunları da düşünmemiz gerekiyor. En son 2002'de Dünya Kupası'na gitmişiz Göksel'in. Aradan 24 yıl geçmiş, çok heyecanlıyız ama bu heyecanı temkinli geçirmekte fayda var.
0: Evet, Venezuela maçında mesela insanlar şaşırdı. Ben şaşırdıklarına şaşırdım. Yani Venezuela öyle 5-6 atmayı bekleyenler hiç öyle şeyler beklemesinler. Alperen, bu takım Avrupa futboluna o kadar alıştı ki 24 yıldır Avrupalılarla oynuyor sadece. Ya Güney Amerika'nın Curaçao falan mesela yenebilir bizi yani. Bunlar ihtimal.
1: Ya tabii ki bunların hepsi Dünya Kupası tecrübesini görmüş, turnuva tecrübesini görmüş takımlar. Hala söylüyorum, ben zorlanacağımızı düşünmüyorum.
0: Milli takımımız bilmiyor ki yani. Yani karşılaşmadılar çünkü hazırlık maçı bile oynamıyorduk.
1: E tabii ki yani bizim gördüğümüz tek şey ki işin garip tarafı da biliyorsun, Amerika turnuva öncesinde eşleşmeler olmadan önce 3 takımla da oynadı. Yani 3 rakibiyle de oynadı, hazırlık maçı yaptı. Ama bunun dışında biz sadece Avrupa çevresinde ve belirli işte Afrika'daki şeydeki takımlarla hazırlık maçları yapabildik. Bunlar önemli şeyler. İlk önce tecrübe edineceğiz. Arda, Kenan gibi yeteneklere sahibiz. Orkun gibi yeteneklere sahibiz. Hani genç oyunculardan bahsediyorum. Can Uzunlar, Deniz Güller. Bunlar edinecekleri tecrübelerle birlikte ilerleyen turnuvalarda çok daha iyi işleri imza atacaklardır. Evet. Hala söylüyorum. Bence milli takım için çeyrek final bir hayal değil. Elemeler şeyin doğrultusunda. Benim hani gördüğüm Türkiye'de en mantıklı ilerleyebileceğimiz yer çeyrek final. Belki hani şansa bağlı yarı final olabilir diye düşünüyorum. Ama bu zamana kadar takımı artık desteklemek gerekiyor. Milli takımı destekleyin. Turnuva bittikten sonra kızmayın. Montpellier'i tabii ki de eleştirebilirsin. İşte yaptığı hatalar olur, işte oyuncuların yaptığı hatalar olur, eleştirebilirsin. Ama biliyorsun Merih Demiral da bir projeye başladı. Kendi kanalında YouTube videoları çekiyor. Orada da oyuncular anlatıyor aslında ben dinledikleri zaman yani. Dinleyiciler. Efendim?
0: İzleme fırsatı buldun mu biraz?
1: Ben ilk iki bölümünü izleyebildim. Merih Demiral ve İrfan İrfan Can Kahveci ve şey bölümlerinde.
0: Sen de fark etmişsindir. Samet Akaydın neden takıma seçiliyor orada çok iyi anlarsınız. Çok seviliyor.
1: Evet.
0: Ya inanılmaz bir moral kaynağı. Hatta Yunus anlatıyordu. Yunus Akgün anlatıyordu dün işte Demikest'in son bölümünde. Ya işte bu 6 yediğimiz İspanya maçından sonra Eren Elmalı'nın yanına gitmiş, hani maç puanına bakmış, şey demiş, oğlum kalp krizi mi geçirdin maçta? Otobüste şey, uçakta dönerken de şey demiş herkese, ya mücadele etseniz bari mayına mı bastınız, ne yaptınız?
1: Ya o hikayeler muazzam. Bak burada önemli olan ne biliyor musun Göksel'in? Şimdi takım sporu yapmayan insanlar ve sadece izleyici olanlar bunu anlayamaz. Hı-hı. Bir takımda bu en küçüklükten itibaren başlar. Zamanında biz de işte okul takımıyla birlikte İl turnuvalarına gidiyorduk. Yani Türkiye yarı finallerine, çeyrek finallerine gidiyorduk. 12 tane insanı bir arada topluyorsun, bir yere götürüyorsun ve o insanların çok iyi anlaşması gerekiyor. Evet. Yetenek bakımından, işte performans bakımından eleştirilir, tartışılır. İşte burada Mert Günok neden seçildi, Kaan Ayhan neden var, Samet Akaydın niye var diye tartışırsın. İrfan Can Kahveci neden var diye performans anlamında tartışırsın. Ama buradan binlerce kilometre uzakta bir ülkeye gidip orada tek başına kalacak 26 kişilik işte teknik kadroyla 35-40 kişilik bir ekibin bir arada çok iyi uyum içerisinde olması gerekiyor. Ya nasıl İngiltere kendi oynatmadığı işte tecrübeli oyuncularını kadroya ekliyorsa, Fransa bunu yapıyorsa, İspanya bunu yapıyorsa.
0: Neymar değil mi Alperen?
1: Efendim Göksel'in?
0: Neymar değil mi en büyük örneği bunun mesela?
1: En büyük örneği Neymar. Yani Neymar gibi bir oyuncu normalde bu performansa seçilmezdi. Sakatlıklarından dolayı seçilmezdi. Futbol çok kafada bitirmiş bir insandı. Seçilmezdi. Yani bizim bunları anlamamız gerekiyor. Türk milletinin bunu anlaması gerekiyor. Biz çok heyecanlı bir milletiz. Başarıya aç ve başarı isteyen bir milletiz. Ama bu tür şeylerden geçmeden, bu tür yollardan geçmeden başarıya da ulaşamazsın.
0: Tabii
1: ilk önce bunu anlamamız gerekiyor.
0: Rakipleri küçümsemeyelim diyorum ama kendi başarımızı da küçümsemememiz gerek. Aksiyon yorumları da çok görüyorum. İşte 48 takımlı olduğu için katıldık falan. Hem kupayı küçümsemeler falan, öyle bir şey yok. İtalya'nın katılamadığı turnuvaya katıldın sen.
1: Tabii ki de İtalya'nın katılamadığı turnuvaya katıldım.
0: Ya şuna da karşıyım. İşte Avrupa slotunu arttırmaları lazım falan. Yani Dünya Kupası bu, Avrupa Şampiyonası değil ki. Tabii ki Curaçao falan gelecek. Yani Avrupa takımlarının ben o kadar da güçlü olduğunu düşünmüyorum. Fas bize bunu kanıtlamıştı. Senegal her sene kanıtlıyor.
1: Senegal her sene kanıtlıyor. Dünya kupalarında, şeylerde, Avrupa şampiyonasında farklı tarafları da var. Ya dünya futbolu sadece artık Avrupa'dan oluşmuyor. Hı hı. Ki işin daha komik, ironik tarafı da birçok Avrupa takımının oyuncusunda da oyuncuları da Afrika kökenli. Yani Dünya Kupası, evet, aslında bize bunu da gösteriyor.
0: hem o hem de ya Arjantin son şampiyon, tamam mı? Bir Avrupa takımı değil ve onun bileğini bükebilen o turnuvada tek takım Suudi Arabistan'da, o da Avrupa takımı değil. Yani neyle bu kadar övülüyor Avrupa Avrupa diye?
1: İşte Dünya Kupası'nın güzelliği de bu. Bize gerçekleri gösterdiği için Avrupa futbolu diye bir şey kalmadı artık. Dünya futbolu diye bir şey var. 2026 yılında tüm eğitim sistemleriyle, işte teknolojik gelişmelerle birlikte oyuncular artık başardığı zaman, çalıştığı zaman eşit seviyede. Bizim sadece bunu anlamamız gerekiyor. Bu yüzden hiçbir şekilde bu turnuvada daha dikkatli gözlerle izlensin maçlar. Tabii ki de heyecan ön plana çıkabilir, sinirlenmeler olabilir. Ben bunu bir yorumcu olarak söylüyorum. Yani program yapıyorum biliyorsun, işte kendi programlarımda da söylüyorum. Montella'nın futbolu bana doğru gelmiyor. Evet, ama Dünya Kupası'na götürmüş bir adamı Dünya Kupası bitene kadar ben eleştirmeyeceğim. Hani yaptığı hatalar olabilir, şeyler olabilir. Bu bir turnuvadır, tecrübedir. Dünya Kupası'nda çok kötü bir turnuva geçirmiş olsan bile bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nda çok daha iyisini geçirirsin. Yarı final, final görürsün. Çünkü jenerasyonun böyle. Ya Türklerin artık, yani bizim milletimizin bunu anlaması gerekiyor. Bizim bu önemli oyuncularımızla, bu genç ve önemli oyuncularımızla ileride çok büyük başarılar sağlayabiliriz. Ve onlar da tecrübelenecek. Yaşları ilerledikçe daha da tecrübelenecekler. Daha da yetenekleri artacak. Ve böylelikle de sonraki yıllarda başarı gelebilir. Tabii ki de çok isteriz şu an. Hani yine şampiyon olan kim istemez ki, hangi ülkenin taraftarı istemiyor? Anlatabiliyor muyum? Yani şu an İspanyol istemiyor mu? Ya başka takım şampiyon olsun. Yok, İspanyol da istiyor, Fransız da istiyor. Türkler de normal olarak isteyecek. Ama bunların hepsi adım adım gitmesi gereken şeyler. Bu adım adım gitmesi gereken şeyleri götürmezsen Dünya Kupası'nda başarıyı elde edemezsin. Sonraki turnuvalarda başarıyı elde edemezsin.
0: Peki turnuva saatleri tabii bize göre bayağı ters saatler ama sen de işte NBA gibi sporları takip ediyordun ya, o saatlerde genellikle uyanık olan bir isimsin. Ben de keza aynı şekilde, yani gördüm Kaan Kurallı, Kaan abiler falan birkaç öneriler vermiş. Sen nasıl öneriler verirsin bu saatler için? Ya ben mesela bir öneri vermiştim. İnan abi tam tersini söylemiş. Hani hiç uyumadan izlemek daha mantıklı demiştim. Öyle değil diyor, ama işte kişiden kişiye de değişen bir durum. İnan abi de şu konuda uyarıyor. Sokrates kanalını bulabilirsiniz videoyu da. Hani aman şey yanılgısına düşmeyin. Devre arası 5 dakika kestireyim gibi bir yanılgıya.
1: Sakın asla.
0: Evet, değil mi?
1: Asla. Göksel'in ben de şey tarafındayım. Şimdi biliyorsun saat 9-10 gibi artık vücut bir yorulma evresine giriyor. Yani bir baygınlık evresine giriyor. Benim tavsiyem, uyumak istemiyorlarsa bile dinleyicilerimiz, saat 9-10 gibi gözlerini kapatsınlar işleri yoksa. İşte 1-2 gibi açsınlar, o dirilikle kalkıp maçı izleyebilirler rahat bir şekilde. 4-10 saat daha ayakta kalırsın.
0: Evet, yani 3 saat 2 saat deyip küçümsememek gerek. Bazen 8 saatten daha kaliteli bir uyku olabiliyor.
1: Tabii ki. Ya NBA'de de mesela ben o hatayı yaptığım için, biliyorsun dün gece de, yani bu gece sayılıyor aslında, finallerin 3. maçı var, New York Knicks San Antonio Spurs. Ve o kestirme mevzusu, işte devre arasında kestirme mevzusu. Gözlerimi bir açtım sabah uyandığımda, Göksel'in bilgisayar açık bir şekilde, işte izlediğim platformdaki şey bitmiş. Yayın, canlı yayın bitmiş. Hani finali kaçırmışım. Üçüncü finalin maçını kaçırmışım ki 2-1'e gelmiş seride.
0: Ya yani dediğim gibi hani All-Star'da çok olurdu. Sabah uyanınca ağlardım kaçırdım diye.
1: Çünkü işte, o zamanlar hani çok üzücüydü.
0: Ya işte Esport Plus'tan açayım, geri sarayım, izleyeyim falan yoktu yani. Hani bir daha televizyon ne zaman tekrarını verirse sen de denk gelirsen yani.
1: İşte tam öyle bir şeydi. Bu yüzden hani uyuyabildikleri kadar dinleyicilerimiz uyusun. İşte saat 9 gibi, 10 gibi ya da 8'de bir kestirdin, 2 saat kestirdin. Bu sefer sabaha kadar ayakta kalırsın. Ha zaten ilk maç sabah 7'de diye hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam.
0: Evet.
1: Sabah 7'deki maçta da 6 gibi uyansan kendine gelirsin, şey yaparsın. Çünkü bizim kendi konuştuğum arkadaşlarım da, programcı arkadaşım da diyor ki ben sabaha kadar ayakta kalacağım. Sabaha kadar ayakta kalmasın kimse. O zaman maçtan hiçbir şey anlamazsın. Yok, sonra ya, bir bakmışsınız 4'e 5'e kadar uyumuşsunuz yani sabah.
0: Böyle bir 5 dakikalık sıkıcı bir kısmında iyice gider insan yani, öyle bir durum.
1: Tabii ki. Ya bir de bu futbol yani 90 dakika pas oyunları şeylerle beraber, yani NBA gibi olsa, ne bileyim voleybol maçı gibi olsa tamam diyeceğim de, futbol olduğu için bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Kahveyi abartmasınlar, en büyük tavsiyem. O da çok kötü etkiliyor. Çünkü ben bu aralar hani sabahlara kadar uyanık kalabilmek için kahveyi abarttım. İyi etkileri olmuyor. Sağlıklı beslenelim.
0: maçı da abartmasınlar ya. Mesela birinden feragat edebilin yani uyumak için. Atıyorum.
2: Ya şöyle.
0: Ben gidip Özbekistan işte Kongo maçını da izleyeceğim de yani yapmayın siz, çünkü benim işim bu sonuçta.
1: Aynen öyle yani, işiniz futbol değilse, yani işiniz mesleki açıdan bu değilse yapmayın. Ben kendime maçlar seçtim Göksel'in, yani şu an maçları hatırlamıyorum ama her güne bir tane maç seçtim. İşte daha çok büyük takımların oynadığı maçları seçtim. Benim şeyim o yönde olacak. İzleme yöntemim o olacak.
0: Ya.
1: Efendim?
0: Birer tane seçtiysen az seçmişsin bu arada.
1: Ya işte denk gelme meselesi. Şimdi sabah 4'teki maçı da gece 4'teki maçı da denk gelirsem izlerim. Ama hani 6-7'deki maçları çok daha rahat izlerim diye düşünüyorum.
0: Yani
1: biraz uyuyalım.
0: Portekiz ve Arjantin eşleşse onu denk gelmeye bırakmazsın şimdi. Bizi de kandırma.
1: Yok. Şimdi bak, burada Dünya Kupası'nda benim mantığım ne oluyor biliyor musun? NBA playoff'ları gibi oluyor. Şimdi NBA'de de kaç tane günlük maç oluyor? 6-7 tane maç oluyor. İçlerinden bir tanesini seçiyorsun normal sezonda. Evet. Ama ne zaman playoff'lara gelirsek ben playoff'larda izlemeye başlarım. İşte son 32, son 16'da, çeyrekte tüm maçları zaten takip edeceksin.
0: Ben de tam tersi, o kalabalığı o kadar seviyorum ki. Yani ilerleyen turlarda zaten şey oluyor. Yani biz bu adamları zaten bütün rekabetçi turnuvalarda izliyoruz. Ben o kalabalığı seviyorum. Mesela Euro 2024'ün grup turlarında nasıl keyifli bir turnuva olduğunu hatırlıyorsundur.
1: Tabii canım, %100 katılıyorum ama işte hani benim bir zaman sonra kafa kalmadığı için bu sefer de doğru yorumlama
0: yani...
1: için
0: bu saatlere mümkün değil zaten de. Ama şu da bir gerçek ya, çok önyargılı olmamak lazım Alperen. Ya futbolun evrenselliğini unutmamak gerekiyor. Çok eleştiri görüyorum da. Biz de eleştiriyorduk Katar'da. Kasım'da turnuva mı olur, Dünya Kupası mı olur, işte orada turnuva mı olur diye. Sonra tarihin en iyi Dünya Kupası olunca hepimiz patır patır özür diledik yani.
1: Ya o tabii ayrı bir konu, çünkü Katar gibi ülkede mesela Göksel'in parayı harcayabilecekleri çok şey olduğu için, çok da paraları olduğu için çok güzel bir turnuva yaptılar. Hmm. Özel klimalı, işte ulaşımları çok rahat ve ülke zaten o kadar büyük bir ülke değil. Ona göre bir ayarlama yaptılar. Şimdi Amerika gibi bir kıtada bir de 3 ülkeye yaydığında, Kanada, Meksika ve Amerika'ya yaydığında korkunç uzaklıklardaki uçak yolculukları, işte o maçtan diğer tarafa geçmesi falan filan derken yani İnanılmaz bir turnuva bizi bekliyor. Oyuncuları psikolojik ve uçak anlamında yoracak bir turnuva bekliyor. Bu turnuvada oyuncuların vücut dinleliği de çok önemli. Evet. Ya benim en büyük korkum hani saat falan değil. Şimdi saat oradakine normal bir saat baktığında. Bizim için de izlememiz gereken bir saat. Bu heyecandan sonra nasıl Brezilya'da işte o erken saatlerdeki maçlar olduğu zaman işte bizim yaşça büyük kuzenlerimiz anlatıyor. Okulda izlerdik.
0: Kore'de.
1: İşte
0: hani,
1: Kore'de çok özür diliyorum.
0: Çünkü i̇şte Brezilya'da da 2014 oldu o da, ama doğru bir örnek. Orada 3-5 vardı yani.
1: Tabii canım yani. Ya bunlar olacak şeyler. Sadece bizim oyuncularımızın sağlığı önemli. Oyuncu sağlığı çok önemli. Çünkü Amerika'nın yaptığı bazı rezillikler de var. Bunlardan da bahsetmek gerekiyor. Yani hem ırkçılık anlamında biliyorsun Amerika bu tür konularda çok temiz bir sayfaya sahip değildir. Ya önümde var, istersen okuyabilirim yaşanan şeyleri. Hani Somali'de hakemin alınmaması, Özbekistan milli takımının güvenlik köpekleriyle, dedektörlerle aranması, ki bu oyuncular hizmet pasaportuyla giriyor diye biliyorum ülkelere.
0: Senegal'e de aynısı yapıldı.
1: Senegal milli takımı, İran milli takımının yöneticileri ve görevlilerine vize verilmemesi, hı hı, İran taraftarlarının ABD vizesi alamaması.
0: Evet.
1: Hani burada Rusya'yı turnuvalara almayalım diye söylüyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Amerika'da başka bir tarafta.
0: Ben burada bu arada Amerika'yı suçlamam. Ya yani suçlarım zaten de, suçlanması gereken daha fazla bir
1: tabii ki.
0: FIFA'nın ya. FIFA nasıl müsaade eder bunlara?
1: Hani FIFA'nın bu organizasyonu nasıl yönettiği önemli. İran hak ederek buraya gelmiş bir ülke ve yaşananlar çok saçma.
0: O zaman hayır, bize göstersinler Infantino'nun falan da böyle köpeklerle arandığını, tamam diyelim abi. Adamlar
1: tamam diyelim tabii canım. Yani sen Amerika'ya giden her türlü, her Avrupalının böyle sorgulandığını düşünüyor musun? Bak bunların hepsi bu arada Afrika kökenli, işte Uzak Doğu kökenli insanlar.
0: Irkçılık yani, başka bir şey değil.
1: Yani Iraklı futbolcu Ayman Hüseyin var mesela. Saddam Hüseyin'den kaynaklı bile saatlerce sorgulanmış olabilir. Baba işte akrabalığın var mı, bir şeyin var mı falan diye.
0: Saatlerce beklettikleri değil mi?
1: Evet, saatlerce beklettikleri, sorguladıkları. seyahat kısıtlamaları getirmişler eyaletten eyalete, ki zaten Amerika'nın en büyük problemi eyaletler arasında kanun değişiklikleri olduğu için insanlar sıkıntı yaşıyor. Yani biraz daha insanın ırkçı olduğu taraftaki eyaletlerde yaşanan polis sorgulamaları, ki şöyle bir şey düşün, umuyorum olmaz böyle bir şey ama bir tane yabancı uyruklu bir taraftarın yanlış anlaşılma, İngilizce konuşamama sebebinden dolayı tutuklanması ve polis şiddeti görmesi. Ülke çalkalanır, dünya çalkalanır o zaman.
0: Ki zaten Amerika bu konuda alay konusu da oluyor. Haklettiği şekilde alay konusu oluyor. Hatta görmüşsündür, yabancı meme sayfalarında şeyi paylaşmış.

0: bunlardan bir tanesi. Bir İngiltere pasaportu, bir İsviçre pasaportu. Hani bu nasıl bir Dünya Kupası olacak? Dünya Kupası'ndaki maçlarda nasıl sorunlar yaşanacak? Şimdi Meksika'daki taraftar Amerika'daki maçta gidemeyecek mi? Anlatabiliyor muyum?
1: Evet.
0: Hani bir de bu bilet paraları da ucuz paralar değil. $7,500'lardan başlayan paralar yani. FIFA bu konuda çok büyük sınıfta kaldı. Amerika zaten bu konuda yıllardır sınıfta kalıyor. Şu an bize işte turnuvada şovlarını gösterecekler. Maç öncesi seremoniler, bilmem neler, işte maç arası şeyler. Ama bu tür şeylerin de ardı arkası kesilmiyor. FIFA kokartlı bir hakemin Amerika'ya alınmaması zaten FIFA'nın organizasyonu ne kadar Amerika'nın elinde bıraktığının bir kanısı. Ki dün maçı izlediysen, NBA 3. maçı finallerindeki 3. maçı izlediysen, Donald Trump da Madison Square Garden'da yuhalandı.
1: Evet.
0: Hani anlatabiliyor muyum?
1: Böyle hatta sıkıntılı onu bir şey yapmaya çalıştılar. Marş esnasına denk getirmeye çalıştılar ama yine de kurtulamadı.
0: Tabii tabii, erkenden asker selamı da vermesi gerekiyordu. Kamerayı görünce asker selamı verdi. Hani korkunç bir organizasyon bizi bekliyor FIFA anlamında. Hani umarım turnuva çok keyifli maçlara sahne olur. Ki stadyumlar çok güzel olsa bile Amerikan futbol çimleri olduğu için, Amerikan futboluna uygun çimler olduğu için de topun sekmemesi, işte yaşanacak sıkıntılardan bahsedilmiş. Hani garip bir turnuva bizi bekliyor. Amerikalılar büyük ihtimal bir 100 sene daha futbola sakır demeye devam edecek.
1: Peki Alper'in ağzına sağlık. Bu arada kapattıktan sonra sana linki de ileteceğim. Radyo Gol Ligi'ni kurduk. Fantezi futbol anlamında.
0: Evet, tam seni de,
1: evet, bekliyoruz oraya.
0: Ben de orada olacağım. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz.
1: Teşekkürler. Görüşmek üzere. Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve hattımızda spor spikeri Berke Kosova var. Berke hoş geldin.
2: Hoş bulduk Göksel'in. Nasılsın?
1: Tüm teşekkür ederim. Heyecanlıyız valla. Tahmin ediyorum sen de heyecanlısındır. 2 gün kaldı artık.
2: Evet, heyecanlıyız. Ligi bitirdik. Biliyorsun ligde de seninle bize bağlantılarımız oldu. Şimdi Dünya Kupası. Bu sefer şöyle bir ayrıcalığı var. Geçtiğimiz Dünya Kupası'nda da konuşmuştuk seninle. Ama ne yazık ki milli takımımız yoktu. Şimdi tabii işler bambaşka bir noktaya geldi. Milli takımın heyecanıyla artık günler nasıl geçecek bilmeden bekliyoruz.
1: Kesinlikle öyle. Yani 24 yıllık hasret sona erdi. Peki hazırlık maçlarında milli takımımızı nasıl değerlendiriyorsun? Dünya Kupası'na hazır buluyor musun? Özellikle Venezuela maçı bence bir ölçüttü, belki katılır mısın bilmiyorum ama çünkü 24 yıldır neredeyse %90 oranında Avrupalı takımlarla oynadık. Farklı bir oyun stiliyle ilk kez karşı karşıya geldik.
2: Evet, yani bence hazırlık maçı terziği açısından hazırlık maçı yapmak için doğru bir rakip seçtik. Çünkü tam olarak senin söylediğin sebepten zaten Avrupa'daki takımların muhakkak ki taktiksel olarak birbirlerinden çok farklı da olsalar en azından oyun kültürü, futbol kültürü birbirine yakın ülkelerden bahsediyoruz. Venezuela ile oynamak bu anlamda aslında bizim için avantaj oldu. O atmosferi görmek, havayı görmek açısından güzel oldu. Performansa gelecek olursak ben milli takımımızın iyi bir performans ortaya koyduğunu düşünüyorum. En azından maçın içinde kalmayı bilen bir oyuncu grubumuz olduğunu görüyoruz artık. Bilmiyorum katılır mısın? Yani kesinlikle. Böyle maçın içinde zaman zaman kırılmalar olabilir. Özellikle böyle 3 maçlık 4 maçlık turnuvaların kaderini belirleyeceği dönemlerde en azından tabii ki grubu birazdan değerlendireceğiz herhalde diye düşünüyorum ama sonuç ne olursa olsun Venezuela elbette bu konuda birinci derecede ölçüt değil, daha iyi takımlar da var ama en azından maçın içinde kalma, tekrar reaksiyon gösterme, skorda dezavantaj olsa da milli takımımızın oyun şablonunu oyun şablonuna sadık kalma gibi unsurlarda artık Montella ile beraber uzun süredir hasret kaldığımız aslında bir istikrar da var. Oyuncu grubu artık biraz milli takımlarda biliyorsun buluşmalar, görüşmeler, antrenman sayısı daha az, kulüp takımı gibi değil yani bir iskelete oturttuktan sonra buna sabit bağlı kalabilmek. Ama bizim milli takımımızın bence en önemli avantajı artık oyuncular ve hatta zaman zaman eleştiriliyor da Montella işte o yok bu olsaydı keşke diye bir iki isim benim için de var ama en azından takımında zaman zaman formu düşse de beraber Avrupa Şampiyonası'nı oynamış oyuncu grubunu, elemelerde iyi işler yapmış oyuncu grubunu, işte playoff'ta direnç göstermiş, ayakta kalmış, heyecanı stresi yüksek maçlarda yıkılmamış oyuncu grubunu bir arada tutmaya devam ediyor. Bu açıdan Dünya Kupası'na giderken takımın ben mental anlamda iyi durumda olduğunu düşünüyorum. Fiziksel olarak iyi durumda

0: olduğunu inanıyorum ve öyle hissediyorum. Tabii çok sık maç oynuyor futbolcuların hepsi artık. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde oynayanlar fiziksel olarak hava sıcaklığıyla beraber zorlanabiliriz ama genel tabloya baktığımda sevgili Gülsen'in milli takımımız için umutlu olduğumu ifade edebilirim.
1: Peki grubumuzu nasıl değerlendiriyorsun? Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri ve Paraguay.
0: Vallahi bu konuda muhakkak ki Türkiye'de çok ciddi anlamda oturup izleyip Avustralya'yı da Paraguay'ı da Amerika Birleşik Devletleri'nde analiz edenler vardır. Sen de içindesin. Benim de şöyle bir şansım var. Bu eleme süreçleri, Dünya Kupası elemeleri biliyorsun uzun süren bir eleme turu oluyor. Asya'dan katılıyor. Asya Konfederasyonu'nda Avustralya kıtaya bağlı olmasa da bir süredir Asya üzerinden katılım gösteriyor ve Avustralya'nın Dünya Kupası'na katılım süreci oynadığı maçları benim de anlatma şansım oldu.
1: Evet.
0: O yüzden biraz takım davranışını, oyun stilini bildiğimi söyleyebilirim. Burada da Avustralya'da aslında kadro kalitesi olarak baktığımızda veya işte Türkiye'de sorsanız Avustralya tabii ki zayıf. Yani Avustralya bize rakip olacak takım değiller sokakta %80. Ben de buna biraz katılmakla birlikte ama Avustralya'nın bazı özellikleri var. Bunlara dikkat etmek gerekir. Çünkü Avustralya'nın oyuncu grubu ağırlıklı olarak böyle Championship'te İngiltere'nin bir alt seviyesinde, İskoçya'da, bazıları İrlanda'da vesaire o bölgede oynayan. Zaten o kültürü biliyorsun. Seven bir ülke Avustralya futbol anlamında. Onları örnek alan bir ülke. Şöyle bir durumu var. Avustralya'yı tarif et dersen biraz böyle sevgili Göksen'in 1990 model falan futbol diyebilirim. Yani çok fiziksel olarak güçlüler. Gerçekten boy ortalaması yüksek bir ülke. Bir takım Championship maçlarını izleyenler bilir ya da onun bir altını. Kornerler, duran toplar çok değerlidir. Takımlar iyi kadro kursa da bazen başarılı olamazlar çünkü fiziksel olarak geride kalırlar. Avustralya tam bir Championship takımı gibi düşünebilirsin. Beraber takım halinde çok iyi kapanan, özellikle kornerlerde, ceza sahasına yakın frikiklerde fırsat kollayan, birlikte savaşan bir takım ve maçlarını da genelde aslında kısır geçirmeyi başaran bir takım oldular eleme sürecinde. Bizim avantajımız çok daha kaliteli ayaklara sahibiz ama erken gol bulmak bence bizim için önemli. Çünkü Avustralya gol yemediği dakika, her yemediği dakikada biraz daha büyüyen, biraz daha maçın içine girip gelişen bir takıma bürünüyor. Erken gol bulursak rahat bir skor da alabiliriz bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani Türkiye milli takımımız çıktı. Maça çok iyi başladı. Golü de buldu. Bu sefer bu söylediklerimin tam aksine rahat bir maç olabilir. O yüzden oradaki kırılma noktasının erken bir gol olduğunu düşünüyorum. Tabii ki milli takımımız Avustralya'dan çok daha yetenekli bir takım. Ama dikkat etmemiz gereken özellikle duran toplar, tekrar söyleyeyim ki biliyorsun hem kulüp takımlarımız ne yazık ki yıllardır Avrupa'ya gittiğimizde hep deriz ki ya şu duran topları bir türlü halledemedik. 50 yıldır aynı şeyle mücadele ediyoruz diye. Zaman zaman iyi işler yapan takımlarımız oldu. Avustralya'nın duran top tehlikesine, tehdidine özel bir önlem almak gerekir diye düşünüyorum ki ekibin buna yapacağına inanıyorum. Yani eğer bunları yaparsak kazanarak başlayacağımızı ümit ediyorum.
1: Peki Paraguay ve Amerika Birleşik Devletleri tabii ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ve gerçekten ev sahibi olarak da kaliteli bir kadroya sahip olduklarını söyleyebiliriz. Her ne kadar bazı yorumlarda küçümsendiğini görsem de benim en korktuğum takımlardan çünkü ya biz övünüyoruz mesela Kenan Yıldız Juventus'un yıldızlarından diye onlarda da aynı şekilde Weston McKennie'ler, Pulisic'ler birçok oyuncu var.
0: Evet, ben sana katılan taraftayım. Önemli yıldızları var Amerika Birleşik Devletleri'nin. Tabii çok Paraguay bu arada onu atlamadan hemen geçeyim. Paraguay tabii ki hiç maç oynamadan kazanılmaz ama Paraguay'dan daha iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Paraguay'ın bize tehdit yaratabileceğine çok inanmıyorum. İkinci maçta iyi bir galibiyet bekliyorum milli takımdan. Amerika Birleşik Devletleri'ne gelecek olursak tabii ki bizim hedefimiz baktığımız zaman kadroya çok daha ilerisi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nden çok daha güçlü takımlarla karşı karşıya gelip mağlup etme hayalimiz var. Bu bir hayal ve hedef. Gerçek çok uzak olmayan bir hedef. Ama Amerika Birleşik Devletleri konusunda sana katılıyorum. Yıllar içinde gelişen bir kere kendi ülkesinde, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin vatandaşlarına baktığımızda dünyanın pek çok ülkesinden, pek çok milletten vatandaşını barındırmasının avantajını milli takımda kullanan bir ülkeden bahsediyoruz. Dediğim gibi yani Pulisic mesela bunlardan biri. Kendisi zaten aslen Amerikalı değil, biliyorsun, Balkan.
1: Evet.
0: Yine böyle birçok oyuncuyu sayabiliriz. Golcü Monaco'daki bunlardan biri. Fizikli olarak bence iyi bir takım. Dünya Kupasına kadar gelinen süreçte MLS'e yapılan yatırımlar, ta işte LA Galaxy'den başlayan, şimdi Inter Miami ön planda devam eden önemli futbola yatırımlar yapan, futbolunda gerçekten gelişim ortaya koyan ve bence son Dünya Kupası'nda renkli bir takım haline gelen bir Amerika olduğunu söyleyebilirim. Ama yine oyuncu grubuna baktığımızda turnuva kültürü anlamında biz milli takım bazında söylemiyorum, bire biz oyunculara baktığımızda Amerika'dan bir adım önde olsak da, özellikle geçişlerde temposu çok yüksek olan bir maçta hava sıcaklığının ne kadar etkileyeceğini bilmiyoruz. O da biliyorsun önemli bir etken bizim için. Çünkü çok ciddi sıcaklıklar konuşuluyor. Ama günün sonunda milli takımımızın ben Amerika'dan bir adım önde olmakla beraber fiziksel olarak iyi, kaliteli ayaklara sahip bir maç oynayacağımızı düşünüyorum. Amerika maçına çıkarken liderlik maçına çıkacağımızı da düşünüyorum bu arada. Hani acaba gruptan çıkıyor muyuz, çıkmıyor muyuz maçı değil de bir sonraki turu cebimize koyup liderlik için karşı karşıya geleceğimizi düşünüyorum. Oynayacağımız stat dünya futbol tarihinde, dünya spor tarihinde daha doğrusu, çünkü çok amaçlı olduğu için düzelteyim, en fazla para harcanan, dünyanın en pahalı stadyumunda oynayacağız. Burada tabii ev sahibi olmanın avantajını muhakkak kullanacaktır Amerika Birleşik Devletleri. Gollü bir maç olur gibime geliyor Türkiye-Amerika maçı. İnşallah kazanan milli takımımız olur. Ama gruptaki en renkli, en keyifli, yani bir futbol sever olarak hangi milletten olursa olsun izlemekten en keyif alacağı maç grup aşamasında ABD-Türkiye maçı olacak diye düşünüyorum.
1: Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Tabii de smart ekranlarında sık sık anlatıyorsun ki ben de anlatma fırsatı buldum. Yani Irak gibi takımlar ya, yani çok güçsüz gösteriliyor ama bence herkesi şaşırtacak. Çünkü baktım mesela kadrolarına, işte El Zavra ağırlıkta oyuncular, keza İran falan. Asya Şampiyonlar Ligi'nde kendini çok gösterebilen oyuncular bunlar. Sence turnuvanın sürprizi burada kimden gelecek? Yani beklentinin ötesine kim çıkar?
0: Valla Göksel'in özellikle iki takım bence dikkat çekiyor. İran bu arada, yani şunları konuşurken bazı şeyleri bilmek lazım. İşte o Asya'dan gitti, öbürü Güney Amerika'dan fazla geliyor. Evet, bunları konuşuyoruz ama turnuva tecrübesi olarak mesela İran sürekli bu turnuvaya oynayan bir takım. Yani mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin de katılımı ne yazık ki bizden fazla.
1: Avustralya'da öyle.
0: Avustralya'da keza aynı şekilde. Asya tarafına baktığımızda iki takım söyleyeceğim. Birisi şaşırtabilir. Birisi Japonya. Bence bu zaten dünya futbolunda da aslında bilinen Hajime Moriyasu, biliyorsun teknik adam. Herhalde bir 8 yıl oldu. 8 yıldır birlikteler. Bir önceki Dünya Kupası'nda hem Almanya'yı hem İspanya'yı yenmişlerdi, hatırlayacaksın. Elemelerde olağanüstü bir performans gösterdiler. Çok oturmuş, tıkır tıkır, makine gibi işleyen bir takım. Yani %100 eminim Japonya'nın bir üst tura çıkacağından. Bir üst tura çıktıktan sonra da bir devle karşı karşıya gelip tuhaf bir sürpriz yapabilir Japonya bence. Diğer takım da Özbekistan. Neden diyeceksin? Özbekistan futbolunda son yıllarda acayip bir gelişim var. Yani bunu dediğim gibi ben yayıncısı olduğum ve takip ettiğim için kendi içinde, yani Asya Şampiyonlar Ligi'nin içinde ya da Asya'nın işte U20 kupasında Özbekistan'ın gençlerinin de neler yaptığını görmekle birlikte, aynı zamanda biliyorsun Avrupa'da da ciddi bir Özbek o oyuncuların Özbekistan'dan Avrupa'ya geldiğini görüyoruz. Önemli takımlarda top koşturan Özbekler var. Ha, bu demek değildir Özbekistan son 16 turuna çıkar demiyorum ama Bir gün bence bu turnuvada Özbekistan'da ya işte yarın ertesi gün manşetlerde maçından sonra olacak. Yani bu bir gün kesin olacak diye düşünüyorum. Sen de bugünü aklında tut, Özbekistan eğer öyle bir manşet olursa tekrar seninle konuşmuş oluruz. Hatırlarsın Suudi Arabistan Arjantin'i yenmişti. Evet. O gün nasıldı ortalık? Özbekistan'ın da tabii ki son 16 falan çok zor, imkansıza yakın ama bir büyük takıma tuhaf bir şekilde bir zorluk çıkaracağını ve adından söz ettireceğini düşünüyorum. Ve futbol severlerin de, bizi dinleyenlerin de Özbekistan maçı olduğunda bir açıp bakıp ya bu dedi böyle Özbeklere bir bakayım derse mutsuz olmayacağını iddia ediyorum. İzleyebilirler Özbekistan'ın maçlarını da.
1: Peki, belki ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Değerli
0: ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Berke Kosova ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve Dünya Kupası tahminlerini aktardı. Selamlar, ben oğlumla maçtaydım ve Venezuela karşısında milli takımımızı çok iyi gördüm. Özellikle sıcak saha zemini ve zorlu bir rakip göz önüne alındığında ben canlı seyredince daha çok heyecanlandım diyor bir dinleyicimiz.

0: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ferdi Kadıoğlu Dünya Kupası'ndaki hedefini açıkladı, dinleyelim. Neler söyledi?
1: Like all the players are close with each other, like speaking a lot together, playing games together. Yeah, there's a great atmosphere, so everyone is very happy and yeah, we cannot wait to go to the World Cup.
2: Çok güzel bir ortamımız var. Herkes birbirine yakın, herkes birbiriyle hem sohbet ediyor hem genellikle oyunlar da oynuyoruz. Baktığınızda her şey çok güzel gidiyor.
1: Yeah, I think so as well. Like we have a really good generation, very good mix of very young players, some older players, and yeah, also with the coach together, I think we are doing a really good job. We made already a little statement in the Euros to go to the quarterfinals and hopefully we can show it again in this World Cup.
2: Yani evet, ben de öyle düşünüyorum. Hem genç hem deneyimli futbolculardan kurulan bir takımımız var. Baktığınızda bazılarımız Avrupa'da oynuyor, bazılarımız Türkiye'de. Çok güzel bir karışımımız var. Hocamızla birlikte de özel bir takımımız olduğuna inanıyorum. Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar gidebilmiştik. Burada da daha iyisini yapmaya çalışacağız tabii ki de.
1: Yeah, and that time I was really, really young. I think I was 3 years old, so I don't remember much about that World Cup. But yeah, we are really thrilled for this World Cup. Like in the Kosovo match after the final whistle, like I was so happy. It's like a dream that comes true. Like you want to achieve the highest possible, and I think there's nothing bigger than the World Cup. Like all the world is watching it, and it's the biggest tournament in the world, and to go there with.
2: Yani aslında çünkü mesela Kosova maçından sonrasındaki son düdükte yani çok mutlu olduk. Hepimiz çok güzel duygular yaşadık. Tabii ki de dünyanın en büyük turnuvasına geliyorsunuz ve bu takımla geliyorsunuz. O yüzden ayrı bir heyecan katıyor, ayrı bir mutluluk katıyor bize. Çünkü biliyorsunuz dünyanın en büyük turnuvası olduğu için herkes sizi seyrediyor. Ama dediğim gibi yani tabii ki de çok mutluyuz buraya gelebildiğimiz için.
1: Yeah, I think we have a good group. Paraguay, Canada, USA, Australia, and yeah, we cannot underestimate them. If you look to the rankings on the countries, they are all quite high. So we cannot underestimate them, but we have to believe in our own qualities. So yeah, I think we will do well. I think our aim is to get at least out of the group. After that, you need also a bit luck with the opponents, and yeah, I believe we can do really well on that, and yeah.
2: Yani aslında iyi bir gruba sahibiz. Avustralya, Amerika ve Paraguay var biliyorsunuz. Bildiğiniz üzere bu rakiplerle karşılaşacağız. Ama hiç kimseyi alttan almadan ilerleyeceğiz. Her zaman adım adım ilerleyeceğiz. Önceliğimiz tabii ki de grubu aşabilmek ve sonrasında şanslı olabilmek. Çünkü biliyorsunuz tek maça düşecek ondan sonrasında. Ve inancımız tam. Yani en iyi şekilde performans göstereceğimize ve hedeflerimize ilerleyeceğimize.
1: Yeah, if you go to a tournament, the aim is always to win it. And you have to always aim for the highest possible, and of course we will try to do that. It's gonna be very hard and very difficult because all the teams they have the same goal. But yeah, it's possible, and you have to really believe in it. And if you do that, then everything is possible.
2: And aslında turnuvaya gidiyorsanız her zaman kazanmayı düşünmeniz gerekiyor. Tabii ki de çok zor olacak çünkü her takımın hedefi belli ama her şey mümkün. İnançlı bir şekilde hareket ederseniz her türlü her şeyi başarabilirsiniz.
1: Yeah, what I said before, I think we made a good statement in the Euros to go to the quarterfinals. It was our first step, and now we want to show ourselves again in the World Cup. It's not gonna be easy. Of course, all the teams are very good. Also here with the heat, with the travel, everything together makes it extra hard. But we have a lot of qualities in the team with great players, and I can believe we can do it again. I trust a lot in my teammates, and with the great atmosphere we have here, with the belief we have, I believe we will have a great tournament.
2: Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir damga bıraktık, iyi bir iz bıraktık. Tabii ki de biliyoruz ki kolay değil. Burada çok farklı şartlar var. Hem hava şartları, koşulları olsun, hem yolculukların mesafesi olsun. Ama bunlar tabii ki de işi zorlaştırabilir ama bizim inancımız tam. Çünkü buradaki atmosferimiz olsun, yani takım arkadaşlarımız arasındaki diyaloglar olsun. Hikaye yazacağımıza inanıyoruz. Yeni bir hikaye yazacağımıza inanıyoruz. Ama dediğim gibi adım adım ilerlememiz gerekiyor.
1: Yeah, very special feeling to help the team to go to the next round. Yeah, it's incredible feeling. I was really happy to score in that moment. Funny thing is that me and Arda and the coaches were speaking in the halftime exact about the same moment what happened in the game. I think you remember as well the moment in the dressing room, and I don't know, it was like 5 minutes late and it happened exactly how we spoke in the dressing room. And Arda's a really special player. With his left foot he can do anything, and I just made the run, had a good touch and a good finish, so it was amazing feeling.
2: Yani aslında çok özel duygular hissettim, çünkü bir dahaki tura giden yolda çok önemli bir goldü ve ilk yarı sonunda hocalarımız da sahaya çıkmadan taktiği konuşmuştuk, hani bunu yapmamız gerektiğine dair. Hatta benim de hatırladığımı söyledi, ben de hatırlıyorum çok net bir şekilde. Sahaya çıktıktan sonra da 5 dakika geçmeden bunu uygulamamız çok çok özel hissettirdi. Arda'nın sol ayağını zaten konuşmaya gerek yok, sol ayağıyla her şeyi yapabilir. Sonrasında gol gelince tabii ki de çok çok mutlu olduk ve bir dahaki tura gittik.
1: Yeah, I was surprised because I didn't expect it. Nobody told me about it, so yeah, when we saw all the cars with all the with the flags, yeah, it was really nice. I think everyone in the world is now speaking about that, and really thankful for that, and I think it gives the team also motivation.
2: Yani aslında sürpriz oldu, beklemiyorduk çünkü kimse bize söylememişti böyle bir şey yapılacağından. Güzel bir şekilde bize motive ettiklerini söyleyebiliriz ve şu anda tüm dünyada da bunun konuşulduğunu da gördük. Yani gerçekten çok güzel bir jestti.
1: Yeah, of course it's gonna be hard. I think most of the players are not used to the heat. But yeah, it's not the excuse for us, because all the other teams will have the same problem as well. Of course it brings an extra challenge. I think we have also time enough to get used to the weather. And we are not the only, what I said before, not the only team that is gonna be affected by this. I think also we are playing all the matches in the night. That makes it a bit helpful for us, so it's a bit less warm than if you play in the afternoon. So it's gonna be a challenge, but we cannot see it as an excuse.
2: Yani aslında evet, zor olacak. Sıcağa çok alışık değil birçok futbolcumuz ama diğer takımlarda da aynısı olacak. Yani bizim de sadece adapte olmamız lazım. Ve biliyorsunuz ki sadece bizim takım oynamıyor bu şartlarda. Hani az önce de söylediğim gibi. Ama akşamları da oynayacağız maçları, biliyorsunuz. Daha serin olacaktır. Yani bu çok fazla etkilememesi lazım. Yani hepimiz buna adapte olmalıyız. Ve yani güzel bir meydan okuma herkes için aslında.
1: I think since he came, the atmosphere in the team became very, very good. It's like a family atmosphere. But also, if you look to the games, I think for everyone it's very clear what we do tactical wise. So the tactical trainings, I think, are quite good. Everyone knows what to do in which position. Also, outside of the pitch, when every player is in his own country playing, he tries to be in touch with the players. So sometimes I had a meeting with him, how it's going, and I think that's very good if you have a good relationship with the coach as well. That means that the bond between the coach and the players are very tight, and that gives us more strength on the pitch as well if the atmosphere is good. So I think he fixed everything together, and hopefully it will continue like this.
2: Geldiğinden beri atmosfer çok çok güzel bir şekilde gelişti ve bir aile ortamı var. Resmen onu hissediyoruz ve çok mutluyuz. Sahada da taktiksel olarak ne yaptığını bilen bir takım var. Sanırım herkes bunu dışarıdan görebiliyor. Gerçekten hani taktiksel antrenmanların ne kadar kaliteli olduğunu gördük. Sağ dışında da aslında farklı ülkelerde de olsak hep bizimle iletişim kuruyor. Çok güzel bir ilişkimiz var hocayla. Tabii ki de bu size sahaya indiğinizde çok farklı bir güç de katıyor. Yani umarım bu şekilde devam ederiz.
1: Yeah, it's always nice when they appreciate what you're doing on the pitch. I had a difficult season last year. Didn't play much because of my my injury. But to make a comeback like this makes me very, very proud. And yeah, also happy that they could see the real Ferdi. And yeah, it gives me a proud feeling that they chose me as player of the year. And yeah, it was a great season for myself.
2: Yani her zaman biliyorsunuz birileri yaptıklarınızı takdir ettiğinde çok güzel hisler yaşarsınız. Sakatlıktan dönüp böyle gerçek Ferdi'yi gösterebilmek de aslında gurur vericiydi benim için ve onların beni yılın futbolcusu seçmesi takımda beni çok gururlandırdı. Her seferinde çok güzel hisler oluşturdu bende. O yüzden böyle bir sezon geçirdiğim için de çok mutluyum.
3: Çok teşekkür ederim.
0: Ferdi Kadıoğlu'nun sözleriyle programımızı noktalıyoruz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, ben Göksel İçer Saraç. Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteydim. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Birazdan içeriklerimiz sizlerle birlikte saat 18 itibariyle de haber masasında Can Genç sizinle birlikte olacak.
4: Göksel İçer Saraç'la Ortaya Karışık sona erdi.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
6: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir başlıyor.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Birebir başladı, saatlerimizi 12-13'ü gösteriyor ve Yakup Çınar'la birlikte olacağız saatler 14'ü gösterene kadar. Umarım o saate kadar siz de bizimle beraber olursunuz. Yakup abi hoş geldin, selamlar.
9: Hoş bulduk Cihan, selamlar, nasılsın?
8: İyiyim, teşekkür ediyorum. Koltukta bir anda senin yüzünü görünce Ahmet Konaş'tan sonra daha böyle bir keyfim yerine geldi. Daha böyle bir...
9: Abi, bu programda ben o ismin anılmasını istemiyorum ya. Gerçekten istemiyorum.
8: Hayır ama programdan çıkarken sana salvo yaptığı için söz hakkın doğuyor yani.
9: Ciddiye almayalım abi.
8: Almayalım. Görmezden
9: yok,
8: mi geleceğiz?
9: Kesinlikle abi. Evet. Gerek yok.
8: Tamam.
9: Gerek yok.
8: Bu arada tüm dostlara da selam olsun. 0212 273 10 10 WhatsApp numaramız. Buradan mesajlarınızı bize atabilirsiniz. Abi büyük buluşma mı dersin yoksa dostça bir buluşma mı dersin?
9: Bir virgül koyalım istersen. Bugün böyle değişiklik yapalım. Fenerbahçe seçimlerinden girelim.
8: Ha, direkt öyle mi gireceksin?
9: Evet.
8: Tamam, olur.
9: Ya öncelikle hani Fenerbahçe'ye, Aziz Yıldırım'a hayırlı olsun. Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığını bırakırken başarısız olduğu için bırakmıştı. Sonrasında Ali Koç geldi. Ali Koç daha başarısız oldu. Bu sefer daha az başarısız olanı seçtiler. Hakan Safi bir sürü şey söyledi. Şunu yapacağım, bunu yapacağım, şunu transfer edeceğim, bunu transfer edeceğim. Maalesef kongrede karşılığını bulamadı ki rekor bir katılım vardı. Bu arada bununla övünenler var, çok alakasız bir muhabbet. İşte Galatasaray seçimlerinde 2000 oy kullanıldı, Fenerbahçe seçiminde 27 bin oy. Biz daha büyük camiayız falan. Bunlar üye yapılarını kesinlikle bilmeyen insanların yaptığı yorumlar. Bugün Galatasaray'da 1 milyon dolar bile verseniz üye olma şansınız yok. Hiç kolay bir durum değil. Ya Galatasaray Lisesi mezunu olmanız gerekiyor ya da her yıl 200 kişi başvurabiliyor. En az 7-8 yıl beklemek zorundasınız. 8. yıl, 9. yıl falan anca üye olabiliyorsunuz. Galatasaray'ın toplam üye sayısı zaten 9500. O yüzden tek adaylı seçimde 2000 oy gayet iyi. Bu arada hani 2012-2013'te de Ünal Aysal döneminde yine tek adaylı bir seçim olmuştu. O zaman katılım 1500 seviyelerindeydi. O yüzden hani o üye sayısını, oy veren sayısını karşılaştırmak doğru değil. Bugün ben de gitsem hem Beşiktaş üyesi olurum hem Fenerbahçe üyesi olurum. Kimse de sormaz. Belki ismimden dolayı olamam ama hani çok rahatlıkla bir insan gidip 100 bin lira verip Fenerbahçe üyesi olabiliyor ya da 50 bin lira verip Beşiktaş üyesi olabiliyor. Galatasaray'da durum tam tersi, öyle kolay değil. Dediğim gibi Fenerbahçe için hayırlısı olsun.
8: Oraya bir ben de virgül koyayım. Ergin Ataman bile üye olamıyordu. Euro Cup şampiyonu olunca kontenjandan üye yaptılar. Galatasaray'ı düşünen, Galatasaray'ın aslında efsanevi hocalarından bir tanesi. Ergin Hoca bile aday olamıyor, yani kurul üyesi olamıyordu.
9: Ha, bu çok iyi bir şey mi? Ben bunu savunmuyorum bu arada.
8: Bunu ben sordum dinleyenleri, yarı yarıyalar.
9: Yani.
8: Kimisi nerede çokluk orada bilmem ne diyor. Kimisi işte biz diyor sokak halkın takımıyız diyor.
9: Daha bunu liselilere anlatamazsın abi. Galatasaray liselilere anlatamazsın. Hani bu çok iyi bir durum değil. Bunu önemli bir konuymuş gibi anlatmayalım. Ama en azından aradaki farkı anlatmak için ben bunu söyledim. Fenerbahçe'de 27 bin kişi oy kullandı. Galatasaray'da 2 bin kişi. Keşke Galatasaray bunu böyle gelire dönüştürebilir bir modele çevirse üyelik kısmını. Hem kulübün büyümesi açısından hem gelişmesi açısından farklı bir şey olabilir ama hani oraya çok yanaşmıyorlar. Bu konunun gündeme daha iyi gelmesi söz konusu değil Galatasaray'da. Ama dediğim gibi Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu. İşleri hiç kolay değil. Çünkü bu tarafta yani Galatasaray 4 yıl üst üste şampiyon oldu. Aynı başkanla devam ediyor. Aynı teknik direktörle devam ediyor. Aynı kadroyla 3 aşağı 5 yukarı devam edecek. Kemik bir kadrosu var. İyi omurga var. Oraya sadece takviyeler yapılacak. İlerleyen dakikalarda tabii ki bunu konuşacağız. Özellikle savunmada Galatasaray'ın düşündüğü oyuncular kimler? Orta sahada bazı görüşmeler var, devam ediyor. 10 numara bölgesi için adaylar giderek artıyor ve daha genç oyunculara yönelmiş durumda Galatasaray. Icardi'nin yokluğunda forvette düşünülen isimler, yine kanatlar için görüşülen isimler var. Takımdan ayrılacak isimler var, kiralıktan dönme ihtimali söz konusu olan oyuncular var. Bunların hepsini ilerleyen dakikalarda tabii ki konuşacağız. Galatasaray'ın yeni sezon forma fiyatları belli oldu. Onun detaylarını anlatırız. Yeni sezon forma lansmanı yapılacak aynı zamanda. Bir de Galatasaray'da şu anda şampiyonluk kutlamaları son hızıyla devam ediyor. Her gün bir yerde şampiyonluk kutluyor. Hafta sonu da cumartesi günü Belçika'nın Brüksel kentinde şampiyonluk kutlaması var. Bizi de davet ettiler. Biz de gideceğiz.
8: Muazzam.
9: Evet, 90 artı dijital. Bu arada Başkan Dursun Özbek katılıyor. Belçika Başbakanı falan katılacak. Böyle inanılmaz Belçika'da insanların katılacağı acayip bir kutlama bizleri bekliyor. Belçika'nın en önemli medya meydanlarından bir tanesinde Brüksel'de inanılmaz bir şampiyonluk kutlaması olacak. Dediğim gibi biz de orada olacağız. Galatasaray Kulübü'nden de önemli isimler katılacak. Şampiyonluğu kutlamaya devam ederken bir taraftan da dediğim gibi kadro kurma çalışmaları devam ediyor. Okan Hoca'nın ekibine mutlaka takviyeler yapılacak ki dün Mertens'te Galatasaray'ın bir görüşmesi vardı. Belki Belçika'da karşılaşırız Mertens'te bu arada. Şampiyonluk kutlamasına onun da katılması bekleniyor. Detayları anlatırız ilerleyen dakikalarda ki senin sorduğun bir fotoğraf vardı.
8: Evet, daha yani soramadım daha doğrusu. Ondan önce Dursun, şunu soracağım da ona geçeceğim. Dursun Özbek, Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ı arayıp tebrik etti mi? Onunla ilgili bir bilgim var mı? Etmiştir muhakkak da.
9: Valla Dursun Özbek kibar bir insan. Bir de olması gereken bir şey.
8: Tabii.
9: Bu sadece Fenerbahçe özelinde değil, Beşiktaş'ın da, Trabzon'un da ya da herhangi bir kulübün yeni bir başkanı seçiliyorsa protokol gereği genelde arayıp tebrik ediyorsunuz. Dursun Başkan da arayıp tebrik etmiştir. Hani benim orada kuşkum yok açıkçası. Dediğim gibi yani zaman zaman böyle fanatizmin geldiği noktada bu işleri çok uçlarda yaşayan insanlar oluyor ama nihayetinde biz futboldan bahsediyoruz. Saha içinde oynanan bir oyundan bahsediyoruz. Aziz Yıldırım, Dursun Özbek bu hikayenin en büyük kahramanları. O yüzden Aziz Yıldırım dediğim gibi başarısız olduğu için Fenerbahçe'den gitmişti. Sonrasında daha başarısız bir Ali Koç geldi. Onun sonrasında daha başarısız olan Saadettin Saran görevdeydi. Aziz Yıldırım geri döndü ve Dursun Özbek'in de onu arayıp tebrik etmesi gayet doğal bir durum diyebiliriz.
8: Evet, fotoğrafın detaylarını merak ediyorum. Dinleyenlerimizden bilmeyenler vardır belki ama tabii eski dost, eski arkadaşlar.
9: Takım arkadaşı, beraber futbol da oynadılar.
8: Evet, doğru.
9: 2008 en son şampiyonlukta kadroda Okan Buruk da vardı. Arda Turan da vardı. Ben de vardım. Ben de o zaman Galatasaray Kulübü'nde çalışıyordum.
8: Tamam, bunun detayı o zaman en iyi sendedir. Yani bir buluşma yapıyorlar. O onu övüyor. Diyor ki işte kaptanım diyor, hocam diyor, o da kardeşim diyor. Nedir detayları? Ne konuştular? Öyle yemek, öylesine bir yemek miydi yoksa daha farklı şeyler var mıydı?
9: Bir kere
8: Şaktar'dan oyuncu önerdim mesela veya Galatasaray'dan Ardünya'yı sana verelim, gelişsin falan dedi mi?
9: Konuşalım şöyle. Bir kere Galatasaray altyapısında yetişen iki isim. Aynı zamanda bu sezonu farklı ülkelerde şampiyon olarak tamamlayan iki teknik direktörden bahsediyoruz. Bir de Halef Selef, yani ileride mutlaka Galatasaray'ın bir gün teknik direktörü Arda Turan olacak. Bunu herkes biliyor. Ben de biliyorum. Okan Hoca da biliyor. Arda Turan da biliyor. Ama ikilinin yan yana gelmesi, o pozu vermesi de tabii ki güzel bir şey. Az önce de söyledim. Okan Hoca 4 yıldır Süper Lig'de şampiyon oluyor ki Arda Turan'ın inanılmaz bir saygısı var kendisine karşı. Arda Turan da Shakhtar Donetsk'e gitmişti ve orada şampiyonluğa uzandı Ukrayna Ligi'nde. İki isim de Marmaris'te bir otelde tatil yapıyorlar. Aynı otelde tatildeydiler. Fotoğraf bu arada dün akşam çekilmedi. Çünkü dün itibariyle Okan Hoca İstanbul'a gelmişti. Röportajlar vermeye başladı. O fotoğraf önceki gün çekilmişti. Yani pazar günü çekilen bir fotoğraftı. Arda Turan önce hikayesinden paylaştı. Sonra Okan Hoca da o fotoğrafı retweet etti. Ya da işte kendi hikayesinden o da paylaştı. Güzel tabii ki, çünkü sezon devam ederken Okan Hoca'nın böyle sıkıntı yaşadığı dönemlerde hep bir Arda Turan söylemleri ön plana çıkıyordu. Galatasaray'ın yeni teknik direktörü olmalı diye. Ben de hep şunu savundum Cihan. Evet, Arda Turan teknik direktörlük kariyerine çok iyi başladı. Yani Eyüpspor ikincilikteyken aldı. İlk sezon çıkartamadı. Eyüpspor yönetimi kendisine güvendi. O yoluna devam etti. İkinci sezon çıkardı. Sonraki sezonda ligde gayet başarılı bir performans ortaya koydu. Sonrasında kadroda ciddi daralmaya gidilince o da teklifleri değerlendirme kararı aldı ki Shakhtar'a gitti. Shakhtar da savaşın gölgesinde mücadele eden bir takımdı. Gitti ve orada başarılı oldu. Arda'nın daha yolu var ve bir tarafta da gerçekten hani Fatih Terim'in rekorunu kovalayan bir hoca var. Kovalayan derken hani rekoru geçmek kötü bir şey değil. Gayet doğal bir durum. Okan Hoca 4 yıl üst üste şampiyon yaptı. 5 yıl üst üste şampiyon yapmak istiyor. 5 yaparsa 6. sezon da devam eder. 6 yaparsa 7 de devam eder. Ama o sıra bir şekilde Arda Turan'a gelecek. Arda Turan da şu anda Shakhtar'da devam edecek. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde olacaklar ama gerçekten Avrupa piyasasının da yakından takip ettiği teknik direktörlerden bir tanesi. Galatasaray'ın altyapısında yetişmiş, Galatasaray'da kaptanlık yaşamış, şampiyonluklar yaşamış bir teknik direktörden bahsediyoruz. Tabii ki en büyük hayallerinden bir tanesi Galatasaray'da teknik direktörlük yapmak, ama Okan Buruk sonrasında gerçekleşecek diyebiliriz. Güzel bir fotoğraftı. Sosyal medyada güzel karşılığı oldu. Böyle görüntüleri her zaman herkes görmek ister, özellikle Galatasaray camiasında.
8: Evet, tekrar döneceğim transferlere ama bu yabancı kurulunun esnetilmesiyle alakalı olarak 10+4 ile ilgili olarak Aziz Yıldırım federasyonla bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu. Federasyon başkanı
9: kendisi mi söyledi?
8: Geri adım atmıyor. Yok, sosyal medya ekibi, yani sosyal medyaya şey yapılan haberler, iletilen haberler, ajanslara gönderilen haberler, ama İbrahim Bey, İbrahim Hacı Osmanoğlu bir adım geri atmıyor. Yani diyor.
9: Lokomotifi futbolunun, Türk futbolunun lokomotifi Galatasaray ve Fenerbahçe. Tabii ki Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer Süper Lig kulüpleri var. Federasyon Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşısında bir hiç. Çünkü sağladığı gelir ortada. Sen Galatasaray, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde başarısız olsun diye saçma sapan bir kural getirmişsin ve ısrarla bu kuralın arkasında durmaya çalışıyorsun. Milli takıma zarar vereceksin. Sana ne kardeşim yabancı kuralından ya? Sen Galatasaray, Fenerbahçe ne istiyorsa bunu yapmak zorundasın. Bugün Galatasaray ile Fenerbahçe'yi Türk futbolundan çıkar, biz Avrupa'nın 27. ligi oluruz kardeşim. Böyle bir gerçek var. Bugün insanlar Bein Sports'u izliyorsa, tribünlere gidiyorsa, forma alıyorsa, Galatasaray'ın yüzüsü hürmetini alıyor abi, Fenerbahçe için alıyor. Beşiktaş için alıyor. Ya tamam, o yani
8: onu da çıkarırsak 33'e mi gidecek?
9: Ama Beşiktaş da diyor ki biz istemiyoruz kardeşim değişmesini. Niye istemiyorsun? Niye? Çünkü senin Avrupa'da hedefin yok. Böyle bir dünya olamaz. Sen bunu yaparsan Galatasaray ile Fenerbahçe de seni görmezden gelir, kusura bakma. Neymiş bu karar? 2 sene önce alınmış. Takımlar buna göre transfer yapsaymış. Kardeşim, şampiyon, hani bunu söyleyen bir kesim de var sosyal medyada. Ben bu sene Liverpool'u 2 sene yendim. Bütün dünya beni konuştu. Benim sayemde benim ülkemin reklamı oldu. Bir tane federasyon gelecek. Hasbelkader seçilmiş bir federasyon. Dünya Kupası'na gidiyoruz diye koltuğunu sağlamlaştırmış. Neymiş? Ben yabancı kuralını değiştirmeyeceğim. Senin yabancı kuralından ne haberin var? Senin kulüplere ne katkın var? Senin işin gücün Galatasaray'ı engellemek, Galatasaray'ın hocasına ceza vermek, başkanına ceza vermek. Valla Dünya Kupası geliyor. Çok hani konuşmak istemiyorum, detaya girmek istemiyorum ama sen Dünya Kupası'nda bu milli takım İnşallah başarılı olur. Çok iyi bir jenerasyonumuz var. Mutlaka ben başarılı olacağına inanıyorum. Ama neymiş? İşte kimse bizim 6 ay koltukta kalabileceğimizi tahmin edemedi. Milli takım başarısız olsaydı sen o koltukta oturabilir miydin? Neyden bahsediyorsun? O kuralı değiştirmek zorundasınız. Zorundasınız. Galatasaray zaten bu kadrosuyla ligde yine şampiyon. 4 yıldır şampiyon oluyor. Galatasaray'ın hedefi Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak. Şampiyonluk kupasını Cumhurbaşkanı'na götürdükleri gün bu şikayeti dile getirdiler. Biz bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk 16'ya kaldık. Liverpool'u 2 sefer mağlup ettik. Juventus'a 5 attık. Federasyon ne yapıyor? Seni engellemeye çalışıyor. Zaten sana verdiği para yok. Bak bu sezon Galatasaray'ın 300 milyon euro geliri var. Federasyon tarafından geliri 15 milyon euro. Arkamı dönerim. Galatasaray diyor ya biz federasyonla ilişkilerimizi askıya aldık. Görmezden geliyor Galatasaray. Federasyon kim ya? Galatasaray'ın umurunda bile değil. Ve sen ayak oyunlarıyla, saçma sapan hakem atamalarıyla, saçma sapan VAR atamalarıyla Galatasaray'ı engellemeye çalışıyorsun. Senin kazandırdığın para ne abi? Galatasaray sadece kendi taraftarından 100 küsür milyon euro para kazanmış. Şampiyonlar Ligi'nden 60 milyon euro para kazanmış. Senin verdiğin para ne ki? Sen Galatasaray'dan hesap soruyorsun. Galatasaray'a ceza vermeye çalışıyorsun. Galatasaray'ın yöneticisini konuşturmuyorsun. Galatasaray'ın hocasına ceza veriyorsun. Bir de üstüne üstlük Fenerbahçe'yi kolluyorsun. Yarışta tutmaya çalışıyorsun. Kusura bakmasınlar abi. Bu ligde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dediği olur. Sen Galatasaray'a karşı bir cephe almışsın ama Aziz Yıldırım derse ki kardeşim bu kuralı değiştireceksiniz. O koltukta oturamazsınız. O kural değişir abi. Değişmek de zorunda. Ya büyümek istiyor Galatasaray. Hedefleri, gelirleri 500-600 milyon eurolara çıkarmak.
8: Evet, Yakup Çınar'la birlikteliğimiz sürüyor. Döneceğim transferleri Yakup abi ama geçenlerde Okan Buruk CNN Türk Spikeri Damla Uğur Türk'le bir röportaj yapmıştı.
9: Bir fotoğraf paylaştı.
8: Ve bu fotoğrafı
9: Damla paylaştı.
8: Bu fotoğrafın kaldırılmasını Okan Buruk mu istedi? Yani olabilir ya. Okan Buruk
9: kim kaldırmış?
8: Damla kaldırdı, evet. Kaldırdı çünkü
9: abi Damla paylaşmadan önce abi bak ben bunu hep söylüyorum.
8: Ya bu boy kompleksi Okan Buruk'ta neden var? Abi gerek yok ya, herkesin boyu değil, uzun olacak diye bir şey yok.
9: Boy kompleksi değil kardeşim, fotoğraf kötü bir fotoğraf.
8: Evet, Okan
9: sana Buruk. Bir örnek vereceğim.
8: Sandalyesi biraz
9: sana
8: daha
9: sana bir şey anlatacağım. Hı-hı. Şimdi Juventus niye dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesi biliyor musun? Basın toplantısı odasına foto muhabiri sokmuyor kardeşim. Diyor ki burası benim özel alanım. Burada teknik direktördür, futbolculardır. Hani olmaz da yanlış bir duruş olur, yanlış bir şey olur. Fotoğraf ben çektirmiyorum kardeşim kimseye diyor. Ben çekerim size servis ederim diyor. Bu medya yönetimi demek. Bunu dünyaca ünlü kulüpler yapıyor. Dünyaca ünlü teknik direktörler yapıyor. Futbolcular yapıyor. Abi Okan Hoca bu röportajı verirken Okan Hoca'nın yanında en az iki tane iletişimcinin olması gerekiyor. Bir tanesinin özellikle röportajın içeriğine dair hocanın yapacağı açıklamalara dair detayları görebilen, orada müdahale edebilecek, röportaja müdahale etsin demiyorum bak. Hoca bir şey söylerken o röportajın ses getirmesi gerekiyor. Çünkü 4 yıl üstte şampiyon olan takımın hocası konuşuyor. Hoca tatilde, gündemi takip edecek. Hocanın o iletişimine bakan adam bunları hazırlayıp gidiyor. İkincisi görsel yönetmen. Yani görsel anlamda hocanın kıyafeti, hocanın gerekirse ayakkabısı, hocanın tıraşı, buna kadar müdahale edebilecek birinin olması lazım. Şimdi ben mesela bir iletişimciyim, ben iletişim mezunuyum. 20 yıldır bu işin içindeyim. Daha önce de ben Damla da bu işi bilmiyor. Yanlış anlaşılmasın, aynen öyle. Ben de hocayla daha önce 2 sefer 3 sefer röportaj yaptım. Şimdi ben o koltukları gördüğümde hocam bunlar olmaz derdim. Hocanın da bunu, hoca söyleyemiyor işte, hoca kibar adam. Hoca kimseyi kırmak istemiyor. Ama orada o görsel iletişimcinin, hocanın basın işlerine bakan adamlarının o fotoğrafı paylaştırmaması lazım. Sonra Damla siliyor kendi hikayesinden ya da paylaşımından. Böyle iş mi olur abi? Bir kere hocanın ilk röportajı, bilmiyorum ilk röportaj mı, Damla'ya vermesi de yanlış abi. Anladın mı? Bak küçümsemek için söylemiyorum. Damla kim abi? Hoca röportaj verecekse yayıncı kuruluş 1, TRT 2 ya da A Spor, anladın mı? Yani geniş mecraya hitap eden olması lazım. Ya da ilk röportajını kulübe verecek. Şampiyonluk sonrasında. Damla kim abi? Diyorum bak, küçümsemek için söylemiyorum. Sonra
8: ama hep ona veriyor değil mi? Her
9: şey. Hayır, ona vermiyor abi.
8: Başka daha... bir hanımefendi vardı bir tane, sürekli konuştu.
9: Konuştuğu değil. TV bu sporda. Çiğdem. Abi bak, Çiğdem daha çok bu işlerin içinde. Çiğdem şimdi Dünya Kupası'na gidiyor
8: en
9: mesela.
8: En azından totemi bozmasaydı yani.
9: Ya yok, totemle alakası yok bu oğlum. Ya sen de geyiğe vurma.
8: Ne bileyim, çok sinirlendim. Biraz değişiklik olsun diye.
9: Hayır, ciddiyetinden bahsediyorum. Abi evet. Diyorum bak ben sana. Geldiği günden beri. Yani hocanın iletişim tarafı doğru yönetilemiyor. Ve bunda hocanın etkisi var. İletişimdeki arkadaşları eleştirmiyorum. Hepsi bizim arkadaşımız. Sevdiğimiz insanlar. Şimdi ben sana söyleyeyim. Yani en güzel örneği açıklayayım sana. Dursun Özbek'in ilk dönemini hatırla abi. Giydiği kıyafetten yaptığı açıklamaya kadar hepsi skandaldı. İnanılmaz kötüydü. Dursun Özbek'le Fatih Terim yan yana geliyordu. Hangisi başkan, hangisi teknik direktör? Abi ayı çok rahat şey yapabiliyordun, konuşabiliyordun. Ama ne oldu? Kolay abi, insanlar kendilerini geliştirebilir abi, gayet doğal bir durum. Şimdi Dursun Özbek, yemin ederim imreniyorum ya. Oha diyorum yani, giydi üf diyorum, nasıl giyinmiş başkan diyorum. İnanılmaz yani. Abi bunlar kolay. Bir tane stil danışmanı buluyorsun. Hatta yanlış bilmiyorsam o dönem Fatih Hoca öneriyor kendisine galiba. Hani ben bunlarla çalışıyorum, siz de çalışın. Ya Cihan, Fatih Hoca niye büyük hoca? Niye vizyoner hoca? Fatih Hoca 26 sene önce Milan'a gittiği zaman ülkenin en iyi iletişimcisiyle çalışıyor abi. Fatih Hoca İtalya'ya gitti, biz hala Fatih Hoca'yı konuşuyorduk. Bütün reklamlarda Fatih Hoca vardı. Sen Okan Hoca'nın bir reklam filminde ya da bir şeyde görebildin mi? Ya da Okan Hoca'nın böyle hiç unutamadığın bir açıklamasını hatırlıyor musun? Şimdi Fatih Hoca'nın da yoktu. Ama bunlar hazırlanıyordu. Bir iletişim ekibi vardı. Parayı harcayacaksınız abi. Bunu kulüp yapmıyorsa, Okan Hoca senede 4 milyon euro para kazanıyor. Bunun yıllık 100 bin eurosunu iletişime ayıracaksın. Ayırmak zorundasın. Sonra işte diyorum ya sana, röportaj çıkmadan foto şey konuşuluyor. Evet, Okan Hoca'nın boyu çok uzun değil. Ama sen oraya hayvan gibi bir tane şey koymuşsun, koltuk koymuşsun. Bir de puflu böyle. Kızın boyu da biraz uzun. Kız poz vermeyi biliyor. Şu anda dünden beri geyiği dönüyor. Ben alıp atsam hocam, yani bu doğru bir şey mi desem, keşke önceden baksaydınız etseydiniz desem, bu sefer kırılıyorlar, şey yapıyorlar. Söyleyince de öyle. Abi bak, etrafına
8: paylaşırken de sorması lazım.
9: Cihan, etrafına şimdi sen yıllardır bu işi yapıyorsun, tamam mı? Ben bu radyoyu sadece yayınlardan takip etmiyorum. Senin yayınlarda hatalarını görürsem yüzüne direkt söylerim. Niye? Çünkü ben seni seviyorum.
8: Söylemen lazım.
9: Ama kusursuza yakın yapıyorsun, anladın mı? Hatan yok neredeyse. Olsa söylerim. Çünkü niye? Ben senin iyiliğini istiyorum. Abi padişahım çok yaşa. Padişahım çok yaşa. Böyle bir dünya yok ya. Yani gerçekten böyle bir dünya yok. Tamam, sportif anlamda başarılı olabilirsin ama abi iş artık sosyal medyaya döndü. Merih Demiral, ya sana helal olsun ya. Bak, kariyerinin başlangıcında benim çok büyük etkim vardır. Benim kardeşim gibidir, canım ciğerimdir. Fenerbahçe altyapısından çıktı. 4 kere 5 kere. Bak şu milli takım, Türkiye Futbol Federasyonu şu Dünya Kupası ile ilgili ne yaptı abi? Ne içerik yaptı? Herkes eleştirdi, sonra 10 dakikalık bir tane klip yayınladılar. Abi o da çok kötü olmuş.
8: Bir tane Ferdi Kadıoğlu röportajı var Anadolu İlas Haber Ajansı'nda.
9: Yok İlas, onu demiyorum, onu insanlar yapıyor. Merih Demiral gördün mü? Demikest diye bir şey yapmış abi.
8: Bak, evet, Instagram'da vizyon, düşüyor mü?
9: Abi YouTube, YouTube. Son 4 gündür 5 gündür biz bunda. Milli takımın içinde öyle bir aile ortamı var ki. Ya ben şu anda var ya. Rize'deki Fenerbahçeli oyuncu kimdi? Akaydın, Serdar. Samet Akaydın. Ya bana göre Türkiye'nin hani şu an
8: komik adam.
9: Abi 3 kişiden kimi söyle işte sohbet muhabbet etmek istersin?
8: Eren Elmalı da komik be.
9: Ya Eren'i Galatasaray'dan biliyorum. Merih de öyle bir adam mesela. Çok samimi, cana yakın bir adam. Ama ben Samet'i orada gördüm abi. Ben şu an ya bütün ülke şu anda Samet çıksın milli takımda hata yapsın. Abi kötü gözle bakmaz. Merih yüzünden. Çünkü yani Demikes diye bir şey yapmış. Bütün milli oyuncularla röportajlar yapıyor. Ayrımsız Hakan Çalhanoğlu'yla yaptı. Bu arada en iyi bölüm kesinlikle Samet Akaydın'ın olduğu bölümdü. Dün gece Abdülkerim ve Yunus'la olan bölüm yayına girdi. 500 bin falan izlenmiş şu anda. Çok kısa süre içerisinde.
8: Şey ya, muhabbeti de güzel. İspanya'dan 6 yediğimiz muhabbet de güzel.
9: Öf, o Lamia. Şey ismini söyle. Lamal diyor ya.
8: Lamal.
9: Abdülkerim.
8: Ben diyor Yamal'la uğraşıyorum orada.
9: Ya
8: diyorsun.
9: Bir şey diyeceğim. Sen bunu milli takımın çok içindesin. Sen bunu milli takımda yapabilirsin.
8: Bazı kızanlar olmuş mesela. Ya maçın üstünden 1,5 yıl geçmiş yani. Adamların yas tutması beklenemez. Ya, yediler golü.
9: Ya
8: yani.
9: Hadi abicim şey. Ya.
8: Biraz tadını çıkarmamız
9: samimiyet
8: lazım.
9: Samimiyet ortamını görüyorsun ya. Kesinlikle. Samimiyet ortamını görüyorsun, anladın mı? Bak Hakan Çalhanoğlu YouTube kanalı açtı. İrfan Can Kahveci açtı. Diğerleri açtı. Merih Demiral bunu devam ettiriyor. Diyorum ya, bak Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapamadığını Merih Demiral yapıyor şu anda. Harika bir iş. Abi bak işte iletişimden bahsediyorum. Merih de bu anlamda kendisini hep üzerine koyarak devam etti. Hep ya bir kere şu cesareti gösterdi adam. 18 yaşındayken Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanı iken Fenerbahçe'nin profesyonel sözleşmesini kabul etmeyip adam Portekiz Ligi'ne 3. Lig'e gitti. Portekiz'e 3. Lig'e gitti. Ve geldiği nokta bak. Dönseydi Fenerbahçe'nin kaptanı olarak dönecekti. Fenerbahçe'de kalsaydı kaptanlığa kadar yükselebilir miydi? Hayal. Ama bak abi adam kendisi

0: kendisine yatırım yapıyor. İletişim, iletişim. Şimdi o bütün prodüksiyon ekibi için para harcıyor adam. Bundan para kazanmak için değil, milli takımı insanlara aile ortamını olduğunu göstermek için yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu hiçbir şey. Okan hocam siz de aynı şekilde, hocanın ekibi aynı şekilde. Diyorum bak, ekibe suç bulmam. Burada hocanın istemesi lazım. Güzel fotoğraf değil.
1: Evet, Yakup Çınar'la birlikte elimiz sürüyor. Gerçekten de o Demicast. Bence de izlemeyenler varsa izlesinler. Çok keyifli. Milli çok takım çok oyuncularımızın iyi. Aslında ne kadar efendi, ne kadar iyi insanlar olduğunu da görüyoruz. Hiç kibir, ego yok. Abi mesajları
0: ve bir şey diyeceğim. Hı. İçeride bir hiyerarşi de var. Onu da görüyoruz.
1: Var bir Hakan.
0: Mesela ben şeyi merak ediyordum. Bir gün bir maçtan önce soyunma odasında Merih Demiral konuşuyor. Mesela orada Hakan Çalhanoğlu kaptan olduğu için bunu istiyormuş. Diyor ki mesela, ben diyor genelde hep aynı şeyleri söylüyorum. Artık insanların alışkanlık haline geldiği için motive olmadığını düşünüyordum. Bir gün Meri'yi konuşturuyorum. İşte bir maçta önceden söylüyorum. Abdülkerim'e söylüyorum. Uğurcan'a söylüyorum. Ama diyor ki mesela takımın tecrübelerine söylüyorum. Gidip de Arda Güler'e ya da işte Yunus Akgün'e söylemiyorum.
1: Ama bu risk biliyor musun? Yani Dünya Kupası'nda bir hata yaparsa sırf bu videolar yüzünden de linçlenebilir yani. O riski almış.
0: Abi böyle olması gerekiyor. Bence çok güzel bir şey. Bence. Çok güzel bir şey. Tebrik ederim.
1: WhatsApp'tan gelen mesajlara bakacağız arkadaşlar. 55-52 geçe gibi bakıyoruz, çok fazla.
0: Hepsini okuyacağız.
1: Merak etmeyin.
0: Bu transferle ilgili özellikle merak edilen her şeyi sorabilirsiniz.
1: Direkt onunla gireceğim. Sara 35 milyon teklif varmış. Veriyor mu Galatasaray?
0: Yok. Şu an resmi olarak Galatasaray'a gelen net teklif yok. Hiçbir oyuncu için yok. Sözlü olarak var. Davinson Sanchez Como ihtimali var mesela. Como bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Biliyorsun İtalya'da Milan Şampiyonlar Ligi dışında kaldı. Yanlış bilmiyorsam Napoli de dışında kaldı.
1: Avrupa'ya gidiyorlar.
0: Avrupa'ya gidiyorlar. Napoli'yi tam bilmiyorum da özür dilerim. Juventus ve Milan. Juventus ve Milan gidemiyorlar ama Como mesela Fabregas yönetiminde Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor ve iyi bir kadro kurmayı düşünüyorlar ki devre arasında da bir ilgileri olmuştu Davinson Sanchez için. Galatasaray bırakmamıştı. Galatasaray yönetimiyle konuştuğumuz zaman 25 milyon euro üzeri bir beklentileri var. Onun altında satmaya sıcak bakmıyorlar. Eğer gönderirlerse Galatasaray'ın hedefindeki isim de Liverpool'dan Van Dijk. Dünya Kupası var. Liverpool'da bir teknik direktör değişimi yaşandı. Devam edecekler mi, etmeyecekler mi? Yani Liverpool'un planları bu sezon Van Dijk'a uyar mı uymaz mı? Bunların hepsini değerlendirip Galatasaray'a bir dönüş yapacak. Ama Galatasaray'ın hedefi Van Dijk seviyesinde bir stoper transferi.
1: Ben dün yayında da söyledim. Ömer Bayram'ın çok yakın bir arkadaşından aldığım bilgiye göre Van Dijk'ı arayıp Galatasaray'ı anlatmış biraz. Hani zaten Galatasaray'ın ilgisi varmış ama biliyorsun çocukluk arkadaşı.
0: Evet evet.
1: Etki eder mi?
0: İkisi çocuklukken anneleri Ömer'in annesi mantı yapıyormuş.
1: Ekmek arası veriyormuş.
0: Fandak'ta yiyormuş. Ekmek arası salça abi.
1: Aynı mahallede.
0: Ekmeğin üstüne salça sürüp yiyormuş Fandak.
1: Var mıdır acaba orada?
0: Bir salça. De etkilendi. Rams Park'tan etkilendi. İki bu sezon iki tabii. Kere geldi abi. Ben nereye geldim dedi. Tamam, kop tribünleri Liverpool taraftarı inanılmaz ama Galatasaray taraftarından net etkilendi ve iki sefer yenildiler burada.
1: Avrupa'da ezan da yok mesela. Kaç olunca eve gidiyor çocuklar? Biz küçükken mesela ezan okununca eve giderdik. Van Dijk'le Ömer Bayram kaçta eve giriyor?
0: Abi hava kararmadan gidiyorlar Cihan. Evet. Avrupa'da 7-8 dedim mi herkes evinde. Bak bizi dinleyen Avrupalılar da vardı. Abi hepsi mi öyle olur? Ya çok nadir atıyorum mesela Paris'tir, Milano'dur. Oralarda da mesela akşam 9-10'dan sonra gezerken dikkat etmen gerekiyor. Emin ol İstanbul kadar güvenli değiller. Net söylüyorum. Ha, orada ezan okunmuyor. Akşam hava kararınca tabii ki her yer kapanıyor. Her yer kapanıyor.
1: Hayat duruyor diyorsun. Yakup Çınar'la birlikte elimiz devam ediyor. İkinci bölümde, bu ilk bölümde biraz daha böyle Okan Buruk'un olayına girdik, iletişime girdik ama ikinci bölümde alacağız. Çok fazla bilgi var Yakup Çınar'da. Icardi ile ilgili soru gelmiş. Abi bu adam bize cevap verecek mi? Yine tatil geziyor. Japonya'dan sonra yine başka bir yere gitmiş diye soru var.
0: Ben
1: Altürkmen'de.
0: Ben Galatasaray Icardi'ye bir teklif yaptı. 5 milyon euroluk bir sene teklif yaptı. Sadece bir yıllık teklif yaptı. Icardi bu teklifi kabul ederse döner abi. Çünkü net biliyorum burada Etiler'de tuttuğu villa, evi hala eşyaları içerisinde ve duruyor, boşaltmadı. Icardi Galatasaray'da devam ederse ben şaşırmam. Kabul ederse devam eder zaten. Çünkü Galatasaray

0: 10 tane daha evi vardır.
1: Rahat vardır.
0: Anladın mı? Icardi lan bu. Ya boru değil yani.
1: O da milyon dolarlar kazanıyor.
0: Ya tabii ki, o da bedavaya oturmaz zaten. Tenezzül etmez buna da. Neymiş evini bilmem ne yapmış da. Hadi abi geç onu. Parasını peşin veriyorlar abi, Icardi gibiler. Muhatap olmamak için. Mesela bir yıllık tutuyor. Ben biliyorum Etiler'deki ev için 300 bin euro peşin ödemişlerdi. Kirası 30 bin euroydu.
1: Erkan Kambur Sarıyer'den selamlarını iletmiş. Selam olsun. Bu abi bir kanalda çıkıyor mu izleyeyim demiş. Hemen hatırlatalım, 90 artı dijital YouTube kanalı.
0: Evet, bizim YouTube kanalımız, orada sık sık yayınlarımız var. Ayrıca Digi Futbol'da da haftalık böyle kısa transfer dönemiyle alakalı haberlerin olduğu videolar oluyor.
1: Yako Baba serin gel demiş. Yine sallamaya başladın diyor. Radyo Gül'ün Icardi ve Osimhen'e hoş geldiniz. Ahmet Konaş'tan sonra iyi geliyorsunuz demiş. Teşekkürler. Yakup Çınar Galatasaray konuşmasın, sabaha kadar dinlenecek adam, haberiniz olsun demiş. Galatasaray konuşması sabah...
0: Fener'e sallasın demek istiyor. Ama
1: bence de.
0: Evet,
1: bence
0: şeyden de çıkardılar. Bana hep şunu söylüyorlar. Yakup Çınar Galatasaraylı değil, Fenerbahçe düşmanı. Hani ama, çok iyi Galatasaraylı, onun ötesinde Fenerbahçe düşmanı.
1: Ama sen şimdi sallamaya başlıyorsun. Normalde hiç salladığını çok nadir görüyorum. Abi, radyoda da.
0: Sallama değil, sallama. Önüne kalkan olamıyorum. Ben doğruları söylüyorum kardeşim. Anladın mı? Ben doğruları söylüyorum. Biz Saadettin Saran için ne dedi? Abi beceremez, yapamaz. Olmaz.
1: Icardi, Silva, Camavinga, Van Dijk ne durumda diye böyle toplu mesaj gelmiş.
0: Icardi konusu dediğim gibi, yani hani isterse Icardi devam eder ama ben devam edeceğini düşünmüyorum. Büyük ihtimal Galatasaray'da Icardi dönemi sona erecek. Galatasaray'ın burada Icardi'ye güzel bir veda etmesi gerekiyor. Bunu sonuna kadar hak etti. İkincisi, Galatasaray toplamda yeni sezona 3 forvetle girmek istiyor. Bunlardan bir tanesi Osimhen, ki mutlaka talipleri çıkacak bak. Mutlaka ve mutlaka talipleri çıkacak ama Galatasaray elde tutmak istiyor. Bu yabancı kuralı değişmezse Galatasaray'ın hedefi John Duran'ı bitirmek artı bir de yerli santrafor transferi. Yani toplamda 3, hatta altyapıdan işte Arda Tagay var, Ada Yüzgeç var. Bunlar da mutlaka kadroda olacaklar. Yani Osimhen dışında John Duran artı bir tane daha yerli forvet. Bu Deniz Gül olur, Bertu Yıldırım olur, başkası olur bilmiyorum. Ama Galatasaray'ın hedefi yeni sezona 3 forvetle girmek. Ola ki federasyon yabancı kuralını değiştirdi. Fenerbahçe istediği için, Galatasaray istiyor ya, değiştirmiyor. Fenerbahçe için değiştirdi. Galatasaray o zaman bu sezonu Tottenham'da tamamlayan Fransızların son dönemde gerçekten iyi performans gösteriyordu ama biraz düşüş yaşadı. Paris Saint Germain'in Frankfurt'tan 90 milyon euroya aldığı, bu sezonu Tottenham'da kiralık olarak geçiren Kolo Muani'yi istiyor. Kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. O zamanki senaryoda Osimhen, Kolo Muani ve yerli bir forvet olacak. Yine 3 forvet olacak. Galatasaray'ın düşüncesi bu şekilde. Dediğim gibi John Duran net olarak Galatasaray'ın listesinde olan, Galatasaray'ın görüştüğü, Okan Hoca'nın onay verdiği isimlerden bir tanesi. Yabancı kuralı değişirse Kolo Muani olma ihtimali yüksek. Osimhen giderse o zaman çok farklı bir senaryoya döner. Galatasaray Osimhen'i de 150'den aşağı bırakmak istemiyor. Bu Dünya Kupası sonrasında daha netlik kazanır bu durum diyebiliriz.
1: Kolo Muani iyi de yani Fransa milli takımının golcüsü ama Luis Enrique
0: bilemedi mesela.
1: Evet, bir de Luis Enrique'nin gözüne hiç giremedi. Yani o adamın gözüne giremeyince
0: giremedi ama ölü bir adam da değil abi, 1.90 böyle
1: kaskal kötü bir tabir mi olur bilmiyorum.
0: Bizim ligde iş yapar abi, 90 milyon euro bonservisi. Gerçi John Duran'a da 80 ödenmiş, Osimhen'e de 75 ödedik, anladın mı? Buradan rakamlardan Galatasaray'ın vizyonunu anlayın. Dursun Özbek şunu söylüyor yakın çevresine. Belki Belçika'da konuşuruz, önümüzdeki hafta burada anlatırım. Denk gelirsek mutlaka bir sohbet etme şansımız olur başkanla. Galatasaray'ın iyi bir omurgası var. Buraya 3 tane önemli oyuncu katması gerekiyor. Bir tane 10 numara, bir tane orta saha, bir de savunmaya Abdülkerim ve Davinson Sanchez'i zorlayabilecek. Davinson Sanchez giderse onun bir tık üstü adam almak istiyor. 3 tane çok iyi transfer yapmak istiyor Galatasaray. Onun dışında evet, kontenjan dahilinde

0: genç oyuncularla görüşülüyor. Takviyeler mutlaka yapılacak. Barış Alper Yılmaz devam etmezse oraya üst düzey oyuncu alacak. Devam ederse yine Noah Lang gitti, mutlaka yedek kanat oyuncusu alınacak. Bu anlamda Galatasaray'ın işinin biraz daha kolay olduğunu söyleyelim. Galatasaray burada acele etmiyor. Yabancı kuralı belli olur olmaz Galatasaray'ın direkt bitireceği ve açıklayacağı oyuncular mutlaka olacak.
1: Damla kim abi demiş, senin tabirinle seviliyorsunuz diyor. Senin böyle kim abi çıkışların var ya, dinleyenlerimiz onu çok seviyor. Her hafta böyle bir klasik haline geldi. İyi kitlemişler Kolo Muani'yi Paris Saint Germain'e demiş. Mirza mesajını atmış. Halil, Ayvalık'tan Halil, Niyaga gelmedi.
0: Halil deyince Halil Dervişoğlu aklıma geldi. Halil Dervişoğlu da dönüyor. Rize'de kiralıktı, dönüyor.
1: Bize Niyaga gelmeden önce her hafta mesaj atıyordu. İşte bunu scout ekibine bildirebilir misiniz? Galatasaray'ın scoutuna bildirebilir misiniz diye. Şimdi bir daha yazmış. Yani diyor Kasapiya'daki Niyaga'yı izleyince, Galatasaray'a gelince ne kadar düştüğünü gördüm. Şimdi Can Uzun'a sesleniyorum. Bence diyor. Gelmesin diyor.
0: Bence de
1: şaka bir yana demiş.
0: Gelmesi
1: Okan,
0: zor.
1: Okan Hoca'yı biraz eleştirmiş.
0: Baba bir şey diyeceğim. Sen Can Uzun bugün 60 milyon euro serbest kalma bedeli var. Galatasaray direkt oyuncuyla, ailesiyle görüşüyor. Oyuncu ailesi Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın oynuyor olması, oyuncunun Galatasaray'da, ailesinin Galatasaraylı olması, bunların hepsi bir etken tabii ki, ama 60 milyon euro serbest kalma bedeli var. Şimdi sen 45-50'ye anca alabilirsin. Vermez abi. Frankfurt vermez. Almanlar vermez. Yani sen 30'a falan, 35'e almayı düşünüyorsan hayal ediyorsun demektir. Kolay değil ama Can Uzun gelirse Can Uzun 11'de oynar. Direkt oynar. Osimhen'le beraber oynar. Oynatmak zorundasın. Yoksa almayacaksın abi. Oynadığı zaman da 100-150 milyon eurolara gider. Bak, Kenan Yıldız seviyesine çıkabilecek potansiyeli var. Bunlar çocukluk arkadaşı Cihan. Aynı mahallenin çocukları, 5 yaşından 6 yaşından beri aileler artık iç içe girmiş. Yani sürekli görüşen eden insanlar. Ve bu arada şunu söyleyeyim mi? Çocuğun hedefi Real Madrid, Barcelona'da oynamak. Bak, Kenan Yıldız o seviyeye geldi. Can da o seviyeye gelebilecek bir oyuncu. Evet, Galatasaray düşünüyor, uğraşıyor, ediyor. Ama çok kolay bir transfer değil. Bu arada %100 katılıyorum. Ben Kasımpaşa maçında daha böyle stat sahaya yakın 70 dakika Niyaga'yı izledim. Niyaga inanılmaz yetenekli bir oyuncu. Olay'dan da daha iyi bir oyuncu. Trabzon'daki. Olay nasıl olay oldu? Oynattı diye oldu abi. Fatih Hoca oynattı Fatih Tekke. Sen Olay'a gidiyordun. Trabzonspor ekibinin, scout ekibinin göz diktiği, almaya çalıştığı Niyaga'yı sen gittin aldın, Trabzonspor'un elinden aldın. Trabzonspor'la ilişkilerin bozuldu. Ama yeni sezonda, yani ana planda olmasa bile her maçta mutlaka süre alması gereken oyunculardan bir tanesi Niyaga.
1: Evet, Niyaga konusunda sana %100 katılıyorum ama Can Uzun konusunda tabii 60 milyon verilip alınacak bir oyuncu değil bence. Yani ya, daha 20 yaşında doğru ama 60 milyon çok ütopik
0: bir rakam. Can bunu yani. Manchester City yapar, Barcelona yapar.
1: İşte Brighton geçen...
0: Abi mesela bir şey diyeceğim, Real Madrid Arda Güler'i kaça aldı? 20'ye aldı.
1: Bedava. Bedavaya aldı. Yeah. Brighton 750 bin euro bonservis bedeli alan bir önceki takımından bir oyuncu transfer etti. Geçenlerde sosyal medyada düştü önüme. 30 milyon. Çocuğun babasını falan arıyorlar yani. Düşün.
0: Evet.
1: Hiç no name bir isim, 30 veriyorlar. Dediğin gibi Premier Lig
0: 30 verirsin abi. 30 verirsin. Bu arada Cihan, sıkıntı şu. Bak, Galatasaray şimdi bu yabancı kontenjanı nedeniyle 2003 ve sonrası, 2004'lü, 2005'li, 2006'da, 2007'li bir sürü oyuncuyla görüşüyor. Galatasaray scout ekibinin hazırladığı raporlar doğrultusunda her bölge için 5 tane oyuncu var. Hangisine gitsen abi, bu insanlar da geleceğini düşünüyor. Şimdi paraya gelmez bu adam. İkna edemezsin paraya. Tamam, Niyaga'yı ikna ettin. Hani iyi maaş verdin ama herkesi ikna edemiyorsun. Avrupalıyı ikna edemezsin. Yirenki'ye gitti Galatasaray. Gelmedi. Bu sezon da gelmek istemiyor. Şimdi Galatasaray'ın 10 numara adaylarından bir tanesi. Bakratov. Bize en çok sorulan oyunculardan bir tanesi. Biraz derine indim. Geçen sezon menajerler tarafından Galatasaray'a önerilmiş. Rusların yeni Arşavin'i, hatta Arşavin'i geçebilecek kapasitede bir oyuncudan bahsediyorlar. Lokomotiv Moskova'da bu sezon 17 gol 13 asist oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Paris Saint Germain'e transfer olma ihtimali söz konusuydu. Paris vazgeçmiş. 20 milyon euro serbest kalma bedeli var. 4 milyon euro maaş istiyor. Menajerleri de 7-8 milyon euro seviyesinde bir komisyondan bahsediyorlar. Galatasaray görüşüyor ama oyuncu ben Avrupa'ya gitmek istiyorum diyor.
1: Ya burası da Avrupa.
0: Ya Avrupa ama önceliği anladım, sen değilsin.
1: Anladım.
0: Anladın mı?
1: Takılıyorum.
0: Şimdi genç oyuncuların böyle bir tarafı var. Geçen sezon diyorum ya sana, Magassa, Köln'ün bir orta sahası vardı. İsviçreli. İsmi aklıma gelmiyor. 20-21 yaşında. Özür dilerim, Freiburg'un İsviçreli bir orta sahası vardı. Genç oyuncu. Premier Lig'den çok isteyen var oyuncuyu. Sen istedin, sana gelmek istemiyor. Sen parayı versen de gelmek istemiyor. Şimdi sen Singo'yu nasıl ikna ettin? 25 yaşında sana geldi ama sen 35 milyon euro bonservis verdin. 5 artı bonusla maaş verdin Singo'ya.
1: Kim bu? Manzambi mi?
0: Manzambi, evet yani, abi.
1: Buldum senin için.
0: Bak piyasasına, 35-40 milyon eurolardan bahsediyor. 20-21 yaşında.
1: 50 milyon şu an.
0: 50 milyon euro piyasa değeri var. Bak Galatasaray'ın istediği oyunculardan bir tanesi.
1: 2005'li.
0: He. 21 yaşında.
1: 1.82.
0: Ya canavar gibi bir adam, koy orta sahaya. Kante ile Genduzi'yi yesin abi, öyle bir adam, anladın mı? Gerçekten öyle. Ama sana gelmek istemiyor çünkü bu adamı City'de takip ediyor, Arsenal'de takip ediyor.
1: Ay, Orkun'la Salih'i niye yemiyor? Niye Kante ile Genduzi yiyor mesela? Peki bir şey.
0: Yok ya, aklıma o geldiği için söyledim.
1: Biliyorum ya, biraz sana takılmak istiyorum, evet. İlk bölümün sonlarına doğru gelirken.
0: Biraz mesajları okuyalım, evet, ondan evet. Sonra bir araya gidelim. Aradan sonra özellikle diğer transferlerle alakalı detayları konuşuruz. Biraz böyle Dünya Kupası başlayacak pazar günü, milli takımı konuşuruz. Rakiplerden çok kısa bahsederiz.
1: Hull City alır mı Can Uzun'u? Hem Premier Lig demiş, hem de Acun Ilıcalı'ya gelir sağladı üstüne çıkınca diyor.
0: Vallahi 250 milyon euro transfer bütçeleri var. 50'ye alabilirler mesela.
1: Kain Kral der ki Avustralya Türkiye maçı berabere bitecek. Niyaga olayı 3'e katlar. Biraz oynasın herkes görecek demiş. Yakup Bey Ahmet Konac'ın kongrede yaptığı hareketlerle ilgili ne düşünüyor? Bir çikolatalı kek, bir limonlu kek yiyip durdu demiş.
0: Çok bir keke kandırdılar Ahmet Konac'ı.
1: Hakan Safi'yi destekliyordu mesela. Aziz Yıldırım başkan olunca efsane başkan tekrar geldi dedi. Kulüpten ihraç edilmemek için tabii. Bunlar önemli şeyler. Ayıp ya, 4 yıl üst üste olan şampiyon olan takım 12 yıldır şampiyon olamayan takımın kollandığını söylüyor demiş. Sana kızmış Emin Kaya. John Duran Galatasaray'a gelmeli mi? Fenerbahçe'ye stadında beraberlik golünden sonra edep yerini tribüne gösteren birini Galatasaray'a transfer etmek ne kadar doğru demiş.
0: Abi futbolun içinde bunlar var.
1: Metin Kabataş. Zaha Zaniolo son durum nedir? Enes Güler.
0: Zaha defteri kapandı Galatasaray'da. Zaniolo'yu da büyük ihtimal Udinese bonservisini alacak. Orada 10 milyon euro satın alma opsiyonu var. Onu kullanacaklar büyük ihtimalle.
1: Vedat Muriç transferi ne durumda? Konu hakkında ne kadar bilgiye hakimsiniz? İyi yayınlar demiş.
0: Fenerbahçe bitirdi diye biliyorum.
1: Galatasaray ilgileniyor mu diye herhalde.
0: Yok sonra. Abi. Bu arada bizi Manchester'dan İsmail abi dinliyor. Kuaför İsmail. Sevdiğim bir abim.
1: Selam olsun. Orada da mı kuaförlük aynen yapıyor?
0: Evet evet, orada da kuaförlük yapıyor.
1: Kaç sterlin saç sakal?
0: Yazar şimdi. Bu arada bütün Manchester City ile Manchester United'lı oyuncuları da tanıyor mesela. Çok iyi ilişkileri var.
1: Merak ettim şimdi. Selam olsun kendisine. Ahmet Konaç yayındayken seni savunmuş bir dinleyenimiz, onun fotoğrafını atmış. Yakup
0: senin
1: kadar,
0: beni mi?
1: Seni.
0: Beni
1: Yakup mi? Yakup kadar başına taş düşsün. Ya o kadar da değil ya. Esfiyar. Şöyle devam edelim. Hızlıca. Bir saniye, aşağılara gitti. Yakup Çınar kraldır. En azından Beşiktaşlı olup Galatasaray haberleri yapmıyor. Sonra herkes bir gün evine dönecek demiyor. Seviliyor. Tek istediğim biraz diğer yorumcuları sallasın demiş. Şu arkadaşa söyler misin? Yabancı kuralının böyle olacağını 2 sezon önce federasyon açıklamıştı.
0: Herkes aynı. Ya bu federasyon kim abi? Kim abi? Yönetim kurulu toplanmayan, Türk futboluna bir gelir getirmeyen, sadece milli takımın arkasına gizlenmiş, Dünya Kupası'na giden bir federasyondan bahsediyor. Ne katkısı var abi? Yayın gelirleri düşüyor. Kulüplere ceza desen veriyor. Ne katkın var abi? Ne getirebildin? Yasin Kol, Yasin Kol. Bu federasyonda tek konuştuğumuz şey Yasin Kol ve hakemler. Neyden bahsediyorsun abi?
1: Sen şöyle bir şey mi söyledin? Geçen sene Xabi Alonso olmasaydı Arda Güler Galatasaray'a kiralık olarak gelecekti mi?
0: Evet. Bunu Arda Güler'in menajeri Galatasaraylı yöneticilere söylüyor.
1: Bir önceki programda bayağı şey yapmış da konuşsun.
0: Konuşsun abi. Ben Arda Güler kaçtı dedim Fenerbahçe'den. O zaman gündem oldu biliyorsun. Kaçtı abi.
1: Yayında gitti. Öyle. Yayın çıkışı da
0: Arda Güler, Arda Güler Galatasaray'ın oyuncusu olsaydı bugün Galatasaray'ın kaptanıydı. Anladın mı? Galatasaray'ın kaptanıydı şu anda.
1: 20 milyon vermezdi maalesef.
0: Ne vereceksin abi? Gitmezdi de. Ama oynasın mı oynamasın mı tartışmaları vardı ya. Koruyalım mı korumayalım mı? Neyi koruyorsun abi? Dünya Real Madrid'e gitti. Bu arada Real Madrid'e ilk gidecek haberini de ben paylaştım. Bütün dünyayla ben paylaştım. Ya benim kariyerimdeki en büyük transfer haberidir. Murat Özen'le beraber verdik bu arada. Hakkını yemeyeyim şimdi. İkimizin ortak çalışmasıydı. Canlı yayında verdik. Herkes mors oldu. Bu arada Candaş Tolga mesela bunu yayınında anlatıyor. Onlar biliyormuş ama veremiyorlar.
1: Onlar çünkü birinden aldı haberi demek ki.
0: Yok yani aynen öyle.
1: Siz direkt gazetecilik
0: tabii,
1: yaparak
0: canlı buldunuz. Yayındayken ona haber gidiyor. Arda Güler Real Madrid haberini verdi. Çünkü bütün Fenerbahçeliler Barcelona'ya gideceğini düşünüyordu. Ve ben detaylandırdım. Xavi, Barcelona'lı Xavi, o zaman sportif direktördü galiba. Bir görevi vardı. Türkiye'ye geldi. Bodrum'da Arda'yla görüştü. Arda'yı ikna etmeye çalıştı. Sırf Barcelona, o dönem Beko Barcelona'nın sponsoruydu. Barcelona'ya gitseydi Barcelona bir yıl Fener'e kiralayacaktı. O yüzden kabul etmedi. Ayrıca aile olarak da böyle milliyetçi bir yapıları var. Arda Güler arabasında ölürüm Türkiye'nin dinleyen bir adam, anladın mı?
1: Katalan mı sevmiyor?
0: Ya sevmiyormuş abi. Anladın mı?
1: İlginç.
0: Sevmiyormuş.
1: Hani sen İspanya'nın nereden biliyorsun abi Katalan'ı?
0: Ya biliyorlar işte.
1: Araştırmış.
0: Ama Real Madrid daha iyi. Ya bu mesela küçük bir etkendir, anladın mı? Ya yoksa
1: bence tekrar Türkiye'ye kiralanması bence büyük etkenlerden bir tanesi.
0: Aynen öyle, dönmeyi düşünmüyordu. Ama mesela bir önceki sezon Xavi Alonso gelmeden önce çok fazla süre alamadı. Yani
1: Ancelotti
0: döneminde yedek oyuncuydu. Eğer aynı teknik direktör ya da Arda'yı kadroda düşünmeyen bir teknik direktör olsaydı, o zaman Arda Güler menajeri söylüyor. Bu hani ne kadar doğru ne kadar yani Galatasaray yani kiralık olarak getirebiliriz diyor. Arda gelir miydi gelmez miydi bunları bilemezsin tabii ki.
1: Evet, anlatırken boğulmuş Ahmet Konanç, o yüzden söyledim. Yani sen inanmamışsın haberine, sallıyor demek istemiş. Şimdi çıkar Yakup der Fenerbahçe ile ilgili haber var mı diye de sana sorar ama nasıl olacak? O da biraz ilginç. Adam haklı. Bu federasyonu tutan milli takımın başarısı şu an demiş. Amerika Birleşik Devletleri'ne futbolu bilmeyen kaç influencer götürecekler acaba diyor Volkan.
0: Beni mesela akredite etmediler abi. Ben akreditasyon başvurusu yaptım. Dünya Kupası'na gitmek istiyordum ki... Avrupa Şampiyonası'nda yerinde takip ettim. Bu arada federasyonun götürdüğü o gazetecilerden de değildim. Kendi cebimden gittim mesela.
1: Sadece akredite istedin kendine.
0: Evet abi, akredite istedim. FIFA onay verdi. Bu adamı akredite edebilirsin dedi. Türkiye Futbol Federasyonu etmedi mesela. Hayırdır mesela, anladın mı?
1: Nereden aldın akreditasyonu? Futboldan mı? 90 Art Dijital'den mi? Radyo Gol tarafından mı?
0: Hayır, serbest gazeteci olarak başvurdum.
1: İlginçmiş.
0: Benim kadrom zaten hani bir Yeni Birlik gazetesinde. Orada devam ediyor. Oraya haberlerimi gönderiyorum arada. Ama şey yaptım, başvuru yaptım, kabul edilmedi.
1: Neden edilmediğine dair bir geri dönüş oldu mu?
0: Bilmiyorum.
1: 40 yılda bir muhalefet oldun Cihan demiş. Gendüzi Kante diyor. Öyle araya bir daldım ya, espri olsun diye. Noel Anka alınmayacak herhalde, pahalı diyor.
0: Ya ben beğeniyorum ya. Beğeniyorum. Çok iyi oyuncu.
1: İptal mi o iş?
0: Dünya Kupası'na da gitti. 30 milyon euro abi, çok yüksek. 15 olsa hiç düşünmez Dursun, başkan alır. Bir de çok keyifli bir adam. Böyle neşe getiren, takıma enerji katan bir oyuncu. Ve inanılmaz yetenekli
1: Hollanda
0: bir adam.
1: Hollanda milli takımının oyuncusunu, Dünya Kupası'nda oynayacak oyuncu da 15 milyona bence alamazsın.
0: Alamazsın çünkü onlar bile 25 aldı.
1: 30 verir mi bilmiyorum ya.
0: Barış giderse belki orada bir formül düşünülebilir de baba Napoli'de kolay değil ya. Yani.
1: Eskiden bu rakamlar bana gerçekten bir acayip şey ütopikti. Şimdi alıştık 30'lara 40'lara
0: bir
1: falan.
0: Bir şey diyeceğim. Kim bu hikayeyi anlattı şimdi atı? Ahmet Çakar da olabilir. Başka biri de olabilir. Baba Galatasaray Napoli'den Mertens'i aldı. Şampiyon oldu. Galatasaray Napoli'den Osimhen'i aldı. Şampiyon oldu. Galatasaray Napoli'den Noah Lang'ı aldı. Şampiyon oldu.
1: Vay.
0: Hatta şöyle söyleyeyim. Gökhan İnler Napoli'den Beşiktaş'a geldi. Beşiktaş şampiyon oldu. Çok enteresan böyle.
1: İlginç detaymış.
0: Evet abi.
1: Sponsorluklar soruluyor abi. Şey diyorlar. Red Bull'un bir sponsorluk anlaşması vardı Türkiye için. Şampiyonlar Ligi için de işte Porsche'nin bir anlaşması vardı.
0: Valla şu an için o marka daha belli değil. Galatasaray üst seviyede görüşmeler gerçekleştiriyor. Sokar iyi bir markaydı.

0: neden mutlu oluyorum.
1: Kaç sterlinmiş geldim cevabım.
0: İsmail abi yazmış mı?
1: Singo, Sanchez, Van Dijk, Jacobs, Torreira, Kamavinga, Can Uzun, Barış, Osimhen ve Lang demiş. Bu kadro nasıl iş yapar mı diyor, yapmaz mı? Yani bence müthiş kadro. Singo tırnak içinde Singo manyağına bir çözüm bulursa.
0: 15 poundmuş.
1: 15 pound.
0: Dükkana he. Gidersen, ama o genelde futbolcuları şeyi yapıyor ya.
1: 100 pound.
0: Giderse gittiğinde gündüz 50 pound, akşam da 70.

0: yoksa bununla ilgili bir bilgi yok mudur
1: senin? Adaylardan bir tanesi Cihan. Galatasaray'ın oraya istediği oyuncu Kamavinga. Ama kolay değil. Şimdi o da Real Madrid'de bu sezon ikinci plana düştü. Forma şansı bulamadı. Ve yeni gelecek teknik direktör sonrasında kararını netleştirecek. Benim aldığım bilgi kesin olarak Real Madrid'den ayrılacak ama en az 10 tane kulüp istiyor. Yüksek bir bonservisi var. 70-80 milyon eurolardan bahsediyorlar. Kolay değil. Ama buradan Galatasaray'ın vizyonunu anlayabilirsiniz. Yine Gardi'nin Galatasaray'a önerdiği bazı oyuncular var. Bunlardan bir tanesi Juventus'taki Kepren Turam.
0: Senin baş düşmanın.
1: Yok canım, düşmanım değil.
0: Şaka yapıyorum. Gardi.
1: Ben bazen gördüğüm zaman her zaman sohbet ederim, muhabbet ederim. En son Torino'da karşılaşmıştım.
0: Ne bileyim, bir ara Gardi yükselmişti ya.
1: Yok, burada yükselmişti değil. Galatasaray'da Ocak ayından bu yana kendisiyle daha yeni bir transfer için çalışmadı ama Galatasaray'a sunduğu bazı oyuncular var. Onlardan bir tanesi de Kepren Turam. Galatasaray değerlendirecek tabii ki. Eksisine bakacak, artısına bakacak. Kepren Turam da tartışılmayacak bir oyuncu. Galatasaray oraya üst seviyede bir oyuncu mutlaka transfer etmek istiyor. Az önce de bahsettim. İyi bir 10 numara, iyi bir işte 6-8 numara, oyunun çift tarafını oynayabilen ve iyi bir stoper transferi mutlaka yapacak. Fofana da Galatasaray'ın devre arasında, geçen devre arasında istediği oyunculardan bir tanesiydi. Mesela orada yine Gardi'nin yürüttüğü operasyonlardan bir tanesiydi. Oyuncu ikna olmamıştı. O yüzden Galatasaray'ı tercih etmedi ama bu sefer Şampiyonlar Ligi kozu var. Milan Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek. O zaman gerçekleşme ihtimali biraz daha, şimdi daha kolay diyebiliriz.
0: Evet, yani Gardi'nin de Madrid semalarında olduğunu gördük yani. Bu Kamavinga için mi, yoksa öyle belki hani Brahim Diaz falan, Valverde falan, bunlar da olabilir mi yoksa?
1: Vallahi o kadar detayını bilmiyorum, dediğim gibi yani benim bildiğim önerdiği 2-3 tane oyuncu var. Bunlardan bir tanesi Kepren Turam. Dediğim gibi Galatasaray'ın işine gelirse Gardi'den de oyuncu alır, başkasından da alır. Galatasaray bu süreçte sadece şeyi bekleyecek, bu yabancı kuralını bekleyecek. Yani bununla ilgili ne karar verilecek. Burada Fenerbahçe'nin tutumu da önemli. Fenerbahçe kural değişmesin derse, ben bu kuralın değişeceğini sanmıyorum. Galatasaray ona göre planlamasını yaptı zaten. Ona göre transferler yapacaklar. Çünkü az önce de konuştuk, Galatasaray'dan gidecek oyuncuların durumu belirleyecek Galatasaray'ın transfer politikasını. Şimdi Davinson Sanchez'e iyi bir teklif gelirse, Davinson Sanchez'in gitme ihtimali var. O zaman Van Dijk ihtimalinin peşinden gidecek Galatasaray. Gabriel Sara'ya Premier Lig'den bazı ilgiler olduğuna dair kulağımıza gelen bilgiler var. Salah'ı isteyen takımlar var. Hatta işte Hull City'nin de Salah'ı istediğine dair bilgiler geliyor. Eğer bu oyunculardan çıkarsa Galatasaray, 3 oyuncudan bahsediyoruz. Artı Icardi'de devam etmezsen 4 tane oyuncu transferi zaten yapabiliyorsun. Ama devam ettikleri senaryoda da Galatasaray'ın planları var.
0: Davinson Sanchez'den de çıkılması çok böyle Galatasaraylı taraftarların isteyeceği bir şey değil gibi duruyor. Şampiyonluk sonrası röportajlar vardı ya, sen hepsini izlemişsindir. En çok konuşan futbolcu kime sorsalar Davinson Sanchez diye cevapladılar. Hani dışarıdan baktığında biraz böyle sert kişiliği var ama anladığımız kadarıyla biraz çenesi düşük. Belki bu takıma da bir katkı sağlıyor olabilir mi yani, sadece futboluyla değil tabii de.
1: Çenesi düşük gibi algılamamak lazım.
0: Ya ben tırnak içinde söylüyorum yani, konuşmayı seviyordur belki. Bilgi birikimini aktarmayı seviyordur.
1: Can, Galatasaray'ın bu 4 şampiyonluğuna direkt katkı sağlayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve bir şey diyeceğim. Sen bu transferi sen şu an Türkiye'nin en iyi stoperinden bahsediyorsun. Ve 9 milyon euroya aldın sen bu oyuncuyu. Şimdi evet, hani iyi bir maaş alıyor ki o performansın karşılığı olarak Galatasaray maaşı yükseltti. Şimdi diyorum ya sana, Davinson Sanchez 25 milyon euro teklif geldi. Galatasaray o zaman gidişine izin verecek. Ama Davinson Sanchez giderse Galatasaray daha iyisini alacak. Bu sezon zaman zaman mesela performansında sallantılar olmuştu. Hani Galatasaray'a baktığın zaman 4 sezona en kötü sezonunu geçirdi diyebiliriz. Ama ona rağmen Abdülkerim'le beraber hem Süper Lig'de şampiyonluğa giden kadronun bel kemiği oyuncularından bir tanesiydi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olurken yine en iyi performansı gösteren oyunculardan bir tanesinden bahsediyoruz. Sadece işin savunma tarafında değil, hücumda da katkı veren bir oyuncu. Aynı zamanda savaşan bir oyuncu. Takımı ateşleyebilen bir oyuncu. İşin o tarafı da var. Bunu unutmamak lazım.
0: Evet, bu saç tıraşı

0: mesajları çok fazla gelmeye başladı. 50 pound.
1: Herkes berberlerden şikayetçi.
0: 50 pound saç tıraşı, 50 pound kayıt dışı. Karıştırma sen berber kardeşimiz işini bilir demiş yurt dışındaki. Bilemiyoruz
1: abi artık. Futbolcuyu Manchester yani. City, Manchester United'daki oyuncuları transfer ediyor ya. Transfer ediyor diyorum. Tıraş ediyor.
0: Evet Ronaldo.
1: Kolay değil yani.
0: Ronaldo'nun berberine lüks bir araba hediye ettiğini söylemiş. Başka bir dinleyenimiz böyle bir mesaj atmış.
1: Yani abimiz işte Ederson'u tıraş eden, daha önce Fernando Galatasaray'a gelmiş, onu tıraş eden ki hani City'de forma giyip de tıraş olmayan oyuncu neredeyse yok. İsmail abi öyle bir adam.
0: Evet Ederson. Bir dinleyenimiz şöyle bir şey almış. Az önce konuştuk ya abi, bu üyelerle alakalı olarak. İşte Fenerbahçe'de 27 bin üye var, Galatasaray'da az üye var tarzı uzunca bir mesaj yazmış, böyle fikir vermiş. Diyor ki ben Fenerbahçeliyim, kongre üyeliği konusuyla alakalı olarak 100 bin TL veren kongre üyesi oluyor ki zamanında 10 TL'ye de olunuyordu demiş. Ben şöyle düşünüyorum diyor, ne Galatasaray'daki gibi şartlar ağır olsun ne de Fenerbahçe'deki gibi kolay olsun. Nasıl divan üyesi olabilmek için 25 yıl şartı var ya diyor, burada da üye olduktan sonra belli bir zaman birimi koymak lazım.
1: Oy kullanabilmek adına bence mantıklı.
0: Evet yani Galatasaray'ınki de çok zor diyor mesela.
1: Evet abi çok zor. Çok zor.
0: Bu kadar benim da iyi değil demek.
1: Eleştirdiğim noktalardan bir tanesi. Tamam 10 bin olmasın, 50 bin de olmasın ama bir 20-25 bin olsun. Yani Galatasaray orayı gelire çevirebilir. Diyorum ya sana, şu an 1 milyon dolar verip üye olmak isteyen insan üye olamıyor.
0: Evet, dinleyenlerimizin mesajları.
1: Benim arkadaşım var mesela 10. senesinde üye oldu. 10. sene. 9 kere başvuru yaptı, kabul edilmedi. 10.sunda kabul edildi.
0: Bir de yanlış anlaşılmasın söylediğim, böyle nitelikli biri olması lazım değil mi? Öyle herhangi birini maalesef almıyorlar.
1: Ya herhangi
0: biri. Biz hepimiz herhangi biriyiz de yani Galatasaray'ın o biraz farklı orası yani. O yüzden söyleyeyim. Ne iş yapıyor mesela arkadaş?
1: Ya esnaf.
0: Esnaf iyi öyle yani, alınabiliyor iyi.
1: İşin yok canım, bir servetine olsuna busuna bakmıyorlar yani orada. Hani bir kategori şeyi var. Atıyorum. Üst üste 8 kere başvurmuş, 9 kere başvurmuş. Artık ona hayır deme ihtimalin yok. Hani o atıyorum bak, o 200 kişiden 20'sini en uzun süre başvuru yapanlar arasından seçiyorlar.
0: Hani vize almak için böyle gelirine falan bakıyor ya ülkeler. Acaba dedim Galatasaray'da
1: böyle abi,
0: bir şey yapıyor.
1: Yok yok. Yani milyon dolarları olup diyorum ya sana, ülkenin en zengin adamlarının bile üye olamadığı kulüpten bahsediyoruz.
0: Yok o şey güzelmiş, haksızlık olmaması. Yani 8-9 kere başvurup en azından 10. da kabul etmiş.
1: Valla geçen bir yerde duydum, gerçekten öyle. Bir TCK'ya üye olamıyorsun. Orası da çok zormuş mesela. Çünkü geçen en çok atları olan adam mesela TCK'da asli üye olamıyor.
0: O bilgiyi kesin Murat Özen vermiştir. Ya, başkasından duymaz.
1: Başka bir yerde duymuştum galiba.
0: Evet, Aziz Yıldırım önceki başkanlık döneminde en ufak bir durumda yayın havuzundan çıkmakla tehdit ediyordu demiş. Belki de bunun etkisiyle
1: çıkamıyorsun abi.
0: 500 milyon dolara kadar yükselmişti bu fiyat.
1: Yayın havuzundan çıkamıyorsun abi. Çıkamazsın yani. Bugün Galatasaray'da ben çıkayım dese, kendim pazarlayayım dese kazandığı paranın 7-8 mislisini kazanır.
0: Bir yaptırımı
1: ama
0: var
1: mı? Tabii canım, yasalar buna izin vermiyor. Öyle ben kafama göre, Türkiye Futbol Federasyonu'nu tanımıyorum, kendi yayınlarımı kendim satacağım, öyle bir durum yok. Bir şey diyeceğim, sen kendi yayını sattın da sen Türkiye Ligi'ndeki takımlarla oynuyorsun abi. Konya Spor'la oynuyorsun, Kocaeli Spor'la oynuyorsun. Sadece Galatasaray oynamıyor ligde.
0: Onların yayın hakları da diğer şeyde.
1: Evet, federasyonda abi. O zaman ligden çekilmen gerekiyor. Ligi şampiyon tamamlayamazsan Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyorsun. Öyle ben yokum değil. Doğru strateji, doğru iletişim, doğru müzakere, anladın mı? Ya zorlamaya gerek yok abi. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olman için futbolcunun yerlisi yabancısı yok, iyisi var. Bizde de iyisi yetişmiyor son dönemde. Yok abi. Bugün Süper Lig'e dönüp bakıyorsun, dört büyüklerde oynayabilecek kaç tane oyuncu var? Her sezon Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Süper Lig'den 2 tane 3 tane oyuncu alıyor. Hangisini oynatabiliyorsun? Hangisi kaliteli? Milli takıma Süper Lig'den kaç tane oyuncu gidiyor?
0: Evet. Bu arada Trabzon'da da bir gelişme var. Savyoğlu'na resmen

0: Trabzonspor'daymış, onu da söylemiş.
1: Mehmet şeyden devam ediyorlar. Scout transferlerinden devam ediyorlar.
0: Hızlı başladı ama Trabzonspor.
1: Evet.
0: Değişik yani.
1: Doğru bir yapılanma. Geçen sezon öyle ya da böyle başarılı oldular. Türkiye Kupası'nı kazandılar. İyi gidiyorlar. Transferde de hızlı girdiler. Bir kere muhteşem bir teknik direktörleri var.
0: Bunu çok konuştuk ama tekrar başa gelmiş bir dinleyenimiz. Kupayı kuryeyle yolladılar demiş. Bu federasyonu hangi kulüp seviyor acaba diyor. Bu çok ayıp bir şey değil mi demiş.
1: Ayıp tabii ki abi. Yani sen kupayı da vermeyeceksen o koltukta niye oturuyorsun ki?
0: Galatasaray üye olmak için... Tamam, bunu geçiyorum Nogay yani.
1: Ekstra para ödeyip farklı fontta forma bastırabiliyordun store'da. Böyle bir durum söz konusuydu. Yeni sezonda sanırım bu font, hani net bilgi yok bende ama Galatasaray isterse değiştirir. Değiştirmezse Galatasaray değiştirmez. Buradan şeye de girelim istersen. Formaya da girelim.
0: Formaya girmeden bir şey soracağım. Bana çok mesaj geldi. Bunu yayında söylemek ile söylememek arasında kararsız kaldım ama Galatasaray Store çalışanlarından geldi. Yani abi bizim ödemeler aksıyor. Bunu bir dile getirir misin diye. Sen de Galatasaray Store'un herhalde direktörünü tanıyorsun. Bununla ilgili bir yayın sonrası bir görüşürüz.
1: Bir soralım abi.
0: Ya futbolculara o kadar verirken emekçi kardeşlerimiz sıkıntı
1: yok
0: yaşamasın.
1: Yok abi, hani ben böyle bir şey duymadım.
0: Bana,
1: duysam,
0: bana geldi bir.
1: Şu konuda mesela Galatasaray Kulübü çalışanlarının bir itirazı, isyanı var. Biliyorsun hangi şirkette çalışırsan çalış, bu ödemeler farklı bankaya geçince emeklilerde olduğu gibi ikramiye mi oluyor?
0: Promosyon.
1: Promosyon oluyor.
0: Onu zaten kimse alamıyor genelde.
1: Yani maalesef. Fenerbahçe'de vermişler galiba ama Galatasaray'da bu verilmemiş.
0: Merhaba, merhaba Aydın Cingöz, selam olsun. Seni görmek ne güzel. Asker arkadaşımı görmüş gibi hissettim bir yılın ardından.
1: Yani.
0: Evet abi, dinliyoruz.
1: Seçimin kazananı ya Aydın Cingöz.
0: Evet, Az Yıldırım diye evet. Bas bas bağırıyordu.
1: Valla ya, çok net bir şekilde ifade ediyordu bu arada. Az Yıldırım'ın kazanacağını söylüyordu. Seçimin kazananı Aydın Cingöz.
0: Evet, Galatasaray Store'larla ilgili böyle.
1: Evet, bu promosyonla alakalı bir sıkıntı olduğunu duymuştum. Fenerbahçe ödemişti ama Galatasaray tarafı ödememişti. Onunla alakalı hani bir itiraz demeyelim de rahatsızlıkları söz konusuydu. Ama onun dışında ben maaşlarla alakalı gecikme ya da zamlarla alakalı bir sıkıntı olduğunu duymadım açıkçası.
0: Formalara geçelim diyordun. Geçelim.
1: Formalara geçelim. Galatasaray yeni sezon formalarını Temmuz'un ilk haftasında bir lansman yapacak. Bu Haziran'ın sonu da olabilir bu arada. O lansmanla beraber Galatasaray adasında güzel bir lansman yapmayı planlıyor Galatasaray. Tanıtacak yeni sezon formalarını. Yeni sezonda 7 Temmuz'da İstanbul'da açacak. Sonrasında 11'inde Avusturya'ya gidecek. Yaklaşık bir hafta boyunca orada kamp yapacaklar. Fiyatlar da belli oldu. Bu sezon mesela taraftar forması 3000 liraydı. Ondan sonra o orta seviye forma 4500 liraydı. Futbolcuların giydiği forma da 6000 liraydı. Yeni sezonda taraftar forması 4000 lira. O orta seviye forma 6000 TL. Futbolcuların giydiği forma da 9000 lira olacak. Bu arada bunu evet kulüple birlikte Puma belirliyor ama Galatasaray Puma'nın elit kategorisindeki takımlarından bir tanesi. Puma kalkıp da Manchester City formasını işte daha ucuza satayım, Galatasaray formasını daha fazlaya satayım diye bir duruma giremiyor. Bütün dünyada da hemen hemen aynı tarihlerde lansmanlar gerçekleşiyor ve satışa çıkıyorlar. Ben burada şunu söyleyeceğim. Tabii ki tavsiye etmiyoruz. İnsanları yönlendirmek istemiyoruz. Türkiye şartlarında bu rakamlar çok yüksek. Yani her sezon ben almam mesela her sezon kendime forma. Benim en sevdiğim forma işte 2012-13'teki o Snyder'le hatırlayacağımız yakalı forma var mesela. Çok severim, güzel forma. Bir de 100. yıl formasını çok sevmiştim. O formalar da eskimiyor abi. 5 sene 10 sene giyebiliyorsun bu formaları. Her sene illa yeni forma alacağım diye bir şey yok. Bu arada imkanı olan tabii ki alsın. Alabilen alsın. Yani 4 yıldızdır. Üstüne bir yıldız daha diktirirsin. 5 yıldız olur. Can ne zamandı ya?

0: 2019 ya da 20 senesi İtalya'da bir maça gitmiştim. Atalanta Milan mı? Daha doğrusu Milan Atalanta maçı San Siro'da. Stadın çevresini gezdiğim zaman şunu gördüm. Abi imitasyon forma en az 15-20 yerde satılıyordu. 10 euroya satıyorlardı. Orijinal formada 100 euroya satılıyordu ve insanlar tercihini yapıyordu. Ve hani bir yasak olsa mesela stadın etrafında satamazsın. Ben sadece gitmedim. Giden mutlaka San Siro'da, Avrupa'da maç izlemeye gidenler vardı.
1: Bence yasaktır da. Çok yani, denetim yok.
0: Yani muhtemelen.
1: Mesela Rams Park'ta da maça gittiğinde o köprünün altında yani falan satılıyor, çok fazla satan
0: satılıyor. Yani. Bu kulübe bir kârı yok burada. Yani kulüp burada o taraftar formasının fiyatını biraz daha uygun tutabilir.
1: Şu an indirim var alternatif formada bak. Bu hani şeye benzeyen. 3-4 bin.
0: Ya bu arada iki sezon
1: 3500'e düşmüş.
0: Geçen sezon değil, geçen sezonun formaları şu anda 1000 liradan falan satılıyor. Hani imkanı olmayan gitsin orijinal forma, yine kulübün kasasına para giriyor. Al abi, store'da da 5. yıldızı yapıştırabiliyorsun. İstediğinde takıyorlar 5. yıldızı ücretsiz bir şekilde bu arada. Öyle bir yol da seçebilirler ama işte artık olay bambaşka bir yere geldi. Şöyle bambaşka bir yere geldi. Bütçeler inanılmaz arttı. Yani 100 milyon euronun üzerinde maaş bütçelerinden bahsediyoruz. Sadece geçen sezon Galatasaray bonservis harcaması 150 milyon euro yaptı. Federasyonun gelirleri zaten ortada. İşin o tarafı var. Dediğim gibi bence fiyatlar yüksek. Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göre bir tık daha yüksek Galatasaray'ın forma fiyatları. Ama dediğim gibi yani burada tabii ki imkanı olanlar gidip alabiliyor. Ama alamayanlar için de çözümler var. Dediğim gibi eski sezon forması alıp üzerine yıldızla koydurabiliyorsunuz. İşin bu tarafı da var. Özetle Haziran sonu Temmuz'un başında forma lansmanı yapılacak. Yeni formalar da yavaştan böyle sosyal medyada sızmaya başladı. Ben beğendim formaları. Özellikle beyaz formanın yakası falan gayet güzel. Parçalı zaten klasik. Ben şunu söylemiştim. Bu bizim 90 artı dijitaldeki bir izleyicimizin fikriydi. Bizlerle paylaşmıştı. Biliyorsun Galatasaray tarihindeki önemli futbolcuların formaları her zaman Galatasaray Store'da yerlerini almıştır. Bence hani Icardi'nin devam etmemesi halinde Galatasaray'ın Icardi ile görüşüp bir Icardi markası oluşturması gerekiyor. Store'un belli bir bölümünde mutlaka Icardi'ye ait ürünlerin satılması gerekiyor. Bu tarih boyunca bence satılacaktır. Böyle bir anlaşma da söz konusu olursa Metin Oktay'da olduğu gibi, Hacı'da olduğu gibi Icardi formaları da tarih boyunca bence
1: Muslera da var
0: alıcı bulacaktır.
1: Muslera'yı da koyuyorlar hala.
0: Koyuyorlar evet abi, alıyorlar çünkü efsane. Galatasaray'ın efsanesi. Hacı'dan sonra bence en büyük efsanelerden bir tanesi. Oraya şimdi bir de Icardi'yi ekledik. Evet. Satar yani, hep ister. Yeni nesil yani, adam şu anda 5 yaşındaki çocuğun 4 tane şampiyonluğu var. Bu 4 şampiyonlukta Icardi'nin büyük payı var. Şimdi bu çocuk 12-13 yaşına geldiğinde de, 20 yaşına geldiğinde de, 30 yaşına geldiğinde de çocuklarına, torunlarına Icardi'yi anlatacak.
1: Arada bir onların Türkiye Kupası da olmuştur ya.
0: Onların ürünlerini alıp götürüp hediye edecek. Bu hep böyledir.
1: Peki abi, Benfica'dan Ivanovic ismi geçiyor Icardi'nin boşluğunu doldurmak.
0: Hiç duymadım abi.
1: Hiç gelmedi peki.
0: Hiç duymadım.
1: Onunla ilgili bir durum söz konusu değil. Yine Can Uzun gelirse, o da menajeri vasıtasıyla 20 yaşında yine Avustralyalı orta saha oyuncusunu istiyormuş. Onunla da ilgili bir detay var tabii. Kulüp bir bileti 14 kişiye satıyorsa demiş. O imitasyon formalarında piyasaya girmesini engelleyecek.
0: Kulüp bir bileti 14 kişiye falan satmıyor.
1: Satmıyordur abi. Satamaz abi.
0: Satamaz abi. Herkesin yeri belli, gidiyorlar, izliyorlar statta maçlarını. Galatasaray'ı satabilse o zaman 60 bin tane bilet satsın.
1: Onu kara borsacı yapıyor. İlk giren
0: giriyor yani. Öyle. Aynen öyle abi. Yok Galatasaray'ın artık biletini almak, kombinesini almak. İngiltere'deki gibi sıraya girmen gerekiyor. 3 sene 5 sene beklemen gerekiyor.
1: Yok ben alamadım.
0: Öyle kolay. Alamadın değil, kimse alamıyor. Ben de alamıyorum. Abi. Bize yazıyorlar mesela. Ya. Bizim öyle bir avantajımız yok abi. Kalkıp da yöneticiye bana kombine ver falan diyemiyorsun abi. Öyle yok de. Çünkü onda da yok, anladın mı? Mesela Galatasaray'ın en çok eleştiri, bir gün Büyük ihtimal Avusturya'ya gelecek Bora Bahçetepe, Galatasaray'ın taraftardan ve biletten sorumlu yöneticisi, ki inanılmaz kibar bir insan, işini layıkıyla yapan bir insan. Önümüzdeki haftalarda radyoya da bağlarız, kendisiyle konuşuruz. Özellikle merak edilen konular var. Mesela stadın kapasitesi artacak mı? Bu kombinelerdeki satış olayı nasıl oluyor? Maçlardaki o satışa çıkan biletler nasıl erkenden tükeniyor? Bunların hepsini kendisine sorarız. Yeni dönemde de olacak. Dediğim gibi Galatasaray'ın gerçekten böyle emek veren, en çok mesai harcayan yöneticilerinden bir tanesi Bora Bahçetepe. Onu da buraya konuk ederiz. Ben Avusturya'ya gideceğim. Orada da dediğim gibi bir sohbet gerçekleştiririm. Merak ettiklerimizi sorarım. Hatta yayına da davet ederim kendisini. Hatta gelebilirse stüdyoya çağırırız. Gelemezse de en kötü telefonla iletişime geçer. Bu taraftarın özellikle merak ettiği konuları kendisine sorarız.
1: Evet, 115. dönem lise mezunuymuş. Ben de sen konuşurken baktım Bora Bey'e. Abi ben Fenerbahçeliyim ama Icardi'yi çok büyütüyorsunuz. Drogba'lar, Schneider'ler, Taferel'ler geldi bu kulübe demiş. Yani büyütmekten ziyade Galatasaraylı taraftarların sevgisini kazandı.
0: Ya sevgiyi kazandı da şimdi Fenerbahçeli, evet, kardeşimiz Fenerbahçeli ama ben bunu sadece söylentilerden değil, yani hayatın içinde de görüyorum. Şimdi benim de iki tane çocuğum var, ellerinizden öper. Kızım 7 yaşında, birinci sınıfa gidiyor. Oğlum da ortaokula gidiyor. Yani arkadaşları, aileleri Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli olmasına rağmen sırf Icardi yüzünden Galatasaraylı olan gerçekten bir nesil var. Yani görüyoruz işte Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına Fenerbahçeli baba, ki ellerinden öperim, çocuğu Galatasaraylı, şampiyonluk kutlamasına katılsın diye omuzlarında alıp götürüyor. Şimdi bu insanlar Snyder için, Drogba için Galatasaraylı olmadılar. Icardi için Galatasaraylı oldular. Yani gerçekten bir nesli Galatasaraylı yaptı. Ya bunu ben söylemiyorum, Sayın Aziz Yıldırım söylüyor işte. Beşiktaş'ın geçmişteki başkan adayları söylüyor. Serdar Adalı söylüyor. O yüzden Icardi gerçekten ikonik bir oyuncu. Önemli bir marka. Ve Galatasaray'ın gelecekte de bunu gelir kazanabilecek modellere çevirmesi lazım. Icardi Galatasaray'dan ayrılsa bile en güzel şekilde veda yapılacaktır Icardi'ye. Mutlaka her sene bir iki tane maça gidip gelecektir. O Aşkın Olayım şarkısı artık Galatasaray tarihine geçmiş bir şarkı. Icardi her geldiğinde o sahanın ortasına çıkıp ikonik bir duruma dönüştü. Çıkıp o şarkı çalacak ve Icardi elini kulağına götürüp Galatasaray taraftarıyla bütünleşecek. Yıllar boyu bu devam edecek.
1: Evet, işte kimileri diyor bu saydığınız futbolcuların şanssızlığı sosyal medya olmamasıydı diyor, ama senin de söylediğin gibi Icardi ile ikonikleşen o Aşkın Olayım şarkısının da bence etkisi çok fazla. Çünkü Drogba çok eski değil yani, sosyal medya aktifti o zaman.
0: Yani vardı.
1: Schneider varken de hani aktifti. Dediğin gibi o Icardi'nin kendi bir şeytan tüyü var arkadaşta, bana göre yani.
0: Abi şeytan tüyü değil yani. Başarısı, bu bir gerçek da. Bazı insanlar çirkin, bazı insanlar çok yakışıklı. Bazı insanlar karizma, bazı insanlar daha böyle çok yakışıklı olmasına rağmen onu göster. Ya bu adam şimdi bunu yaparken de dünyanın en iyi son vuruşuna sahip 3 golcüsünden bir tanesi. Hala aktif olarak diyorum ya, ben şunu savunuyorum. Icardi Como'ya gitti. İtalya liginde gol kralı olursa ben şaşırmam. Sen o adama ceza sahası içine kadar topu getir. O adam bir şekilde o topu sokuyor. Bugün ne konuşuyoruz? Uğurcan Çakır. Türkiye'nin en iyi kalecisi. Dünya Kupası'nda milli takımı temsil edecek. Avrupa'nın ve dünyanın en iyi 5 kalecisinden bir tanesi şu anda aktif form grafiği olarak. Abi Uğurcan Çakır bu ligde en güzel gollerini Icardi'den yedi. Ceza sahası çevresinden kafayla gol attı Icardi Uğurcan'a. Yani tilkilik desen var, fırsatçılık desen var, son vuruş desen üst düzey. Kadıköy'de tavana vurduğu top mesela, anladın mı? Sol ayakla attığı gol. İnanılmaz bir golcüden bahsediyoruz. Bu sadece Icardi çok yakışıklı.
1: Molde'ye attığı gol.
0: Yani...
1: Havadan gelişini vole vurdu.
0: Abi ne goller attı ya. Ne goller attı. Yani adamın her attığı gol çok güzeldi.
1: Yakup yapma artık.
0: Bir de bunu yapan özür dilerim. Yani Galatasaray'a gelip bunu yapmadı. İtalya Ligi bak, dünyanın en zor ligi dediğimiz yerde iki kez gol kralı olmuş bir adamdan bahsediyoruz. Paris Saint-Germain'e işte 50-60 milyon euroya transfer olmuş. Messi, Neymar, Mbappe'li kadroda yer almış oyuncudan bahsediyoruz.
1: Evet, gözlerim yaşardı, Yakup yapma artık gitmesin diye bir mesaj var. Erhan Atlar göndermiş.
0: Kim gitmesin diye?
1: Icardi.
0: Ben gitmesinden yanayım canım.
1: Ben de gitmesinden yanayım artık.
0: Yani futbolda dün yok, bugün var. Hep şunu söylüyorum. Yani Muslera'nın da gitmesini kimse istemiyordu. Duygusal yaklaşıyordu.
1: Mesela Liverpool'un...
0: Muslera unutuldu abi.
1: Liverpool'un Salah'a veda ettiği gibi mesela neden yapmadı Galatasaray?
0: Çünkü daha gidip, net bir şey gidip gitmeyeceği belli değildi. Anladın mı? Gidip gitmeyeceği belli değildi. Ya biz bu kadar, bizim tanışıklığımız ya da işte ilk transfer olurken çok farklı yaklaşıyoruz. Ama giderken gönül koyuyor insanlar. Yani o Avrupalılar kadar profesyonel değiliz. Biz de o süreci yönetemiyoruz. İşte Icardi de Güney Amerikalı abi. Türk yani, Icardi bildiğin duygusal yaklaşıyor her şeye, anladın
1: mı?
0: Bir de
1: Dursun Özbek yani çok zeki bir adam böyle, işte Tarık Çamdal değil ki bu adam, emeklerinden dolayı teşekkür edip tabii veda ediyoruz yani, demiyor.
0: Muslera'ya çok güzel veda etti Galatasaray.
1: Geçişi yumuşatıyor biraz.
0: Muslera'ya çok güzel veda etti Galatasaray. Hem saha içinde hem saha dışında. İşte bizim Güney Amerika'daki elçimiz olacak, şöyle olacak, böyle olacak, işbirliği içinde olacağız. Ama yerine gelen adam, diyorum ya sana, futbolda dün yok abi. Bugün ve yarın var. Muslera'yı 14 sene oynadı, 8 şampiyonluk kazandı. Galatasaray tarihinin en fazla forma giyen yabancı futbolcusu. Ama yerine gelen adam unutturdu abi. Ki performansı bir tık daha yukarıya çıkarttı Uğurcan. Sadece ligde değil, ligde de maç kurtardı. Gitti Şampiyonlar Ligi'nde de maç kurtardı. Penaltı kurtardı.
1: Evet tabii, Manchester'da o çimlere kayması da ikonik fotoğraflarından bir tanesiydi diye.
0: Abi Manchester maçı ya, Manchester United maçı mesela. Penaltıyı kaçırdı. Sonra penaltıdan daha güzel bir gol, yani inanılmaz bir gol attı ve o maçı kazandın sen.
1: Şimdi abi şu Gedson Fernandes olayını sormak istiyorum sana. Tekrar Galatasaray'ın gündemine geldi. Nedir son durum?
0: Valla menajerlerin önerdiği bir oyuncu. Sanırım Rusya Ligi'nde de çok mutlu değil. Ama şu anda Gedson Fernandes Galatasaray'ın beklentilerini karşılayabilecek bir oyuncu değil. Ligde evet, hani verim alabilirsin ama Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın düşündüğü oyuncular hani Gedson'un bir tık, iki tık üstü oyuncular. Şimdi o dönemde eleştirmiştik ya, işte Beşiktaş Gedson'u gönderiyor, Orkun'u alıyor. Orkun daha iyi futbolcu abi. Uzun vadede bunu gördük. Orkun kaliteli bir oyuncu.
1: Rafa Silva uğruna harcadılar Gedson'u.
0: Yani.
1: Galatasaray tekrar...
0: Ama o da çok kalmak istemiyordu. Ben Galatasaray'ın Gedson'a gideceğini düşünmüyorum. Yani şartlar ne olur? Yabancı kuralı değişirse o zaman farklı bir şey konuşulabilir tabii ki ama... Galatasaray Kamavinga'yı istiyor. Galatasaray Kepren Turam'ı istiyor. O seviyede bir oyuncu istiyor. Hani bugün 20 milyon euroya Gedson'u transfer edebilirsiniz belki. Ama direkt Şampiyonlar Ligi'nde başarıya gidebilecek oyuncular istiyor Galatasaray.
1: Bir de bence Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıracak da bir isim değil.
0: Bu saatten sonra değil işte.
1: En prime zamanda sen sattın bu oyuncuyu. Geri de alabilirdin. Beşiktaş zamanında parasını vermedin, almadın.
0: Hata bu arada, hani verilmesi hata. Anladın mı? Kalsaydı çok daha... Şimdi Gedson da ilk gençlik döneminde işte Tottenham'a gitmiş, serbest kalma bedeli 60 milyon eurolardaki bir oyuncudan bahsediyorduk. Geldikten sonra da Gedson'un Gedson olmasını sağlayan Fatih Terim'dir mesela. Ciddi anlamda kendisine şans verdi ama sonrasında Burak Elmas menajerinden dolayı almadı. Bir şeyler oldu, yaşandı gitti. Gerçekleşmedi yani olay.
1: Evet, 0212 273 10'a gelen mesajlara birazcık bakıyoruz. Son bölümdeyiz.
0: Evet abi, mesajları okuyalım. Evet. Önemli.
1: Ahmet Konancı Avusturya'ya götürüp orada bırakın demiş. Niye Avusturya'ya götürüyoruz? Şey mi? Amerika Birleşik Devletleri'ne götürelim, o maça götürüp orada mı bırakalım? Stat büyüme ligdeki son durum nedir? Yeni koltuklar vesaire, koltuklar küçültülecek mi diye bir soru var Türkmen'de.
0: Ya onu önümüzdeki hafta daha böyle doğru bilgilerle paylaşalım. Bora Bey'le konuştuktan sonra.
1: Benim 7 yıldır kombinem var, hiçbir sorun yaşamadım. Karabursa her kulüpte var diyor. Ali Doğanay mesajını atmış. Formalar pahalı deniliyor da forma kişinin ihtiyacı olan bir ürün değil. Taraftar o paraları vermesinin sebebi takımını başarılı görmek için, iyi futbolcular almak için.
0: Doğru, destek, destek.
1: Yakup abi cimrilik yapma demiş. Yıldız diktirmek nedir diyor. Ya sen hani biraz durumu olmayanlar için onu söyleyeyim.
0: Ya durumu olmayanlar için ben de dediğim gibi her sezon yeni forma almıyorum abi. Ya oğlumu alıyorum ben. O istediği için alıyorum. Onun mesela şu anda 23, 24, 25, 26. şampiyonluk tişörtü odasında duruyor. Son 4 sezonun 5 sezonun işte doğduğundan bu yana her sezon yeni bir sezon forması var. Ama atıyorum ben ilk formamı yanlış hatırlamıyorsam 2001 yılında almıştım. 84 doğumluyum. 17 yaşında almıştım abi. Daha çok pazarda satılan formaları giyiyorduk. Orijinal formu. Bir ilk gittiğim maçta almıştım. 2001 yılı. Ki o forma da yok yani, nereye kaybolduysa.
1: Ya almışsın yine.
0: Milan. Galatasaray maçı. Galatasaray Milan maçı. Şampiyonlar Ligi. Ali Samiyen stadında. 2001 yılıydı. Önce Hacı'nın golüyle 1-0 öne geçtik. Sonra Jardel ikinci golü attı. 65-70. dakika. 2-0 kazanmıştık. Kara borsadan almıştım bileti abi. Yoktu, kağıt bilet vardı. Bayramın ikinci ya da üçüncü günüydü yanlış hatırlamıyorsam. Bütün bayram harçlıklarımı biriktirip gidip stadın önünden kara borsa bilet alıp öyle girmiştim kale arkasına. Yeni açığa girmiştim. Yeni açıkta izlemiştim maçı. Öyle yani. Şimdiki gibi değil. Diyorum ya, ilk formamı 17 yaşında alabildim.
1: Ben de 9 yaşında. Hediye etmişlerdi bana.
0: Yani. Arkadaş.
1: Milan maçı vardı o zaman. Hatırlamıyorum da o dönem almıştım. İyi 17 yaşında kendini alabilmişsen. Güzel iş.
0: Evet.
1: Ne Ali Samiyen'de be, değil mi abi? Galatasaraylı olmak çok kötü bir şey. Her sene forma değiştirilmesi. Sürekli yıldız takıyoruz. Ama sen Beşiktaşlıysan 20 yıl aynı formayı giyebilirsin. Veya Fenerbahçeliysen.
0: Aynen öyle. Yeni sezon mu değil mi diye.
1: Hayır, sadece forma da değil. Abi bayrak da değişiyor. Atkı da değişiyor.
0: Tabii. Ama Fener'in de sıkıntı. 5 yıldızlı. Şimdi Aziz Yıldırım geldi. 5 yıldızları kaldıracak. 3 yıldız olacak. Bir de 200 yıldız eklediler.
1: Bir de yıldızsız olan var.
0: Fener'in de işi kolay değil. Ama bak bir şey diyeceğim. Yok kızdırma değil. Güzel bir şey söyleyeceğim. Ben uzun süredir mesela sokaklarda Fenerbahçe taraftar, yani Fenerbahçe forması giyip gezen insan görmüyordum. Aziz Yıldırım'dan sonra en azından kendi mahallemde gördüm abi. Yani bir hava geldi Fenerbahçe'ye. Bak net söyleyeyim. Ya, o özgüvenle Aziz Yıldırım geldi. Ya, diyorum ya, sen başarısız olduğu için gitmişti. Öyle ya da böyle Aziz Yıldırım'ın Türk futbolunda bir ağırlığı var.
1: Bence de net. Hakan Safi gelseydi bence Fenerbahçeli'nin işi daha zordu. Aziz Yıldırım çözdü.
0: Ya orası tartışılır abi. Tartışılır.
1: Tartışılır mı?
0: Baba burada başarılı olmak istiyorsan parayı yakman lazım. Doğru yakman lazım. Doğru transferler yapman lazım. Şimdi Merih Demiral, Hakan Çağlanoğlu. Abi önemli transferler. Önemli. Milli takımın iki kaptanından bahsediyorsun.
1: Ama işte
0: yerli kuralı, yabancı kuralı.
1: Güven kaybı da yaşadı. Merih Demiral dedi. Hemen gitti kendi kulübü Arabistan. Yalanladı. Hani ne alaka kankaya getirdi böyle Merih'in elleri açılmış fotoğrafını.
0: Baba oyuncu ben ayrılıyorum dedikten sonra, sen oyuncuyu ikna ettikten sonra kulüpler biraz hikaye. Parayı ödüyorsun, alıyorsun.
1: Anladığım kadarıyla da Meri ikna etmiş senin bu söyleminde.
0: Ya abi Meri fotoğraf verdi Hakan Safi ile beraber. Hakan Çağlanoğlu'nu da ikna etmişti. Net biliyorum 10 milyon euro maaş ödeyeceklerdi. Kulübüne 20 milyon euro bonservis ödeyeceklerdi. Hakan Safi cezaları göze almıştı. Ha bu arada ceza, Fenerbahçe ceza almayacak anlamına gelmiyor. Fenerbahçe'nin 28 tane mi 38 tane mi ne yabancısı var abi? Fenerbahçe'nin ödediği maaş bütçesi Galatasaray'dan daha fazla.
1: Bu arada Karaborsa eskiden bir hayli popülerdi tabii. Sen ve ben eski maçlara gidince dinleyenlerimiz de yazmış. 92 senesi Galatasaray-Barcelona maçı demiş. Ben de bir arkadaştan almıştım diyor. Ben de Milan maçındaydım, yeni açıkta. Ben de kara borsada almıştım.
0: Evet abi.
1: Ama o dönemler çok fazla.
0: Bayramın 3. mü 4. günü mü neydi yanlış hatırlamıyorsam.
1: Çok kuyruklar oluyordu. O kuyruklara gelip de hatta söyleyenler oluyordu. Aziz Yıldırım'ı da seneye yollayacağız demiş bir dinleyenimiz. Bence o da başaramayacak diyor.
0: Yani erken konuşmaya gerek yok. Anladın mı?

0: kenetlenmiş bir taraftar grubu. Bak Galatasaray'ın en büyük özelliği. Bugün git Beşiktaş'ta kaç tane tribün grubu var, taraftar grubu var. Fenerbahçe'ye git kaç tane taraftar grubu var, çekişmeler var. Abi Galatasaray'da tek. Doğru tektir. Ultra Aslan. Ultra Aslan dışında Galatasaray'da tribün yok. Ve herkes de çok büyük saygı duyuyor. Mesela Sebahattin Şirin çıkıyor açıklama yapıyor. Kimse demiyor ya bu Sebahattin Şirin niye bu konulara müdahil oluyor? Diyemiyor. Niye? Çünkü bu adamlar tribünün yükünü çeken adamlar. Bu adamlar kimsenin gitmediği deplasmana otobüsle giden insanlar. Öyle kolay değil. Bak sana şöyle söyleyeyim. Bir de Sebahattin Şirin'in şöyle bir özelliği var. Hani maçta izleyen en fazla bağıran adamdır. Hani türü saha içinde diyoruz ya Osimhen savaşıyor. Tribünün Osimhen'i Sebahattin Şirin. En çok bağıran o arkadaşlarını.
1: Başka amigolar gibi amigonun amigosu yok yani.
0: Yok abi yok. Mesela
1: normalde amigoların yanında bir arkadaşı
0: olur. Tabii yancıları olur. Onlar gaza getirmeye çalışır. Yok abi. Sebahattin'in elinde her zaman tokmak hazırdır. Anladın mı? Bağırır abi. Bağırır. Ya maçı izleyemezler ya. Vallahi izleyemezler maçı. Şimdi bakıyorsun tek tribün grubu ve senin sahana gelen bütün takımlar, bütün Avrupa takımları senin tribününden bahsediyor. Kaleografiyi en iyi yapan onlar. En iyi desteği veren onlar. Beşiktaş'a diyorlardı yok işte stadın akustiğinde problem var şöyle böyle. Freiburg taraftarını gördük, geldiler şov yaptılar. Konferans Ligi finali, Avrupa Ligi finaliydi galiba.
1: Evet evet Avrupa.
0: Avrupa Ligi finalinde.
1: Aston Villa da fena değildi. Tabii. Hakkını yediler adamlarına. Yani. Ama Freiburg çok iyi olduğu için.
0: İnanılmaz bir tribün yaptılar. Galatasaray Beşiktaş taraftarına o 2000 kişilik taraftar grubu neredeyse susturuyor abi. Senin bunları konuşman lazım. Ha bunu en iyi bilen isim kim Fenerbahçe'de? Aziz Yıldırım. O birlik beraberliği sağlayacak isim Aziz Yıldırım. Kimse Aziz Yıldırım'ın lafının üstüne laf söyleyemez. Ve Fenerbahçe camiası Aziz Yıldırım'ın etrafında birleşir. Sonuçta şampiyon olması gerekiyor. Başka yolu yok. Olamadığın takdirde Fenerbahçe tarihine gömülüp gidiyorsun abi.
1: Evet Yakup abi, Yakupçular ağzına sağlık, çok teşekkürler.
0: Vallahi ben teşekkür ederim. Senin de ağzına sağlık.
1: 2 saati böyle geride bırakmışız. Dostlara da selam olsun. Bizi yalnız bırakmayan, mesaj atan atmayan, sessiz dinleyen herkese selam olsun. Tekrar hatırlatmamızı da yapalım. Her zaman olduğu gibi biz her salı saat 12-14 arası buradayız ama Yakup Çınar'ı da özlerseniz YouTube 90 artı dijitalde her akşam 11'de yapıyorsunuz.
0: Evet her akşam yapmaya çalışıyoruz.
1: Digi Futbol'da var.
0: Digi Futbol'da yine videolarımız, kısa videolarımız oluyor. Böyle hap şeklinde, bilgi şeklinde ama ana yayın organımız 90 artı dijital. Ki geçen sezon 30 tane forma dağıttık. Şimdi Yakup Çınar forma almıyor ama 90 artı dijitali takip edenler ve 20 tanesi imzalıydı bunların. Çok değerli yani formalar. İnsanlara gönderdik. Bizi takip edenlere gönderdik. Ha bunları biz cebimizden mi aldık? Hayır işte orada durumu iyi olan arkadaşlarımız, bizi kanalı takip eden arkadaşlarımız. Bir tanesi dedi ki işte Galatasaray Fenerbahçe derbisini kazanırsa 10 tane forma göndereceğim. Aldı gönderdi. Biz de izleyicilerimize dağıttık. 30 tane forma verdik. Yeni sezonda da yine aynı olayı devam ettirmeyi düşünüyoruz. Parası olandan alıp parası olmayana, forması olandan alıp forması olmayana Robin vermeye çalışacağız. Aynen öyle. Bizi 90 artı dijitalden de takip edebilirler. Bugün özelinde de yayını dinleyen, yayına mesajlarıyla katkı veren herkese çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta yine burada olacağız. Galatasaray'ı konuşmaya devam edeceğiz.
1: Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kimsenin sizi üzmesine izin vermeyin. Ben bir 10 dakika sonra tekrar yayında olacağım. Çağatay Çıtlak'ın ufak bir rahatsızlığı var. Telefon alacağız. 10 dakika sonra görüşelim arkadaşlar.
2: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar.

0: Valla birebir sona erdi.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Kim ne dedi?
3: Dici Futbol'a hoş geldiniz. Sen Naci Küçük'le Galatasaray'ın gündemini konuşacağız. Naci hoş geldin.
4: Teşekkürler Aydın, hoş bulduk. Öncelikle herkese teşekkür ediyoruz. 5 yayın çektik. Peşine de çok iyi bir ilgi ve teveccüh gösterdi Galatasaraylılar. İzleyicilerimiz, herkesin gerçekten de kalbine sağlık, gözüne sağlık, eline sağlık. Çok değerli bizim için.
3: Abonelik isteyelim.
4: Abonelik.
3: Bir de bu hype puanı bayağı bir önemliymiş.
4: Bilmiyordum. Yeni öğreniyorum.
3: Hype puanı da
4: o zaman isteyelim. Hype puanı, beğeni ve abonelik rica edelim. Onlar bizi güçlü kılıyor. Bizim şevkimizi artırıyorlar. Bugün de hem Galatasaray'a dair çok önemli saha içi anlamında haberler hem de aynı zamanda Galatasaray'ın iç siyasetiyle alakalı bence çok önemli tespitlerde bulunacağız ki açıkçası duyduğum bilgiler ışığında Galatasaray'ın bu sezon en büyük rakibi Galatasaray. Rakipleri değil.
3: İlginç bilgiler. Yani sen yayından önce biraz bana bahsettin. Hakikaten çok dikkat çeken bilgiler, onu da söyleyeyim. Bu arada şunun da altını özellikle çizmek isterim. Yani benim açımdan sürpriz değil ama şunu özellikle belirteyim. Biliyorsun Fenerbahçe'nin gündemi çok yoğundu. Bir aydır. Galatasaray'da ise Fenerbahçe gündeminin yoğunluğunun neredeyse yarısı bile yoktu ama Galatasaray'ın izlenmeleri hakikaten çok yüksek. Bu da aslında bazı mesajları veriyor. Başarı kitleyi de beraberinde getiriyor.
4: %100.
3: Başarı olmadan hiçbir şey olmuyor. Şimdi ben bir önce transferle başlamak istiyorum Naci. Hızlı hızlı gidelim isterim. Bu son günlerde çok konuşuluyor. Aslında daha önce de konuşulmuştu. John Duran'ı Galatasaray alıyor mu?
4: John Duran Galatasaray'ı istiyor. Normalde transferde aslında tam tersi bir yaklaşım olur. Yani kulüp oyuncuya talip olur ama burada John Duran Galatasaray'a talip oldu. Deyim yerindeyse Galatasaray forması giymeye biraz rövanşist duygularla hareket edip Fenerbahçe'nin adına Galatasaray forması giymeyi çok istiyor tabii ki John Duran. Bu yeni de değil. Yaklaşık 6-7 aydır yani Fenerbahçe'den ayrıldığı günden bu yana John Duran temsilcisi üzerinden hatta kendisi de Galatasaray'a bir anlamda imza atmak istiyor. Fakat burada Sayın Başkan Dursun Özbek geçen haftaki programda da anlatmıştık. Icardi durumu netleşmeden santrafor konusunda ve aynı zamanda da yabancı futbolcu transferi konusunda somut adım atılmasını istemiyor. John Duran 5 milyon euroya Galatasaray'a gelmek istediğini söyledi.
3: Niyet var mı Galatasaray'da? Alır mı Galatasaray?
4: Ya şöyle bu artı 4...
3: Arızalı bir çocuk ya.
4: Evet zaten tek sınıfta kaldığı ve eksik
3: defosu.
4: Puan aldığı nokta bu. Kenarda kaldığında problem yaratır mı? Osimhen'in kimyasını bozar mı? Takımdaki bütünlüğe acaba zarar verir mi? Yoksa golcülüğü konusunda John Duran iyi bir golcü ama burada Galatasaray'ın zamanı var. John Duran da yeter ki Galatasaray olsun ben beklerim modunda. Icardi'nin yanıtına göre belki ama 5 milyon euro maliyet gerisini Suudiler karşılayacak ve kiralık formülü. John Duran presiyle hala masada.
3: Bu arada
4: fakat Okan Hoca tamam der mi? Benim orada soru işaretlerim var.
3: Belki bu arada arızalı bir çocuk dedik ama ben Fenerbahçe içinden de biraz biliyorum. Böyle problemleri var ama insan özellikle de çok yüksek bir olanmış, onu da söyleyeyim. Yani primlerini alıyor altyapı oyuncularına, aldığı mesela primlerin çoğunu o kulüpte çalışanlara falan vermiş. Altyapı oyuncularına falan dağıtmış zamanında. Öyle bir insan özellikle de çok yüksek. Allah yolunu açık etsin diyelim. Bakalım
4: tabii
3: hep birlikte göreceğiz.
4: Hayırlısı.
3: Bu Can Uzun'la ilgili yeni bir şey var mı?
4: Can Uzun konusunda Galatasaray ailesi üzerinden Frankfurt kulübünü transfer pazarlığına ve masaya çekmeye çalışıyor. Geçen hafta da söylemiştik. Aynı soyadında olduğu gibi Can süreci uzun sürecek. Kolay değil. Minimum 50 milyon euroya talep edeceğini düşünüyor. Frankfurt bir de son yıllarda çok yüksek bedelli satışlar yaptı. Direkt olarak serbest kalma bedelini işaret ediyorlar. Ama Galatasaray oyuncu üzerinden artık bu işi çözmek formülüne yavaş yavaş ısıtmaya başladı Galatasaray. Juventus'u da niye acelesi yok Galatasaray'ın? Çünkü şansı şu. Turam'da, Kamavinga'da Fransa milli takımına seçilmediler. Alabileceği en dip fiyatı almaya çalışacak Galatasaray. Bu iki oyuncudan birini hem Turam hem Kamavinga.
3: İkisi olmaz mı?
4: Galatasaray'ın masasında. Aynı tip yani oyuncular. Aynı mevkinin oyuncusu. Öne Can Uzun ya da başka bir isim. Arkaya da Turam ya da Kamavinga'yı bekliyoruz bakalım. Ama tabii ki transfer uzun bir süreç. Farklı parametreleri var. Şu an için Galatasaray'ın gündeminde hem Turam hem Kamavinga var. Bunu açık bir şekilde söyleyebiliriz.
3: Dolayısıyla manşetimiz şu olur. Kapağımız da olur. Ya Turam ya Kamavinga.
4: Şu an için evet. Orta
3: peki.
4: Saha merkezi adına.
3: İyi bir toparlama. Bunlarla ilgili söyleyeceğim başka bir şey var mı bu iki oyuncuyla ilgili? Ben toparladığını düşünüyorum. Diğer
4: bunun
3: isimlere geçiyorum.
4: Yok. Bernardo Silva ile alakalı bir şey
3: oraya söyleyeyim. Oraya geleceğim. Transfer sonra paketini... Van Dijk soracağım.
4: Aynen. Transfer paketini kapatmış olalım. Bernardo Silva ile alakalı şunu söyleyeyim. Galatasaray kesinlikle ve kesinlikle yaptığı teklifte herhangi bir esneme göstermiyor. Açık bir şekilde oyuncu tarafı bir anlamda Can Uzun hamlesi ve Galatasaray'ın ısrarı sonrasında istediği teklifi de bulamadığı için orada tekrar bir Galatasaray'a yoklama çektiler. Galatasaray da dedi ki arkadaşım benim teklifim net belli. Maliyetin 3 yılı 45 milyon euro, istiyorsan buyur gel, istemiyorsan hayırlı işler. O yüzden Galatasaray eğer ki Bernardo Silva'nın maliyeti o noktalara düşmezse 3 yıl için düşünmüyor. O yüzden...
3: Ya, Naci...

0: Bir de
1: konu kapanabilir.
0: İlginç olan da şu ya. 10 milyon euro nedir ki ya? Hakan Saif seçim sürecinde 10 milyon kaporo sadece oyunculara ödemiş.
1: Takım içi denge. Yani senin benim için belki hani artık futbol kulüplerimiz için 10 milyon euro öyle ama takım içindeki dengeyi de gözetmek
0: o
1: zorundasınız.
0: O bombaya ne diyorsun? İbo abi anlattı. Hakan Safi'nin 10 milyon euro sadece oyunculara kaporo vermesi, yandım Allah demesi.
1: İlginç. Zaten çok normal ama. Kaporo vermeden oyunculara ne tweet attırabilirsin, ne fotoğraf paylaştırabilirsin.
0: Ben seni söyleyeceğim, anlaştım.
1: İsmini kullanabilirsin.
0: Çıkarma diyeceksin.
1: Ne Maldini'yi Kadıköy'e getirebilirsin. Yani zaten belliydi. Tebrik ediyorum İbrahim abiyi de.
0: Demişken bu Hakan Çalhanoğlu meselesine ne diyorsun? Galatasaray defteri kapandı mı sence?
1: Açıldı mı?
0: Yok muydu?
1: Hayır, hiç açıldı mı?
0: Ben şöyle düşünüyordum.
1: Ya Hakan açmaya çalıştı o defteri. Bak. Hakan...
0: Şu özür dilerim. Şöyle. Hakan geçen seneden beri gündemde. Ha bak şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe'ye de gitmeye çalıştı. Ali Koç'la biliyorsun bir ara anlattı. Sonra tekrar bir Galatasaray'a döndü. Ama ben hep böyle bir Galatasaray'a olma ihtimali düşünüyordum Hakan Çalhanoğlu ile birlikte. Ancak bu yaşananlar sonrası görüyorum yani. Hakan'a bir tepki de var. Anormal mi bu?
1: Bence anormal. Niye biliyor musun? Ya Galatasaray büyük bir kulüp ya.
0: Pardon, normal mi diye soracaktım. Sen ya, anormal diyorsun. Özür dilerim.
1: Hayır, yani gerek yok bu tepkilere. Şimdi Hakan Galatasaray altyapısında oynamadı. Hakan Galatasaray forması giymedi. O yüzden istediği kulübe gidebilir Hakan Çalhanoğlu. Galatasaray'ın bir kere Hakan'la teması oldu. Onu da geçen sezon transferin son günlerinde anlatmıştım. Hakan'ın anlattıklarıyla, temas ettiği kişilere söylediği rakamla Galatasaray hadi o zaman masaya oturalım dediğinde istediği rakam ve çıkan bonservis arasında çok büyük bir fark vardı. Galatasaray da teşekkür etti. Çok fazla kişiye temas ettiği için de aslında Galatasaray kulübünü rahatsız etti. Şimdi Galatasaray Hakan'ı istemiyor. Fenerbahçe'nin bir teklifi varsa da profesyonel oyuncu. O yüzden görüşebilir. Ben burada Galatasaray'ı çok bağlayan bir durum olduğunu düşünmüyorum. Ha şunu da söyleyeyim. Zamanında Hakan Çalhanoğlu'yu almadığı için Galatasaray yönetimine tepki gösterenler bugün Galatasaray yönetimine ve yöneticilerine teşekkür ediyorlar. İyi ki almamışsınız Hakan Çalhanoğlu diye. Ama şununla da bağlamak istiyorum Aydın. Hakan Çalhanoğlu milli takımımızın kaptanı. Tabii. Ve Dünya Kupası süreci var. O yüzden ne Hakan'ı ne Merih'i bu olaylar üzerinden bence ülke olarak gelin birlik olalım, yıpratmayalım. Rahat bırakalım ya.
0: Ben de aynı görüşteyim. Ama şunu da söyleyeyim. İşler kötü giderse milli takımda seçim işlerine karıştıkları için Hakan ve Merih büyük tepki görürler.
1: İnşallah gitmez.
0: Onları yönlendirenler de herhalde akıllanmışlardır. Oyuncular
1: İnşallah
0: da akıllanmışlardır
1: gitmez
0: diye düşünüyorum.
1: Ben pozitifi düşünmek istiyorum. Bu arada Merih Demirel'i de tebrik ediyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yıllardır yapmadığı bir iletişim başarısını kendi adına YouTube projesi olarak
0: çok iyi programlar
1: muhteşem
0: yapıyor.
1: Muhteşem bir işe dönüştürdü. Çıktığı ilk günden itibaren her bölümü izliyorum. Milli futbolcularımızı benim anlattıklarımı takım hüviyetine büründü diyordum. İçerideki arkadaşlık çok iyi diyordum. Bu milli takım başarısının anahtarı Montella diyordum. Onu ortaya çıkarıyor ve herkese bizim oyuncularımızı, çocuklarımızı sempatik göstermeyi başardı Merih. Kendisini gerçekten tebrik ediyorum.
0: Bu
1: müthiş.
0: Arada Samet de çok iyi, ben sana söyleyeyim. Ondan çok iyi yayıncı olur.
1: Ya muhteşem.
0: Komik adam.
1: Harika.
0: Komik adam.
1: Herkesi güldürüyor zaten. Herkesin sevdiği adam Samet.
0: De doğal. Doğal. Ya, çok doğal adam bence yani.
1: Tam
0: tepkiler falan tam
1: acayip. Ülkemizin aynası. Helal
0: aynen,
1: olsun
0: aynen.
1: Samet'e.
0: Yollar açık olsun tekrar aynen. Milli takımın. Bu Van Dijk'ı Galatasaray alacak mı?
1: Abi Van Dijk şöyle söyleyeyim. Davinson Sanchez eğer ki yüksek bir kontratı var ama Davinson Sanchez'de bir ayrılık söz konusu olursa Van Dijk Galatasaray'ın yabancı kuralı vesaire orada bir kontenjan boşluğu açılırsa şartlarını sorduğu oyuncuların başında geliyor. Van Dijk'ın da yıllık maliyeti 10-15 milyon euro bandındaymış. Bunu da bilgi olarak ekleyebiliriz.
0: Çok kısa geçin ya burayı, biraz da anlatsana ya.
1: Ya şöyle, net hedef değil Van Dijk.
0: Öyle mi?
1: Şu anda. Mevcut yabancı kuralı. Eğer Galatasaray'dan iyi teklif alıp ayrılan bir oyuncu olmazsa Van Dijk'a yer açamazsın. Ama Davinson Sanchez'in ayrıldığı, Davinson Sanchez'in kontratından çıktığın ve kurtulduğun formülde Van Dijk net Galatasaray'ın o zaman çok ciddi bir potansiyel adayı haline gelecek. Çünkü ihtimallere göre devam ettiğin için şu anda 10-15 milyon euro demek ki Galatasaray bu ne demek? Fiyat sordu, nabzını ölçtü ve duruma göre, ihtimallere göre de hamle yapacak.
0: Anladığım kadarıyla Galatasaray'ın şöyle bir özgüveni de var. Kardeşim ben zaten Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gruplara gideceğim. Ligin başlamasına daha var. Transferde acele etmeme gerek yok. Bir Dünya Kupası var. Orada fırsatlar çıkacaktır. Dolayısıyla ben koşmayayım da oyuncular benim peşimden koysun tabii noktasında.
1: Ki. Ya zaten Sayın Başkan şunu söylüyor. Dünya Kupası'nı izleyelim, görelim, acele etmeyelim. Şimdiden hazırlıklarımızı yapalım. Fizibilite çalışmasını ortaya koyalım. Maliyetleri yatıralım ve ona göre de tak gelen fırsatlara göre de hareket edelim. Belki çünkü bu zaman zarfında Galatasaraylı yıldızlar da teklif alacak.
0: Tabii.
1: Şimdi biraz sonra anlatacağım. Yavaş yavaş yoklamalar başlıyor kulüplerin. Galatasaray'ın bir kere acelesi yok abi. Hiç taraftar da bence bu konuda sakin olsun. Tabii ki ezeli rakibi transfer yapacak, açıklayacak. Çünkü Galatasaray şu an mevcut olarak güçlü olan taraf, şampiyon olan taraf. Ve şu anda kadrosunda bir kez daha dikkat çekmek istiyorum. Her Galatasaraylı yöneticiyle sohbet ettiğimde önem verdikleri nokta şu. Şu anda Galatasaray'ın arkadaşlar 12 yabancı.